0: tutturdu pehlivanı sünnet ettireceğim diye. Ferde sende bir değişiklik var ya.
1: Ha yo öyle bir saçımı toplatayım dedim hani hareket olsun diye.
0: He.
1: Halim biraz konuşabilir miyiz?
0: He konuşalım gel gel buyur. Ne oldu ya kötü bir şey yok ya.
1: Yok yok yani inşallah. Senin bu Adana'ya gitmenle alakalı.
0: He Ferda.
2: Ya o arayacağım dedin beklemekten içim şişti ha.
0: Gel gel.
3: Uf. Hoş geldin ablam.
2: Hoş bulduk canım benim. Nasılsın güzel kız?
0: Gene ne var?
2: Ya bu türkücünün resmi silinmiş.
1: Türkücü mü?
0: Mustafa Keser.
2: He Mustafa Keser.
3: Hangi senindi ablam?
2: Ya hani vardı ya böyle yanak yanağı Mustafa bir yerde. Ben bir yerde böyle Cumhuriyet altını gibi başım bir yerde. Ya sen şuna bir el atsan.
0: Ya ablacığım ben anlamıyorum o işlerden.
3: İçeride bilgisayarda yaparız usta.
0: Heh yap oğlum. Gidin içeri ne istiyorsanız yapın Cumali. Hadi ablam benim hadi.
2: Kız bu saçlarla kimi yakacaksın Allah seni kahretmesin.
0: Allah'ım sen tövbe tövbe. Cumali hadi.
3: Bu taraftan abla.
2: Haydi haydi.
0: Hadi Cumali hadi Cumali. Ya ben böyle patavatsız böyle adamı zıvaradan çıkaran.
1: Halim akrabanız değil mi?
0: Ne akrabaymış ya. İnsanı kendi kanından soğutur. Tövbe estağfurullah. Ya kusura kalma Ferde. Ne diyordun?
1: Ha, Halimciğim bu Adana'ya dönme konusunda sen karar verdin mi?
0: Ya hem verdim hem veremedim Ferde.
1: Nasıl?
0: Kolay değil. Ya şimdi anam orada, toprağım orada. Ya buralara da alıştım be Ferde.
1: Biz de sana alıştık. Gerçekten.
0: Sağ ol.
1: Halim eğer kafan karışıksa...
2: Ya buna el kablosu mu ne lazımmış? Olmuyor, olmuyor.
0: Allah Cumali.
3: Bilgisayarcı yapar usta.
2: Ha. E hadi sen bir gitsen.
0: Ben mi?
2: He.
0: Ya ablam işim var gücüm var Allah aşkına bana ne senin resminden.
2: E o zaman bu kara marsık gitsin.
0: Marsık mı? Gidemez bu servise kalacak.
3: Feride abla yerini bilir ama.
1: Ben mi?
0: Oğlum karışmasana lan.
2: Vallahi sevdiğim kadar varsın ha.
1: Ablam.
2: Hadi Feride.
0: Ablam ilişmesene kıza.
2: Ya bir gidip geleceğiz bu da bunsuz duramıyor ha. Ya sen de böyle hep agresifsin ha halı.
1: Tamam Halim bir tatsızlık çıkmasın biz gider geliriz.
0: Tövbe tövbe tövbe tövbe.
2: Hadi hadi, hadi karanlık basmadan hadi.
1: Tamam abla.
0: Ferdi Allah aşkına kusura bakma bakma sen buna ya.
1: Yok estağfurullah.
2: Hadi kuzum benim haydi bak.
0: Tövbe estağfurullah kusura kalma Ferdi tekrar.
2: Sana da iyi günler.
0: Hadi hadi ablam hadi hadi. Tövbe ya. Vay be. Parayı ne zaman veriyorlarmış?
4: Hafta içinde herhalde.
0: Hafta içinde mi? Nasıl ya? Vermeseydin o zaman anketleri. Alalım o zaman onları biz geri.
4: Daha kontrol edecekler Furkan.
0: Neyi? Nasıl kontrol ediyorlar ki?
4: Ya adam en başta söyledi ya formu dolduranları arıyoruz diye. Duymadın mı?
0: Hayır. Yani nasıl yapacaklar ki onu? Duymadım öyle bir şey.
4: İş yerinden arıyorlar. Alo? Evet benim. Anladım. Anladım. Tabii yok haklısınız. Siz kusura bakmayın.
0: Hayırdır ne olmuş?
4: Sayende işten atılmışım Furkan.
0: Sayende mi?
4: Anketteki telefonların yarısı sahte çıkmış.
0: Aa Allah Allah.
4: Ya.
0: Nasıl ya? Hata yapmışlar.
4: Sen doldurdun değil mi formları?
0: Ya öyle birkaç tanesini.
4: Ya dedim işte arayıp kontrol ediyorlar dedim.
0: Nasıl yapıyorlar ki onu?
4: Çok sağ ol Furkan. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol gerçekten.
0: Çok nasıl ya?
4: Teşekkürler sana. Çok sağ ol.
0: Eda.
5: Yiğido haber var mı?
6: Daha kimse yok.
5: İyi misafirler gelince bana işaret et. Mutfağa

0: Ay beyciğim.
1: Tamam.
0: Hadi.
2: Usta, soğuklar, mezeler hepsi hazır mı?
3: Hazır sanırım. Çok iyi.
4: Yemekleri de hazır ettik.
2: Şu geceyi de bir alnımızın akıyla atlatsak.
5: Atlatacağız Samim abim, sen rahat ol.
4: Sen merak etme, atlatacağız.
3: Samim abi.
2: Al, misafirler geldi. Geldiler.
3: Bak.
6: Feride pel pel bakma, rendeye devam.
5: Yapıyor mu abla?
2: Meryem, ben servise çıkıyorum. Hadi arkadaşlar. Hadi.
5: Tamam Samim. Hadi bismillah.
2: Çıkacaklar hazır mı?
5: Hazır hazır çıkıyor şimdi. Hele evden yapacağım.
4: Aa, yapıyorum.
5: Yasin abi.
7: Necati. Necati Bey hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk Samim Bey.
7: Buyurun efendim. Buyurun değerli misafirlerimiz. Buyurun efendim. Hanımefendiler buyurunuz efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Hanımefendi buyurun lütfen. Eşinizin karşısına.
9: Ulan Alicu gene koştun geldin ha.
8: Ya ne demek abi.
9: Seyhan'la konuştum.
8: Şu ekmekleri bize atayım da. Hoş geldiniz.
7: Menüler getir oğlum.
8: Hoş geldiniz.
7: Hanımefendiler, beyefendiler. Buyurun hanımefendiler. İçinde bizim aşçımızın özel spesyaliteleri var. Buyurun hanımefendi.
8: Buyurun.
7: Efendim, buyurun. Efendim hoş geldiniz. Afiyetler olsun, iyi geceler. Oğlum Ali abine yardım et.
8: Allah'a
7: bir şey.
8: Tekrar hoş geldiniz.
5: Samim.
0: Her şey hazır mı Melia?
5: Şükür. Abim, bu arada babanla konuştum, kocayanak gayet iyiymiş.
2: Ya biz nasıl unuttuk bu çocuğun sünnetini Melia?
4: Ya sorma dayı, açıştık ya, boş ver.
5: Ablam ya nasıl, acımış mı çok?
4: Yok ne acıyacak, ucundan acı.
5: Abi ben canım.
3: Sana abi.
2: Heh, soğukları

0: Mertcan.
1: Ya uğraşma, konuşmuyor.
2: Yok, konuşur ama Cabbar amca.
0: Sabahtan beri denedik.
1: Böyle papağan olmaz. Yanlış kuş almışsınız.
0: Onu papağan dediler.
1: Olsa şimdiye konuşurdu.
2: Mertcan, sen iyi misin ablacığım?
0: İyiyim.
1: O koca bir pehlivan. Hiçbir şey olur mu ona?
2: Zaten iki güne geçecekmiş. Hiçbir şeyin kalmayacak ablacığım.
0: Bir şey dedi.
1: Tıskit.
2: Neden tıskit desin Cabbar amca?
1: Ya o kadar örgettik. Tıskit dedi. Ben duydum.
0: Mertcan dedi.
2: Bana da Melia dedi gibi geldi ama.
0: Papağanım konuşuyor.
2: Ya gördün mü ablacığım? Ha?
1: Çabuk söyleme pehlivan. Hele bir tıskit desin.
0: Konuşuyor. Mertcan de bakayım. Mertcan.
3: Gelsin usta, ızgara 2 dakikaya hazır.
4: Tamam abla.
5: Bakıyorum, iyi gidiyor aranız.
6: O nereden çıktı abla?
5: Ne bileyim, böyle bir yan yana dip dibe durmalar, bakışmalar falan.
6: Yok, o bugün öyle şey oldu diye. Yoksa konuşacaksın mı abiyle?
5: Konuşacak mı?
6: Ha, kararımız kesin.
5: Gülüm yapma. Ya böyle ayrılmaz Seyhan, ikinizin de içi gidiyor.
7: Meliha, müşteriler nazı kulaklarında. Her şey harika, 10 numara.
3: Afiyet olsun, bak etlerin 2 dakikası kaldı, tabaklar da hazır.
8: Hadi bakalım.
4: Dayı.
8: He?
4: Aziz Bey geldi.
8: Aziz mi?
4: Aziz Bey geldi, yanında bir kocaman bir grup var.
8: Hayda.
6: Ne grup bu ya? Ne yapacaksın abi?
8: Bilmiyorum kızım, ne yapacağız. Ulan Aziz.
9: Ya arkadaşlar, kusura bakmayın ha. Yeni devraldık. Şimdi birazdan hallediyoruz ha.
8: Aziz.
9: Tamam. Hayırlı akşamlar. Ya arkadaşlar, tanıdık dedik. Hep beraber bir yılbaşı yemek yiyek.
8: Yerimiz yok.
9: Ya nasıl yok? 3 masa var işte. Hepimiz sığarık.
2: Aziz Bey.
9: Amel Hanım.
8: Aziz.
9: Bir dakika. Müdür Mel Hanım, ben onunla konuşayım.
2: Sen Bey ne diyorsa o.
8: Gelmeden önce bir haber verseydiniz.
9: Kendi müessesemiz kardeşim. Bak, ben bir kapı açtım, yardım ettim. Ama yapamayacaksan söyle. Ha yok, personel eksik dersen söyle, takviye edek. Aman Hanım.
8: Tamam ulan.
6: Sami.
8: Bekle, geliyorum.
6: Ablam ne oldu?
8: Ne olacak? Adam belasını arıyor.
10: Usta, 10 kişilik daha yemek çıkaracak halimiz var mı?
11: Zor Samim.
6: Abim biraz meze var ama olur mu? Kurtarır mı bizi?
5: Yok gülüm yok. Öyle mezeyle olacak iş değil.
11: Samim abi Aziz Bey sizi çağırıyor.
8: Samim abi.
10: Ali Ço, Meryem, siz mezelere başlayın.
5: Yemek?
10: Yemeği ben bir şekilde halledeceğim.
8: Nasıl halledeceğiz abi?
10: Sen gel bakayım ben ne olur.
9: Vallahi buraları falan böyle güzelce bırak.
10: O iş. Masaları birleştiriyoruz, 10 tane kuvar açıyoruz.
9: Hayırlı sana.
10: Misafirlerini ağırlıyoruz Aziz Bey. Yemekler hazırlanıyor. Buyurun. Hadi o, hadi. Tamam. Hadi.
11: 5 dakika yazdım.
6: Abla ne yapacağız?
2: Vallahi bilmiyorum ne yapacağız.
6: Ama ne et var ne bir şey. Ne yemek çıkaracağız biz?
8: Tamam sakin olun, sen abi bulacak bir şey.
6: Nasıl bulacak?
8: Bilmiyorum, bulacak.
6: Bu da tamam.
8: Ya hadi Cumali, hadi Allah aşkına acele edin. Sanma bekliyor ya. Hadi Hamza, Zübeyir.
11: Ustam buraya en fazla 5 porsiyon çıkıyor.
8: 5 mi? 5 yetmez oğlum.
11: Ustam başka yok.
8: Ya yanına da başka şeyler koyun işte, hadi.
11: Ustam az biraz tas kebabı, pilav, turşu.
8: Tamam koy koy, onu da koy. Şalgam.
11: Şalgam istemediler ki ustam.
8: Oğlum senden mi istediler? Allah'ın Cumali'si iş kuzarı. Allah Allah, hadi acele edin. Çabuk.
9: Vallahi geç kaldık, billahi geç kaldık ya.
8: Aman!

0: Korkuttun mu ya? Pardon.
1: Furkan.
0: Gelsene biraz böyle. Gel gel. Sen kızgın mısın hala bana?
1: Evet. Senin şundan işten atıldım.
0: Ya ne işi ya? İş mi o be? Vallahi utandırma beni. Sana göre değildi zaten.
1: Of.
0: Tamam tamam. Dershane bulacağız daha sonra.
1: Hangi parayla?
0: Ya ben söz verdim, yardım edeceğim sana işte.
1: Bugün gördün nasıl yardım ettiğini. Teşekkür ederim.
0: Oo. Ya sen niye böyle suratını asıyorsun hep ya? Hı? Barıştık mı?
1: Hayır.
0: Nasıl hayır? Niye?

0: Cuma lütfen oğlum.
1: Halim abi nerede kaldınız ya?
0: Ya arkadaşın dükkanına uğradık, işkembe aldık.
1: İşkembe mi?
0: He, et de var da fasulye yetmeyince işkembe olur olur.
2: İçerideki durum nedir?
1: Vallahi müşteriler aç, herkes sizi bekliyor, hadi.
0: Hadi oğlum hadi yürüsene Cumali. Abel abel bakma be.
3: Yasin usta ne yapsak, makarna falan mı haşlasın?
0: Ablam yettim.
3: Halim?
0: Yettim. Geldim Ferda, geldim. Cumali koy, mutfağa yardım et, koş.
4: Tamam usta.
3: Seyhan hadi o zaman, tabaklar servis. Tamam, tabaklar bende.
5: Halim, Halim. Seni Allah gönderdi kardeşim ben.
0: Yok ya, sanma, bulur mu hiç?
3: Halim vallahi Allah razı olsun ya.
0: Çık be abla.
5: Hadi sen koş, yardım et Ali abine, koş.
3: Ya bu ekşi bir koku geliyor mu?
4: Ay evet, ne bileyim böyle bayağı geliyor yani.
0: He, işkembe.
3: İşkembe?
0: He, müşteriye işkembe mi vereceğiz? Yok be sanma abi. Ya fasulyeden azdı bugün. Bu akşam idare etsinler artık.
3: Halimciğim niye idare etsinler? Burası Kızılay mı? İnsanlar yemeğe geliyor.
0: Bu işkembenin kralı kralı, hası misi. Ya hadi buyurun. Allah Allah.

0: Enteresan.
1: İyi hadi.
2: Oh, ayaklarıma kara sular indi be Feride.
1: Vallahi Halimcim, sen olmasan biz bu geceyi atlatamazdık ha.
2: Yok be ya.
1: Yok vallahi öyle gerçekten.
2: Yorulduk da. Değdi be Feride. O bir düşün. Örümcek Bağan, Meli ablam, Sam abi, İdo, Cumali. Sen. Demek ki neymiş? Ben bu İstanbul denilen koca memlekette bir garip değilmişim.
1: Değilsin hadi. Niye garip olasın ki?
2: Bugünlerde görüyorum ya. Bütün yorgunluğuma değiyor yani.
1: Peki şeyi ne yaptın? Karar verdin mi?
2: Gitmeye. Adana tabi benim doğup büyüdüğüm yer Ferda. Kan çekiyor da. Burada bir başka Ferda ya. Sam abim bugün geldi dedi. Sen bizim bir parçamızsın. Bizden ayrı değilsin. Sen bizdensin. Ayrı gayrı düşünme.
1: Öylesin zaten Halim, sen bunu bilmiyor muydun?
2: Öyle de arada sırada duyunca insan kendini bir iyi hissediyor, biliyor musun? Sen de gelip sensiz biz ne yapardık falan deyince insan böyle biraz içine işliyor yani. Neyse ya, ben sizi bırakıp nereye giderim ben kızım, Allah Allah.
1: Gitme Halimciğim. Biz hep buradayız.

0: Sarı mavinin de keyfine diyecek yok.
1: Nasıl olsa birazdan kıyameti kopartacak.
0: Niye?
1: Konuşmayacak mısınız?
0: İnsafse ya. Ha, iki dakika iyi olamıyoruz değil mi? İki dakika olmuyor yani.
1: Ha? Ali, dün gece sabaha karşı döndün. Bana yalan söyledin. Ne dememi bekliyorsun?
0: Seyhan.
1: Geç oldu. Ablamlar merak etmiştir.
2: Efendim, çok teşekkürler ederiz. Şeref verdiniz.
3: Her zaman bekleriz.
2: Oğlum, misafirlerimize şalgam verdin mi?
4: Buyurun. Vallahi çok sağ olun. Bize çok güzel bir Türk gecesi yaşattınız.
2: Aman efendim, şeref verdiniz.
3: Ayaklara sağlık.
5: Buyurun. Esas sizin, ellerinize sağlık Melan Hanım. Vallahi artık işkembe içmeye buraya geleceğiz. Misafirler bekler. Ben yarın gerekli bilgiyi müdüremizden alacağım.
6: Tamam, sağ ol.
2: Ya Halim. Halim. Canım kardeşim, bugün hayatımızı kurtardın.
5: Yok be abi, Allah aşkına. Ya iş güç bittiyse ben.
7: Halim. Bakın şu parayı al. Masrafını karşılamaz ama.
5: Bu ne ya?
7: Halim.
5: Yok be sanma abi, Allah aşkına. Bırak, koy şunun cebine.
7: Halim.
5: Ya. Sen bugün bana. Sen benim kardeşimsin demedin mi? Kardeşler arasında paran laf olur mu ya? Bırak Allah aşkına.
7: Sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim.
5: Önemli değil abi. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin.
6: Yasin ustam, fasulyenin kalanını dolaba koydum.
4: Tamam abla.
2: Ustam. Zehra bacım, bak. Hepinizin eline sağlık.

0: gece hakkınızı ödeyemem ama.
1: Ne demek istemiyorum?
2: Hele sen Meliha, hele sen nasıl ha, gördün değil mi o? O cibilliyetsiz Azize pabuç bırakmadık.
3: He vallahi bırakmadık.
2: Arkadaşlar hepinize cümleten iyi geceler.
3: Hadi iyi geceler, ellere sağlık. Hadi.
4: İyi geceler Feride abla.
3: Hadi iyi geceler Yiğit'ciğim, iyi uykular.
4: Sağ ol. Yiğit ben geliyorum.
5: Tamam.
2: Abi.
3: Üstü açılıyor abla. Oy canım benim, kurban olurum şimdi bu sünnetli mi oldu?
5: Öyle oldu öyle. Abi sen ver onu bana.
3: Ali yavaş.
5: Tamam merak etme.
3: Hadi sen mi abicim, iyi geceler.
5: Hadi size de iyi geceler hadi.
3: Sabah görüşeceğiz.
5: Tamam hadi hadi Aliciğim.
6: Türk gecesi diye fasulye, işkembe ne varsa çıkardık. E'si bayıla bayıla yediler. Ya görsen dayımla gurur duyardın ha.
3: Yapma ya.
2: Eda hadi gel, kardeşini yatıracağız.
3: Geldim dayı. Baba. Baba. Ablam hadi aşağı indirelim. Ha, babam hadi kalk, biz seni yatıracağız. Hadi canım benim. Gel yat sen bana iyice canım benim. Feride bir şey takıldı mı? Tamam biz iniyoruz.

0: Yok abi, Seyhan'dan ümit yok.
1: Nasıl yok?
0: Yok. Zaten kızın doğum gününe gittiğimi falan da biliyor.
1: Ya senin ne işin var doğum gününde oğlum?
0: Abi gittim işte, tamam.
1: Aliço, bak benim sinirlerimi oynatma. Şimdi siz bütün gün bu Seyhan'la beraber değil miydiniz? Otele beraber gelmediniz mi?
0: Geldik.
1: Ne demek ümit yok?
0: Abi olmuyor, yapamıyoruz.
1: Ali.
0: Ya Ali bırak işte ya, olmuyor, ayrılıyoruz.
1: Ya siz var ya.
0: Ya Semin abi.
1: Ya yettiniz artık ya, yettiniz artık, hadi.

0: Sam, bu ne? Doğru mu Sam?
1: Ali.
0: Bak, burada Seyhan'la Ali yazıyor.
1: Yazıyor.
0: Seyhan'la Ali
1: evliler Meryem, evlenmişler.

Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yapıyoruz. 1. etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap, 120 saniyede 10 soruya doğru yanıt arıyoruz. Her sorumuz 10 puan değerinde. 3. etap, yarışmacılarımız seçiyor ama butonlar karar veriyor. Her doğru yanıt 10 puan değerinde. 3 etap sonunda şifre cümleyi, şifre kelimeyi bulan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki minik kardeşlerimizi kutluyoruz. Ama tekrar söylüyoruz, kaybeden yok. Kaybeden okulumuz sonraki haftaya eleniyor. Peki bugün yarışmacılarını tanımaya hazır mısınız? Bakalım kim, hangi okul ve hangi il için yarışacak? Başlıyoruz.

0: Bey, hoş geldiniz. Özlem Hanım, hoş geldiniz. Özlem Hanım, hemen sizi tanıyoruz. Buyurun.
1: Adım Özlem Süleymanlıgil. İstanbul'da yaşıyorum. Banka çalışanıydım.
0: Emekli miyiz?
1: Evet.
0: Harika. Nasıl geçiyor emeklilik günleri?
1: Süper. Hakkını veriyorum.
0: Hakkını veriyorsunuz. Evet, neler yapıyorsunuz hakkını verirken?
1: İşte klasik tiyatro, konser, sinema.
0: Sinema.
1: Müzik. Süper. Ailem, arkadaşlarım falan.
0: İstanbul'da yaşıyorsunuz.
1: Eşi İstanbul.
0: O zaman konserler, sinema bayağı da şanslısınız o konuda. Değil mi? Sürekli etkinliklerin olduğu büyük bir metropoldeyiz. Güzel. En son hangi filme gittik peki?
1: Yan Yana.
0: Yan Yana. Hı-hı. Nasıldı film?
1: Çok güzel. Çok beğendim.
0: Harika.
1: İyi vakit geçirdik.
0: Onun dışında arkadaşlarla beraber geziyoruz.
1: İşte.
0: İstanbul'un keyfini çıkarıyoruz. Evet. Peki neyi yaptınız? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün bir ili ve o ilde bulunan bir okulu temsil edeceksiniz. İnşallah. Oradaki öğrenci kardeşlerimiz adına yarışacaksınız. Ben hemen Hüsamettin Bey size dönüyorum. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Sizi de tanıyalım efendim.
2: İsmi Hüsamettin Arıkan. 1963 Sivas doğumluyum. 2000 yılından itibaren İstanbul'da ikamet ediyorum.
0: Kaç yıldan?
2: 2000 yılından itibaren.
0: Hmm, 26.
2: Evet, bir kamu kuruluşundan güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Emekli oldum.
0: Siz de emeklisiniz.
2: Evet, şu anda herhangi bir işle de uğraşmıyorum. Bazen hanımla gezmeye çıkarız.
0: Peki.
2: İşte senede bir mutlaka bir memlekete gider geliriz. Torunlar var işte, onlarla uğraşıyoruz.
0: Torunlar derken? Kaç torunumuz var?
2: 6 torunumuz var.
0: Maalesef. 6 torun, evet. Maşallah. Maşallah. Nasıl yaşlar peki, yaş aralığı?
2: En büyüğü 16, en küçüğü 4 yaşında.
0: Ay maşallah, bayağı güzel. Evet. Renkli bir ev hayatı.
2: Onlarla da uğraşmak bazen iyi oluyor tabii.
0: Harika. Siz de neyi yaptınız? Geldiniz. Bugün bir il seçeceğiz sizin için. Bir de okul belirleyeceğiz. İnşallah. Bir il ve bir okuldaki öğrenci kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Özlem Hanım, size dönüyorum. Hemen Türkiye haritasını açıyoruz. Ve Türkiye haritasından butona basarak bir il belirlemenizi rica ediyoruz. Basalım lütfen butona. Türkiye haritamız dönmeye başladı. Kayseri'den başladık. Konya dedik. Artvin yukarıya çıktık. Neredeyiz? Çorum dedik. Van.
2: Van.
0: Çok güzel. Van'dayız. Tuşba Koç İlkokulu. Van Tuşba Koç İlkokulu adına yarışacaksınız. Özlem Süleymanlıgil bu bölümde oradaki genç minik kardeşlerimizi temsil edecekler. Hemen Hüsamettin Bey size dönüyoruz. Sizin için Türkiye haritasını açıyoruz. Bakalım size hangi il gelecek? Basalım lütfen butona. Dönmeye başlasın. Karaman'dan geçtik, Tunceli dedik, Bayburt dedik, Şırnak'a geçtik, Tunceli Maraş. Ve Maraş. Siz de Maraş'ı temsil edeceksiniz. Merkezde bulunan Hasan Balcı İlkokulu. Hasan Balcı İlkokulu'ndaki minik dostlarımıza da şimdiden bol şans diliyoruz. Ve hemen hazır mıyız efendim?
1: Özlem Hanım,
0: hazır mıyız?
2: Hazır
0: efendim. O zaman kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün birinci etabını hızla başlatıyoruz. Evet efendim, okulları belirledik, illerimizi seçtik. Hemen yarışmacılarımıza dönüyoruz ve soru tablomuzu açıyoruz. Hüsamettin Bey hazırsınız görüyorum ama Özlem Hanım sizinle başlıyorum. 1 ile 25 arasından bir sayı seçmenizi rica ediyoruz.
1: 7 lütfen.
0: 7 nolu sorumuz geliyor. Hemen görüyoruz soruyu. Yarı saydam parlak ve değerli bir taş soruyoruz. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Akik.
0: Akik doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Bir sayı belirleyelim. 24.
1: Evet.
0: Hemen iki harfli emniyetli bir kıyıya geçtiniz. Soruyorum. Beyaz.
1: Ak.
0: 10 saniyeniz başlatayım.
1: Ak.
0: Ak doğru yanıt. Harikasınız. Tekrar sizinle devam ediyoruz. Her bildiğiniz doğru sorunun cevabı 5 puan değerinde. Onu da hatırlatayım. 5-5 toplamaya başladı Özlem Hanım. Kaçta devam edelim?
1: 21.
0: 21. Gidiyoruz 21'e. Gelsin sorumuz. Bakalım ne? İnce, nazik olan. Süremizi
1: kibar.
0: Başlattık.
1: Kibar. Kibar.
0: Kibar. Doğru. Bir böyle tedirgin edebildim mi acaba sizi?
1: Edemezsiniz.
0: Harikasınız. Çok güzel. 3'te 3 dedik. Sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açacağız?
1: 8 lütfen.
0: 8 nolu soruyu açıyoruz. Bakalım ne geliyor? Bir tür Pamuk, 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir?

0: Akala, akala.
1: Akala.
0: Aka.
1: Doğru, akala. Tebrik ediyorum. Yarışmalarla, bulmacalarla aranız nasıl?
0: Kelimelerle çok aranız. Severim. Acayip
1: çok
0: severim.
1: Belli zaten çok sevdiğiniz. Direkt akalayı da yakaladınız.
0: İskambil oynamayı çok severim. Tavla oynamayı çok severim. Okey, bayılırım. Süper.
1: Harikasınız. Peki o zaman sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Ama bir dikkatinizi çekerim. Hiç şifre harf bulamadınız. Şifre bir kelimemiz var. Ve uzun bir kelime seçtik bu bölümde sizler için. Oradan hiç harf bulamadınız. Ona göre dağınık gitmenizi de öneririm. Çünkü amaç sadece bir bölgeyi açmak değil, şifre harfleri de bulmak. Buyurun, sizdeyiz.
0: Şifrenin nerede olduğunu görmüyorum değil mi?
1: Görmüyorsunuz, onu biz sakladık.
0: İki.
1: Siz çünkü böyle hep emniyetli kıyılardan giderseniz o harfleri bulamazsınız zaten.
0: Peki.
1: Kaç?
0: İki.
1: İki ile geliyoruz. Peki. Hazırsa geliyor sorunuz. Meşgul etmek, eğlenmek sürenizi başlattım.
0: Oyalamak.
1: Oyalamak. Tebrik ediyorum. Doğru. Ve bir de harf buldunuz. A harfini bulduk. İkinci harf olarak A'ymış. Şifre kelimemizin şifre harfi. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
0: 5 lütfen.
1: 5 lütfen. Gelsin 5. Yukarıdan aşağıya 2 harf. Kemiklerin toparlak ucu.
0: Başladı mı?
1: Başladı.
0: 10.
1: Doğru. Bir doğru daha yazdık hanenize. Çok iyi gidiyor. Bayağı da fark açılmaya başladı. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
0: 4.
1: 4. Geliyor 4. Buğdaygillerden bir bitki. 10 saniyeyi başlattık.
0: Arpa.
1: Arpa, bu da doğru. Tebrik ediyorum. Hüsamettin Bey, size cevap hakkı bile geldi daha. Evet. Özlem Hanım olduğu gibi hiç soluksuz devam ediyor. Bütün harfleri yakaladı, bütün kelimeleri yakaladı. Sizdeyiz Özlem Hanım. Çok hızlı birinci etap çıkarıyor.
0: Ben 10 numarayı bilmek istiyorum.
1: 10 numaraya gitmek istiyorsunuz. Peki 10 numaraya gidelim. İki harf de oluşuyor ve vilayeti soruyoruz.
0: İl.
1: Tabii ki süremizi başlattık.
0: İl.
1: Böyle bir yarışmacıya çok da kolay geldi cevabımız. İl. Bu arada hatırlatmak istiyorum. 9 ve 25 birer video sorudur. Onları da seçebilirsiniz. Onlarla da ilgili birer görselimiz oluyor. Onları izledikten sonra yanıtlıyorsunuz. Yardımcı da olurlar.
0: Buraya gelecek görsel.
1: Evet, izleyeceğiz. Onu monitörümüzden izleyeceğiz görseli. Hı. Soru oradan gelecek. Ama bunun için 9 ve 25 dolu soruları seçmeniz gerekecek.
0: 9.
1: Seçelim diyorsunuz.
0: Seçelim.
1: Peki bakalım, 9 numarada bir video sorumuz var. İzliyoruz nasıl bir görsel geliyor, nasıl bir soru soracağız.

0: Evet, sorumuz geliyor. Kızılderili kabilesini soruyoruz. Görüntülerini izlediğiniz Kızılderili kabilesi ne olabilir?
1: Başladı mı?
0: Evet.
1: Apache.
0: Apache. Tebrik ediyorum, Apache doğru. Sizle devam ediyoruz.
1: 11'i bileyim.
0: 11.
1: Bilmeye çalışayım yani.
0: 11'e bakalım. Peki, geliyor. Çarşılarda aynı işi yapan esnafın bir arada bulunduğu bölüm. Sürenizi başlattık.
1: Arasta.
0: Arasta doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç son soruyu açalım Hüsamettin Bey? Yani yarışmacımız çok hırslı ve çok bu işlerle ilgili belli ki kendisi. Çok da hızlı yarışıyor. Sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 18 lütfen.
0: 18 nolu soruyu açalım. Geliyor 18 numaralı soru. Eski püskü yırtık giysi. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
1: Muhtemelen palasla başlıyor.
0: Evet ama ne olabilir? Bilemedim. Peki.
1: Hocama
0: cevap hakkı Hüsamettin Bey size geçiyor. Bir harf açacağım. Bir tahmininiz olacak. 10 saniye sürenizi başlatacağım. Hazırsanız palas da olabilir dedi. Ne olabilir bu?
2: Palas part.
0: Part değil.
2: Purt.
0: Değil. Purt da olmadı. Peki. Bakalım bu bir harf daha verelim biz. Bakalım ne olabilir? Sizin için süreyi başlatıyoruz Özlem Hanım. Ne olabilir? Var mı bir tahminimiz?

0: acaba ne olur burada?
1: Bilemedim.
0: Peki. Önemli değil. Biz bir harf açıyoruz. Hüsamettin Bey, ikinci kez yakalıyorsunuz. Hatırlatmak istiyorum. Yarışmanın başından beri ilk kez ikinci şansı yakalıyorsunuz. İyi değerlendirin lütfen. Çünkü ara bayağı açıldı. Süre başladı. Palas.
2: Palas paça.
0: Değil. Ne olabilir? Palası bulduk. Evet. Palası çıkarttık. Ama başka ne olabilir acaba? Bir harf daha açtık. Sizinle devam ediyoruz Özlem Hanım. Bir tahmininiz olacak mı?
1: Palas pala.
0: Palas pala da değil. Pala değil. Ne olabilir Hüsamettin Bey, size geliyorum. Bir harf daha açıyorum. Bir sesli harf koyacaksınız. Palas pa.
2: Palas para.
0: Ha.
2: Pa. Pare.
0: Pare. Palas pare. Spa. Olacaktı yanıtımız. Peki. Seçme hakkı size geçti. Sizinle evet. Devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? 15. Arayı kapatmak için güzel bir fırsat.
2: Evet, 15.
0: Emniyetli kıyılardan gidin. Sorumuz geliyor. Resim ve fotoğrafta duruş.
2: Poz.
0: Poz, doğru. Harikasınız. Hızla Hüsamettin Bey, bir dakika koparmayalım, ben de yarışmada varım diyor. Emniyetli kıyılardan devam edin lütfen Hüsamettin Bey. Sizdeyiz.
2: 14.
0: 14 geliyor. Bakalım 14'te ne var? Masallarda geçen büyülü dağ.
2: Kaf.
0: Kaf dağı. Doğru yanıtı aldık. Tebrik ediyorum. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Bir soru daha açalım size. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 13.
0: 13 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 13'te ne soruyoruz? İsviçre'de bir nehir. Sürenizi başlattık.
2: Aer.
0: Aer. Aer okunuş olarak doğru, yazılış olarak da ağır şeklindeydi. Kabul ediyoruz ve Aer cevabıyla sizinle devam ediyoruz. İsviçre'de bir nehir. Buyurun.
2: 19.
0: 19 gidiyoruz hemen. 19 bakalım nerede? Güzel. 4 harf soldan sağa. Film ve fotoğraf baskıları üzerinde görüntüyü oluşturan gümüş partiküller. Böyle çok bozulduğu zaman, aa fotoğrafta çok şey oldu deriz böyle. Ne oldu deriz? Böyle küçük, çok küçük partiküller olur. Bulamadık. Biz bir harf açalım. Özlem Hanım hazırsanız size geliyoruz. Yakalarsınız diye düşünüyorum bu kelimeyi. Ne oldu bu fotoğraf? Hani böyle büyüttüğümüz zaman da olur o. Böyle o ince partiküller resmi biraz bozar.
1: Yok, bilemedim.
0: Biz çok fazla kullanırız. Özellikle bizim sektörde, televizyonda çok fazla kurguda ve görüntüleri tarif etmek için kullanırız ama bakalım bir harf açalım. Hüsamettin Bey bir harf koyacak. Hangi harfi koyacak? Sizdeyiz.
2: Grek.
0: Değil. K değil.
2: Grel. L.
0: Grel. L de değil. Sizdeyiz. Hangi harfi koyabiliriz?
1: Grek. Gren, gren, grep,
0: gren, gren, doğru yanıt. Gren olacaktı. Grenlenmekten geliyor. Partiküllerle beraber resmi büyüttüğünüzde de bu resim fazla grenleniyor. Genelde kullandığımız, bizim açımızdan teknik anlamda tariflerde çok kullandığımız bir kelimeydi. Tebrik ediyorum Özlem Hanım. Zorla da olsa o harfi bulduk.
1: Sayılmaz.
0: Devam ediyoruz. Olsun. Siz yeterince arayı açtınız ve yeterince kelime biliyorsunuz zaten. Toplamaya devam edelim. Bu arada 5 sorumuz kaldı. 5 soru sonra ilk etabı bitireceğiz. Sizdeyiz.
1: Pekala. Birisi söyleyecek nasıl? 20.
0: 20. Evet. 20 nolu soruya gidelim. Bakalım. 20'de ne arıyoruz? Amerikan servisi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir Amerikan servisi?
1: La pen, sopen, latan.
0: Çok güzel. Yine bir şifre harf bulabilecek miyiz diye soruyorum ama önce kelimeyi bulmamız lazım. Bir harf açıyoruz sizin için ve Hüsamettin Bey'e geçiyor cevap hakkı. Hüsamettin Bey, sizin için başlatıyorum süreyi. 10 saniyeniz başladı. Bir de harf koyduk. Ne olabilir?
2: Kupse.
0: Kupse. Değil. Sofralarda kullanılan bir servis. Amerikan servis çeşidi soruyoruz. Sofralarda kullanılır. İpucunu verebilirim. Tekrar süreyi tamam, Özlem Hanım için başlatıyoruz. Süreniz başladı.
1: Supla.
0: Supla doğru yanıt. 3 tane harf açtık. Birazcık da ipucu verdik. Özlem Hanım hemen bu fırsatı değerlendirdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç son soruyu açalım? Son 4 sorumuz.
1: Bir kaldı herhalde.
0: Bir kaldı. Gelsin bakalım bir nolu sorumuz. Bakalım ne olacak? Tatbiki.
1: Uygulamalı.
0: 10 saniyeniz başladı.
1: Uygulamalı.
0: Efendim?
1: Uygulamalı.
0: Doğru. Bildiğiniz zaman daha sürenin başlamasına izin vermeden cevap veriyorsunuz. Ben de onun için özellikle soruyorum size. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Son 3 soru birinci etap için. Buyurun.
1: 3. 3.
0: 3 dedik.
1: Üç.
0: Peki gelsin. Sıradan. Sürenizi başlatayım.
1: Alelade.
0: Alelade. Çok güzel. Alelade. Buranın doğru yanıtı olacaktı. 2 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz.
1: 12.
0: 12 geliyor, 12 nolu soru. Bir düşünceyi, bir konuyu, bir kişi veya sebebe dayandırma, atfetme. Süreniz başlasın.
1: İsnat.
0: İsnat. Doğru kelimeyi doğru yerde bildik. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Ve son soruyu açıyoruz. Video sorumuzu açalım mı?
1: Bir 16 bir de 25 var.
0: 25 video soru.
2: 6 mı var öyle hocam?
1: 25'i hocama bırakayım. 16.
0: 16. Peki. 16 nolu soru geliyor hazırsa. Havadar. Süremiz başladı.
1: Ferah. Çak.
0: Ferahçe değil.
1: Refah.
0: Değil. Peki hazır mıyız?
2: Hazır.
0: Samettin Bey yine bir şans size geldi. Sıra size geldi.
3: Yeleken.
0: Yeleken, harikasınız.
1: Wow. Süper.
0: Tebrik ediyorum. Sizin de cevap açma hakkınız var. 25'i açmak istiyor musunuz?
2: 6 var bir de hocam herhalde.
0: Peki 6'yı mı açalım?
2: Evet.
0: Peki 6'yı açalım. Son soruyu açıyoruz. Boğagillerden bir tür yılan soruyoruz size. Başladı süreniz.
3: Anakonda.
0: Anakonda doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Ve böylece birinci etabın tamamlamış olduk. Ve şu anda bir puan tablosuna bakacağız. Kaçar soru bildiğinizle ilgili bir tahmininiz var mı Özlem Hanım? Kaç soru bilmişsinizdir tahmininizce?
1: 24 soruda herhalde 14 falan yapmışımdır.
0: Yani küçük bir değerlendirme alalım. 14 mü düşünüyorsunuz? Hüsamettin Bey.
2: Ben de 7-8 falan da herhalde.
0: 7-8 de sizindir. O zaman bir bakalım.
1: Bakalım.
0: Puan tablomuzda kaçar puan olduk? Evet. Özlem Süleyman'la Gil. Özlem Hanım siz 15 doğru yanıt, doğru kelime buldunuz. Hüsamettin Bey sizin 6 yanıtınız var bu bölümde. Birinci etapta. Dolayısıyla Hüsamettin Bey bu bölümü 30, Özlem Hanım da 75 puanla tamamladı. Sıra geldi 120 saniyede 10 soruya 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Hazır mısınız?
1: Tamam.
0: Hazır. Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz efendim. Evet efendim, ikinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Birinci etapta Özlem Hanım 75 puanla birinci tamamladı. Hüsamettin Bey 30 puandaydı. Ama unutmuyoruz, ara çok hızlı kapanabilir. Çünkü burada kesinlikle her doğru yanıt 10 puan değerinde olacak. Hazırsanız Özlem Hanım sizin için 120 saniyede 10 soru etabını başlatıyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki sorunuz geliyor. Afyonkarahisar hangi süt ürünü ile tanınır?
1: Kaymak.
0: Kaymak doğru yanıt. İç organların görüntülenmesinde kullanılan tekniğin ismini soruyoruz size. Nedir bu teknik?
1: Röntgen, MR, ultrason.
0: Ultrason doğru yanıtını aldık. Ve hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıtlıyoruz. Bakalım ne geliyor.

0: 1989 yılında kaybettiğimiz arabesk müziğinin güçlü seslerinden birini soruyoruz size. Dinlediğiniz ses kime ait acaba?
1: Pas.
0: Pas dediniz. Genellikle davula eşlik eden çalgının adını soruyoruz.
1: Zurna.
0: Zurna. Doğru yanıtını aldık. Sert maddeler üzerinde delik açmaya yarayan aletin adını soruyoruz. Çok da seslidir böyle.
1: Matkap.
0: Matkap. Doğru yanıt. Ve hemen geliyoruz bir video soruya. Önce izliyoruz, sonra soruyoruz.
2: Ha, vallahi seni tebrik ederim ya. Yani bir erkek eşyasını soruyor ve sen de ona en klişe cevabı veriyorsun. Hara koyduysan oradadır.
3: Ay! Ay, telefon çaldı. Telefon çalıyor. Kusura bakmayın, acep telefonun altında ya.
0: Hakan Yılmaz ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini paylaştığı ATV'nin unutulmaz dizisini soruyoruz.
1: Yahşi Cazibe çok severim.
0: Harikasınız, Yahşi Cazibe doğruydu. Gerçekten unutulmaz bir diziydi. İzmir'in meşhur sokak lezzetinin adını soruyoruz size. Nedir acaba? Hatırlayabilecek misiniz?
1: Geçelim.
0: Peki, Türkiye'nin en uzun kıyı şeridi hangi bölgededir?
1: Karadeniz.
0: Karadeniz değil.
1: Akdeniz.
0: Akdeniz
1: Marmara.
0: Değil. Değil.
1: Güneydoğu.
0: Değil.
1: Geçin.
0: Bir sesimiz daha var. Bir müzik dinleyeceğiz. Bakalım gelsin. Ne dinliyoruz?

0: Dinlediğiniz On The Floor şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Çok dans ettim ama bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. Peki. Yakut çoğunlukla hangi renktedir?
1: Lacivert.
0: Rengini soruyoruz. Başka bir ne renk olabilir? Yakut rengi.
1: Bunu bilmiyorum.
0: Peki o zaman başa döneyim. 89 yılında kaybettiğimiz arabesk müziğinin güçlü sesini sormuştuk size. Acaba kim olabilir?
1: Aa tamam anladım. Yok bunu sormayın. 7'yi sorun.
0: Peki diğerini soralım. O zaman geliyor. İzmir'in meşhur sokak lezzetinin adını soruyoruz size.
1: Boyoz.
0: Boyoz. Doğru yanıtı aldık. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridini soruyoruz. Kıyı şeridi. Diyecektim.
1: Akdeniz. Sürem yetmedi.
0: Peki sürenizi bitirdik. Harika. Bakalım hangi cevaplarımızı alamadık? 1989 yılında kaybettiğimiz arabesk müziğinin güçlü sesini sormuştuk. Bergen olacaktı dinlediğimiz şarkıcı. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridini sormuştuk. Ege bölgesi olacaktı. Aa. Hep yanıltıcı bir sorudur girinti çıkıntılarından dolayı. Tamam. Hatta ilkokulda da anlatırlardı çocuklar böyle gözüküyor ama açtığınız zaman bambaşka bir şerit olacak diye. Oradan aklımızda kalıyordu. Dinlediğimiz çok da sizin dans ettiğiniz On The Floor şarkısını seslendiren kişi Jennifer Lopez olacaktı.
1: Tamam.
0: Ve bu bölümü tamamladık derken son bir sorumuz vardı. Yakut çoğunlukla hangi renktir? Lacivert demiştiniz. Biz hangisini sormuştuk? Kırmızı. Tamam. Kırmızıyı soruyorduk. Peki. Güzel oldu. 2, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık Özlem Hanım. Şimdi Hüsamettin Bey size geliyorum. Evet. 120 saniyeyi sizin için çalıştıracağız. Hüsamettin Bey hazırsak sizin 10 Hazırım. Sorunuz geliyor. Hazır mıyız efendim?
2: Hazırım.
0: Peki 120 saniyenizi başlatıyorum. Kars'ın meşhur peyniri hangisidir? Peyniri dedim ben de. Buyurun. Kars'ın meşhur peyniri.
2: Pas diyelim.
0: Peki pas diyelim. Bir organ veya organizma kesitini röntgenle filmini çekme yöntemine ne ad verilir?
2: Ultrason.
0: Biraz önce Özlem Hanım hepsini saydı. Başka ne olabilir?
2: MR, ultrason, röntgen.
0: Organ veya organizmanın. İsterseniz geçelim.
2: Geçelim.
0: Peki. Sesi koyunların beğenisine sunulan üflemeli çalgı.
2: Kaval.
0: Kaval doğru yanıt. Hemen bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Dinlediğiniz İntizar isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Muazzez Abacı mı ya?
0: Değil efendim. Başka bir tahmininiz?
1: Pas diye.
0: Peki, pas dedik. Sert nesneleri kesmeye yarayan dar ve uzun çelik araç. Sert ve ağaç.
1: Testere.

0: Testere tabii ki genellikle kahvaltılarda tüketilen, kızartılarak pişirilen bir yiyecek. Böyle hamuru
1: pişi
0: doğru yanıt olacaktı. Hemen bir video soru geliyor. İzliyoruz bakalım ne soruyoruz size.
2: Yakın bir zamanda bana bir şey olursa kızlara göz kulak olursunuz. Onlara sahip çıkarsınız değil mi?
3: Aa, güzel resimmiş. Ay, kim bile şimdi kimle fotoğraf çektiriyordur. Neyse, sen zırla bana devam.
0: ATV'nin fantastik kurgu türündeki unutulmaz dizisini soruyoruz acaba. Hatırlayabilecek misiniz?
4: Selena mı?
0: Selena, tabii ki Selena'ydı. Sevimli Selena. Türkiye'de en fazla il hangi bölgede bulunur diyoruz. Acaba hangi ilimiz, bölgemizde bulunur?
4: Ege bölgesi.
0: Değil. Başka?
4: Karadeniz.
0: Karadeniz, doğru yanıtı aldık. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra da sorumuzu soruyoruz.

0: Dinlediğiniz Diamonds adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Bas dedik peki. Safir çoğunlukla hangi renktedir diyoruz?
1: Sarı.
0: Sarı değil, hangi renk olabilir başka?
1: Mavi.
0: Mavi doğru yanıttı. Hemen birinci soruya dönüyorum. Kars'ın meşhur peyniri.
1: Gravyer peyniri.
0: Değil efendim, başka ne olabilir? Kars'ın meşhur peyniri. Kars
1: kaşarı.
0: Kaşarı tabii ki. Hemen bir organ veya organizma kesitinin röntgenle filmini çekme yöntemi diyecektim. Hatta böyle de bir makineye gireriz. Bazen değil mi? Fenalık basar o makinenin içerisinde. Neydi? Tomografi olacaktı. Tomografi makinesi. Kavalı zaten bilmiştiniz. Dinlediğiniz şarkı demiştik. Türk müziğinin duayen sesi Neşe Karaböcek olacaktı. Aradığımız yanıt. Ve dinlediğimiz Diamonds şarkısını seslendiren kişi, bu da Rihanna olacaktı. Doğru yanıtımız 2, 4, 5, 6, 7 doğru yanıt aldık sizden. Bir puan tablosuna bakalım. Şu anda kaç puana geldik? Kaçar puandayız? İkinci etabı kaçar puanlarla tamamlıyoruz? Evet, burada başa baş bir mücadele geçti. 6'ya 7 bildik ama şu anda puan tablosunda Özlem Hanım hala ikinci etabın sonunda 135 puanla önde götürüyor. Hüsamettin Bey 100 puanda ve ara gittikçe kapanıyor. Yaklaşık 35 puan var. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Üçüncü etaba.
1: Hazırız.
0: Yarışma iyice çekişmeye başlayacak.
2: Evet.
0: Çünkü butonlar devreye girecek. Siz seçeceksiniz soruları ama butonlar evet, karar verecek. Üçüncü etaba geçiyoruz efendim. Evet efendim, geldik kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün 3. etabına. Çok güzel başa baş bir mücadele gidiyor. Gençlerimiz, minik öğrenci kardeşlerimiz için stüdyomuzda iki yarışmacımız çok güzel bir çekişmeyle yarışmamızı sürdürüyorlar. Bir sürü harf bulduk, bir sürü kutucuğumuzu açtık. Şifre kelimemizden de 3 tane şifre harf bulduk. Geldik butonların devreye girdiği, artık butonların karar vereceği 3. etaba. Arada yaklaşık bir 30 puan gibi bir ara var ama unutmuyoruz, burada her doğru yanıt 10 puan değerinde. Hazır mıyız?
2: Evet.
1: Hazırız.
0: Peki. 135 puanla tamamladığınız için Özlem Hanım, sizinle başlayacağım. Kaç ne olur soruyu seçelim. Eller butona gelsin.
2: 26 lütfen.
0: 26'yı açıyoruz. Soruyu okuyorum. 10 saniyenizi başlatacağım. Hazır. Geliyor 26 ne olur soru. Eğik olarak birbiriyle kesişen kim basacak? Özlem Hanım.
2: Çapraz.
0: Çapraz doğru yanıt. Tek harf koydu ve kelimeyi bildi Özlem Hanım. Sizinle devam ediyoruz Özlem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
2: 31 lütfen.
0: 31'e gidiyoruz. Gelsin bakalım 31 nolu soru. Bir nota.
2: La, ma, la, fa.
0: Fa doğru yanıt. Adınızı söylememiştim. Soru kaptıracaksınız. Dikkat edin. Sizin buton karar verecek dediğim gibi. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu soralım?
2: 32 lütfen.
0: 32 nolu soru geliyor hazırsak. Tuzlu ve zengin çeşnili bir tür tatlandırıcı. Süreniz başladı. Kim basacak acaba? Basıyor muyuz? Özlem Hanım bastı yine. Özlem Hanım, cevap hakkı sizde.
2: Tatlandırıcı.
0: Peki. Biz bir harf açalım. Eller butonda olsun. 10 saniyenizi başlatıyorum ve başlattım. Ne olabilir?
1: Misk.
0: Cevap. Şimdi Hüsamettin Bey.
1: Misk.
0: Misk değil. Hemen tek harf kaldığı için butonlar tekrar devreye giriyor. Eller butonda lütfen. 10 saniyeyi başlatıyorum. Kim bastı? Özlem Hanım bastı.
2: Misa, Mise, Misi, Miso.
0: Miso doğru yanıt. O harfi koydunuz ve Miso doğru yanıtını siz buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç ton soruyu açalım?
2: 27 lütfen.
0: 27 geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda olsun lütfen. Ben de soruyu bekliyorum. Geldi 27 nolu soru. Bir soru eki. Kim basacak? Hüsamettin Bey sizde.
1: Mi.
0: Mi doğru yanıtımızı aldık. Seçme sırası sizde. Karar verme sırası yine butonlarda.
1: Sizdeyiz. 23.
0: 23. Geliyor 23 nolu soru. Bakalım ne? Tüylü hayvan derisi. 10 saniye başlattık Hüsamettin Bey.
1: Host.
0: Host doğru yanıtını aldım. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 38.
0: 38. Gidiyoruz hemen 38'e. Gelsin bakalım soru. Kısaca Türk sanat müziği. Kim basacak? Özlem Hanım bastı.
2: TSM.
0: TSM, harikasınız. M harfini koyduk. TSM, Türk sanat müziğinin kısaltılmış halini bulduk. Kaç tane soruyla devam edelim?
2: 37 lütfen.
0: 37 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 37 nolu sorumuz. Teçhizat. Kim bastı?
2: Donatı.
0: Donatı. Doğru tabii ki. Donatı. İki tane harf
2: koyduk. Özlem demediniz ama ben cevap verdim.
0: Yok, siz deyim dedim, böyle yaptım.
2: Tamam.
0: Bir daha keskin bir şekilde de söylerim, tamam. Özlem Hanım. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 51 lütfen.
0: 51. Geliyor 51 nolu sorumuz. Bakalım ne arıyoruz. Bir nota. 10 saniyeyi başlattım Özlem Hanım.
2: La.
0: La doğru yanıt. Peki. Şimdi hangi soruyla devam edelim? Şifre harf bulmaya çalışın lütfen. Birazcık daha dağınık yerlere gitmenizi öneriyorum. Çok aynı yerlerdesiniz ve dolayısıyla biraz şifre harf bulmakta geç kalıyoruz. Buyurun.
2: 42 lütfen.
0: 42'ye gidiyoruz. Bakalım 42'de ne arıyoruz? Satrançta bir taş. Özlem Hanım. Ne olabilir?
2: Fil, kale, at.
0: Üç harfli bir satranç taşı arıyoruz. Özlem Hanım, süreniz doldu. 10 saniyeyi başlatıyorum. Hüsamettin Bey bastı Şah. Butona. Şah. Özlem Hanım'dan sevgilerle size Şah'ı Hüsamettin Bey bildi. Nasıl gidiyor butonlar? Yani takılıyor musunuz? Ben. Var mı herhangi bir düşündüğünüz nokta veyahut da butonlarla ilgili aranız nasıl? Özlem Hanım sürekli önce basıyor sonra düşünüyor. Güzel ben
1: basıyorum
0: bir
1: demek
0: hamle yapıyor orada. Efendim?
1: Ben geç kalıyorum herhalde biraz.
0: Evet, süre siz bitimi, biraz geç kalıyorsunuz. Daha
1: süre bitimini beklediğim için.
0: Şöyle ben soruyu okuduğum an lütfen basın. Hakkı aldıktan sonra düşünebilirsiniz veya üretebilirsiniz. Farklı kelime koyabilir, farklı harf koyabilirsiniz. Kelimeyi türetebilirsiniz. Dolayısıyla eğer ben okuduktan sonra önce yanıtı düşünüp sonra butona basarsanız geç kalırsınız. Özlem Hanım onun için arayı kapatıyor. Evet. Şifre kelimemizden 2, 4, 5 harf bulduk ve sizle devam ediyoruz Hüsamettin Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 41.
0: 41 nolu soruya dönüyoruz. Geliyor 41. Yukarıdan aşağı 2 harf dedik. Olumsuzluk anlamı katan fiilden fiil yapma eki. Buyurun Hüsamettin Bey.
1: Ki.
0: Ki değil. Başka ne olabilir?
1: Mi.
0: Mi dediğin

0: başlattım. Buyurun.
1: Ma.
0: Ma doğru yanıt. Özlem Hanım soruyu aldı. Sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf açtınız. M harfini açtınız. Siz seçiyorsunuz Özlem Hanım.
1: 45.
0: 45 nolu soruyla devam ediyoruz. Gelsin bakalım 45. Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan deniz taşıtı. Kim basacak? Özlem Hanım bastı yine.
1: Katamaran.
0: Katamaran. Maran doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 39 lütfen.
0: 39 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 39'da ne arıyoruz? Kriptonun simgesi kim basacak?
2: Kare.
0: Kare doğru yanıtın.

0: anlaşacağız. Fakat şifre harfleri bulabilmek için tabloda dağınık kalmış diğer harfleri de toparlayacağız. Dolayısıyla oraya da göz ucuyla odaklanmanızı önemli rica ediyorum. Fakat finalde şöyle bir şey var. Tek harfi yanlış koyarsanız telaffuzda hakkımız diğer yarışmacımıza geçiyor. Bir kısa değerlendirme alalım. Nasıl geçti? Özlem Hanım sizden başlayalım. İlk etabı bayağı önde götürdünüz.
1: Çok iyi vakit geçiriyorum. Ayrıca o gizli kelimeyi de buldum.
0: Buldunuz.
1: Evet.
0: O zaman sizde kalsın. Aman. Çünkü bakın. Bakın söylemedin yok, Oğuz sana. Demeyin.
1: Bana da
0: buldum
1: çok seviyorum.
0: Deyin. Bakın buldum dedikten sonra son dakikada son harfle kaptıran çok yarışmacımız oldu başka bölümlerde. Bu uyarımı lütfen kulak arkası etmeyin.
1: Yok etme.
0: Dikkat edin. İnanın bir harfle burada sona gelmiş yarışmacılarımız, 3. etabın sonuna gelmiş yarışmacılarımız maalesef yanlış cevabı verdiler. Bunu yaşadık. Onun için lütfen dikkatli ve harf açmaya çalışın. Onun dışında genel anlamda eğleniyor musunuz?
1: Keyifli çok vakit iyi vakit geçiriyorum.
0: Kelimelerle aranız çok iyi.
1: Çok severim. Bilgiyi çok severim, öğrenmeyi çok severim. Öğretmeyi de gayet iyi yaparım, severim.
0: Harikasınız. Sizin için nasıl geçiyor Hüsamettin Bey ilk etap?
2: Ben biraz butona batmakta geç mi kalıyorum?
0: Bu etapta
2: yoksa biraz... hanımefendi biraz daha mı hızlı benden?
0: Hanımefendi Özlem Hanım sağ olsun konsantrasyonu müthiş. Yani inanılmaz odaklanıyor, çok hızlı karar veriyor ve çok hızlı hareket ediyor. Kelimelerle de arası çok iyi belli.
2: Evet.
0: Dolayısıyla yarışmacımız bir zorlu rakibiniz var. Hüsamettin Bey. Peki siz ikinci etapta bir iki soru da biraz arada kaldık ama.
2: Ya şimdi... Aslında bildiğimiz sorular ama işte bir anlık. Şey
0: evet
2: geliyor.
0: Bir de ara açıldıkça gidiyor. Evet. Peki butonu şu anda bir 10 saniyeyi iyi değerlendirmeniz gerekecek. İnşallah. Yaklaşık 10 sorumuz
2: İnşallah
0: var.
2: İnşallah bakalım.
0: 10 saniye var. Çok yakın gidiyoruz. Bunların bilgisini verdim. Hazırsak devam edelim mi?
2: Evet. Öyle.
0: Peki sizle devam ediyoruz Hüsamettin Bey. Kaç tane soruyu açalım?
2: 34 olsun. Yani.
0: 34 gelsin bakalım. 34 bir video soru izleyelim. Nasıl bir görsel, nasıl bir video hazırladık? Doniel, Borussia Dortmund'un forma giyen futbolcusunu soracağız size. Acaba nedir? Buyurun.
2: Matto.
0: Matto değil.
2: Marco.
0: Ne olabilir?
2: Marco.
0: Marco da değil. Bir harf açalım. Acaba ne olabilir? Mal. Özlem Hanım.
1: Malen.
0: Malen. Doğru. Wow. Borussia Dortmund'da forma yiyen futbolcumuzu sormuştuk. Sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Ne açalım? Bakalım nereye gideceksiniz? Biraz kararsız mı kaldınız oralar, buralar
1: 52
0: derken?
1: 52 yapmak isterim. 52.
0: 52'yi açmak evet, istiyorsunuz. 52. Peki. Bir süre ayrı kaldığı yakınlarına kavuşma kim basacak? Hüsamettin Bey bastı.
2: Sıla.
0: Sıla doğru yanıtıydı. Harikasınız Hüsamettin Bey. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Kaç tane soruyu açalım?
2: 46.
0: 46'ya gidiyoruz. Gelsin sorumuz. Kalça kemiği kim basacak? 10 saniye başlattı Hüsamettin Bey.
2: Oma.
0: Oma doğru yanıtını aldım. 3 harfliydi. Oma'ydı yanıtımız. Kaç tane soruyu açalım?
2: 53.
0: 53'e gidiyoruz. Bakalım 53'te ne bulacağız? Belirtiler, alametler 10 saniyeniz başladı. Özlem Hanım bastı bu sefer. Ne olabilir belirtiler, alametler?
1: Alametler. Alam.
0: Peki biz yardımcı olalım. Bir harf açalım. Belki ipucu olur size. Kim basacak? 10 saniye dedik. Hüsamettin Bey bastı. Ne olabilir? Belirtiler, alametler.
2: Alaim.
0: Alaim doğru yanıt olacaktı. Alaim yanıtıyla siz de bir 10 puan daha kazandınız Hüsamettin Bey. Devam ediyoruz.
2: 33.
0: 33 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 33'te ne arıyoruz? Sorumuzu görüyoruz. Dinlence. Süreyi başlattım Hüsamettin Bey.
2: Tatil.
0: Tatil tabii ki. Yapmak da çok

0: severiz.
1: Evet.
0: En çok hangi tatilleri seversiniz? Deniz kenarı tatilleri.
1: Evet, maalesef.
0: Deniz tatilleri seviyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. Evet. Tebrik ediyorum. Kelimemiz yavaş yavaş ortaya çıktı. Yaklaşık 3 tane harf koyarak çözeceğiz, finale geleceğiz. Size devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 25.
0: 25 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 25. Orta Afrika'da bir ülke. Kimse basmadı. Evet.
1: Angola.
0: Tebrik ediyorum. Angola doğru yanıtıydı. Biliyor musunuz Angola'yı?
1: Duymuştuk.
0: Yani
1: Afrika ülkesi tabii ki.
0: Afrika ülkesi, evet, bayağı da bilinen bir bölge. Angola, Angola'nın da son yıllarda özellikle bayağı çıkış yapmış bir ülkeydi. Sizle devam ediyoruz.
1: 44.
0: Gelsin 44 nolu soru. Mecazen soy. 10 saniye başlattık. Özlem Hanım.
2: Kan.
0: Kan doğru. Kan çekti deriz. Kana çekti deriz. Evet.
2: 54 zaman, lütfen.
0: 54. 54 geliyor. 54 nolu sorumuz. İdrarla dışarı atılan azotlu madde dedik. Hüsamettin Bey. Üre doğru yanıtını Hüsamettin Bey'den aldık. Seçme sırası Hüsamettin Bey sizdeyiz.
1: 56 olsun.
0: 56 nolu soruyu dinliyoruz. Bir video soru, bir sesli soru geliyor. Dinleyelim bakalım.

0: Evet, bir Sinan Akçıl şarkısını soruyoruz size. Ne olabilir acaba? Kim basacak butona önce? Kimse basmıyor, eller gitmiyor. Acaba nedir bu şarkının adı? Bir harf açalım. Harfimizi açıyoruz. 10 saniyeyi başlattık. Kim basacak acaba? Hala yanıt gelmedi. Kim bastı?
1: Anlamsın.
0: Pardon, Hüsamettin Bey bastı. Buyurun.
2: Anlamsın.
0: Anlamsın.
2: Anlamsın.
0: Değil. Sürenizi başlatıyorum. Kim basacak? Bir harf açtık. 10 saniyenizi başlatıyorum. Kim
1: anlamsın,
0: basıyor?
1: Anlarsın.
0: Kim basıyor? Kim basıyor?
1: Anlamsın, anlarsın.
0: Anlarsın. Anlamsın'dan sonra anlarsın. Doğru yanıtımız olacaktı. Sinan Akçil'in değerli parçasının adı. Özlem Hanım, sizinle devam ediyoruz. Son iki soruyu açıyoruz bu arada. Sizdeyiz. Buyurun. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 40 lütfen.
0: 40'ı açıyoruz. Gelsin 40 nolu sorumuz. Yaban ördeği kim basacak? Süremiz başladıktan sonra Özlem Hanım bastı tabii.
1: Kene, kebe, örke, örbe, arke.
0: Çok güzel kelimeler ürettiniz ama maalesef bizim seçtiğimiz kelimeyi bulamadınız. Yaban ördeği Hüsamettin Bey.
2: Keme.
0: Değil keme.
2: Kene. Kete.
0: Değil.
2: Kere.
0: Değil.
2: Keve.
0: Değil.
2: Keye.
0: Değil.
2: Neden gittik ama?
0: Peki, harika. Bir harf daha açıyoruz eller butonda. Bakalım doğru yanıtı kim verecek? Özlem Hanım sizi.
1: Teke, seke, teke, seke, keke, beke, deke, yeke.
0: Meke, doğru yanıtını aldık sizden. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf bulduk. Özlem Hanım sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 49 lütfen.
0: 49 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 49. Duvarları taş ve tuğladan mezar kim basacak? Özlem Hanım bastı.
1: Lahit.
0: Lahit. Doğru yanıtı da aldım. Kaç nolu soruyla devam ediyoruz?
1: 29.
0: 29. Gelsin bakalım 29. Çok az bir yerimiz kaldı. Çabucak. 10 saniye baş... Samettin Bey. Ne olabilir? Çabucak. Çabuk, çabuk, çabuk, çabuk. Peki. Bir harf daha açalım. Arkasından 10 saniyeyi başlatalım. Harfi açtık. Kim basacak? Özlem Hanım bastı.
1: Serial.
0: Serial değil. Bakın serial değil. Çok yakın ama.
1: Seriat.
0: Değil.
1: Seriat.
0: Süreniz doldu. 10 saniyeyi tekrar başlatıyorum. Harfi biz koyduk. Kim basacak butona? Evet. Özlem Hanım. Hüsamettin Bey. Kapıyorsunuz. Buyurun.
1: Seri an.
0: Seri an. Doğru yanıtımız olacaktı. Tebrik ediyoruz. Son soru.

0: Soruyu açıyorsunuz. 25. sorudayız. Kaç tane soruyu açıyoruz?
1: 17.
0: 17. Geliyor 17 nolu soru. Hastanelerde, acele etmeyin, beni bekleyin. Hastanelerde hastaya yardımcı olan kişi Hüsamettin Bey.
2: Refakatçi.
0: Refakatçi yanıtını da sizden aldık. Tebrik ediyorum. 25 soruyu bu etapta tamamladık. Nasıl geçti?
2: Güzel.
1: Bitti.
0: Bitti. Üçüncü etapın sonuna geldik. 25 sorumuzu tamamladık. Şifre harfleri de, şifre kelimenin hemen hemen
2: çıktı.
0: Onda evet. 9'u çıktı. Hemen ne yapıyoruz? Puan tablosuna bakıyoruz. Bakalım. Bakalım kaçar puanla tamamladık. Üçüncü etapın sonuna nasıl geldik? Bakalım puan tablomuz nasıl oldu? Evet. Ara birazcık ilk bölümde açılmıştı. İkinci etap baş başa bitmişti. Ama üçüncü etapta Özlem Hanım, Özlem Süleymanlıgil butonları da desteğini alarak 275 puanla önde tamamladı. Hüsamettin Bey 210 puanla bu etabı tamamladı. Ve geldik son noktaya. Ne yapıyoruz? Özlem Hanım tabii ki yarışmayı önde tamamladığınız için birinci tahmin hakkını sizden alacağız. Doğru kelimeyi, doğru harfi doğru yere koyarak bir kere de telaffuz etmenizi, söylemenizi net bir şekilde rica edeceğim. Sizdeyiz. Bir tahminde bulunacaksınız evet. Tabii ki. Buyurun.
1: Çamlı hemşin.
0: Çamlı hemşin.
1: Evet.
0: Çamlı hemşin. Ş harfi koydu.
1: Ş.
0: Peki. Ş harfini koydu yarışmacımız. Çamlı hemşini biliyor muyuz?
1: Evet. Galiba Rize'nin ilçesi.
0: Rize'nin ilçesi evet. Çamlı hemşin. O zaman ne yapalım? Zaten bu kadar da bilen bir yarışmacıyla karşılaştığımız için tabii ki Rize'nin ilçesi Çamlı Hemşin bu bölümün doğru yanıtıydı. Gönülden tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz ve hemen hangi okulumuz kazandı? Hemen okulumuza gidiyoruz. Evet, Çamlı Hemşin şifre kelimesini bulduk. Özlem Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Hüsamettin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bakalım hangi okulumuz kazandı? Hemen okulumuza bakalım. Hangi okulumuza gitti bu bölümün hediyeleri? Nereye gitti? Tuşba, Van'a gitti. Tuşba'da Koç İlkokulu'nu temsil ettiniz Özlem Hanım. Bu akşam onlar için, oradaki genç kardeşlerimiz, minik öğrenci dostlarımız için birer hediye kazandınız. Teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Hüsamettin Bey size de çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Katıldınız. Bizlere destek verdiniz. Genç miniklerimiz için yarıştınız. Sizlere bugünün anısına küçük birer hediyemiz var. A Para Kütüphanesi'nden
1: çok
0: birer kitap hediye ediyoruz. Ve
1: çok
0: iyi günlerde okuyun. Okudukça da bizi hatırlayın istiyoruz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Efendim geldik bir bölümün daha. Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde. Siz de bizimle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize yazın ve ulaşın. Sizleri de misafir edelim. Geleceğin temel taşı miniklerin katkısına bir taşı da beraber koyalım. Bir desteği de beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Gerilim macera türündeki yerli yapım Tempus izleyiciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Evren Özgür'ün olduğu filmde Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Melda Arat, Asuman Bora gibi isimler başrolü paylaşıyor. Ömrünü bilime adamış 60 yaşındaki idealist bir akademisyen, kanserin son evresinde olduğunu öğrendikten sonra çocukluğundan beri zihnini meşgul eden gizemi çözmeye karar verir.
1: Dayanacağız, oradan da lahit olacağız.
2: Hangi lahit bu?
3: Bu adam hasta, öyle mi? Kendisine de söylediniz mi doktorum?
1: Gel buraya gel. Sen bu aletin içinde ne gördün?
3: Bir şey görmedim hocam. Siz bu dünyada doğdunuz. Yani bu dünyaya temas ettiniz. Her yerde Fransız askerleri var. Ya! Benim gördüklerim ölüler.
4: Orayı bulacaksın Faruk. Kendin bulacaksın.
5: Niye bu kadar uzun sürdü?
1: Kim olduğunu anlamam uzun sürmedi. Sadece beklemem gerekiyor.
6: Hiçbir kitaptan öğrenilemeyecek şeyler vardır. Önce onları hissedebilmeliyiz.
0: Animasyon türündeki Cesur Denizciler Okyanus Macerası gösterime girdi. Film, ağabeyi gizemli bir sis içinde kaybolan 11 yaşındaki Lydia'nın uçan bir gemide verdiği mücadeleyi anlatıyor.
7: Eğer bir gün yıldız falcısı olmaya karar verirsen bunu sana vereceğime söz ver demişti.
8: Anlıyorum, hazırım.
9: Ben Kaptan Çarpıyor ve bu da Bayan Ambrosia.
10: Başa belaya sokma konusunda yeteneğin var değil mi?
9: Gizemli denize nasıl geldi?
8: Aniden bir sis fırtınası çıktı.
11: Herkes sığınacak bir yer bulsun.
8: Kardeşimin nerede olduğunu söyle.
11: Tam yol ileri.
12: Ekibimiz en iyisi. Bu gemiye binmiş olman büyük bir şans.
8: Kaybolmuş başka çocuklar da bu.
12: Sen hariç mi? Hayır.
13: Konya Pegasus.
14: Yıldız balığı için analarınıza tutunmalısınız.
12: Hiç de kolay görünmüyor.
8: Kolay olmadığını ben de biliyorum. Gerçekten çok korkmuştum.
14: Sen de tıpkı annene benziyorsun.
8: Critter, gel buraya.
15: Wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking.
0: Aksiyon türündeki Ork Caddesi'nin sonu vizyona girdi. David Robert Mitchell'ın yönettiği filmin kadrosu yıldızlar geçidi gibi. Anne Hathaway, Ewan McGregor, Macy Stella başrollerdi. Film, gizemli bir kozmik olay sonucu sıradan banyo yaşamından koparılarak tamamen bilinmeyen bir yere taşınan mahalleyi ve bu kaotik ortamda hayatta kalmaya çalışan Platt ailesinin mücadelesini konu alıyor.
16: Our house, our whole street has moved.
17: How the hell is that even possible?
16: Grab anything you can use as a weapon.
17: I don't care.
16: What are we gonna do?

0: God's not gonna let us die here.
1: Greg, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us?
2: What about the people who are out there getting eaten?
3: Animasyon aile türündeki Paw Patrol Dino şiddetli bir fırtına sonrasında dinozorların yaşadığı gizemli bir adaya sığınan kahraman köpeklerin Rex ile tanışmasını ve belediye başkanının tetiklediği yanardağ patlamasını durdurma mücadelesini anlatıyor.
4: Hazırlıklı.
5: Buna hazır değilmişiz. Koşun.
4: Dino Adası. Burası dünya tarihinin en büyük keşfi.
6: Ben Rex. Hadi gene size odayı gezdireyim.

0: sıcak yuvama hepiniz hoş geldiniz.
1: Wow.
0: Bir klima, büyük ekran televizyon veya wifi yok. O benim Aykmal. Gözü hep üstümdedir.
2: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
3: Babaya gel canım benim.
2: Başka çare yoksa patlat gitsin.
1: Bu bir volkan. Tüm adayı mahvedeceksin. Herkesin yardımına ihtiyacımız var.
4: Keyfinize bakın cici köpekler.
5: Adayı kurtarmak zorundayız.
6: Kimler bizimle?
5: O ses de neydi?
1: Midemin sesi. O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi.
5: Aa, olmaz ki ama.
6: Dinolar büyüktür ama köpekçikler boyunu aşar.
1: Bunu başarabilirim.
5: Sonsuzluk. Ben de dinozor kanka istiyorum. Sonsuza dek kankayız.

6 Şubat depremlerinde hasar gören Malatya Arkeoloji Müzesi'nde restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmaları tamamlandı. Müze yeniden ziyarete açıldı. Açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er katıldı. Program kapsamında müzeyi gezen heyet, tamamlanan restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmalarını inceledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı paylaşımda yürüttüğümüz restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmalarıyla müzemizin sergi salonlarını, idari birimlerini ve depolarını yeniledik, çevre düzenlemesini tamamladık. Alt katta Arslantepe kazılarında gün yüzüne çıkarılan eserlerle sikke koleksiyonlarına, üst katta ise Yukarı Fırat Havzası'ndaki bilimsel kazılar ve kurtarma kazılarında bulunan eserlere yer verdik dedi. Arslantepe'den yukarı Fırat Havzası'na uzanan binlerce yıllık kültürel mirasımızı çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturan Malatya Arkeoloji Müzesi yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sevgili İzlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Mersum sözleri Ahmet Atıl Esendemir'e, müziği ve düzenlemesi Soner Kıvanç'a ait Islanmış Saçların çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

antik çağlardan beri oluşan, Bizans dönemiyle beraber şekillenmeye başlayan İstiklal Caddesi, Pera Bölgesi olarak da adlandırılıyor.

Taksim'in şekillenmesini sağlayan diğer bir olay ise 2. Bayezid'in Asmalı Mescit olarak bilinen mescidi yaptırması. 15. yüzyılla birlikte bölgeye Müslüman nüfus göç etmeye başladı.

18. yüzyılın sonu itibarıyla Galatasaray Meydanı'na kadar karşılıklı binalar konuşlandırıldı. 19. yüzyıla geldiğimiz zamansa modern İstiklal Caddesi anlayışı egemen olmaya başladı. Cadde artık Osmanlı'nın aydın entelektüel kesimine hitap ediyordu. Abdülaziz döneminde son hız gelişmeye devam eden cadde böylece Paris'in ünlü sokaklarına benzemeye başladı. Bu süreç içerisinde elektrikli tramvaylar hizmete girdi, sokaklar taşla döşendi. Cadde 19. yüzyılda yabancı elçilikler ve şık dükkanlarla doldu.

20. yüzyıla geldiğimiz zamansa Cumhuriyetimizin ilanıyla Grand Rue de Pera, Büyük Cadde ve Cadde-i Kebir olarak anılan caddenin ismi artık resmen İstiklal Caddesi'ydi. Bu dönemde sinemaları, galerileri, pastaneleri ve otelleriyle cadde en görkemli zamanlarını yaşadı.

süreçten sonra İstiklal Caddesi'ne zevksiz binalar yapıldı. Cadde zaman içerisinde büyük göçler aldı. 90'lı yıllarla birlikte İstiklal Caddesi'ne gereken önem tekrar verilmeye başlandı. Günümüze kadar ulaşan İstiklal Caddesi, kültür, sanat, alışveriş anlamında önemli bir merkez haline geldi.

sevgili izlenci izleyicileri, bu videoda İstiklal Caddesi'nin yaklaşık 2000 yıllık tarihsel dönüşümünü tek kadraj üzerinden izliyorsunuz. Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Louis History, yapay zeka ile Roma döneminden Bizans'a, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüze uzanan İstiklal Caddesi'ni canlandırdı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

ve dop dolu geçen sanat sezonunun ardından AKM yaz aylarını cazın özgür ruhuyla karşılıyor. AKM yaz konserleri yaz başka caz başka temasıyla 16 Eylül'e dek caz severleri çok amaçlı salonda birbirinden seçkin performanslarla buluşturuyor. 22 Ağustos'ta Dandefuse, 26 Ağustos'ta One Two Trio, 29 Ağustos'ta Funiculer, 2 Eylül'de Kaos, 9 Eylül'de Efe Erdem Quintet performanslarını sergileyecek.

Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, Eylül ayında yeniden İstanbul ve Ankara'da konser verecek. Dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyan sanatçı, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda, 23 ve 24 Eylül tarihlerinde ise Ankara'da Atakongresyum sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Şubat 2026'da Moskova'daki Novaya Opera Balet Moskova'da premier yapan Fındık Kıran Bu Bir Masal Değil, 11 ve 12 Eylül'de AKM Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Pavel Glukov ve Tatiana Belova'nın kaleme aldığı libretto, 1. Dünya Savaşı'ndan sağ dönmüş, ancak yaşadıklarının ardından iç dünyasında donup kalmış genç asker Nathaniel'in hikayesine odaklanıyor.

Diksiyonlarından biri olarak gösterilen yapım 11-20 Eylül tarihleri arasında özel bir seriyle Zorlu PSM sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Orijinal uluslararası kast kadrosu ve dünya sahnelerindeki prodüksiyonuyla İstanbul'a gelecek gösteri global sahne deneyimini aynı görkemle izleyiciye yaşatacak.

Sinema tarihine damga vurmuş yapımlar bu yaz açık hava gösterimleriyle Hilton İstanbul Bosforus bünyesindeki Bozoley'de sinema severlerle buluşuyor. Haziran ayından bu yana devam eden program kapsamında sinema tarihinin ikonik yapımları izleyicilerle buluşurken sezonun devamında 28 Ağustos'ta Muhteşem Gatsby ve 4 Eylül akşamı Singin' in the Rain gösterilecek. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain,

Türkiye'nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliklerinden olan Enci Afyon Motofest 2026 başlıyor. 2-6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşecek festival bu yılda müzik, adrenalin ve eğlenceyi bir araya getirecek. Her yıl Dünya Motocross Şampiyonası MXGP Türkiye öncesinde düzenlenen binlerce katılımcının buluştuğu Motofest'te klasikleşen ustalara vefa gecesinde bu yıl klasik Türk müziğinin efsane sesi Kamuran Akkor sahne alacak. Ayrıca festival boyunca Emre Fel, Motive, Sefo, Demet Akalın, Pentagram, Ceza, Emre Altuğ, Derya Bedavacı, Murat Boz gibi

müziğini R&B ve hip hopla buluşturan Filistinli müzisyen Senlevan, Afandi World Tour kapsamında 10 Aralık'ta yeniden İstanbul'da. Pozitif müzik organizasyonuyla Senlevan, Volkswagen Arena sahnesinde dinleyicileri

kalabalık ve kapsamlı senfonik rock metal grubu Haggard 11 Ekim akşamı Zorlu PSM Türksel sahnesinde konser verecek. Türkiye'de en çok dinlenen metal gruplarından olan Haggard bu sene 27. kuruluş yılını kutluyor.

yıllık müzikal kariyeriyle dikkat çeken Avrupa cazının efsanevi ismi Yan Garbarek, 4 Aralık akşamı İstanbul'a geliyor. Sanatçının usta müzisyenler Rainer Brüninghaus, Yuri Daniel ve Int Perküsyon dahisi Trilog Kurtu ile birlikte gerçekleştireceği özel konser, Zorlu PSM Türksel sahnesinde Stage Pass organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.

Roger Waters'la David Gilmour arasındaki büyük anlaşmazlıklar ve müzikal fikir ayrılıkları nedeniyle dağılan grubun albümleri bugün Z kuşağı tarafından da beğenilerek dinleniyor.

Pink Floyd, Ekim 1971 tarihinde çok konuşulan ikonik bir konsere imza attı. Grup, milattan sonra 79 yılında Vesuv Yanardağı'nın patlamasıyla kül altında kalan İtalya şehri Pompei'de amfiteyatroda seyircisiz konser verdi.

Aslında onların yaptığı deneysel bir konser filmiydi. Yönetmenliğini geçtiğimiz yıl hayata veda eden Adrian Mavan'ın üstlendiği ve de 1971 yılında vizyona giren bu yapım, müzik tarihinin en sıradışı performanslarından biri olarak kabul ediliyor.

Yönetmenin amacı hayran çığlıkları olmadan taşların, tarihin ve sessizliğin müziğe eşlik ettiği saf bir akustik ve görsel atmosfer oluşturmaktı. Antik tiyatronun teknik imkanları yeterli olmayınca dışarıdan yaklaşık 750 metrelik kablo çekilerek konser için özel sistem kuruldu. Zamanla bu konserden oluşan film yalnızca bir konser kaydından öte bir zaman kapsülü ve sanat eseri haline geldi.

Peki Pink Floyd efsanesi bugün devam ediyor mu? Grubun yakın takipçileri bu sorunun yanıtını biliyordur. Biz bilmeyenler için açıklayalım. Grubun gitaristi ve de solisti David Gilmour konserlerine devam ediyor. Hatta Pompei'deki ikonik konserden tam 45 yıl sonra yine aynı yerde, yani tarihi Roma Amfiteyatrosu'nda bugünün teknolojisiyle yine muazzam bir Pompei konseri verdi.

0: They say that we Danes are the happiest nation in the world. So, what's our secret?
1: Matt Stedman Mikkelsen, günümüzün en saygın Avrupalı aktörlerinden. Bugün 61 yaşında olan usta aktör, Onur Savaşı filminde canlandırdığı rolüyle 2012 Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

0: Karizmatik aktör kariyeri boyunca Doctor Strange filminde Kaserius, bir Star Wars hikayesinde Galen Erso ve Fantastik Canavarlar Dumbledore'un Sırları filminde Gellert Grindelwald gibi karakterleri canlandırdı.
1: Stop it.
2: You cannot stop this, Mr. Dumbledore.
0: 2020 yapımı Körkütük filmiyle bir kez daha eleştirmenlerin beğenisini kazanan aktör, son olarak 2023 yılında Indiana Jones ve Kader Kadranı filminde kendini bir kez daha kanıtladı. Peki Mikkelsen'ın oyunculuğa başlamadan önce yaklaşık 10 yıl profesyonel dansçı olarak çalıştığını, müzikallerde sahne aldığını biliyor muydunuz? Gençliğinde profesyonel bir dansçı olmak amacıyla jimnastik ve dans eğitimi alan Mikkelsen, 31 yaşına dek modern dansçı kimliğiyle sahnelerde yer aldı. Bugün bazı filmlerde de yönetmenlerin sayesinde bu yeteneğini sergileyen usta aktör, formundan hiç de bir şey kaybetmemişe benziyor.

0: Karizmatik aktör Johnny Depp yeni filminde yine şaşırtacak. Depp'in eski eşi Amber Heard'le 2022 yılında büyük ses getiren çalkantılı boşanma davasının ardından imza attığı ilk büyük ölçekli Hollywood yapımı Ebenezer filminden ilk fragman sinema severlerle buluştu. Yapım, Charles Dickens'ın ölümsüz eseri A Christmas Carol hikayesinin karanlık ve tekinsiz bir yeniden yorumu olarak gösterime girmeye hazırlanıyor. Yayınlanan ilk fragmanda Johnny Depp, Noel döneminin o meşhur, huysuz ve bencil karakteri Ebenezer Scrooge'u canlandırıyor. Film 13 Kasım'da vizyonda olacak.
1: Merry Amber! Merry Christmas!
2: Amber!
1: And a Happy New Year!
2: Amber!
3: Merry Christmas.
4: What is going on?
0: Jumanji serisinin merakla beklenen yeni filmi Jumanji Büyük Kaçış'ın ilk fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrollerinde Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillan gibi yıldız isimlerin yer aldığı yapım, serinin hayranlarını yeniden oyunun içine davet ediyor. Film, 1995 yapımı ve merhum aktör Robin Williams'ın başrolünde olduğu orijinal filmin devamı niteliğindeki serinin 3. halkası olarak öne çıkıyor. Serinin son filminde hikaye farklı bir boyut kazanarak avatarların gerçek dünyaya geçişini ve burada demo modu içerisinde mahsur kalışlarını konu alıyor.
5: Tyson.
6: There was a hippopotamus in the alley.
5: My nephew, he's a lunatic.
7: I'm beginning to suspect we're not in Jumanji. Damn rats.
5: Donatus, hi.
8: Let's go.
9: Why do they run like that?
10: I can't breathe.
11: Honey, these new friends of yours make me very uncomfortable.
12: No one is going to stop us.
13: Dr. Bravestone's the best driver in all the Jumanji.
14: If you don't slow down, they will make us stop the car.
15: Oberon, get in the back.
16: Fine!
15: But you listen to me. I should be the one to...
14: Oh, sh...
15: Come on, no time to waste.
17: Did I break the world?
9: No, maybe.
18: Get you guys back in the game.
15: Push!
9: What's that?
14: Mom!
15: Oh, goodness. Oh. Answer, honey!
19: Mom, I'm right here.
15: Excuse me?
19: Yeah, sorry.
15: What is this miserable? Am I dreaming?
20: Donatus?
15: Yes, I am Donatus.
20: It's me, Janice.
15: Janice? You look terrible. So different. With muscles and penis and no hair.
21: Ow! I'm okay.
19: Where's Aunt Nora?
15: Tyson?
19: Who's Tyson?
21: I'm Tyson.
19: Except I'm a black grown-up.
14: It's the fire!
19: Get ready.
22: Violence is never the answer.
19: Wow!
15: You get one! And you get one!
14: No!
15: You should be ashamed of yourself!
19: Come here.
22: That's it. That's my boy.
15: It's Donna!
0: Sinema tarihinin en sevilen aile komedileri arasında yer alan 90'ların Evde Tek Başına serisi yıllar sonra yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Projenin henüz geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken stüdyonun fikre büyük ilgi gösterdiği öne sürüldü. İddiaya göre filmin hikaye fikri serinin yıldızı Macaulay Culkin tarafından Disney'e sunuldu. Kaynaklar Culkin'in 34 yıl sonra yeniden Kevin karakterine hayat vermesini planladığını ve Disney'in bu fikre olumlu yaklaştığını aktardı.
23: I'm here to present the award for Best Screenplay Motion Picture.

Kadim medeniyetlerin beşiklerinden Moritanya, gezginlerin son dönemdeki uğrak noktalarından. Afrika kıtasının batısında yer alan Moritanya, doğanın unsurlarının bir senfonisi gibi adeta.

Burada toprağın saf gücünü, rüzgarın yumuşak dokunuşunu, ateşin büyüleyici dansını, suyun huzur veren kucaklayışını deneyimleyebilirsiniz. İşte birçok filme ilham olan o eşsiz coğrafyaya kısa bir yolculuk.

Yamal, dünyanın en güçlü buz kıran gemisi. Teknolojik donanımıyla göz dolduran bu nükleer gemi, en kalın ve ağır buzları kırması için mühendisler tarafından geliştirildi. Bu video Mart 2018'de Arktik Okyanusu'nda çekildi. Geminin mürettebatı 7 gün boyunca Barents Denizi'nden Novaya Zemlya takım adaları çevresindeki Karski'ye Yamal'la geçti. Kuzey ışıklarını ve kutup ayılarını gördü, okyanusta mahsur kalan gemileri izledi. Videoda ayrıca 50 yıllık Zafer adlı farklı bir buz kırıcı gemi de var. Efsaneye göre biri çocuklar için daha eğlenceli hale getirmek için burnun üzerine gülümseyen bir köpek balığı ağzı çizmeyi önerdi. Şimdi iki nükleer buz kırıcı geminin nefes kesen yolculuğuna eşlik ediyoruz.

Bu sporu yapanlar adeta kanatlanıp uçuyor. Wingsuit'ten bahsediyoruz. Günümüzün en popüler ekstrem sporlarından olan wingsuit uçuşu, adrenalinin en uçta yaşandığı bir spor. Bunun başlıca nedeni sporcuların giydikleri tulumla kendilerini boşluğa bırakmaları. O andan itibaren inene kadar kusursuz bir vücut ve denge kontrolü şart.

0: 1979 doğumlu wingsuit sporcusu Fred Fugain'in dünyanın en uzun wingsuit uçuşunu yaptığı 3 dakika 5 saniyelik o rekor anlarına izliyoruz.
1: Allez, on glide! On glide!

la gauche. Et on tourne à droite. Et ça pique. Et tu vas à droite.

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen ve niceleri.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duray, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam, tamam.
0: Yürü. Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

3 yıl sonra Huzurum Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı addadır.

Filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Hemmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte. Dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği
2: rakipten buradan geliyor. Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Mütevazı gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.

Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin," der.

Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Ah. Kendi veda etse de bu fani aleme o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık.

Yeppie Long ve Nick Nitro'nun 2000'li yılların başında kurduğu Robot Boys, Danimarka'dan dünyaya yayılan bir dans grubu. Adından da anlaşılacağı üzere ilginç dans figürleriyle ünlenen grup, aynı zamanda 2008 Danimarka Yetenek Yarışması'nın birincisi. Sevgili izleyicileri, şimdi sizleri Robot Boys'un çok beğenilen dans gösterisiyle baş başa bırakıyoruz.

hiçbir şey kendi yolunuzda ilerlemeye engel olamaz felsefesinden yola çıkmış. İnsan bedeninin yeteneklerini sınırları zorlayarak ve en verimli şekilde kullanıp hızlı ve en etkili biçimde hareket ettiren bir spor türü parkur. Sporu yapan erkeklere trasör, kadınlara ise trasüz deniyor.

akrobasinin en aşırı haliyle, yani sıçramaların, atlamaların ve dönüşlerin çok sık kullanıldığı bu spor sadece sokak ve caddelerde yapılıyor diyorsanız yanılıyorsunuz. Serbest akrobasinin eşsiz doğa güzelliği, çöl parkurunu izliyoruz.

Dünyanın en yüksek şelalesinden serbest düşüş deneyimi nefesleri kesiyor. Ormanın derinliklerine gizlenen eşsiz doğa güzelliğinin ekrana yansıyan kareleriyle yolculuğun keyfini çıkaralım.

tarih boyunca hakkında pek çok hikaye anlatıldı. Bir efsaneye döndü. Her zaman merak edildi. Gizemli İnkaların yüzyıllarca saklı kalmış kenti Machu Picchu, dünyada keşfedilmesi gereken güzelliklerden

0: ya.
1: 1450'li yıllarda hükümdar Paşa Yutek Yupanqui tarafından yaptırılan antik kent, yerleşim yeri olmasından 100 yıl sonra terk edildi. Terk ediş nedeni olarak seyyahların geçirdiği çiçek hastalığı olduğu rivayet edilir.

İspanyollar tarafından asla bulunamayan, yaşlı zirve anlamına gelen Machu Picchu yıkıma uğramadı ve yağmalanmadı. Bu sayede de yıllar boyunca saklı bir şehir olarak kaldı. Machu Picchu'yu keşfedense 400 yıl sonra 1911'de Yale Üniversitesi akademisyeni Hiram Bingham oldu.

UNESCO tarafından koruma altına alınan antik kenti her gün 800 kişi ziyaret ediyor. Şehrin 3000 basamak merdiven sistemi günümüzde halen olduğu gibi duruyor. Machu Picchu antik kenti 2007'den beri dünyanın 7 harikasından biri olma özelliğini taşıyor.

Pop müziğin ikonu Michael Jackson'ın senaryosuna imza attığı, ayrıca rol aldığı bir filmi olduğunu biliyor muydunuz? Moonwalker 1988 yapımı. 2009'da aramızdan ayrılan Jackson'ın biyografisine yönelik bir film.

albümde en çok ilgi çeken sahne ise bir kült olan Bad klibinde Michael Jackson'ı canlandıran 9 yaşındaki Brandon Adams'ın performansı. Bugün bir oyuncu ve boksör olan Adams, filmde Jackson'ı neredeyse aratmıyor. Hatırlıyoruz.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplar da sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz bünyesindeki sahil kitaptan okurla buluşan İnsan Gitmekten Yapılmıştır kitabının yazarı Mustafa Akar. Kitap, yıllar sonra eski bir hocanın kapısını çalmak zorunda kalan Selim ve Mehmet adlı iki dostun geçmişe dönüyor.

Kaleme aldığı ayetini arayan insan, Kur'an-ı Kerim'i geçmişte kalmış bir hatıra olarak değil, bugünün içine konuşan, diri bir çağrı olarak okumaya davet eden bir yolculuk kitabı. Muhit kitaptan raflardaki yerini alan eser, levhaya takılı kalıp duranlara değil, işareti okuyup yola çıkanlara sesleniyor. Turkuaz kitaptan yayınlanan Şüphecilerin Evren Rehberi'nin yazarları Steven Novella, Bob Novella, Cara Santamaria, Jay Novella ve Evan Bernstein. Kitapta yazarlar şüpheci düşüncenin ilkelerini açıklıyor ve komplo teorilerini, sözde bilimin mantıksızlığını gözler önüne seriyor. Eserde aşı karşıtlığından homeopatiye kadar en büyük bilimsel mitlere, en ışınlarına yönelik görüşlerden UFO görülmelerine dair geniş bir yelpazedeki konulara şüpheci yaklaşımlar var. 20. yüzyıl Amerikan edebiyatının parlak ama sert seslerinden biri olan Scott Fitzgerald tarafından yazılan caz devri hikayeleri, Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik refahı, eğlence ve müzik çılgınlığını, Amerikan rüyasının arkasındaki çürümüş yüzü ve yaşlı doğup gençleşen Benjamin Button'ın öyküsünü anlatıyor. Kitap, Koridor Yayıncılık'tan kitap severlerle buluştu. Affetmek, bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyiliktir diyor. Yeni kitabı Sen Değişirsen Her Şey Değişir de Başak Sayan. Eser, insanın içsel yolculuğunu, bilinçaltı inançlarını ele alıyor. Sayan, ilk otobiyografik kitabında kendi hayat tecrübelerinden yola çıkarak dış dünyayı ve geleceği değiştirmek için önce insanın kendi özüne ve zihnine dönmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap, İtaki Yayınlarından raflardaki yerini aldı.

0: inanılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.
1: Gün doğarken her sabah bir kız geçer kapından, köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorgunca.
0: Alpay, MFÖ, Fabrika.

0: her.
1: Muhteşem düetlerin açılışını yılların eskitemediği bir şarkıyla yapıyoruz. Söz ve müziğinin Bora Ayanoğlu'na ait olduğu şarkı ilk olarak 1970 yılında Alpay tarafından 45'lik olarak yayımlandı.
0: Gün doğarken her sabah bir kızı geçer kapımdan, köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorgunca.
1: Şarkının hikayesi Bora Ayanoğlu'nun 1969'da bir gazetede gördüğü fotoğraftan çok etkilenmesiyle başlıyor. Ayanoğlu'nu Cibali Tütün Fabrikası'nda çalışan kadınların fotoğrafı çok etkiliyor ve kaleminden notalara işte bu melodiler süzülüyor. Türk pop müziğinin duayen sanatçısı Alpay, Fabrika Kızı'nı

Hala okur ama pek ilgi göreceğini düşünmez. 45'lik plakların en fazla 1500'lü satış rakamına ulaştığı 70'li yıllarda şarkı o kadar beğenilir ki 30.000 satış rakamına ulaşarak o dönem için kırılması zor bir rekora imza atar. Görüntüler 90'lı yılların başlarında yayınlanan Mazhar Fuat Özkan'ın sunduğu Müzikte Hatıralar.

Mehmet Bozkurt Esenyel'in Atamam şiirini besteleyen Selçuk Alagöz, şarkıyı ilk defa 1976 yılında kız kardeşi Rana Alagöz'le beraber kurdukları grupla kaydetti. 1965'te yapılan Altın Mikrofon müzik yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Selçuk Alagöz, kız kardeşi Rana Alagöz'le beraber Türk pop müziğinin özellikle 1960'lar ve 1970'lerdeki önemli temsilcilerinden biri oldular. Selçuk Alagöz 2025 yılında 81 yaşında hayatını kaybetti. Bugün 77 yaşında olan Rana Alagöz ise İstanbul'da sakin bir yaşam sürüyor.

0: Aşkın Nur Yengi, Mehmet Erdem, Allah'tan Kork.
1: Bir saat durdu yüz yıllık.
0: Söz ve bestesinin Sezen Aksu'ya ait olduğu şarkının düzenlemesi ise İlker Bayraktar ve Ayda Tunç Boyacı'ya ait.

0: yaşında bir çocukken Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapmaya başladı. 1990 yılında ilk albümü Sevgiliye'yi çıkardı. Yengi müzikte 40 yılı geride bırakan sevilen bir şarkıcı.
1: Denizim benim, bu su benden dökülür.
0: Solo kariyerinden önce film ve dizi müzikleri yapan Mehmet Erdem ilk albümünü 2012 yılında Herkes Aynı Hayattayı çıkardı. Özellikle de Hakim Bey şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.
1: Allah'tan kork.
0: Üzünlü ve karakteristik bir sese sahip olan Mehmet Erdem kendini özgü yorumuyla dikkat çekiyor.

literatüründeki eserin sözleri Necdet Şükrü Efe'ye, bestesi ise Necip Celal Andel'e ait. 1928 yılında bestelenen şarkıyı ilk olarak 1932'de Türkiye'nin ilk tango sanatçılarından biri olan Seyyan Hanım seslendirdi ve aynı yıllarda kaydedildi.

Türkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gören, Alaaddin Yavaşça, Tülün Korman gibi önemli hocalardan dersler alan profesyonel bir solist. Türkan, özellikle İnce Saz grubu ile yaptığı çalışmalarla tanındı. Macar Radyosu Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirilen bu konser işbirliği 2008 yılında İnce Saz grubu ile gerçekleştirilen Yollar projesinden.

muhteşem düetler Azeri bir türküyle devam ediyor. Sözlerinin Resul Hamzatol ve Tofik Bayram'a, bestesinin ise Gulu Askerov'a ait olan eserin özgün ezgileri Azerbaycan halk müziği geleneğine dayanıyor.

Müzik hayatına 8 yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başlayan Niran Ünsal ilk albümünü 1996 yılında çıkardı. Haktan isimli albümü çok başarılı olmuş. Bugün bile dijital müzik platformlarında 9,5 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaşmıştır.

Ali Osman Erbaşı, bağlama sanatçısı, besteci, aranjör ve müzik yönetmeni kimliğiyle Türk halk müziği alanında uzun yıllardır üretim yapan önemli müzisyenlerden biri. Erbaşı, özellikle Anadolu ve Türk halk müziği kaynaklarını modern stüdyo düzenlemeleriyle buluşturmasıyla dikkat çekiyor.

dinlediğiniz şarkının orijinal bestesi bilinmiyor. Doğu Akdeniz bölgesinin bir halk ezgisi olarak kabul ediliyor. Kaynağı 1920'lere kadar dayanan şarkının en eski kaydı 1927'de Yunan Rebetiko Çiftetelli olarak kayda geçmiş. Şarkının Türkçe sözleri ise Suat Sayın'a ait. Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan önemli tenorlarından biri olan Murat Karahan, Zeki Müren'den dinlemeye alıştığımız şarkıyı opera tekniğiyle yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı. 2024 yılında kaydedilen konserde Karahan'a Letonyalı soprano Kristina Opolay'ı eşlik ediyor.

1993. Yıl 1993. Barış Manço televizyon programına Anadolu Rock Müziği'nin usta ismi Cem Karaca'yı davet ediyor ve doğaçlama gelişen sohbet esnasında hiç prova yapmadan Aşık Veysel'in bu unutulmaz eserini seslendiriyorlar ve ortaya muhteşem bir

Türkiye'de Anadolu Rock müziğinin gelişimine öncülük eden Barış Manço ve Cem Karaca, aynı zamanda Batı Rock müziğinin enstrüman ve armoni anlayışını Anadolu'nun müzik kültürüyle birleştirerek kendilerine özgü bir müzikal dil oluşturan usta sanatçılar. Dinlediğiniz düette Barış Manço ve Cem Karaca'ya Cahit Berkay, Bahadır Akkuzu, Ahmet Güvenç'ten oluşan Kurtalan Ekspres eşlik ediyor.

2010 yılında kurulan müzik grubu eski bandonun üyeleri olan Eda Baba ve Güney Marlen, 60'lar ve 70'lerin Türkçe pop repertuarlarını modern akustik bir soundla yeniden yorumlayarak geçmişte günümüz arasında müzikal bir köprü kuruyor.

0: Sözleri Ali Çınar'a, bestesi ise Ahmet Kaya'ya ait olan şarkı, Kaya'nın 1990'da çıkardığı Sevgi Duvarı albümünde yer alıyor.
1: Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur.
0: Müzikte babasının aldığı bağlama sayesinde 6 yaşında tanışan Kaya, müziğinin merkezine toplumsal sorunları koyan duyarlı bir müzisyen olarak biliniyor. Besteci kimliğiyle de öne çıkan sevilen müzisyen Ahmet Kaya'yı 43 yaşında kaybettik. Kaya'nın 20'nin üzerinde albümü, tekli çalışmaları ve pek çok da ödülü bulunuyor.

0: 1982 yılında kurulan grup ilk albümlerini 1986 yılında çıkardılar. Gökhan, Burhan ve İlhan Şeşen'den oluşan grup gün doğarken İlhan Şeşen'in hayatını kaybetmesinin ardından yoluna iki kişi olarak devam ediyor. Çocuk yaşlarda ilgi duyan Kalben ilk albümünü 2016 yılında çıkardı. Kalben, müzisyen kimliğinin yanı sıra yazarlık ve oyunculuk alanlarında da üretimlerde bulunmuş çok yönlü bir sanatçı.
1: Olur olmaz karşımda, olur olmaz geceler.
0: Şu anda dinlediğiniz kayıt 2022'de grup Gündoğarken'in dijital platformda yayınladığı Misafir Odası Performans Sohbet programında.

dertte. Şarkı ilk olarak Bora Öztoprak'ın 1998'de yayımladığı aynı adlı albümünde yer aldı. Söz ve bestesinin sanatçıya ait olduğu şarkının aranjörü ise Ozan Doğulu. Yılında amatör olarak seslendirdiği Büyük İnsan şarkısının dijital video platformunda 5 milyonun üzerinde dinlenmesiyle bir anda bütün dikkatleri üzerine çeken Gökhan Türkmen ilk albümünü 2007 yılında yaptı. Türkmen, besteci ve yapımcı kimliğiyle 20 yıldır başarılı işlere imza atıyor.

0: ses kayıt Bora Öztoprak'ın 30. sanat yılı kapsamında Bora ve Arkadaşları projesinden.
1: Yazdım bir kez daha.

Sözleri Mert Çodur'a, bestesi ise Mert Çodur'la Ozan Bayraş'a ait olan şarkının düzenlemesini de Ozan Bayraş'a yapmış. Elektronik müzik altyapısıyla seslendirdiği şarkılarla müzik kariyerini şekillendiren Ayşe Hatun Önal, 1999 Türkiye Güzeli. 2003 yılında mini albümle müzik piyasasına giriş yapan Önal, ilk stüdyo albümünü 2007 yılında gerçekleştirdi.

Üniversitede müzik eğitimi alan Mert Çodur, 2017'de Sen Bir Meleksin şarkısıyla müzik piyasasına girdi. Geçici Heves şarkısıyla bir anda bütün dikkatleri üzerine çeken müzisyen, kariyerinde oyunculuğa da yer açmak istiyor. Genç müzisyenin son dönem hiti olmuş farklı sanatçıların şarkılarında da

gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

0: söz ve bestesinin Serdar Ortaç'a ait olduğu şarkı 1999 yılında Ortaç'ın aynı adlı albümünde yer aldı. Şarkının düet formundaki düzenlemesi Coşkun Kıvılcım imzasını taşıyor.
1: Kalbim yıllar geçse de affetmeyecek.
0: Profesyonel müzik hayatına Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda başlayan Safiye Soyman ilk albümünü 1990 yılında çıkardı. Soyman müzik hayatında 36 yılı geride bırakan, sesi ve yorumuyla beğeni kazanan usta sanatçılarımızdan biri.

şarkıcı, söz yazarı, besteci, aranjör, sunucu ve radyo programcısı olan Serdar Ortaç'ın 10 parmağında 10 marifet. 90'lı yıllara damga vuran sanatçılardan biri olan Ortaç, sayısız şarkıya imza atan adeta bir beste fabrikatörü.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

muhteşem düetler nefis bir müzik ziyafetiyle sona eriyor. Yerapolis Antik Tiyatrosu'nda Levent Yüksel'in 30. sanat yılı kapsamında gerçekleştirilen bu konserde sanatçıya Unique Sinfoni eşlik ediyor.

kişinin izlediği konserde Levent Yüksel'e Güler Tuncel'le beraber Beşiktaş Çocuk Korosu ve Saygun Filarmoni Gençlik Korosu vokal yapıyor. Sözlerinin Sezen Aksu'ya, bestesinin ise 20. yüzyıl Arap müziğinin usta ismi Bali Hamdi'ye ait olan şarkının düzenlemesi ise Levent Yüksel'e ait.

Apar ekranlarından herkese mutlu sabahlar. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Seans öncesiyle karşınızdayız. Hemen bültenimize öne çıkan başlıklarla başlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnaf ve sanatkarlara uygulanacak hazine faiz indirimi oranlarına ilişkin düzenlemeyi değerlendirerek esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 21 Ağustos haftası itibarıyla brüt rezervler yaklaşık 5 milyar dolarlık artışla 188,4 milyar dolara yükseldi. Aynı haftada net rezervler 67,1 milyar dolardan 66,9 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervler ise 21 Ağustos haftasında 1,7 milyar dolar artışla 55,9 milyar dolara yükseldi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı. Kur korumalı mevduat sistemi Türkiye'de 2021-2025 yılları arasında 44 ay boyunca uygulandı. Döviz kurundaki artışı durdurmak amacıyla devreye alınmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kur korumalı

Mevduat hesabının kapanmasını değerlendirdi. Şimşek koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık. Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Sermaye Piyasası Kurulu halka açık olmayan ortaklıkların halka açılma başvurularının sonuçlandırılmasında uygulanacak öncelik kriterlerine ilişkin kurulu ilke kararını yayımladı. Yapılan halka arz başvuruları belirlenen 3 kriterden en az birinin sağlanması ve ortaklık tarafından talep edilmesi halinde öncelik verilerek sonuçlandırılabilecek. Halkbank tarafından kamuyu aydınlatma platformunda yapılan açıklamalarda bankanın 7 Ağustos 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan ikinci yıl halka arza ilişkin 27 Ağustos 2026'da SPK'ya başvuru yapıldığı bildirildi. Sermaye artırımı kapsamında bankanın mevcut 7,1 milyar lira olan çıkarılmış sermayesinin 1 milyar 796 milyon lira artırılarak 8 milyar 980 milyon liraya çıkarılması planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve tankerlerin petrol taşımaya devam ettiğini belirterek İran'la konuşacak pek bir şey yok, onlarla konuşmak istemiyoruz, görüşmek veya başka bir şey yapmak niyetinde değiliz dedi. Kendileri için Hürmüz Boğazı'nın tanker geçişine açık olmasının önemli olduğunu yineleyen Trump, her gün ciddi miktarda petrolün boğazdan geçerek dünyaya dağıtıldığını ifade etti.

0: Evet, verilerle devam ediyoruz. Hemen enerjiyle başlayalım. Petrol 83,12 dolar seviyesinde, Brent petrol 88,24 dolar seviyesinde ve doğalgazda 2,92 seviyesinde. Kıymetli metallere bakalım. Altın düşüşe geçti. 4579 dolar seviyesinde %0,47'lik düşüş var. Gümüş ons 69 dolar sınırında %1'e yakın düşüş olduğunu görüyoruz. Gümüşün ons fiyatında platin 1846 ve paladyumda 1351 seviyesinde yatay bir seyir var platin ve paladyumda. ABD piyasalarına bakalım. Dow Jones 53.649, Nasdaq 29.611 ve S&P 500'de 7.729 seviyesinde. Asya piyasalarına da hızlıca bakalım. Çin 3.959 seviyesinde, 60, Japonya 66.262 seviyesinde, Hindistan 77.106, Hong Kong 25.672 ve Güney Kore %1'in üzerinde düşüş var, 6.823 seviyesinde. Şimdi Asya piyasalarında takip edilen önemli gelişmeleri Pekin'de bulunan arkadaşımız Mehmet Zeyrek bize aktaracak. Mehmet, sözü sana bırakalım.
1: İyi sabahlar Ahmet Tunağan. Asya cephesinde günün öne çıkan en önemli haberleri arasında Amerika-Çin görüşmeleri var. ABD yönetimi İran üzerinden Çin üzerindeki baskıyı artırıyor ama Beyaz Saray'ın söylemi oldukça sert görünse de dünyanın en büyük iki ekonomisi bir yandan da arka planda işbirliği yollarını açık tutmaya çalışıyor. Donald Trump Fox News yayınına katılarak Çin bankalarına yaptırım uygulayabileceğinin sinyalini verdi ve her şeyi duyurmak zorunda değilim dedi. Hazine Bakanı Scott Bessent ise çok daha net bir uyarıda bulundu. İran petrolünü nakde çeviren ekosistemin parçası olan Çin bankalarını doğrudan hedef alacaklarını söyledi. Bu hamleler Trump'ın İran'a karşı ilan ettiği ekonomik karar günü planının bir parçasını yine oluşturuyor. Tüm bu sert uyarılara rağmen Pekin'de diplomatik trafik hız kesmiyor. Amerika'nın Çin Büyükelçisi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve diğer yetkililerle bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi Başkan Xi Jinping'in Washington'a yapacağı devlet ziyareti olduğu da yine konuşuluyor. Çin tarafı Amerika'nın yaptırım tehditlerine karşı oldukça sakin kalıyor bu süreçte. Pekin yönetimi kendisini korumak için gerekli önlemleri alacağını söylüyor ama detaya girmiyor. Brookings Enstitüsü'nden uzmanlar şöyle

0: İki ülke arasındaki söylemler her ne kadar sert görünse de bir yandan da müzakerelerin devam ettiğini ve ılımlı mesajların da söylendiğini görebiliyoruz. Diğer taraftan yapay zeka, DeepSeek konusu bugün Batı ekonomi medyasında oldukça sık konuşuluyor manşetlerde. Özellikle Çin'in dev yapay zeka projesi laboratuvarı DeepSeek'i başından beri kurucusu Liang Wenfeng kendi risk fonu üzerinden finanse ediyordu. Bu fon yıllarca yapay zeka ve derin öğrenme kullanarak hisse senedi ticareti yaptığı ve ciddi gelirler elde ettiği yönünde batılı uzmanların görüşleri var. Ve bu yatırım fonu üzerinden Çin'in ulusal teknoloji hedefleriyle birebir uyumlu yatırımlar yapıldığı belirtiliyor. Ancak yapay zeka ve çip hisselerindeki aşırı oynaklık son zamanlarda DeepSeek fonunu zorlamaya başladığı ifade ediliyor ve Temmuz ayındaki küresel çip krizi sırasında bu DeepSeek'in fonu 9 ürününden 8'i zarar yazmaya başladı. Araştırmacılar DeepSeek'in artık geliri sürekli dalgalanan bu fona sırtını dayayamayacağını belirtiyorlar. Giderek artan işlem gücü ve sermaye ihtiyacı yüzünden şirket artık dışarıdan yatırım almaya hazırlanıyor. 74 milyar dolar değerleme üzerinden 7,4 milyar dolar daha ek fon toplamak için yatırımcılarla masaya oturdular. Diğer yandan DeepSeek'in kurucusu Liang Wenfeng Temmuz ayı itibarıyla dünyanın en zengin yapay zeka kurucusu unvanını aldı ve üstelik yatırımlara rağmen şirketi üzerinde Amerikalı rakiplerinden çok daha fazla kontrol sahibi olmaya devam ediyor. Son olarak Japonya cephesine bakalım. Enflasyon ve faiz kıskacında bir haberler okuyoruz bu sabah. Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Yozo Himino zayıf yenin enflasyon üzerindeki tehlikeli etkisine dikkat çekti ve kilit politika faizini artırmaya devam etmeleri gerektiğini savundu. Himono'ya göre Japonya enflasyonu yukarı çeken 3 büyük risk var. Birincisi Orta Doğu'daki çatışmalar yüzünden artan petrol fiyatları, küresel yapay zeka furyasının patlattığı çip maliyetleri ve yenin hızla değer kaybetmesi. Merkez Bankası Haziran ayında faizi 31 yılın zirvesine taşımıştı zaten. Temmuz'da faizi sabit tutsalar da piyasalar 17-18 Eylül tarihlerindeki toplantıda kesin bir faiz artışı bekliyor. Temmuz sonunda yen dolar karşısında 163,99 ile 1986'dan bu yana en zayıf performansını sergilemişti ve Amerika, Japonya birlikte bu müdahaleyi gerçekleştirmişti ve Japon yeninin biraz daha stabil kalması için milyarlarca dolar adeta yakılmıştı. Başkan Sanae Takaichi'nin harcamaları artıran mali politikaları yen üzerinde ciddi bir satış baskısı yaratıyor ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı doğrudan döviz kurlarını hedeflemedi ancak zayıf yenin ithalat maliyetlerini şişirerek fiyatlara doğrudan yansıdığını ve enflasyon hedeflerini tutturmak için bu durumu göz ardı edemeyeceklerini vurguluyor. Japonya'da Merkez Bankası'nın ve ekonomi gündeminin en önemli tartışması şu anda bu. Asya cephesinde öne çıkan gelişmeleri de aktardık. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım Ahmet Tuna.
1: Mehmet, teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, şimdi haberimize devam ediyoruz, bültenimize. Merkez Bankası rezervleri güçlü seyrini sürdürüyor. Resmi rezerv varlıkları 21 Ağustos haftasında 188,4 milyar dolara çıktı. Öte yandan kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında bakiye sıfırlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık açıklamasında bulundu.
2: Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş devam ediyor. Toplam rezervler 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4.9 milyar dolar artarak 188.4 milyar dolara çıktı. Aynı haftada net rezervler ise 66.9 milyar dolara geriledi.

0: Sıvap hariç net rezervlerde 1.7 milyar dolar artışla 55.9 milyar dolara yükseldi. Rezervlerdeki artışın yanında bankacılık tarafında da dikkat çeken bir eşik geride kaldı. 2021 yılında devreye alınan kur korumalı mevduatta bakiye sıfırlandı.
1: Mali disiplinin tesis edildiği evre.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik. Koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık. Makrofinansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Yabancı yatırımcıların Türkiye varlıklarındaki işlemleri de haftanın öne çıkan verileri arasındaydı. Yurt dışında yerleşikler 21 Ağustos haftasında 150.2 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Böylece yabancıların hisse senedi stoğu 43.1 milyar dolara yükseldi. Tahvil tarafında ise satışlar ikinci haftaya taşındı. Yabancı yatırımcı geçen hafta 1.2 milyon dolar dip satışı gerçekleştirdi.
2: Evet, devam ediyoruz. Şimdi SPK'dan halka arz başvurularına öncelik düzenlemesi detaylarına bakalım hemen. Ortaklığın son 5 yıl içinde değişiklik olmaması kaydıyla şirket merkezinin ve hasılatının %50'sinden fazlasını elde ettiği fabrika üretim tesisi veya hizmet ofislerinin bulunduğu şehirde halka açılarak borsada işlem görecek ilk ortaklık olması. Ortaklığın yönetim hakimiyetini Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu yönetimi ve kamu kurumlarının doğrudan veya dolaylı olarak sahip olması. Halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15 milyar liranın üzerinde olması. Bunun yanı sıra halka arzda yurt dışı yatırımcı grubuna en az %50 oranında tahsisat öngörülmesi ve halka arzın sermaye piyasası kanunuyla ilgili düzenlemelerin yanı sıra genel kabul görmüş uluslararası mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yabancı dilde hazırlanmış taslak belge setinin SPK'ya sunulması şartı aranacak. Piyasalar Fed Başkanı Warshaw Jackson Hole'de yapacağı konuşmayı bekliyor. Tabii bugün gerçekleştirecek, Türkiye saatiyle saat 17'de konuşmasını gerçekleştirecek Fed Başkanı Kevin Warsh. Warsh Fed Başkanı olarak ilk kez sempozyumda yer alacak. Fitch Ratings yakın zamanda faiz artışına gidileceğine dair bir sinyal beklemiyoruz demiş. ING Warsh enflasyonun seyrinin kontrol altında olduğu mesajını verebilir. American Enterprise hangi gelişmelerin faizleri etkileyeceğine dair bir açıklama piyasaları yatıştırabilir. Beklentiler bu şekilde. Fed Başkanı Kevin Warsh'un bugün gerçekleştireceği konuşmaya ilişkin. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. Stratejist Eralp Ersoy bizimle birlikte. Eralp Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Günaydınlar. İyi yayınlar.
2: Günaydın. Teşekkürler. Petrol fiyatlarıyla isterseniz başlayalım. Sınırlı bir düşüş olduğunu görüyoruz. Brent petrolde tabii Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine ilişkin beklentilerle birlikte düşüşe geçmişti. Son birkaç gündür düşüşte. 91 doların, 92 doların aslında üzerindeydi. Daha önce biz 100 dolara kısa vadede görür mü görmez mi sizinle de aslında bunu konuşmuştuk. Ayrıca İran'la Umman arasında Hürmüz'de geçici bir ticari geçiş koridoru oluşturulmasının görüşülmesi petrol sevkiyatını normalleştirebilir mi sizce, yoksa ABD'nin olmadığı bir masada bundan söz etmek mümkün değil mi?
3: Bu zor bir soru. Amerika Birleşik Devletleri'nin olmadığı bir masada kalıcı bir iyileşmeden, kalıcı bir dengeden bahsetmek bugün itibariyle birazcık zor gibi gözüküyor. Nihayetinde Amerika buraya bu yüzden gitti. Bu taraftaki kontrolü, en azından arz tarafındaki hikayede denklemin dışında kalmayacağını açık ve net bir şekilde ifade ederek, yani işin İran vesaire kısımları bir konu, bu işin bir nevi ne diyelim manşeti diyelim. Ama bunun altında bir enerji arzı hakimiyeti konusu olduğu zaten ortada konuşuluyor ve biliniyor. Bu sebeple Amerika Birleşik Devletleri'nin bu iş tamamdır diyerek denklemde kendi yerine almadan yapacağı, bölge ülkelerinin ikili anlaşmalarıyla bu hikayenin çözülebileceği kanısında değilim. Bu böyle olursa hele hele bir de seçim dönemi öncesinde o tarafta Amerika Birleşik Devletleri tarafında farklı bir yerel algı, bir mağlubiyet algısına vesaire yol açma kapasitesi de taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin denklem dışı kalarak yerel bir çözümle gidilmesi. Bu yüzden evet, haber akışı olumlu. Bununla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Olumsuz bir durum söz konusu değil. En azından olumlu dediğim çok özür diliyorum. Olumlu dediğim yani son birkaç haftadaki haber akışına bakarak konuşuyorum, kullanıyorum bu ifadeyi. Farklı farklı konular söz konusu ama günün sonunda hala Amerika'nın İran'a ekonomik yaptırımlar vesaire gibi konuları da gündemde. Bu denklemde Amerika Birleşik Devletleri olacaktır ve Amerika ile İran arasında iki tarafında teyit ettiği bir uzlaşı haberi gelmeden petrol fiyatlarında o arzuladığımız 70 küsürlü seviyeleri görmemiz birazcık zor gibi gözüküyor. Günlük haber akışlarıyla aşağı yönlü hareket görebiliriz, görmeye de devam ediyoruz. Haftalık bazda baktığımız zaman %5 gibi bir gevşeme var. Ama ondan önce neden enerji fiyatları, neden Brent petrol fiyatı buraya geldi? Gene bu haber akışı yüzünden oldukça oynak seyir devam ediyor ama kalıcı bir fiyat dinginliği için dünyanın öbür tarafındaki ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu hikayede kalıcı olarak onay vermesi gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Peki, ABD ile devam edelim. Fed Başkanı Kevin Warsh ilk kez Jackson Hole Sempozyumunda konuşma gerçekleştirecek. Para politikasına, faiz politikasına ilişkin hangi mesajları verebilir? Faiz artırımına ilişkin bir açık kapı bırakabilir mi? Yoksa net yönlendirmeden kaçınır mı? Ki Kevin Warsh zaten sözlü yönlendirmeyi tercih etmeyen bir Fed Başkanı. Bu anlamda hangi mesajları verecektir sizce?
3: Evet, söylediğiniz gibi yönlendirme hikayesini, yani forward guidance dediğimiz konuyu ne teknik ne de sözel olarak benimseyen bir Fed yönetimine karşı karşıya değiliz. Zaten hali hazırda da ufak ufak yan etkilerini görüyoruz. Piyasaların kendi fiyatlamasını kendisinin yapması gerektiğini savunan bir Fed başkanıyla karşı karşıyayız. Hatta toplantı sayısı azalacaklığı, kararlar toplantı kararlarının ardından, karar metinlerinin ardından basın toplantıları olacak mı gibi konuları da düşünüyoruz. Bu bir. Yani genel çerçeve az konuşan ve veri odaklı hareket eden, piyasayı kendi haline bırakan, alt komitelerle birlikte daha derinlikli verilerle hareket eden ve çıktıları piyasaya sunarak işin piyasada halledilmesini öngören bir Fed yönetimi var. Bu bir. İkinci konu yeni açıklanan veriler. İşte önceki gün gördüğümüz PCE verisi manşette biraz yüksek geldi ama detaylarda işte hizmetler tarafında, harcanabilir gelir tarafında yeni bir enflasyonist baskıya yol açmasının öngörülmediği, böyle bir baskıyı ima etmeyen bir veri setiyle karşılaştık. Bunun yanında diğer verileri de yan yana koyduğumuz zaman bu tarafta Eylül ayında zaten bir arttırım ihtimali öngörülmüyor. İşte gelecek olan verilerle birlikte yılın geri kalanında an itibariyle piyasada hala bir faiz artırma fiyatlanıyor ama bence oraya da birazcık temkinli yaklaşmakta fayda var. Açıklanacak bir sürü veri var. Jackson Hole'a gelecek olursak zaten bu tarafta verilen mesajlar, yani bu sempozyum içinde benim anımsadığım işte bir Bernanke'nin bir yıllar önce yaptığı, 10 yılı geçkin süre önce yaptığı bir konuşma vardı parasal genişleme konusuyla ilgili olarak ve hani hikayeyi farklı bir raya oturtan bir konuşmaydı. Onun dışında genel çerçeve dışında çok böyle piyasayı yerinden oynatacak derinlikte, ağırlıkta mesajları da görmediğimiz bir sempozyum ve böyle bir şey var burada. Çok büyük savunmalara yol açacak nitelikli mesajları çok sık görmüyoruz. Bunu da bir kenara park etmek lazım verilerin yanında. İşte bununla birlikte borçun genel tutumunu da yan yana koyduğumuz zaman ve baskı, enflasyonist bir baskı, yeni bir yön, efendime söyleyeyim, piyasanın mevcutta algıladığı patika dışında bir patikaya sahılan bir veri setiği de ima edilmediği için, görmediğimiz için mesajların itidalli ve sakin gelmesini, çok büyük sürpriz içermesini ben kendi adıma beklemiyorum. Yani önümüzdeki FOMC toplantısına kadar zaten bir enflasyon ve istihdam

0: verisi göreceğiz. O yüzden çok da bu yönde büyük bir rehberlik hikayesi de gelmeyecektir. Öncelikle şeyi bekliyorum, mevcut mesajları güçlendirmesini. Yani en güçlü vurguladığı mesaj %2'lik enflasyon hedefiydi. Bunu, bu çıtayı bir kez daha güçlendirmesi zaten ana hikaye olacaktır. Bunun yanında mesela çalışma grupları konusunda, yani teknik tarafta açıklamalar gelebilir. Toplantı sayısı, Fed'in iletişim stratejisinin mevcut sadeleşme süreci ve gelecekte bizi nelerin beklediğine dair. Bu anlamda birazcık daha piyasanın Fed'in yeni yönetimini anlamasına yardımcı olacak mesajlar gelecektir diye bekliyorum. Ama tabii ne olursa olsun çok önemli bir toplantı. Warsh'un işte Jackson Hole'da ilk kez mikrofonların karşısına, kameraların karşısına geçeceğini görüyoruz. Bu açıdan da oldukça kıymetli olacak. Akşam 5'i bekleyelim bakalım, ama büyük bir sürpriz. Ben kendi adıma piyasanın yönünü değiştirecek bir sürpriz beklemiyorum. Elbette ki piyasa özellikle Fed'in orta uzun vadeli yönlendirme hikayesinin ortadan kalktığı bu dönemde cümlelerin içinden cımbızla bazı ifadeleri çekerek fiyatlama mekaniğine dahil edecektir. Bu hiç etkisi olmayacak demiyorum. Ama manşette ve alt kalemlerde baştan aşağı yön değiştirici bir deri ben kendi adıma beklemiyorum.
1: Evet, Euro bölgesiyle devam edelim. Euro bölgesinde verilere baktığımızda imalat PMI 54 ayın zirvesine çıktı, 52,8 seviyesinde. Temmuz enflasyonuna baktığımızda %2,9'a yükseldi, hedef %2. Avrupa için tabii önemli gelişmelerden bir tanesi ABD-İran savaşının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı, ki kışın enerjide talepler artıyor, ki enerjide taleplerin arttığı bir döneme de giriyoruz. İkinci çeyrek büyümesine baktığımızda beklentinin iki katı. Beklenti %0,2 idi. Gerçekleşen %0,4. Bu veriler Avrupa'da ECB'nin, daha doğrusu faiz artırımını güçlendirecek mi? Buna dair sinyal vermişti ECB Başkanı Lagarde ve Fed'e göre bu konuda hızlı aksiyon alabilen bir merkez bankası. Sizin beklentiniz nedir?
0: Doğru. Lagarde'ın bu konudaki mesajları oldukça net. Aslında zaten bu Hürmüz Boğazı krizi çıktığında da ilk faiz arttırımı büyük merkez bankaları içinde beklediğimiz ve aksiyon alanda Avrupa Merkez Bankası oldu. Çünkü enerji bağımlılığı ve Rusya-Ukrayna hikayesinden maruz kaldıkları enflasyonist baskının hızla önüne geçmek yönünde bir aksiyon seti aldılar. Bugün itibariyle baktığımız zaman bölgedeki ekonomik aktivite, sizin de söylediğiniz gibi, hem bölge genelinde hem de ülkeler bazında hem öncü verilerde, hem yüksek frekanslı verilerde, hem de büyüme gibi önemli verilerde beklentinin üzerinde geliyor. Ekonomik aktivitede bir canlanma hikayesini görüyoruz. Bunun yanında enflasyonda %2'lik hedefin oldukça üzerinde seyrediyor ve riskler yukarı yönlü olmayı sürdürüyor, özellikle enerji tarafıyla ilgili olarak. Ama hikayedeki kırılganlığı unutmamak lazım. Yani Avrupa Birliği yapısı gereği birbirinden çok farklı ekonomik dinamikler üzerine kuruldu. Aynı potada amiyane tabirle beş menzemezle hareket eden bir birlikten bahsediyoruz. Ve ekonomik aktivitedeki ayrışma oldukça önemli. Yani bu hikayeyi tek bir politika unsuruyla, tek bir politika merkeziyle, hem para politikası açısından konuşuyorum, hem de diğer finansal politikalar, mali politikalar elbette ki ayrışıyor, ama açısından tek bir potada eritmek oldukça güç. Burada teknik olarak faiz arttırımı için bir yer var. Piyasada yavaş yavaş zaten bunu fonlamaya, fiyatlamaya daha doğrusu başlamış ve bunu teyit etmiş durumda. Ama bu kırılganlık hikayesi önemli bir konu. Oradaki atalet hali hazırda. Yani hani çok uzun süre biliyorsunuz sıfır faiz politikasıyla giden bir bölgeden bahsediyoruz. Ve büyüme dinamiklerinin oldukça kırılgan seyrettiği bir yeniden yapılanma hikayesinin aslında zaten içeride de konuşuluyor, basına da yansıdı. Devam ettiği bir hikayeden bahsediyoruz. Kısaca teknik olarak faiz arttırımı için yer var. 25 bas puan dünyayı değiştirmeyecektir. Bununla ilgili bir problem yok. Enflasyon beklentilerin törpülemesi açısından kıymetli. Bu da okey. Ama bu hikayenin yani sıkılaşmanın

0: kalıcılığı ve beklenenden birazcık daha sert algılanması halinde ekonomik aktivite üzerinde göreceğimiz fatura biraz daha yüksek olacaktı. Bu yüzden zaten görece temkinli yaklaşıp aslında yoğun bir iletişim yürütüyorlar. Sadece Lagarde değil, diğer ülke Merkez Bankası yetkili ve başkanlarından da bu tip mesajları, temkinli mesajları görmeye devam ediyoruz. Genel çerçeve sıkı duruş ve ana önceliğin enflasyon olması sebebiyle aslında faiz arttırımı hikayesi birazcık daha fiyatlanıyor. Burada bir 25 bas puan arttırım görebileceğimiz kamusundayım ben de. Ama bu hikaye sonsuz değil. Yani sıkılacak buradaki kurşun sonsuz miktarda değil. O yüzden bu hikayenin akıbeti bekleme göre birazcık daha yaklaşabilir. Enerji fiyatları ve politik gelişmelere bağlı olarak, ama dümdüz teknik baktığımız zaman ben de size katılıyorum, bir 25 bas puanlık artırım yeri varmış gibi gözüküyor Avrupa tarafında.
1: Peki İngiltere'de nasıl bir tablo var karşımızda? Temmuz enflasyonu %2,6'dan %2,9'a yükselmişti. Ve yıllık büyümeye baktığımızda %1,2, beklentinin aslında biraz üzerinde bir büyüme var. İmalat PMI Ağustos'ta 51,5 olarak açıklandı ve 5 ayın en düşük seviyesi. Ve İngiltere Merkez Bankası Aralık 2025'ten bu yana faizi 3,75'te sabit tutuyor. Sabit tutmaya devam edecek midir sizce İngiltere Merkez Bankası faiz?
0: İngiltere merkez, yani İngiltere tarafında da aslında ekonomik aktivite Avrupa tarafından bir miktar daha canlı olmakla birlikte dalgalı seyrini sürdürüyor. Bu Brexit sonrası yaşanan dalgalanmanın etkilerini görüyoruz. Orada iç dinamikler de birazcık daha farklı oluyor. Tabii siyasi dalgalanmaların da çok daha yoğun olduğunu görüyoruz. Ben İngiltere Merkez Bankası'nın mevcut koşullar altında beklenti seviyesindeki büyüme, ki bu doğal büyüme oranının altında bir hikayeden bahsediyoruz. Enflasyonda arzulanan seviyenin, hedef seviyenin üzerinde olmasına rağmen dalgalanma hikayesinin bir miktar daha az olduğunu, ama dış etmenlerden elbette ki etkilenmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu çerçevede ben İngiltere Merkez Bankası'nın bekle ve gör hikayesine birazcık daha tutunacağı konusundayım. Yıl sonuna kadar birkaç veri daha görmek isteyeceklerdir kanısındayım. O yüzden ben bu aydan bir faiz artırımı beklemiyorum kendi adıma.
1: Evet, Asya ile devam edelim. Şimdi Çin'e baktığımızda aslında Çin'de biz uzun süredir zayıf büyüme, düşük talepleri konuşuyoruz ve Çin faizi 15 aydır sabit tutuyor. Geçen hafta da Merkez Bankası'nın kararı vardı, sabit tutmuşlardı faizi. Şimdi Temmuz enflasyonuna baktığımızda da %0,50 seviyesine gelmişti. Rekor düzeyde düşük bir enflasyon. Faiz indirimine gitmesi gerekiyor mu Çin Merkez Bankası'nın? Tabii ABD yaptırımları ve enerji krizi de burada çok önemli bir rol oynuyor Çin için. Beklentiniz nedir? Çin nasıl bir tutum sergileyecektir önümüzdeki dönemlerde?
0: Çin tarafında söylediğiniz gibi ekonomik aktivitedeki tempo bir süredir yavaş. Yavaş olmayı da sürdürüyor. Bunun genele yaygın olup olmadığı konusu aslında burada önemli. Yani sektörel bazda işte gayrimenkul sektörünü konuşuyoruz. Bahsettiğiniz gibi yaptırımlar kaynaklı çeşitli planlardan sapmaları ve bozulmaları konuşuyoruz ve bunları bir süre daha konuşmaya devam edeceğiz. Bu tarafta bir de tabii hem enerji tarafı hem de yaptırımlar kaynaklı enflasyonist bir alttan gelen bir dalga da mevcut. Bu sebeple ben Çin tarafında parasal bir genişleme hikayesinden ziyade kamu eliyle yapılacak bir destek hikayesinin daha ön planda olacağını ve büyümeyi desteklemek adına bu tip bir adım setinin atılabileceği kanısındayım. Zaten bir süredir gelen veriler de aslında bunu yavaş yavaş ima etmeye devam ediyor ve bu adımları atmak için bir takvim ya da bir programa biliyorsunuz bir gerek yok. Yani ülkenin yapısı gereği de bu kararlar biraz daha hızlı, biraz daha takvimden bağımsız bir şekilde alınıyor ve alınmaya da devam edecek. Buranın ülkenin yapısı o, ama doğal büyüme ortamının, doğal büyüme oranının altında seyretmesi, ülkenin epeyce bir süredir seyretmesi ve bunun aslında bir yeni normale dönüşmesi algısı mevcut küresel ticaret dengesi ve rekabet içindeki Çin'in elini zayıflatma potansiyeli taşıyor. Bunun içine bir de tabii yepyeni bir cephe açıldı.

0: mevcut hikayenin işte ticaret yaptırımları vesaire konusundan öte bir de çip konusu söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri ile liderlik mücadelesi verdikleri bir hikaye var. Burada hem enflasyon dengesini bir kenara bırakıp hem sektörel destekleri verip buradan da büyümeye ve ekonomik aktivitenin canlı tutulmasına dair eğilimleri ben daha çok kamu politikalarıyla bir miktar daha maliye politikalarıyla yönetecektirini düşünüyorum. O yüzden politika faizinde bir değişiklik beklemiyorum ama bu tarafta gelebilecek destekler ve gelmesi beklenen desteklerin hayata geçmesi diyeyim beni şaşırtmayacaktır kısa vadede.
1: Peki Japonya ile devam edelim. Orada imalat piyama 55,1. İkinci çeyrek büyümesine baktığımızda beklenti altı bir büyüme var. %1,1. Beklenti de %2 idi. Dolar yen paritesini konuşuyorduk. Sizinle de daha önce konuştuk. Ortak müdahale sonrası ABD ile kısa zamanda kazancının yarısını aslında geri vermişti. Ve faiz de %1 seviyesinde 31 yılın en yüksek seviyesi. Piyasada faiz artırımına yönelik ihtimale baktığımızda %80 civarında bir faiz artırımına gidecek midir sizce Japonya Merkez Bankası?
0: Japonya tarafında işler birazcık daha karışık. Orada evet hani bir anlamda az önce bahsettiğimiz Avrupa Birliği hikayesine uzanan ve paralel seyreden bir atalet durumu söz konusu. Ama oradaki hikaye birazcık daha farklı. Yani küresel çapta carry trade'in merkezi olma hikayesinden yaşanan enflasyonist baskının ve diğer borçlanma gereği unsurlarının etkisiyle faizler genel seviyesindeki artış takip ettiğimiz ve görmeye devam edeceğimiz bir konu. Hemen sorunuza cevap vereyim. Ben ayın 18'inde bir faiz arttırma geleceğini düşünüyorum. Japonya Merkez Bankası'ndan bir 25 bas puanlık bir faiz arttırmanı göreceğimiz kanısındayım. Bahsettiğiniz gibi ortak müdahalenin ardından hani eğrinin uzun bacağını acaba etki edecek mi diye konuşurken hikaye yine döndü dolaştı. 10 yıllıkların 2.90'ın üzerine attığı, efendime söyleyeyim 30 yıllıkların 4'ün 4.10'un üzerinde seyrettiği bir Japonya ile karşı karşıya. Enflasyon görünümünde bozulma söz konusu. Burada bir iyileşme söz konusu değil. Burada Japon yeninin değeriyle alakalı ithal girdi maliye dediğinin de çok etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü içerideki talep dinamikleri yapısal olarak canlı değil. Büyüme tarafında da benzer. Yani öncü veriler okey. PMI verileri falan fena gelmiyor. Bununla ilgili bir problem yok. Orada yıkıcı ya da kırıcı bir durum söz konusu değil ama fiili durumda daha çok parasal bir kamu maliyesi iki kaynaklı bir hikaye söz konusu o tarafta. O yüzden makro politikalar bu tarafta hem para politikaları tarafında hem işte maliye politikaları ve uluslararası müdahalelere varacak boyuttaki hikayeler ekonomik aktiviteden ziyade tahvil fiyatlamalarına daha yönelik hareket ediyor. Japon yeninin değeri odaklı hareket ediyor. Buradan hareketle ben önümüzdeki toplantı da Japonya Merkez Bankası'ndan bir faiz arttırımı geleceğini düşünüyorum. Ama işin iyi yanı şu, iletişimi çok dikkatli kuran ve çok uzun sürede çok böyle ilmek ilmek işleyen bir bölgeden, bir ülkeden bahsediyoruz. Bir katastrofiyle, bir yıkıcı bir senaryoyla karşılaşmayacağımız konusundayım. Küresel çapta özellikle sermaye akımları tarafında yıkıcı bir etkisi olmayacak bunun ama tabii ki özellikle gelişen ülkeleri etkileyecek nitelikte eğilim devam ediyor. Olumsuz etkileyecek nitelikte eğilim devam ediyor. Japonya'da faizler genel seviyesinde yön yukarı diyebilirim.
1: Evet, kıymetli metallerle devam edelim. Ons altına baktığımızda 4600 doların altında dün yükselişi takip etmiştik. Tabii bugün Kevin Warsh'un saat 5'te yapacağı konuşma önemli olacak. Nasıl bir seyir olacak altında önümüzdeki dönemlerde? Bu düşüş devam edecek mi? Gerçi bir düşüşe geçiyor, tekrar yükselişe geçiyor. Son zamanlarda dalgalı bir seyir var. Bu seyir devam edecek midir sizce?
0: Dalgalı seyirin devamını bekliyoruz ama altın fiyatının kendini yeni bir seviyeye attığını görüyoruz. Yani işte son 1-2 gündür dün yaşadığımız gevşemeyle birlikte evet 4600'ün biraz altına sattı ama 30 günlük yani aylık seviyede baktığımız zaman %12'nin

0: üzerinde bir getiriyi görüyoruz o tarafta. Buradaki hikaye aslında altının fiyatlaması dönüp dolaşıp mevcut koşullara baktığımız zaman denklemin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor genel itibariyle. Yani enerji fiyatlarından etkileniyor, efendime söyleyeyim enflasyon beklentilerinden doğal olarak etkileniyor, faizler genel seviyesinden etkileniyor vesaire vesaire. Yani burada yatırımcı dönüp dolaşıp ya işte altına dair mevcut fiyatlamalar beklentilerden daha çok spot tarafın eğiliminin güçlendiğini görüyoruz. Burada bir çıktı olarak yani altın yatırımcısı geleneksel olarak uzun vadeli getiri hedefiyle hareket edip belli bir fiyat hedefiyle hareket etme eğiliminde olmakla birlikte bu son dönemde mevcut karmaşık haber akışıyla birlikte elbette kısa vadede fiyatlar her zaman dalgalıydı. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama altının uzun vade fiyat beklentileri yani yatırımcı tarafındaki eğilim daha çok kısa vadedeki fiyat hareketlerine odaklanmış durumda diye görüyoruz. Ben buradaki oynaklığın devam edeceği kanısındayım ama 3800 hikayesinin hızlıca geride kalması, bu uzlaşı vesaire haberlerinin ardından aslında orada kazandığı ivme ve kendini işte 4600 seviyesine attığı, hızla attığı bir altın genel görünümünde yapay dalgalı ama aşağı yönlü risklerin geçtiğimiz haftaları göre bir miktar daha azaldığı bir hikayeyi konuşabileceğimiz kanısındayım. Çünkü bir dönem çok uzak olmayan bir geçmişte Körfez'deki haber akışındaki dengesizlik ve gerçekten üst üste kötü gelen haber kıymetli madenlerde kısa vadeli hikayeyi neredeyse bitirmişti. Bütün faizlerdeki hareket, enflasyon beklentilerindeki bozulma, uzun vadeli faiz beklentilerindeki bozulma altını elde tutmanın alternatif maliyeti inanılmaz yukarı çekip aslında bunun altında sadece merkez bankalarının teknik taleplerini bırakan bir bazı çıplak bırakmıştı. Bu tarafta talebin tekrar hem fonlar tarafında da yani bireysel yatırımcılara da gelecek bacakta talebin bir miktar daha canlandığını ama bu dalgalı seyirin dediğim gibi bahsettiğim çok değişkenli fonksiyonun bir çıktısı olarak kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklı seyrini görmeye devam edeceğimiz kanısındayım. Dediğim gibi ben net bir bozulma altın fiyatlarında kısa vadede beklemiyorum. Günlük bazda kazanç ve kayıplar elbette ki olacak, olabilir. Belirsizlik kısa vadede devam ediyor. Piyasa hareketlerine ve çıktılar haber akışına oldukça duyarlı hakikaten devam ediyor. Ama orta uzun vadede yukarı yönün korunduğu kanısındayım.
1: Evet, biraz yurt içiyle devam edelim isterseniz. Para politikasında normalleşmeye gidilen bir döneme giriyor muyuz sizce? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalelerine yeniden başladı. Özellikle Merkez Bankası'nın bu kararı para politikasında normalleşmeye gidilmesinin bir sebebi midir?
0: Şöyle, Merkez Bankası zaten bunun iletişimini çok uzun zamandır kuruyor. Savaş dönemiyle birlikte haftalıktan geceliğe geçip 300 bas puanlık tamponu fiili fonlama oranı olarak %40'a çektiğini görmüştük. Bu taraftaki denge bir konu. Şimdi istediğimiz, arzu ettiğimiz ve yılın erken dönemlerinde hatta önceki yılın son çeyreklerinde dahi bu yıl sonu için öngördüğümüz enflasyon, yıllık manşet enflasyon seviyesinin oldukça üzerinde bitireceğiz. Buna rağmen dezenflasyon sürecinin savaş ortamı vesaire ve yaşanan dış dalgalanmalara rağmen tamamen bozulmadığını ama yavaşladığını ama yavaş bir tempoda da olsa tatlı tatlı devam ettiğini görüyoruz. Buradan hareketle Merkez Bankası'nın verdiği mesajlar da şekilleniyor zaten. Son enflasyon toplantısında da ilk maddelerden bir tanesi zaten piyasanın da zaten sormaya başladığı soru buydu. Gecelikten haftada geçirdik gelecek mi sorusu gündemdeydi. Zaten ana senaryoda yıl sonuna kadar bir miktar hani zamanlaması konuşulabilir ama çok da büyük bir etkisi yok. Yani kabaca Eylül gibi Eylül başlarında işte gecelikten haftalığa geçiş, Eylül toplantısı pas, kalan iki toplantıda da yüzer bas puan indirim gibi bir genel senaryo söz konusu kaldı ki bu yapı Merkez Bankası'nın uzun zamandır iletişimini sürdürdüğü reel faiz politikasıyla da çelişmiyor. Dönüp baktığımız zaman enflasyon yani manşet enflasyonun üzerinde oluşacak bir politika faizi ve faizler genel seviyesi Merkez Bankası'nın taahhüdüyle ve oluşturduğu oluşturduğu ve arkasında durduğu sıkı para politikası hikayesiyle örtüşüyor. Bu bağlamda riskler daim olmakla birlikte, iç ve dış riskler daim olmakla birlikte

0: genel çerçevede aşağı yönlü bir harekete, politika faizinde aşağı yönlü bir harekete yer varmış gibi gözüküyor. Bunu parasal gevşeme ifadesi doğru, tabii ki teknik olarak doğru ama bütün dünya sıkılaşırken ve enflasyon riskleri bu kadar köpürmüşken biz niye parasal gevşiyoruz tonundan ziyade biraz daha dinamiklere odaklanarak bakmak gerekiyor. Dediğim gibi aslında taahhütlerde bir esneme yok. Verilen sözlerde politika genel çerçevesinde bir bozulma an itibariyle söz konusu değil. Verilere bakmadan hızlı hızlı faiz indirme hikayesi söz konusu değil. Piyasanın bildiği, gördüğü, iletişiminin yapıldığı bir normalleşme süreciyle karşı karşıya bu patikada korunmaya devam edecek. Ama buradaki en önemli hikaye elbette iç ve dış gelişmelerin bir beklentiler üzerindeki bir etkisini görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz ama enflasyon verileri ve enflasyon verilerinin detayındaki dinamikleri iyi okumakta fayda var. Biz baktığımız zaman işte yılı %30 gibi bir enflasyonla bitireceğiz yıllık manşette. İvmenin nereye doğru evrileceği birçok unsura bağlı olmakla birlikte genel eğilimde bir yumuşama halinin devam ettiğini biraz seyrelse de biraz incelse de genel olarak yukarı yönlü bir hareketin olmadığını, yatay aşağı yönlü bir hareketin korunduğunu görüyoruz. Faizler genel seviyesinin yüksekliğinin de elbette enflasyon üzerinde çok pozitif etkileri ve aslında para politikası anlamında enflasyonun temel çözümü olduğu zaten aşikar, bunu konuşmuyoruz ama bir bu sıkı duruşun süresi ve bunun yarattığı yan etkiler, iki bir de para politikasının sınırları söz konusu. Bu tarafta mesela orta vadeli planı, orta vadeli programı Eylül başındaki dikkatle okumak lazım. Bu da Merkez Bankası politikası üzerinde, para politikası üzerinde etkin olacaktır. Çünkü orada bir güç birliği ve uyum hikayesinin arttırılması önemli. Para politikasının sınırlarına geldiğimiz noktada. Yani bugün itibariyle gecelikten haftalar geçtiğimizde Merkez Bankası faizi 300 bas puan indirdi. Haydi parasal genişleme dönemi başladı hikayesini birazcık daha açmak lazım. Bu manşetten hareket etmemek lazım. Şu anda piyasanın rahatsız olmadığı, kendine neyin beklediğini bildiği belirsizlik ortamının Merkez Bankası yönergeleri ve yönlendirmeleri çerçevesinde sınırlı kaldığı bir hikayeyle devam ediyoruz. Dediğim gibi kişisel beklentim Eylül ayında politika faizinde bir değişiklik yapılmaması yönünde, kalan iki toplantıda da bugünkü verilerle konuşuyorum. 200 bas puanlık indirim yeri olduğu görüşündeyim. Ama iki gelecek verilerle yaşanacak olayları hem iç hem dış tarafta yakından izlemeye devam edeceğiz. Özellikle son iki toplantı için söylediğim beklentim bu bağlamda değişebilir.
1: Evet, dün rezervleri takip ettik. Brüt rezervler yaklaşık 5 milyar dolarlık artışla 188,4 milyar dolara yükseldi. Bir süredir devam ediyor rezervlerdeki artış. Nasıl okumak gerekir rezervlerdeki yükselişi?
0: Bu tarafta zaten rezerv biriktirme stratejisi devam ediyor. Söylediğimiz gibi 188 milyar dolar net rezervlerde de aslında çok büyük bir haftalık bazda en azından büyük bir değişiklik yok. Rezerv kompozisyonumuz aynı, yaklaşık rezerv hacmimizin 3'te 2'si altın olmayı sürdürüyor. Rezerv hikayesi de elbette önemli. Hatırlayınız, daha önceki dönemlerde piyasadaki çalkantılar döneminde bir döviz likiditesine ilişkin, ülkedeki döviz stoğuna ilişkin sorular ve ödemeler dengesine etkiliyor. Gelecek bir fiyatlamaları görüyorduk. Hem risk priminde görüyorduk, hem yurt dışı raporlarda görüyorduk. Efendime söyleyeyim, dış borçlanma kabiliyetine de kurumlarını etkiliyordu buradan hareketle. Bugün itibariyle bu denklemde Merkez Bankası ve rezervler genel seviyesi bir sorun teşkil etmiyor. Teşkil etmemeye de devam edecek. Elbette bu rezerv biriktirme politikası mevcut ortamda elbette buna çok müsaade ediyor. Yani TL'nin reel olarak değerlendiği bir ortamda rezerv biriktirmenin daha kolay olduğunu da aslında bu ikisini birlikte götürdüklerini de görüyoruz. Bu hikaye gayet pozitif. En azından zaten dediğim gibi elimizde olmayan değişkenlerin de içinde olduğu bu çok unsurlu fonksiyonun içinde en azından bir değişkeni ortadan kaldırmış, en azından bunun katsayısını, ağırlığını epey azaltmış durumdayız. Rezerv hikayesinde olumsuz bir konu söz

0: konusu değil. Bizi olumsuz fiyatlamıyor ve iyi ki de bu karmaşa içinde tırnak içinde bir de ona kafayı olmuyoruz diyeyim.
1: Peki borsayla devam edelim. Dün %0,24 gerilemişti. 14.600'ün altında 14.575 puandan kapandı. Bugün nasıl bir performans olacak? Haftayı nasıl kapatacak BIST 100 endeks?
0: Burada sıkışık bir hikayeyi görmeye devam ediyoruz BIST 100 tarafında. Yani burada da birden fazla konu var. İşte bu yani endeksin hem genel seviyesi hem yurt dışından işte MSCI'den arasından gelen mesajlar, SPK'nın düzenlemeleri nasıl olacak vesaire vesaire bir sürü hikaye var o tarafta. Makro tarafa da baktığımız zaman parasal tırnak içinde az önce konuştuğumuz ifadeyi kullandığımız için söylüyorum. Parasal gevşeme hikayesinin bu hikayenin aslında başlamasının da yavaş yavaş etkilerini görüyoruz. Burada hani aylık bazda baktığımız zaman %8'e yani biz %8'e yakın işte biz 30'da %10'a yakın bir getiri hikayesini görüyoruz. Bankalar tarafı bir miktar daha toparlamış durumda. Özellikle son dönemdeki yani son hafta yaşanan hareketle birlikte %10'a yakın bir pozitif de seyrediyor. Banka tarafı normal zaten. Faizler hikayesinde yani faizler genel seviyesindeki aşağı yönlü hikayede doğrudan doğruya etkilenen taraf net faiz marjı oluyor. Buradaki beklentiler toparlanıyor. Hatta dün de bununla ilgili bir uluslararası kurumunda bir notu vardı anımsarsınız. Buradaki hikaye bu anlamda pozitif seyretmeye devam ediyor. Endeks tarafında bankacılığında desteğiyle birlikte hafif yeşilli bir ivmeyi bir süredir görüyoruz. Görmeye de devam ediyoruz ama hani yılbaşından bu yana %30 işte 52 haftalığa baktığımız zaman da gene aynı seviyede getiren aslında yatırımcısını yıl içinde üzen bir endeksi gördük. Yatay ve sıkışık seyir bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü hassasiyetler baki yani haber akışı ile ilgili dalgalı seyrin devam ettiğini görüyoruz. Burada ana bir trendden bahsetmek işte yön şuraya gidecek, buraya gidecek diye büyük büyük konuşacak geniş bir haber akışı söz konusu değil ama mevcut seviyelerde yani 14.600'ün üzerinde yaptığımız kapanışlar bize önce yani burada birazcık tutunması lazım endeksin. Buradan 14.800'e oradan da özlediğimiz 15.000 seviyelerine doğru hareket ettirme potansiyeli taşıyor ama dediğim gibi bunun için bir miktar daha işte 14.600 seviyesinde bir iki kapanış görmemiz gerekiyor ki altyapı iyi bank bankacılık endeksi uzun zamandır ortalarda olmayan bu hikaye oldukça pozitif bir altyapı sağlıyor endeks tarafında. Burada temkinli iyimserliği korumakta fayda var.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Erhalp Bey katkılarınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler şimdi piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Bugün takip edeceğimiz hem yurt içinden hem küreselden verilere bakalım. Yurt içi ekonomik güven endeksi Ağustos ayı ve Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri bu verileri takip edeceğiz. Almanya Ağustos ayı işsizlik verisi, Euro bölgesi tüketici güveni Ağustos ayı ve yine Ağustos ayı sanayi güveni bu verileri bugün takip edeceğiz. Ve piyasa takvimiyle araya gidiyoruz. Saat başına tekrar karşınızda olacağız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunuyor.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.
1: Alışıp

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: sundu.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı.

Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: sosyal ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
2: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
1: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
3: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
1: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
4: İkinci birden vermişiz.
5: Tamam, hiç problem değil.
1: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ahpara'da.
6: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Sayın seyirciler, saatlerimiz 8'i gösteriyor. Seans öncesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretiminin 83-84 bin varil seviyesine ilerlediğini açıkladı. Bayraktar, üretimin Türkiye'ye yıllık yaklaşık 2-2,5 milyar dolarlık katkı sağladığını belirtti. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmayla 5000 megawattlık güneş enerjisi santrali projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İlk aşamada Sivas ve Taşeli'nde toplam 2000 megawatt kapasiteli 2 güneş enerjisi santrali kurulacak. Projelere euro bazlı elektrik alım tarifesi ve kapsamlı vergi muafiyetleri sağlanacak. SPK 7 şirketin toplam 25,5 milyar lira, 650 milyon dolar ve 50 milyon euro tutarındaki borçlanma aracı ihracına onay verdi. Kurul ayrıca 2 şirketin toplam 150 milyar liralık kira sertifikası ihracını uygun buldu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve tankerlerin petrol taşımaya devam ettiğini belirterek İran'la konuşacak pek bir şey yok, onlarla konuşmak istemiyoruz, görüşmek veya başka bir şey yapmak niyetinde değiliz dedi. FED Yönetim Kurulu üyesi olduğu 2006-2011 döneminde ve sonrasında Stanford Üniversitesi'ndeki akademisyen kimliğiyle Jackson Hole'de aktif bir katılımcı olarak bulunan Walsh, FED Başkanı olarak bugün ilk kez etkinlikte yer alacak. Türkiye saatiyle saat 17'de konuşmasını gerçekleştirecek. Jackson Hole öncesi spot altın hafif gerilerken piyasalar FED Başkanı Kevin Warsh'un vereceği mesajlara kilitlendi. Analistler olası Şahin açıklamaların fiyatları baskılayabileceğini, ancak geri çekilmelerin 5000 dolara hedef

hedefleyen yatırımcılar için alım fırsatı oluşturacağını öngörüyor. Öne çıkan gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi verilerle devam ediyoruz. Hemen bakalım. S&P 500 verisine 7726 seviyesinde. Nasdaq endeksine bakalım. 29592 ve Dow Jones'a da bakalım. 53646 seviyesinde. Yurt içinden 500 endeksiyle devam edelim. 14575 puandan kapatmıştı dün günü. Yatay negatif bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz BIST 100 endeksinde. Kıymetli metallere bakalım. Altınla başlayalım. Altın ons fiyatı düşüşte, 4584 dolar seviyesinde. Gümüş ons 69 dolar seviyesinde. Paladyum 1354 ve platinde 1848 seviyesinde yatay bir seyir söz konusu. Enerji fiyatlarına bakalım. Petrol 83,23 dolar, Brent petrol 88,41 dolar, doğalgaz da 2,92 seviyesinde. Şimdi öne çıkan şirket haberlerine bakıyoruz. TEP Factoring tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 2,5 milyar lira tutarında tahvil bonosu ihracı için SPK'dan onay aldı. Garanti yatırım menkul kıymetler nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 4 milyar lira tutarında tahvil finansman bonosu ihracı için SPK'dan onay aldı. Zorlu enerji elektrik üretim tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 3,5 milyar lira tutarında finansman bonosu ihracı için SPK'dan onay aldığı öne çıkan şirket haberleri de bu şekildeydi. Şimdi gazetelerle devam ediyoruz. Öne çıkan manşetlere ve başlıklara bakalım. Sabah gazetesi ilk gazetemiz. Borcu olan esnafa kredi kapısı açıldı. Esnaf ve sanatkarlara verilen hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin usullerde değişikliğe gidildi. Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunanlarda belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek denilmiş. Devam ediyoruz şimdi yine Sabah gazetesiyle. Ağrı'dan ekonomiye 2,5 milyar dolarlık katkı başlığı atılmış. Bir sonraki manşetimize geçiyoruz şimdi. Türk altının Ağrı'daki altın madeni üretime başladı. 5 yılda 17 tona yakın altın üretecek tesis, cari açığın düşürülmesine 2,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Tesisle altın üretimi %10 oranında artacak denilmiş. 250 milyon dolarlık yatırım, saatte 958 tonluk kırma kapasitesi olacakmış. Devam ediyoruz şimdi. Bir sonraki gazetemiz Takvim Gazetesi. İstanbul'a lüks geliyor manşeti atılmış. Hemen bakalım detaylarına. Karyon İnşaat'la İtalyan Ardian Fing'in grup ortaklığında İstanbul Havalimanı'nın hemen yanına inşa edilen ve 110 bin metrekarelik Florentia Village, Avrupa'nın en büyük lüks designer outlet projesi olarak kapılarını açıyor denilmiş. Bir sonraki gazeteye bakalım hemen. Petrolde yön arayışı, Hürriyet gazetesinin başlığı. İran'ın Umman'la Hürmüz Boğazı'nın gelirinin paylaşımı konusunda anlaşmaya varması petrol fiyatlarındaki düşüşü dördüncü gününe taşıdı. Brent petrol dün %0,4 düşüşe 87,5 dolara geriledi. Piyasada yeni bir ateşkes olasılığı fiyatlansa da yatırımcı temkinli. Orta Doğu'da barış konusunda net bir açıklama gelmediği için petrol fiyatlarının bekleme pozisyonunda olduğu yön arayışının süreceği belirtiliyor. İran Savaşı'nın başlangıcından bu yana geçen 6 ayda sert dalgalanmalar yaşayan küresel petrol fiyatları, enerji krizi ve artan jeopolitik risk algısının gölgesinde yön arayışına devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı dün sabah %0,4 düşüşle 87,5 dolara geriledi. Petroldeki haftalık düşüş %7'yi aştı. İran'la Umman arasındaki görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önünü açabileceği beklentileri bu düşüşte etkili oldu. Böylece Brent petrol üst üste 4. gün düşüş kaydetti. Ancak piyasa yeni bir ateşkesin ortaya çıkma ihtimalinin fiyatlamaya başlasa da yatırımcılar bir anlaşmaya varabileceğine dair net bir açıklama bekliyor. Bu da petrol fiyatlarının

0: buldum. Günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yurt içiyle isterseniz başlayalım bugün. SPK'dan halka arz başvurularına öncelik düzenlemesi geldi. İşte burada şartlara baktığımızda ortaklığın yönetim hakimiyetine, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi ve kamu kurumlarının doğrudan veya dolaylı olarak sahip olması, halka arz edilecek fiyat payların piyasa değerinin 15 milyar liranın üzerinde olması gibi düzenlemeler söz konusu. Nasıl değerlendirmek gerekir SPK'nın bu düzenlemesini?
0: Tabii son dönemde özellikle fazla sayıda halka arzı olduğunu görüyoruz. Bu da tabii nitelikli mi değil mi tartışmasını beraberinde getiriyor. Ve ciddi anlamda tabii likiditenin yeni halka arzlara doğru kaydığını da görüyoruz. Bu etki içerisinde de eğer borsaya kote olacaksa bir şirket, tabii ki bu anlamda belli bir kriterin olması önemli. Son dönemdeki sayının ve talebin artmış olması, yani halka arz olmak isteyen şirketlerin sayısının artmış olması böyle bir kararı beraberinde getirmiştir diye düşünüyorum. Bu açıdan da tabii ki borsaya gelen şirketlerin de en azından kendi adına piyasa değerinin yüksek olması gerekiyor ki bir nitelik katabilsin ve sonrasında da devamı oluşabilsin. Bunu birazcık önüne geçmek için hem de bu oluşan aşırı talebin biraz daha dengelenmesi adına böyle bir karar alındığı düşüncesindeyim ve destekleyici buluyorum.
1: Peki rezervlerle devam edelim. Dün takip ettik yeni verileri. Brüt rezervler yaklaşık 5 milyar dolarlık artışla 188 milyar doları aştı. Bir süredir de yükselişi takip ediyoruz. Rezervlerdeki artışı nasıl okumak gerekir?
0: Rezervlerdeki artış tabii özellikle Merkez Bankası'nın biraz daha yeni güçlendiren bir etkisi. Son dönemdeki altın fiyatlarındaki tekrar yukarı yönlü hareket de rezervlerin tabii güçlenmesini desteklemiş görünüyor. Genel anlamda hatta buradaki en önemli kalemin ons altın olduğunu görüyoruz. Burada rezervlerin güçlü olması demek tabii Merkez Bankası'nın da elini güçlendirdiği için bir anlamda özellikle zaten geçtiğimiz haftada bununla ilgili bir sinyal oluştu. Eylül ayında beraberinde faiz indirimi ihtimalinde beraberinde getiriyor. Yani tabii ki tek bir etki değil ama destekleyici bir etki olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan da önümüzdeki günlerde de özellikle altın fiyatlamasındaki yukarı yönlü hareket destekleyici etkisini sürdürebilir. Tabii ki rezervlerin güçlenmesi sadece enflasyonla olan mücadelede ya da işte faiz indirme süreci için yeterli bir durum değil ama bir etki, en azından dolarizasyonun sınırlı anlamda önüne geçen, aynı zamanda Merkez Bankası'nın dilini de güçlendiren bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki en önemli kalemin de altından geldiğini söyleyebilirim.
1: Peki borsayla devam edelim. %0,24'lük bir gerileme olmuştu dün kapanışta. 14.575 puandan günü tamamladı. Bugüne nasıl başlayacak BIST endeksi ve haftayı nasıl kapatacak? Geçtiğimiz hafta %5'in üzerinde yükseliş vardı, primlenme olmuştu endekste. Bu haftayı nasıl kapatacak sizce?
0: 14.300 üzerinde kapanışların hep olumlu olduğunu, yukarı yönlü hareketin devamı adına bu seviyeyi destek yapması gerektiğini belirtmiştik endeksle ilgili. Endekste de hafta içerisinde bu seviyenin destek olarak çalıştığını, sonra yukarı yönlü tekrar tepkiler olduğunu, fakat 14.600 üstünde, 14.600 seviyesi üstünde net bir kalıcılık göremediğimizi izledik. Burada özellikle vade sonu etkisi de tabii ki yukarı yönlü hareketi biraz sınırlı kılıyor. Pazartesiden sonraki süreçte biraz daha güçlenmeye çalışan, özellikle artık 14.500-14.600 seviyeleri üzerinde net kalıcılıklar gördüğümüz bir piyasa izleyebiliriz düşüncesindeyim. Önümüzdeki ayla ilgili özellikle az önce de vurguladık, Merkez Bankası kararına kadar ki olan süreçte Borsa İstanbul'da bu beklentinin satın alınabileceği düşüncesindeyim. O yüzden de 14.300 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece, özellikle 14.600 seviyesi üzerinde kapanışlarda daha güçlü bir yapı görebiliriz. Ama tabii genel anlamda borsaya bak.

0: baktığımız zaman puantajdan ziyade puandan ziyade daha doğrusu hisse bazlı hareketlerin olduğunu görüyoruz. Hatta sektörler içerisinde bile hisselerin ayrıştığını görmekteyiz. İşte bankacılık endeksinde son 2 gündür Halk Bankası'nın ayrıştığını görüyoruz. Holding sektöründe işte zaman zaman Koç Holding'in, zaman zaman Sabancı Holding'in ön plana çıktığını görüyoruz. Biraz rotasyonla yukarıya gitme eğiliminde olan bir piyasa var. İşte bankacılık ayakta kaldığında savunma sanayi ya da işte sanayi şirketlerinde bir baskı. Tam tersi sanayi tarafı biraz daha ön planda olduğunda bankacılık endeksinde satış baskısı olduğunu görüyoruz. Genel anlamda borsa dinamiklerine baktığımız zaman son dönemde tabii CDS'lerin de geri çekilmiş olması özellikle bankacılık endeksi üzerinde pozitif etki yaratıyor. 200'lü seviyelere tekrar yaklaşmış olmamız bu anlamda bankacılık sektörü üzerinde de katalizör bir etki yaratıyor. Yani baktığımız zaman genel anlamda işte jeopolitik risklerin özellikle ABD-İran arasındaki gerginliğin sınırlı negatif sürecinin devam ediyor olması yani artık o sıcak savaş ortamından biraz daha ekonomik savaş boyutuna geçmiş olması daha en azından anlaşma ihtimalleri piyasa tarafından fiyatlanıyor. Bu doğrultuda özellikle Borsa İstanbul için de 14.300 üstünde kapanışlar olduğu ölçüde Merkez Bankası faiz kararına kadar, Eylül ayında açıklayacak karara kadar daha ılımlı bir hava görebiliriz. Daha genele yayılan bir hareket oluşur mu? Bu ihtimal biraz daha tabii şu an için düşük görünüyor. Yani tam anlamıyla bir faiz indirim sürecine inmeden piyasaya genele yayılır bir alış gelmesi, likiditenin oluşması tabii sınırlı olacaktır. Ama yine de en azından son dönemde onu da görüyoruz. Dipten tepki vermeye çalışan hisse senetleri. Biraz daha işte bankacılık özelinde daha tekrardan yukarı yönlü hareketlenmeye eğilimli bir yapı. Bunun dışında işte beklentisi olan ya da bilançosu güçlü gelmiş sanayi şirketlerinde yine aynı şekilde motivasyonu yükselmeye çalışan bir yapı görmekteyiz. O açıdan yatırımcılar tabii bu dönemde özellikle son bilançoları da inceleyip aynı zamanda hikayelendirebilecekleri sektör ya da şirketler üzerinde durmaları bu anlamda olumlu olacaktır. Tabii faiz kararına kadar olan süreçte bankacılık gibi aynı zamanda işte faiz hassasiyeti olan inşaat sektörü gibi, enerji sektörü gibi aynı zamanda işte inşaat ve türeviyle ilişkili sektörler gibi sektör ve şirketlerde yukarı yönlü hareketler görebilirler. Çünkü piyasa biraz uzun süredir bunu bekliyordu. Bu beklentiyi satın almak isteyebilir. Ama tekrar söylüyorum daha genele yayılır hareketten ziyade özellikle bilançosu son çeyrekte iyi gelmiş hisse senetlerinde yıl sonuna kadar olan süreçte o bilançonun da devamı bekleniyorsa olumlu yapı görülebilir. Aynı zamanda holding sektörünün de bilançoları fena değildi. Son çeyrekte beklenti üstü gelmişti. Bu etki de tabii ki Borsa İstanbul üzerinde yine aynı şekilde katalist bir etki yaratabilir. Bizde zaten ön plana çıkan 3 sektör var. İşte bankacılık, holding, sanayi tarafı. Buradaki toparlanma eğilimi BIST 30'a ve tabii ki doğal olarak BIST 100'ün geneline yansıyabilir. Özellikle 14.800 seviyesi yukarıda kısa vadede bugün içinde direnç olarak takip edilebilecek seviye. Ama ben ilk etapta az önce de vurguladım. Gün içerisinde ve işte yeni aya kadar ki olan süreçte kısa vadede 14.600-14.650'yi ya da kabaca 14.700'ü direnç yapacak. Aşağıda da 14.350'yi destek yapmak isteyecek bir piyasa izleyebiliriz düşüncesindeyim. Yani bugün ve pazartesiyi beraber değerlendirmiş oluyorum bu anlamda. O yüzden vade sonuna kadar sınırlı baskılı bir piyasa. Ama vade sonundan Merkez Bankası toplantısına kadar olan süreçte de yukarıya gitme eğiliminde olan bir yapı görülebilir şeklinde özetleyebilirim.
1: Peki Merkez Bankası bu yıl faiz indirimlerine sizce tekrar başlayabilir mi? Özellikle geçtiğimiz gün verdiği karar, işte 1 Mart'ta ara verdiği repo ihalelerine tekrar başlanması para politikasından normalleşme olarak değerlendirilebilir mi?

0: piyasa biraz bunu zaten bu şekilde fiyatladı. Yani Merkez Bankası Eylül'de bir faiz indirimi yapabilir ihtimalini beraberinde getirdi. Bankaların da genel anlamda işte paylaşımlarında görüyoruz. Faiz oranlarına da bu yansımış görünüyor. Hem müşterisine verdiği arada düşürdüğü faiz oranı ve aynı zamanda mevduat hesaplarındaki faiz oranında geri çekilmeyi görüyoruz. Akabinde hemen revize edilen bu oranlamaları gördük. O yüzden bu da tabii Merkez Bankası'nın muhtemel Eylül ayında bir faiz indirimi yapabilmeyi getirdi. O açıdan da ben de Eylül ayında bu kararla birlikte muhtemel bir faiz indirimi olabileceği düşüncesindeyim. Piyasaya sınırlı da olsa bir olumlu etki katacaktır bu tabii ki süreç. Burada tabii pek çok faktör var. İşte ilk yayınımıza başladığımızda rezervlerin güçlendiğinden bahsetmiştik. Bu da bir etki. Burada özellikle Merkez Bankası yıl sonuna kadar işte yine yabancı kurumlarla rapor hazırlamaya başladı. İşte en az 2 faiz indirimi yapacaktır şeklinde. Burada yine en önemli destekleyici etki Fed'in de yaklaşımı olacaktır. Şayet petrol fiyatlarında özellikle enerji fiyatlarında bir sınırlı geri çekilme görmeye devam edersek, yani özellikle 83 dolar seviyesi, 83-85 dolar bandı burada önemli Brent petrol için, bu seviyenin altında kapanışlar görmeye devam edersek, bu tabi merkez bankalarının genel olarak elini güçlendirici bir etki yaratacaktır. Hep şunu söyledik, tüm merkez bankaları dünyada Fed'i takip ediyor. Fed'den gelebilecek olası sonrasındaki böyle adımlar, ki bu ihtimalin tabii ki şu an Fed kanadında da düşük olduğunu söyleyebiliriz oradaki verilere baktığımızda, ama hani oluşabilecek bu etki, işte özellikle enerji fiyatlamasındaki geriye çekilmeler bir anda tabii bir şeyleri değiştirebiliyor tüm dünyada. Bu etki bizim tarafımızda da Merkez Bankası'nın eline güçlendirecektir. Geçen haftaki yayınımızda da paylaşmıştım. Özellikle 83 dolar altındaki seviyelerde tekrardan 70 dolarlar potaya girebilir ve özellikle 70 ile 83 dolar arasında biraz daha dengeli bir petrol fiyatlaması gördüğümüzde bu tüm merkez bankaları tarafından rahatlatıcı, özellikle tabii ithalatçı ülkelerin merkez bankaları tarafından rahatlatıcı bir etki oluşturacaktır. Bu koşullar tabii beraberinde yıl sonuna kadar olan süreçte gelirse, o zaman Merkez Bankası'nın da faiz indirim süreciyle ilgili eli biraz daha güçlenecektir. Yani tüm dünyanın gözü kulağı faizle alakalı kısımda biraz daha enerji fiyatlamasında, işte jeopolitik risklerin sınırlı da olsa azalma ihtimalinde. Ama burada şunu görüyoruz. Jeopolitik riskler oluşmaya başladığında artan petrol fiyatlamasından nem alan ülkelerin bu süreci devam ettirmek niyetinde de olduğunu görüyoruz. İşte Rusya'dan gelen son adımda da bunu gördük. O açıdan da bunlar sınırlı şekilde en azından biraz daha süreç içerisinde azalırsa, enerji fiyatlamasında geçtiğimiz haftalarda da hep vurguladığım 70-80 dolar aralığında bir stabilizasyon oluşmaya başlarsa, o zaman tabii biz yıl sonuna kadar Eylül ayı dışında da yine ek bir faiz indirimi ihtimalini konuşmaya devam edebiliriz.
1: Peki, petrolle devam edelim isterseniz. Brent petrol Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine ilişkin beklentilerle düşüşe geçti. 4-5 gündür aslında düşüşü takip ediyoruz. Brent petrole baktığımızda 88,34 dolar seviyesinde. Şimdi İran'la Umman arasındaki görüşmenin etkili olduğunu tabii söyleyebiliriz. Trump'ın da açıklamaları vardı. Yakın zamanda İran'la olan savaşımız sona erecek dedi. Ancak İran'la Umman görüşmesi tek başına yeterli olacak mı? Petrol sevkiyatının normalleşmesi için ABD'nin olmadığı bir masada biz Brent petroldeki kalıcı düşüşü konuşabilir miyiz?
0: Petrol fiyatlarının yukarı yönlü olmasından en azından şu an için rahatsız. Bu tabii ki Fed'in de elini zorlaştıran bir etki. Sonrasında tabii ki Amerika'yı hazırladığı endüstriyel devrimi tamamladığında, o zaman petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketi çok umurlu olmayacak, ama ilk etapta tabii bunun için özellikle Fed'in faiz indirmesini istiyor. Enflasyon biraz daha geriye çekilmesini istiyor. Bu açıdan petrol fiyatlarının o da geriye çekilmesine en azından

0: beklenti dahilinde şu an istiyor konumunda. O açıdan da burada her ne kadar ABD masada olmasa bile oradaki anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılma ihtimali tabii ki petrol fiyatlaması üzerindeki yukarı yönlü atakları sınırlayacaktır. Burada az önce de vurguladım. 83 dolar altında kapanışlar başlarsa evet buradaki sorun çözüldü ve fiyatlama artık sınırlı negatif sürece girmeye başladı diyebiliriz. Hala 83-85 dolar üstünde kaldığı ölçüde Brent petrol güçlü yapısını maalesef koruyor. Bu anlamda o yüzden 83-85 dolar altına inerse ki gelişmeler şu an bunu destekleyici nitelikte. O zaman biz biraz daha tekrardan işte o savaş esnasındaki ateşkeslerde gördüğü 70 dolar seviyesine telaffuz etmeye başlayabiliriz. Bir yerde tabii baktığımız zaman bu özellikle ithalatçı ülkeler açısından da olumlu bir etki yaratacaktır. Az önce Merkez Bankası kararları konuşurken de bu vurguyu yaptık. Petrol fiyatlamasındaki geriye çekilme bu anlamda birçok Merkez Bankası'nı da rahatlatacaktır. Enflasyon yükü olarak biliyor çünkü bu açıdan da süreçte bence satır arasında da az önce vurguladım. Petrol fiyatlarında en azından yıl sonuna kadar olan süreçte ilk etapta sınırlı geri çekilmeler görülebilir. Burada ama özellikle Brent petrolde 83 dolar fiyatlaması yatırımcılar ve piyasa tarafından önemli takip edilecek. Ama benim beklentim tekrardan geriye çekilmesi ve özellikle 70 ile 80 dolar ya da 70 ile 83 dolar arasında bir dengelenme süreci geçireceği yönünde.
1: Peki ABD ile devam edelim. Şimdi ABD ekonomisine baktığımızda bu yılın ilk çeyreğinde %2,1'lik büyüme kaydettiğini görüyoruz. İkinci çeyreğe baktığımızda %1,5'e düştü. Büyümede bir yavaşlama söz konusu. Geçtiğimiz haftalarda tarım dışı istihdam verisini takip etmiştik. 23 bin düşüş söz konusuydu. İmalat PMI'ye baktığımızda 5 ayın en düşük seviyesinde 53,1 seviyesinde. Diğer yandan enflasyona baktığımızda Haziran'da beklenti altı bir veri takip etmiştik. Sonrasında beklentiye paralel bir enflasyon verisini takip ettik. Şimdi bu verilere baktığımızda bu veriler faiz indirimini desteklese de Fed temkinli duruşunu sürdürecek mi sizce? Tabii bugün önemli Kevin Warsh ilk kez Jackson Hole'de konuşmasını gerçekleştirecek. Hangi mesajları vermesini bekliyorsunuz Kevin Warsh'un?
0: Kevin Warsh'un bu duruma kadar ki Merkez Bankası Başkanlığı'na başladığı süreçten bugüne kadarki olan süreçte biraz daha şahin yaklaşımda olduğunu gördük. Tabii ki temkinli iyimser yapısını koruyor. Sonuçta Fed Başkanı kimliği var. Her ne kadar Trump işte faiz indirim sürecini istiyor olsa ve Kevin Warsh'u sanki bu amaçla getirmiş görünümü olsa da oraya gelen kişinin bu anlamda o bağımsız kimliğini sürdürdüğünü görüyoruz. Bir de tabii hep şunu konuştuk. Politik faiz 3,5-3,75 bandındayken ve enflasyon 3'ün üzerindeyken gelen TÜFE verisi. Tabii Fed'in faiz indirme ihtimali çok mümkün değil. Yani eşitleyebilecek noktada değil. Böyle bir lüksü yok. O açıdan da burada ısrarla tabii Fed enflasyon verisini özellikle takip ediyor. İşte bu da az önce konuştuğumuz enerji fiyatlaması ile ilişkili jeopolitik riskler olduğu ölçüde enerji fiyatlaması çok geriye çekilme eğiliminde olmuyor. Bu da ister istemez Kevin Warsh'un tutumunu şahin kılıyor ve aynı zamanda temkinli tarafta olmasına sebep oluyordu. Burada tabii son gelen belirttiğiniz veriler Fed'in faiz indirimine zemin hazırlar nitelikte. İşte resesyon oluşmasın o zaman Fed faiz indirsin durumu oluşacak ama burada yine destekleyici bir etki olması gerekiyor. Bu etki de tabii ki jeopolitik riskin en azından kısa vadede ortadan kalkma ihtimali. Bu süreç oluşur ve biz işte petrolde konuştuk 83 dolar altında artık kapanışlar görmeye başlarsak bu tabii ki Fed tarafında da Kevin Warsh tarafında da olumlu karşılanıp o zaman evet Fed'in bir faiz indirim ihtimali düşünülebilir noktasına Fed'i getirebilir ama şimdilik hala o belirsizliklerin devam ediyor olması ister istemez tabii ki Kevin Warsh'u da temkinli tarafta kılıyor. Bugünkü açıklamaları da yine bence temkinli iyimser tarafta olacaktır. düşüncesindeyim. Çünkü hala o belirsizliklerin net bir şekilde ortadan kalkmadığını görüyoruz. Bir de tabii Trump yıl sonuna kadar olan süreçte evet FED bu konuda bir adım atar düşüncesindeydi. Burada en önemli etki İran'la olan gerginlikte biraz daha sürecin daha kısa sürede tamamlanacağını kendi lehinde düşünüyordu. Hatta bununla ilgili 4 haftalık bir süre vermişti savaş başladıktan sonra. Ama tabii sürecin uzaması evdeki hesabın çarşıya uymamasına da sebep oldu. Bu kadar hani süreç uzamaz, ben bir şekilde buradaki beklentimi karşılarım şeklinde bir yaklaşımı vardı. Ama süreç etkisi tabii Fed'in de kararlarını sonrasında ciddi anlamda öteledi. Yani biz eğer o beklenti doğrultusunda 4 haftada süreci tamamlamış olsaydı şu an belki Fed'in faiz indirim ihtimalini konuşuyor olacaktık. Ama işte yaklaşık 6 aydır devam eden yukarı yönlü enerji fiyatlaması burada tabii birçok merkez bankasının olduğu gibi Fed'in de elini kolunu bağlamış durumda. O yüzden Kevin Warsh tarafında da bence yine temkinli duruş devam edecektir. En azından Jackson'ın o toplantısı özelinde.
1: Evet, Euro bölgesiyle devam edelim. Euro bölgesindeki verilere baktığımızda imalat PMI 54 ayın zirvesine çıktı, 52,8'de. Temmuz enflasyonu %2,9'u yükseldi. Tabii enerjide taleplerin arttığı bir döneme giriyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı da önemli, özellikle Avrupa bölgesi için. İkinci çeyrek büyümesine baktığımızda da %0,4. Beklentinin iki katı bir büyüme söz konusu ikinci çeyrekte. ECB faiz artırımına gidebilir mi sizce? Bunun sinyalini vermişti daha önce başkan, ECB başkanı. Fed'e göre de zaten daha hızlı aksiyon alabiliyor bu konuda. Beklentiniz nedir? ECB faiz artırımına gidecek midir Eylül'de?
0: Evet, böyle bir sinyal vermişti. Biraz Fed'den de tabii ki bu konuda yaklaşım bekliyor. Bu anlamda Jackson Hole toplantısındaki Kevin Warsh'un açıklamalarını da bence piyasalar tabii aynı zamanda Euro bölgesi de takip edecek düşüncesindeyim. Biraz zaten Fed'de böyle bir adım da oluşabilir diye konuşmuştuk. İşte diğer ülkelerin merkez bankalarını biraz daha faiz arttırımına zorlayıp Asya tarafı da bunun içerisinde. Hani kendi sonrasında faiz indirim süreciyle biraz daha dengeleri değiştirebilir şeklinde. Tabii baktığımız zaman ECB tarafında özellikle bir dönem faiz indirim süreci oluşmuştu. Sonrasında tekrar gelen veriler stabil kalmasına sebep olmuştu. Euro bölgesinde özellikle Avrupa tarafında tabii Covid'den sonraki süreçte işte Rusya-Ukrayna savaşı da tabii tetikledi. İşlerin çok iyi gitmediğini görüyoruz. Keyifsiz bir süreç geçiriyorlar kendi adlarını. Burada en önemli etki 2022'den beri devam eden tabii Rusya-Ukrayna savaşı. Bu süreçle birlikte işte dönem dönem özellikle son dönemde bir faiz indirim koridoruna girelim dediler ama gelen enflasyon verileri savaş etkileriyle tabii ki destekleyici olmadı. O açıdan da biraz daha izle ve görü tercih ettikleri dönemden faiz arttırım ihtimalinin oluşabileceği bir yapıya önümüzdeki tabii ki mevsimsellik dönemi de düşünerek girebilirler. Ama şimdilik ben açıkçası ECB'den biraz daha izle ve görle süreci yönetmeye çalışacağı düşüncesindeyim. Her ne kadar faiz arttırma ihtimali konuşulsa da pas geçme ihtimalinin olduğu düşüncesindeyim. Yani biraz daha işte özellikle jeopolitik risklerin azalma ihtimalinde kendi içlerinde değerlendirmek isteyebilirler. Bu açıdan bir sonraki toplantıda da faiz arttırım yerine pas geçme ihtimali de oluşabilir. Buradaki en önemli etkilerden biri de işte yine savaş sürecinin ya da jeopolitik risklerin nasıl ve neye doğru evrileceği olacaktır.
1: Peki İngiltere'de nasıl bir durum var sizce? Yani %2,6'dan %2,9'a yükselmişti orada da enflasyon. 2025 Aralık'tan beri %3,75'te sabit tutuyor politika faizini İngiltere Merkez Bankası. Yıllık büyümeye baktığımızda %1,2, beklentinin biraz üzerinde. 5 ayın en düşük seviyesinde imalat PMI'da. Sabit tutmaya devam edecek midir sizce İngiltere Merkez Bankası faiz?
0: Evet, benzer durum burada da bence geçerli. Baktığımız zaman İşte demin FED'le ilgili konuştuk, 3.75-3 dengesini, 3.50-3.75-3 dengesini. Şu an için enflasyon kaygısı da bütün dünyada devam ediyor. Yani tekrar yukarıya gider mi etkisi. Buradaki işte en önemli etki uzayan jeopolitik risk. Önceki dönemlerde de bunu görmüştük. Sonra dengelenen bir yapı oluşmuştu. Biraz dünyadaki fiyatlamalar açıkçası kaostan besleniyor 2020'den beri. Bu sermaye piyasalarındaki tüm enstrümanlar içerisinde ciddi bir oynaklık yaratıyor genel anlamda baktığımızda. Buradan da tabii ki birileri ciddi anlamda beslenmiş oluyor. O açıdan da süreçte tabii ki kısa vadeli kararlar etkili oluyor. Ama ben genel anlamda biraz daha burada da işte faiz arttırma ihtimalinden ziyade pas geçerek süreci yönetme durumunun oluşacağını, önümüzdeki günlerde FED'den böyle bir adım geldikçe diğer merkez bankalarının da kendi içlerinde bu değerlendirmeyi, faiz indirimiyle ilgili süreçle ilgili değerlendirmeyi yapacağı düşüneceğiz. Bir süredir şunu söylüyoruz, jeopolitik riskler azalabilir şeklinde. Yani bir kısa vadeli bir, en azından yani kaotik ortam sonrasında 2027 sonrasında devam edecektir 2030'a kadar, ama belli bir vadede, en azından belli bir kısa vadede biraz daha böyle hani piyasalara tabiri caizse bahar havasının gelip böyle faiz indirim süreci gördüğümüz bir yapı oluşabilir düşüncesindeyim. O yüzden bu ihtimali göz önünde bulundurarak, yani jeopolitik risklerin azalma ihtimalini göz önünde bulundurarak İngiltere'de faiz indirimiyle ilgili süreçte, yani daha doğrusu faiz kararıyla ilgili süreçte pas geçme ihtimali ilk etapta yüksek görünüyor düşüncesindeyim.
1: Asya'yla devam edelim. Çin de bir süredir yavaş büyümeyi, zayıf büyümeyi konuşuyorduk. Şimdi baktığımızda faizi 15 aydır sabit tutuyor. Geçen hafta da yine sabit tutmuştu Çin Merkez Bankası faizi. Taleplerdeki düşüş de önemli konulardan bir tanesi. Temmuz enflasyonuna baktığımızda %0,50 idi. Rekor düzeyde düşük bir enflasyon var Çin'de. Bir faiz indirimine gitmesi gerekiyor mu sizce Çin Merkez Bankası'nın, yoksa Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları, dolayısıyla Çinli şirketleri hedef alması ve enerji krizi daha ağır mı basıyor Çin Merkez Bankası açısından?
0: Tabii o tarafta da izle ve gör süreci devam ediyor. Temkinli tarafta. Genel anlamda tabii Çin tarafında, Avrupa tarafındaki o olumsuz yapıdan bahsettik, ama Asya ve özellikle Çin tarafı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Onlardaki işler bu anlamda tabii çok daha yolunda. Her ne kadar İran'la ticari ilişkileri olsa bile bunun altyapısını da kendi içinde hazırlıyor noktasında. Şey, Yuan'la ticaret yerine belki önümüzdeki günlerde altınla ticaret yapmayı hedeflediği için kendi adına Merkez Bankası altın rezervlerini de güçlendiriyor konumda. Bu açıdan da Çin'le ilgili söyleyebileceklerimiz tabii çok daha olumlu. Ama orada da faiz indirimiyle ilgili süreçte biraz daha izle ve görü tercih edecek diye düşünüyorum. FED'den gelecek adımları bu anlamda takip edecek. Tabii ki orada özellikle İran tarafında, Orta Doğu tarafındaki savaşın, Amerika-İran gerginliğinin azalma ihtimali Çin'i de olumlu anlamda etkileyecektir kendi ticareti açısından. O açıdan da hep konuştuğumuz ölçüde tüm dünya ile ilgili konuşurken jeopolitik risklerin en azından kısa vadede azalma ihtimalinden, kısa vadeli bir bahar havası gelme ihtimalinden bahsettik. Bu süreç oluşursa tabii ki bu Çin tarafında da olumlu etkilenmeyi beraberinde getirecektir. Özellikle tabii burada dikkat çeken konu Çin'in altın rezervlerini son dönemde ciddi anlamda güçlendiriyor olması. Fiyatlama üzerinde de bir etki yaratıyor. Hem de kendi anlamında farklı bir stratejiye evrileceğini de bize gösteriyor. Ama faiz kararıyla ilgili süreçte birazcık daha onlar da tabii ki izle ve görle süreci yöneteceklerdir.
1: Peki Özgür Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, devam ediyoruz şimdi. Invea Portföy, portföy yöneticisi Betül Gedik bizimle birlikte. Betül Hanım, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Yurt içiyle başlayalım isterseniz. SPK'dan halk arz başvurularına öncelik düzenlemesi geldi. Tabii detaylarına baktığımızda Ortaklığın Yönetim Hakimiyeti'ne, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi ve kamu kurumlarının doğrudan veya dolaylı olarak sahip olması, halka arz edecek payların piyasa değerinin 15 milyar TL'nin üzerinde olması gibi düzenlemeler söz konusu. Nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Genel itibariyle aslında bu anlamda bu hafta zaten genel itibariyle aslında fon tarafında bir düzenlemenin gelmesi bekleniyordu ve bunun gibi aslında birçok tarafta piyasalar adına, sermaye piyasaları adına önemli adımlar atılıyor. Genel itibariyle bunlar piyasayı destekleyici ve bu anlamda şeffaflığı ve işleyişi aslında destekleyici, pozitif olarak değerlendirdiğimiz adımlar diyebilirim.
1: BIST endeksiyle devam edelim isterseniz. BIST endeksine baktığımızda dün %0,24'lük bir gerilemeyi takip ettik. 14.575 puandan kapattı günü, 14.600'ün altına indi. Bugüne nasıl başlayacak ve haftayı nasıl kapatacak BIST endeksi? Geçtiğimiz haftaya baktığımızda %5'lik primlenme vardı endekste. Bu hafta nasıl bir performans olacak sizce?
2: Tabii baktığımız zaman aslında dün her ne kadar bu tarafta bir düşüşün söz konusu olduğunu görsek de aslında burada biraz daha özellikle dünkü ve önceki günkü performanstan 14.600 bölgesinden gelen satışları takip ediyoruz diyebilirim. Burada alım iştahının güç kazanmakta zorlandığı bir performans var, ancak geri çekimlerinde tepkiyle aslında karşılandığını görüyoruz. Burada dediğimiz gibi aslında yıl içerisinde baktığımız zaman endekste yılbaşından bu yana %29'luk bir kazanç söz konusu. Ancak buradaki kazançlarda özellikle değişen beklentiler ve gelişmeler tabii ki rol oynuyor fiyatlamalar üzerinde. Halihazırda bu haftanın önemli 3 konusu vardı diyebilirim. Hafta başı Hazine Bakanı, küresel tarafta özellikle makro tarafta, hafta başı Hazine Bakanı Vincent'ın konuşması, genel itibariyle buradaki geri alım programı ve bu tarafta aslında vereceği mesajlar önemliydi. Çarşamba günü Amerika'daki PCE verisi, Nvidia'nın aslında finansal sonuçları, küresel tarafta bugün için özellikle hem Borsa İstanbul'daki fiyatlamayı da etkilemesi açısından burada Jackson Hole sempozyumu diyebiliriz. Türkiye saati itibariyle saat 17'de başlaması bekleniyor. Özellikle endekste bugün biraz daha temkinli bir seyir söz konusu olabilir. Küresel tarafta da vadeliler tarafına baktığımız zaman temkinli yatay alıcılı bir seyirin biraz daha etkili olduğunu görüyoruz. İçeride de benzer bir görünüm olabilir gün içerisinde. Ancak önemli olan biraz daha şu, özellikle dediğim gibi 5'te buradaki genel itibariyle sempozyumun başlaması bekleniyor. Bu tarafta gelecek mesajlar önemli olacak, kritik olacak. İçeriye de yansıması olacaktır. Son bir saatte volatilitenin yüksek kaldığı bir fiyatlama görebiliriz. Ancak hafta içerisindeki performansa baktığımız zamansa 14.650 seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlanan, buralardan satışlarla karşılaşan bir Borsa İstanbul performansı izliyoruz diyebiliriz. Bu sebeple geri çekimlerde özellikle 14.300 ve bu bölgenin altında 14.200 seviyeleri biraz daha kritik oluyor olacak. Ancak bu bölgelerden yeniden tepki alımlarının gelmesi durumundaysa, dediğimiz gibi son saatte volatilite her ne kadar yüksek olsa da özellikle 14.500 seviyesinin üzerindeki haftalık kapanışı pozitif değerlendiriyoruz diyebiliriz.
1: Peki Merkez Bankası bu yıl içerisinde faiz indirimlerine tekrar başlayabilir mi sizce? Şimdi geçtiğimiz günlerde bir karar vermişti Merkez Bankası. 1 Mart'ta ara vermişti repo ihalelerine ve tekrar başlanmasına karar verdi. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Para politikasının normalleşmesi olarak yorumlayabilir miyiz? Ve Merkez Bankası faiz indirimlerine eğer tekrar başlarsa bankacılık ve sanayide nasıl bir seyir takip edebiliriz?
2: Tabii aslında burada uzun zamandır zaten bu konuda bir mücadele söz konusu ve bu tarafta atılan adım burada örtülü faiz indirimi gibi aslında söyleyebiliriz. Bu tarafta gelen adımlar ve önümüzdeki sürece yansıması biraz daha önemli olacak. Çünkü 40'la fonlanan bir piyasadan likidite fazlası oldukça yüksek. Bu tarafta aslında 40'la fonlanan bir piyasada 37'ye çekilen bir oran var. Bunun piyasaya olan yansımasını takip ediyoruz, ancak bununla birlikte aslında bu hamleyle birlikte biz zaten bankacılık sektörüne de alımların aslında geldiğini gördük. Eylül ayında bu hamlenin ardından bir faiz indirimine gidilmesi beklenmese de özellikle kalan 3 tane toplantımız var. Eylül ayı, Ekim ayı ve Aralık ayındaki toplantılarımız. Bundan sonra Ekim ayında ilk faiz indirimin gelebileceği tipçesinde izleyebilirim. Ancak bundan sonra özellikle enerji tarafındaki kritik seyir önemli olacak ve önümüzdeki hafta aslında enflasyon rakamı oldukça belirleyici olacak diyebilirim. Burada aslında beklentiler artık zaten oluşmuş durumda, ancak hem enflasyon rakamı hem de önümüzdeki süreçte aslında repo ihalelerinin tekrar başlaması ve piyasada alacağı şekil oldukça önemli ve kritik olacak diyebilirim. Önümüzdeki sürece ilişki en azından politikanın devamı açısından.
1: Evet, enflasyondan bahsettiniz. Önümüzdeki hafta nasıl bir veri olacak peki, sizin beklentiniz nedir? Yani Temmuz verisine baktığımızda aylık 1.78'di, yıllık %31,75'te beklenti altıydı. Benzer bir seyir devam edecek mi enflasyonda?
2: Şöyle, aslında Ağustos ayı enflasyonu için aylık bazda %1,95 tarafında biraz daha konsensüs oluşmuş durumda. Bununla birlikte bizim de aslında TÜFE aylık tarafta hem çekirdekte hem de aylık TÜFE tarafındaki beklentimiz burada %2 seviyesinde diyebilirim. Yani genel itibariyle her ne kadar konsensüs 1,95 bölgesinde oluşsa da %2 bölgesinde genel itibariyle bizim beklentimiz var. Yıllık bazda da %31,70 seviyesinde bir beklentimiz söz konusu. Piyasa beklentisi de zaten konsensüs de bu beklentiye yakın diyebilirim. Ancak burada dediğimiz gibi aslında Ağustos ayı enflasyonu oldukça kritik olacak ve buradaki aslında açıklanacak rakamla birlikte biz önümüzdeki sürece ilişkin biraz daha aslında öngörülerimiz ve beklentilerimiz, hatta yıl sonu değerlemelerimiz ve yıl sonu genel itibariyle beklentileri şekillenmiş olacak. Şimdi Merkez Bankası'nın %28 seviyesinde bir son enflasyonu tahmini var. Bunun gerçekleşebilme ihtimali, ki bizim genel itibariyle bu taraftaki beklentimiz %30 seviyesinde. Enerji tarafındaki volatilite, yani petrol, hatırlayalım, enflasyon raporunda da petrol tarafındaki volatiliteye değinilmişti ve buradaki volatilite sürdüğü sürece, yani yukarı yönlü risk enflasyon için oluşturduğu sürece, önümüzdeki süreçte bu tarafta bu veri odaklı gidileceğini ve buradaki açıklanan rakamın kararlar üzerinde etkili olacağından bahsedildiğini takip etmiştik tutanaklarda. Özellikle enflasyon raporunda, özür dilerim. Bundan sonra da Eylül ayında vereceği mesaj kritik olacak. Özellikle metinde biz burada yine sıkı para politikasına devamlı ve buradaki kararlılığın devam ettiği açıklamalar mı göreceğiz? Yoksa buradaki Brent petrol fiyatlarında şu an hali hazırda kalıcı bir düşüşten bahsedemiyoruz. Amerika tarafında şimdi İran ve buradaki dinamikler her geçen gün değişiyor. İran'ın biraz daha savaş tarafında, yani özellikle kara harekatı ve buradaki askeri gücü kullanıyor olması ve Amerika'nın biraz daha stratejisini aslında değiştirip ekonomik tarafta yaptırımlarla birlikte İran'ın üzerine geldiği bir durum söz konusu. Yeniden burada bir uzlaşı sağlanmayacak olursa ve yeniden problemler devam edecek olursa, artık enerji fiyatlarının %85-90 dolar seviyelerindeki normalleşmesi, aslında normalize edilmesinin genel itibariyle piyasada artık, çünkü buradaki en ufak bir hareket piyasa üzerine baskı yaratıyordu. Ancak artık baktığımız zaman da 85 ve 90 dolar seviyelerine artık piyasanın biraz daha alıştığını söyleyebilirim. Ancak küresel tarafta yüksek enerji fiyatları tabii ki sürdürülebilir değil.
1: Peki, ABD ile devam edelim. Bugün önemli bir gün. Fed Başkanı Kevin Warsh ilk kez Jackson Hole sempozyumunda konuşma gerçekleştirecek. Para politikasına, faiz politikasına ilişkin hangi mesajları vermesini bekliyorsunuz? Gerçi kendisi sözlü yönlendirmeyi çok tercih etmeyen bir Fed Başkanı. Hangi mesajları verebilir? Ve tabii altın fiyatları da burada önemli. 4600 doların altında. Nasıl bir seyir takip edeceğiz altında da?
2: Aslında takip ettiğimiz, dediğiniz gibi sizin altını çizdiğiniz gibi, özellikle FED başkanları içerisinde burada biraz daha ön plana çıkıyoruz. Karşı karşıyayız. Biz sözlü yönlendirmenin FED tarafından çok önemli bir şekilde yapıldığını takip ediyorduk geçmiş dönemde. Kevin Warsh'un ardından bu tarafta biraz daha sadeleşme ve yön kaybetmenin oldukça zor olduğu bir durum söz konusu. Ancak sempozyum başladı. Şimdi hafta içi PC verilerini aldık. Bu tarafta da aslında çok net bir, bu tarafta bir sınır da olsa bir baskı vardı. Aslında burada enflasyon tarafında önümüzdeki sürece ilişkin bazı endişelerin yaşanmasını gösterdi. Burada sempozyum her ne kadar başlasa da üyelerden, Fed üyelerinden gelen Şahin açıklamaları takip ediyoruz. Kevin Warsh tarafında da burada Şahin açıklamalar devam edecek mi? Yoksa burada aslında artık yön çizen ve enflasyon tarafına her ne kadar değiniyor olsa da buradaki önümüzdeki sürece ilişkin politikalarında, şimdi tahvil geri alım programı vardı. Bununla bir ilgili bir beklentisi ve bu anlamda bir detay verecek mi, bu önemli olacak. Ki zaten burada tahvil geri alım programı ile birlikte de biz biraz önce bahsettiğiniz altın fiyatlarında dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte bir toparlanma görmüştük. Ancak bunun kalıcı olabilmesi için özellikle tahvil tarafındaki faiz tarafındaki hareketliliğini de baz alacak olursam, dolar endeksi ve tahvil tarafındaki geri çekilme ile her ne kadar emtia tarafında, altın tarafında bir toparlanma görüyor olsak da, bugünkü konuşma, çarşamba günü gelen verinin ardından altın tarafında biraz daha yatay seyirin öbürüne çıktığını takip ediyoruz. Buradaki kazançların belli oranda geri verse de aslında toparlanmaların yani her ne kadar 4500 dolar üzerinde olsa da toparlanmalarda kalıcılık sağlanması için burada önümüzdeki süreçte

0: Fed'in faiz arttırımının biraz daha ötelediğini ve burada aslında her ne kadar Eylül ayında bir faiz arttırımı söz konusu olmasa da, beklenmese de, burada açıklamalarla da desteklenmesine ihtiyaç var ve yılın geri kalanı için aslında burada faiz arttırımı olacak mı olmayacak mı sorusu burada altın cephesinde belirleyici olacak. Çünkü Fed'e dair beklentilerin altın tarafına net yansımasını takip ediyoruz. Özellikle dolar endeksindeki yeniden toparlanma, altın tarafında yeniden baskını yaşayan sınırı da olsa bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Kalıcı bir yükselişten bahsedebilmek için dolar endeksine yeniden geri çekilmenin yaşanmasına ihtiyaç var. Özellikle Fed cephesinde de yeniden faiz indirim, gevşeyici para politikasına dönüşe aslında işaret var. Yani yılın geri kalanında faiz arttırımını konuşmadığımız bir ortama ihtiyaç var diyebilirim.
1: Evet, yani şimdi verilere baktığımızda ABD'de yılın ilk çeyreğinde %2,1'lik bir büyüme kaydetmişti. İkinci çeyrekte yavaşladı, %1,5'e düştü. Tarım dışı istihdamı takip etmiştik. Geçtiğimiz haftalarda 23 binlik bir düşüş söz konusuydu. İmalat PMI'de 5 ayın en düşük seviyesinde. Tabii siz de bahsettiniz. Aslında veriler faiz indirimini desteklese de Fed temkinli duruşunu bir süre daha devam ettirecek herhalde, değil mi?
0: Özellikle dün başlayan buradaki sempozyum öncesinde de ve sempozyum süresinde de Fed üyelerinin açıklamaları var ve burada aslında enflasyondaki buradaki düşüşün kalıcı olmadığı, özellikle PC tarafında, hafta içi aldığımız PC enflasyon tarafında, yani biraz daha öncü gösterge niteliğinde, bu tarafta aslında önümüzdeki süreçte problem yaşanabileceğine dair söylemlerin olduğunu görüyoruz. Yani burada üyeler biraz daha şahin kalmaya devam ediyor. Özellikle bu iki gün içerisindeki açıklamalarına da baktığımız zaman bununla birlikte de yeniden aslında dolar endeksinde bir yükseliş söz konusu. Ancak yılın geri kalanında her ne kadar dediğiniz gibi aslında veriler bu tarafı faiz indirimini destekliyor olsa da, yani faiz arttırımı olmamasını diyelim, daha doğru bir söylem olabilir, destekliyor olsa da, bu tarafta aslında başkan tarafından da bu söylemlerin aslında piyasaya yansıması, artık biraz daha dile geliyor olmasına ihtiyaç var. Çünkü dediğimiz gibi söylem tarafında evet üyelerin açıklamaları var, hep şahin tonda takip ediyoruz. Ancak başkan tarafından
1: Evet.
0: gelecek açıklama daha belirleyici olacaktır diyebilirim.
1: Betül Hanım, çok teşekkürler katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi seanslar dilerim.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, bu bağlantımızla bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu. Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
1: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evreni.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: kapadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulunuyor. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: paranın rotası başladı. Piyasaların rotasını belirleyecek kritik başlıklarda masada. Altında zirve fiyatlamalar var. Petrol tarafında jeopolitik risk. Amerika'da ise yüksek enflasyon ve tabii ki gözler bugün Jackson Hole'da. Fed Başkanı Kevin Warsh'un vereceği mesajlarda. Borsa İstanbul'da 14.575 puanlık kapanışın ardından yatırımcı bugün 14.500 desteğini yakından izleyecek. Küresel piyasalarda para nereye akıyor? Hangi varlık öne çıkıyor? Ve hangi risklerle fırsatlar masada? Hepsini konuşacağız. Güçlü canlı yayın kadromda olacak. Yine her zaman olduğu gibi bugün de gündem başlıklarıyla startı verelim. Bakalım öne çıkan başlıklar neler? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduat hesaplarındaki bakiyenin sıfırlanmasının ardından bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek, ekonomik programının önemli hedeflerinden birinin daha gerçekleştirildiğini belirtti. Koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini de başarıyla tamamladık. Makrofinansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza da devam edeceğiz mesajı verdi Hazine ve Maliye Bakanı. Devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre rezervlerdeki artış sürüyor. 21 Ağustos haftası itibariyle brüt rezervler yaklaşık 5 milyar dolarlık artışla 188,4 milyar dolara kadar yükseldi. Aynı haftada net rezervlerse 67,1 milyar dolardan 66,9 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervler 21 Ağustos haftasında 1,7 milyar dolar artışla 55,9 milyar dolara kadar çıktı. Devam edelim. SPK payların İlk halka arzına ilişkin başvuruların sonuçlandırılmasında öncelik verilecek kriterlere ilişkin kurul ilke kararı aldı. Yapılan halka arz başvuruları belirlenen 3 kriterden en az birinin sağlanması ve ortaklık tarafından talep edilmesi halinde öncelik verilerek sonuçlandırılabilecek. Devam edelim. FED Yönetim Kurulu üyesinden de önemli mesajlar var. FED Yönetim Kurulu üyesi olduğu 2006-2011 döneminde ve sonrasında Stanford Üniversitesi'ndeki akademisyen kimliğiyle Jackson Hole'da aktif bir katılımcıydı Kevin Warsh ve bugün de FED Başkanı olarak ilk kez bu platformda, bu etkinlikte yer alacak. Konuşmasında vereceği mesajlar piyasalar açısından, fiyatlamalar açısından oldukça önemli. Türkiye saatiyle 17'de Kevin Warsh'un konuşmasını takip ediyor olacağız. Ve İran Savaşı için arabuluculuk yürüten ülkelerde Hürmüz Boğazı'nın yeniden normal deniz trafiğine açılmasına odaklanırken Tahran'ın geçişlerin normale dönmesi için gerekli şartları içeren bir liste hazırlamayı kabul ettiği bildirildi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Mohsen Razaei arabulucuların talebi üzerine İran'ın boğazın yeniden açılması için gerekli şartları hazırladığını söyledi. Gündem başlıkları bugün böyle. Şimdi verilerle, rakamlarla, grafiklerle konuşalım. Bakalım fiyatlamalar ne söylüyor? Piyasaların barometresine bakalım. Brent petrol 0.21 geride. 88,3 dolardan fiyatlanan bir Brent petrol takip ediyoruz. Hemen karşısında altın onsa bakalım. Altın ons tarafındaki son durum, son fiyatlama ne söyleyecek? 0.57 geri çekilen bir ons altın var. Bugün Kevin Warsh'un vereceği mesajlar, duruşu çok önemli olacak. Altın ons için güvercin veya şahin Kevin Warsh görüntüsünde bakalım altın ons nasıl devam edecek günlük fiyatlamasına. 4.575 dolardan fiyatlanan 0.57'de geride olan bir ons altın var. Dolar endeksine baktığımızda karşımızdaki rakam 99'un üstünde, bir miktarda yukarı yönlü hareket ediyor dolar endeksi. Devam edelim. Küresel haritayı açalım. Yatırımcı nerede risk iştahı yüksek, nerede düşük bakalım haritada. Asya ile başlayacağız. Tabii Asya'da Çin Şangay yukarı yönlü hareket etti bir miktar. Güney Kore'de %1,7'lik bir geri çekilme hareketi takip ettik. Hindistan yükseldi 0,37 yukarıda. Hong Kong'da da 0,27'lik yukarı yönlü hareket izledik. S&P 500 geri çekildi. 0,11 kayıpla 7.722 puandaydı. Nasdaq 0,33 geride 29.543 puandan geçiyor ve Dow Jones da 0,11 yukarıda 53.626 puandan geçiyor. Şimdi Avrupa tarafına bakacağız. Londra geri çekildi. 0.79'luk kaybı var. Frankfurt yukarı yönlü hareket etti. 0.31 oranında yükseldi. Madrid'de geri çekilme var. Aynı şekilde Paris'te de düşüş izledik. Haftanın son işlem gününde bakalım Avrupa borsaları ne yapacak? Borsa İstanbul dün ne yaptı ona bakalım hemen. Geri çekildi. 0.24 oranında 14.575 seviyesinden kapandı. Bakalım sektörel açıdan da görünüm bugün nasıl olacak? Borsa İstanbul güne nasıl başlayacak? Tabii bankacılık endeksi çok önemli. Genel endekse etkisi açısından bankacılık endeksi de geri çekildi dün. 16.513 puandan günü bitirdi. Hepsini konuşacağız. Masada gerçekten oldukça kritik fiyatlamalar var. Ve şimdi konuğum Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk, merhabalar.
0: Öncelikle fiyatlamalara bakalım. Az önce grafiklerle de ekrana getirdik ve o fiyatlamaları çok etkileyecek Türkiye saatiyle 17'de Jackson Hole'da Kevin Warsh'un konuşmasını takip ediyor olacağız. Altın ons, dolar endeksi, Amerikan tahvilleri, tabii Fed'in faiz rotasına yönelik eğer mesaj alırsak. Ne dersiniz bu fiyatlama ve konuşmayla etkileri ne olur acaba?
1: Evet, ya açıkçası söylemek gerekirse Kevin Warsh'tan çok da fazla yani bir sinyal beklemiyoruz. Zaten ilk göreve geldiğinden itibaren de bunu net bir şekilde uyguluyor. Gelecek dönemdeki politikalar hakkında bilgi vermemeyi en azından şu an için tahmin ediyorum, vermeyeceğini tahmin ediyorum. Yani sözlü yönlendirmeden şu anda kaçınan bir Merkez Bankası Başkanı görüyoruz Fed için. Ama bu şu an için içerisinde bulunduğumuz dönemde normal. Tabii ki her an her şeyin olabileceği bir dünya ekonomisinde yaşıyoruz. İşte geçtiğimiz hafta İran'ı konuşurken bu haftanın konusu Rusya bir miktar daha gündeme taşımaya başladı kendisini. Acaba yeni bir savaşın habercisi mi Avrupa ülkelerinden bir tanesi diye veya ABD'den CIA'nin gidiyor olması oraya ve Putin'le görüşmeye gidiyor olması. Yani bir farklı bir tabii işin yolunda gitmeyen bir şeyler vardı en azından bu hafta boyunca. Ama şu an için herhangi bir şey tabii ki yok. Bu da tabii merkez bankalarının görev karar almasında zorlaştırıyor. Böyle bir ekonomik politikada yani enflasyonun her an Brent petrol kaynaklı olarak zirveye gidebileceği bir noktada tabii ki Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmeden kaçınmasını anlıyoruz. Bu da sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii ki biz her zaman Powell'ın açıklamalarına hazırdık. En azından son yıllarda tam anlamıyla Powell'ın Jackson Hole'a katıldığını gördük. Ve Powell burada da yani piyasa açısından yönlendirici açıklamalarını

0: Çok küçük bir paya da sahip değil. Enerji fiyatlarının yükseliyor olması oldukça yüksek bir enflasyonist göstergeleri canlandırabilecek bir etkiye sahip. Durum böyle olunca da merkez bankaları şu an için sözlü yönlendirmelerden kaçınıyor. Jackson Hole toplantısında da ekonomi gidişatın evet nasıl evrildiğini, şu anda içerisinde bulunduğumuz dönemi değerlendirebileceğini tahmin ediyorum. Ama gelecek dönemle ilgili ben Kevin Warsh'un tabii ki bir sinyal vermekten net bir şekilde kaçınabileceğini tahmin ediyorum diyebiliriz.
1: Aslında Kevin Warsh'un önündeki denklem çok net görünüyor. Enflasyon yüksek, faiz indirimi zorlaşıyor, tahvil getirileri önemli, yükseliyor ve finansal koşullar da sıkılaşıyor. Bir önceki toplantıda 3 üyenin de faiz artırımı yönünde 25 bas puanlık oy verdiğini biliyoruz tabii ve Aralık'ta da en az 25 bas puanlık artış ihtimali de %74 gibi bir oranla fiyatlanıyor şu anda.
0: Evet, ya aslında durumun da tam olarak nedeni bu. Şimdi Trump, hatırlamak gerekirse, bundan 6 ay öncesine kadar faiz indirimi isteyen taraflardan bir tanesindeydi. Ve kim gelirse gelsin aklı başında bir FED başkanı gelmesini istiyorum diyen tarzda bir açıklamaları vardı. Şimdi burada şu nokta da çok önemli. Evet, yani şu anda Kevin Warsh faiz indirimine yakın mı? Yakın olabilir mi? Evet, olabilir. Ama içerisinde bulunduğumuz süreç faiz indirimine hiç olası olduğu bir süreç değil. Tam tersine, sizin az önce söylediğiniz gibi faiz arttırım ihtimali olan bir süreç. Bu faiz arttırım ihtimali kimin başından çıkıyor? Tabii ki ABD İran Savaşı'ndan kaynaklı, ABD'de hatta Trump'ın bir miktar daha burada etkisiyle çıkıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Kasım'ın ilk haftasında seçim var. Yani Trump güven oyu alabilecek mi, alamayacak mı? Yani Trump'ın yeniden seçildiği bir seçim değil. Ama ikinci yarıya devam edecekse arkasında nasıl bir güçle devam edebileceğine dair bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi eğer faiz arttırımına gidersek, tahvil faizleri daha da yükselirse, enerji fiyatları yükselmeye devam ederse, kısa vadede de dezenflasyon süreci sağlayabilecek bir olgu bulamazsak biz, işte o zaman Trump'ın arkasındaki güven oyu azalacaktır ve Trump'ın ikinci yarısı hiç de Trump'ın isteyeceği gibi gitmeyecektir. Trump da şu anda bunun olmasını istemiyor. Ama faiz indirimini de savunan bir tarafta değil. Çünkü faiz indirirse, hadi Kevin Warsh'ı zorladın, net bir şekilde FED üyelerini de ikna ettin, faiz indirdin diyelim. Sen faiz indirirsen piyasa bunu yeni bir enflasyonist canlanma olarak okuyacak. Yani ben piyasa faizi gittim %2'ye kadar düşürdüm, %1.5'a kadar düşündüm. Herkes ne diyecek? Ya talep, yani herkes bir şeyleri tekrar talep etmeye başlayacak. Ama arka planda Brent petrol kaynaklı enerji fiyatlarının arttığı bir süreçte herkes stoklamaya başlayacak. Herkes deposunu doldurmaya başlayacak. Yani aslında bu da faiz indirimine gidilmesi, faiz arttırılması gereken bir dönemde faiz indirimine gidilmesi enflasyonist göstergeleri daha da canlandıracaktır. Bu da tabii ki yine Trump'ın istemeyeceği durumlardan bir tanesi. O yüzden şu an zor bir dönemdeyiz. Ama bu dönemin en kilit noktalarından bir tanesi ABD ile İran savaşı arasında nasıl bir gidişat olacağı. Yani bir barış olmasa bile Hürmüz Boğazı'nda artık tanker geçişlerinin bu Mart ayı öncesi döneme geçmesi bile en azından ülkelerin enflasyon gidişatını net bir şekilde rahatlatılacak etkenler arasında yer alıyor. Ama şu anda dediğimiz gibi, yani Hazine Bakanlığı'nın da tahvil geri alımlarına başladı ama tabii ki ne kadar etkili olur sorusunun cevabı da maalesef hala bir belirsizliğini koruyor. Çünkü tahvil geri alımlarına başladı. ABD tahvillerine geldik baktığımız zaman hala yani yüksek seviyelerde olmaya devam ediyor. Evet, etkisi var, etkilisi de olacaktır ama yani net bir şekilde ben tahvil geri alımlarına başlayarak yani faizlerin inmesini isteyeceksem farklı bir yolu denemek, Trump'ın özellikle burada söylemlerine dikkat edebilmesi veya barış yolunu seçebilmesi, artık bu savaşın daha da ekonomik göstergelere zarar vermemesi için durdurulması gereken bir noktadayız. Yani tahvil geri alımlarına başlamak yerine bizim daha ormana odaklanmamız lazım. Eğer o ormandaki bir miktar daha savaşı söndürür, sonlandırabilirsek işte o zaman her şey bir miktar daha ekonomiler açısından daha iyi olacaktır.
1: Aslında tam da ikilem bu noktada, tahvil piyasası tarafında belki de borçun en kritik sınavı da burası olacak. Dediğiniz gibi bir taraftan hazine borçlanma maliyetlerini düşürmek istiyor ama öbür tarafta FED de enflasyon nedeniyle finansal koşulların

0: gevşemesinden çekiniyor. Bir anlamda Fed'in yeni döneminin manifestosu gibi de olabilecek bir Jackson Hole'la aslında karşı karşıyayız. Şahin Wash veya güvercin Wash diye ayırıyoruz tabii. Ne dersiniz? Asıl güçlü mesaj enflasyona, tahvillere ve piyasa beklentilerine nasıl tepki verileceğine yönelik, değil mi? Faizi indirecek miyiz yoksa yükseltecek miyizden çok?
1: Evet, yani kesinlikle öyle. Yani öyle bir dönemden geçiyoruz ki, yani tahvil geri alımlarına evet başladı Merkez Bankası, ama tek bir olayla yani tahvil faizlerinin tekrar alım yapılan seviyelerin üzerinde kalıcılık sağladığını da görebiliriz. Ya burada dediğim gibi biz bir şeyler yapıyoruz, hazine bir şeyler yapmaya çalışıyor, işte Kevin Warsh bir şeyler yapmaya çalışıyor, ama kim bir şeyler yapmıyor? Trump. Yani Trump şu anda ABD ekonomisine zarar verebilecek her şeyi denedi. Venezuela'ya girdi. Venezuela'daki olduğu gibi İran'da da olabileceğini değerlendirdi. Ama tabii ki olmuyor. Olamıyor böyle gelişmeler. O yüzden de yani Trump'ın bir an önce savaşı sonlandırması lazım. Bu barış yoluyla mı olur yoksa tam anlamıyla bir zaferle mi olur bilmiyoruz. Ama yani bölgede ABD'nin artık hakimiyetinin önemli bir oranda arttığı bir süreçten geçiyoruz. Hürmüz Boğazı evet bir takım ABD'nin kontrolünde ama hala İran tarafından gerçekleştirilebilecek füze saldırılarına da açık. O yüzden tam temkinli olan, güvenli olan bir süreçten geçmiyoruz. Bu da Kevin Warsh'ın net bir şekilde şahin veya net bir şekilde güvercin olmasını engelleyen en önemli gelişmelerden bir tanesi. Ya ben olsam Kevin Warsh'ın yerinde ya gerçekten konuşmakta çok zorlanabileceğim bir tablo olur. Çünkü ben net bir şekilde gelecek dönemdeki göstergelerin de nereye evrilebileceğini tahmin edemiyorum. Yani enflasyon düşer mi? Enflasyon artar mı? Yani aslında bir şey gibi. Bu hisse senedi düşer mi? Hisse senedi yükselir mi? Bilemiyoruz. Öngöremiyoruz bu tabloyu. Ama elimizde birkaç tane işte bilançosu olsa, gelir tablosu olsa az çok bir şeyler öngörebiliriz. Ama bilanço ve gelir tablosundaki düzeylerin de bozulabileceği bir süreçten geçiyoruz. O yüzden şu anda yani net bir şekilde Jackson Hole yani Fed başkanı için biraz yorucu geçecek.
0: Warsh Şahin bir mesaj verirse şayet ilk ve en güçlü fiyatlama hangi varlık sınıfında görülür? Ne dersiniz? Dolar, 10 yıllıklar, altın, Nasdaq?
1: Evet. Yani güvenli bir açıklama olursa net bir şekilde altın tarafında görülebileceğini düşünüyorum ben. Tabii ki altın tarafına gelmeden önce de dolar endeksinde bir geri çekilme, tahvil faizlerinde bir geri çekilme görülebilir, ama bu şu anki içerisinde bulunduğumuz dönemde güvercin bir açıklama yaparsa ne kadar etkili olur? Kısa vadede etkili olur ama orta uzun vadede bence makroekonomik göstergelerin daha da bozulmasına yol açabilir. Ama tabii elinde şu kanıt yoksa, ya evet savaş bitecek, Trump bana söyledi barış anlaşması imzalayacak, o yüzden faizler düşer tarzında bir argümanı yoksa makroekonomik göstergeleri bozabilir. O makroekonomik o argümanın da bence olmadığını düşünüyorum. Tahvil faizleri düşer. Dolar endeksinde tabii ki geri çekilme olur. Altın yükselir, Nasdaq yükselir. Ama şahin bir açıklamada da işte tahvil faizleri tam tersine yükselir. Dolar endeksi yükselmeye devam eder. Altın ve Nasdaq'ta da geri çekilme maalesef görürüz gibi düşünüyorum.
0: Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack'ten de bir açıklama var. O da önemli çünkü o enflasyon endişesinin artık Fed içinde de tedirginlik açısından daha görünür olduğunu da gösteriyor. Diyor ki enflasyonun Fed'in %2 hedefinin üzerinde kalmasının artık daha fazla tolere edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya burada %2 hedefine geçirmelik yani. Tamam, o zaman %2'lik hedefi %3'e güncelleyelim. Yani %2'lik hedefe de ya bir an olsun gelmiyor ki sonuç olarak. Ya bunun için arka planda ya şöyle bir şey olsa, dünya ekonomisinin çok iyi gittiği bir dönemden geçiyor olsak, işte talep enflasyonu olmasa, arz enflasyonu olmasa, işte o zaman bir miktar daha yani Fed başkanını sorgularsın. Ya sen görevini yapamıyorsun veya Fed üyelerinin aldığı kararları sorgularsın. Ama şu anda içerisinden geçtiğimiz dönem bir pandemiden çıkılmış bir ekonomiler söz konusu. Tam pandemiden çıktık, her şey yoluna girdi, faizler düşmeye başladı dediğimiz dönemde İran ve ABD savaşı patlak verdi, tekrar enflasyonist göstergeler canlandı. Yani %3'e %2'lik enflasyon hedefine ulaşmak benim elimde ama ben gerçekleştirmiyorum tarzında bir argüman değil. Bu da tabii ki yani bence yapılan açıklama yanlış açıklamalardan yani bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. %2'lik hedef evet hala bizim odağımızda ama

0: normal ekonomik koşullarda odağımızda olması gereken normal dönemlerden geçiyoruz. Şu anda normal ekonomik koşullarda mıyız? Hayır. Diye söyleyebilirim en azından.
1: Nvidia'nın bilançosu evet AI konusunda acaba balon mu sorularına da güçlü bir cevap verdi aslında, ama onun yanında PC verisi de geldi. O da bize başka bir şey söyledi. Ekonomisi hızlanıyor ama Fed'in de enflasyon mücadelesi bitmiyor. Bu verilerin ardından Fed'in patikasında nasıl bir rota izlenir?
0: Bunu söylemek zor. Ya şu anda faiz arttırım ihtimali tabii ki bir miktar daha masada olsa da gelebilecek herhangi bir açıklama tekrar faiz indirim göstergelerini masaya yatırabilir. PCI rakamları evet bizim için bir miktar daha enflasyon göstergelerin yani bir yumuşadığını aslında gösterdiğini de söyleyebiliriz. Yani çok da yumuşamaktan bahsedemeyiz ama arka plandaki göstergelerden bahsediyorum ben burada. Ama enflasyon göstergeleri hala canlı. Yani enerji fiyatlarına baktığımız zaman Brent petrol $90 seviyelerine hala yakın ve nasıl bir gidişat görmeyeceğimizi beklemiyorum. Eğer böyle bir tabloda yani Brent petrol veya $90 seviyelerine yakın olduğu bir süreçte devam edersek, o zaman FED tarafından bir faiz arttırım ihtimali görmemiz oldukça mümkün.
1: Merkez bankaları açısından da baktığımızda ECB'nin Eylül'de bir faiz artışına gitmesi bekleniyor. FED'in tabii daha şahinleşmesi ama orası belirsiz. Japonya Merkez Bankası'na baktığımda da orada sıkılaşmaya hazırlanması emarelerini görüyoruz. Küresel likidite açısından baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni bir dönemin başlangıcı mı tüm bunlar?
0: Yeni bir dönemin başlangıcı mı sorusunun cevabı tabii ki net bir şekilde veremez. ECB tarafına gelirsek... yanlış hatırlamıyorsam Nisan veya Mayıs'ta bir toplantısında faiz arttırım kararı almıştı. Hemen ertesi gün işte barış anlaşması imzalanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra ECB tarafından gelen açıklamalar yani keşke faiz arttırmasaydık evet yönündeydi. Ama şu anda bunu net bir şekilde öngöremiyoruz. Yani savaş tekrar başladı ve ECB tekrar bir faiz arttırımına gidiyor. Şimdi ABD ile ECB'ye bakmak gerekirse ECB'nin başında işte bir tane Trump gibi başkan yok. Yok tahvil faizleri buraya indir. Yok borcumuz çok yüksek. Bunu yap. Yani FED ECB yapması gerekeni yapıyor. Arka planda hazinelerde hazine olması gerektiği gibi çalışıyor. Ama ABD'de bunu üçlü bir şekilde uyum içinde çalıştırmaya devam ediyorlar. Yani ABD'nin tek sıkıntısı ne? Borç. Yani borç olduğu için ne yapılması gerekiyor? İşte hazinenin bir miktar daha düşük faizle finanse edilmesi gerekiyor. Hazine düşük faizle nasıl finanse edilebilir? FED tarafının faiz indirmesi gerekiyor. Ama FED tarafı nasıl faiz indirebilir? Enflasyon göstergelerinin yavaşlaması gerekiyor. Enflasyon göstergeler yavaşlıyor mu? Hayır. Sistem zaten ABD'de sistem böyle bozuluyor. Eğer ECB yapması gerekeni yaparsa, hazine yapması gerekeni yaparsa o zaman zaten işler yolunda. Ama ECB'nin başında da tabii ki ABD'nin borç yükü gibi borç da yok. O da bunların zaten rahat davranmasının en önemli etkilerinden bir tanesi. Enflasyon üst göstergeler canlanıyorsa faiz arttırarak ben enflasyon üst göstergeleri bir miktar daha yumuşatabilirim diyor. Ama ABD bunu yapamıyor çünkü borçları yani yeniden bir ekonomik kapanmayı görebiliriz biz ABD ekonomisinde eğer faizler böyle yüksek seviyede kalmaya devam ederse, aslında böyle bile söylenilebilir bu olayın arka planında. Japonya tarafı ise zaten daha farklı bir küresel konjonktürden geçiyor. Ve arttırım tarafı evet ya öncesinde hatırlarsak faiz arttırımına gittiğimiz dönemde geçtiğimiz yılda bir borsalarda tam anlamıyla karnevan görmüştük. Neden? Beklemeden faiz indirilen bir faiz arttırılan bir Japonya Merkez Bankası'ydı. Japonya bütün tasarruflar içerisinde en lüks tasarrufa sahip ülkelerden bir tanesi. Bütün ülkelerde varlıkları var ve olabilecek en yüksek getiri potansiyellerinde, listesiz getiri potansiyellerinde yatırımlarını değerlendiriyorlar. Şimdi Japonya tahvillerinin yukarıya çıkıyor demesi veya Japonya faiz artışını yapıyor demesi, Japonya tarafındaki hane halkının şunu diyor. Ya ben niye ABD'ye paramı yatırıyorum? Ben neden Türkiye'ye paramı yatırıyorum? Japonya'da zaten bu faiz var. Ben yurt dışında bunu yapmak yerine Japonya'da bunu yapayım diyor. İşte o da küresel taraftaki likiditenin küreselden Japonya'ya tekrar çekilmesine neden oluyor. Bu da tabii ki emtia fiyatlarında volatiliteye neden oluyor. Japonya bunu ilk

0: faiz arttırımına gittiği zaman beklemeden bunu yaptı. Hiçbir ülkede beklenti yoktu faiz arttırımına gidebileceğinden. Piyasalarda zaten kara bir gün olmuştu o gün. Ama şu anda beklentileri sözlü yönlendirmeyi bir miktar daha önden yaptığından dolayı piyasalar bir miktar daha buna hazırlıklı bir şekilde gidiyor. Zaten bir önceki faiz artışında da çok da bir sorun olmamıştı. Bunda da çok da fazla sorun olmayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki birisi faiz arttırırken birisi indirmek istiyor. Ama Japonya neden faizleri arttırıyor? Hepsi farklı bir hikayesi var açıkçası söylemek
1: gerekirse. Evet, yeri gelmişken de söyleyelim. 10 Eylül'de hem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hem Avrupa Merkez Bankası 16 Eylül'de de FED faiz kararını açıklayacak. O zaman buradan Merkez Bankası'na içeriye dönelim. Bekliyor musunuz Merkez Bankası'ndan faiz indirimi? Son aksiyonlarını da düşündüğünüzde aslında piyasanın böyle bir beklentisi oluştu gibi görünüyor.
0: Evet, piyasanın böyle bir beklentisi oluştu. Şöyle bir durum var. Gecelikten haftalığa geçtik. Ama şöyle bir durum var, yani 39 bölgesinde, 39.90 bölgesinde fiyatlanan bir overnight gecelik repo bundan bir hafta önce şu an 36.90 bölgelerinde fiyatlanıyor. Zaten evet, yani biz bir haftalık repolamaya geçebilirdik ama piyasa gecelikte ne öngörüyordu? Mesela hala bir haftalık repolama olabilirdi ama gecelik borçlanma 39-39.5 seviyelerinde de işlem görüyor olabilirdi ama görmedi. Tam tersine bir haftalık repo faizli seviyelerine inen bir overnight faiz görmeye başladık. Yani aslında piyasa bu normalleşmeye hazırmış diyebiliriz. Faiz indirim sürecinde ise tabii ki faiz indirimi bekleyen bir taraftayız. Bu ilk faiz indiriminin adımının küçük olmasını beklediğimiz bir taraftayız. Bu da tabii ki bizi bir miktar daha olumlu ayrıştıracaktır ama dediğim gibi zor bir dönemden geçiyoruz. Savaşın seyrinin tekrar faiz indirimi olasılığının ertelenmesine neden olabilir. Ama faiz indirim senaryosunu konuşmak gerekirse de işte o zaman hem Borsa İstanbul için hem de diğer borsalar için, yani diğer emtialar için aslında olumlu yönde bir ayrışma görebilme ihtimalimiz var.
1: Ayrıca fonlara da yeni düzenleme geliyor. O tarafı da aslında konuşmak lazım. Çünkü fon piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor da diyebiliriz, öyle değil mi? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, aslında merakla bekliyoruz böyle bir hareketi. Takibindeyiz. Yani takibinde olmamızın sebebi de tabii ki daha normalleşen, işte getiri farklılaşmasının bu kadar olmaması, rekabetin olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Yani bir iki tane kurumun bayrağı eline alıp gittiği bir süreçteyiz. Tabii ki bizler gibi kurumların daha risksiz, daha güvenli bir şekilde yatırımcıların sermayesini, fonunu, tasarruflarını yönlendiren kurumlar içinde rekabeti bir miktar daha yakalamak istediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bu tabii ki sermaye piyasaları açısından olumlu olacaktır. Yatırımcının tasarrufları, yatırımcının güvenilirliği açısından oldukça olumlu okunabileceğini değerlendiriyorum ben. Tabii ki bu yapılan düzenlemelerin gelmesiyle birlikte burada daha net bir şekilde konuşabiliriz.
1: Peki SPK'nın o risk ve şeffaflık kurallarını sıkılaştırma hamlesi şimdi piyasayı evet daha güvenli hale getirebilir ama fonların getiri potansiyelini sınırlar mı?
0: Ya, fonların getiri potansiyeli neden artıyor? Bu soruyu da cevaplamak gerekiyor. Yani fonların getiri potansiyeli gerçekten risksiz bir şekilde getiriyi arttırdığından yararlanmıyor. Şimdi biz az önce neyden bahsediyorduk? Gecelik repo işte 40'tan geçiyordu, 37'den geçiyor artık. Yani normal piyasa koşullarında işte 40'tan verilmiş bizim yatırımcının pasır paralarını işte 40'tan satmamız lazım. O veya yeni piyasa fiyatlamasına göre 37'den satmamız lazım. İşte özel sektör tahvilleriyle, devlet tahvilleriyle veya yapacağımız başka türlü sermaye piyasaları araçlarını kullanarak gerçekleştireceğimiz işlemlerle bunu olabildiği kadar maksimize etmek lazım. Ama bunu maksimize ederken de yatırımcının tasarruflarını riske atmayacak bir düzeyde gerçekleştirmek lazım. Şimdi ben bir hisse senedi için neden 57'den, 58'den veya 59'dan faiz veriyorum ve verdiğim hisse senedi hangi hisse senedi konusuna değinmek gerekirse arka planda aslında gerçekten olası bir şekilde bu olayın tersine dönmesi durumunda yatırımcının tasarruflarını olumsuz etkileyebilecek bir süreç. Ama yani

0: tabii ki bu olayın güvenli tarafındayız ve bütün piyasanın da bu güvenli tarafa gelmesini bekliyoruz. Getiri potansiyeli kısılır mı? Kısılır. Çünkü bu bir getiri potansiyeli olarak adlandırmak gerekmiyor. Bu bir köpük olarak adlandırmak gerekiyor aslında. Gerçekte piyasa fiyatlamaların böyle gittiği bir süreç değil bu. Olması gereken, dediğim gibi, işte piyasanın bankalar arası borçlanmanın işte o 40'tan 37'den geçtiği bir süreç varken, yani bütün tasarruf sahiplerinde buradan satılıyor olması gerekiyor aslında payların. O yüzden de yani getiri potansiyeli evet düşecektir belli başlı kurumlar için, ama piyasa daha güvenilir bir hale gelecektir.
1: Borsa İstanbul'a geçelim buradan. 0.24 geride kapattı. 14.575. İşlem hacmi 180 milyar liranın üstünde ve endekste gün içinde 14.539 ile 14.699 arasında hareket etmiş ve 58 hisse gerilemiş, 36'sı yükselmiş. Şimdi asıl mesele aslında o 14.700'ün aşılamaması mı Borsa İstanbul'da?
0: Hayır. Yani faiz indirimini biz net bir şekilde artık okuyabilirsek bu süreç aşılabilir. Çünkü bankacılık sektörüne baktığımız zaman son zamanların en düşük bölgesinde işlem görmeye devam ediyor. Faiz indirimini artık net bir şekilde piyasanın okumasıyla birlikte bankacılık endeksine biz tekrar zirveleri görebiliriz ki zaten Borsa İstanbul'un yaklaşık olarak %12 ağırlığında bankacılık endeksini oluşturuyor olması burada olumlu bir şekilde Borsa İstanbul'da pozitif aşmayı beraberinde getirecektir ki zaten bu bankacılık sektöründeki bu fiyatlamayla birlikte yeni rekor seviyeleri de görebiliriz. Sadece bankacılık değil, faiz indirimi sürecine odaklandığımız zaman gayrimenkul yatırım ortaklıkları, çimento sektörü ve bunun beraberinde yapı malzemeleri sektörü olumlu yönde ayrışacak sektörler arasında yer alıyor. Bu sektörler henüz net bir şekilde fiyatlamaya girmedi. Son 2-3 yıl bölgesindeki fiyatlamalarla devam ediyor. Bankacılık sektörü de aslında buna benzer. O yüzden olası bir artık yeniden bir faiz indirim sürecinin başlaması bu tür şirket ve sektörleri pozitif yönde etkileyecektir. Bu da Borsa İstanbul'a tabii ki yeni bir can suyu olacaktır. Zaten bizim ana temamız bu yönde. Son 2 yıldır en azından 2024 yılında strateji raporlarını atarken yılın ikinci yarısı itibariyle faiz indirimini bekliyoruz demiştik. 2025 yılı oldu. Her bu 2025 yılı genelinde faiz indirimi artık bizim için ana gündem demeye başlamıştık. Sonra yine olmadı. 2026 yılına girdik. Artık bu sefer dedik. Yine olmadı. Çünkü zor bir dönemden geçiyoruz. Yani her yılın farklı bir hikayesi var. Her yılın neden faiz arttırılmaması gerektiğinin arkasında güzel, gayet sağlıklı neticeler var. Ama tabii ki artık piyasada Borsa İstanbul'un hareketlenmesi için şirketlerin daha da fazla işte yatırım yapıp işte daha çok ürün ve hizmetlerin talep görebilmesi için bu faiz indirimine ihtiyaç duyuyor. Eğer zaten böyle bir indirim gelirse de Borsa İstanbul'da yine rekor seviyeleri görmeye hazır olmalıyız. Dolar bazlı ise son dönemlerde en azından görülmeyen dolar bazlı rekor seviyeleri de görmemiz gerekir. Burada ama tabii 2011-2012 yılı değil, son 5 yıllık dolar bazlı seviyelerden bahsediyorum.
1: Analizleriniz kıymetli. Teşekkürler. İyi hafta sonları size. Bugün de keyifli ve kazançlı olsun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Paranın rotasını konuşmaya devam edeceğiz efendim. Çok kısacık bir ara, birazdan karşınızda olacağım ve yeni bir konuğum da olacak yayında. Birazdan görüşmek üzere.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
2: Aa!
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Maker, dünya için sizin için üretiyoruz.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?

0: Außerdem.
1: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
2: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Konuşmaya devam ediyoruz. Yine kıymetli bir konuğum var. Kare Portföy Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kara Ahmetoğlu bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın Sema Hanım, hoş bulduk, sağ olun.
0: Fiyatlamalara baktığınızda nasıl bir tablo var karşımızda Ahmet Bey? Altın ons, Brent petrol.
1: Tabii jeopolitik riskler bir yandan devam ediyor. Ondan dolayı Brent petrolde aslında beklediğimiz geri çekilmeyi yaşayamıyoruz. Yani 87-88 seviyesinde yatay seyrediyor. Ve bence orada da piyasa oyuncuları bekleme sürecinde, Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmaya yönelik bir bekleme sürecinde. Altın tabii biraz daha Kevin Warsh'un bugün yapacağı sunumu bekliyor. O tarafta tabii özellikle faiz tarafında vereceği sinyal önemli olacak altın fiyatları açısından. Tabii hızlı bir hareket gördük. 4000-4100 seviyesinden hızlıca 200 günlük ortalaması olan 4500'ün de üstüne attı. Burada da yine bir konsolidasyon süreci var. Yani altın tarafında da yine Jackson Hole'dan gelecek açıklamalar önemli olacak diyebiliriz.
0: Jackson Hole'dan devam edelim o zaman. Çünkü JP Morgan, Apollo, Warsh'un enflasyon çağrısı konusunda oldukça net olacağını söylüyor bugünkü konuşmasında. Enflasyona karşı güçlü ve net bir duruşla sergilemesini bekliyorlar. Siz ne dersiniz? Nasıl bir mesaj beklersiniz?
1: Tabii aslında Amerika getirilerini yukarı iten bir unsur bütçe açıkları. Yani 40 trilyon dolara yakın bir bütçe açığı var Amerika'nın. Ve enteresan bir şey, şirket tahvillerinin de bu Amerika hazine bonolarını dışladığını görüyoruz. Yani crowding out etkisi aslında tersine işliyor. Bundan dolayı Amerika getirileri yukarıda seyrediyor. Ve bu tabii bütçe açıkları daha da faiz ödemelerini özellikle daha da arttırıyor. Dolayısıyla biraz daha ben dengeli bir açıklama yapacağını bekliyorum. Yani evet, enflasyon tarafında sıkı duruş gerekiyor ama biraz daha veri odaklı. Zaten sözlü yönlendirmeye çok aşina değil. Daha doğrusu çok sözlü yönlendirme tarafında değil Kevin Warsh. Bundan dolayı verileri takip edecektir. Ve bundan dolayı da biraz daha dengeli, ne şahin ne güvercin, biraz daha olduğu yerde duran bir görüş sergileyeceğini düşünüyoruz.
0: Tabii fiyat istikrarını öncelik olarak ortaya koyması aynı zamanda Fed'in kredibilitesi açısından önemli, öyle değil mi? Piyasanın kaygılarını azaltabilir bu anlamda ama Amerikan tahvillerine de destek verebilir ayrıca.
1: Evet. Aynen öyle. Yani şöyle, tabii mesela 10 yıllıklar 4.70 seviyesine, 4.60'lara geri çekiliyor. Kısmen tekrar yukarı yapıyor. Mesela 5 seviyesi ciddi piyasa açısından, riskli varlıklar açısından alarm durumuna geçirebilir. Bundan dolayı biraz daha destekleyici, hem piyasayı destekleyici ama Fed kredibilitesini de gözeterek dengeli bir açıklama yapacak diye düşünüyoruz. O tarafta tabii hem AI harcamaları ve bütçe açıklarından gelen sermaye talebi tam da karşılanamıyor. Burada arz tarafında, yani sermaye arzı tarafında eksik var. Bundan dolayı da yine Amerikan tahvilleri yukarı yönlü hareketine devam ettiriyor. Bu tarafta da yine özellikle sermaye arz ve talep dengesini de gözetecek bir duruş sergilemeli Fed. Bundan dolayı biraz daha Kevin Warsh'un işi zor diyebiliriz.
0: Evet, hem hazine hem FED arasında da bir ayrışma var. Neticede hazine borçlanma maliyetlerini düşürmek istiyor müdahale ederek ama öbür tarafta FED enflasyon nedeniyle finansal koşulların gevşemesinden çekiniyor. Bu paradoks sebebiyle de orada denge kurulamıyor, öyle değil mi?
1: Evet, aynen. Çok güzel anlattınız. Dediğiniz gibi biraz daha iki tarafında dengeyi kurması zor oluyor. Ancak tabii bu AI tarafından gelen verimlilik artışı aslında şirket karlılıklarını destekliyor bir yandan. Bundan dolayı da yine marjlarda genişleme, işte en son gördüğümüz Nvidia bilançosundaki pozitif durum aslında riskli varlıkları da bir yandan yüksek çarpanlı işlem görmesini sağlıyor. O açıdan aslında piyasa dinamikleri açısından daha kuvvetli seyrediyor S&P ve diğer riskli varlıklar.
0: Tabii Nvidia'nın o güçlü bilançosu teknoloji hisselerine güç verdi. Evet, bir sorunun AI yatırımları acaba balon mu o tartışmasına da güçlü bir cevap verdi ama Amerikan ekonomisinde de çok ciddi bir ikilik var. Şirket karları ve AI yatırımları güçlü ama enflasyon Fed'in istediği kadar hızlı düşmüyor.
1: Evet, çünkü burada aslında nötr faiz oranının da bu AI tarafından gelen sermaye talebi nedeniyle ve emeklilik ve göç dalgasının tersine dönmesi nedeniyle talepte de bu sefer sermaye talebinde de düşüş var. Dolayısıyla nötr faiz oranı 2-2,5'larda olan Amerika'daki nötr faiz oranı şu anda 4-4,5 aralığında oluşmuş durumda. O da biraz piyasada zorluyor. Normalde biz tabii 20-21 çarpanlı S&P'yi biraz pahalı bulurduk. Ancak bu verimlilik artışı, karlardaki ve marjlardaki genişleme biraz daha bizi ilerideki işte getiri potansiyeli nedeniyle alıma zorluyor. Ama bir yandan da dediğiniz gibi ikilem var. Yani nötr faiz oranlarının 4,5'ta oluşması durumunda biz aslında enflasyonda geri çekilme, riskli varlıklarda geri çekilme bekleriz ama o taraftaki biraz daha karlılık artışı riskli varlıkları destekliyor.
0: Tabii kritik bir tırnak içinde söylemem gerekirse, evet, ekonomi henüz resesyon hikayesini doğrulamıyor ama faizler de büyümeyi rahat bırakacak ölçüde değil.
1: Değil. Evet, yani biraz, yani şöyle, gerçekten ciddi bir ikilem var ve Jackson Hole'daki konuşma aslında onun için çok daha önemli hale geliyor.
0: O zaman devam edelim. Brent petrol fiyatlamasıyla enflasyonu etkisiyle bu fiyatlama enflasyon açısından da merkez bankalarının rotası açısından da nasıl bir fiyatlama ve beklentiniz ne yönde?
1: Şöyle, aslında Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşma ile petrol fiyatlarında bir gevşeme bekleyebiliriz. Ancak tabii Çin tarafından da bir baskı var. Biliyorsunuz, İran'ın Çin'e olan Hürmüz Boğazı'ndan çıkan

0: petrol arzı düşmüş durumda. Tabii ki orada yine stoklarda düşüş de devam ediyor. Dolayısıyla burada yani Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşma ile birlikte geri dönüş aslında merkez bankalarını biraz daha rahatlatacaktır. Ancak tabii bir türlü de o anlaşmayı göremiyoruz. Yani bizim tarafta da işin açıkçası enflasyon görünümünü pozitif etkileyecek unsur Brent petrolün biraz geri çekilmesi. Ama bir türlü göremiyoruz. Yani beklentimiz anlaşma ile birlikte aslında petrolün bir miktar geri çekilmesi yönünde olacak. Ama bir türlü o anlaşma gelmiyor maalesef.
1: Bu arada editörüm bir bilgi notu paylaşıyor. Goldman Sachs Basra Körfezi'nden ham petrol ve ürün ihracatı günlük olarak 15-16 milyon varile yükseldi. Savaş öncesi seviyelerin üçte ikisini yakaladı diyor.
0: Evet yani bu pozitif bir haber. Pozitif bir haber. Büyük ihtimalle yukarı yönlü hareketi de aslında biraz frenleyen bir haber. Ondan dolayı işte bu tarz haberlerle birlikte geri çekilmeyi görebiliriz petrol tarafında.
1: İstanbul'a bakalım mı? Dünkü kapanışı nasıl değerlendirdiniz? Borsa İstanbul'da güçlü giden bir bankacılık endeksi vardı. O da yatay seyretti. Dün finansal faktöring tarafında %10'luk, ona yakın bir geri çekilme vardı ki o da güçlü devam etmişti. Merkez Bankası'nın aksiyonunun ardından repo ile ilgili bir haftalığa dönmesiyle ilgili nasıl değerlendiriyorsunuz genel görünümü?
0: Aslında dün 14.575
1: 575,
0: kapanış
1: evet.
0: yapmıştık. Tabii destek faktörünün özellikle endeksteki ağırlığı nedeniyle aslında 60 puanlık bir negatif etki söz konusuydu orada. Yani o negatif etkiyi dışarı çıkartırsak dün de aslında pozitif bir kapanış yapmıştık. Tabii hızlı bir hareket oldu. Özellikle piyasa faizlerinin Merkez Bankası'nın normalleşme adımı sonrası 40'tan 37'ye dönmesi aslında borsayı destekler nitelikte oldu. Tabii biraz da hızlı bir hareket yani 14.000'den 14.575'e hatta bir miktar daha yukarı gitmiştik ve aylık ortalamadan biraz ayrıştık. Dolayısıyla biz 14.500, 14.750, 800 seviyesinde bir yatay seyir olabilir. Tabii enflasyon rakamları çok önemli olacak özellikle 3 Eylül'de gelecek. Onunla birlikte biz yine faizlerdeki normalleşme sonrası hisse senedi tarafında pozitif seyir izleyeceğimizi düşünüyoruz.
1: Yine katkılarınız için teşekkür ederim. İyi hafta
0: Çok
1: sonları
0: teşekkürler, iyi
1: Ahmet
0: yayınlar.
1: Bey.
0: Sağ olun.
1: Teşekkürler. Paranın rotasını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi canlı yayın konuğum Cem Kaya, Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz Cem Bey.
2: Merhaba Sema Hanım. Günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Borsa İstanbul dün 0,24 geride kapattı. 14.575 puan seviyesinde. İşlem hacmine bakıyorum 180 milyar lira. Gün içinde de 14.539 ile 14.699 arasında hareket etmiş. 58 hisse gerilemiş. Evet gerilemiş, 36'sı da yükselmiş. Bu tablo bize ne anlatıyor?
2: Evet, aslında bir süredir endekse yükselen trend devam ediyor. Bu hafta oldukça yoğun bir haftaydı veri anlamında. Biliyorsunuz tarım dışı istihdam datasından sonra en önemli datalardan biri olan kişisel tüketim harcamalarını aldık ABD tarafında. Bu önemliydi. Daha sonra Nvidia'nın bilançosu geldi ve bugün de tabii Jackson Hole toplantısında saat 5 itibariyle Kevin Warsh'un açıklamaları piyasada yön bulacak ki bir süredir gündemin ilk sırasında olan ve sizinle her yayında takip ettiğimiz ABD 10 yıllıkları ve 30 yıllıkları, oradan gelecek olan açıklamalar veya vereceği sinyallerle belki yönünü değiştirebilecek. Çünkü orada ABD 30 yıllıklarında 5-18 seviyesinin hala üzerindeyiz. 10 yıllıklarda da 4-62'nin üzerindeyiz ve burada Kevin Warsh bekleniyor. Bakalım nasıl açıklamalar yapacak. Önümüzdeki günler için tabii ki ABD'de Fed tarafındaki Fed üyelerinden şahin duruşlar yavaş yavaş artmaya başladı, güçlenmeye gelmeye başladı. Bu da önümüzdeki döneme ait FED'e olan faiz artış

0: beklentisini, bilhassa Kevin Walsh'a devam edeceğini gösteriyor. Bu da piyasada tabii ki sıkılaşma adımı anlamında negatif olarak algılanabilir. Aslında baktığımızda petrol fiyatları ile ilgili çok karışık açıklamalar var. Bilhassa İran tarafında biz henüz boğazı açmadık diyor. Diğer taraftan ABD tarafında da boğazda şu anda akışın çok net devam ettiğini söylüyor ki sizin de biraz önce vermiş olduğunuz rakamlara bağlı olarak orada bir akışın devam ettiğini görüyoruz.
1: Bunu evet, 3'te 2 seviyesine yakalamış savaş öncesi seviyenin.
0: Evet. Evet, önemli. Önemli çünkü biliyorsunuz kış yavaş yavaş yaklaşırken petrol fiyatlarının hangi seviyede olduğu çok önemli. Aslında petrol fiyatlarından daha çok önemli olan petrol akışının olup olmayacağı. Çünkü Hürmüz Boğazı tüm dünyadaki petrol akışının yaklaşık %20'sini yapıyor. Ve şu anda baktığımızda da hem Avrupa tarafında hem de Amerika tarafında petrol ve doğalgaz rezervlerinin en dip seviyelerde, belki 40-50 yıllık en dip seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bu da biraz o tarafta petrolün fiyatı evet ama akışının da devam edip etmeyeceği çok çok önemli hale geliyor. Tabii bu petrol fiyatlarının yüksek olması enflasyonist baskıyı arttırıyor ki Avrupa tarafında bunu çok net önümüzdeki döneme ait yine faiz artışlarının gündeme gelmesiyle görüyoruz. Tabii petrol fiyatları önemli ancak Sema'nın bir önemli olan bir şey daha var. Bu kış, bu yaz çok kurak olan Avrupa tarafında gıda fiyatları. Önümüzdeki günlerde bu da gündeme gelecektir ve gıda tarafındaki bu kuraklık kaynaklı arz sıkıntısı bakalım Avrupa tarafında enflasyonist baskıyı nasıl etkileyecek? Bu da aynı zamanda piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Tabii biz yükselen trendimize devam ediyoruz ama bugün cuma olduğunun altını çizmeyelim. Hafta sonu belirsizlikleri piyasada bir miktar risk iştahını düşürebiliyor. Ancak şu anda hala stratejimizi korumaya devam ediyoruz. Sizinle son yayınımızda trendin devam ettiği sürece pozisyonlarımızı koruyacağımızı söylemiştik. Burada da altın ve gümüşte önemli seviyelerin hala üzerindeyiz. Bu nedenle portföylerimizi daha elastik, daha yumuşak hale getirmek için altın onsta 4530 dolar, gram altında 7000 TL ve gümüşte de 67,5 doların üzerinde kaldığımız sürece sabırla portföylerimizde bir miktar bulunduracağız. Baktığımızda endekse de yükselen trend devam ediyor çok net bir şekilde. Burada 14.250 seviyesi bizim için ana destek. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece geri çekilmeleri normal karşılayarak alım yönünde değerlendireceğiz. Ara desteğimiz 14.500 olacak. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başardık. Yukarıda da 14.700, 14.900 ve daha sonra tabii ki rekor seviyemiz 15.200 gündemde olacak al sinyali boyunca. Bir süredir bizi ayakta tutan bankacılık endeksiyle ilgili pozitif açıklamalar yurt dışından da geliyor. Buna bağlı olarak da o tarafta hacimler yüksek. Yabancı alışı yavaş yavaş bankalar tarafında bence hissedilmeye başlandı. Bu oldukça önemli rakamlara da baktığımızda. Bilhassa tahvil tarafında alışlar olduktan sonra yabancının da yavaş yavaş borsa tarafında ben oyuna gireceğini düşünüyorum. Burada bankacılık ve holdinglerle beraber piyasada daha sonra genele yayılan bir alış dalgası olabilir. Tabii ki bugünkü Kevin Walsh'un açıklamalarından sonra eğer tahvil faizleri geri çekilmeye başlarsa ve vermiş olduğumuz seviyelerin altına gelirse burada risk iştahı artacaktır. Ben de burada rüzgar en fazla bizim yelkenlerimizi şişirebilir ayrışma anlamında. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bankacılık endeksine baktığımızda da burada da 16.100 seviyesi bizim için önemli. Bu seviyenin üzerinde geri çekilmeler normal karşılanacak ve hedefimiz yine 17.000'i geçmek olacak yukarıda. Sanayi endeksi de 19.800 seviyesinde tutunmuştu. Bu seviye bizim için kritik. Bu seviyenin üzerinde yine 20.350, 20.500 ve 20.800. Tabii bu söylemiş olduğum rakamlar rekor rakamlar. Yani sanayi endeksi bir süredir rekor üzerine rekor kırarken bir tür nefes aldı. Tekrar yukarı doğru rekorlarını kırabilir. Böyle bir durumda işte bu tahvil faizlerinin geri gelmesi durumunda. Bugün Almanya'da işsizlik var. Euro bölgesinde sanayi üretimi ve sanayi güveni var. İçeride de ekonomi güven endeksi ve dış ticaret rakamlarını alacağız. Bunlar da tabii ki önümüzdeki günler için belirleyici olacak. Ancak son hep sizinle konuştuğumuz Sayın Karahan'ın yapmış olduğu açıklamalardan sonra önümüzdeki günler için piyasa artık bir 100 bas puan daha faiz indirimi. Yani 40'tan 37'ye normalleşen ama 37'den de bir 100 puan daha faiz indirimini yavaş yavaş fiyatlamaya başlıyor. Bu da

0: Önümüzdeki günlerde bankacılık endeksinin hala güçlü konumuna devam edeceğini gösteriyor. Tabii ki sadece Hürmüz Boğazı'nda İran ve ABD arasındaki açıklamaları değil, aynı zamanda Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı da yakından takip ediyoruz. Son turda tabii Amerika'dan Rusya'ya giden bir heyet vardı ki bu oldukça sürpriz. Dün de Trump'ın yapmış olduğu Rusya ile çok güzel görüşmelerimiz var demesi bir anda gözleri kuzeye çevirdi. Bakalım Trump Putin'le ilgili açıklamalarına ne yönde devam edecek? Putin ne gibi açıklamalar yapacak? Bunları da yakından takip ediyoruz. Tabii Ağustos böceğiyle karınca hikayesi, kış yaklaştıkça herkes kendi gardını almaya çalışıyor. Bilhassa petrol fiyatları, enerji fiyatları oldukça önemli ki doğalgaz fiyatları da şu anda oldukça yüksek. Böyle bir ortamda gıda tarafında da dediğim gibi önemli gelişmeler var. Bakalım orada bilhassa Avrupa Birliği tarafında gıda tarafından ne gibi hamleler yapılacak, bunu da yakından takip ediyoruz.
1: Tabii piyasalar açısından en önemli mesele de Eylül, yeri gelmişken söyleyelim. 10 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yine aynı tarihte Avrupa Merkez Bankası, 16 Eylül'de de FED faiz kararını açıklayacak.
0: Evet. Şimdi aslında şöyle, 10 Eylül'de evet bizim bir faiz kararımız olacak ama Sema Hanım, ben burada Merkez Bankası'nın kesinlikle pas geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası gerçekten süreci çok iyi yönetiyor algısal anlamda. Şimdi normalleşme adımı 37'ye döndükten sonra, artık o taraf konuşulmaya başlandıktan sonra hemen 100 baz indirim yapıp o beklentiyi ortadan kaldırmayacaktır. Önümüzdeki döneme ait belki biraz daha güvercin açıklamalar yaparak o beklentiyi hep sıcak tutacaktır böyle bir ortamda. Ben o yüzden pas geçmesini bekliyorum ama kapıyı biraz daha aralayabilir sene sonuna doğru. Çünkü yeri var. Yani 30 civarında bir enflasyon.
1: Bir virgül koyalım mı Cem Bey? İlk fiyatlamaları alalım.

0: Pecón.
1: Borsa güne düşüşle başladı haftanın son işlem gününe. 0.22'lik bir düşüşü var Borsa İstanbul'un. 14.543 puan seviyesine aldık. İlk fiyatlama böyle. Cem Bey, sözü size bırakayım. Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe neden düşüşle başladı dersiniz?
2: Aslında çok fazla düşüşle başladı demek doğru olmaz. Çünkü hem sanayi tarafı hem de bankacılık tarafı artı başladı. Burada senet bazlı geri çekilmelerden kaynaklı endekse olan etkilerinden dolayı 100 endeksi şu anda 0.22 aşağıda başladı. Ancak 14.500'ün altına gelmesini beklemiyorum ben bu açılışla. 14.500'den tekrar 14.700, 14.900'e doğru hareketler olabilir. Benim gözüm dediğim gibi sanayi ve bankacılık. Burada herhangi bir kırılma olmadığı sürece piyasadaki tabii ki endeks yüze etkisi olan güçlü senetlerdeki bazı gelen satışlar onları olumsuz etkileyebiliyor. O da sanki çok ciddi bir eksi bir açılış gibi gösteriyor ama ben bir sıkıntı görmüyorum. Piyasa gayet normal açıldı diyebiliriz ve normalleşecektir. Ben 14.500'ün altına gelmesini beklemiyorum şu anda.
1: İşlem hacmini nasıl görüyorsunuz?
2: Aslında siz de söylediniz 180 milyar bir hacim vardı.
1: Evet.
2: Bu 180 milyar hacim 200'ün altında. Aslında piyasanın tabii ki mevcut büyüklüğüne bakarak büyüyen sermaye piyasamızı hesaba katarsak artık 200 milyarın üzerinde günlük hacimler bekleriz ki sağlıklı bir trendi yukarı yönlü hacimsel anlamda da destekleyelim. Ama şu anda baktığımızda bugün cuma olduğu için ve saat 5'e kadar da Cap'n Watch belirsizliği olduğu için piyasada hacim bir miktar düşebilir. Ben yine 200 milyarın altında bir hacim olabileceğini düşünüyorum ama bugün yine bankalar 16.620 seviyesinde açtı. Ben yine hedefin 17.000 olduğunu düşünüyorum. Kısa vadede 16.450, yani bugün için bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece, sanayi endeksinde de 20.100 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece piyasada herhangi bir kırılma yönünde bir sinyal olmayacaktır. Şu anda pozisyonlarımızı doğru sektör ve doğru hisse senedinde, daha sonra da teknik disipline bağlı al sinyali boyunca yukarı yönlü taşıma devam ediyoruz.
1: Ekranın yeşil tarafına baktığınızda yükselenlerde dikkatinizi çeken, özellikle yatırımcının bugün takip etmesini önerdiğiniz kurumsal masadan neresi var Cem Bey?

0: Şimdi aslında şöyle bakmak lazım. Şu anda gündemde bankacılık endeksi var ve bankacılık yine bence reytingi en yüksek sektör. Bankacılıkta al sinyali boyunca pozisyonlar kesinlikle yukarı yönlü taşınmalı. Şu anda da baktığımda bankacılığın yine ön planda olduğunu görüyorum. O yüzden sabırla al sinyali boyunca önce bankalar, daha sonra holdingler, perakendenin ben geride kaldığını düşünüyorum. Yavaş yavaş orada bir hareket olabilir yukarı yönlü. Savunma sanayi bir miktar dinlenebilir ama gördüğüm kadarıyla şu anda çok net bankalar yine lokomotif etki yapmaya devam edecek. Önümüzdeki günlerdeki faiz indirim beklentileri çok çok önemli. Bunun da Merkez Bankası sıcak tuttuğu sürece önümüzdeki günlerde bankalar yine ön planda olacak.
1: Faiz kararıyla ilgili bu kararı tahmin etmeye çalışmak yatırımcı açısından doğru bir strateji mi tek başına?
0: Tabii aslında baktığımızda şöyle, faizler her zaman borsanın alternatifi ve yüksek faizlerde borsa yukarı yönlü hareketini her zaman sınırlayacaktır. Şimdi ancak burada şunun altını çok net çizmek lazım. Piyasalarda her zaman beklentiler ne kadar sıcak olduğu sürece o alım tarafını destekliyor. Evet, Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisi şu anda yavaş yavaş fiyatlanmaya başlandı. Ama bunun gerçekten bu kronik enflasyon sürecinin tekrar dezenflasyon sürecine dönmesiyle hızlanmaktadır. Beklenebilir. Şu anda öyle bir beklenti yok. Ama Sayın Karahan'ın söylediği gibi çok net önümüzdeki günlerde dezenflasyon sürecinin başlayabileceğini ancak maliyet kaynaklı enflasyon baskısının hala devam ettiğini söylemişti. Kış da geliyor. Şimdi okullar açılacak. Önümüzdeki günlerde gerçekten talep tarafını da çok yakından takip edeceğiz. Ama Ağustos enflasyonu beklentisi %2 civarında. %2'nin altında gelebilecek olan bir enflasyon datası piyasaya yine bir miktar moral verebilir. Ama hani %2'nin üzerinde gelecek olan bir rakam biraz indirimleri törpüleyebilir. Ancak şu anda baktığımızda piyasada yukarı yönlü hareketin sağlıkla devam ettiğini görüyorum. Sizinle konuşurken de endeksinde hemen artıya geçmek üzere olduğunu söyleyebilirim. 14.563, 14.500'ün üzerinde bugün kaldığımız sürece yukarı yönlü hareketler haftanın son işlem gününde devam edecek gibi görünüyor.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Kıymetli analizleriniz için teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size.
0: Hepimize çok teşekkürler, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler, iyi hafta sonları. Önemli veriler var tabii bugün de. Dış ticaret istatistikleri Temmuz 2026 verisi geldi. Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %2,9, ithalat %5,1 oranında arttı. Ekonomik güven endeksinde de %100,6 bandını görüyoruz. Ağustos endeksi arttı. Ekranda şu anda bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi %1 oranında artarak 90,8 değerini, reel kesim güven endeksi %1,2 oranında artarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,1 oranında azalarak 111,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 oranında azalarak 110,1 değerine, inşaat sektörü güven endeksi 0,4 oranında görünüyor. Devam edelim. Ekonomik güven endeksi değişim oranları Ağustos 2026'nın tablosu da var ekranda şu anda. İnşaat sektörü güven endeksini de söyleyelim. 0,4 oranında azalış var. Dış ticaret istatistiklerine bakalım, onun da detaylarını ekrana getirelim. Dış ticaret istatistiğinde Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %2,9, ithalat %5,1 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolar, ithalat %5,1 artarak 32 milyar 966 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde de ihracat %3,4, ithalat %4,7 oranında arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat 2026 Temmuz ayında %3,1 artarak 23 milyar

0: 28 milyon dolardan 23 milyar 788 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %3,6 artarak 25 milyar 280 milyon dolardan 26 milyar 194 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 2 milyar 407 milyon dolar olarak gerçekleşti ve dış ticaret hacmi %3,4 artarak 49 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %90,8 oldu. Dış ticaret açığı da Temmuz ayında %13,6 oranında arttı. Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde de %8,3 oranında artış gösterdi. Paranın rotasını bitirelim. Ekonomi notlarıyla birazdan karşınızda olacağım. Stüdyomda da kıymetli bir konuğum olacak. Hem Borsa İstanbul'un görünümünü, piyasaları ve beklentileri konuşacağız. Sonrasında da bugün Borsa İstanbul'daki ilk 11'e, ilk 11 hisseyi sahaya süreceğiz efendim. Birazdan görüşmek üzere.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Ne diyorsun usta?
1: Halledeceğiz bir şekilde.
0: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
1: Müşteri mesaj yazacaktı da.
0: Yazmış mı?
2: Yok. İş bankasıymış.
1: Her yerden bir mesaj.
0: Ne diyorlar?
2: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
1: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
2: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
1: Şükür.
2: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Her güne muhtaç olmamak lazım, değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: yok ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, çay kap geldi.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Tonbank, hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbank'lılar...

Hoş geldiniz. Borsa İstanbul güne düşüşle başladı ama bankacılık ve sanayi yukarıda hareket ediyor. Hepsini konuşacağız. Görünüm nasıl? Kar realizasyonları mı geldi? Dünü de konuşacağız aslında. Piyasanın genel fotoğrafına bakacağız. Stüdyomda da çok kıymetli bir konuğum var. Barışcan Yücel, Vişne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı bizimle birlikte. Her şeyi konuşacağız birazdan ve borsada günün ilk 11'ini sahaya süreceğiz. Görünümleriyle.

0: haber akışı yok. Yurt dışı piyasalarda da ekstra bir negatif haber akışı yok. Bunların yanında bir de özellikle konjonktür olarak bir bozulma yok. Böyle bir bozulma olmadığı için ben Borsa İstanbul'daki yaşanan hafif geri çekilmelerin gerçekten alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Yönünü zaten şu an yukarı çevirdi. Evet, 0.12 yukarıda.
0: Ya bankacılıkla sanayi zaten çok büyük, önemli iki sektör ve bu iki sektörün de pozitife ayrışması demek endeks tekrardan yukarı yönlü toplaması demek. Geçtiğimiz bu hafta başlamadan önce pazar günü başlayan repo ihaleleri 1 milyar TL'nin bankacılık sistemini fonlayacak olması zaten Borsa İstanbul üzerinde pozitif bir etki yaratmıştı. Şimdi bunu şöyle anlamamak lazım, faiz indirildi gibi, ama politika faizinde tabii ki herhangi bir değişiklik yok da bu gayri resmi biraz daha fiili bir faiz indirimi etkisi yaratacak bir şey. Çünkü direkt piyasa pompalanmıyor burada TL likitte. Bankacılık sistemi pompalanıyor. O da daha önceden kredi sıkılaştırmalarında daha zorluk çektiği için daha rahat cephanesi artacak ve eli kolaylaşacak. Bu da bankacılık sektöründeki Akbank, Garanti vesaire %4, %5 haftaya başladığını gördük yukarı yönlü olarak. Sınai'yi de çok iyi bir şekilde destekleyecek bir hamle. Ha, ilerleyen zamanlarda biz bunu Merkez Bankası'nın politika faizinde de indirime gidebilir mi sinyalini verdi diye düşünebilir miyiz? Ben düşünen taraftayım.
1: Piyasa ama, biraz değil mi? O yönde güçlenen bir beklenti var.
0: Ben de o yönde güçlenen bir beklenti tarafındayım. O yüzden yani bu Merkez Bankası son dönemlerde çok ciddi stratejik hamlelerle kritik virajlar atlattı. Yani ortodoks para politikasını rasyonel zeminde çok uzun bir süre işledi. 19-20 aya yayılan bir gösterge enflasyonda, ekonomik takvime yansıyan enflasyonda daralma yaşandı. Ta ki işte savaşın çıkıp da petrolün 100 doların üstüne çıkıp global bazda enflasyonu tetikleyene kadar. Onda bile biz daha az tahribatla atlattık bu süreci Türkiye olarak. Çünkü kurmuş olduğumuz dış siyasette son 7-8 senedir çok önemli bir şekilde o yeni pazarların açılması, işte bürokratik alanda bir uzlaşmacı söylemler, barışçıl söylemler vesaire Türkiye'yi gerçekten, bir de özellikle yeni enerji petrol hattının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne gidecek olması Türkiye'yi artık orada bir geçiş üssü değil de ana oyun kurucu haline getirdi. Bu da Borsa İstanbul'a çok ciddi bir şekilde yansıyacaktır ki sadece Borsa İstanbul'a değil, konut sektöründe de bir canlanma, otomotiv sektöründe de bir canlanma görme ihtimalimiz kuvvetli. Faizlerin yüksek kalmaya devam ettiği sürece biz sanayi tarafında, bankacılığında zorlanmaya başladı dönemleri, ama kötü günleri geride bırakıyoruz diyebilirim. O yüzden ben Borsa İstanbul'da yani 14.000 psikolojik seviye, çok ters kötü bir haber akışı gelirse belki, ama altına kırılma yaşansa bile kalıcı olacağını düşünmüyorum. 15.150'ler daha önceki gördüğümüz direnç seviyelerdi. 15.350'lere doğru ben yenicil, yani birincil rekor seviyelerinin artık sıra istatistiklerine göre de, stokastik süreçlere göre de yenileneceğini düşünüyorum. O yüzden 15.350'lere doğru ilk hedefimizi koruyoruz. 16.240'lar, 16.260'lar önemli hesapladığımız direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Valla ben 1,5-2 senedir 17.000'leri söylüyorum yayınlarda. Daha gelmedi ama hala arkasındayız. Stratejimizden de vazgeçmedik. Borsa İstanbul çok ucuz. Yani dolar bazlı 500 doların üstüne zaten çıkmamız gerekiyor. 25 yıllık düşüş regresyon kanalının ikinci standart sapmasının üst bandının üstüne çıktığımız anda da artık 270-350 dolar bandındaki o sıkışıklığın biteceği kanaatindeyim.
1: Evet, o yüzden neden o bantta sıkıştı kaldı?
0: Ya aslında bir çok süredir fazla etkeni var. İşte 2008 krizi, 2018'de 12'de Amerika'da yaşananların, işte o dolar bazlı grafikten bahsediyorum. O düşüşlerin devamı. Ondan sonra biliyorsunuz emperyalist güçlerin Türkiye üzerindeki çok fazla oyunları var. Swap anlaşmalar iptal edildi. Rahip Brunson'la birlikte bir kuru şok yaşadık. Vesaire vesaire. İşte 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Birçok olayın etkisi TL cinsi varlıkları baskıladı. Ama Türkiye gerçekten çok uzun süredir bazı konularda çok ciddi atılımlar yapıyor. Savunma sanayi olsun, onun dışında yenilenebilir enerji, alternatif enerji alanları olsun, bürokratik gelişmeler olsun, bunların hepsi Türkiye'ye artı değer katıyor. Ki biz gri listeden çıktık 1,5 sene önce. Evet. Ki geçen sene kredi derecelendirme kuruluşlarından yukarı yönlü revizeler geldi. ki iyi gidiyor ki CDS'ler 2018 yılının öncesine düşmüş durumda vesaire. Şimdi bu tarz güzel gelişmelerin hepsi ben endeksi desteklediğini düşünüyorum. Endeksteki bütün hisseleri değil tabii ki, ama önemli sektörlerdeki güçlü şirketlerin ben yoluna pozitif

0: devam edeceğini düşünüyorum ve Merkez Bankası'nın da ilk fırsatta doğru konjonktür oluştuğu anda yapacağı hamlenin faiz artırışı değil, faiz indirimi olacağını düşünüyorum.
1: Eylül'de bekliyor musunuz?
0: Yani petrol fiyatları 72-75 dolar bandına düşmüş olursa, Trump tekrardan yaptığı açıklamalarla ortalığı karıştırmazsa, İran heyetiyle Tahran'la Washington arasında bir mütabakat anlaşmaya varılırsa, İsrail'de ne hem bizi hem de diğer Orta Doğu ülkelerini kaşımayı bırakırsa, evet. Ama olmaz olmaz değişik bir durumun içinde kalırız. Biliyorsunuz 24 saatte her şey değişebiliyor. O zaman tabii ki bekle gör politikasına Merkez Bankası devam edecektir. Ama Merkez Bankası Eylül'ü pas geçse bile ben bu sene bitmeden faiz indirimlerinin başlama ihtimalini bir adım daha öncelikli senaryo olarak görüyorum.
1: Goldman Sachs'ın Brent petrol fiyatlaması ile ilgili etkileyeceği etkilemesi açısından söylüyorum. Orada savaş öncesi dönemdeki hacmin 3'te 2'sini yakalandığı yönünde de bir değerlendirmesi var.
0: Evet, yani petrol fiyatları işte ilk o 100 doların üstüne çıkması tabii ki piyasanın beklediği bir şey değildi. Ama o tedarik zinciri koptu, lojistik koptu, evet. Hürmüz kapandı. Petrol arzında bir sıkıntı yaşanmadı. Şimdi bundan sonra bence Hürmüz biraz daha artık böyle çok fazla konuşulan bir konu olduğu için eskisi kadar fiyatlanmıyor. Ama bundan sonraki süreçte petrol fiyatlarının 100 doların üstünde kalıcılık sağlayacak birkaç olay olabilir. Onlardan birincisi rafinelerin direkt vurulması, büyük tahribat görmesi ya da petrol arzının sekteye uğraması 100 doların üstüne götürür, bizi kalıcıda tutar. Ya da işte mesela Venezuela'ya ABD'nin müdahalesinden sonra, evet. Venezuela petrolü ABD'nin eline geçtikten sonra 15 tane OPEC ülkesi resmi olmasa da fiili olarak 14'e düştü. Bundan 3-4 ay önce Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten çıkmayı düşünüyoruz gibi bir açıklama yaptı. Yani OPEC tarafında bir bozulma başlanırsa, ülke sayısının azalması ya da bu savaşın kara harekatıyla birlikte rafinelerin vurulması durumu olursa bir miktar, evet, ama onun dışında artık ben petrol fiyatlarının fiyatlandığını düşünüyorum. Trump'ın oğlu yeni pozisyon almazsa ve yeni tweetler atılmazsa.
1: Evet. Bu arada birazdan Trump'ın çok hafta başında önemli bir portföy hareketi var. Aslında onu da, evet, soracağım eğer incelediyseniz. Ama önce yatırımcı için ekonomik tabloya, piyasa tablosuna, resme baktığınız zaman en büyük fırsat nerede şu anda?
0: Şu anda en büyük fırsat aslında baktığımız zaman Borsa İstanbul'da bazı şirketlerde, bazı sektörlerde gerçekten çok büyük fırsat var. Onun dışında eğer globale çıkacaksak Hindistan ve Amerika'da uzay madenciliği üstüne araştırma yapan, oradaki asteroidlerin, meteorların vesaire içindeki mineralleri, madenleri araştırmaya yönelik şirketlerin ön plana çıkma ihtimali var. Onun dışında sağlık sektörünün yaşlanan nüfusla birlikte talep görme ihtimali çok kuvvetli. Savunma sanayi global anlamda çok iyi gidiyor ki global anlamda da en iyi gidenlerden biri Türkiye. Bunlar ciddi fırsat. Ama derseniz ki biraz daha çıkalım hisse senetlerinin dışına, buğday, mısır kontratları vadeli opsiyonlarda özellikle ciddi fırsat barındırıyor diyebilirim. MTA tarafında. Altın gene 4000'lerden 4700'lere doğru çıkıp o 700 dolarlık hikayeyi yaptı. Biraz daha artık, evet, standarta bağlayabilir ama gene yön yukarı. Ama ben tarım MTA'larında ciddi anlamda fırsat olduğunu ve bazı sektör ve şirketlerde hisse bazında da fırsat olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Merkez Bankası'nın tabii repo hamlesiyle beraber tablo nasıl etkilenir? Evet, hisse tarafında bankacılığı destekledi. Ama sizin gördüğünüz, özellikle yatırımcıya altını çizmek istediğiniz fırsat alanları var mı?
0: Yani bankacılık tarafında, özel bankacılıklarda son dönemlerde bazı yurt dışı yatırım bankacılıkları da ciddi anlamda ismini geçirmeye başladı. İşte Yapı Kredi, Garanti ve Akbank gibi. Onları ciddi etkiler. Ama işte bu direkt doğrudan bir politika faizinde indirim olmadığı için gayri resmi bankacılık sistemini fonlayarak biraz daha piyasayı rahatlatmak olduğu için bunun piyasaya etkisi 1-1,5 ay sonra yavaş yavaş çeyrekliğin ortalarına doğru etkisi olacağından dolayı o olduğu zaman otomotiv, gayrimenkul ve dediğim gibi sanayi endeksinde de ciddi etkilemeler olur. Çünkü sanayici ne diyordu? Biz kredi bulamıyoruz, bulmakta zorlanıyoruz, almakta zorlanıyoruz. Çünkü bankacılık sistemi

0: belli bir sıkılaşma içindeydi. Likitte bulmakta zorlaşıyorduk enflasyonla mücadele için, ki bu gayet normal bir şeydi. Ama şimdi bankacılık paraya rahat ulaşırken bu sefer sanayici de krediye rahat ulaşacak. Turizmci de krediye rahat ulaşacak. O yüzden bu hamleler bir çeyreklik sonra birçok sektörü pozitif etkileyecektir. Ki biz emlak, konut, gayrimenkul yatırım ortaklığında pazartesi salı %6'larda falan yükseliş gördük. Yani öyle %6, %7 çok giden bir hisse değildir o hisse. Daha böyle beton gibi rahat rahat, yavaş yavaş, güzel güzel gider. Çok ciddi sert yükselişler yaşadı. Bu da onun sinyali zaten. Yani tam bankacılığın işine yarıyor ama sadece bankacılığın değil, gayrimenkulün de işine yarayacak, otomotivin de işine yarayacak. İnşallah Ford Otur da bir kere yükselir bu aralar ama durum bu yani.
1: Peki o zaman yani bunu magazinselleştirmek açısından değil de o Trump'ın portföy rotasyonunun verdiği mesaj üzerinden aslında sormak istiyorum size. Finans tüketici ve daha geniş endeks temsiline doğru bir rotasyon var orada, teknoloji ağırlığından o tarafa doğru.
0: Teknoloji
1: bir mesaj tarafı, veriyordur değil
0: bir
1: mi?
0: Bir mesaj veriyor birazcık. Çünkü teknoloji tarafı bir balon değil, açık söyleyeyim.
1: Nvidia gösterdi onu bize.
0: Ya, ama çok şişti, çok değerlendi. Çok kısa sürede çok değerlendiği için kar satışları gelecektir. Ve bu kar satışları gelirken büyük fonlar, büyük yatırımlar başka sektörlere kaydığı zaman o kar satışları biraz daha satış baskısına dönebilir. O yüzden teknoloji hisselerinde, yapay zeka hisselerinde son 2-2,5 senedir yaşadığımız sert yükseliş ve değerlemenin artık sonuna geldiğimizi yavaş yavaş, ki Nasdaq'tan da bunu görüyoruz. 30 binlerin üstünde kalıcılık sağlamakta zorlanıyor. 29-27 binlere düştü. 27 binlerden tekrar toparladı vesaire. Biraz daha dediğiniz gibi factoring, finans anlamındaki
1: kripto da
0: kripto
1: ciddi bir...
0: O onların oyuncağı oldu evet. Zaten tabii. Yani o yüzden ben bundan sonraki süreçte sektörlerin farklılaşmaya başlayan, yatırım yapılabilir sektörlerin biraz daha farklılaşacağı dönem diyebilirim.
1: Peki o zaman hadi buyurun biz şimdi günün ilk 11'ini sahaya sürelim. Kaledeki hisse önemli.
0: O benim değişmez. Sakatlanmadığı sürece Aselsan.
1: Evet.
0: Savunma kalede başlar, hücumda kalede başlar. Hem savunma sanayinde göz bebeğimiz, almış olduğu yatırımlar, yapmış olduğu ihracat oranının artması, döviz geliri, savunma sanayindeki çığır açacak gelişmeleri, işte çelik kubbenin inşasında yer alıyor olması gibi her türlü olgu Aselsan'ı değişilmez bir oyuncu haline getiriyor.
1: Her durumda, her portföyde, her piyasa dalgalanmasında mutlaka koyacağınız hisse mi Aselsan?
0: Ya şöyle söylesem daha güzel olacak. Her Türk vatandaşının en kötü bir lot Aselsan'ı olmalı. Bir lot yani 400 lira bir tanesi olsun, öyle dursun derim ben.
1: Evet.
0: Çünkü
1: her fiyatlama durumunda.
0: Evet, bu ortaklıktır yani. Şirkete ortaklık olarak bakayım. Şimdi Aselsan'da alayım satayım, evet gün içinde %2-3 yükseldi. Yüksek mevduatlarda %2-3, ki zaten şu anda politika faizinin, yani mevduat faizinin evet, getirisi 3,2-3,3'lerde aylık. Günlük bir kere yakalasanız yetiyor zaten, ayı kurtarıyor. Ama ben Aselsan'ın tutulması gerektiğini düşünen bir hisse bakış açısındayım. O yüzden Aselsan'da yukarı yönlü potansiyel korunuyor. Düşüşler olsa bile kar satışı, bu kadar 3. Dünya Savaşı'nın çığırtkanlığının yapıldığı dönemde, bu kadar jeopolitik risklerin arttığı dönemde, bu kadar kaotik ortamda savunma sanayine harcamalar NATO genelinde, ABD'de, Çin'de, Kore'de, orada burada artarken, Türkiye bu işte en iyi şekilde yoluna devam ederken savunma sanayinin bel kemiği olan Aselsan'ın dediğim gibi, yani bugün devre kesse, %10 düşse yarın gene alırım. Onu demeye çalışıyorum. O yüzden Aselsan çok vazgeçilecek bir şey değil. Savaş çıkarsa da prim yapar, savaş çıkmasa da prim yapar. Öyle bir hisse.
1: Aselsan'da buradan sonraki fiyatlamayı, o yeni sipariş büyüklüğü mü, karlılık mı, o nakit yaratımı mı, hangisi daha çok belirleyecek?
0: Hepsi.
1: Devam edelim o zaman 2 numarayla. O da herhalde vazgeçmediğiniz bir hisse mi olacak?
0: Kolay kolay vazgeçmem. Enflasyonist dönemlerde ve özellikle gıda perakendinin iç içe geçmiş olduğu, lojistik, fabrik, operasyonel giderlerinin azalmış olduğu şirketlerde BİM ön plana çıkıyor. Ondan da kolay kolay vazgeçmem. Ama vazgeçebilirim. Enflasyonist ortam iyice düşer, raf fiyatları düşer. Bir tık negatif etkileyebilir o dönemlerde. Ama şimdi bankacılık kurma durumları var. İzinlerini
1: evet,
0: aldılar. Bambaşka bir hikaye yazılacak. Zaten 800 liradaydı. Hisse bölündü.

0: 100 liralara geldi. 357'den 418'e geri gitti. Biz geçen hafta konuştuğumuzda da 400'lerdeydi. İşte 12-14 lira kazanmış mesela kendi kendine. O yüzden BİM öyle bir şey ki çok fazla şubeleşiyor, çok fazla halka hitap ediyor.
1: Kendi markasını satıyor.
0: Kendi markasını sattığı için maliyetlerini azaltıyor. Evet. Lojistik maliyeti azalıyor, operasyonel maliyeti azalıyor, ham madde maliyeti azalıyor, her şey azalıyor. Ve tek ürün üstüne kurulu değil. Birçok ürün yelpazesiyle bazı günler indirimli, bazı günler farklı şekilde önünde kuyruklar oluyor. O yüzden ben BİM'in diğer market, zincir marketlere nazaran daha ön planda da olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Şok ve Migros'tan.
0: Şok ve Migros'tan daha ön planda bence BİM. Yani o yüzden diğerlerini kendi portföyüme almıyorum, BİM'i alıyorum. BİM de çok defansif, güzel bir hisse. Hele bu dönemlerin hissesi bir de böyle enflasyon tam düştü mü düşmedi mi, raf fiyatlarına yansıdı mı yansımadı mı, gıda perakende. Gıda olmazsa olmazımız yani su, gıda vesaire insanın hayatını devam ettirebilmesi için en önemli şeylerden biri. O yüzden ben BİM'i defansif bir hisse olarak gol yemeyeceğimizi düşünerek BİM'den defansa yazıyorum.
1: Faizlerin düşme beklentisiyle baktığınızda o defansif yapısı konusunda
0: alfa getirisi belki BIST 100 kadar olmayabilir ama gol yedirmez.
1: Gol yedirmez. Peki devam edelim o zaman 3 numaralı formaya bakalım. Orada hangi hisse
0: ona
1: var?
0: Da Tüpraş diyelim. Tüpraş'a
1: da genellikle koyuyorsunuz siz.
0: Çok böyle petrol fiyatlarında çok sert düşüşler olursa çıkartırım. Hemen alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanlarındaki şirketlere geçeriz. Ama Tüpraş bir defa omurga. Yani bizim Tüpraş'ımız, bizim sokarımız olduğu için Avrupa Birliği'nde, Almanya'da, Hollanda'da, Hindistan'da uçuşlar iptal olurken Türkiye'de uçuşlar iptal olmadı. Türk Hava Yolları, Pegasus her yere uçmaya devam etti. Neden? Millet petrol bulamıyordu. Tamam hadi biz bulamıyor değildik, buluyorduk da. Evet. Millet jet yakıntılığını da bulamıyordu. Biz jet
1: yakıntılığını... Özellikle Avrupa'da.
0: Evet, kendimiz üretiyoruz. Şimdi petrol fiyatında bir gevşeme görüyoruz. Yüzlerin üstünden 80'lere doğru. Tüpraş hafta başında birazcık negatif etkilense de tekrardan toparlamayı bildi. Ve ayrıca Tüpraş temettü dağıtma konusunda da bu sene çok verimli yoluna devam ediyor. Ayrıca gerçekten rafineri marjlarında bu petrol fiyatlarından etkilenen bir şirket. Ama petrol fiyatlarından ziyade rafineri marjlarından daha çok etkilenir. Evet. Rafineri marjlarında işte bir ralli başlarsa Tüpraş için kaldıraç etkisi yaratır. Çok ciddi yükselişler yaşanır. Yani Tüpraş'ı bilenler bilir. Benim 14. senem sektörde ama daha bilirim, hocalarımız, üstadlarımız var 40-50 yıllık. Onların da taktığı bir lakaptır. İşte koca olan derler, işte ağır abi derler. Gitmez yani %0.8 yükselir, 1 yükselir, 3-4 yükseliyor, 2-3 yükseliyor. Tüpraş'ın normal hareketi de değil bunlar. Yani böyle bir fırsat varken Tüpraş normalinden fazla yükseliyorken değerlendirilmeli bence.
1: Şirketin dönüşüm yatırımlarına da bakmak gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi bu noktada?
0: Dönüşüm yatırımlarına bakmak gerekiyor, sponsorluklarına bakmak gerekiyor. Her şeye bakmak gerekiyor ki dediğim gibi hani dünya şu anda tabii sağlığı şey yapamayız.
1: Tabii, evet.
0: O hep kenarda durur ama iki tane sektör üstüne bence bölünmüş durumda. Savunma ve enerji. Yani enerjide de konvansiyonel enerji diyebiliriz. Geleneksel enerji ya da alternatif enerji, yenilenebilir enerji. Bu enerji tarafını her zaman ihtiyacımız olan bir şey olduğu için enerjinin de can damarı, şah damarı bu tarzda şirketlerde attığından dolayı Tüpraş'ın bu tarzdaki geçişlerde, bu tarzdaki süreçlerde çok güzel bir şekilde pozitif yoluna devam etme ihtimali kuvvetli.
1: Peki devam edelim o zaman bir başka hisseyle. 4 numaraya geldik sahada. Orada bugün 4 numaranız kim?
0: Astor Enerji.
1: Neden Astor?
0: Yani neden Astor? Astor bir defa çok niş bir alanda hizmet veriyor ve çok kaliteli veriyor. Trafo vesaire çok büyük. Amerika ile çok büyük anlaşmaları var. Döviz geliri çok yüksek. Milyon dolarlar üstünde yine anlaşmalar yapılıyor.
1: Yatırım satışları döngüsüyle ihracat değil mi? Kesinlikle. Çok önemli bir katalizör.
0: Kesinlikle yatırım döngüsüyle ihracat ve kolay kolay rakibi de yok. Yani var ama Astor gerçekten yoluna devam ediyor. Bir de şimdi biz Astor'u radarımıza...
1: 347'de.
0: Evet, Astor radarımızı aldığımızda 80 liraydı. Şimdi evet. 347'lere geldi. Bana göre pahalı geliyor ama normalde pahalı değil. Yani seyirciler yanlış anlamasın. 80 liradan beri takip ettiğimiz için yükseldi. Ama piyasa değeri hala devamı var bunun.
1: Var mı öngörünüz?
0: Tabii ki, kesinlikle.
1: Yukarıda.
0: Ki 300 ya yani geçen haftaki yayınımızda yanlış hatırlamıyorsam 310-300
1: evet evet o civardaydı.
0: 25 lira koymuş evet. işte üstüne yani bir hafta sonra bile yoluna gidiyor. Dün %300'deki yükseldi. Bugün 0.5 eksiye bakmayın. Seans sonuna doğru 2-3 gene atabilir yukarı. Çünkü yani kaliteli bir hizmeti var. Onu geçtim. Dediğim gibi trafodur, elektriktir, enerjidir. Bu alanlar artık dünyada must değil, have to olaylar olduğu için Astor Enerji de bu alanda gerçekten yoluna kararlılıkla devam ettiği için bence Astor Enerji gol atabilme ihtimali yüksek defans oyuncusu diyeyim yani.
1: Güzel. Tabii büyüme hızı evet bir tarafta cepte ama o marjların sürdürülebilirliği de çok kıymetli değil mi bu alanda?
0: Bence de öyle ve bunu gelen yeni siparişlerle ve yeni sermaye yani bir defa Capex tarzına döndükleri anda işin rengi bambaşka olacak. Bu gelen karlılığı, ciroyu yeni yatırımlar için sermaye yatırmaya başlayıp sadece ihracattan gelen dövizle ayakta durmaktansa kendi karlılığını tekrardan sermaye yatırmaya başlaması, bunu SDTR yaptı. %1000 bedelsiz sermaye arttırımıyla benzer bir şey Astor'da da olursa bambaşka bir seviye konuşuyor oluruz. Ki Astor için yani benim 410 liralara doğru yükselişi zaten bekliyorum. 410 liralarda tekrardan konuşmak lazım ama artık çıkartabilirim çünkü kar satışı gelir.
1: Tabii.
0: Yani
1: evet.
0: 2-3 hafta boşu boşuna zararla beklemenin bir anlamı yok. Ama Astor'da yön gerçekten belirleyici ve yukarı olarak düşünüyorum.
1: Hadi devam edelim o zaman 5 numaraya gelelim. 5 numaraya hangi hisseyi koydunuz ve sahada o teknik direktör gözüyle baktığınızda o neden 5 numaralı formayı alıyor?
0: 5 numaralı formayı alıyor çünkü sağ kanattan bindirip orta açıp gol de yaptırabilir. Evet. Orada savunmaya geçip hemen kademede gol de engelleyebilir. Bu da bankacılık. Çünkü Akbank yazacağım oraya da. Bankacılıkta işte az önce konuştuk. Repo ihaleleri vesaire bankacılık sistemine 1 milyar TL'nin fonlanacak olması bankacılık sektörünü zaten pozitif bir şekilde bu hafta başından itibaren evet. etkiledi. Akbank 68 liralardaydı. Yo 66 liradaydı geçen hafta yayınım. 1 kilo domates parası demiştim.
1: 73
0: lira oldu. Evet domates biraz daha ucuz kaldı şu anda. Evet. Yoluna da devam eder yani. O yüzden Akbank'ın dijitalleşmesi, yapay zeka ayak uydurması, giderlerini minimuma, maliyetlerini minimuma indirecek hamleler yapıyor olması, bir defa BDDK gibi önemli bir kurum tarafından denetleniyor, ödenmiş özsermayesi. Sadece Akbank için değil, Türk bankacılık sektörü için müthiş bir şekilde ödenmiş özsermayesi var. Kuvvetli, stres testlerinin hepsini geçti. Banklar, onlar bunlar Amerika'da silsile halinde küçük ufak bankalar batarken büyük bankalara sıçrar menişesi yaşarken o stres testlerinin hepsini Türkiye'ye geçti. İtalya derler işte bizim bazı insanlarımız yurt dışını böyle çok gözlerinde büyütüyorlar. Evet. Ama İtalya bankacılık sektöründen çok daha iyi bankacılık sektörümüz. Yunanistan'ın bankacılık sektöründen çok daha iyi. Avrupa'daki birçok bankacılık sektöründen bankacılık sektörümüz iyi. Akbank özeline demiyorum. Genel olarak söylüyorum. Özel bankacılıkta da bence ön plana Akbank çıkıyor. Daha önce 99-100 seviyelerine yaklaşmış bir hisse. Savaşıdır, onudur, bunudur, butlan kararıdır, odur budur derken 60'lara, 65'lere düştükten sonra tekrardan 72'lere topladı. 20-25 lira yükselme ihtimali çok kuvvetli önümüzdeki 3 ila 4 ay içinde. O yüzden bence hala ucuz. Tabii ki bankayı aldım yarın %10 tavan gider mi? Gitmez. Yani öyle bir şey değil bu hayat bankacılık sektörü için. Ama kademeli yavaş yavaş bankacılık sektörünün toparlamaya başlayacağı bir dönem. Özellikle bir de politika faizini indirim gelirse tadından yenmez 3 hanelileri görürüz o zaman.
1: Halkbank'taki yükseliş bugün de güne zirvede başlayan bugün bir Halkbank var. Haber akışları tabii ki etkili ama orada sizin gördüğünüz başka bir detay, bir ayrıntı yatırımcı için dikkat etmesi gereken.
0: Ya, dava sonuçlandıktan sonra evet. artık Halkbank daha tertemiz bir şekilde evet. rahat, böyle kafası rahat
1: %10'luk
0: bir şekilde.
1: Evet,
0: işte, tavan. Yükseliş, yani tavan. Hani bankacılıkta o kadar kolay tavan olmaz dediğim cümlenin üstüne oldu. İşte olmuş. Onu demeye çalışıyorum. Yani hani o dava bitti. Artık yeni bir yol çiziliyor, yeni bir sayfa açılıyor. Bu yeni açılan sayfada da zaten özel bankacılıktan daha önce kamu bankaları etkilenir bu tarzdaki repo ihaleleri şeylerden. O yüzden Halk Bank'ın da çok bu şekilde pozitif bir yol izlemesi bence kuvvetli ve güzel ki...

0: Geçtiğimiz sene, yani ben kendi adıma konuşayım, benim için birazcık bir şey, Halkbank'ı kaçırdım ben. Yani bir buçuk senedir ha dava bitti ha
1: Evet,
0: bitecek
1: o
0: ya, o olsun bu
1: davanın
0: olsun, öyle alalım böyle alalım derken Halkbank %200-300 gitti. Öyle izledim yani ekranda. O da
1: neyi
0: benim ayrımım
1: kaçırdınız
0: olsun.
1: orada?
0: Alamadık, Halkbank'ı alamadık. Yani
1: Yok,
0: o
1: neyi
0: riskten,
1: göremediniz? Riski mi alamadınız?
0: o riske girmedim evet. Yani o riske girmedim. Başka ürünlerde riske girmeyi tercih ettim. Halkbank o ara bana riskli geliyordu. Keşke alsaymışım mesela.
1: Evet. Şimdi Akbank özelinde sormak istiyorum. O evet, faiz indirimleri beklentisiyle kredi talebini, marjları destekleyecek bir durum, ama mevduat maliyetlerindeki o düşüş Akbank karlılığına ne ölçüde yansır?
0: Ya mevduat maliyetli şimdi
1: Böyle bir
0: politika
1: risk var
0: faizi,
1: ama, değil mi o
0: bir
1: taraf?
0: risk var tabii ki. Politika faizi ve mevduat faizinin yüksek olduğu dönemlerde bankacılık sektörü kısmi olarak zorlanıyor olsa da, kredi vermekte zorlandığından dolayı falan filan. Ama bu sefer de diğer kredi gelirlerinden dolayı da pozitif
1: Dengeleyecek.
0: etkilenebiliniyor. O yüzden dengelenme ihtimali kuvvetli.
1: Geldik 6 numaraya. Hadi sahaya bakalım. 6 numarayı kime
0: 6
1: veriyorsunuz?
0: numarada
1: Merak ediyorum.
0: Türk Hava Yolları artık uçmasını bekliyoruz
1: O yüzden
0: kanatta.
1: kanatta.
0: Kanat tabii. O yüzden artık uçmasını bekliyoruz. 300 liraların altından toparladı. 308-309 liralara yaklaşmıştı geçtiğimiz zamanlarda. Bugün hafiften bir düşüş yaşamış. Ama yani Türk Hava Yolları'nda 270-300 lira bandı aşağıda destek bant. 330-345 lira bandı yukarıda direnç bant oldu son 4-4,5 senedir. Bu bandın içinde ve desteğe yakın bir seviyede olduğu için teknik olarak alınabilir. Çünkü hareketli ortalamaların üstünde
1: Evet.
0: birçok teknik seviye destekliyor. Temel tarafa bakacak olursak, Türk Hava Yolları'nın ben hala 300 liralarda olmasına şaşkınım. Minimum 1000 liralarda olması lazım. Çünkü artık Türk Hava Yolları
1: Minimum bin.
0: minimum 1000 lira olması lazım. Çünkü Türk Hava Yolları artık şeyden çıktı. Yani bir havayolu şirketinden çıktı.
1: Tabii,
0: Global bir marka haline geldi. Bu Coca-Cola gibi bir şey gibi bambaşka bir hikayesi var. Sadece
1: Neden bu
0: yolcu
1: kadar
0: değil.
1: ucuz?
0: O 4,5 senedir bir bandın içinde gitti geldi yapıyor. Onu ben de tam olarak çözebilmiş değilim. Bir teknik swing trader durumu var ortada. Bence yani işte tam gidecek savaş çıkıyor, havayolu
1: Evet.
0: şirketleri etkileniyor. Tam gidecek petrol fiyatları artıyor, yakıt maliyetleri artıyor, ona oluyor.
1: Tabii onlar
0: Tam
1: kritik.
0: gidecek filoyu gençleştiriyorlar, yatırımı kendilerine yapıyorlar, yeni uçak alıyorlar. Karlılık güzel gelse bile ciro düşük geldi diye piyasa beğenmedi oluyor. O yüzden böyle bir çata çata çata ata ata gidemedi. Ama ben artık yani bu savaş söylemlerin olduğu dönemleri geçtim. Savaşın bizzat olduğu dönemlerde bile uçuşu etkilenmedi. Bırakın artık
1: Doluluk oranı
0: doluluk
1: önemli,
0: oranı
1: çok
0: çok
1: önemli.
0: önemli. Gençleşen bir filo var. Yolcu taşıma oranı artmış durumda geçen seneye göre.
1: Birim gelirler kritik.
0: Evet, bir de kargo tarafında da çok
1: Tabii.
0: güçlü. Brezilya, Latin Amerika ile yeni anlaşmaları var. Bir de artık sanal post ödeme yöntemi, dijital ödeme yöntemi tarafına da giriyor. Nasıl BİM bankacılığa giriyor, gıda perakende değil yeni sektör. Türk Hava Yolları da havacılık, aynı zamanda bir de ödeme yöntemleri sanal posta da giriyor. Birçok yelpazede yatırım yapan önemli göz bebeğimiz bir şirket. Ben hani valla gitmiyor diye her seferinde Türk Hava Yolları'nın ilk 11'den çıkarasım var ama elim gitmiyor, çıkaramıyorum. Tam diyorum sabah atacağım mesajı editör hanımefendiye. Türk Hava Yolları'nı yazayım mı? Yazayım diyorum. Yazmıyorum ama hep yazıyorum.
1: Evet.
0: Ama işte öyle
1: O işte yani
0: vazgeçemiyorum.
1: bilinirlik, marka değeri, gururumuz
0: Evet.
1: da tabii orada, değil mi?
0: Biraz öyle oluyor.
1: Etkili oluyor. Devam edelim o zaman, geldik 7 numaraya. Şimdi hangi sektör, hangi hisse?
0: Enerji savunma ağırlıklı gidiyorum genelde. Aksa Enerji, Aksen çok ciddi atılımlar yapıyor. Yani önceden konveksiyon, işte geleneksel enerjiydi. Yenilenebilir enerji, alternatif enerji tarafını 2025 senesinde %50 %70 bandına çıkartmayı hedeflemişti ve o yolda da çok güzel bir şekilde gidiyor. Ayrıca yurt dışına yaptığı yatırımlarla döviz
1: Evet.
0: gelirleri
1: Evet.
0: çok fazla. Elektrik, enerji, petrol günümüzün suyu diyebilirim yani gerçekten. Evet, olmadan olmaz, elektrik olmadan olmaz, enerji olmadan olmaz. O yüzden Aksa Enerji bir de pazarda çok büyük bir pay tutuyor. Bir de Aksa Enerji biz 34 lira 35 lira bandından itibaren devam ediyoruz. Orada bir alçalan takoz vardı, bir de formasyon. Onu da kırdı. 2x'ini yaptı 34 liralardan 70-80 liralara.

0: Çin'de artık birazcık dengeleniyor. Ama gelecek en ufak yeni kap bildirimleriyle, gelecek en ufak haber akışlarıyla, yeni anlaşmalarla, herhangi bir pozitif haberle çok ciddi yükselme ihtimali, potansiyeli yüksek olan
1: 22 şirket. Temmuz'da zirvesi var. 116.
0: İşte 116, 83. Bir daha 80. Görür mü? Görme ihtimali var. 20 lira var. Yani 83 liradaki bir şeyin 20 lira, %20-25 daha değerlenme durumu var. Bizim 8. ay bitti. Hadi 9. ay diyelim. 3 ayımız kaldı. 3 ay içinde %20-25 getiri neredeyse mevduat faizine yakın yıllık bazda. O yüzden göz ardı edilmemesi lazım eğer kar dengesine bakılıyorsa. Yoksa yani bir sürü hisse var, uçacak kaçacak %10 spek, niye yükseldiğini bilmediğimiz hisse, niye düştüğünü de bilemeyiz. Dikkat etmekte fayda var. Yani ben her zaman şunu söylüyorum yatırımcılara ya da yatırımcı adaylarına, bugün %10 kazanmanın bir mantığı yok. Bizim mevduat getirisi şu anda 3,5, 3,2 mi aylık? Aylık, tamam. Enflasyonumuz ne? O civarlarda. Sen %5'e yaklaş aylık getiride. Okey, ideal. Çünkü hem enflasyonu yenmiş oluyorsun, hem endeksi yenmiş oluyorsun, hem mevduat faizini yenmiş oluyorsun.
1: Hesap böyle olsun
0: hesap
1: diyorsunuz.
0: Hesap böyle olursa hiç canları sıkılmaz. Gidip gerçekten yönetim kurulunu araştırmadıkları, kademesine bakmadıkları, derinliklerine bakmadıkları, takas analizine bakmadıkları, hepsi bizim şirketimiz, hepsi Borsa İstanbul'a kote, hepsi SPK'dan izin aldı, belli ki bazı kuralları yerine getirdi hepsi. Ama bazı şirketler gerçekten zombi de çıkabiliyor. Bazı şirketler gerçekten yapmak istediği şey bambaşka bir şey olabiliyor. Son zamanlarda sadece para toplamak için halka arz eden kendini şirketler var. Bu tarz şirketlere ben günde %10 kazanayım diye girerseniz, iki gün üst üste taban yaparsa bir daha zor çıkar. Yani niye düştüğünü bilmediğiniz hisse niye çıktığını da bilmezsiniz. Aksa Enerji niye yükseldiği belli, niye düştüğü belli hisseler. Yani bu tarzda yürürse yatırımcılar bir miktar daha mutlu olurlar.
1: Tabii enerji fiyatlarıyla o faizlerdeki değişimi de bir düşündüğümüzde, şirketin Aksa'nın o yurt dışı operasyonları bugün portföy açısından ne kadar güçlü bir denge unsuru. Evet, ben, döviz çok önemli.
0: Bence çok güçlü, çünkü şöyle bir şey var. Forward ve başa baş noktalar hesaplandığında, bunu hani öyle faraza elimiz cebimizde ıslık çalarken dolar TL şöyle olmalı demiyoruz ya da istatistiksel modellemeler var, işte forward işlemleri var vesaire. 58 liralara yakınsaması lazım dolar TL'nin şu anda, yani şey olduğu zaman, ki Mavi Hoca, Mavi İlmez, o da Big Mac Endeksinde şeye göre diyor 62'lere gelmesi lazım diyor. Şimdi doların bu, ama kur şoku olarak değil, devalüasyon olarak da değil, yani yanlış anlamayın. Kademeli yavaş yavaş dolar TL'nin yükseldiği varsayım altında gidiyorum ki faizler indirilmeye başlanıp piyasaya TL likidasyonu pompalanmaya başlandığı zaman bir miktar zaten yükselecek. Onu da zaten Merkez Bankası da biliyor, Hazine Maliye de biliyor, ona göre hareket ediyor. Dolar TL'de yaşanacak yükseliş 58 liralara doğru döviz geliri olan şirketlerin gelir kalemlerini bambaşka bir seviyeyle etkileyecek. O zaman zaten bu fiyatlarda bunları konuşmuyor olacağız. Yani 116 liralar bizim desteğimiz olacak. Ya geçen hafta 116 liraları görmüş, bu hafta buradan yükselir mi olacak. O yüzden yani şu anda Borsa İstanbul gerçekten birkaç senedir yatırımcısını üzdü, yordu,
1: evet,
0: kırdı.
1: Evet, getiri açısından yıl içinde de
0: evet. Ama işte o dönem, bu dönem başlıyor. 2027-2026'nın sonları doğru. Küslük, kırgınlık olmaz. O yüzden çok güzel fırsatlar var. Yani gerçekten güzel fırsatlar var.
1: Hadi biraz hızlanalım. Yönetmenim uyarıyor. Şimdi 8 ile devam edelim. 8 numaralı forma.
0: SDTR, SDT Uzay ve Savunma. Savunma sisteminde, yani savunma sanayinde olmasından kaynaklı ve güzel işler yapıyor olmasından kaynaklı. Zaten sektör ve şirket bazlı var. Bir de dün %1000 bedelsiz sermaye artışına gitti. Yani bu yatırımcılarından, ortaklarından para topladı değil, kendi içindeki parayı sermayeye koydu anlamına geliyor. 240-250 liralardaydı, 24 liralara geldi. Bir lot hissesi olanın 11 lot hissesi oldu şu anda. Hisse sayısı arttı, piyasa büyüklüğü değişmedi şirketin ve daha kolay alınabilir, daha rahat alınabilir, daha rahat işlem yapılabilir seviyelere geldi. 270-250 lira bandındayken kişinin eli almaya gitmeye korkabilir. Evet. Çünkü 250 lirada bir hisseyi mi alayım, Türk Hava Yolları'da 300 lira.

0: Ya ben gideyim Türk Oyalıları alayım şimdi bunu almayayım diyebilir.
1: Evet.
0: Ama bu tarzda olduğu zaman fiyat akışı çok daha rahat talep görebilir. Ki dün bunu %5, %6'ları görüp %3, %4'lerle günü kapatarak şahit olduk. Bugün de artı gidiyor. Benim zaten çanak formasyonunun tamamlanması durumunda 240-250 bandındayken 500 lira hedefim vardı. 2x şeklinde. Şu anda da 50 lira hedefim var. O yüzden hem sektör hem şirket bakımından hem hizmet verdiği alan bakımından hem de %1000 bedelsiz sermaye arttırımıyla dikkat çeken bir hisse diyebilirim.
1: Tabii savunma elektroniği ve özellikle de uzay teknolojileri tarafındaki büyümesi de gerçekten değil mi dikkat çekici? Devam edelim mi? 9 numara. Oyunu nasıl değiştirecek? Takımın ruhunu nasıl ateşleyecek? 9 numara.
0: Pasifik GYO. O işte sürpriz yaparsa
1: yapar.
0: Evet, aynen. Forvetlerden gol beklerken bir bakarız. 2 tane golü o atmış olur.
1: Evet.
0: O yüzden bir tane gayrimenkul yatırım ortaklığı almam lazımdı portföye. O da bu süreçten dolayı işte.
1: Neden Pasifik oldu?
0: Emlak konutu çok istiyorum almayı. Bir tane bana deseniz ki gayrimenkulden bir tane şirket söyleyeceğiz. Emlak konut derim. Ama emlak konut 18'e gidiyor, 23'e gidiyor, düşüyor. 18'e geliyor, 24'e gidiyor, düşüyor. Bir bandını yaptı. Bir de %6, %7 bu hafta zaten gitti emlak konut. Pasifik geliyor. Bir miktar geride kaldı. Takas analizinde çok güzel kurumlar alış kademelerindeler. Gider o daha yukarı diye düşünüyorum. Yani 20'lerde olan emlak konutun 2x yapması için 40 liraya gitmesi lazım. 30'a yaklaştıkça basıyorlar aşağı dolar bazlı da. Onun 7 liraya gitmesi lazım 2x yapması için. %10, %10 2 gün gitse zaten gidiyor neredeyse. O yüzden Pasifik GYO hem Ankara'da aldığı yeni ihaleler vesaire birçok şey de var tabii ki. Yatırımları yani öyle bir şey yapmıyor da yükseliyor gibi bir şey değil. Ama ben yolunun çok açık olduğunu düşünüyorum. Takas analizinde ve derinlikte çok yabancının da ilgisi var. Yerli birçok ciddi likiditesi olan kurumunda ilgisi var. Ve kademeleri de güzel oluşuyor. Bence yönü yukarı diyebilirim.
1: Geldik iki forvete.
0: Altınay Savunma Teknolojileri diyeceğim.
1: 10 numara.
0: Evet, 10 numara. 15-60'lardan beri takip ediyoruz. İşte 20'leri 19'ları bir görüyor gibi oldu bu hafta başında. Dün bir kar satışıydı. Ondan önceki gün bir kar satışıydı. Tekrardan toparlama ihtimali kuvvetli. 34 liralarla zaten piyasaya giriş yapmıştı. Şu anda o fiyatın yarısında. Ya Mildem falan işte Milli Deniz Altı projelerinde yapacağı, alacağı görevler Altınay Savunma'nın savunma teknolojileri, elektrifikasyon vesaire o tarzdaki yatırımları, olguları gerçekten savunma sisteminde ve sanayinde hem iyiyiz hem de Altınay'da iyi. O yüzden ben Altınay'ın özellikle Citibank, BOFA, Tera vesaire de çok ilgi duyuyor. Güzel kademelerde girişleri var. Ben Altınay'ın yani 3 hanelilere gideceğini düşünüyorum. Ama tabii ki şimdiden söyleyince çok erken oluyor. 3 ay içinde de olmayınca hani olmadı.
1: Niye diyorlar. Olmadı?
0: Niye olmadı da 50 liraya geldi. 3 haneliye evet. Gitmedi de yani 50 evet. Liraya geldi olacak. Çünkü 30-35 liraları görme ihtimali kuvvetli.
1: Şimdi Altınay savunma için evet büyümenin yarın sıra o şirketteki özellikle yüksek teknoloji ve mühendislik kabiliyetinin ölçeklendirilmesi de çok kıymetli değil mi?
0: Ya bir de önceden bir beyin bir şey konusunda yanlış hatırlamıyorsam İtalya ile çalışılıyordu. O anlaşma kapandı. Şimdi tamamen yerli milli Türkiye'ye dönülüyor. O savunma sisteminde çünkü savunma sistemi biraz böyle mahremdir ya hani bizi
1: evet,
0: savunacak.
1: Tabii, tabii, evet tabii evet.
0: Herkesle her şeyle olmaz o parçalar, beyinler, o teknolojiler. O yüzden biraz daha milli yerli hale gelip kendi içimize kapandığımız anda açığa bir anda bir şey çıkar. Bambaşka bir şey olur. Dünyaya büyük hikaye yazarız. Zaten yazıyoruz şu anda Türkiye olarak.
1: Evet.
0: Onun da içinde parmağında payı bulunan herkesin ben güzel pozitif yürüyeceğini düşünüyorum.
1: Peki devam edelim. Son. Takımın son oyuncusu hisse kim? Hangi hisse ve neden?
0: Gesan, girişim elektrik sanayi. Gene enerji tarafından bir hisse. Neden? KPC çalışıyor, anahtar teslim. Paranız var, yatırım yapmak istiyorsunuz. Alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanlarına taraf
1: alanlarına çok önemli vesaire. O taraf.
0: Size projeyi çiziyor. Mimarlığını yapıyor, mühendisini yapıyor. Ham maddesini alıyor, malzemesini alıyor. İşçiliğini yapıyor, her şeyi yapıyor. Geliyor size anahtarı veriyor. Buyurun diyor. Şirket yani ne yapmak istiyorsanız. O yüzden çok fazla bir risk almıyor üstüne. Aldığı en fazla risk yaptığı

0: anlaşmanın uzaması, yaptığı anlaşmanın iptal olması gibi olabilir. Ve takas analizine derinliğe baktığımızda %80-85 long'da, %12-13 short'talar. Takas analizinde BOFA, Citibank, TERA vesaire gene alıyor. Yatırım fonları, emeklilik fonları gibi ciddi uzun vadeli fonların da içinde tuttuğu bir şirket. O yüzden ve hafta başından itibaren demeyeyim de geçtiğimiz haftadan itibaren %5-6 yapıp seans sonuna doğru biraz geri çekilip %2-2.5'larda günü kapatıyor. Bugün o kadar yüksek atmadı ama tekrardan ben toparlayacağını düşünüyorum. O yüzden GESAN'ı, yani GESAN hala ucuz mu? Ucuz. GESAN, bir de şöyle bir durum olabilir. Bunu hani takas analizine ve derinliğe bakarsa yatırımcılar dediğimi anlayacak. Tavan yaptığı anda bir daha alamazlar. Tavan gider. Kademeler öyle çünkü. Yani dediğim gibi yaklaşık 8 milyon lot alışta, 1 milyon lot satışta. Hı hı. O kapandığı anda, %100'e vurduğu anda, ki 3-4 gündür hafta başından beri her gün takip ediyorum. Hatta full GESAN'dayım ben. Yani kendi şahsi şeyimde. Onu da söyleyeyim. O yüzden o tavan yaptığı anda, bir gün tavan yapar sonra açar gibi değil. O pat gidebilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Ucundan bir yerinden bir şekilde yakalayıp, bir yer yakalanırsa şimdiden çok iyi olur diyebilirim GESAN için.
1: Tabii Avrupa'daki enerji dönüşümü, kesinlikle, Türkiye'deki şebeke yatırımları, değil mi?
0: Hem öyle hem de şimdi Konya'dan yeni bir tane daha ihale aldılar. Evet. 150-250 milyon TL civarında bir şey. Onun da pozitif etkisi var, kapa bildirdiler. Yani ben bunları söylerken makroekonomik haber akışı, konjonktürel durum, hepsini zaten söyleyip sektör bilanço analizleri. Hani uzun uzun konuşup hem zamanımızı yemeyelim hem de yormayalım insanları diye tatlı tatlı söyleyip geçmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi hani ihaleyi de kenara koyacak olursak, sektörü de kenara koyacak olursak, sadece derinlik ve takas analizine bakarlarsa dediğimi anlayacaklar. Çok kuvvetli alışlar var. İşte o bir kapandığı anda, %10'u kilitlediği anda alım fırsatı vermeyebilir bir daha.
1: Yönetmenim diyor ki sohbetiniz çok keyifli ama 40 saniyeniz kaldı. Şimdi sahaya bakalım. Tekrar hangi hikayeyi satın aldınız?
0: Hangi hikayeyi satın aldım? Türkiye'nin savunma sanayinde çığır açtığını ve savunma sanayinde dünyaya parmak ısırtacak şekilde yol aldığımızın hikayesini aldık. Savunmayla 3 tane savunma şirketimiz var. Enerji tarafında vazgeçilmezimiz gene 3 tane, hatta 4 tane, bir tane daha enerji şirketimiz var. Diğerleri de bankacılık olsun tabii ki şu süreçte. Gayrimenkul olsun. Türk Hava Yolları'ndan ben vazgeçemiyorum. Vazgeçen varsa beni de vazgeçirebilir. Bir de BİM, o da gıda perakendenin defansifi. 3 tane 4 tane defansif, evet, ve piyasaya uygun, diğerleri de sektör olarak.
1: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz Barışcan Bey.
0: Teşekkür ederim.
1: Ekonomi notlarını noktalayalım efendim. A Para Piyasa Saati ile devam edecek yayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Şimdi karar verdik ya. Ben çünkü çok rahatım, memnunum.
2: Ben de çok
1: ben. Gerçekten mi?
2: Aramızda aramızda kalmasın. Biz de artık buradayız. Sizi de bekleriz. Evet.
3: Siz de kararınızı henüz vermediyseniz şimdi tam zamanı. 60'a varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
4: Rams. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı

0: ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.
2: Hayrola çocuklar?
3: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
5: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: E ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
8: Kişiye özel çözümle.

0: DIPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DIPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyofix.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
4: Tasarruf finansman modeli nedir?
5: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
2: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
1: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
2: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
1: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
2: İkinci birden vermişiz.
3: Tamam, hiç problem değil.
1: Aşk, kahkaha ve sürpriz.

0: Pazar 20'de Apara'da.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

saatiyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 11'i gösteriyor. Hem küresel piyasalara ilişkin hem de içeriye ilişkin fiyatlamaları konuşacağız. Detaylarına bakacağız. Canlı yayın konuklarımız olacak. Bugün tabii en kritik başlıklardan bir tanesi Jackson Hole toplantısı. Warsh'un mesajlarını Türkiye saatiyle saat 17'de bekliyor olacağız diyelim. Ve öncesinde gidelim bakalım fiyatlamalar ne durumda. Haftanın son işlem günündeyiz. Küresel hisse senedi endekslerine bakalım. Wall Street tarafında karışık bir tablo var. S&P 500 ve Nasdaq endeksi negatif tarafta ayrışıyor. Sempozyum öncesi Dow Jones'a da 0,2'lik bir yukarı yönlü endeks kontratlarında yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Tabi bölgede Nvidia bilançosu gelmişti hafta ortasında. Teknoloji hisselerini bir nebze yukarı doğru itmişti ama küresel tarafta tahvil faizlerinin hala yüksek olması bu yükselişleri bir nebze de baskılıyor diyelim. Bakalım Avrupa tarafına. Orada daha çok yeşil renklerin hakim olduğunu görüyoruz. Frankfurt borsası bölgenin en büyük DAX endeksinde de yarım puanlık bir yükseliş var diyelim. Geçelim Asya Pasifik'e. O tarafta eksiler daha fazla göze çarpıyor. Güney Kore KOSPI endeksinde yaklaşık %2'lik bir geri çekilmeyle haftalık performansını, günlük performansını tamamlamış bu hafta için. Şangay ve Japonya'da bu tarafta negatif tarafta ayrışanlar tarafında yer almış diyelim ve buradan geçelim ABD tahvillerine bakalım. Küresel tahvil faizleri hala yüksek kalmaya devam ediyor. Öncülüğünde ABD tarafını çok fazla takip ediyoruz. 10 yıllıklarda 4.70'leri görmüştük bu hafta. Son tablo itibariyle bir nebze altı sarkmasıyla 4.68 seviyelerine takip ediyoruz. Yine Jackson Hole toplantısı öncesinde kısa vadelilerde de 2 yıllıklar 4.23, 5 yıllıklarda da 4.39 seviyeleri takip ediliyor diyelim. Geçelim enerji MTI'ya. Hürmüz Boğazı'nın açılma beklentileriyle beraber o tarafa yönelik iyimser haber başlıklarıyla yeniden Hürmüz Boğazı'nın normalleşme ihtimali petrol piyasası bu hafta fiyatladı. Tabi bölgeden karışık sinyaller gelmeye devam ederken son tablo itibariyle ham petrolde 82 doları görüyoruz. Yaklaşık %1'e yakın bir geri çekilmesi var. Brent petrolde de 88 dolarlar önemli, 90 altında hala seyrine devam ediyor ki Brent'in bu haftalık performansında hala %5'lik eksi tarafta fiyatlama olduğunu da hatırlatmış olalım ve buradan bakalım kıymetli madenler tarafına. Ons altında 4600 dolar seviyesi önemliydi yine bu hafta içerisinde, hala üzerinde kalmaya devam ediyor. 0,3'lük bir yükseliş var gün özelinde bakıyoruz. Gümüşte de yeniden 70 dolarları görüyoruz. Altına göre alıcılı seyir daha ağır basmış gümüşte. %2'lik de bir burada primlenme de göze çarpıyor. Yine kıymetli metaller grubundan platin ve paladyumda da %1 ila 2'lik de yükselişler yine haftanın son işlem gününde takip ediliyor diyelim ve dönelim içeriye. Borsa İstanbul diyelim. Bu hafta küresel taraftan oldukça pozitif ayrılmıştı içerideki dinamiklerden. Dezenflasyon süreci faiz patikası derken Merkez Bankası'nın hamlesiyle Borsa İstanbul oldukça desteklenmişti. Son tablo itibariyle 14.544 puanı görüyoruz. Gün içerisinde yeniden 14.600 puanları görmüştük. Hatta bu hafta 14.700'ler test edilmişti. Dün zaten takip etmiştik. Fiyatlamasına baktığımızda da 0,2'likte bir geri çekilmesi var. Tabi bugünkü kapanışta Borsa İstanbul için önemli olacaktır diyelim ve sektörlere bakalım. Bakalım ne kadar endeksi desteklemeye devam ediyor sektör endeksleri diyelim. Özellikle nasıl bir yayılma söz konusu. Bankacılık endeksi bu hafta oldukça pozitif ayrıştı. Ağustos ayında sadece %10'luk bir geri çekilmesi var. Her ne kadar yılın başından itibaren baskı altında kalsa da gün özelinde de yarım puanlık bir yükselişle Borsa İstanbul'a destek veren tarafta yer almış. Sanayide de yarım puanlık bir yükseliş görüyoruz. Teknoloji, gayrimenkul ve sporda bu tablo itibariyle geri çekilmeler var. Spordaki %3'lük geri çekilme dikkat çekiyor diyelim ve bir sonraki tabloya bakalım.

0: sigortada %1'e yakın bir yükseliş, kimya ve inşaatta yükselişle katkı veriyor. Gıda ve bilişimde de yine geri çekilmelerde sektörler tarafında takip ediliyor diyelim. Küresel taraftaki ve içerideki fiyatlamalara baktık, detaylarını inceledik. Buradan bir canlı yayın konuğumuz var. Stratejist Cüneyt Paksoy bizlerle birlikte olacak. Fiyatlamalar teknik taraftan nasıl değerlendiriyor, detaylarına bakacağız. Cüneyt Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, iyi yayınlar Fatma.
0: Çok sağ olun. Şimdi direkt başlayalım küresel taraftan. Önce bugün Jackson Hole toplantısını bekliyoruz. Türkiye saatiyle saatler 17'yi gösterdiğinde özellikle FED Başkanı Warsh'un mesajlarına dikkat kesileceğiz. Tüm piyasaların aslında göz odağı orada olacak. Yine haftaya baktığımız Nvidia bilançosu önemliydi. Kağıt üzerinde hem beklentiler hem de gelirler oldukça yüksek geldi ama hala yatırımcılar tarafından da bir soru işareti görüyoruz yapay zekanın sürdürülebilirliğine dahil. İçeriye dönüyoruz. Merkez Bankası'nın hamlesiyle haftaya başladı. İç dinamikler daha fazla öne çıktı. Küresel tarafta ayrışmalar derken dolayısıyla şöyle bir genel hafta özeti yapalım isterseniz, daha sonra grafiklerle devam edelim.
1: Yani global tarafta hala bence ana konu tahvil faizinin yüksekliği, ABD hazinesinin girişimine rağmen ve söylemlerine rağmen, yani daha büyük adımlar atmadan bu piyasa dengelenmeyecek. O belli oldu fiyatlama refleksinden. Çünkü hala o adımı attığı seviyelerde kalmaya devam ediyor 10 yıllıklar. 30 yıllıklar da durum farklı değil. 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık hatta korelasyonla baktığımızda da grafiklerde netleştirdiğimizde hala yüksek faiz ortamının ve buna bağlı dinamiklerin değişmediğini gözlemliyoruz. Bu önemli. Ve ABD hazinesinin işi kolay olmayacak. Aslında malumu ilanını yaptı ABD hazinesi. Yani böyle bir problem olduğunu zaten aylardır konuşuyoruz elimizden geldiğince tüm yayınlarımızda, hem analiz programımızda hem bu yayınlarda hem tüm mecralarda. Yani piyasa da bunu biliyor. ABD hazinesi sadece bu işin hakikaten net olarak problem olduğunu göstermiş oldu yaptığı adımdan. Ha, bundan sonra tabii bu adımların geçerli ve kalıcı olması için Fed'in de desteğine ihtiyaç var. Ama Fed bu noktada ne kadar destek verebilecek konumda? Çünkü Fed bir yandan evet finansal istikrarı mutlaka hani kotarmak zorunda, finansal istikrarı kurgulamak zorunda ama bir yandan da fiyat istikrarı, yani enflasyonla mücadelede de asla geri durmamak durumunda. Ve mevcut koşullar, jeopolitik riskler ve tüm gelişmeler hala enflasyonist süreci destekleyen nitelikte. Petrol fiyatları sadece bunun bir kısmı, buğday fiyatları ki Rusya-Ukrayna süreci de son dönem biraz köpürmeye başladı. Bütün bu perspektif zorlayıcı bir perspektif ve Fed'in içinde de kafa karışıklığı var. Özellikle son toplantıda faiz artışı yönde oy veren üyelerin söylemleri çok dikkat çekici. Enflasyon konusunda ve buna bağlı Fed'in aksiyon alması konusunda. Zaten bir noktadan sonra parasal genişleme olarak görürse ABD tahvil faizleri noktasındaki hazine alımları, ABD hazinesi alımları, o da enflasyonist sürecin tetikleyicisi noktasına gelebilir hikayenin. Bunu bu tarafında unutmamak lazım. Bu da Fed'i zorlayacak. İşte böyle bir kafa karışıklığı varken tahvil fiyatları üzerinden ve faizleri üzerinden biraz kafaların netleşmesi için Jackson Hole'da dediğim gibi sinyaller alınacak. Kevin Warsh ve diğer Merkez Bankası başkanlarının söylemleri önemli olacak. Daha önceki Jackson Hole'lerde çünkü vizyon dışı FED Başkanı'nın söylemleri sinyal niteliği olarak piyasada algılandı. Ben Bernanke'nin söylemlerinde mesela bir faiz indirim sinyali alındı. Daha öncesinde ve sonrasında çokça Yellen'ın ve Stanley Fischer'a kadar ki süreçte, hatta eski başkan Mario Draghi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin söylemleri yani FED'in ve ECB'nin politika değişiklikleri olarak algılandı. Kendi tekim sonrasında zaten real gerçekleşmelerde o yönde olmuştu. Yani söz yönlendirmeyi yapmam diyen Kevin Warsh böyle bir süreç başlatır mı? Kendi başkanlığı döneminde Jackson Hole'u bu şekilde kullanılır mı? Bakacağız. Önemli olacak tabii. Yani nelere vurgu yapacak? Neleri önemseyecek? ABD

0: agresif davranışlar içine girer mi? O süreç hani başta buğday, petrol olmak üzere emtialar üzerinde baskı kurar mı? Ve piyasanın yani izlemek zorunda olduğu çok parametre var ve bu parametrelerin aydınlanması için Eylül ayı, önce Jackson Hole ama sonra Eylül ayı çok önemli olacak. Oradaki fiyatlamalar, hep söylüyorum elimden geldiğince, çok hani hem yılı bitirmek adına hem 2027'nin ilk çeyreği adına çok önemli ve kıymetli olacak bu zorlu piyasa sürecinde. Ama bir yandan farklı dinamikler de var. İşte yenin değer kaybı tekrar sınıra geldi. Yani son gelen enflasyon verileri bir faiz artış ihtimalini getiriyor. Bu ekstra bir sıkıntı ve yani vesaire vesaire. Nvidia'nın bilançosu dediğin gibi bir miktar S&P'nin en azından Nasdaq desteğiyle yukarıda kalmasını sağladı şimdilik, ama bir noktadan sonra Nasdaq çuvala sığmayabilir. Tahvil tarafı dengelenmezse, FED bu beklentileri ABD hazinesine destek verecek şekilde yönlendirmez ve yönetmezse, o zaman piyasalarda risk iştahının azaldığı, riskin arttığı ve nakde doğru gidişin hızlandığı bir dönemde gelebilir. Temkinli bir şekilde bakmak gerekiyor. Bize gelince de belki bizim grafiklerde konuşacağız ama Merkez Bankamızın hamlesi önemliydi. Bunun tabii devamı da önemli. Yani Eylül toplantısında vereceği mesajlar da önemli. En azından yıl sonuna kadar politika faizde dönme dışında ek alan açacak mı 1-2 puanlık? Yani 36-35'lere kadar bir faiz indirimi olacak mı? Onu anlamak da önemli olacak. Ama bir yandan da Hazine Maliye Bakanlığı'nın orta vadeli ve kalkınma programı içindeki revizyonları da takip edilecek. Bir yandan da borsa tarafındaki hareketlerde SPK'nın son halka arz tebliği de izlenecek. Özetle yani zorlu bir yaz bitiyor artık yavaş yavaş. Çok kolay olmadı, tatil modunda geçmedi. Ama daha zorlu bir Eylül piyasaları bekliyor. Olumlu yönde hala beklentiler konulsa da temkinli imserlik noktasına da olmamızı gerektiren birçok başlık var.
1: Evet, şimdi genel hatlarıyla aslında çizdik hem içeriye hem dışarıya. Hemen başlayalım sizin grafikler eşiğinize, teknik taraftan bakalım. ABD 10 yıllıklar benchmark diyelim. Şimdi son rakamlar 4.68'i, bu hafta 4.750'lerini gördük. Şimdi bir diğer taraftan asıl hikaye uzun vadeli tarafa da kaydı. Şimdi 30 yıllıklarda geçen hafta 5.30'ları görmemize Amerikan hazinesi bir müdahalesi vardı ama çok fazla kalıcı bir rahatlama da sağlamadı. Tabii bu kadar yüksek olması faizlerin birçok yansıması var. Hane halkına da yansıyor. Mortgage faizlerinde gevşemeyi de birazcık sınırlı tutuyor. Hani bu sadece riskleri değerlendirdiğimiz alt alta sıralayabiliriz. Dolayısıyla şimdi soracağım size 10 yıllıklarda bu seviyeler nasıl riskli bölgeler diyeceğim ve uzun vadelilerin bu kadar yüksek kalması da sizce yeniden ABD borçlanma ihtiyacı ve kamu borcunun risklerini fiyatlamaya başladı?
0: Tabii ki yani bunu hatta Fed'in kendi içindeki üyeler de söylemeye başladı. Neticede yüksek bir borcunuz var. Hatta hani bütçe dengeleri içinde verdiğiniz açık geçen senenin tamamından daha fazlayı şu ana kadar yaptınız. Yani ABD borçluluğu artmaya devam ediyor ve her sene açık da artmaya devam ediyor. Yani bu tamam, çok güçlü bir ABD ekonomisi var dünya ölçeğinde ama bu güçlü ABD ekonomisinde sürdürülebilir bir durum değil. Hele faizler bu noktadayken. Onun için ABD 10 yıllık tahvil faizleri benchmark olduğu için özellikle borçlanma tarafında. Hani 2 yıllık, 5 yıllık, 30 yıllık şu anlamda önemli. Yani siz uzun vadeli tahvil satabilen bir ülkeydiniz Amerika olarak. Ama artık 30 yıla uzanan bir perspektifte tahvil satabilmek kolay değil. Bu da tahvil tarafındaki beklentileri çok farklı bir noktaya getiriyor. İşte bu dengenin korunması önemli. Ama biz 10 yıllıklar üzerinden baktığımızda grafikten 2008 krizi öncesi olduğu gibi bu seviyelerde kalmaya devam etmesi risk. Bir başka potansiyel risk asıl ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketin tetiklenmesi. Yani 10 yıllıkların 5 üzerine gitme ihtimali. Bu da konuşuluyor. Bu olursa ABD hazinesine rağmen asıl hani tahvil piyasasının sorgulanma riski öne çekilir. Ve ciddi fiyatlamalar görürüz. Bunun normalleşmesi gerekiyor 5'e gitmeden. Buralarda kalması da risk ama en azından bir 4'lere doğru hareket çok kıymetli olmaya devam edecek ve biz de hani global piyasalar içinde bu süreci de daha rasyonel analizler yapmak adına takipte kalmaya devam edeceğiz Fatma.

0: Evet, şimdi buradan geçelim, biraz paritelere bakalım. Dolar yen paritesi diyelim. Sizin de çok fazla altını çizdiğiniz bir başlık burası. Şimdi en son yine konuşmuştuk size de, ortak bir müdahale vardı. ABD Japonya'nın müdahalesi. Yani bir kısa süreliğine 155'leri gördü ama hala son rakama bakıyoruz. 159 seviyelerine yeniden bir yükseliş var. Dolayısıyla yani ne kadar birkaç puan aşağı çekse de tabii carry trade dinamiğini ortadan kaldırmadı. Faiz farkında burada konuşuyoruz. Ne dersiniz buraya ilişkin? Yani yeniden bir müdahale ihtimali 160 üzeri görür müyüz?
1: Yani korku o. Bu tabii şunu gösteriyor, pardon. Trump'ın politikalarının yarattığı etki hem Amerika'da hem globalde ABD hazinesinin eylemlerini bile bir noktadan sonra zorlaştırıyor ve etkisini de azaltıyor. Yani biz kendi tahminlerine olan harekette de bunu gördük. Japonya ile beraber yapılan ortak harekette de gördük. Hatta o hareketin kaynağı da ABD tahvili satma harekette oluşturup yeni müdahale etme adına beraber ortak hareket edelim, bu işi normalleştirelim. Ama gördüğün gibi grafik buna cevap vermedi. Yani piyasa böyle fiyatlamıyor. Piyasa olaya farklı bakıyor. Ve bu da bir noktadan sonra hani piyasa mı yoksa politika yapıcılar mı daha etkin sorgusunu getirecek. Ben bunca yıllık meslek hayatımda hep piyasa fiyatlamasının politika yapıcıların da politika kararlarını etkilediğini gördüğüm için yani yendeki bu harekete mutlaka Japonya bir noktadan sonra cevap vermek zorunda kalacak. Son yıldan enflasyon verileri de yüksek Japonya ölçeğinde. Bu da faiz artış ihtimalini arttırıyor. Faiz arttırırsa bu sefer de dediğin gibi carry trade, yani eskisi gibi gen üzerinden pozisyon yok dense de o iş öyle kolay değil. Bir noktadan sonra en büyük kreditör ülkenin para biriminden bahsediyoruz. Yani yıllarca güvenli liman olarak kullanılmış bir para biriminden bahsediyoruz. Yani öyle bir para birimi idi. Ama şu an gelinen seviyeleri normalleştirmek için atılacak adım mutlaka piyasalarda bir öncekine benzer bir carry trade etkisi yapabilir. İlk faiz artışı bunu yapmadı çünkü sınırlı bir faiz artışıydı. Anlamlı bir faiz artışı, yani beklentilerden yüksek bir faiz artışı gelirse carry trade bir kez daha çarşı pazarı karıştırabilir. Takipte olacağız Fatma.
0: Evet, şimdi bakalım jeopardy riskin en çok fiyatlandığı, tabii çok fazla konuştuğumuz petrol piyasasına. Şimdi dün Trump'ın bir açıklaması vardı. İran'la daha önceki anlaşma şartlarına dönmek istemediğine ilişkin haber başlıklarıyla yeniden Brent %2'nin üzerinde yükseldi. Aslında Brent petrol 80 ile 90 dolar bandına birazcık sıkıştı mı diyebiliriz. Çünkü 90 üzerine geldiğinde çok riskli, kırmızı bölgeler diyoruz. Biraz 80 doların altına sarktığında savaş önceki seviyeler olduğu için biraz daha aslında risk primi silindi gibi şey şeklinde yorumlamalar var. Bir burayı size soracağım. Bir de şimdi İran tarafında bir takım iyimser haberler vardı. Umman'la olan mutabakat, işte deniz trafiği yeniden mi açılıyor başlıklarıyla aslında petrole dalgalı bir haftayı geride bırakırken haftalık bazda %5'lik de bir gerilemesi var. Dolayısıyla teknik açıdan ne dersiniz? Yani 90 doların altında kaldıkça hala düzeltme riskini mi konuşmaya devam edeceğiz?
1: Yani tabii düzeltmeden kastettiğim şeye bağlı. Yani nereye kadar gelebilir ve orada kalıcı olabilir. Önemli olan petrol fiyatlamasında riskten bahsediyorsak algoritma tarafında yani şey kodlama belli. Biz ortalama fiyata bakarız. Yani biz derken ekonomi analizi yapan ekonomistler başta olmak üzere araştırmacılar, stratejistler, analistler vesaire. Ortalama petrol fiyatına bakar çeyreklik dönemler veya 6 aylık dönem yıllıklandırılmış olarak. Yani şu an petrol bu seviyelerde kalması zaten risk dünya için. Çünkü maliyetler artmaya devam ediyor. Bu arz problemleriyle de desteklendikçe yukarı yönlü gitme ihtimali masada teknik olarak ve temel olarak kaldıkça daha büyük problem. Dediğim gibi 90 doların üzerini şimdilik görmüyor. Çünkü orası kırmızı bölge. Yani 90 doların üzeri demek 100 dolar ve üzerine aşma potansiyeli. Özellikle 92 dolar. Şimdi ondan olmasını engellemek isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Çok net. Son Venezuela ile ilgili o haber başlıkları önemliydi. Hani oradaki petrol kapasitesini de sanıyorum ABD arz etmek istiyor. Acil bir şekilde tabii ne kadar yaraya derman olur ayrı bir konu ama. Bir de OPEC'ten çıkma vesaire. Şimdi bir de Rusya-Ukrayna tekrar alevlenmişken petrolün 80 doların altında kalıcı inip orada ağırlıklı ortalama fiyat oluşturmadıkça dönemsel olarak 3 aylık 6 aylık bu seviyelerin neticede etkisi ekonomi üzerinde baskılayıcı olmaya ve enflasyonist baskı olmaya devam edecek. Onun için 92 evet geçirmemesi çok kritik ama burada kalması da çok öyle ehvenişer bir iyilik diyelim. Asıl iyimserlik senin de dediğin o 80'lerin altında kalıcı inmekle mümkün. Orada kalmakla, orada zaman geçirmekle mümkün. Bunu da hatırlatalım.
0: Evet, şimdi buradan bakalım altına, birçok başlıktan beslenmeye devam ediyor. Yani birçok başlıkta hikaye oluyor altına. İşte sadece Fed'i konuşmuyoruz. Merkez Bankası'nın Çin tarafından özellikle alımları diyoruz. Doların rezerv statüsünü zaten sizle çok fazla konuştuk. ABD borcu, jeopolitik risk derken aslında ons altında birçok konuşulması gereken hikaye var. Şimdi bu hafta baktık, 4600 dolarlar önemliydi. Hep o bantta bir seyir vardı. Her ne kadar işte savaş ortamı olsa da jeopolitik risk desek de yine 3 ayın zirvelerini gördüğümüz bir haftayı da yine bu taraftan geride bırakıyoruz. Şimdi tahvil faizleri de bu kadar yüksekken altının yeniden görece biraz daha yüksek olması da aslında tartışma konusu. Çünkü reel faizler eskisi kadar duyarlı değil mi diye de bir başlıkta buradan çıkıyor. Dolayısıyla ne dersiniz, altındaki bu son görünüm için nasıl bir fiyatlama var tahvil faizleri bu kadar yüksekken?
1: Bu kadar yüksekken yukarı gidebiliyorsa zaten sorgulamak lazım. Seninle de daha önce konuştuk. Yani paradigma değişimi var. Public ayarlarının dönüşü var. Yani güvenli liman sadece jeopolitik site değil altında. Asıl risk finansal piyasalarda oluşabilecek bir kriz ya da tahvil piyasasında oluşabilecek potansiyel risklere karşı duyarlı bir altın süreci. Zaten Merkez Bankası alımlarının altında da bu var. Yani rezervlerini çeşitlendirmek, rezervlerde altını biraz daha ağırlıklı hale getirmek, Çin başta olmak üzere. Son dönem bu reaksiyonda da bunun etkisi var. Soru şu, yani 5600'den 4000'e gelişte o sert düzeltmede oluşan sürecin bir tepkisi bu. Ama bu bir sadece tepki mi? Yani o 5600-4000 hareketinden sonra oluşan bir tepki mi teknik olarak ve temel olarak, yoksa bu dediğimiz paradigma değişiminden dolayı yeniden bir yükseliş sürecine, böyle çok güçlü adımlarla olmasa da yeniden bir yükseliş sürecine mi girildi? Şimdi bunun cevabını vermek bugünden yarına kolay değil ama şu var. Tabii ki FED toplantısı Eylül'de çok önemli olacak bunu anlamak adına. Orada ABD tahvil faizlerinin geleceği süreç, dolar endeksinin geleceği süreç, piyasalardaki risk iştahıyla ilgili olan süreç. Birçok kriter takip edilecek ama altın kendi yoluna bence trend olarak devam ediyor ama işte yeniden o 5000 lira doğru gidebilir miyim sorgusunu teknik olarak analiz edersek şu net olarak gözüküyor. Önümüzdeki günlerde Eylül FED toplantısına kadar fiyat herhangi bir şekilde 4300-4500 altına gelmedikçe ons altında ve oranın üzerinde kaldıkça, 4800 üzerinde de güç kazandıkça tekrar 5000-5600 bandına geri dönecek. Görüntü bu. Yeni rekor vesaire görür, bunu söylemek için çok çok erken ama en azından bu tepkinin momentum kazanıp kazanmamasını çok iyi takip etmek lazım. Stop loss seviyeleri dediğim gibi belli. Bu tepki hareketinde 4500-4300 sıralı destekler kırılmadıkça hareket yukarıdır ama burası kırılıyorsa bu sadece bir tepki olarak kalır. Ana trend belki yükseliş olarak korunur ama zaman ve mesafe uzar. Onun için çok önemli bir dönemdeyiz altın içinde. Bu paradigma değişimi bakalım bizi yeniden 5000'lere götürecek mi, onu anlama adına 4300-4500 üzerinde kalarak 4800 üzerinde güçlenmeye bakacağız. Önümüzdeki günlerde, hatta Ağustos kapanışı ve Eylül'e giriş anlamında bu noktalarda ve bu temel ve teknik hikayeye takipte kalacağız altını. Batma.
0: Evet tabii bankalardan da yeni tahmin revizyonları da geliyor. Ons altın için gelecek sene 5000 dolar senaryoları geliyor ama şimdi genelde bankaların tahminlerin gerçekleşme olasılığına baktığımızda tarihsel olarak çok da düşük aslında. Burası ne kadar dikkate alınmalı? Orada bir soru işareti demiş olan. Buradan risk iştahının diğer ucu borsalara gidelim. S&P 500 endeksi risk barometresine bakalım. Şimdi Nvidia bilançosundan bahsettik. Oldukça güçlü rakamlar, beklentiler de yine finansallar da güçlü geldi ama şimdi vadeli tarafta ilk hissesi

0: bir eksiyle karşılık verdi. Daha sonra bir artışa geçti. Şimdi S&P 500'e bakıyoruz. Genel olarak bir yükseliş eğilimi var. Siz hep bunun altını çiziyorsunuz ama şimdi yükselişin genişliği de hala tartışmalı. Ağırlıklı olarak teknoloji endeksi, teknoloji hisseleri endeksi taşıyor. Dolayısıyla şimdi buradaki teknik seviyeleri size soracağım. 7740 seviyelerini gördüm. Onun üzerine bir kalıcılık, yeni bir zirve getirir mi sorusu aslında dikkat çekti. Bir seviye olarak sormak istiyorum. Bir de tabii ki bu AI hikayesini açalım. Yani değerlemeler tarafında artık daha da dikkat edilmesi gereken bir noktada mıyız sizce?
1: Gereken noktadayız. Sondan başlayalım. Çünkü yatırım gerekliliği çok yüksek bir alan orası. Yani bu, hatta bu kadar çok yatırım bir noktadan sonra hem maliyet olarak hem de enflasyon etkileriyle tartışılmaya da başlandı. Yani teknoloji hisselerinin performansı çok önemliydi. Nasdaq etkisi S&P içinde. Hatta yine son harekette Nvidia bilançosunun olumlu gelmesi, bunca tartışmaya rağmen endeksin yukarı yönlü görünümünü korudu. Bunca riske rağmen. Yani ben çok az gördüm senelere sahip baktım. ABD takvim faizlerinin yüksek olduğu bir dönemde, çok yüksek kalmaya devam ettiği bir dönemde, ABD borsanın bu kadar önemli performans gösterdiği bir dönem. Yani normalde oradaki korelasyon bellidir. Faiz yüksek, öyle ya da böyle endeksi baskılar. Ama S&P dediğim gibi ayakta tutan Nasdaq performansı ve son dönem gelen banka bilançoları vesaire. Ama bunun da tabii bir sınırı var. İşte o sınırın neresindeyiz? Onu anlamak adına Eylül Fed'e kadarki Jackson Hole'de tüm süreç, tüm deadline, tüm haber akışı çok önemli. Teknik olarak da 7800'lerine 8000'lere gider mi sorgularken, aşağıda 7700-7500 bandını önemli bir destek olarak gösteriyor teknik. O bölge kırılmadıkça S&P üzerinden bir borsa genellemesi yapamayız kötü anlamda, ama orası kırılıyorsa o zaman tüm dünyayı etkileyecek bir borsa sıkıntısı, borsa ve hisse senetleri sıkıntısı oluşabilir. Onun için takipte kalacağız Fatma.
0: Evet, buradan dönelim içeriye. Şimdi borsanın yönünü anlamak için daha erken sinyal veren tahvil piyasasından başlayalım. Türkiye tahvilleri gösterge tarafta. Şimdi son rakamlara bakıyorum. 40,14 sizin grafiğinizde görüyorum son rakam olarak. Şimdi 5 yıllık tarafta da bir aslında uzun tarafta da gevşeme görmüştük. 5 yıllıklarda da 37 seviyelerini takip etmiştik. Şimdi borsa için zaten önemli olan tahvil faizinin aşağı gelmesiyle beraber aslında hisse senedinde alternatif getir hesabında değiştiğini görüyoruz. Bir yandan CDS hareketi var. Tabii bununla da beraber okumak gerekiyor bu tarafı. Dolayısıyla ne dersiniz, tahvildeki rahatlamanın büyük bir bölümü hisse senedine geçtim. Yani buradaki son tablo ne anlatıyor bize?
1: Henüz geçmedi. Ama tabii ki olumlu etkiledi bankacılık sektörünü ve buna bağlı endeks hareketini, ama 40'ın altını bir gördük. Merkez Bankası'nın kararından sonra, politika faizine dönüşten sonra. Çünkü bir normalleşmeydi. Aynı zamanda da yani faizi arttırmıştı örtülü bir şekilde. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, yani gecelik borçlanma üzerinden 40'ların üzerinde oluşunca bu bir faiz artışıydı örtülü bir şekilde. Şimdi tekrar 37'ye getirmesi, haftalık depo üzerinden borçlanmanın netleşmesi, banka sisteminde de mevduat dahil getirilerin bir miktar daha aşağıda set edilmesi anlamına geliyor. Bu da bankalara bir rahatlık, ama kredi profiline bir rahatlık getirir mi? O da bir soru işareti. Tabii orada ek adımlar da gerekiyor. Hazır Maliye Bakanlığı'nın atacağı ilk adımlar da önemli olacak tabii, ama 40'ın altta kalamadık şimdilik. Yani 40'ın altı niye önemli? Çünkü politika faizi 37'ye geldiysek, burada da yavaş yavaş aşağı yönlü bir hareketin başlaması gerekir. Onda yabancı alımları güçlü bir şekilde, destekli bir şekilde oluşması gerekir. Merkez Bankası ya da piyasa yapıcı bankaların alımlarıyla değil. Takipte kalacağız. 40'ın altına ve kalıcı gelmek, kademe kademe aşağı inmek en iyi senaryo. Sadece borsa performansı, bankacı sektörü vesaire için değil, kredi kompozisyonu ve tüm finansal dengeler için de önemli. Yani CDS'ler de evet, Şubat seviyelerine kadar geri çekilme olumlu, ama bunun tahvil tarafına yansımasını yabancının güçlü alımıyla görmek de kıymetli. Fatma.
0: Evet, şimdi tahvil faizlerindeki bu aşağı yönlü harekette tabii bankacılık endeksi, sizin de bahsettiğiniz gibi daha güçlü bir seyir gördük. Bu hafta BIST 100'ü de performans

0: olarak geride bıraktı. Yıllık bazda her ne kadar geride kalsa da. Şimdi çok az bir süremiz kaldı. Hem Borsa İstanbul'daki görünümü soracağım size BIST endeksine, hem de bankacılık endeksindeki görünüm ne anlatıyor size? Bu hafta güçlü performans göstermesi teknik olarak yeni bir trend başlangıcı mıdır?
1: Henüz değil. Yani onu almak için 14.800, 15.000 seviyelerin üzerine kalıcı yerleşmek gerekiyor ki momentumlu bir yükselişten bahsedelim ve yeni rekorlar görme potansiyelinin arttığını söyleyebilirim. Hatta şunu da söyleyeyim, olası geri çekilmelerde 14.000-14.500 bandı artık kırılmamalı. Yani biz 14.000'in altında bir Borsa İstanbul kapanışı görmemeliyiz. En aşağıda bu yükseliş sürecinin kalıcılığından bahsetmek için yukarıda da dediğim gibi 14.800-15.000 üzerinde kalıcılık grafiğinde gösterdi. Bankacılık endekste tabii bu harekette çok önemli bir destekleyici olmalı. Çünkü zirveden aşağı yönlü geri çekilmesi borsa performansı, bankacılık endeksi performansını bir arada korele edip baktığımızda bankacılık endeksinin çok çok aşağıda olduğunu görüyoruz. Yani bu endeks hesaplamaları tartışmalarına da bir cevap niteliği taşıyan bir aslında korelasyon farklılaşması. Çok net söyleyeyim, yani iyi bir seviyeye geldik şu an teknik olarak dirence 16.500, hatta 16.500-17.000 eşiği diyelim. Ortalamaların üzerine çıkmak demek orta vadeli ortalama üzerine. Bankacı endeksini tekrar yukarı yönlü 18.000, hatta daha evet, üzeri eski zirve seviyelere götürmesi anlamına gelir. Ama evet, 15.000-15.500'ün de kırılmaması çok çok önemli Batman.
0: Evet Cüneyt Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için diyelim.
1: İyi yayınlar, kolay
0: gelsin. Çok sağ olun, iyi seanslar. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, İmalat Sanayi Finansman Desteği tanıtım programında konuşuyor. Kameralarımızı çeviriyoruz.
2: Ülkeler geçmişte olduğu gibi bugün de küresel sahnede ağırlığını artırıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürdüğümüz kalkınma yolculuğumuzun ana eksenini daha nitelikli üretim, ileri teknoloji ve yüksek katma değer üzerine inşa ettik. Planlı sanayileşmeyi yaygınlaştırarak, üretimi yüksek teknolojiyle donatarak, ihracatçılarımızın uluslararası pazarlara erişimini artırarak ve nitelikli insan kaynağımıza yatırım yaparak Türkiye'nin sanayileşme yürüyüşüne yeni bir ufuk kazandırdık. Hayata geçirdiğimiz politikaların ve sanayicimizin ortaya koyduğu emeğin neticesinde sanayi üretim endeksimiz 23 yılda 3,5 katına çıktı. Güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe, pek çok alanda Avrupa'nın en büyük üreticisiyiz. Türkiye bugün Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla pazara ihraç edebilen ülke. Üretim odaklı ekonomi modeliyle milli gelirimiz 238 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz 18 bin doları aştı. Geride bıraktığımız her eşik ne kadar ilerlediğimizi gösterdiği gibi yolculuğumuzun aydınlık yardımlarına da bir işaret niteliğinde. İşte şimdi altyapımızdan ve attığımız sağlam temellerden aldığımız güçle yeni ufuklara yürüyoruz. Türkiye'yi daha güçlü ve müreffeh kılacak tüm hamleleri sanayicilerimizin cesaretiyle, girişimcimizin vizyonuyla, mühendislerimizin, emekçilerimizin maharetiyle, alın ve akıl teriyle beraberce gerçekleştireceğiz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıma hedefine daha çok ve daha nitelikli üreten, teknoloji geliştirebilen ve ihraç edebilen bir Türk sanayi ile adım adım ulaşacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hedeflerimize giden yolda tüm imkanlarımızla sanayicimizin, üreticimizin yanında olmaya, onlara omuz vermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe giren yeni yatırım teşvik sistemiyle milli teknoloji hamlesini ve bölgesel kalkınmayı hızlandıracak yatırımlara en güçlü şekilde destek sağlıyoruz. Türkiye'yi yüksek teknolojide bir üst lige taşıyacak yatırımları ülkemize kazandırmak üzere tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT 30'u başlattık. Program kapsamında bugüne kadar mobilite, güneş enerjisi, sağlık teknolojisi gibi alanlarda yatırımların önünü açtık. Yatırım taahhütlü avans kredisi programıyla kritik ve stratejik alanlarda gerçekleşecek yatırımlara ayrıcalıklı finansman sunuyoruz. Bütçesini 750 milyar liraya çıkardığımız program kapsamında

kapsamında bugüne dek 528 milyar lira yatırım tutarına sahip 83 projeyi destekledik. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Daha büyük, daha güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye istikametindeki yolculuğumuza imalat sanayimizin tüm sektörlerinin katkısı baş tacıdır, kıymetlidir, çok değerlidir. Bakınız, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunda tekstilin, hazır giyimin, derinin, mobilyanın her daim ayrı, müstesna bir yeri olmuştur. Bu sektörler nice girişimcimizin üretimle tanıştığı, sanayicimizin dünyaya açıldığı, ihracatçımızın dış pazarlarda tecrübe kazandığı adeta bir okul görevi görmüş ve halen de görmeye devam etmekte. Bugün 278 milyar dolara ulaşan ihracatımızın arka planında, Anadolu'nun dört bir yanında üretimi ayakta tutan, fabrikasının bacasını tüttüren, Made in Türkiye imzasını dünyanın dört bir yanındaki pazarlara taşıyan bu sektörlerimizin emeği, birikimi ve alın teri var. Bu köklü birikimi göz ardı etme lüksüne asla sahip değiliz. Bu anlayışta hiçbir sektörümüzü, işletmemizi geride bırakmadan, üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan her bir sanayicimizin gayretini bereketlendirecek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl emek yoğun sektörlerde devreye aldığımız imalat sanayinde istihdamı koruma programı, bu sektörlere gösterdiğimiz kıymetin üretimi ve istihdamı birlikte gözeten anlayışımızın en somut nişanelerinden biri. Program kapsamında geçtiğimiz yıl istihdamını koruyan emek yoğun KOBİ'lere çalışan başına aylık 2500 lira destek sağlamıştık. Üreticilerimizin yoğun teveccüh gösterdiği programın sahada oluşturduğu etkiyi ve yine bizlere ulaşan talepleri de titizlikle değerlendirdik ve aldığımız geri dönüşler neticesinde uygulamamızı sene başında revize ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat müjdesini verdiği imalat sanayi için kredi finansmanı ve istihdamı koruma programıyla tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelerimize sunduğumuz çalışan başına destek tutarını 2026 Ocak ayı itibariyle aylık 3500 liraya çıkardık ve programa büyük ölçekli firmaları dahil ettik. Programın finansman ayağıyla da KOBİ'lerimize ve büyük ölçekli işletmelerimize 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi imkanı sunduk. Uygulamayla bugüne kadar 686 bin istihdamın korunmasına katkı sunduk ve işletmelerimizin 15,5 milyar liralık finansmana erişimini sağladık. Bakınız değerli dostlar, 2025 yılı Aralık itibariyle bu dört emek yoğun sektörümüzdeki kayıtlı istihdam, mevsim takvim etkilerinden arındırılmış kayıtlı istihdam 1 milyon 196 bin düzeyindeydi. 2026 yılı Haziran ayı itibariyle bu dört sektörümüzdeki kayıtlı istihdamda hiçbir gerileme olmadı. Bilakis 1 milyon 209 binlik bir istihdam, yani yıl sonundaki düzeyden biraz daha yüksek bir seviyede artışla gerçekleşmiş oldu. Bu hayata geçirdiğimiz programın, bu programda bizimle birlikte hareket eden müteşebbislerimizin ve emekçilerimizin gayretiyle başarıya ulaşmakta olduğunun somut göstergesidir. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz ay müjdesini paylaştığı finansman paketiyle sanayicimizin üretimini sürdürmesi, istihdamını koruması ve rekabet kabiliyetini geliştirmesi için daha geniş bir imkan alanı oluşturuyoruz. Güncellenen destek mimarimizle tüm imalat sanayi sektörlerimizdeki firmalara hem sabit hem de değişken maliyetli kredi kullanma fırsatı sunuyoruz. Büyük işletmeler için kredi tutarı limitini 50 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltiyoruz. Firmalarımız için belirlenecek kredi limitleri iş gücü maliyetleriyle orantılı olacak. Özellikle borçluluk oranı düşük, yani borç bölü favök oranları düşük ve yine Arge merkezine, tasarım merkezine sahip veya teknoparklarda faaliyet göstermekte olan işletmelerimizde kredi limitlerini aylık iş gücü maliyetlerinin iki misline kadar uygulayacağız. Ve yine bunun da ötesinde taşınma teşvimimizden yararlanan, yani en gelişmiş birinci bölge şehirlerimizden daha az gelişmiş dördüncü, beşinci, altıncı bölge şehirlerimize taşınarak yeni faaliyet gösterecekleri şehirlerde istihdam oluşturacak firmalarımızdaysa sağlayacakları istihdamın 6 aylık maliyeti kadar kredi imkanı sağlayacağız. KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız 6 aya kadar ödemesi

faizsiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanından sabit maliyetli kredilerde %37 sabit, değişken maliyetli kredilerde ise TLRF artı bir oranıyla yararlanabilecek. 2026 yılı Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini, yani yılın ilk yarısındaki ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde, yani yılın ikinci yarısında korumaları karşılığında işletmelerimizin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak biz karşılayacağız. Böylelikle sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman maliyeti %25'e kadar düşmüş olacak. Finansman programı kapsamında KOBİ'lerimize kefalet desteği de sağlayacağız. 250 milyar liralık finansman paketine işletmelerimiz 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek. Protokol imzaladığımız bankaların yapacağı kredi değerlendirme süreçlerinin ardından tahsis edilen finansmana hızlıca erişecek. Değerli dostlar, küresel dengelerin yeniden kurulduğu, jeopolitik gerilimlerin ekonomik ve teknolojik üstünlük yarışını hızlandırdığı bir dönemdeyiz. Korumacılık duvarlarının yükseldiği, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomiyi sınadığı böylesi bir dönemde Türkiye istikrarıyla öne çıkıyor, üretimin ve yatırımın adresi konumunu gün geçtikçe pekiştiriyor. Cumhur İttifakı olarak başlattığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle devlet politikası haline getirdiğimiz terörsüz Türkiye süreci de ülkemizin huzurunu, güvenini ve yatırım iklimini tahkim eden tarihi bir adımdır. Yıllar yılı ülkemizin enerjisini harcayan, kaynaklarını heba eden, insanımızın canına kast edilen karanlık dönem artık inşallah tümüyle son buluyor, geride kalıyor. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte ülkemizin doğusundan batısına huzur iklimi hakim oldukça topraklarımızın her karışına bereket gelecek. Terörsüz Türkiye ile birlikte, ülke sathında sosyal refah ile birlikte, ekonomik refahı da artıracak programları, hamleleri ince eleyip sıkı dokuyarak titizlikle planlıyoruz. Hedefimiz 2030 yılına geldiğimizde planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü mevcut 160 bin hektardan 350 bin hektara yükseltmek. İmalat sanayi ihracatımızı 400 milyar dolara ulaştırmak. Ülkemiz sanayini daha yüksek katma değer üreten bir yapıya kavuştururken sanayi tesislerimizin yoğunluğunu Anadolu'nun dört bir yanına daha dengeli şekilde yayarak bölgesel sıkışmayı ortadan kaldırmak. Bu hedef doğrultusunda sanayimizin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğinde sanayi alanları master planını hazırladık. Master planın ilk faz çalışmaları kapsamında Samsun-Mersin Orta Anadolu hattında bulunan 13 ilimizde 59.500 hektar büyüklüğünde 17 yeni yatırım alanı belirledik. Mega endüstriyel bölgeler olarak kurguladığımız bu yatırım alanlarını altyapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üsleri haline getirerek yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca Mersin-Şırnak, Trabzon-Şırnak ve Sivas-Iğdır sanayi gelişim koridorlarıyla kalkınma yolu ve Zengezur koridorunun oluşturacağı yeni ticaret ve lojistik imkanlarını en üst düzeyde değerlendireceğiz. Kurguladığımız bütüncül adımlar müteşebbislerimize yeni yatırımlar için uygun bir zemin sunuyor. Türkiye'ye yatırım yapanın önü açıktır. Üretenin, istihdam sağlayanın, ihracat yapanın yanında devletimizin, milletimizin tüm imkanları vardır. Sözlerime son verirken, işletmelerimizin azmine ortak olacak, emeklerini değere dönüştürecek, kendilerine yeni bir nefes olacak yeni destek programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Bu programın sadece emek yoğun sektörlerde değil, tüm imalat sanayi sektörlerinde uygulanacağını bir kez daha vurguluyor. Sanayicimizin ve üreticimizin önünü açan her adımda iradesiyle ve desteğiyle bizlere liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyor. Programın hayata geçirilmesine sundukları kıymetli katkılar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Profesör Doktor Vedat Işıkhan Beyefendi'ye, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Beyefendi'ye, bankalarımızın, katılım bankalarımızın ve kredi garanti kuruluşlarımızın değerli yöneticilerine, hazırlık ve uygulama süreçlerinde emek veren bakanlığımız, KOSGEB ve İşkur'daki çalışma arkadaşlarımıza

0: sizleri bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket başlıklarına ve hisselerinin performanslarına bakacağız. Günün en önemli şirket haberlerinden bir tanesi Halkbank'tan geldi. Bir süredir zaten hikayenin oradan güçlü olduğunu takip ediyoruz. 9 yıldır ABD tarafında süren mahkemenin tamamen kapanmasıyla beraber zaten bir iyimser hava vardı. Daha sonra dış finansmana çıktığı haberini takip ettik Halkbank'tan. Bu hafta son haber başlığında da sermayesini %25 artırarak ikinci halka arz başvurusunu SPK'ya ilettiğini açıkladı. Böylece hissesine bakıyoruz. Son 3 gündür tavan fiyatlamayla devam ediyor. Böylece yılın başından itibaren performansında hemen Halkbank'ın bir hisse performansına da bakalım. %25'lik artı tarafa da geçti ki bankacılık hisselerin aslında endeksinin bu kadar baskı altında kaldığı bu yılda Halkbank'ın hissesi pozitif tarafta. Ayrıca yine zaten gün içinde hala tavan fiyatlamayla devam ediyor. Bu haber başlıklarının iyimserliğiyle beraber ki son 3 gündeki bu hareket zaten yıl genelindeki getiriden de çok daha güçlü bir momentuma da işaret etti. Son fiyatlamasında da 46 lirayı görüyoruz. Savaş öncesi Şubat 23'te 50 liraya kadar görmüştük. Daha sonra davanın kapandığı gün bir yeniden 50 lira üzerine test ettiğini takip etmişken dip seviye olarak da Ağustos'un başında 32 liraları kadar da takip etmiştik Halkbank paylarında diyelim. Ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yönetici sorumluluk sigortasının yenilendiğini açıkladı. Özellikle rutin bir kurumsal yönetim haberi olduğunu görüyoruz. Tek başına hisse fiyatını değiştirecek bir haber olmasa da özellikle şirket zaten bu yılki performansı oldukça sınırlıydı. Yılın başına itibaren sınırlı da olsa bir artı tarafta kalmayı başarmıştı. Dolayısıyla burada daha çok şirketin gayrimenkul portföyünü projelerinin ilerleyişi derken finansman koşulları da yine belirleyici olması bekleniyor. Hisse performansına son rakamına bakıyoruz. 1 lira 92 kuruş. Yarım puanlık bir yükselişi var. Yine bu ay 1,87 liraları kadar dip seviye olarak 9 aylık performansında da görmüşüz. Dolayısıyla bugünkü haberden ziyade gayrimenkul tarafındaki ana hikaye hisse performansı için takip edilmesi gerekiyor diyelim ve bir sonraki şirket haberine geçelim. Vakıf Bankı diyelim. Burada fonlama tarafındayız. Hemen rakamlara bakıyoruz. Kabaca 432 milyon lira tutarında 90 gün vadeli bono ihraç ettiğini açıkladı. Zaten bankalar tarafından kısa vadeli bono ihraçları oldukça olağan bir fonlama aracı olarak karşılıyoruz. Burada tabii dikkat çeken başlıklardan yine farklı vadelerde kaynak yaratmaya devam ediyor oluşları. Dolayısıyla da özellikle faizlerin ve fonlama maliyetlerinin yakından izlendiği bu dönemlerde yani faizler bu kadar yüksekken kaynağın maliyeti de önemli bir başlık haline geliyor diyelim. Hemen Vakıflar Bankası'nın hissesine bakalım. Bugün %1'e yakın bir artış var. Zaten bu hafta bankacılık endeksi oldukça güçlüydü. Merkez Bankası'ndan gelen repo ihalelerinin 6 ayın ardından yeniden açılmasıyla beraber bankacılık endeksi zaten haftayı %10'luk artışla kapatma yolundaydı. Vakıflar hissesi de bu noktada banka hissesi yine bu yükselişlere destek veren tarafta yerini aldı. Yine yılın başından itibaren her ne kadar savaş ortamında baskı altında olsa da %6'lık bir primle de bu haftayı kapatma yolunda ilerliyor diyelim ve son şirket gelişmesine bakalım. Sarkuysan'dan bir sermaye artırımı geldi. %50 oranında bedelsiz olarak artırarak 1,5 milyar liraya kadar yükseltme kararını aldı. Tabii bedelsiz oranda dikkat çekici olan kısım tabii burada yine altını çizmek gerekiyor. Şirkete yeni bir nakit girişi anlamına gelmiyor. Yani kasasının herhangi bir para girişi yok ama pay sayısının, dolaşımdaki pay sayısının artması, hisse fiyatında buna göre düzenlenmesi en önemli başlıklardan bu tarz bedelsiz sermaye artırımlarından sonra yatırımcıların baktığı noktalardan bir tanesi oluyor diyelim. Dolayısıyla burada tabii ki şirketin bir diğer taraftan operasyonel

Yine burada bakır ve kablo sektöründeki talep önemli. Yine küresel taraftaki emtia fiyatları saykursan etkilemeye devam ediyor. Dolayısıyla da maliyetler zaten şirketin performansında oldukça belirleyici bir başlık haline de geliyor diyelim ve hemen hisse performansına bakalım. Gün özelinde 26 lira 88 kuruşu görüyoruz. %2'lik bir yükselişi var. Alıcılı bir seyir takip ediyoruz. Yine son 9 aylık bir tablosuna hızlıca bakalım. Ocak başında yani yılın başında 51 liraya kadar görmüş. Yine yıl sonunda da 2025'in 15 liraymış. Aslında orada sert bir yükselişi var ama daha sonra yılın başından itibaren de bir geri çekilmesi olduğunu takip ediyoruz. Neredeyse şu an 26 lira olduğu için yarı yarıya da bir geri çekilmesi var. Bu noktada diyelim Saykursan hisselerinin de demiş olalım. Tabii buradaki en önemli noktalardan yine bir tanesi bu haber başlığı altında değerlendireceksek bedelsiz olan sermaye yatırımıyla hisseye olan yatırımcı ilgisini artıracak başlığını öne çıkması zaten bugünkü primde bir nebze haberin de etkisi olduğunu da aslında belirtebiliriz diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Borsa İstanbul'daki başlıklara baktık. Peki küresel taraftan hangi şirketler önemli? Saatler 13.45'te tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Onlar da alamamış.
1: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
0: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
1: O zaman spor araba.
0: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
0: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
0: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
2: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var.
2: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem

0: kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.
2: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
3: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 26, Sakarya 27, Bursa ve Balıkesir 29. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Sivas 29, Kayseri 30, Nevşehir 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 24. Denizli, Muğla ve Manisa 35, Aydın 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Karabük 24, Rize 28, Samsun 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 11. Malatya ve Erzincan 32, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt ve Diyarbakır 36 derece.

0: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin?
1: Yok yok, soğuktan değil.
0: Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Tüketici fiyat endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse tüketici fiyat endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Ateş, tüm koyun bu yaş.
7: Ay onun bu paçavuşu ne?
8: Uluslararası bir suç örgütü ve rehin alınan insanlar.
9: Seoul지방경찰청 위기협상팀 파채원입니다.
10: Kucuk'u çeyreğe çarlağının negosiyatı.
8: Sakin ve soğukkanlı bir kriz müzakerecisi.
9: Stop, stop, stop.
10: Ya, 보고 싶은 사람 하나 있는데 불러줄 수 있나?
9: 민태...

0: Gün ortasındayız, saat 12. Enerji Hattı'na hoş geldiniz. Dünyanın enerji haritası yeniden çiziliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler petrol ve doğalgaz piyasalarının geleceği açısından kritik bir eşik oluştururken, enerji arz güvenliği artık yalnızca fiyatlarla değil, jeopolitik risklerle de okunuyor. Bir yandan petrol ve gaz piyasalarında dengeler değişiyor. Diğer yandan da dünyanın enerji sistemi çok daha büyük bir dönüşümün içerisinde. Elektrifikasyon hızlanıyor. Yenilenebilir enerji yatırımları büyüyor. Enerji depolama teknolojileri de gelişiyor. Binalarda enerji performansından sanayide tüketim yönetimine kadar enerji artık yalnızca ne kadar üretiyoruz sorusuyla değil, ne kadar verimli üretiyoruz sorusuyla da konuşuluyor. Peki bütün bu dönüşüm Türkiye açısından ne ifade ediyor? Küresel elektrifikasyon Türkiye'nin enerji politikasını nasıl değiştirecek? Hepsini konuşmak üzere şimdi konuğum Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karaca bizimle birlikte. Merhaba, programa hoş geldiniz İsmail Bey.
1: İyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin Selma.
0: Teşekkürler. Şimdi Hürmüz'le başlayan veya daha çok önemini fark ettiğimiz bir stratejik bir dönem var. Hürmüz Boğazı'na enerji piyasaları açısından öncelikle bu kadar kritik yapan unsur ne?
1: Çok güzel bir giriş yaptınız öncelikle. Az önce hakikaten olayı böyle ucundan tutup hızlı bir şekilde özetlemiş oldunuz. Teşekkür ediyorum onun için. Çünkü enerji okur yazarlığı artık her bir vatandaşımızın hayatına dokunan, İşte evinde, aracında, iş yerinde, yolculuk yaparken, uçağa binerken hepsi aslında enerjiyle ilintili olan alanlar. Dolayısıyla yaşamımızın temel kaynağı enerji. Bunu da doğru planlayıp doğru tüketmek ve doğru yönetmek kesinlikle herkesin hayatına doğrudan etki eden bir konu diye ben de bir giriş yapayım istiyorum. Tabii Hürmüz krizi bildiğiniz gibi Şubat 2026'dan başlayan büyük bir, özellikle petrol ve doğalgaz piyasasını derinden etkileyen bir takım değişikliklere neden oldu. Yaklaşık 65-70 dolarlar seviyesindeyken Sema Hanım petrol fiyatları, evet, geçirdiğimiz yaklaşık 6,5-7 ay içerisinde rakamlar bugün itibariyle 90 dolarlarda, 120 dolarlara yaklaştığı dönemlerinde varil fiyatlarında görmüş olduk biz. Küresel olarak bu tabii çok önemli bir kriz anlamına geliyor. Yani totalde bir hesap yaptığımız zaman Şubat 2027'den Ağustos sonu itibariyle yaklaşık 6 aylık süreçte sadece petrol piyasalarından kaynaklı olarak bu artış, biz 20 dolar varsayalım burada Sema Hanım, yani 70'ten 90 dolara çıktığını varsayalım varil başına maliyetleri ortalamada ve bunun Şubat 2027'ye kadar da devam ettiğini düşünelim. Yani bir yıllık bir sürece bunu sürükleyelim diyoruz. Bu durumdaki küresel maliyeti sadece bu operasyonun 500 milyar dolara yaklaşıyor Sema Hanım. Yani bu 500 milyar dolar olmadık bir yere kullanıcıların cebinden sadece iki devletin birbiriyle çatışması veya Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki krizi üretmesi nedeniyle ortaya çıkmış bir maliyet. Korkunç bir maliyet, 500 milyar dolar. Ülkemize etkisi açısından değerlendirirsek aynı 20 dolarlık artışı, biz yaklaşık günde 1 milyon varil petrol tüketen bir ülkeyiz Sema Hanım. Dolayısıyla günlük bize de maliyeti bu krizin yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde bir rakam. Yine bir yıl boyunca bu artışın bu seviyelerde gerçekleşeceğini öngörürsek neredeyse ülkemizin de yaklaşık 800-850 milyar milyon dolara yakın bir, özür dilerim, 8 milyarla 10 milyar dolar arasında bir maliyete bu krizden kaynaklı olarak katlandığını net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Arzdaki kısıntılar, arzla ilgili problemleri bir tarafa bırakıyorum. O zaten hazırlıksız yakalanan ülkeler için kendi içinde tekrar büyük bir krizi ifade ediyor. Ama hazırlıklı yakalanan ülkemiz gibi, Türkiye gibi olan ülkeler açısından düşündüğümüz zamansa önemli bir mali ek yükümlülüğü maalesef üzerimize bıraktı sadece petrol tarafında. Esas kriz aslında çok belki hissetmiyoruz biz Türkiye'de ama doğalgaz tarafında Sema Hanım. Çünkü biliyorsunuz Katar dünyanın LNG, yani sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatının neredeyse kendi başına dörtte bir

gerçekleştiren bir ülke. Ve bu krizden itibaren Katar sürekli Hürmüz Boğazı'nı kullandığı için neredeyse buradaki Katar'ın yaptığı ihracat %90 seviyesinde azaldı. Yani bunu da fiyat artışına tabii çok ciddi bir etkisi oldu. Sadece bu taraftan da LNG'nin maliyeti anlamda az önce petrolde bahsettiğimiz 500 milyar doların aşırı LNG dalgalanması ve fiyatlamalarından da yaklaşık 100 milyar dolar da semanın buradan toplamda bir insanlara ek maliyet ortaya çıkmış oldu. Tabii bu neyi getirdi beraberinde? Aslında birkaç ülkeye sıkışmış fosil yakıt arzının dünya için nedenle büyük bir kriz olduğunu hepimize bir kez daha hatırlatmış oldu. Dolayısıyla insanlar ne yapmaya başladılar? Hükümetler, insanlar, şahıslar, sanayiciler alternatifleri de kendi işlerinde aramaya başladılar. Örnek veriyorum, bunların en büyüklerinden bir tanesi Tanzanya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin hızlı bir şekilde hayata geçirmeye çalıştı ve tam 42 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Yeni LNG terminali projesini ortaya çıkarttı bu kriz. Dolayısıyla Amerika için bir fırsat aynı zamanda, ama dünyanın kalanı için bir fırsat mı değil mi tartışılır. Katar için mesela daha büyük bir krizin aslında başlangıcının olduğunu görüyoruz Sema Hanım. Bunu kesinlikle hem karar vericiler, hem politika yapıcılar, hem sanayicilerimiz, hem de vatandaşımız için özellikle ben ifade etmek istiyorum. Bakın burada bir örnek çok kritik, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda haberleri de çıktı. Yani Hollanda ile ilgili özellikle, ama Avrupa'nın tamamıyla ilgili bir kriz senaryosu var. Avrupa genellikle doğalgaz depolarını LNG'den doldurur ve LNG'den doldurduğu doğalgaz depolarında kışa hazırlık babında Eylül-Ekim aylarında en geç %80 oranlarında dolu tutar ki krizsiz bir şekilde kış dönemini rahatlıkla atlatabileyim diye. Hollanda başta olmak üzere Sema Hanım, şu anda Avrupa bu artan LNG fiyatlarındaki çılgın yükselişten dolayı maliyetlerin aşırı yüksek olduğunu, depolarını doldurmanın hiçbir şekilde feasible olmadığını, halkını soğukta bırakmakla bırakmamak arasında, para kaybetmek arasında bir tercihle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Ve buradaki rakamlar normal şartlarda geçen yıl Hollanda gibi bir ülkenin Ağustos ayına geldiğimizde doluluk oranlarının minimum %60-65'lerde olması gerekiyor bugün itibariyle. Ancak şu anda bu rakamlar %40'lar seviyesinde ve Avrupa depolarını bu anlamda dolduramıyor ve bu büyük krizle karşı karşıya kalıyor. 1970 yılında ilginç bir örnek var elimizde. Ahmet Zeki Yemani isimli OPEC'in genel sekreteri ve Suudi Arabistan Petrol Bakanı olan bir şahıs var. Sema Hanım, çok güzel bir betimlemesi var. Evet. Biliyorsunuz 73 petrol krizinde fiyatlar bir anda fırlıyor, aşırı yükseliyor. Kriz var. OPEC ülkeleri bir araya geliyorlar, toplanıyorlar ve diyorlar ki ya büyük bir kriz var ortada. Petrol kıtlığı var. Dolayısıyla biz üretimi yine kısmaya devam edelim, fiyatlarımızı yükseltelim diyor. Yani dolayısıyla buradan bir kendimize çıkar üretelim. Bu çıkar içinde fiyatlarımızı tavan yapalım. Aynı şu anda yaşadığımız krize benzer bir şekilde. Dolayısıyla insanlar bunun bedelini ödeyecek. Biz de para kazanalım diyorlar. Zeki Yemani'nin çok güzel ve tarihi geçen bir sözü var Sema Hanım. Diyor ki bakın beyler diyor, OPEC'teki oturduğu toplantıdaki diğer ülkelerin ilgili bakanlarına. Dünyada taş devri taş kalmadığı için kapanmadı diyorlar. İnsanlar taşın alternatifleri olan tunç gibi, demir gibi farklı madenleri bulup bunları işlemekle ilgili yeteneklerini geliştirdiler. Ve taş devrinden tunç ve demir devrine doğru geçiş başladı. Dolayısıyla siz insanları bu kadar zora bükersiniz, İnsanların elindeki avucundaki birikimlerine el koymaya çalışırsanız, bu kriz dönemlerinde insanları mağdur edecek biçimde rakamları aşırı yükseltirseniz, insanlar bizim petrolümüzün ve fosil yakıtlarımızın alternatiflerini geliştirmeye gayret ederler. Önümüzdeki dönemlerde siz elinizdeki bu imparatorlukları kaybedersiniz diye tarihe geçmiş böyle çok güzel bir anekdotu vardır. Tam bu dönemlerde yaşadıklarımızda bu anekdotu tekrardan bize hatırlatıyor. Hem ülkemiz için hem küresel gelişmeler için de özellikle bunu bir noktada kulağımıza küpe olarak kaydetmekte fayda var. Yine benzer bir yapı, Hollanda hastalığı diye literatüre geçmiş bir hastalık var Sema Hanım. Yine burada hani vatandaşlarımızın aklında daha güzel kalıyor bu tip şeyler, betimlemeler. Yine aynı şekilde petrol dönemlerinde 1970'lerde Hollanda ilk defa petrol ve doğalgazı buluyor ve çıkarmaya başlıyor, işlemeye başlıyor. Hollanda aslında altyapısında biliyorsunuz işte gıda ile beraber diğer mühendislik ürünlerinde çok fazla üretildiği ve yapıldığı bir ülke.
konumunda. Halen öyle ama o dönemlerde şöyle bir şey oluyor Sema Hanım. Ya bu petrol ve doğalgaza dayalı endüstrilerde o kadar çok iş ve fırsat var ki insanlar artık diğer sektörlerdeki faaliyetlerini sonlandırıp burada daha fazla para kazanacaklarını gördükleri için tüm ticari faaliyetlerini petrol ve doğalgaz sahasına yönlendiriyorlar. Dolayısıyla belli dönem sonra yaklaşık 5 ila 10 yıl içerisinde Hollanda hükümeti bir bakıyor ki petrol ve doğalgaz esaslı

0: ister ve destekler verip tekrar diğer sektörlerini başta gıda olmak üzere ayağa kaldırmaya çalışıyor. Bunun da tırnak içerisinde ifadesi literatüre Hollanda hastalığı olarak geçiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela bizim ülkemizde de müthiş bir savunma sanayi gelişmesi var Sema Hanım.
1: Evet.
0: Ve çok da güzel gidiyoruz. Süper. Yani tüm dünyaya örnek olacak çalışmalar yapıyoruz. Bunun da hiçbir beis yok. Son derece destekliyoruz ve arkasındayız. Ancak şunu bu enerjide yerine gelmişken söylemeyi istedim. Şu anda işte NATO'nun çok yoğun bir savunma bütçesi var. Rusya-Ukrayna sürecindeki çatışmanın burada ciddi bir savunma harcamalarına etkisi var. İran-Amerikan savaşının bir etkisi var. İsrail-Suriye-Türkiye ekserindeki gelişmelerin bir etkisi var. Ama şuna hazırlıklı olmamız lazım. Yarın bundan 10 yıl sonra bu süreçler değişti ve buradaki yatırımların azalması durumuna karşılık bizim şu an petrol ve doğalgaz sektöründe yaşadığımız gelişmeye benzer bir şekilde krizlerin sonlandığı döneme de aslında hazırlık yapmamız lazım. Yani tek bir
1: bir virgül koyalım konuşmanıza. Çünkü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, Alpara muhabiri Ahmet Noğan Şimşek'in yanında. Hemen sözü sana bırakıyorum Ahmet.
2: Evet, teşekkür ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır şu anda yanımızda. Senin de söylemiş olduğun gibi İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'ndayız. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. İstanbul Finans Merkezi'ndeyiz. İstanbul Ümraniye'de bu muhteşem yerleşkenin içerisinde imalat sanayimizi desteklemeye yönelik yeni bir destek programını tüm paydaşlarımızla birlikte duyurmuş olduk. Hayırlı olsun.
2: Evet, tabii daha önce Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Siz de bugün detaylarını paylaştınız. İşletmeler istihdamlı kurumları karşılığında kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacağını söylediniz ve diğer detayları da paylaştınız. Sizden tekrar dinlemek isteriz bütün detayları.
3: Evet, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz ay kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada yatırım taahhütü avans kredisi programını genişleteceğimizi, hacmini 750 milyar liraya kadar çıkaracağımızı ve bu programı ilave olarak da işletme sermayesini desteklemeye dönük işletme kredisi uygulamasında 250 milyar liralık bir uygun koşullu kredi hacmini imalat sanayicilerimiz için oluşturacağımızı duyurmuştu. Bizler de tüm paydaşlarımızla birlikte Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine Maliye Bakanlığımızın destekleriyle tüm bankalarımızla birlikte çalıştık ve bugün bu 250 milyar liralık işletme kredisi programının detaylarını kamuoyuyla paylaştık. Tabii şunu vurgulamak istiyorum. Ekonomi programımızın ana perspektifinde yatırımın istihdamının, üretimin ihracatın korunması, güçlendirilmesi önceliğimiz olmaya devam ediyor. Ve inşallah attığımız adımlar Türk sanayinin dünyada yaşanan büyük dönüşümden güçlenerek çıkmasına vesile olacak. Bu anlamda bir yandan yüksek teknoloji dönüşümünü önemsiyoruz. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlığımızı, yenilikçi ve ileri teknoloji ürünlerinde yerli ve milli üretim kabiliyetimizi, dijital ve yeşil dönüşümü hızlandırmaya dönük adımları önceliklendiriyoruz. Ama bunların yanında hiçbir sektörü geride bırakmama perspektifini de zinde tutuyoruz. Bu anlamda emek yoğun 4 sektör, hazır giyim, tekstil, ayakkabı, deri ve mobilya sektörlerinde istihdamı korumaya dönük çalışan başına aylık 3500 lira destek ödemesi uyguluyoruz. Hem KOBİ'lerde hem büyük ölçekli firmalarda bu yıl başından itibaren aylık 3500 lira istihdam başına destek sağlıyoruz. Bu programda başarılı olduk. 2025 yılı Aralık ayı itibariyle sahip olduğumuz istihdamı 2026 yılı Haziran ayı itibariyle koruduk. Hatta bir miktar yükselttik. Ben gerçekten sanayicilerimize de teşekkür ediyorum. Bu programdan yararlanan sanayi firmalarımız işletmelerindeki istihdamı korumanın yanında üretim ve ihracat kabiliyetlerini de sürdürmeyi başardılar. Tabii sadece bu dört emek yoğun sektör değil, tüm imalat sanayi sektörlerini desteklemeyi de önceliklendiriyor ve önemsiyoruz. Burada da işte bugün ilan ettiğimiz 250 milyar liralık yeni işletme kredisi programı inşallah sanayimizin gücüne güç katacak. Ne sunuyoruz bu programda? 2026 yılının ilk yarısındaki istihdamını yılın ikinci yarısında koruyan şirketlerimize sabit finansman maliyetiyle kullanmaları halinde 37 puan finansman maliyetiyle kullandıkları kredilerde 12 puan bakanlık desteği vereceğiz. Dolayısıyla bankalarımızın, katılım bankalarımızın sunacakları bu kredilerde finansman maliyeti 25 puan olarak gerçekleşecek. 6 ay ana para ödemesi, 36 ay vadeli olarak uygulanacak bu kredilerde KOBİ'lere kredi kefalet desteği de hem KGF hem İGE hem de diğer kredi kefalet kurumlarımız aracılığıyla kredi kefalet desteği de sağlayacağız. Hedefimiz imalat sanayinde istihdamı korumak, emekçilerimizin

0: yanında olmak, ama bu sayede yeşil ve dijital dönüşüm içinde firmalarımızın işletme sermayesi kullanma imkanlarını artırmış olmak. Dolayısıyla inanıyorum ki bu uyguladığımız finansman bu hedeflere bizi daha da yaklaştıracak. Tabii burada uygulanacak kredilerin limitinde KOBİ'ler için 50 milyon lira, büyük şirketler için 150 milyon lira olarak limitler belirledik. Aylık iş gücü maliyeti kadar her firma bu kredilerden yararlanabilir. Fakat firma eğer ARGE merkezi, tasarım merkezi ya da teknoparkta faaliyet gösteren bir firmaysa bunu iki misline kadar kullanabilir. Yani iki aylık iş gücü maliyetleri kadar bu finansman imkanından yararlanabilir. Eğer firmalarımız birinci bölgedeki, yani en gelişmiş illerimizde faaliyet gösteren ve faaliyetlerini 4-5-6. bölgedeki illere taşıyacak firmalarımızsa yeni adreslerinde oluşturacakları istihdamın 6 aya kadarlık kısmını yine bu paket kapsamında uygun koşullarda edinebilecekler. Dolayısıyla onlar için limitler 6 aylık iş gücü maliyetleri kadar uygulanmış olacak. Çok daha geniş bir imkan sağlamış olacağız. Ben imalat sanayimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektifle Türkiye'nin bölgesinin ve dünyanın en önemli üretim gücü olma iddiasına inşallah güç katacak bu adımları sürdüreceğiz. Sanayicimizin, müteşebbisimizin ve emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
1: Master planı İKFAS çalışmaları kapsamında da detayları paylaşmıştınız. Onları da dinlemek isteriz.
0: Tabii burada Türk sanayinin gelecek 30 yılını şekillendirecek adımlar atıyoruz. İlk kez hazırladığımız sanayi alanları master planıyla yaklaşık 150 bin hektar büyüklüğündeki planlı sanayi alanlarımızı 350 bin hektara kadar çıkaracağız. Ve burada terörsüz Türkiye ile birlikte Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu'nun Türkiye'nin yeni sanayi gelişim koridorlarına ev sahipliği yapmasını amaçlıyoruz. Bunun ilk adımı olarak Samsun-Mersin hattında Orta Anadolu Sanayi Gelişim Koridoru'nu ilan ettik. 59 bin hektar büyüklüğünde. Yani Türkiye'deki mevcut planlı sanayi alanlarının %37'si büyüklüğünde yeni sanayi bölgeleri ilan ettik. Yeni yatırım alanları ilan ettik. Şimdi Samsun-Mersin'den sonra Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak sanayi gelişim koridorlarını ilan edeceğiz. Bu koridorlar Zengezur koridoru ve kalkınma yoluyla bağlantısallık oluşturacak ve Türk sanayine gelecek 30 yılda yeni bir perspektif kazandıracak. İnşallah terörsüz Türkiye'nin oluşturduğu huzur iklimi, refah ortamı sanayimizin, yatırımlarımızın hızlanmasına da vesile olacak. Daha fazla istihdama, daha fazla üretime, daha fazla ihracata kapı aralamamızı sağlayacak. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu adımlarla Türkiye yüzyılı hedeflerimize erişeceğiz.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.
1: Evet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bizimle birlikteydi. İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'ndaydık. Detayları konuştuk kendisiyle ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Teşekkürler, sana da kolaylıklar Ahmet. Devam edelim İsmail Bey. Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız konuştu, Bakan Kacır. Buyurun lütfen.
3: Evet, yani dolayısıyla Hürmüz Boğazı bahsini bu iki somut örnek ve hikayeyle ben bitirmek istiyorum. Yani olayı değerlendirirken Sema Hanım, işte benim işten yanmalı bir aracım vardı ve ben Ocak ayında bunun deposunu işte litresi 50 TL olan yakıttan dolduruyordum. Şu anda bunu 85-90 TL'den doldurabiliyorum litresini. Dolayısıyla %60-%70 bir artış oldu ve benim cebime doğrudan dokundu, ama arka planında da daha büyük krizlerin aslında olabileceğini gösteren bir senaryo olarak, bir olay olarak da vaka analizi olarak aslında değerlendirmemize de fayda var. Buradan aslında bu krizler oraya lafı getirip bir ikinci bölüm yapalım arzu edersiniz.
2: Elektrifikasyon değil mi?
3: Aynen öyle.
2: Ve yeşil
3: aynen
2: dönüşüm.
3: Elektrifikasyon. Yeşil dönüşüm, elektrifikasyon, iklim değişikliği. Bunlar
2: depolama,
3: hep yeni kavramlar.
2: O da var.
3: Depolama, enerji depolama. Bunlar hep çok yeni kavramlar. İşte bu yeni kavramların ortaya çıkışını tetikleyen konulardan bir tanesi Hürmüz Boğazı iken, bir diğeri bu 73'teki az önce bahsettiğim Hollanda ve Suudi Arabistan Petrol Bakanı'nın da ifade ettiği gelişmelerdi aslında. Yani siz insanları bazı şeylere mecbur bırakıp zorlayıp ceplerindeki son kuruşa kadar almaya gayret gösterirseniz, maalesef insanlar da yeni teknolojiler geliştirip yeni teknolojilere sahip çıkmaya gayret ederler. Doğal olarak da hükümetler ve devletler de bu teknolojileri gelişsin diye desteklerler ve bunlara teşvik paketleri açıklarlar. Dolayısıyla siz bu elinizdeki hükümdarlar elinizdeki büyük imparatorluktan vazgeçmek durumunda kalırsınız. Dolayısıyla elimizde çok ilginç veriler var elektrifikasyonla ilgili Sema Hanım. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Temmuz sonunda çıkardığı bir rapor var. Her yıl bu raporu yayınlarlar ve bu rapor ilginç bir şey söyler. Bize dünyadaki elektrik tüketiminin nasıl bir trendle değiştiği, azaldı mı, arttı mı, beklentimizin ne olduğuna ilişkin bazı çalışmalar gösterir. Ben oradan size bir rakam söyleyeceğim. 2026 yılında bekleyen, bu rapora bakarsak Sema Hanım, yılda yaklaşık bu yıl sonu itibariyle dünyadaki elektrik tüketimi 2025'e göre %3,5'lar seviyesinde yükselecek diye bir açıklama yapıyor Uluslararası Enerji Ajansı. %3,5 ne demek biliyor musunuz? 28.600 terawatt saat olan tüketimin 2025 yılında 2027 yılına geldiğimiz zaman 30.000 terawatt saati geçeceğini öngörüyor. Yani yaklaşık 2.000 terawatt saatlik yıllık elektrik tüketiminde dünyada bir artış olacağını öngörüyorlar. Bu 2.000 terawatt saat ne anlama geliyor? Ne kadar büyük bir rakam? Şu kadar büyük bir rakam Sema Hanım. Bizim ülkemizdeki bütün elektrik tüketim yıllık toplamı sadece 360 terawatt saat. Yani düşünün, dünyada küresel olarak bir yıl içerisindeki elektrik artışı bizim ülkemizin, ki Türkiye büyük bir ülke, yani 90 milyona yakın nüfusu olan bir ülke, bizim ülkemizin bütün elektrik tüketiminin neredeyse 6 katı kadar artış sadece dünyadaki elektrik talebinde artıyor. Dolayısıyla inanılmaz büyük bir elektrifikasyon süreci var. Ne demek bu elektrifikasyon? Biz artık ulaşımda elektrikli araçlar, ısıtma soğutmada klimalar, ısı pompaları gibi yeni teknik ve teknolojiler, aydınlatmalar, her köyümüzde, yollarımızda, mecralarımızda her tarafı aydınlatıyoruz. Sanayi tesislerimizdeki prosesleri doğalgazlı, kömürlü ve diğer alternatif yakıtlı proseslerden elektrikli proseslere dönüştürüyoruz. Bunların hepsini üst üstüne koyduğunuz zaman dünyada çok yoğun bir elektriklenme yaşıyoruz aslında kendi içerisinde. Ve bu elektriklenme de doğal olarak aslında fosil yakıtlara talebin gün geçtikçe azalacağını, bunlar azalırken bir taraftan da elektriğe olan talebin artacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bunda bütün dünyadaki otoriteler Sema Hanım mutabıklar. Bunda hiçbir beis yok işin içine. Evet. Tabii bunu yaparken ama biz tabii her şeyi elektrifike ediyoruz, her şeyi elektrikliye dönüştürüyoruz ama bu elektriği üretirken de biz tekrar fosil kaynakları kullanıyorsak buradaki dönüşümün çok bir anlamı kalmıyor. Özellikle emisyon azaltılması, işte iklim değişikliği, iklim krizi, havanın ısınması vesairesi gibi konuları da bir tarafta çünkü mecbur tutuyoruz, biliyorsunuz artık. Ülkemizin de 2053'te net sıfır emisyon hedefi de var, oraya da bakarsak. Küresel bir net sıfır emisyon hedefi de aynı şekilde Birleşmiş Milletler tarafından ortaya koyulmuş vaziyette. Bunu da düşündüğümüz zaman halen bu elektriği doğalgazdan üretiyor olmak veya petrol ve petrol gibi yakıtlardan üretiyor olmak çok anlamlı olmuyor kendi içerisinde. Dolayısıyla az önce sizin de bahsettiğiniz gibi bu elektrifikasyonu sağlayan, tetikleyen de bizim için iki tane unsur var. Biz bir, sürekli elektrik üretebilecek kaynaklara ihtiyacımız var. İki, bu kaynakların sürdürülebilir ve ucuz olmasına ihtiyacımız var. Dolayısıyla burada karşımıza da iki tane temel kaynak çıkıyor. Birisi rüzgar enerjisi, birisi de güneş enerjisi. Yani bildiğimiz kadarıyla, dünyanın tarihine baktığımız kadarıyla ikisi de sınırsız kaynaklar ve herhangi bir vergilendirmesi, şunu bunu vesairesi de yok hali hazırda. Dolayısıyla biz bu kaynakları kullanarak efektif, yüksek verimli teknolojilerle de bunları buluşturduğumuz zaman dünyada daha sürdürülebilir ve ucuz elektriği, dolayısıyla elektrifikasyon sürecini de bu kaynakları kullanarak sağlayabiliyoruz.
2: Ama burada İsmail Bey, burada bir aslında parantez de açmak istiyorum. Şimdi evet, bu yatırımlarda oldukça hızlı ama kesintili kaynaklar. Güneş her zaman parlamayabilir. Kesinlikle. Rüzgar her zaman esmeyebilir. Aynen. Öyle değil mi? Bu noktada kesinlikle da bu kapasiteyi artırırken sistemin güvenliğini de sağlamak gerekiyor.
3: Doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle bu rüzgar ve güneş dedik. Dediğiniz gibi gündüz güneşten elektrik üretiyoruz ama akşam geldi üretemiyoruz, gece geldi üretemiyoruz. Kesintimiz başlıyor. İşte akşam gece rüzgar var ama gündüz olduğu zaman veya yazın rüzgarımız az, kışın çok fazla. Dediğiniz gibi burada böyle bir dalgalı bir seyir izliyor bunların üretim teknolojileri. Bu da şu teknolojiyi tetikliyor kendi içerisinde. Bahsettiğiniz gibi az önce depolama sistemlerinin dünyada gelişmesini ortaya çıkıyor. Biz bundan muhtemelen 5 yıl önce bu programı yapıyor olsaydık size Sema Hanım, aslında çok önümüzde yani %100 yenilenebilir enerjiden bütün elektrik ve elektrifikasyon ihtiyacını karşılamamız mümkün görünmüyor derdim ben şahsen. Yaklaşık 22-23 yıldır bu işleri yapan birisi olarak, bir mühendis olarak bunu söylüyorum. Ama bugün geldiğimiz noktada Sema Hanım, depolama teknolojilerindeki hem verimlilik, yani birim alanda depoladığımız elektrik miktarındaki müthiş artış, hem de bu teknolojilerin, bu depolama teknolojilerinin maliyetindeki inanılmaz düşüş, ki son 10 yıla baktığımız zaman neredeyse 20'de 1'ine düşmüş vaziyette maliyetler Sema Hanım. Bu ikisi evet. Aslında depolama tarafındaki bu teknoloji de bizim güneş ve rüzgardaki sizin az önce bahsettiğiniz kesintili ve kesikli üretim problemini de ortadan kaldırmaya adaymış gibi görünüyor kendi içerisinde. Dolayısıyla bizim ülkemizin de biliyorsunuz 2035 yılı hedefi, yani yaklaşık 9 yıl içerisinde şu anda bizim 45 bin megawatt civarında toplam kurulu gücümüz 125 bin megawattlarda Sema Hanım. Bunun 45 bin megawattı güneş ve rüzgar santrallerinden oluşuyor elektrikteki kurulu gücümüzde. 2035 yılında, yani 9 yıl sonra bakanlığımızın koyduğu hedef bu 45 bin megawattlık kurulu gücün 120 bin megawatta çıkarılması yönünde. Yani müthiş bir önümüzde aslında projeksiyon var bu anlamda. Bugüne kadar kurduğumuz tesislerin yaklaşık 2 katı kadar tesisi 9-10 yıl içerisinde tekrar devreye alacağız. Beraberinde ama bakanlık burada bir çalışmayı yeniledi ve EPDK üzerinden bir açıklama daha yaptı. Ben bunu yaparken dedi, beraberinde de 35 bin megawatt saatlik depolama tesislerini de ülkemizin farklı noktalarındaki bu enerji tesislerinde kullanacağım. Yatırımlarını yaptıracağım. Dolayısıyla bir güneş santrali gündüz elektrik üretip şebekeyi beslerken, üretimi bittiği anda depolama tesisindeki depoladığı enerjiyi tekrar akşam vaktinde, bizim puant dediğimiz 5 ile 10 arasındaki zaman diliminde, tekrar o santral deposundaki elektrikten bizi yeniden beslemeye devam edecektir diye önümüzde de böyle bir hedef koydu. Dolayısıyla petrolle, doğalgazla çalışan, kömürle, gazla çalışan bir eski dünya enerji düzeninden, sizin girişte bahsettiğiniz gibi güneş, rüzgar, nükleer santraller de artık yeni ve yenilenebilir santraller kategorisine kendi içerisinde alınmış vaziyette. Bunlardan enerjisini ve elektriğini üreten işte otomobillerimiz, ulaşım sistemlerimiz, ısıtma, soğutma, iklimlendirme tesislerimiz, sanayi proseslerimizi düşündüğümüz ve kendi içerisinde buradaki enerjimizi de depolayıp tüketebildiğimiz bir aslında yeni bir düzene doğru da çok hızlı bir biçimde ama yol alıyoruz. Tabii bunun tetikleyicileri bahsettiniz az önce. Bakan Bey de bir az önceki açıklamasında bahsediyordu. İşte yeşil dönüşüm böyle çok kullanılan bir kavram. Ama şu kavramı da çok böyle 30 saniye ifade edeyim Sema Hanım. İlginç bir kavram. Bilmiyorum duydunuz mu? Nüfus etiği diye bir kavram kullanılmaya başladı küresel olarak şu anda. Evet. Nüfus etiği de şu anlama geliyor. Yani ya siz kazdınız, kömürleri çıkarttınız, kullandınız, yaktınız, enerji ihtiyacınızı giderdiniz. İşte farklı kaynakları kullandınız, enerji ihtiyacınızı veya farklı ihtiyaçlarınızı karşılayıp kullandınız ve bu kaynakları tükettiniz. Siz işte 2000 yılında doğmuş bir insansınız veya 1980'de doğdunuz. 2050'ye kadar bir ömür yaşadınız, ortalama 70 yıl diyelim. 2050'den sonra doğup bu dünyanın bu kaynaklarına ihtiyacı olacak çocukları ve insanları düşünmediniz diyorlar. Dolayısıyla buna da işte responsible consumption da deniyor bir tarafında. Yaptığınız tüketimleri sorumlu yapın ki sizden sonra yaşayacak olanlar sizin arkanızdan tabiri caizse kötü bir şekilde sizi anmasınlar, küfretmesinler size. Daha da tabiri caizse çok tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Dolayısıyla bu karşımıza bir nüfus etiği diye de bir kavramı çıkarıyor Sema Hanım. Dolayısıyla bu dönüşümün ne kadar haklı ve yerinde olduğunu da gösteren güzel bir ifade olarak onu da bir araya sıkıştırmış olmamızda fayda var diye düşünüyorum. İsterseniz bu binalarda enerji performans yönetmeliğimiz var bizim mesela. Bu da çok ilginç bir gelişme. Bir iki dakikada ondan bahsederim vaktimiz kaldıysa. Bu da çok ilginç bir gelişmeydi. Geçtiğimiz yıllarda devreye alındı. Bu yıl itibariyle de başladı uygulanmaya Sema Hanım. Bu yönetmelik şöyle bir şeyi getiriyor ülkemizde. Eğer siz yeni bir inşaat yapıyorsanız ve bu inşaatın kapalı alanı 2000 metrekareyi geçiyorsa, yani düşünün her biri 100 metrekare olan 20 tane daire yaptıysanız siz, katı önemli değil ne kadar yüksek veya düşük olduğu, siz burada 2000 metrekare inşaat alanı geçtiniz demektir. Dolayısıyla diyor ki 2000 metrekareyi geçtiyseniz siz bu yaptığınız inşaatta, bir, bu inşaatın bütün enerji tüketimi, Yani ısıtması, soğutması, aydınlatması, elektrikli cihazlarda tükettiğiniz elektriği, doğalgaz tüketimi hepsini alt alta koyuyoruz. Bir hesap çıkartıyoruz kilowatt saat cinsinden. Bu hesaba uygun bir biçimde toplam enerji tüketimimizin en az %10'u kadarlık kısmını tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamak zorundasınız diyor. Bu yönetmelik. Çok ilginç bir düzenleme getiriyor. Dolayısıyla bu bizim müteahhitlerimizin bildiği ve hakim olduğu bir konu değil henüz. Belediyelerimizin bildiği ve hakim olduğu bir konu değil hakeza.
2: Evet.
3: Sektörümüzün ve müteahhitlere hizmet veren oyuncularımızın çok hakim olduğu bir konu değil. Ama belediyeye gidip bu binanın iskanını almaya çalıştığınız zaman
2: İsmail
3: böyle bir sorunu yerine getirmesiniz.
2: Yine bir canlı yayınımız var. Çok teşekkürler yayına katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Bir başka İyi programda konuşmaya devam edelim lütfen.
3: İnşallah.
2: Teşekkürler. İnşallah.
3: Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.
2: Bir canlı bağlantımız var. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Apara muhabiri Ahmet Tunağan Şimşek'in yanında şu anda. Söz sende tekrar Ahmet.
1: Teşekkür ediyoruz. İstanbul Finans Merkezi'ndeyiz. İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'ndayız. Ve yanımızda senin de söylemiş olduğun gibi Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir var. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Merhabalar. Hayırlı yayınlar.
1: Tabii bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı. Geçtiğimiz ay aslında Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Bugün de Bakan Kacır detayları paylaştı. 250 milyar liralık aslında bir paketten bahsediyoruz. Ve 1 Eylül'de de başvurular başlayacak. 1 Eylül tarihinden itibaren başlayacak. Öncelikle detayları dinleyelim sizden ve kısa bir değerlendirme alalım.
4: Evet. Tabii ülkemizin ekonomisinin gücü imalat sanayinin gücünden kaynaklanıyor. Bizim tabii son dönemlerde yeraltı kaynaklarımız, enerji kaynaklarımızda ciddi bir artışımız, performansımız var. Fakat bu halen yeterli değil ülkemizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında. Dolayısıyla ekonomimizi güçlendirebilmek, ekonomimizi rekabet şartlarını oluşturabilmek için ancak bizim üretici o yanımızı muhafaza etmemiz ve onu güçlendirmemiz de ancak mümkün olabiliyor. Tabii şu an uygulanmakta olan ekonomik model doğrultusunda beklentilerimiz, imalat sanayindeki ekonomi aktörlerindeki beklentilerimiz hızlı bir şekilde faiz indirimlerinin başlaması yönünde. Fakat dünyadaki gelişmeler, bölgemizdeki gelişmeler, ülkemizdeki gelişmeler bunu bu beklenen hızlı seviyesinde olmayacağını gösteriyor ama tabii ki devletimiz, ekonomi yönetimimiz bir başka yönden de bunu destekleme gayretindeler. İşte bugün açıkladığımız imalat sanayi destekleme projesiyle birlikte %12'ye varan bir oranda devletimiz bu imkandan faydalanacak olan KOBİ'lerimize, imalat sanayindeki firmalarımıza faiz desteği sağlıyor. Yani bu faiz %12 faiz indirimini beklemek bayağı bir zaman alacaktı ama bunu hemen kısa sürede imalat sanayimizdeki firmalarımızın ulaşmasını temin edecek çok önemli bir proje, güzel bir proje. Bu anlamda da ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz.
1: Peki şimdi faiz indiriminden bahsettiniz. Yakın zamanda, daha doğrusu bu yıl içerisinde Merkez Bankası faiz indirimlerine tekrar başlayabilir mi? Repo ihalelerine tekrar başlanmıştı. Mart ayında ara verilmişti. Bunun faiz indirimlerine tekrar başlanacağına dair değerlendirmeler yapıldı. Siz bekliyor musunuz? Kısaca cevap verirseniz çok sevinirim.
4: Tabii bu hemen 3 puanlık bir avantaj demek. Bankalarımıza hemen yansıyacak. Bankalarımızdan da finans sektöründen istifade etmek durumunda kalan müşterilerimiz de bu indirimlerden istifade edecekler. Reel olarak da şimdi bu adımla birlikte tabii beklenti, piyasalardaki beklenti de inşallah son çeyrekte politika faizinde de indirimler bekliyoruz. İnşallah şartlar bölgemizdeki hem de ülkemizdeki şartlar buna imkan verir. Daha uzun adımlar atma imkanı sağlar diye ümit ediyoruz.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz.
4: Evet, ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir'le birlikteydik. İstanbul Finans Merkezi'nden aktardık. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Teşekkürler. Enerji hattını kapatalım efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Hayatım köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan böyle gövdenle.
2: Aa!
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Hangi krediye girin?

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın.

Sabahlar dönüyor da yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat. Eskişehir'deyiz. Türkiye'yi Avrupa'daki üretim üssü olarak belirleyen dünyanın en büyük beyaz eşya üreticisi Haier'in fabrikasındayız. İçerisinde bulunmuş olduğumuz bu tesis yeni bir yatırımın ürünü. Peki bu tesiste hangi ürünler üretiliyor ve burada üretilen ürünler dünyanın hangi ülkelerine ihraç ediliyor? Hazırsanız çarklar bu kez Eskişehir'de dönüyor.

0: Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticileri arasında yer alan Haier, Eskişehir'de 2021 yılında faaliyete geçirdiği bulaşık ve kurutma fabrikalarının ardından 70 milyon euroluk yeni yatırımla pişirici ürünler fabrikasını ve Ar-Ge üretim merkezini Türkiye'de açtı.
1: Haier'in Türkiye'deki yatırımları bundan yaklaşık 4 sene önce başladı. Sanayi Bakanlığımızın bize sağladığı destekler bu yatırım kararını almamızda çok etkili oldu. Dönemin Sanayi Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın bizlerle teması, birebir teması ve yatırımımızı teşvik edici unsurları bize sunması kararımızı vermemizde çok etkili oldu. Onun dışında Türkiye Haier için çok önemli. Haier Avrupa, Haier Global'in 2018 yılında kendi Hover'i satın alarak kurduğu bir coğrafi organizasyon. Ve bu organizasyonun hedefi Avrupa'da ürün satmak. Haier dünyanın en büyük beyaz eşya üreticisi. Yaklaşık 33 milyar dolar cirosu var. Bir numarası dünyanın. Dünyadaki her 5 buzdolabından, çamaşır makinesinden bir tanesi Haier. Bu kadar dominant bir şirket. Çin menşeli. Ve Avrupa pazarına girmek istedi. 2018'de kendi Hover'i aldığında Avrupa pazarına en rekabetçi şekilde ürün temin edebilecek yer neresi diye baktığında karşısında Türkiye çıktı. Zaten kendi Hover'in o dönemde burada eski kurutma makinesi fabrikası, bulaşık makinesi fabrikası ve fırın fabrikası vardı. Ve Haier satın almanın hemen akabinde Türkiye'ye yatırım yapmaya karar verdi. Sanayi Bakanlığımız destekledi. Ve biz 2021 yılının Ekim ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla kurutma makinesi fabrikamızın açılışını yaptık. Kurutma makinesi fabrikamız yaklaşık 1,5 milyon adet yılda ürün üretme kapasitesi olan bir fabrika. Hemen akabinde bir sene sonra bulaşık makinesi fabrikamızın açılışını yaptık. O da yılda 1 milyon adet bulaşık makinesi üretme kapasitesine sahip. Bu iki tesisin arkasından şu an bulunduğumuz kampüsü yatırımına başladık. Bugün açılışını yaptığımız tesis fırın ve ocak üretecek. Burada 1,2 milyon adet fırın üretilmesini planlıyoruz yılda. Bütün yatırımlarımız tamamlandığında yaklaşık 4500 kişi istihdam ediyor olacağız. Bugün 1800 kişi civarında bir çalışanımız var. Onun dışında bütün yatırımlarımız tamamlandığında ihracat kapasitemiz 1 milyar eurolara çıkacak. Bu işin cazibesi bir, hani memleketimiz için bu, şirketimiz için de pazara çok yakın, çok yetişmiş eleman gücü olan ve teknik becerisi çok yüksek bir ortamda, yardımcı sanayi ağı çok gelişmiş bir ortamda üretim yapabilmek. Çin dünyanın en büyük beyaz eşya üreticisi ama ikincisi de Türkiye. Yani pazarın dibinde bu kadar yetkinliği olan, ihracatı çok iyi becerebilen bir yerde üretim kapasitesi kurmak Haier için eşsiz bir yatırım oldu. Bizler de vesile olduk çalışanlar olarak.
2: Dünyanın bir numaralı beyaz eşya markası, dünya genelinde 100 bin çalışana sahip ve 160 ülkede aktif olarak yer alıyor. Tabii ki bunu yapmak için yine dünya üzerinde 138 tane fabrikaya sahip. Dünyada satılan her 4 buzdolabından biri, dünyada satılan her 5 çamaşır makinesinden biri bir Haier ürünü.
3: Türkiye Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise Çin'den sonra ikinci büyük beyaz eşya üreticisi konumunda. Yanlış duymadınız. Her yıl üretilen 34 milyon parça beyaz eşyanın büyük bir bölümü uluslararası pazarlara ihraç ediliyor. Made in Türkiye damgalı ürünler dünyanın birçok ülkesinde boy gösteriyor.

0: aslında Türkiye beyaz eşya üretimi açısından çok önemli bir nokta. Hem coğrafi olarak önemi var, Avrupa'ya yakınlığı, ama bunun yanında Türkiye dünyada Çin'den sonra en büyük ikinci beyaz eşya üreticisi. Yani Türkiye'de çok gelişmiş bir beyaz eşya üretim altyapısı var. Buna paralel Haier Europe'da Avrupa pazarını besleyecek üretim üssü olarak Türkiye'yi belirledi.
1: Türkiye bir coğrafi olarak pazara yakın. İki, iş gücü anlamında rekabetçi. Yani sadece bunu saat ücreti olarak düşünmeyelim. İşçinin bulunabilirliği de bir kriter. Mesela Doğu Avrupa ülkelerinden burada ayrışıyoruz. Bu anlamda iyiyiz. Onun dışında Haier Eskişehir'i niye seçti? Bu da güzel bir soru. Eskişehir'de zaten kurulu bir tesisler vardı ama Eskişehir coğrafi olarak Türkiye'de dağıtım için çok uygun bir yer. Evet, Türkiye pazarına da ilgi duyuyor Haier. Yani orada da bir büyümemiz var. Onun dışında Eskişehir'de 3 tane üniversite var. Yani beyaz yaka bulmakta, eğitilmiş personel bulmakta zorlanmıyoruz. Üniversitelerle işbirliklerimiz var Eskişehir'de. Hem teknoloji geliştirme konusunda hem de istihdam konusunda işbirliği yapıyoruz. Kalifiye personel istihdamı konusunda. Dolayısıyla Eskişehir dinamik iş gücü, ulaşım kolaylığı, limana yakınlığı, artı geçmişten gelen yatırımlarımızdan dolayı bizim için bir tercih sebebi oldu. Artı Eskişehir'deki organize sanayi bölgesinin de bizlere sağladığı kolaylıklar, işlemlerin yapılması için gösterdikleri ekstra özen gerçekten katkı sağladı. Beyaz eşya üretiminde Türkiye pozisyonunu kolay kolay kaybetmeyecek gözüküyor. Çünkü çok yerleşik bir yardımcı sanayi ağı da var. Yani bizim iş ortaklarımız olmasa biz burada bu kadar rekabetçi üretim yapamayız. O çok net. Türkiye'nin önünde riskler var. Zaman zaman sayın bakanlarımızla da konuşuyoruz. Bir orta gelir tuzağı diye ifade edilen risk var Türkiye'nin önünde. Onun dışında kur ve enflasyonun paralel gitmemesi ihracat için bir risktir Türkiye'de. Beyaz eşya sektörü de bunun içerisinde. Bu da önemli bir nokta bence. Bunu da vurgulamamız lazım. Hep güzel şeyleri konuşurken bir taraftan da riskli alanları da vurgulamak istiyorum. Eğer katma değer koymaya devam edersek, az önce bahsettiğimiz otomasyon, connectivity, dijitalizasyon, bu konularda, kalite konusunda kafa yormaya devam ederse Türkiye'nin beyaz eşya sektörünün daha da açık. Zira en büyük dediğimiz Çin'in lojistik problemleri oluşuyor. Pandemide bunu bir kere hep birlikte yaşadık. Şimdi Kızıldeniz'deki problemde bir kere daha yaşıyoruz. Türkiye'nin Avrupa pazarına yakın olması, Çin'in daha da uzaklaşıyor olması Türkiye için bir fırsattır.
2: Bin metrekarelik alan üzerine kurulu bu mega tesis 70 milyon euroluk yatırımla hayata geçirildi. 500'ün üzerinde istihdam sağlayan bu dev tesiste yılda 1.2 milyon adet beyaz eşya üretimi gerçekleştirilecek.

Şimdi bu fabrikaya büyüklük olarak 56 bin metrekare üzerine kuruldu. Kapalı alanı 56 bin metrekaredir. 70 milyon euro direkt yatırım yapıldı buraya. Ve bununla birlikte son 5 yılda Haier'in Türkiye'de, Eskişehir'de yaptığı direkt yatırım miktarı 200 milyon eurodur. Yani kurutma makinesi, bulaşık makinesi ve fırın fabrikalarına toplam 200 milyon euro direkt yatırım yaptı Haier. Bu fabrika kalite anlamında çok yüksek otomasyon olan bir yer. Yani solunda gördüğünüz montaj hatları hatasız ürün üretmek üzerine tasarlandı. Mesela daha önce yaptığımız fabrikalarda, kurutma makinesi ve bulaşık makinesi fabrikalarımızda montaj hatlarının üzerinde 55 tane otomatik kontrol ünitesi var. Bu Haier'in bize getirdiği bir şey değil. Şimdi sorunuzun cevabı da burada yatıyor zaten. Bu bizim buradaki Türk mühendislerinin tasarladığı bir sistem. Biz bu fabrikaların yatırımı yapıldıktan sonra buradaki arkadaşlarımızla, beyaz yakalı çalışanlarımızla oturup kalite konusunda ne değer katabiliriz diye baktığımızda Jinako sistemleri kurduk. Yani 55 noktada kameralarla ve değişik sensörlerle ölçüm yapıyoruz. Ve bütün %100 üretimimiz her ürün bu noktadan geçiyor. Zaten bu yatırımların sonrasında şirketimizin kalite göstergeleri çok iyileşti. Türkiye dışında bir yerde bu yapılabilir miydi? Muhakkak yapılabilir. Ama hani Almanlar kalite, Türkler de az kalite değil, onu söyleyebilirim artık. Ve bu Çin'den gelen yatırımcı tarafından çok takdir edildi. Şu anda Çin'deki fabrikalarından buraya benchmark yapmaya geliyorlar. Nasıl hatasız üretim yapabiliriz, nasıl verimli üretim yapabiliriz diye. Şu an burada kurduğumuz, Eskişehir'de kurduğumuz tesisler, kendi Haier'in 100 tane fabrikası var dünyada. O fabrikalardan mühendisler gelip buradan bir şey öğrenip gidiyorlar. Bilgi de ihraç ediyoruz diyebiliriz.

0: Geleceğin hangi teknolojileri getireceğini kestirmek zor. Fakat kesin olan bir şey var. Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi için yatırım yapmak günlük hayatın bir parçası.
1: Bizim burada yıkayıcılar ve pişiriciler Ar-Ge merkezlerimiz var. Fabrikaların yürütülmesinde çok ciddi katkıları var arkadaşların. Çünkü ürünü devreye almak, inovasyon bir basamak, bir de ürünün ayakta kalması ve iyileştirilmesi basamağı var. O da çok odaklanmış durumlar. Onun dışında Çin'deki Ar-Ge'lerimiz ve İtalya'daki Ar-Ge'mizle buradaki Ar-Ge'miz üçü birlikte yeni ürün projesi yapabiliyorlar. Biz bunu çok kıymetli buluyoruz. Hem şirket için çok kıymetli buluyoruz, hem de buradaki Ar-Ge merkezinin teknik becerilerinin gelişmesi anlamında çok kıymetli buluyoruz. Zira buradaki mühendis arkadaşlarımız, örnek veriyorum, Eskişehir Teknik Üniversitesi ile bir kolaborasyon yapılıyor. Burada bir mühendis başlıyor. Kendisinin bir sene sonra yandaki masada bir Çinli, öbür masada bir İtalyan, öbür tarafta telefon ucunda bir Almanla tasarım yapıyorken buluyor. Bilginin oluşması için bunlar çok önemli basamaklar. Onun için de Ar-Ge merkezlerimiz, sertifikalı Ar-Ge merkezleri ve üniversite sanayi işbirliği çok teşvik ediliyor biliyorsunuz memleketimizde. Bilginin oluşması ve gelişmesi için çok kıymetli buluyoruz. Ve büyümeleri yönünde de şirketimizin ciddi isteği vardır, ilgisi vardır.
0: Türkiye, sahip olduğu avantajlarla beyaz eşya sektöründe önemli bir aktör konumunda.
2: Bu fabrikalarımızın öncelikli amacı ihracat ve Avrupa pazarı olsa da Türkiye'deki tüketicilerle biz yeni yeni buluşuyoruz ve onlar da bizim için çok değerli. İki markamızla Türk tüketicisiyle sahadayız. Ürünlerimizin kalitesini, Türk mühendislerin geliştirdiği teknolojileri, yine Türk mühendislerin sağladığı kalite düzeyini bu markalarımızla tüketiciyle buluşturacağız. Tabii ki Türkiye pazarında da büyüme hedefimiz var. Yani burada üretilen ürünleri Türk tüketicisiyle de buluşturmaya başlayacağız. Haier markası Türkiye'de henüz çok yeni. 2023 yılının sonunda lansmanını gerçekleştirdik. Bir süre sonra hani tüm Türkiye'de dağıtım ve operasyonları sağladığımızda ben de burada Türk mühendislerin ürettiği bu güzel ürünlerden Türk tüketicilerin de çok memnun kalacağına eminim. Bizim çoklu marka stratejimiz var. Yani Haier markası, Hover markası ve kendi markasıyla aslında bütün tüketici segmentlerini biz yakalayabiliyoruz. Yani ürünlerimiz tüm tüketici segmentleriyle buluşabiliyor. Bizim şöyle bir farkımız var. Biz aslında en üst üründen en daha fiyat performans ürününe kadar bütün ürünlerde, tabii ki bu fabrikalarımız sayesinde IoT bağlantılı, akıllı, yapay zekalı ürünler sunuyoruz. Yani bu akıllı IoT teknolojilerimiz sadece üst segment ürünlerde değil, diğer bütün ürünlerimizde yer alıyor. Çünkü bizim yapmak istediğimiz, ürünlerimizin bağlantılı olduğu, telefonlarına yüklediğimiz Home aplikasyonuyla bütün tüketicinin evindeki beyaz eşyalarının, diğer eşyalarının birbiriyle konuşulması ve bu aplikasyon üzerinden bir ekosistem yaratmak. Biz Haier olarak tüketicinin gözünde aslında bir beyaz eşya firmasına ek olarak bir akıllı ev markası olmak istiyoruz Haier markamızla. Bu yolda ilerliyoruz. Tabii ki bu fabrikalarımızın ve burada geliştirdiğimiz teknolojilerin bunda büyük katkısı var.
0: Mega tesis, temiz ve yeşil enerji hedefiyle de yeni yatırımlar yapmaya hazırlanıyor.
1: Şimdi enerjiye farklı şekilde bakıyoruz, farklı basamaklardan geçerek bakıyoruz. Şimdi bir tarafta yeşil enerji kullanmak istiyoruz. Bu kapsamda bulaşık makinesi fabrikamızın çatısını komple solar panellerle, güneş panelleriyle döşedik. Ve şu anda aktif olarak bulaşık makinemizin enerji ihtiyacı, fabrikamızın enerji ihtiyacı oradan karşılanıyor. Onun dışında şu an içinde bulunduğumuz tesisin çatısı komple bu sene sonuna kadar güneş panelleriyle kaplanmış olacak. Bu tesisimizi de yeşil enerji kullanır hale getireceğiz. Bir sonraki basamakta da kurutma makinesi var. Onu önümüzdeki sene içerisinde tamamlayacağız. Dolayısıyla Türkiye'deki tesislerimiz yeşil enerji kullanıyor olacak. Ama bundan daha önemlisi var. Ürettiğimiz ürünlerin enerji sınıfları ne olacak? Çünkü tüketicilerimizin evlerine girdikten sonra onlar da enerji sarf etmeye devam ediyorlar. Bu anlamda da şirketimiz liderlik yapıyor diyebilirim. Enerji sınıfları çok iyi olan, çok rekabetçi ürünler. ürünlerimiz var. Ama Ayar Europe'un sürdürülebilirlik hedefleri çok sert. Ve her geçen sene bunların üzerine konulduğunu hep birlikte görüyor olacağız. Yani sadece Türkiye'de değil, Avrupa genelinde çok sert hedeflerimiz var. Karbon emisyonlarını yani 3 sene içerisinde %65 düşüreceğiz. Çok net bizim için.
3: Şartlar dönüyor da bu hafta Eskişehir'deydik ve dünyanın en büyük beyaz eşya üreticisinde işlerin nasıl ilerlediğine hep birlikte şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.

0: Spor araba.
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Bir önde eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün

0: ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Tonbank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank,
2: kartıma gir. Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos

0: Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
5: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Melis Kobal, ben bugün de birlikteyiz yatırım günlüğünde. Önemli bir başlığımız var. Güne damgasını vuran başlıklardan biri imalat sanayisine 250 milyar liralık bir finansman. Açıklamayı da bugün Mehmet Kacır'dan aldık. Bir basın toplantısı yaptı ve de detaylarını bize aktardı. Ve karşımızda şimdi Mehmet Doğan Yetim var. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Kendisinden değerlendirmeleri alalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Melis Hanım.
0: Şimdi öncelikle genel olarak siz nasıl değerlendirdiniz? İşletmeler 1 Eylül'den itibaren bu imalat sanayine 250 milyar liralık finansmana başvurabilecek. Belirlenecek kredi limitleri de iş gücü maliyetleriyle orantılı. İşletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık karşılıyor. Böylelikle sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşüyor olacak. Nedir yorumunuz?
1: Öncelikle tarihin sıfır noktası tarımın başkenti sanayi kentinden selamlarımızı iletiyoruz. Tabii Sayın Bakanımızın yaptığı bu açıklamalar bizim için önemli. Sanayinin sürdürülebilmesi için desteklere her zaman ihtiyaç var. Özellikle 6. teşvik bölgesinde olduğumuzdan dolayı, yani gelişmekte olan bir sanayi kenti olduğumuzdan dolayı bu programları, bu destekleri önemsiyoruz. Üyelerimizin bu desteklerden yararlanması için bizler de Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odası olarak üstümüze düşeni yapacağız. Özellikle evet. Emek yoğun desteklerin, emek yoğun üretimlerde bu desteklerin sağlanması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin en genç nüfusuyuz biz. Yaş ortalamamız 21 şu anda. Nüfusumuzun %50'si 30 yaş altı. Bunların istihdam altyapılarını hazırlamamız için de sanayinin gelişmesi gerekiyor. Sanayi yatırımlarının artması lazım. Mevcut üretimin sürdürülebilir olması gerekiyor. İhracat rakamlarımızın yükselmesi gerekiyor. Bu programda da bunların tamamını görüyoruz. Tabii Sayın Bakanımız bundan sonra katma değeri yüksek olan özellikle katma değeri yüksek olan sanayi üretimlerine daha çok destek sağlanacağını belirtti. Biz de destekliyoruz aynı şekilde. İlimizdeki özellikle tarım ürünlerinin katma değer ürün haline getirilmesi için çabalıyoruz. Sanayicilerimiz de aynı şekilde buna yönelik yatırımlarını yapıyorlar. 12 puan faiz destek programı açıklandı. Bu da bir nebze de olsa finans erişiminde biraz maliyetimiz azalacaktır aslında. Yine yeşil enerjide de destekleri sağladıklarını belirttiler. Bizim yıl ortalama 8.4 saat güneşimiz var. Burada da çatı panellerle ya da güneş enerji santrallerle enerji maliyetlerimizi düşüreceğiz. Bunun da desteğini alarak sağlayacağız. Tabii burada mevcut işletmelerin dönüşümü de var. Bu dönüşümlerde de teknolojik dönüşümlere, teknolojik üretimlere geçmemiz için de bunlardan bugüne kadar KOSGEB gerek Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyordu. Bu program da aynı şekilde bunların kapasite artımı, modernizasyonu yapacaktır. Yatırımda diğer tabii bizim de taleplerimiz olacak. Burada sadece yatırım, üretim değil, bir de işletme kredileri, işletme sermayesine ihtiyaç duyan firmalarımız var. Bu krediden yararlandırılması gerekiyor. İnşallah ileriki süreçte bu faiz oranları düşecektir. Enflasyon düşecektir. Buna paralel olarak faiz oranları da düşecektir. Yine eski günlerimize döneceğiz. Bu 12 puan değil de daha yüksek puanlarla desteklenmesi gerekiyor. Buna ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi tabii ki Sayın Bakanımız çok önemli açıklamalarda bulundu. Bu sefer bizim bu finansa erişimde de önümüze çıkan bazı problemler var. Bu problemleri hep birlikte aşmamız gerekiyor. Bu Urfa ilimizde gayrimenkul değerlendirme şirketlerinin uygulamalarından çok muzdaribiz. Yıllardır dile getiriyoruz. Bankacılık sektöründe, yani finansmana erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz biz. Evet, bu destekler açıklandı ama bu desteklere ulaşımı eksper firmaları engel çıkarıyor. Teminat verdiğimiz gayrimenkulleri %50 değer biçiyor. Burada biz %100 değer verilirse bari bir finansa erişimde kolaylıklar sağlanacak. Diğer taraftan Şırnak, Şanlıurfa, Mersin hattından bahsetti Sayın Bakanımız. Bu da özellikle demir yolu ağı oluştuğunda ürettiğimiz ürünlerin ihracatında lojistik maliyetleri düşecektir. Yani limana yakın bir kent olacağız. Altıncı teşvik belgesi yatırımda ciddi katkılar, destekler sağlanıyor. Üretimde destekler sağlanıyor. İstihdamda SGK maliye primlerinden, maliye vergilerinden yararlanıyoruz. Neredeyse SGK primleri hiç ödemiyoruz. Bir diğer taraftan da bu Şırnak Mardin yani diğer illerinden özellikle metropol şehirlerden emek yoğun işletmelerde yatırımcıları alacağız. Gerekse de yurt dışından alacağız. Tabii bizim yakınımızda biliyorsunuz biz de Sayın Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'la birlikte 2 gün Suriye, Şam ve Halep'te temaslarda bulunduk. Burada ürettiğimiz ürünleri Suriye pazarına ulaştırmak için yani ihracat rakamlarımızı artırmak için yani üyelerimizin ürettiği ürünleri yakın pazara ulaştırmak için orada toplantılara katıldık. Gerekli görüşmelere Sayın Ticaret Bakanımızla birlikte çalıştık. Yani bizler gerek hükümet gerek iş dünyası olarak gerek iş dünyası temsilcileri olarak üretimimizin sürdürmesi, üretimimizin artması, ihracatımızın artması için hep birlikte çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacağız da ondan da eminiz. Urfa genç bir sanayi kentidir. Gelişme hızlı bir şekilde gelişen bir kenttir. İleriki süreçlerde de yıllarda da inşallah teknolojik üretimlere de geçeceğiz. Sadece emek yoğun ya da sadece tarıma dayalı üretimler değil, teknolojik üretimlere de geçeceğiz bizler.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Doğan Yetim, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederiz. İyi günler.

Efendim devam edelim piyasaların gündemiyle. Önce bakalım veriler nasıl, hava nasıl, haftanın son işlem gününde bir göz atalım. İçeride BIST 100 endeksinde 14.596'dayız. 0.14'lük bir yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz. Avrupa'da hava pozitif. Frankfurt 0.72, Paris 1.07, Madrid 0.59, Londra 0.20 artıda. Bugün Asya tarafında karışık bir seyir vardı. Özellikle tabii Japonya'dan veriler aldık. Japonya'da tüketici enflasyonunun Ağustos'ta 3. ay üst üste hızlanarak Japonya Merkez Bankası'nın Eylül ayında bir faiz artırımına gideceği beklentilerini desteklemesi orada biraz havayı bozdu diyelim. Güney Kore'de 1.79'luk bir geri çekilme vardı. Çin'de ise 0.11'lik bir geri çekilme. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri cephesinde ve aslında küresel tarafta da bugün malum Kevin Warsh, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın saat 17'de, Türkiye saatiyle saat 17'de Jackson Hole toplantısında vereceği mesajlara kilitlendik. Onun öncesinde vadeli tarafta Nasdaq 0.29 geride, Dow Jones 0.15 yukarıda, S&P'de ise negatif yatay bir görünüm hakim. Petrol fiyatlarıyla devam edelim. Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve tankerlerin petrol taşımaya devam ettiğini belirtti. Hürmüz İran'la konuşacak pek bir şey yok. Onlarla konuşmak istemiyoruz. Görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz açıklamasını yaptı. Bu arada İran tarafı diplomatik kanalın açık tutulması gerektiğini ifade ediyor. Brent petrolde 88.15'teyiz. 0.42 geri çekilme var. Ham petrol 83.05, 0.57 geride ve doğalgaz 2.90'da 0.62 bir geri çekilme var orada da. Ve o altında 4.606'dayız. 0.14 yukarıdayız. Gümüş 70.60'da, 1.92 yukarıda. Platin 2.14, paladyumsa 4.41 yukarı yönlü harekette an itibariyle. BIST 100 endeksinde 14.594 şu an seviye. 14.607 günün en yükseği, 14.511 günün en düşüğü oldu.

0: 69 yukarıda. Azalanlara da bir gidelim. Destek Finans şu anda taban olmuş durumda. Odyn Solutions 3.91, Efor Yatırım 3.78, Galatasaray 2.63, Matasöke Çimento'da 2.49 geride diyerek dönelim Aydın Eroğlu'na, stratejist. Hoş geldiniz diyerek soralım. Aydın Bey, ne dersiniz? Haftanın son işlem günü. Tabii malum piyasaların odağında Kevin Warsh'tan gelecek açıklamalar olacak, Fed Başkanı. Onun konuşmasını bekliyoruz ama nedir sizce fiyatlamalarda şu an öne çıkan bugünün teması?
1: Merhabalar, iyi yayınlar Melis Hanım. Şimdi herkesin gözü kulağı tabii bugün Türkiye saatiyle 17'de Kevin Warsh'un acaba ne diyeceğinde. Kevin Warsh öncesinden de söylediği gibi sözlü yönlendirme yapmayacağım dedi ama ne gitmese yine de pür dikkat Kevin Warsh ne diyecek diye bekliyoruz. Çünkü Amerika'da son gelen manşet PCE verileri 0.1, her iki kademede de aylıkta ve yıllıkta yüksek gelince Cleveland Merkez Bankası Başkanı, FED Başkanı acaba beklemeden faiz artışlarına başlamalı mıyız gibi söylemlere başladı. Bu biraz piyasayı tedirgin etmiş durumda. Açıkçası ben bununla alakalı ve Brent petrolün de dün düştüğü 84.5 dolardan yeniden 88 dolara çıktı diye kısmi bir işte realizasyonu düzeltme, karışık bir piyasada ortam var. Hem yurt dışı borsalarda hem de BIST'te. Biz Kevin Warsh'tan enflasyonun yukarıya doğru gittiği yönünde bir açıklama değil de enflasyonun kontrol altında olduğu, petrol fiyatlarının bulunduğu seviyeleri koruması ve hatta düşmesiyle bağlantılı olarak düşüşe geçeceği yönünde bir güvercin açıklama yapmasını bekliyorum ben. Böyle bir tablo önümüzdeki hafta daha iyi bir piyasa yaşatabilir bize diye düşünüyorum Melis Hanım.
0: Evet, şimdi tabii orada eğer güvercin bir açıklama gelecekse bunun tabii kıymetli metal tarafına da yukarı yönlü hareketi destekleyici olmasını bekliyoruz. Sizin o tarafta beklentiniz nedir?
1: Şimdi orada ben ısrarla söylüyorum 5598 görüldü olsa diye bütün herkes 7500-10.000 dolar olacak. Yani yılbaşında söylenen rakamları bu sene beklemesinler. Hatta bu sene zirveyi görmesini de beklemesinler. Açıkçası benim böyle bir beklentim yok. Eğer kıymetli metallerde ons'ta böyle bir yukarıya tepki gelirse bu tepkinin ben 4773 belki kırılırsa 4890 seviyeleriyle sınırlı kalmasını beklerim. Ama bu düşüncedeyken ons 4560 doları aşağıya kıracak olursa o zaman da 4500-4456 dolara doğru düşmeye devam eden bir ons görebiliriz. Değerli metallerde yatırım yapmayı düşünenler için ben ons'un değil de bu yıl gümüşün ons'tan daha avantajlı olacağını düşünüyorum Melis Hanım.
0: Evet, o zaman onu neden öyle düşünüyorsunuz? Çünkü bu yani da bu da herkesin uzlaşamadığı bir konu. O anlamda kimisi altın daha öne çıkacak diyor, kimi gümüş. Sizin taraf gümüş. Neden?
1: Bunu her zaman tekrarlıyorum. Şimdi gümüş aynı zamanda bir sanayi metali. Hem de elektrik çiplerinde, yapay zeka alanlarında, elektrikli araçlarda yoğun kullanılıyor. Şimdi bu sektörlerin de dünya genelinde hızlı büyüdüğünü görüyoruz. O nedenle ben gümüş kullanımının ve gümüş arzının da azlığından kaynaklı olarak hızlı bir şekilde fiyatında bir artış olma ihtimalini en azından ons altına göre daha yüksek görüyorum. O yüzden 71.55 gibi gümüşte yakın vadede bir direnç var. Bu geçildiği takdirde devamında 77 ve 78'e doğru çıkan bir gümüş görebiliriz. Ve bunun sonrasında da ons altın gibi realizasyon tedirginliğinden ziyade gümüşün işte ilk yaptığı ons altının 5598 dolar yaptığında gümüşte 121 dolar seviyesini görüp sonra düzeltme yaşamıştı. Bu yaşadığı düzeltmeyi 55-20 gibi seviyelerde tamamlayıp yükselişe geçmesini bekleyen taraftayım. Ons için yeni bir zirveyi ancak 2027 ortalarından sonra görürsek daha mantıklı gibi gelir bana. Peki Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası FED faiz indirirse değerli metaller neden çıkmasın? Çünkü Amerika Merkez Bankası FED'in faizinin en yüksek olduğu dönemde değerli metaller ve Amerika borsaları tarihi zirveleri gördü. Yani zaten öncesinden satın aldılar. O nedenle ben Enfekt

0: faiz indirimine başlasa bile değerli metallerin buna çok sert yukarıya doğru karşılık vermesini beklemiyorum ben sanırım.
1: Evet. Bu arada önemli bir gelişme, petrol fiyatları açısından da tabii kritik. Bu Venezuela'nın OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor şeklindeki öne çıkan haber, başlık diyelim. OPEC'in kurucu ülkelerinden biri Venezuela, olası ayrılığına karşı henüz nihai bir karar alınmadı. Tabii Venezuela'nın OPEC'ten çıkışı da örgütün küresel petrol piyasasındaki ağırlığını zayıflatabilir ve olası ayrılığında petrol arzı ve fiyatları üzerindeki etkileri yakından izlenecek. Axios'un bir haberi vardı. Trump yönetimi Venezuela'nın muazzam petrol kaynaklarında mülkiyet payı edinmek amacıyla geçici hükümetle görüşmeler yürütüyor şeklinde. Ne dersiniz? Venezuela'nın OPEC'ten ayrılması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela petrolü üzerinde bir mülkiyet edinmesinin petrol fiyatları üzerinde böyle kritik dönemden geçerken nasıl etkileri olabilir?
0: Yani ben açıkçası yukarıya doğru tepki yaratmasından ziyade ağır bir petrol var Venezuela'da. Yüksek sanayi gerektiriyor, teknoloji gerektiriyor. Bunu Venezuela çok ciddi şekilde dünya pazarlarına kendi işleyip veremiyordu. Ama Amerika'da böyle bir, Amerika bu şekilde Venezuela petrolleri üzerinde bir söz sahibi olur da kendisi teknolojisiyle işlemeye başlarsa, daha sonraki yıllarda Venezuela'nın sahip olduğu rezerv nedeniyle arzın daha fazla artmasını, petrol fiyatlarının da hatta yükselmesinden ziyade düşüş etkisi yaratmasını beklerim insanım.
1: Evet, peki. Şimdi haftayı tabii kapatırken bu arada 88 dolar bandında ilerleyen bir petrol var. Haber akışında Trump'ın bizim İran'la konuşacak bir şeyimiz yok noktasındaki görüşü öne çıkıyor. Bu arada İran savaşı için arabuluculuk yürüten ülkeler de Hürmüz Boğazı'nı yeniden normal deniz trafiğine açılmasına odaklanmış durumda. Tahran'ın geçişleri normale dönmesi için gerekli şartları içeren bir liste hazırlamayı kabul ettiği ifade ediliyor. Ne dersiniz petrol fiyatları için? Beklentiniz ne yönde?
0: Yani kime inanacağımızı şaşırdık bir defa. Trump ben işleyen bir Hürmüz görüyorum diyor. Ama bakıyoruz Hürmüz'de kontrolsüz geçiş yapmaya kalkan tankerlere füze atılıyor İran tarafından. Şimdi ne kadar serbest, ne kadar rahat Hürmüz o kadar da emin değilim ama ben açıkçası Amerika'da bir seçim yaklaştığı için Trump'ın artık ortamı çok gelecek müdahalelerden uzak duracağını düşünüyorum. O yüzden de Hürmüz'de kısmi kontrollü rahatlamanın, geçişlerin yakında başlama ihtimalini güçlü görüyorum en azından seçime kadar. O nedenle petrol fiyatlarında belki yakın vadede 86-70 dolara gibi olan bir destek seviyesi var. Yukarıda da 93,5'da bir direnç seviyesi var. Bu iki aralıktan hangisi kırılırsa ben aşağıya kırılmasını bekliyorum. O yönde tepkisinin gelmesini düşünüyorum. Eğer Hürmüz'de bir gerilimi arttıracak İran'la Amerika arasındaki savaş şiddetlenecek olursa o zaman bu yakın vadedeki direnç 93,5'lardaki bir anda 96 doları üstünde de 115 dolara doğru yükselme etkisi yaratabilir. Ama bu ancak savaş şiddetlenirse, bunu da isteyen taraf Amerika olmaz. Fakat İsrail ve Netanyahu bunu işte kışkırtacak hamlelere girebilir. Şimdi bu olmadığı takdirde ben petrolün yeniden 84,5 doları aşağıya doğru kırıp tekrar 82-78 dolara doğru gevşemesini bekliyorum ben sanırım.
1: Evet, peki. Bir de ben sizden son olarak, bugün süremiz biraz kısıtlı. Borsa İstanbul'a dair yorumunuzu alayım. Hafta nasıl kapanır sizce? Tabii Halkbank'tan gelen haberler yukarı çekiyor borsayı.
0: Şimdi Halkbank yukarı çekiyor. Halkbank'ın ötesinde muhtemelen belki de yatırım taahhütlü kredilerle alakalı az evvel bakanlarımızın açıkladığı açıklama Vakıf Bank'ı da yukarıya doğru tetiklemiş durumda. O da %6 civarında yukarıda. Yani iki kamu bankamız şu anda piyasayı bankaların öncülüğünde yukarı çekiyor. Ben endekste 14.515 seviyesi aşağıya kırılmadığı takdirde yukarıya doğru giden trendin devam etmesini bekliyorum Melis Hanım. O nedenle önümüzdeki hafta biz 14.730-14.876 dirençlerini kırdığımız takdirde belki de direnç endeksin zirve direncini beklediğimden daha erken tarihte test edecek günlere girebiliriz. Ama Eğer ki 15.341, 14.341 seviyesi endekste aşağı kırılırsa, o zaman yukarı olan beklentim bir müddet ertelenir ve aşağıya doğru

0: bir düzeltme yaşarız diye düşünüyorum.
1: Evet Aydın Bey, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar, sağ olun, hafta sonları.
1: Efendim kısa bir reklam arasına gidelim. Devam edeceğiz Yatırım Günlüğü'nde birlikteyiz.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Biz şimdi karar verdik ya. Ben çünkü çok şey, rahatım, memnunum.
2: Ben de mutluyum. Çok ben.
1: Gerçekten mi?
2: Aramızda kalmasın. Biz de artık buradayız. Sizi de bekleriz. Evet.
3: Siz de kararınızı henüz vermediyseniz şimdi tam zamanı. 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
4: Rams.
2: Hadi.
5: Spor araba.
6: Az kaçar.
5: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
10: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22

0: Efendim devam ediyoruz yatırım günlüğüne. Cenk Bilgin bizimle birlikte, stratejist, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Melisa Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür çok pardon, teşekkür ederiz. Şimdi siz ne bekliyorsunuz? Tabii bugün malum gözler Kevin Warsh'ta, nasıl bir mesaj gelme ihtimali yüksek sizce? Sözlü yönlendirmeyi gerçi istemeyen bir başkandan ne görebiliriz bugün?
1: Tam da o noktadan başlayacaktım. Daha önce de belirttim. Hani sözlü yönlendirmeye karşı başkan datalarla ilerleyelim istiyor. Kendimiz tahmin edelim, kendimiz biraz dersimize çalışalım istiyor. Ama biz yine eski alışkanlıklarımız, işte Jackson Hole toplantısında ilk defa konuşacağı için hani ne gibi söylemler olur gibi bir beklenti içerisindeyiz. Ben Kevin Warsh'un çok güvercin tarafına geçebileceğini düşünmüyorum. Hani güvercin şekilde konuşacağını düşünenler değilim. Rakamlar ortada. Fed'in bakış açısı ortada. Fed faizler düşme, yani enflasyon düşmediği sürece faiz arttırımına aslında hep kapı bırakıyor. Her ne kadar Eylül ayındaki faiz arttırım ihtimali %30-35'lere düşse de Ekim ayındaki ihtimaller hala canlı duruyor. 45 civarında duruyor oradaki ihtimaller. Yani ben çok sürpriz, yani piyasayı mutlu edecek bir konuşma beklemem açıkçası.
0: Evet. Peki şimdi eğer güvercin bir tabii konuşma gelmezse bu nasıl yansır piyasalara? Çünkü güvercin eğer konuşma gelirse özellikle kıymetli metal tarafında yükseliş beklentisi yüksek. O yüzden tabii o cephede de kıymetli metaller Warsh öncesi biraz tetikte diyelim. Ne dersiniz? Özellikle Şahin taraf neye yansır?
1: Şahin taraf öncelikle altına yansır. O da 4600 dolarlar civarında ons destekte devam ediyor şu anda. Gümüş tarafı da işte 70 dolarların üzerinde, orada da 71.5'ta bir direncimiz var. Hani güvercin konuşması durumunda gümüşün daha tetikte olduğu, daha hızlı hareket edebileceği, Şahin konuşmaya devam etmesi durumunda da altındaki gerilemeyi takip edebiliriz. Gümüş de hakeza onunla birlikte gerilemeye devam edebilir. Burada unutmamamız gereken altında gümüşün kullanım amaçlarının farklı olduğu ve dalga boylarının çok farklı olduğu. Biraz daha büyüme verileriyle gümüş ilerliyor. Altın daha çok işte sermaye akımlarıyla ve işte merkez bankalarının hareketleriyle ilerliyor. Burada bence altının hareketleri gümüşten daha minimal olacaktır. Ama tabii tonlamaya bağlı bu.
0: Evet. Bu arada bugün Japonya tarafından da önemli bir veriyi aldık. Çekirdek tüketici enflasyonu. Ağustos'ta 3. ay üst üste hızlandı veri. Bu da tabii Japonya Merkez Bankası'nın Eylül'deki faiz artış beklentisini güçlendirdi. Enflasyondaki dediğimiz gibi hızlanma da özellikle Orta Doğu'daki krizin etkisinin yoğun olduğu görülüyor detaylara bakıldığında ve petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisi yüksek. Şimdi bir de şu bilgi var. Japonya'nın son bir ayda döviz piyasasına müdahalesi rekor seviyeye ulaştı ve 15.4 trilyon yen oldu. Şimdi tabii Eylül ayı merkez bankalarının ayı olacak. Burada başta Japonya olmak üzere birkaç bankadan artış beklentisi var. Avrupa Merkez Bankası bunlardan biri ve Avustralya. Japonya'nın faiz artışının yaratabileceği riskler var. Ne dersiniz? Bir artış artık yüksek ihtimalle fiyatlanıyor. Böyle bir ihtimal de bize neler getirebilir piyasalar tarafında?
1: Şimdi Eylül ayında dediğiniz gibi merkez bankalarına çok dikkat edeceğiz diye söylüyorduk hep. Sanki işte birileri faiz arttıracak bu sefer, evet. Yani Fed arttırmasa bile Japonya'nın durumu ortada. İstedikleri, hedefledikleri enflasyona çok yakın durumdalar. UEDA'nın kararlılığı da ortada aslında. Biraz daha burada işte diğer merkez bankalarının hareketine göre devam edecekler gibi gözüküyor. Ateşi kim yakacak, ona bakacağız. Ama döviz tarafına müdahaleler sıklaştıkça ve bir şekilde yine 159-160 seviyesine geldiği sürece dolar yen paritesi, Japonya'nın faiz arttırma olasılığı artıyor. Hani Eylül'de olmasa bile Ekim'de mutlaka arttırabileceğini düşünüyorum. Avrupa tarafında da biraz işte PMI'ler fena gelmedi. İşte orada savunma harcamalarının desteğiyle biraz PMI'ler canlı duruyor. Orası da faiz arttırma tarafında biraz ileri güçlendi. Ama Avrupa biraz daha Fed'le paralel gider diye düşünüyorum. Ama Japonya'nın durumu farklı. Japonya biraz daha kendi disiplininde, kendi rakamlarına göre hareket etsin.
0: Evet. Peki bir de Rusya tarafına ilişkin yorumunuzu rica edeceğim. Şimdi orada da gerilimin baktığımız zaman arttığını takip ediyoruz. Yeni bir haber, Ukrayna Rusya'nın en büyük rafinerilerinden Slavnet Yanos'un dronlarıyla vurdu. Diğer taraftan Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç Rusya'nın savaşı sona erdirmeye yönelik adım atmadığını belirterek dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın finansmanı için kullanılmasını yeniden Avrupa Birliği'nin gündemine taşımış durumda. Ortak girişimle bu konunun Avrupa Birliği'ne dediğimiz gibi gündeminde olup bu dondurulmuş varlıkların kullanılmasını istiyor. Bu dört ülke İsveç, Hollanda, Polonya ve İspanya, tekrar hatırlatalım. Ve de dün Rusya tarafından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Avrupa'ya yönelik bir takım tehditleri vardı. Özellikle İngiltere'ye, Ukrayna'ya silah sağladıkları için sizin ülkenizi ya da herhangi bir Avrupa'da ülkenizin üssünün bulunduğu, teçhizatının bulunduğu bir yeri vurabiliriz şeklinde. Bir taraftan da küresel tarafta tahıl tarafında buğdayın son 3 yılın zirvesini gördüğünü görüyoruz fiyatlamalarda. Burada tabii Rusya-Ukrayna krizinden kaynaklanıyor bu durum. Ne dersiniz? Buradaki gerginlik dinecek gibi gözükmüyor. Bunun riskleri nedir?
1: Şimdi biz İran-Amerika gerginliğine odaklanıp biraz Rusya-Ukrayna tarafını bir kenarda bırakıyorduk. Orayı uyumaya almıştık, öyle diyelim. Ama bu en son işte rafineri saldırıları tüm dünyada hem işte motorun fiyatları, petrol fiyatları vesaire, buralarda gerginliğe yol açıyor. Avrupa'nın da burada enerji fiyatlarından dolayı gerginliği ve işte bu konuya eğilimi farklı. Ama Rusya'yı fazla sıkıştırmamaları iyi olur diye düşünüyorum. Hani çünkü enerjide hala dışa bağımlı.

0: var. O taraftan beslenemiyorlar belki ama fiyatların yukarı gitmesi Avrupa'yı başka türlü sıkıştıracak diye düşünüyorum. Rusya'nın fazla da üstüne gidildiğini düşünüyorum. Biraz İran tarafı kenarda bırakılıp sanki biraz bizim dikkatimiz oraya çekilmek isteniyor gibi. Yani tüm dünyadaki bu gerginlikler enerji fiyatları başta olmak üzere petrol fiyatları, emtialar yukarı yönlü bir baskı yaratacaktır. Bu da işte enflasyonla mücadele eden merkez bankalarını bir yandan büyümeye de çalışan hazinelerini zorlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki. Son iki dakikamızmış. Bir buçuk. Burada içeriye dönelim. Ne dersiniz? Bugünkü fiyatlamalarda ne etkin? Ve de gelecek hafta tabii enflasyon verisi kritik. Ne bekliyorsunuz? Tahmininiz ne?
0: Biz şimdi geçtiğimiz haftalarda işte 14.250'yi geçip endeks seviyesi olarak 14.700'lere, 14.800'lere uzanmıştık. Burada kaldığımız için tabii yeni katalizörler gerekiyor. Biraz onun yoksunluğu var açıkçası. Ama işte imdada Halkbank'ın haberleri yetişti. Biraz Halkbank'ın desteğiyle bankacılık endeksinin endeksi yukarıda tuttuğunu görüyoruz. Burada 14.500 seviyesi kritik. Ama çok da aşağıda fiyatlanacak bir konu şimdilik yok. Enflasyon tarafında da son hafta artık 1.90'lara inildi orada beklenti olarak. Ben de 1.90'lar veya 1.90'ların altına gelebilecek bir enflasyonun önce bankacılık işte YEO tarafını hareketlendirebileceğini, işte buna destek olarak holding tarafını da ayakta tutabileceğini düşünüyorum. Eğer dış ekmenlerden farklı bir baskı veya evet, zorlama gelmezse önümüzdeki hafta daha iyi olabilir.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Cenk Bilgin. Size de kolaylıklar diliyoruz. Şimdiden iyi hafta sonları. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar, iyi hafta sonları.
1: Efendim, burada tamamlıyoruz yatırım günlüğünü. 15'te yine birlikteyiz. Paranın yönünde görüşmek üzere.

Arılar, çiçeklerden topladıkları nektarları doğaüstü denilecek kadar muntazam bir işlemle bala dönüştürerek insanlığa sunuyor. Bu eşsiz formüle sahip doğal besin, antik çağlardan günümüze en yaygın kullanılan içeriklerden birini oluşturuyor. Ancak arıların yapabildikleri elbette bununla sınırlı değil. Doğanın en iyi işbirlikçileri olan bu mucizevi varlıklar içerdiği farklı makro ve mikro besin öğelerinden dolayı tam gıda olarak değerlendirilen bir besinin üretiminde de rol oynuyor. Mısırlılar ölülerini mumyalarken Yunan ve Romalı doktorlar antiseptik ve yara iyileştirici olarak propolis kullanmışlardır. İnkalar propolisi antipiretik bir ilaç olarak önerirken 17. yüzyılda Londra Farmakopesi'nde propolis resmi bir ilaç olarak listelenmiştir. Propolisin saf ya da başka doğal ürünlerle kombine bir şekilde kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanımı günümüze kadar devam etmiştir. Propolis, bitkiler tarafından üretilen, onları hem soğuktan hem de mikroorganizma saldırısından koruyan reçineli bileşiğin, bal arıları tarafından toplandıktan sonra transforme edilmesinden dolayı güçlü ve yapışkan bir özellik kazanmış, su geçirmez, antimikrobiyal ve ısı yalıtan özellikteki özüdür. Propolis, Apis mellifera olarak adlandırılan bal arısı türünün çene kemikleri yardımıyla toplanarak mum ve tükürükle karıştırılıp pelet haline getirilir ve kovana taşınır. Burada bal arıları kolonisinin hastalıklardan korunması, kovan duvarları ve petek gözlerinin kaplanarak hijyenik bir yaşam ortamı sağlanması ve kovan giriş deliğinin küçültülmesi gibi birçok amaçla kullanılmaktadır. Rengi yeşilden kırmızı ve kahverengiye kadar değişebilen propolis, kendine özgü bir kokuya sahiptir. Soğukta kırılgan ve sert, sıcakta ise yapışkandır. Yapışkan özelliği nedeniyle ciltteki yağ ve proteinlerle etkileşime girer. Genel olarak doğal yapısında %30 mum, %50 reçine ve bitkisel balzam, %10 esansiyel ve aromatik yağlar, %5 polen ve diğer maddeler vardır. Propolis'te 300'den fazla komponent tanımlanmıştır ve kompozisyonu bitki kaynağı ve lokal floraya göre değişiklik göstermektedir. Amerikan Sağlık Enstitüsü propolisi soğuk algınlığı ve ağız çene cerrahisi sonrasında oluşan ağrılarda muhtemelen etkili grubunda sınıflamaktadır. Propolis öksürük ve boğaz iritasyonunda da kullanılmaktadır. Türk bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmada insan vücudunda oluşan maya tipi enfeksiyon olan Candida albicans üzerinde antibakteriyel etkisi ispatlanmıştır. Propolisin antioksidan, antiinflamatuar, antikanser etkileri olduğu da bilinir. Birçok farklı çalışmada karaciğer işlevlerini desteklediği, sinirleri koruduğu, üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisine destek sağladığı, kalp damar sağlığını desteklediği, kan şekeri düşüşünde rolü olduğu, göz hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olduğu da gösterilmiştir. Peki, böylesine faydalı olan propolis kullanımı nasıl olmalı? Saf propolisin tadı acı olduğu için takviye olarak hazırlanmış propolis kapsül, propolis efervesan, propolis sıvı şeklinde formları mevcuttur. Propolis kullanılırken dikkat edilmesi gereken başlıklardan biri alerjik reaksiyonlardır. Eğer arı ürünlerine karşı alerjik reaksiyon geliştiriyorsanız propolis kullanmamanız gerekir. Yine de propolis kullanmaya başlamadan önce sizin için uygun versiyonu öğrenmek amacıyla bir sağlık profesyoneline danışabilirsiniz.

oyunlar dünyanın farklı bölgelerinde farklı kökenlerden gelişerek bugüne ulaşıyor. Doğa koşulları, iklim, yetiştirilme amaçlarının farklılığı birçok farklı koyun ırkı meydana getiriyor. Koyun ırkları sahip olduğu özelliklere göre gruplandırılarak inceleniyor ve tanımlanıyor. Bu sınıflandırma koyunların tanınması açısından kolaylık sağlarken bir yandan da koyun yetiştiriciliğinin kolaylaşması ve koyun seçimi için kullanılıyor. Verim yönlerine göre koyunlar 4 ana başlıkta inceleniyor. Yapağı koyunlar merinoslar olarak bir kolu oluşturuyor. Yapağı et koyunları Alman yapağı et merinosu, Kolombiya koyunları, Targi ve Corydale koyunları olarak ayrılıyor. Et koyunları ise Southdown, Suffolk koyunu, Lincoln ve Leicester şeklinde sınıflandırılıyor. Kürk koyunları Karagül koyun cinsini ifade ediyor. Ayrıca yerli koyunlar Karaman, Dağlık ve Kıvırcık koyunları olarak üçe ayrılıyor. Kuyruk yapısına göre yapılan sınıflandırma 4 başlıkta inceleniyor. Kısa kuyruklu, oyluğu yağlı, yağlı kuyruklu ve yağsız ince uzun kuyruklu koyunlara rastlanıyor. Kısa kuyruklu koyunlar Kuzey Avrupa koyunları ve Marş koyunu oluyor. Oyluğu yağlı koyunlara Hisar, Kazak ve Kalmar

çabuk örnek gösteriliyor. Yağlı kuyruklu koyunlar arasında Karaman, İvesi, Dağlıç yer alıyor. Yağsız ince uzun kuyruklu koyunlarsa Merinoslar, Kıvırcık ve Karayaka olarak ayrılıyor. Yapağı ve kıl örtüsüne göre yapılan sınıflandırmada 7 farklı koyun sınıfı ele alınıyor. Merinos koyunları, ince ve bir örnek yapağı koyunlar arasında bulunuyor. Dorset, Hampshire ve Suffolk orta incelikte yapağlı koyunları oluştururken, Lincoln ve Leicester cinsi koyunlarsa uzun yapağlı koyunları oluşturuyor. Yapağı koyunları beyaz vücutta oluyor. Bir örnek yapıya sahip bu koyunların et verimleri oldukça iyi görülüyor. Kuzu verimi orta olarak değerlendiriliyor, sütü ise ancak kendi kuzularına yetiyor. Alman yapağı et merinosları kendi sınıfının en iyi yapağısını veriyor ancak yayılma alanı sınırlı kalıyor. Bu ırk zengin bitki örtüsü ve kaliteli besleme isterken Alman yapağı et merinoslarının yapağı verimleri 5 kilogramı buluyor. Et koyunları olarak anılan türlerin tamamı İngiltere'de yetiştiriliyor. İngiliz etçi koyun ırkları kısa yapağlı, siyah başlı, uzun yapağlı, beyaz başlı ve dağ koyunları olarak 3 grupta inceleniyor. Lincoln koyunları en yüksek yapağı verimine sahip et koyunu olarak tanınıyor. Ortalama 6 ila 8 kilogram yapağı ve döl verimi de yüksek olan bu cinste 100 koyundan ortalama 150 kuzu alınıyor. Southdown koyunları turfanda kuzu üretimi için yetiştiriliyor. Yapağları kısa, seyrek, ince olan ırkta verim 3 ila 5 kilogram arasında değişiyor. Hampshire'dan koyunları besi kuzusu elde etmek için tercih ediliyor. Yapağısı beyaz, kısa ve ince oluyor. Bu cinsin kuzuları intensif beside günlük ortalama 400 gram kadar canlı ağırlık artışı sağlıyor.

İş sahasıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda petrole baktığımızda Hürmüz Boğazı'nın normalleşebileceği, akışın yeniden dönebileceği beklentisiyle bu hafta petrol fiyatlarına risk priminin aşağı çekildiğini gördük. Her ne kadar bölgeden karışık sinyaller alsak da Brent petrole baktığımızda 90 doların altında ve haftayı da %5'lik kayıpla kapatma yolunda ilerliyor. Dolayısıyla bir de yılbaşına göre baktığımızda da Brent petrole %45'likte bir yükseliş var. Peki bu ortamdan hangi hisseler faydalanıyor, hangisi negatif tarafta kalıyor? Bunun detaylarına bakacağız ve piyasa bunun ne kadarını fiyatlıyor? 3 tane farklı sektör ve şirket üzerinden bu haftalık petrol düşüşünü değerlendireceğiz. Ama önce bir gidelim bakalım borsalara nasıl bir hava var diyelim. Avrupa'dan başlayalım. DAX endeksinde yarım puan üzerinde bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Bu hafta petrolün gerilemesi gerek Nvidia bilançosu derken küresel risk iştahının bir nebze arttığını zaten takip etmiştik. Ve hemen bakalım Finlandiya merkezi bir şirket Nokian Tyres diyelim petrol düşüşünden faydalanan şirketlerden bir tanesi olarak bu hafta önümüze çıktı. Özellikle petrolün düşüşünün hikayesinin çok net olduğu bir yerlerden bir tanesi maliyet kalemi. Zaten bu şirket lastik üreten bir şirket. Kış lastikleri ve zorlu hava koşulları için lastiklerde uzman bir faaliyet alanı var. Dolayısıyla da lastik tarafında petrol ve petrol türevi girdilerde oldukça önemli bir kalem olarak karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla da Brent aşağı geldikçe de şirketin maliyet tarafında bir rahatlama beklentisi oluyor. Dolayısıyla yine petrolün düşüşü bu sektörü ve bu hisseyi de olumlu tarafta bu hafta fiyatlandırmasına yol açtı diyelim. Hemen bakalım performansını hisse tarafında beklenti yansıtmış durumda olduğunu gördük. Yılın başından itibaren %70'lik bir yükselişi var. Brent'in %45 yükseldiği bir ortamda aslında olumlu tarafta bir fiyatlama göstermiş. Haftalık bazda grafiği aldığımızda da %3'lük de bir yükselişi

yükselişle karşılık verdiğini takip etmiştik. Tabii burada sadece petrolün düşmesi değil, bu şirketin marjlarında ne kadar yansıyabileceğini burada yatırımcılar da satın almaya devam ediyor. Tabii %70'lik yıllık yükselişinden sonra çıtanın da yükseldiğini belirtelim. Tabii bundan sonra petrolün daha da düşmesi tek başına yeterli olmayabilir. Maliyet avantajının kâra da dönüşmesi bekleniyor diyelim bu şirket için. Bir de gidelim İngiltere'ye bakalım, orada nasıl bir hava var diyelim. Londra piyasalarındaki son tabloya, endekse baktığımızda orada da %0,2'lik bir yükseliş karşımıza çıkıyor. Yine pozitif tarafta fiyatlanan endekslerden diyelim. Hemen bakalım bir de enerji tarafında bu düşüşler nasıl karşılanmış. İngiltere merkezi Harbour Energy diyelim. Aslında birazcık ters tarafa geçelim. Çünkü petrol fiyatı düştüğünde aslında konuştuğumuz şey enerji şirketleri için sadece maliyet değil, gelirin de aşağı gelme riski oluyor. Dolayısıyla şirket, bu şirket doğrudan gaz ve petrol üreten bir şirket. Hemen bakalım detaylarına. Önde gelen bağımsız petrol ve gaz şirketlerinden İngiltere'nin Kuzey Deniz'e başta olmak üzere birçok da üretim varlıklarına da sahipmiş. Beraberinde Brent düştüğünde de aslında 90 doların altına gelmesi, özellikle bu hareketin kalıcı olması halinde satış fiyatı ve dolayısıyla karlılık beklentilerini baskılayabiliyor. Yani Brent'in düşmesi bu şirket için çok da iyi bir haber değil diyelim. Hisse performansa zaten bu hafta %5'lik de bir geri çekilmesi var. Petrolün düşüşüne paralel bir etki de görüyoruz. Yılın başından itibaren %25'lik de bir yükselişle de karşılık vermiş. Tabii Brent yüksekken enerji şirketlerinde yeni kuyu sondaj üretim yatırımları daha rahat para harcıyor. Dolayısıyla da eğer petrol kalıcı şekilde aşağı gelirse, ki eğer ki bu olumlu haberler gelmeye devam eder, Hürmüz normalleşirse, şirket bundan sonra bu fiyatla yeni yatırım yapmaya gerçekten değer mi şeklinde risk de karşımıza çıkabiliyor diyelim. Ve buradan bakalım bir de ABD borsalarına. Haftanın son işlem günündeyiz. Wall Street tarafındaki fiyatlamalara baktığımızda S&P 500'te sınırlı bir geri çekilme var. Endeks kontratları. Bir de Nasdaq endeksine bakalım. Teknoloji tarafını görmek adına bu hafta Nvidia bilançosunu almıştık. Burada da bir geri çekilmeye işaret ediyor endeks tarafında diyelim, kontratlar tarafında. Şimdi yine olumlu etkilenen bir şirkete daha bakalım. Petrol piyasasının düşmesiyle beraber Dollar General, yani bir perakende şirketi olarak karşımıza çıkıyor. Düşük indirimli bir perakende şirketi. Dolayısıyla petrol düştüğü için de doğrudan tüketici üzerinden okumak gerekiyor bu şirketi. Benzin ucuzlarsa özellikle bütçesi daha hassas olan tüketicinin de cebinden biraz daha fazla tasarruf kalabiliyor. Dolayısıyla da indirimli perakendeci şirketlerde buraya olumlu bir şekilde zemin yaratılabiliyor diyelim. Yani bir rahatlama yaratılabiliyor enflasyondaki düşüşün de etkisiyle Brent'in aşağı gelmesi. Hisse performansa baktığımızda bu yıllık %5'lik bir gerilemesi var. Baskı altında kalmış ama bu hafta yine %4'lük yükselişiyle de karşılık vermiş. Yani burada piyasa henüz güçlü bir hikayeyi fiyatladığını görmüyoruz. Dolayısıyla burada petrolün düşüşünün kalıcı olup olmayacağı, 90 dolar altında ne kadar daha gideceği önemli bir nokta. Aslında petrol düşünce birçok maliyet kalemi etkilenirken aslında yılbaşından bu yana ciddi bir şekilde primli olduğunu da unutmamak gerekiyor. Burada tabii ki Orta Doğu'da gelen haber akışları da bunu etkileyecektir diyelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Saat başı yeniden görüşmek üzere diyelim.

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Sessiz ama hızlı.
1: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
0: O zaman spor araba.
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.
7: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
8: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 26, Sakarya 27, Bursa ve Balıkesir 29. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Sivas 29, Kayseri 30, Nevşehir 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 24. Denizli, Muğla ve Manisa 35, Aydın 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Karabük 24, Rize 28, Samsun 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 11. Malatya ve Erzincan 32, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt ve Diyarbakır 36 derece.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X.

0: hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
3: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
1: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
0: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
1: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
0: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: İkinci birden vermişiz.
2: Tamam, hiç problem değil.
0: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de al.

0: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
1: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
0: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Senin yanında Akbank.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
3: Otobit'te. Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
4: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: Bursa gündemiyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 14'ü gösteriyor. Bu bölümde hem küresel piyasalar ilişkin başlıkları hem de içerideki fiyatlamaları değerlendireceğiz, konuşacağız. Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. İnfo Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner bizlerle birlikte olacak. İsmail Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. İyi bir yayın olsun. Şimdi içeriden geleceğiz ama önce bir dışarıdan kritik başlıkla başlayalım. Bugün Jackson Hole toplantısını bekliyoruz. İşte Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'un da ilk sempozyumu olacak bu. Dolayısıyla birçok asla başlığı değerlendireceğiz. Türkiye saatiyle saat 17'de bekliyoruz konuşmayı. Tabii burada sadece faiz inecek mi veya bir artırım gelecek mi diye bakmamak gerekiyor. Aslında şahin mi güvercin mi mesaj ikiliğine sıkışmamak gerekiyor. Çünkü ilk geldiği günden itibaren iletişim dilini çok fazla değiştirdi. Sözlü bir yönlendirme yapmıyor. Kendi projeksiyonu sunmayan bir başkan. Dolayısıyla nasıl mesajlar çıkacak? En önemli sorulardan bir tanesi diyelim. Bir yandan tahvil faizleri yüksek, enflasyon 5 yıldır hedeflerin üzerinde. Ne dersiniz, bugün nasıl mesajlar görürüz sizce?
1: Yani piyasa aslında Jackson Hole toplantılarından bir mesaj gelebilir mi'nin şu anda hesabını yapıyor gibi görünüyor son günlerde. Daha önce biliyorsunuz hem Bernanke hem Powell döneminde açıkçası burada ipuçları verilmişti. Parasal gevşemeye başlayacağına yönelik ya da enflasyonist baskıyla ilgili. Şimdi burada da Kevin Warsh'un bir açıklama ya da bir sinyal verip vermeyeceği açıkçası piyasalar tarafından merak ediliyor ama burada benim gördüğüm kadarıyla verilen mesajlar aslında bir sonraki ayın mesela Fed toplantısı var. Burada ne olurun cevabını bence beklememeli piyasa. Daha çok böyle genel bir projeksiyon. Yani nasıl diyelim, Fed'in artık bu yılki faiz artırımı olursa diyelim oldu. Ondan sonra hedefler ne? Ne yönde? Faiz indirimine mi geçilecek? Enflasyonla ilgili genel beklentiler uzun daha devam edecek mi? Çünkü enflasyon hedefi %2 ama şu an bakıyoruz manşet enflasyona oldukça yüksek, yani %2'den çok uzakta. PCI verisi de geldi bu hafta. Yani o da aynı şekilde benzer sinyalleri veriyor. Enflasyon çok böyle düşmekte zorlanıyor. O yüzden Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar belki daha ileriye yönelik bir projeksiyon niteliği taşıyabilir. Artı ilk toplantısı olacağı için de belki çok şu anda net mesajlar vermeyebilir. Biraz daha böyle genel durumu anlatabilir. Ama piyasanın şu an için daha çok böyle veriye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü o da şu an ne diyebilir ki? Yani enflasyon halen çok yüksek. Biz faiz indirimi yapacağız deme ihtimali zaten sıfıra yakın. Burada Eylül ayında normal şartlarda bir faiz arttırma olur mu bunun cevabı aranıyordu. Son günlerde bu olasılık da arttırmama ihtimali %60'lara, 65'lere kadar bu ihtimal yükseldi. Bununla birlikte sene sonu Aralık ayına yönelik şu an beklentiler çok kuvvetlendi. Belki bu yönde bir mesajlar verebilir. Ama dediğim gibi böyle çok böyle çarpıcı bir açıklama yaparsa da sürpriz olur diye düşünüyorum şu anki koşullarda. Biraz işi zor Kevin Warsh'un. Çünkü enflasyon çok yüksek halen ve inmiyor. Yani çok böyle sınırlı, yavaş yavaş iniyor. Bunun da kaç yıl sürebileceği %2'lere gelmesi bu yıl zaten imkansız gibi. Önümüzdeki yıl belki yaklaşabilir. Yani bu çünkü birkaç yıllık bir projeksiyon gibi görünüyor. O yüzden Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar belki bu yönde olabilir en iyi ihtimalle. Ama yakın zamanda söyleyebilecek bir şey yok. Çünkü parasal sıkılaştırmayı devam ettirmek zorundalar. Halen bilinmezlikler çok fazla. Petrol fiyatları çok yüksek. Oynaklık orada çok yüksek. Yani bunları öngöremedikleri sürece böyle net bir post en azından faizlerin inmesine yönelik bir şey, bir projeksiyon sunma şansları yok. Daha çok nerede dururlar? Faiz arttırımı nerede durur? Belki böyle bir ipucu yakalayabiliriz.
0: Evet, piyasa beklentisi zaten yıl sonuna kadar hala bir arttırım şeklinde fiyatlanıyor. Aslında petrol fiyatları çok yükseldiğinde cepte bir diyorlardı, ikincisi bekleniyordu. Şu an birazcık düşmesiyle petrol fiyatlarının, yine riskli bölgeler ama hala bir arttırım ihtimali var. Şimdi kurumlar da aslında çok fazla beklentileri belirsiz. Şimdi Fitch Ratings demiş ki yakın zamanda faiz artışına giderebileceğine dair bir sinyal beklemiyoruz demiş bugünkü toplantı için. ING'de

0: borsa enflasyonu seyrini kontrol altında olduğu mesajını verebilir. Belki böyle bir yönlendirme yapabilir şeklinde bir açıklaması da olmuş. Aslında kurumların da kafası karışık. Her ne kadar yatırımcıların beklentisi olsa da şimdi Fed'in hikayesinin yanı sıra politika faizinin işte patika nasıl ilerleyeceğinin yanı sıra bir büyük hikayede tahvil faizleri bir o kadar yüksek. İşte 10 yıllıklarda 4.70'leri takip ediyoruz. 30 yıllıklar 5.30'ları kadar gördü. İşte Amerikan hazinesinin bir müdahalesi vardı geçtiğimiz hafta. Çok da bir kalıcılık göremedik. Dolayısıyla burada tabii Fed'in yanı sıra bir yandan kamu borçluluğu da fiyatlanıyor. Çünkü Amerika'nın borcu 40 trilyon doları aştı. Burayı nasıl çevirecek? Bu da bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ne dersiniz buraya yönelik? Çünkü bu tahvil faizlerinin yüksek olması birçok riski beraberinde getiriyor. İşte borsa çarpanları, şirketin finansalları, finansman maliyetleri gelişen ülkeler derken aslında zincirleme bir etkisi de var. Tahvil faizleri için ne dersiniz? Nasıl riskli bölgeler?
1: Aslında şöyle, bu bütün dünyadaki birçok ülke için geçerli bir bakış açısı. Bizde de mesela tahvil faizleri çok yüksek. Bu da piyasaları bir şekilde baskılıyor. Amerika'da da aynı şekilde burada tahvil faizlerinin halen yüksek olduğunu görüyoruz. Yani Hazine Bakanlığı'nın yapmış olduğu tahvil alımlarını iki katına çıkaracağız açıklamasında ilk aşamada bu 10 yıllık ve 2 yıllıklarda ya da 30 yıllıklara baktığımızda çok hızlı bir reaksiyon gösterdiğini gördük piyasaların. Orada bir anda faizler aşağı indi ama zaman geçtikçe tekrar faizlerin ilk seviyesine geldiğini görüyoruz. Yani Amerikan 10 yıllık tahvilleri mesela haber geldiğinde 4.70'ler civarındaydı. Burada 66-65'lere doğru indi ama şu an tekrar aynı seviyeye yaklaşmış durumda. Amerika ile ilgili riskler halen çok yüksek. Dış borç halen çok yüksek ve burada şimdi piyasa biraz da şunu tartışıyor. Tahvil alımlarını artıracaklar ama dış borç da çok yüksek. Bir şekilde yeni borçlanmaya gitmeleri gerekiyor. Yani bu piyasa bu açıklamaları çok böyle inandırıcı gelmedi ya da piyasalar üzerinde bir etkisinin olmayacağı şeklinde bir bakış açısı oluştu. Orada biraz daha belki şirketler açısından baktığımızda evet finansman giderleri halen çok yüksek olacak ama orada hikaye biraz daha farklılaşıyor şirketler tarafına geçtiğimizde. Sektörel ayrışmalar her ne kadar riskler yüksek olsa da ön plana çıkıyor. Ama bizim için tabii en önemli sinyallerden bir tanesi faizlerin bu seviyelerde Amerika tarafında yüksek olması, enflasyonun halen 3.70'in üzerinde olması açıkçası tahvil faizlerinin aşağı doğru geri çekilmesinin önünde çok büyük engel. Çünkü enflasyonun aşağı gelmesi için gerekli parametrelerin halen çok riskli seviyelerde olduğunu görüyoruz. Gıda fiyatlarındaki artışlar olsun, diğer taraftan enerji maliyetleri ciddi anlamda halen çok riskli ve çok oynak. Özellikle de İran ve Amerika arasındaki bu yaşanan savaşla ilgili o kadar çok bilgi kirliliği var ki. Yani bir yandan Amerika biz anlaşıyoruz diyor. İran haberimiz yok diyor. Diğer taraftan şu an için Hürmüz Boğazı Trump açık diyor. Fakat geçen gemi sayısı çok sınırlı. Yeni planlar yapıldığını okuyoruz basından. Katar ve Umman arasında yeni bir takım güzergahlar belirlenmeye çalışılıyor. Ya da Umman ile İran arasında aynı şekilde bir takım geri planda diplomasi devam ediyor ama bunun küresel tarafa yansımasını çok da göremiyoruz açıkçası. Bu bakımdan Amerika'nın işi şu an için zor. O yüzden ben burada Jackson Hole toplantısından da çok böyle piyasaları rahatlatacak bir durumun da sonucun da çıkmasının henüz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konuda halen ciddi bir çaba

0: daha güçlü bir referans olabilir. Çünkü elde Kevin Walsh'un bir projeksiyon çizebilmesi için çok yeterli henüz bir done yok. Yani şimdi belki FED toplantısından önce bir istihdam verisi göreceğiz, bir enflasyon verisi göreceğiz. Yani bunlar hepsi aslında şekillendirecek Eylül ayındaki toplantıyı. Ama piyasa genelde şu an için artık Eylül'de herhangi bir değişiklik beklemiyor. Belki bir sonraki toplantılara doğru bu eğilimler, olasılıklar artabilir artırımı yönünde. Ama çok yüksek ihtimalle bir enflasyon tarafında böyle belirgin bir geri çekilme gözlenmediği takdirde bir faiz artırımı minimum gözlemleyebiliriz. Ama piyasa zaten bunu bu şekilde okuyor. Bunun üzerine daha ne diyebilir? Onu biz de merak ediyoruz.
1: Evet, tabii bu Eylül toplantısında göreceğiz. Ayrışmalar üyeler içindeki ne kadar devam edecek? Bir ağız birliği olacak mı? En son size bahsettiniz. 3 tane üye artırım yönünde oy kullanmıştı. İçeride de bir görüş ayrılıkları var. Eylül'de onu takip ediyor olacağız. Şimdi enflasyonun düşmesi için petrol fiyatlarının aşağı gelmesi gerek. O yüzden biraz da bu tarafa bakalım. Şimdi Trump'ın söylemlerinden de bahsettiniz. Son söylemlerini de bir ekrana getirelim. İki ülke arasında çok fazla çelişkili ifadeler var. İşte Trump en son ne demiş? İran'la görüşmek istemiyoruz.
0: Şimdi de bunu demiş. Bugün gördük.
1: İşte Hürmüz Boğazı açık ve ABD'nin kontrolü altında. Şimdi sadece açık olmasa bir de kontrol mevzusu burada karşımıza çıkıyor. Kontrol kimde kalacak? Zaten Trump'ın ilk iki tane isteği vardı. İran nükleere sahip olamaz ve Hürmüz açık ve ücretsiz olsun derken bir de kontrol kimin elinde olacak başlığı çıktı. Şimdi tankerler petrol taşımaya devam ediyor. Siz de dediniz, bakıyoruz geçişlerin miktarına, hala dip seviyelerde savaş önceye karşılaştırdığımızda.
0: Haftalık 15-20 tane gemi geçiyor.
1: Tabii yani
0: çok yetersiz.
1: İnanılmaz azdı dip seviyelerde. Mart ayına göre bakıyoruz ki %80'i zaten petrol taşımacılığın geçtiği bir boğazdan bahsederken bu kadar düşmesi burada da çelişiyor kendisiyle. Her gün ciddi miktarda petrol boğazdan geçerek dünyaya dağıtılıyor diyor ama istatistikler burada yine karşılık geliyor. İran ile konuşacak pek bir şeyimiz yok, onlarla konuşmak istemiyoruz diyor ve en sonunda ekonomik olarak da bir saldırı gördük. Sadece savaş olarak değil, İran'a yeni bir yaptırım paketi de açıkladı Trump. Sonra bu taraftan bir ödeme de istedi karşılık olarak. Burası da zaten önemliydi. Şimdi buradan bakalım petrol fiyatlarına, bu hafta %5'lik eksiyle kapatma yolunda ilerliyor. Çünkü işte yine bahsettiğiniz Umman'la İran arasındaki olan bu mutabakatla Hürmüz yeniden normalleşecek mi fiyatlaması vardı. Brent petrol yeniden 90 doların altına geldi. Bir miktar risk primi silinse de aslında bu seviyeler hala çok riskli seviyelerde diyebiliriz. Dolayısıyla bu taraf için ne dersiniz? Petrol fiyatlarında yüksek kalmaya devam ederse tabii Fed'in de elini zorlaştıracak, hareket alanını daraltacak bir nokta.
0: Kesinlikle.
1: Buranın devamı için ne dersiniz? Yani bir olumlu gelişmeleri fiyatlıyor mu? Biraz fazla mı hızlı fiyatlıyor sizce?
0: Yani her şey çok hızlı fiyatlanıyor diyebiliriz. Özellikle de Brent petrol tarafına baktığımızda çok böyle piyasanın aklına yatan bir gelişme olduğu zaman petrol fiyatlarında çok hızlı bir geri çekilmenin yaşandığını biz hemen fiyatlarda görebiliyoruz. Fakat şu anki normal şartlarda son gelişmelere baktığımızda en son dikkat ederseniz 92-93 dolarlardan Brent petrol 85-86 dolarlara kadar geri gelmişti. İyimser açıklamalarla birlikte. Fakat sonra bu son açıklamalarla birlikte tekrar en yüksek ve en düşük seviyelerin son bir haftadaki orta seviyesine kadar tekrar verdiğinin yarısını geri aldı.
1: Sizin bir hazırladığınız grafik vardı. Onu da ekranlara getirelim. Üzerinden isterseniz devam edelim.
0: Tabii ki.
1: Petrol grafiğimiz vardı. Seviyeleri de görmüş oluruz.
0: Evet, yani burada da dikkat ederseniz çok böyle somut anlaşmalar olduğu zaman Temmuz ayında dikkat ederseniz 71 dolara kadar gerilemişti. Ama ardından aynı şekilde aynı hızda tekrar 90 dolarların üzerine çıkmıştı. Yani o kadar hızlı bir V hareketi gözlemlemiştik biz Haziran Temmuz ayları içerisinde. Sonra biraz daha artık haber akışı çelişkili hale gelmeye başlayınca, yani iki tarafta kendine göre

0: savunduğu tezler oldu. İşte burada da aynı şekilde çok hızlı 80 dolara kadar dahi tekrar yakın zamanda geldik. Tekrar 90 doların üzerine indik. Şimdi son bir hafta içerisinde de aynı şekilde 92 dolarlardan şimdi tekrar 87-88 dolarlara kadar yükseldik. Yani orada da bir zigzag hareketi. Tamamen bu açıklamaları, haberleri, bu Brent petrol fiyatlaması takip ettiğini görüyoruz. Şimdi burada açıkçası şu tablo, grafik bize bir yön tayinin olmadığını gösteriyor. Yani oradaki belirsizlik fiyatlara da yansıyor. Çünkü dikkat ederseniz burada bir üçgen sıkışmaya doğru gidiyor. Yani artık haberler çok böyle somut, net gelmemeye başladı. Mesela örnek veriyorum. Burada en son bir 92 dolar civarında bir alçalan trendimiz var. Son birkaç aylık. Mesela o trend yukarı kırıldığı zaman işler çok çok daha sarpa sardığını anlayacağız. Yani çok daha bir belirsizlik oluşuyor demek
1: yani
0: anlamına gelecek.
1: Kırmızı bölge diyebilir miyiz buranın
0: evet,
1: üzerine?
0: Evet, kesinlikle. Ama diğer tarafta burada yeşille gördüğümüz bir 60 günlük hareketli ortalama var. Dikkat ederseniz burayı bir regresyon bandı gibi de görebilirsiniz. Altında ve üstünde dengeli bir fiyatlama var. Yani aynı oranda üstüne çıkıyor riskli piyasalarda, riskli bir ortamda. Aynı oranda altına düşüyor. Ve burada bizim için karar vereceğimiz en kritik nokta Brent petrol açısından söylüyorum. Kırmızı bir hareketli ortalamamız var burada. 83 dolardan grafikte görüldüğü gibi. Şimdi burası bizim için artık karar verilme seviyesi. Yani 83 doların altına indiği zaman burada biz bakacağız haberlere Amerika ya da İran tarafında. Şu ana kadarki gelen olumlu haberlerin çok çok daha üzerinde daha somut haberlerin oluşması gerekiyor. Yani 83 doların altına biz indiğimiz an bilelim ki burada artık petrol fiyatlarında tekrar bir gerileme eğilimi, trend başladı ve bununla ilgili bunu destekleyen haberlerin ne kadar sürdürülebilir olup olmadığını biz test edeceğiz. O yüzden 83 dolar seviyesini biz en azından kısa vade için yakın zamanda referans alabiliriz. Ama buranın üzerindeyiz bakın. Yani 83 dolar bizim için kritik yer diyoruz. Yukarıda da 92 dolar. Tam da ortasındayız.
1: Bir buçuk aydır o iki bant aralığında da bir sıkışması
0: evet,
1: vardı.
0: Yani bu da bize artık buradaki son yapılan açıklamaların çok da piyasaları tatmin etmediğini görüyoruz. Yani daha somut açıklamalar, bir anlaşma ya da bir uzlaşma. İran tarafından mesela şu ana kadar hiç böyle uzlaşma haberi gelmedi dikkat ederseniz. Hep Amerika tarafından geliyor. Biz anlaştık diyor. El sıkıştık diyor. Anlaşmayı imzalamaya çok istekli diyor İran tarafı. Ama İran'ın açıklamalara baktığımızda biz yazılı olarak ve bizim bazı taleplerimiz var diyor. Savaş tazminatı vesaire. Bu tarz yazılı bir anlaşma peşinde. İran. Çünkü bir daha ben burada böyle bir sorun yaşamak istemiyorum derdinde. Bu bakımdan şu an için böyle bir durum yok. Ama bunun yansımaları da tabii bütün dünyada izleniyor. Şu an fiyatlar belirsiz aslında diyebiliriz. Önümüzdeki ay yanılmıyorsam Amerika Başkanı ve Çin başkanları bir araya gelecek.
1: Görüşmeler.
0: Şimdi Çin'in ciddi bir ticareti var. Amerika diyor bu son yaptırımlar listesinde İran'la iş yapanlar üzerinde hiç görülmedik yaptırımlar yapacağız o ülkelerle
1: oradaki
0: ilgili.
1: Şirketleri de ele aldı
0: evet.
1: Çin ve Hong Kong şirketleri.
0: Yani o yüzden halen belirsizlik devam ediyor şu an için orada.
1: Evet, aslında piyasalarında kafası karışık diyebiliriz. Neyi fiyatlayacağını şaşırdılar. İşte 71 dolar dedik. Özellikle savaşın devam ettiği dönemde savaş önceki seviyelere dönülmesi zaten biraz farklı bir başlıktı. Çünkü herhangi bir kalıcı barış anlaşması görülmedi ama savaş başladığında Brent petrol 72 dolardı.
0: Evet.
1: Ama sadece bir

0: Ateşkes de kısa süreli ola gelse bile yine de bir 70 dolarlar görüldü. Dolayısıyla buradan da piyasanın ne kadar aslında neyi fiyatlayacağından emin olamadığını da görüyoruz diyelim. Bir de altına bakalım. Şimdi güvenli liman özelliği ne kadar çalışıyor diye bakalım. 3 ayın zirvelerine kadar gelen bir altın var. Bir miktar kar satışı görse de yine de güçlü seyrini koruyor ki özellikle ABD tahvillerinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda. Çünkü reel faizler yüksekken altında bir baskı bekleriz. Ama bakıyoruz altına birçok hikaye var. Fed'i fiyatlıyor. ABD'nin mali borçluluğunu fiyatlıyor. Bir yandan merkez bankaların alımları altını desteklemeye devam ediyor. Yine sizin hazırladığınız grafik de ekrana teknik açıdan da bakalım. Dolayısıyla şimdi bu altındaki son dönemdeki yükselişleri nasıl yorumlarsınız diyeceğim. Yani bir geri çekilmeler alım fırsatı mıdır? Orada bir 3950 doları görüyorum sizin yine çizdiğiniz.
1: Evet, orası zaten çok kuvvetli bir destek. Yani o uzun zamandır mesela Haziran, Temmuz aylarında en kötü haberlerin en yoğun geldiği dönemde dahi buraların altına inmemişti. Ciddi bir taban oluşumu biz orada gözlemledik. Sonra devamında dikkat ederseniz bir alçalan trend oluştu, kırmızı. Özellikle de Şubat, Mart aylarındaki zirve seviyelerinden ons altının bir alçalan trendimiz vardı. Bu yataylaşma ile birlikte Temmuz ayındaki ve biraz da tabii Ağustos ayının başlarındaki o yataylaşma ile birlikte bu alçalan trendin de yukarı doğru kırıldığını gördük. Yani altında biz dip seviyelerin 4000 dolarlar olduğunu piyasa olarak şu an teyit edilmiş gibi görünüyor. Onun haricinde gelen açıklamalar önemli. Özellikle de burada Amerikan dolarının bir miktar değer kaybetmesi, bununla birlikte tahvil faizlerinin aşağı gelebileceği yönündeki beklentiler, açıklamalar. Burada özellikle de Amerikan hazinesinin yapmış olduğu açıklamalar bir miktar burada altından yönelimin hızlandırdığını görüyoruz. Fakat şu an için tahvil faizleri halen zirve seviyelerine çok yakın. Diğer taraftan dünyada altına olan talep tekrar artmış durumda. Enteresan bir şekilde bütün bu riskler devam etmesine rağmen. Belki bir miktar savaşın artık sonuna yaklaşıldığı ya da bir anlaşma olabileceği umutları hepsi aslında altın tarafını destekledi diyebiliriz. Orada da şu an kısa vadede çok hızlı bir yükseliş gördük biz. Ons altın tarafında 4000 dolarlardan 4700 dolar seviyesine kadar. Şu an için aslında ilk hamlesini yaptı altın. Benim gördüğüm bir kâr realizasyonu yaşanıyor burada. Bu kâr realizasyonu muhtemelen 4700-4500 dolar aralığında bir yerde bir denge bulacaktır. Bu denge hareketinin ardından altın lehine gelişmeler yaşanır ise mesela Jackson Hole toplantısından verilecek mesaj burada mutlaka altın yatırımcısını yakından ilgilendirecektir. Ya da burada Fed toplantısından verilecek mesajlar. Bunların hepsi aslında buradaki fiyatlamanın daha yukarı mı gidecek? Yoksa burada artık yükselebildiği kadar yükseldi. Şimdi tekrar bir kâr realizasyonu ya da bir geri çekilmeyi destekleyecek mi? Bu sorunun cevabı aranıyor. Ama merkez bankalarının alım yapıyor olması uzun zamandır. Aslında bu biraz geri çekilmelerin çok da böyle sınırlı kalacağı anlamını taşıyor. O yüzden ben burada özellikle burada yeşil bir yatay trendimiz var bizim. O yatay trend aslında çok anlamlı bir görünüm içeriyor. Yukarıdan aşağıya doğru ons altın fiyatları geri geldiğinde hep dikkat edin. O yeşil trend, yatay trend, yani nasıl diyeyim, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında hep altının döndüğü seviyeler. Yani 4400 dolar seviyesi. Hep oradan dönmüş. özellikle de Mayıs ayına kadar. Sonra orası aşağı doğru kırıldıktan

0: Sonra artık orayı hiç kıramamış. Ta ki son 1,5 hafta önce burada yaklaşık olarak 2, 4, 6 yaklaşık 2 hafta diyelim. Hı hı. 9 çubuk var. $4,400 tekrar kırıldıktan sonra dikkat ederseniz 4700'ü gördü. Şimdi biz $4,400 altına, o yeşil trendin altına inmediği sürece ben çok da böyle korkulacak bir durum değil. Bir kâr realizasyonu şeklinde geri çekilmeleri okumayı tercih ederim. $4,400 tekrar kırılır ise burada işlerin çok da iyi gitmediği, sarpa sardığı anlamı gelir. Zaten bunu biz piyasalardan da az çok anlayabiliriz. Ama böyle karar vermek için biraz zamana ihtiyaç var gibi. Çünkü yukarıda artık $4,700 çok kuvvetli, o pembe trend çizgisi yatay, kuvvetli bir direnç seviyesini bize işaret ediyor. Şimdi hiçbir şey yokken ortada, yani mevcut haber akışlarıyla ancak buraya kadar geldik. Şimdi altının yükselişini destekleyecek haberler geldiği zaman işte o zaman $4,700 kırılır. Hı hı. Yükseliş daha da $5,000 doğru imelenir. Ama ben böyle kısa vadede bu kadar hızlı yükselişin ardından biraz 4700 ve $4,400 arasında bir dengelenme olabileceği kanaatindeyim. Hı hı. Ona göre biz stratejimizi o noktada belirlemeyi tercih ederim.
1: Yani o noktalarda, o seviyelerde birazcık daha soluklanma dönemi, evet, biraz dinlenme
0: karar
1: dönemi.
0: Karar verme dönemi. Hı hı. Çünkü değil, yapılacak açıklamalar çok önemli. Özellikle de enflasyonla ilgili olabilir, Fed'in faiz politikasıyla ilgili olabilir. Burada Jackson Hole toplantısından uzun vadeli verilecek projeksiyonlar, burada sinyaller, altın tarafında nasıl bir hamle yapılması gerektiği konusunda bize bir fikir verebilir. Ama şu an için dediğimiz gibi somut bir şey yok. Piyasalar biraz da görmek istiyor açıkçası.
1: Evet, aslında bu sisin biraz dağılmasını bekliyor. Sadece kesinlikle altın değil, birçok piyasa içinde bunu söyleyebiliriz. Şimdi buradan dönelim, biraz da içeriye bakalım. Aslında içeride hikaye biraz daha dışarıya göre olumlu. Daha iç dinamiklere odaklandık bu hafta. Merkez Bankası'nın hafta sonu gelen repo ihalelerine yeniden başlama adımı borsayı destekledi bankacılık öncülüğünde. Yine CDS'lerde gerileme var. Savaş önceki seviyeler takip ediliyor ki aslında dezenflasyon sürecinde borsaya destek veriyor. Her ne kadar biraz yavaşlamış olsa da, dolayısıyla tabii burada endeks yükseliyor demekten ziyade birazcık da kalite nin sorgulanması lazım. Yükselişin kalitesi ne kadar kalıcı, ne kadar tabana yayıldı? İşte bu hareketin arkasındaki para kalıcı mı? Buraya da bakmak gerekiyor. Dolayısıyla sizin de bir grafiğiniz var BIST 100 tarafında. Oraya da bir bakalım. Şimdi seviyelere baktığınızda ne görüyorsunuz? Çünkü zirveden de çok da uzak değiliz. 15.200 zirvesine aslında, evet, çok da uzak değiliz.
0: Aslında Türkiye açısından son zamanlarda siz de özetlediniz. Haber akışları gayet güzel. Yani özellikle de Merkez Bankası'nın burada haftalık repo ihalesiyle birlikte örtülü de olsa ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini 40'lardan 37'lere çekmiş olması şu an borsayı, özellikle de pay piyasasını destekleyen güzel bir haber aslında. Onun haricinde bizim risk primimiz açısından değerlendirdiğimizde şu an oldukça bu piyasa koşullarında Türkiye açısından makul ve gayet olumlu diyebileceğimiz bir seviyede, 220'ler civarında. Onun haricinde bilanço dönemini biz yeni atlattık. Hı hı. İkinci çeyrek finansallarında burada bilançolar genel olarak baktığımızda aslında zarar açıklayan çok fazla şirket var. Ama iyi bilanço açıklayan şirketler de var. Şimdi buradaki sizin bahsettiğiniz kaliteyi biraz deşmek gerekiyor. Özellikle Aselsan'ın mesela bilançosu gayet beğenildi, güzel geldi. Diğer taraftan Tüpraş'ın bilançosu çok iyiydi, oldukça iyiydi. Şimdi bunların endeks ağırlıklarına baktığımızda oldukça yüksek. Yani endeksi taşıyabiliyor yukarı doğru. Bu bakımdan bilançosu iyi gelen BIST 30 içindeki birçok hisse aslında endeksi yukarı taşıdı. Ama diğer hisselere baktığımızda o zarar açıklayan şirketler negatif ayrışmaya devam ediyor.

0: Borsa İstanbul tarafında. Bu bakımdan bizim endeksin yükselişini endeks ağırlığı yüksek olan hisseler öncülüğünde yaptığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Bir de tabii BIST 30 içindeki spekülatif fakat endeks ağırlığı çok yüksek, piyasa değeri çok aşırı derecede yüksek olan şirketlerin de etkisi var. Ama genel olarak baktığımızda şu anki durum daha çok BIST 30 ağırlıklı şirketlere olan talebin etkisiyle yaşandı. Ve endeks bir ivme kazandı aslında. Ve yurt dışına göre kıyasladığımızda pozitif yönlü ayrışmanın biraz daha belirgin hale geldiğini görüyoruz biz. Özellikle de BIST 100 endeksinde 14.100 seviyesini neredeyse her yayında hep telaffuz ediyoruz. Yani 60 günlük ortalamayı. Bu seviyenin üzerine çıktığı an endekste yeşil bir bölgeye geçtiğimizi, yani yükseliş trendinin başlayacağının ilk sinyallerini alacağımızı hep böyle altını çiziyoruz. Ve son zamanlarda Ağustos ayı boyunca da zaten biz bunu gözlemledik. 60 günlük ortalamanın üzerinde hareket etti BIST 100 endeksi. Yani 14.000 seviyesi bizim için, hatta 14.100 şu an için bir referans. Yani endeksin ya da hisselerin yukarı gidebilmesi için üzerinde olması gereken bir seviye. Ama daha önce dikkat ederseniz 60 günlük ortalamanın hep altındaydık. İşte o bizim için yeni dipler oluşabilir mi sorusunu bize hatırlatıyordu. Bu da istenmeyen bir durum. Ama şu an tekrar bu gelişmeler yaşanırken açıkçası bu haber akışıyla sizin de birkaç tane güzel vermiş olduğunuz önemli gelişmeler. Bunların öncülüğünde aslında şu an 14.000'in üzerinde olduğumuz sürece burada 15.000'e doğru, hatta şöyle söyleyeyim, buradaki grafiğe baktığınızda bir paralel bir kanal var. Altta kırmızı, üstte de kırmızı bir bandımız var. Bakın bir de o bandın tam ortasında mavi bir kanal var. Hı hı. Tam ortasından geçiyor. En kötü piyasa koşullarında o mavi ile çizilen kanalın çok güzel bir destek olarak çalıştığını görüyoruz 2026 yılında. Mesela aynısını 2025 yılına uyarladığımızda orada da bir direnç konumu, yani o kanalı her seferinde çarpıp geri dönmüş. Hı hı. Ama biz şu an 2026 yılında o mavi orta bandın üzerinde hep hareket ediyoruz. Yukarıda da kırmızı bant var. Mavi ve kırmızı bandın içerisinde, yani o kadar güzel oluşmuş ki o bant, böyle bir zigzag hareketi görüyoruz. Şu anda bu hareketin kırmızı banda değmesi için 16.000'lerin şu anda hedef olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Özellikle de 14.000'in üzerinde olmamız bizim için önemli bir gösterge. Ve kısa vadede 14.300'ün altına da inmediğimiz takdirde ben burada yukarı doğru her seferinde yavaş yavaş, böyle çok agresif hareketler beklemiyoruz ama 14.350 desteği kısa vadede korunabilirse böyle 15.000, sonra oralarda biraz oyalanma, 15.500 ve 16.000'e doğru bir yolculuğun ben devam edebileceği kanaatindeyim. Bunu tamamen dışarıdan gelecek haber akışları, içerideki politikalar, ekonomi politikaları, siyasi haber akışları, bunların hepsi şekillendirecek. Ama şu an için 14.000'in üzerinde biz kalabiliyor olmamız bu senaryonun devam ettiği anlamına gelir. 16.000 hedef şu an için birkaç ay içerisinde. Hı
1: hı. Yani 14.500 üzeri kapanışlar da aslında önemli de diyebiliriz değil mi o bölge?
0: Yani şu an zaten oralardayız. 14.500, 14.600'lerde. Hı hı. Buralarda tutunmaya çalışıyoruz. Buradan mesela gelebilecek küresel taraftaki bir haber, hı hı, ya da örnek veriyorum Orta Doğu ile ilgili, petrol fiyatları ile ilgili bir haber geldi diyelim. Hı hı. İşler çok güzel bir şekilde ilerliyor. Petrol tekrar, evet, fiyatı düşmeye başladı. 80-82 dolarlar diyelim, gördük. Hı hı. Burada bizim için çok net bir al sinyali anlamına gelir. Bunun içine enflasyonla ilgili hikayeyi de katabiliriz. İşler bizim

0: lehimize dönmeye başlar. CDS'ler düşmeye başlar. Evet. Bizim sadece okumamız, piyasayı doğru okumamız için hangi verileri ne zaman bakacağımıza karar vermemiz gerekiyor.
1: Evet, yani birçok başlık var. Tabii burada Ağustos enflasyonunu göreceğiz. OVP'yi bekliyoruz. Evet. Derken 10 Eylül toplantısı, petrolün düşmesiyle dışarıdan gelen rahatlama diyelim İsmail Bey. Yayına katkılarınız için teşekkür ederiz. Gerek grafikleriniz ve değerlendirmeleriniz için.
0: Sağ olun, teşekkürler.
1: Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner'le küresel piyasaları ve içeriği değerlendirdik. Kısa bir reklam arası, ardından tekrar buradayız.

0: sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Stratejist Eren Kuru bizlerle birlikte olacak. Eren Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Şimdi dilerseniz Jackson Hole'la başlayalım. Bugün bekliyoruz Warsh'un konuşmasını. Diğer Merkez Bankası başkanlarının konuşması da önemli ama tabii burada Warsh'un yönlendirmelerine daha çok piyasa odaklanacak. Nasıl bir aslında yönlendirme yapacak mı? En büyük soru işareti bu. Çünkü Fed'in iletişim dilini değiştirmesi, sözlü yönlendirmeleri kapalı olması derken aslında biraz ipucu arayacağımız bir günde olacak. Dolayısıyla ne dersiniz, bugünkü toplantıdan, sempozyumdan nasıl mesajlar çıkar sizce?
1: Toplantıda Kevin Warsh'un açıklayacağı hani şeyler çok önemli olacaktır. Açıklamalar çok önemli olacak ama ben genel kanısında Şahin Ton'da bir miktar daha baskın olacağını düşünüyorum. Faiz artışı tarafında hani bir yani faiz artışı yapmayacağını düşünüyorum. Hani forward guidance tarafında o kadar da hani Şahin Ton'da konuşacaktır. Ancak faiz artışını niteliklendirecek sonuçlar oluşacak bir açıklama olmayacaktır diye düşünüyorum diyebilirim. Zaten biliyorsunuz ki zaten ABD hazinesi yani yield curve control tarafında hani verim eğrisini biraz daha uzak tarafını aşağı çekme yönelik operasyon başlatmıştı. Şimdi yani Warsh tarafında da bunun arkasını destekleyecek nitelikte açıklamalar olacağını düşünüyorum. Şimdi hem hazine tarafından hani verim eğrisinin uzak tarafını aşağı çekmesi gereken operasyonu destekleyip diğer taraftan zıt yönde açıklamalar yapmaması gerekir. Eğer yaparsa da tamamen biz hani tahvil faizlerin tekrardan yukarı doğru genişlemesini görebiliriz. Diğer taraftan Wall Street tarafı da negatif etkilenmeye devam edecektir diye düşünebiliriz. Çok uzattım orayı, kusura bakmayın ama genel olarak yani Şahin Ton'da bir açıklama beklerim. Piyasalardaki bir tahvil faizleri biraz daha baskılanması için. Ama faiz artış niteliğinde bir açıklaması geleceğini düşünmüyorum diyebilirim sizlere.
0: Evet, aslında birçok kurumun da kafası karışık. Şimdi Fitch Ratings diyor ki faiz artışına gidebileceğine dair sinyal beklemiyoruz demiş. ING de demiş ki enflasyonun seyrinin kontrol altında olduğuna dair mesajlar verebilir. Bu taraftan tabii gözleri bugünkü Türkiye saatiyle 17'ye bakacağız. Nasıl mesajlar çıkacak Warsh'un konuşmasından diyeceğiz. Bir de yine

0: haftanın kritik başlıklarından devam edelim. Nvidia'nın bilançosu diyelim. Şimdi beklentilerin üzerinde geldi. Gelecek beklentilerde aslında çok da yüksek bir şekilde açıkladılar. Tabi burada yatırımcıların başta kafası karışıktı. Önce bir vadeli piyasada hissesi düştü. Yeniden teknoloji hisseleri öncülüğünde bir yükseliş gördük. Şimdi yapay zekanın sürdürülebilir olup olmadığını konuşuyoruz. Aslında her ne kadar beklentilerin üzeri rakamlar gelse de yatırımcıların çıtası da bir o kadar yükseldi. Hani daha fazlasını istenilen bir noktaya geldi. Dolayısıyla bu bilançoyu nasıl yorumlarsınız diyeceğim ve buradaki yapay zekanın geleceğine yönelik sizce Wall Street endeksine veya küresel hisse endeksine yeniden bir katalizör görevi görür mü bu bilanço?
1: Sizin yani birçok aslında çok güzel özetlediniz Nvidia tarafını. Yani geri dönüp baktığım zaman Nvidia toplamda 22 tane çeyreği 22'sini de beat ederek geçmiş bilanço. Yani beklentinin üzerinde bilanço gerçekleştirmiş. Şimdi sizin de dediğiniz gibi hani bu opsiyon tarafında flat bir beklenti vardı Nvidia bilançosu tarafında. Ancak hani bunu da beat etti diyebiliriz. Hani opsiyon tarafındaki fiyatlarını konuşacak olursak. Şimdi bilançoya geldiğimiz zaman hani kar ratio, yani kar katalizasyonu hala iletmeye devam ediyor. Data tarafındaki veri merkezlerindeki ağırlık olarak daha ön plana çıkmaya başladı Nvidia bilançosu. Tek negatif olacak taraf şöyle olabilir. Biliyorsunuz ki hani CAPEX harcamaları vardı. Sermaye tarafını güçlendirilmesi için, AI altyapısı ve data merkezlerini güçlendirilmesi için karlılıktan ziyade tahvil ihraç ederek CAPEX'lerini güçlendirmeye çalıştılar. Biz bunu geçtiğimiz bilanço dönemlerinde Nvidia olsun, diğer AI temalı şirketler olsun net cash flow'larının eksiye döndüğünü görmüştük. Ama bu korkulacak bir şey değil. Kar üretmeye devam ediyor. Net cash flow eksiye geçmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi hem Nvidia olsun hem diğer AI şirketleri olsun. Burada bir sonraki çeyrekte ve bir 6 aylık süreçte buna negatiften pozitife doğru geçişkenliği olacağını analistler kestirebiliyor. Sadece hani Nvidia'da hani bir negatiflik olacak şey sadece kar realizasyonu olacaktır diye düşünüyorum. Hani bir soru işareti uyandıracak herhangi bir bilançoda bir hareket olmadı diyebilirim. Ama ileri dönüp baktığımız zaman Nvidia kar üretmeye devam edecek ve diğer AI şirketleri de Nvidia ve diğer şirketler gibi karlılığını güçlü bir şekilde devam edecektir diyebilirim. Yanılmıyorsam %100'ün üzerinde bir büyüme oldu Nvidia tarafında, ciro tarafında. Sadece net cash flow'unda bir miktar negatif tarafta performans izledik. Ama geri kalan tüm her şey pozitif tarafta yer alıyor diyebilirim sizlere.
0: Evet, bir de ABD tahvillerine bakalım. Riskin en çok olduğu yerlerden bir tanesi. Bu hafta çok yükselişler gördük. Gerek kısa vadeli gerek uzun vadeli tarafta. Şimdi ABD'nin yüksek bir borçluluğu var. Mali görünümün fiyatlandığı bir yer burası. Özellikle Fed'in politika faizinden daha büyük bir hikayede barındırıyor. İşte bütçe açığı, uzun vadeli tahvil arzı derken aslında ABD tahvillerine büyük bir risk görüyoruz. Sadece ABD değil aslında. Küresel taraftaki genel tahvil faizleri Japonya'da, Avrupa'da da oldukça yüksek. Ne dersiniz bu küresel tahvil piyasası görünümüne ilişkin, yani küresel sermaye akışlarını aslında etkileyen de bir başlık?
1: Aslında güzel bir şekilde özetlediniz bu tahvil faizlerinin genişlemesini. Hani ABD'den yola çıkacak olursak biliyorsunuz ki hani enflasyon beklentilerin yukarı doğru genişlemesiyle birlikte, hatta bir önceki yayında İsmail Bey'le konuşmuştuk işte Brent petrolün yukarı doğru geçtiğinde enflasyon beklentisi yukarı doğru attı diye. Şimdi bunların küçük küçük ön plana gelmesiyle birlikte ABD tahvil faizleri yukarı gitti. Şimdi bu yukarı doğru gitmesiyle birlikte de yayının başında konuştuğunuz gibi yani ABD hazinesi yield curve control tarafına ele aldı. Ve öyle mevsim uzak tarafını aşağı çekmek istediler, baskılamak istediler. Şimdi gelinen noktaya bakıldığı zaman şu an hani 10 yıl taraf hani bu 10 yıllık getiri 4.72'deyken bu operasyon başladı. Şu an 4.69. Yani 10 yıllık taraf flat, yakın ve yani 2-3 yıl, 5 yıllık tenörlü kıymetler yukarı doğru genişlemesini sürdürüyor. Ama uzak taraf, yani ultra long dediğimiz 20 yıllık ve 30 yıllık tenörlü kıymetler 10 bas puan, 15 bas puan kadar aşağı doğru geldi. Yani bu başarılı mı? Başarılı diye yorumlayabiliriz. Çünkü ultra long taraftaki getirileri aşağı çekmek istiyorlar. Hatırlarsanız Trump seçime geldiği zaman şöyle bir anekdotta bulunmuştu. Demişti ki ya bizim ABD'nin verim endeksi oldukça yukarıda, uzak tarafı. Şirketler uzak tarafta mali borçlanmayı, yüksek maliyete borçlanıyorlar. Biz bunu önleyeceğiz. Ve verim endeksini aşağı çekeceğiz. Ama mevcut bu ABD-İran savaşı patlak verdikten sonra verim endeksi oldukça yukarı doğru genişledi. Şimdi bunu üzerine Brent petrol ve jeopolitik risklerle birlikte daha da baskın olduğu için bir miktar da aşağı çekmek istediler. Yani bu faiz tarafındaki kriz seviyelerini bir miktar daha tıraşlamak istediler. Yani 10 yıllık taraftaki getiri flat, kısa taraf yukarı doğru geliyor ama uzak taraf 20-30 yıllık tenörlü kıymetler aşağı doğru geliyor. Şu anki operasyon ABD tahvilleri için başarılı diyebiliriz. Gelelim Avrupa tarafına. Avrupa tarafındaki fiyatlar tamamen aslında hani Rusya ile Avrupa bölgesindeki NATO ayarlaması diyebiliriz, askeri sistem. Ve askeri sistemle altyapı çalışmaları birleşince Avrupa Birliği, Eurozone mecbur olarak bütçe genişlemesine gitti. Bütçe genişlemesi olduğu için Almanya, İtalya, Fransa, gelişmekte olan Avrupa ülkeleri, Polonya ve Macaristan gibi ülkeler bono ihracına çıktılar. Ve bono ihracı gerçekleştiği için talep tarafında, yani tahvil tarafı tarafında arz talebi ortaya çıktı. Arz da baskın olmaya başladığı zaman otomatik Almanya, Fransa ve diğer ülkeler, demin saydığım ülkelerin tahvil faizi yukarı doğru geliştirdi. Şimdi bu ABD-İran savaşı bir miktar daha yumuşamaya başlarsa, Rusya ve Ukrayna tarafındaki savaş da bir miktar daha erimeye devam ederse, buradaki getirilerin kademeli olarak düşeceğini düşünebiliriz. Diğer taraftan biliyorsunuz da ECB de faiz artış yapmıştı geçtiğimiz toplantıda. Bir sonraki toplantıda da bir 15 bas puanlık faiz artış fiyatlaması var. Bunlar da bir miktar daha, yani verim eğilirsin, Avrupa'daki ülkelerin verim eğilirini bir miktar daha baskı altında tutmaya devam edecektir. Ama demin de söylediğim gibi, demin söylediğim bu pozitif taraf negatif tarafta yer alırsa tahvil tarafları, tahvil faizi yukarı doğru evrilmeye başlayacaktır. Asya'ya dönecek olursam, Asya tamamen çok farklı bir piyasa. Japonya zaten sürekli faiz artışı yapıyor. Faiz artışı yapmaya başladıktan sonra ABD ve Japonya'nın hala yeni rekor level'lara yükselmeye başladı. ABD destek vermeye başlıyor. Ona rağmen yukarı yolu değer kaybetmeye devam ediyor diyebiliriz ABD ve Japonya'nın. Bununla birlikte de Japonya tahvil faizleri yukarı doğru genişlemesini sürdürüyor. Bu nereye kadar devam edecek? Bunu kestirmek çok güç. Çünkü her koşulda Japonya değer kaybetmeye başladı. Bundaki herhalde en büyük soru işaretine gidecek etken daha sert bir faiz artışı, daha fazla bir mali önlem gibi bir beklentiyle biz bunu sorusun cevabını verebiliriz. Diğer taraftan son olarak Çin tarafına döndüğümüz zaman, Çin tarafında zaten hani emlak piyasasından dolayı zorlu bir dönem başladı. Zorlu bir dönem devam ediyor. Emlak tarafındaki getiriler oldukça aşağı kaydı. Ancak AI teması diğer Japonya'ya göre, Amerika'ya göre daha da baskın oldu. AI temasındaki şirketler ön planda kaldı. Bu yüzden hani Çin tarafındaki endeksler bir miktar daha böyle flat pozitif tarafta yer alıyor diyebilirim. Ama küresel ölçekte devam ettiği için ve sovereign debt dediğimiz Eurobond'lar da burada daha ön planda kalacaktır. Ve Eurobond'lar da ABD tahvil faizlerinin yakın tarafı gibi eğer vadesi kısa olur ise bir miktar daha ilerlemeye daha da pozitif tarafta yer alacaktır diye söyleyebilirim sizlere.
0: Evet, son olarak bir de petrol piyasasına bakalım istiyorum. Çünkü son günlerde önemli bir gevşeme gördük. 90 doların altına kadar sarkma. Yine 80 üzeri her ne kadar riskli olsa da yine piyasalara yansımasını takip ediyoruz. Gerek bizim için de önemli bir başlık. Enerji ithalatçısı olduğumuz için cari denge açısından zaten iyileştirici bir özellik. Yine enflasyon beklentileri derken işte tabii pompa fiyatına çok yansımamıştı. Eşer Nobil sistemiyle buradaki aslında yükselişler sınırlanmıştı. Tabii bu devir de 2 hafta önce sona erdi. Orayı da belirtmek lazım. Şimdi petrol fiyatlarının genelini sormak istiyorum. Çünkü Hürmüz meselesi hala çözülmedi. İyimser başlıklar alsak da işte iki ülke arasındaki mutabakatlar İran, Umman desek de hala Boğaz tanker geçişleri oldukça düşüş, tam anlamıyla tamamen açılmadığına dair bu petrol fiyatlarını nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü bu hafta %5'lik de geri çekilmeleri de var.
1: Bu petrol tarafındaki haber akışı aslında hani iyi kötü iyi kötü iyi kötü böyle sürekli kendi açısında tenis maçı gibi devam ediyor.

0: sizin dediğiniz gibi aslında. Ama hani ultra pozitif bir fiyatlama olduğu zaman hani biz 70 yani 80 doların altında bir fiyat gördük Brent petrol tarafında. Ama ilerleyen dönemlerde küçük bir negatif bir haber akışı olduğu zaman yüze çok hızlı hareket ettik. Yani hala ama hala volatilitesi çok yüksek bir iş, günlük olsun, haftalık olsun devam ediyor petrol tarafı, doğalgaz tarafı ve diğer emtialar. Altın keza öyle. Şimdi burada şöyle bakmak lazım. İlerleyen dönemlerde haber akışı bir miktar daha ve diplomasi tarafına hızlanmaya başladığı zaman buradaki volatilitenin bir miktarda azaldığını göreceğiz. Yani sizin dediğiniz gibi %5'lik hareketler yerine %2'lik, %1'lik gibi hareketler yer almaya başladığı zaman biz daha evet biraz daha pozitif tarafa yer almaya başladı. O yüzden 83 evet. dolar, 88 dolarlık kesim bir miktar daha kademeler olarak aşağı gelmesi düşünüyorum diyebilirim. Ama hafta sonu biliyorsunuz evet. ki buradaki fiyatlar biraz daha yukarı doğru negatif tarafta yer alabiliyor. Onları kenara koyarsak diplomasi tarafı bir miktar daha ön planda kalmaya başlamasıyla Brent evet. petrol ve diğer emtial tarafında pozitif bir performans izleyebiliriz diyebilirim size.
1: Evet Eren Bey çok teşekkür ediyoruz yayına değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları şimdi.
1: Çok sağ olun. İyi hafta sonları dileyelim. Stratejist Eren Kuru bizlerle birlikteydi. Küresel piyasaları ve içeriği değerlendirdik. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Piyasa gündemini burada noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyelim.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel, gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan böyle gövdenle.
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
2: Hadi.
6: Spor araba.
7: Az kaçar.
6: Elektrikli araba.
7: Çok yakar. Park etmesi zor.
8: Yok artık.
9: Hiçbirini beğenmedin mi?
7: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
6: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
10: Maker, dünya için... Sizin için üretiyoruz.
11: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
2: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
12: Aa, önce onu halletmek lazım.
11: LGS'de de yanında.
13: 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.
14: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 26, Sakarya 27, Bursa ve Balıkesir 29. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Sivas 29, Kayseri 30, Nevşehir 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 24. Denizli, Muğla ve Manisa 35, Aydın 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20.

27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Karabük 24, Rize 28, Samsun 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 11. Malatya ve Erzincan 32, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt ve Diyarbakır 36 derece.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor. İçerisinde 500 bine yakın insan ağırlama kapasitesi olan bu kapalı çarşı, yılda 91 milyon turisti ağırlayarak dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanlarından biri olma unvanını taşıyor.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a gidin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobit'te. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
1: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
2: Önce onu halletmek lazım.
0: LGS'de de yanında.
3: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Efendim merhabalar, Alpara ekranlarından yeniden paranın yönünde birlikteyiz. Piyasaların, ekonominin gündemini konuşacağız. Haftanın son işlem gününde yurt dışında gözler Jackson Hole toplantısındayken içeride de önemli gelişmeler vardı. Özellikle imalat sanayine yönelik bir destek paketi, 250 milyar TL'lik bir kaynak. Önce bakalım bugün öne çıkan haberlerine, bu konuların detaylarında neler var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık yeni finansman paketinin 1 Eylül'de başvuruya açılacağını duyurdu. KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmelere 6 aya kadar ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sağlanacak. Ekonomik güven Ağustos'ta 100.6 oldu. Temmuz'da 99.8 olan endeks 0.8'lik bir yükselişle 100.6'ya çıktı. İhracatta ise Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %2.9'luk bir artış var. 25.6 milyar dolarlık bir ihracat. İthalatta ise 5.1'lik bir yükseliş gerçekleşti. 32 milyar 966 milyon dolar oldu ithalat rakamı. Diğer taraftan güneşten elektrik üretimi rekor tazeledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de güneş enerjisinden elektrik üretimi Temmuz'da 5.37 milyar kilowatt saatle aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ve Venezuela'ya ilişkin bir haber. Venezuela OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor. 60 yılı aşkın süre önce kurulmasına öncelik ettiği OPEC'ten ayrılma ihtimali değerlendiriliyor Venezuela'nın. Ve tabii ki bugünün en önemli gündem maddesi küresel piyasalar açısından Jackson Hole toplantısı. Gözler Borş'un 17'deki konuşmasında olacak. Şimdi bakalım veriler nasıl? BIST endeksiyle başlayalım. Oradaki görünüm bize neyi söylüyor? İçeride pozitif bir hava vardı bugün. 14.580 şu an fiyatlama, yatay bir görünüm hakim. Sektörlere bakalım. Sektörler tarafında da bankacılık 1.26, sanayi 0.69, turizm 1.12 yukarıda, teknoloji 0.83, spor 4.92 geride, gayrimenkul negatif yatay. Sigortacılık 1.19, kimya 1.77, inşaat 1.15 yukarıdayken, bilişim 0.83, gıda 0.59 geride, madencilik 2.01 yukarıda. En çok artanlarda Halk Bankası bugün de tavan olmuş durumda. Çan Termik Santrali 9.92, Odaş Elektrik 7.23, Vakıflar Bankası 4.66, CVK Maden 3.94 yukarıda. Bu yeni imalat sanayi paketinin Vakıflar Bankası'na da etkisi olduğunu görüyoruz endekste. Ve en çok azalanlar Destek Finans taban. Odine Solutions 5.56, Efor Yatırım 3.73, Fenerbahçe 2.99, Pasifik Teknoloji'de de 2.76'lık bir geri çekilme. Altına bir gidelim. Altın tarafında bakalım şu anki görünüme, 4.591'deyiz. 0.21 geride ama bugün gün içinde 4.613'e te görmüştük. Orada tabii gözler borçtan gelecek mesajlarda, güvercin sinyali alınabilecek mesajlar, gümüş ve altında yukarı yönlü hareketi tetikti olarak görünüyor. Ve şimdi son olarak da Brent petrol ve ham petrolün durumuna bakalım. Brent petrol 88.03, ham petrol 83.12, doğalgaz 2.86'da. Ve bugünün önemli gündem maddesi dedik, imalat sanayine 250 milyar TL'lik kaynak geldi. Bu yeni finansman paketi de 1 Eylül'de başvuruya açılacak. KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmelere 6 aya kadar ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sağlanacak.
1: Bugün bu 250 milyar liralık işletme kredisi programının detaylarını kamuoyuyla paylaştık.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayisine yönelik 250 milyar liralık finansman paketinin detaylarını açıkladı. 1 Eylül'de başvuruların başlayacağı yeni paket kapsamında KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmeler 6 aya kadar ana para ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli kredi kullanabilecek. Ayrıca büyük işletmeler için daha önce 50 milyon lira olan kredi üst limiti ise 150 milyon liraya yükseltildi.
1: Uygulanacak kredilerin limitinde KOBİ'ler için 50 milyon lira, büyük şirketler için 150 milyon lira olarak limitler belirledik. Aylık iş gücü maliyeti kadar her firma bu kredilerden yararlanabilir. Fakat firma eğer ARGE merkezi, tasarım merkezi ya da teknoparkta faaliyet gösteren bir firmaysa bunu iki misline kadar kullanabilir. Yani iki aylık iş gücü maliyetleri kadar bu finansman imkanından yararlanabilir. Eğer firmalarımız birinci bölgedeki, yani en gelişmiş illerimizde faaliyet gösteren ve faaliyetlerini 4-5-6. bölgedeki illere taşıyacak firmalarımızsa yeni adreslerinde oluşturacakları istihdamın 6 aya kadarlık kısmını yine bu paket kapsamında uygun koşullarda edinebilecekler. Dolayısıyla onlar için limitler 6 aylık iş gücü maliyetleri kadar uygulanmış olacak. Çok daha geniş bir imkan sağlamış olacağız.
2: Programla işletmeler için sabit ve değişken maliyetli iki kredi seçeneği sağlanacak. Sabit maliyetli krediler %37 oranla kullandırılacak. Değişken maliyetli krediler ise TLRF artı 1 oranıyla, yani Türk Lirası gecelik referans faiz oranına 1 puan eklenerek belirlenecek. Yılın ilk yarısındaki istihdam seviyesini ikinci yarıda da koruyan işletmelerin finansman maliyetinin 12 puanı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak. Böylece sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşecek. Öte yandan program kapsamında KOBİ'lere kefalet desteği de sağlanacak.

0: Ve şimdi de karşımızda Doktor Ayhan Zeytinoğlu olacak. Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz Ayhan Bey.
1: Hoş bulduk Melis Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi ne dersiniz? 250 milyar liralık bir kaynak. KOBİ ve büyük ölçekli işletmelere 6 aya kadar ödemesiz, 36 aya kadar da vadeli bir kredi imkanı. 1 Eylül'de başvurular başlıyor. Genel değerlendirmenizi alayım ben. Burada bir de tabii önemli nokta, istihdamını koruyan işletmelerin 12 puanlık finansman maliyetini bakanlığın karşılayacak olması.
1: Evet, hakikaten bu 12 puan, genelde biz sübvansiyonlara karşıyız. Ancak Melis Hanım şu dönemde bunu artık söyleyemiyoruz. Çünkü hakikaten istihdamı korumak çok önemli hale geldi. Zaten son dönemlerde sanayideki çalışan sayısında hızlı bir azalma var. Bu 12 puanlık ekstra destek hakikaten çok doğru ve yerinde olduğunu düşünüyorum. Malumunuz açıklanan 37 o sabit faizli krediden başlarsak 37 oranı zaten piyasadan 7-8 belki 10 puan altında olan bir oran. Çok önemli. KOBİ'lerde 50 milyon limit var. Büyük işletmelerde de 150 milyonluk bir limit var. Bunları önemli buluyoruz. Zamanında oldu diyoruz. Çünkü 1 Eylül itibariyle zaten kullanıma açılacak. Tabii uygulamada bir takım mutlaka eksiklikler olacaktır ama kapsadığı alanlara da baktığım zaman tekstil, giyim eşya, mobilya gibi yani işçi yoğun sektörler seçilmiş ki doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu programı malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımız 2 ay evvel açıklamıştı. 250 milyarlık kısmının açıklanmasını, uygulanmasını bekliyorduk. Bugün Bakanımız Sayın Fatih Kacı Bey bunu açıkladılar. Umarım ihtiyacı olan firmalarımız zaman kaybetmeden bu projelerden faydalanırlar. 12 puanlık ekstra indirim hakikaten çok cazip oluyor ulaşılabilirse. Dolayısıyla ihtiyacı olan firmalarımızın faydalanacağını düşünüyoruz. Yine İTAK kredilerine de bakarsak bakanımız onu da bugün açıkladı. Bugüne kadar 528 milyarlık bir kullanım olmuş ama esas büyük kullanımlar 25 ve 26 yıllarında 104 ve 139 milyar mertebesinde olmuş. Oradaki asgari faydalanma rakamı 1 milyar TL. Azamisi de 5 milyar TL. Bunlar çok nitelikli yatırımlara verilen krediler. Belki bunların biraz daha azaltılmasında limitlerinin fayda olabilir. Daha fazla firmaların faydalanması adına ama orada da %15'e kadar inebilen firmanın durumuna, yaptığı işe göre inebilen kaynak kullanımı var. Bunları da çok önemli buluyoruz.
0: Evet.
1: Aslında çok önemli bir sorunumuz, hep dile getiriyorduk. Sanayi üretiminde azalmalar var. Belki bu tedbirler o azalmanın önüne geçecektir diye temennimiz var.
0: Peki şimdi burada yine açıklamalarda bugün öne çıkan Samsun-Mersin hattında bulunan 13 ilde toplam 59.500 hektar büyüklüğünde 17 yeni yatırım alanı belirledik diyor bakan. Ve de sanayimizin de gelecek 30 yılının yol haritası niteliğindeki sanayi alanları master planını da hazırladık. Şimdi özellikle bu Samsun-Mersin hattındaki 13 il ve 30 yılın sanayi alanları master planı, burada hani ne dersiniz, neye dikkat edilmesi gerektiğini düşünürsünüz?
1: Melis Hanım, biz bunu Odalar Birliği'nde de çok dile getirdiğimiz bir konu. Bizim ülkemizin hem denizlerinin daha iyi kullanılması hem de iki deniz arasında, yani Karadeniz ve Akdeniz arasındaki demiryolu bağlantılarını çok önemli buluyoruz. Şu anda ülke olarak biz bu konuda önemli adımlar atmaya başladık. Belki geç olduğu söylenebilir ama bir yerden başlanması lazım. Bizim Avrupa'ya olan yakınlığımız çok önemli. Malumunuz Çin'le rekabet etme şansımız oldukça zor. Hem ölçek ekonomisinden ötürü hem maliyetlerinden ötürü. Dolayısıyla bizim yakın olmamız nedeniyle zamandan kazanma adına Avrupa Birliği ile zaten ticarette en büyük partnerimiz, bir avantajımız var. Bunu da ancak demir yollarıyla sürdürülebilir, yapabiliriz. Zaten

0: Malum ilimizde 36 tane deniz tesisi var. Bu limanların bir faydasıdır. Bu zaten biz her konuşmamızda Türkiye'nin dünyayla rekabet etme noktasında en değerli konumu Kocaeli olduğunu hep vurgularız. Demir yollarıyla aslında içerideki vilayetlerimizi de denize yaklaştırarak, verimli şekilde denize yaklaştırarak demir yollarıyla böyle bir efekt yaratılma şansı var. Sayın Bakanımızın Samsun-Mersin hattındaki bölgelerde yapılacak OSB'lerin bu nitelikleri taşıyacağını biliyoruz. Dolayısıyla çok önem veriyoruz. Ülkemizin hem bir taraftan depremsellik niteliğinden belki biraz uzaklaşma adına bir şeyler yapılabilir. Bir de sanayileşmenin tüm ülkeye yayılması çok önemli diye düşünüyorum.
1: Evet, peki şimdi bu pakete ek olarak ya da hani bu paket başladığı zaman yürürlüğe girdiğinde 1 Eylül'den itibaren mutlaka şu kısımda atlanmamalı dediğiniz ne var?
0: Şimdi tabii burada gerçek hak edinlerin bulunması çok önemli. Bankalarımız burada devreye girecektir. Muhtemelen kamu bankaları ağırlıklı olarak burada çok iyi planlanması gerekir diye düşünüyorum. Muhtemelen KOSGEB ve KGF de devreye girecektir. Bunların hızlı çalışması, gerçek ihtiyacı olan KOBİ'lerimize öncelik verilmesi kanaatimce en önemli unsurlardır.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Ayhan Bey. Size de
0: Ben
1: kolaylıklar
0: teşekkür
1: diliyoruz,
0: ediyorum.
1: başarılar da diliyoruz önümüzdeki
0: Teşekkürler Nesim.
1: dönemde.
0: Sağ olun.
1: Görüşmek üzere, iyi hafta sonları diyerek buradan
0: Bir
1: hocamız
0: mukabele teşekkür.
1: teşekkür ederiz. Buradan hocamız Niyazi Berk'e dönüyoruz. Hocam hoş geldiniz. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi.
2: Hoş bulduk Melisa Hanım. İyi yayınlar
1: Hocam
2: diliyorum.
1: sizin de bir değerlendirmenizi alalım. Ne dersiniz bu yeni paket için? İmalat sanayine teşvik.
2: Gayet yerinde bir karar. Doğru, zamanlaması da doğru. Çünkü gerçekten dünya ekonomisinde genel bir durgunluk var. Türkiye'de faaliyetlerde son aylarda ortaya çıkan bu durgunluğu gidermenin en önemli yollarından biri. Firmaların esasen iki temel kaynağı var. Bunlardan bir tanesi kendi öz sermayeleri, diğeri de kredi. Kredi en yaygın, en geleneksel olarak kullanılan bir sermaye unsuru. Bunu amacına uygun olarak kullanmak lazım. Yani işletmelerin eğer faaliyetleri gerçekten krediye bağlı aksamaya yol açmışsa bunun giderilmesi gerekir. Bunun da tabii ki kamu tarafından belli özendirmeler sağlayarak yürütülmesi son derece takdire şayan. Burada tabii önemli olan bundan sonraki uygulamalarda amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını da denetlenmesi. Dolayısıyla spekülatif alanlara kaymasını da önlemek gerekiyor ve işin esas odak noktasına yönlendirilmesi, Türkiye'de kapasitenin artırılması ve Türkiye'de aynı zamanda ürün geliştirilmesi, aynı zamanda istihdamın da sürdürülmesi ya da istihdamda olabilecek bozulmaların önlenmesi için güzel bir kaynak. Şimdi Merkez Bankası'nın ayarlamasından sonra son faiz indiriminden sonra böyle bir uygulamanın başlamış olması zaten 1 Eylül'den itibaren de başlayacak ve bu aynı zamanda yeni maliyet üzerinden hatta sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi ekstra bir %12'lik katkı da sağlanabilecek. Dolayısıyla firmaların sermaye maliyetini azaltıcı yönde genel olarak önemli bir katkı sağlayabilecektir. Bunun yine de geçici olduğunu düşünmek lazım. Yani 3 yıllık bir dönemi kapsıyor ama asıl önemli olan burada uzun süreli fon kaynaklarının geliştirilmesi, yani sermaye piyasasının geliştirilmesi ve sermaye piyasasına entegre edilmesi. Böylece oradan da daha uygun kaynakların, daha uzun süreli kaynakların temin edilmesi firmaların faaliyetlerinde sürekliliği teşvik edecektir. Yani iyi bir uygun

0: uygulama olduğunu söyleyebiliriz Melis Hanım.
1: Evet hocam, biraz bahsettiniz aslında mutlaka detaylı, yani dikkat edilmesi gereken hususlar noktasında. Buna ek, yani hani böyle bir çalışmaya ek, şöyle bir çalışmada şöyle bir paket hazırlansa iyi olur dediğiniz ne var?
0: Ya burada tabii ki esasen farklı kredi paketleri kullanılıyor. Özellikle yeni teknolojiler, yeni ürünler, yeni pazar arayışları konularındaki girişimlerin öncelik verilmesi suretiyle teşvik edilmesi daha etkin bir sonuca götürür. Çünkü birçok firma belirli projeleri olabilir ama bunun uygulamaya konması için finansal kaynak sıkıntısı olabilir. Dolayısıyla bu projeler henüz efektif olmasa bile fikir halindeki projelerin de geliştirilmesi, özendirilmesi ulusal ekonomi için önemli bir katkı sağlayabilir. Ayrıca biraz önce dediğimiz gibi vade konusu çok önemli. Burada 3 yıllık bir vade zaman içerisinde şirketin likidite ihtiyacını karşılamada yetersiz kalacaktır. Elbette bunu daha efektif hale getirebilmek için başka kaynakların, sermaye piyasası aracılığıyla fonlamanın ve sendikasyon kredilerine özellikle yönlendirmenin çok daha destekleyici olabileceğini de belirtmeliyiz. Yani bu yolla kendi finansman kaynaklarını temin edemeyen ya da yetersiz kalan firmaların aynı zamanda sendikasyon ve uluslararası piyasalardan borçlanma imkanlarını da kullanmaları gerekiyor. Çünkü şu sıralar faiz oranları uygun. Bizim de CDS'lerimiz, yani kredi risk primimiz makul seviyelerde. Gerçekten bu oranlar üzerinden borçlamak Türk firmalarının kapasitelerini, kalitelerini artırma yönünde önemli destekler sağlayabilir. Bu tabii ki dönem dönem yeni kredi uygulamalarını da teşvik edecektir. Burada çeşitli sektör bazında, özellikle emek yoğun sektörlerin öncelikli görülerek burada istihdamın devamlılığını sağlamak için gerekirse desteklerin artırılması düşünülebilir. Ama bu aşamada gerçekten Türk firmalarının acil kaynak ihtiyacını sağlaması için önemli bir katkı olduğunu belirtebiliriz.
1: Evet. Hocam bu arada haftaya da enflasyon verisini karşılıyor olacağız Ağustos ayına ilişkin. Orada sizin beklentileriniz neler? Yıl sonu ne dersiniz? Enflasyon ne olabilir?
0: Yıl sonu enflasyonu tabii ki önümüzdeki dönemde yurt içinde ve yurt dışında gelişecek olan olaylara da bağlı. Yani bunun en önemli faktörlerinden biri enerji fiyatları. Enerji fiyatları gerçekten baskı altında. Arzu edilen düşüş sağlanamadı ve kısa sürede bunun sağlanamayacağı da görülüyor. Bu nedenle petrol fiyatlarının seyri burada önemli bir faktör. Savaşların devamı da yine lojistik kanalında tıkanmalara neden olabiliyor. Bu da maliyeti artırıcı önemli bir faktör. Yani dünya ekonomisinde bir denge sağlanır, bir barış ortamı oluşursa bu Türkiye'nin iç ekonomik ortamına da önemli bir katkı sağlar. Şimdi geçmiş aylardaki enflasyonun geleceğe yönelik olarak düşünülmesi halinde, yani 1.75-1.80 civarında aylık enflasyonlar düşünülebilir. O da %30 civarında bir yıl sonu enflasyonuna götürebilir bizi. Burada tabii ki dediğim gibi Türkiye'de yaşanacak olan genel ekonomik performansın bozulmaması, aynı zamanda da yurt dışının da destekleyici yönde gelişmesi arzu edilir. Bu çerçevede yani %30'un biraz üzerinde %30.5 filan gibi gerçekleşebilir. Ama sürprizler de olabilir. Eğer petrol fiyatlarında önemli düşüş sağlanabilirsek, ki kriz öncesi bunun 60 dolarlarda olduğunu, varil fiyatının 60 dolarlarda olduğunu hatırlayalım. O noktalara gelinmesi halinde 28'lere de düşebilir. Bu yani sabit olarak, nokta değer olarak tahmin etmek gerçekten zor. Çünkü bir dizi faktör etkiliyor.
1: Evet. Hanım. Hocam çok haklısınız. Şimdi JP Morgan'dan da bir uyarı vardı yeni bu hafta gıda noktasına ilişkin. JP Morgan diyor ki önümüzdeki yıllarda tüm dünyayı derinden sarsabilecek büyük bir gıda tedarik krizi yaşanabilir. Tabii bunu neye dayandırıyor? Özellikle bu enerji ve tarım piyasalarının can damarı sayılan bölgelerdeki jeopolitik ve lojistik sıkıntılar. Bunun da başrolünde tarımsal üretimin en temel unsurlarından biri olan gübrenin geliyor olması ve tabii Hürmüz Boğazı'ndan da bu gübre sevkiyatının yaklaşık üçte birinin gerçekleşiyor olması. Diğer taraftan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin devam ediyor olması da buğday fiyatlarını 3 yılın zirvesine çıkardı. Hocam ne dersiniz? Şimdi bu tabii küresel çapta bir gıda krizine nasıl tabii önlem alınabilir? Tabii çok zor bir şey bu ama hani en azından yani ülkeler şunlara dikkat etmeli, ne diyebiliriz?
0: Tabii savaş öncesi dönemde özellikle Rusya ve Ukrayna'nın Avrupa'ya önemli tahıl ihracı vardı. Avrupa bu nedenle tahıl konusunda önemli bir sıkıntı yaşamadı. Yani bu konuda siyasi karar otoriteleri de, akademisyenler de bu konuya yeteri kadar ilgi duymadılar. Çünkü kolayca elde edebiliyorlardı. Maliyeti de rasyonel olarak incelendi. Gerçekten dünya ortalamasının altındaydı. Çünkü çok kolay elde edebiliyorlardı bunu. Fakat son zamanlarda özellikle Ukrayna'da hem tarım alanlarında verimli bir mahsul sağlanamadı. Hem de sağlanan mahsulün özellikle tüketim merkezlerine yönlendirilmesindeki sıkıntılar elbette önemli fiyat artışlarına yol açacak. Dolayısıyla bunun kısa vadede de geçilmesi kolay değil. Çünkü daha önce buna zarar verilmemesine özen gösteriliyordu ama son zamanlarda her iki tarafta bu kaynakları yok etmek için de artık savaş imkanlarını kullanıyorlar. Bu da tabii ki dünya ürün arzında bir azalışa neden oluyor. Ayrıca yaşamakta olduğumuz genel kuraklık da dünya genelinde olumsuz etkiledi. Gerçi Türkiye bu konuda şanslı diyelim. İnşallah bundan böyle devam eder. Gerçekten iyi bir mahsul dönemi atlatacağımızı düşünüyoruz. Ülkelerin tabii uzun vadeli bir planlama yapmaları lazım. Akademisyenlerle uygulayıcılar, politik karar otoriteleri bu konuda ortak çalışmalar yaparak bu gıda üretiminin sürdürülebilirliği konusunda önemli adımlar atmaları lazım. Bunu yaparken de önemli faktörler özellikle lojistik, yani taşıma ve nakliye faaliyetleri, sigortacılık faaliyetleri oldukça ön plana çıkıyor. Ayrıca yeni sulama yöntemlerinin kullanılması ve üreticilerin, özellikle çiftçilerin desteklenerek düşük maliyetlerle yüksek verimli ürün elde etmenin yollarını araştırmaları gerekir. Böylece dünya tarımında genel bir artış sağlanması gerekiyor. Çünkü bizim bölgemizdeki ülkeler, özellikle Avrupa, nispeten birikmiş bir sermaye olması nedeniyle bunu elde etmede çok önemli sıkıntılar yaşamazlar. Yani rezervlerini kullanarak gıda maddelerini elde edebilirler ama özellikle Afrika, Güney Amerika ve dünyanın diğer yerlerinde, Asya'daki çeşitli ülkelerde bu yüksek fiyatlardan tüketme imkanı olmayan ulusları da düşünmek lazım. Dolayısıyla bu ciddi bir çalışma gerektiriyor. Eğer bu konuda

0: akademisyenler ve özellikle siyasi otorite tarımda verimliliğin artırılmasıyla ilgili projeler geliştirirlerse bu kolayca uygulanabilir. Çünkü gerçekten geçmişte bu oldukça ihmal edilmişti ve buna şimdi öncelik vermek gerekiyor Melisa Hanım.
1: Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Profesör Doktor Niyazi Berk, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam, size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler, iyi yayınlar dilerim.
1: Kısa bir reklam arası. Birazdan devam edeceğiz piyasaların yönünü konuşmaya.

0: Efendim, paranın yönüne devam ediyoruz. Günün öne çıkan haberlerinden biriyle, Sermaye Piyasası Kurulu belirli şartları karşılayan şirketlerin halka arz başvurularının mevcut sıra beklemeden öncelikli değerlendirmesine imkan tanıdı ve düzenlemede 3 farklı kriter öne çıkıyor.
1: Sermaye Piyasası Kurulu, payların ilk halka arzına ilişkin başvuruların sonuçlandırılmasında öncelik verilecek kriterleri belirledi. Öncelik için 3 kriter getirildi. Buna göre şirketin son 5 yılda değişiklik olmaması şartıyla merkezinin ve hasılatının %50'den fazlasının elde edildiği şehirde borsada işlem görecek ilk şirket olması kriterlerden biri olarak belirlendi. Bir diğer kriter, şirket üzerindeki yönetim hakimiyetinin Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ veya kamu kurumlarında bulunması oldu. Üçüncü kriter kapsamında ise halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15 milyar liranın üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca bu şirketlerin halka arzda yurt dışı yatırımcılara en az %50 tahsisat öngörmesi ve yabancı dilde hazırlanmış taslak belge setini SPK'ya sunması şartı aranacak.
2: Son dönemde özellikle fazla sayıda halka arzı olduğunu görüyoruz. Bu da tabii nitelikli mi değil mi tartışmasını beraberinde getiriyor. Ve ciddi anlamda tabii likiditenin yeni halka arzlara doğru kaydığını da görüyoruz. Bu etki içerisinde de eğer borsaya kota olacaksa bir şirket, tabii ki bu anlamda belli bir kriterin olması önemli.
1: Bu 3 kriterden en az birini karşılayan ve öncelik talep eden şirketlerin başvuruları SPK tarafından mevcut sıranın dışında öncelikli olarak sonuçlandırılabilecek. Kurulun aldığı karara göre halka açılma başvurularında belirlenen 3 kriterden en az birini sağlayan şirketler, talepte bulunmaları halinde SPK'nın internet sitesinde ilan edilen başvuru sıralamasına tabi olmadan öncelikli olarak değerlendirilebilecek.
0: Ve şimdi de Mustafa Aşkın bizimle olacak. Kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendiriyor olacağız. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Dağıtım Finansal Danışmanlık Ortağı.
3: Merhabalar, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi haberimize girmişken ben bu konuya ilişkin yorumunuzu da alayım. Ne dersiniz, bu halka arzlarda öncelik için 3 kriter belirlendi. Halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15 milyar TL'nin üzerinde olması, ortaklığın yönetim hakimiyetini Hazine ve Maliye Bakanlığı, Varlık Fonu Yönetimi ve kamu kurumlarının doğrudan veya dolaylı olarak sahip olması, ortaklığın son 5 yıl içinde değişiklik olmaması kaydıyla şirket

0: merkezinin ve hasılatının %50'sinden fazlasını elde ettiği fabrika üretim tesisi veya hizmet ofislerinin bulunduğu şehirde halka açılarak borsada işlem görecek ilk ortaklık olması. Şimdi burada bu tabii çok yoğunluk var malum halka arz başvurularında. Bu öncelik düzenlemesi bize ne getirir sizce?
1: Evet, anlaşılan o ki bu konularla ilgili bazı taleplerde bulunulmuş. İlgili kurumda bunu hassasiyetle gündemine alıp önceliklendirmeyi seçmiş. Malum halka arz için onlarca firma bekliyor. Dolayısıyla bu da bir prosedür. Bu prosedürde önceliklendirmek anlamında haktan hak zayi olmaması anlamında böyle bir yönteme başvurulmuş. İzleyeceğiz bakalım bu konuyla ilgili müracaat edecek şirketler hangileridir? Kamu kökenli mi olacak yoksa bir şehirde ilk defa halka arz edilmek üzere kurulmuş bir şirket mi olacak? Dolayısıyla bu da bir halka arz prosedüründe öncelik sıralaması anlamında önemli bir çalışma gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde uygulandığı takdirde kimlere ve nasıl uygulandığını piyasa takip edecektir diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki bugüne dair Borsa İstanbul'daki performansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bu imalat sanayisine 250 milyar TL'lik kaynak konusu da özellikle tabii kamu bankalarındaki harekette de önemli oldu. Vakıf Bankası başta olmak üzere zaten malum Halk Bankası'nda yukarı yönlü hareketin farklı sebepleri de olduğunu biliyoruz.
1: Evet, Halk Bankası 2 gündür mali sektörü ve benzer şirket gruplarına yukarı doğru iten bir itici güç oldu. Malum dava sürecinin sonuçlanması ve yurt dışı borçlanması ile ilgili olumlu gelişmelerde bunlar katalizör olarak kullanıldı. Genel olarak borsayı biraz bugün dingin ve bekle gör politikası içinde yorumlayabiliriz. Ancak geçtiğimiz 10 günlük periyot içinde yukarı gitme hevesinin daha güçlü olduğu, momentumunun göreceli olarak güçlendiği bir halde söz konusu. 14.500'ün üstünde kalmaya çaba sarf ediyor ama ancak 14.700'ler civarında bir direnç söz konusu. Bunu da aşması için para girişinin ve katılımın artması gerekiyor. Bilanço döneminin bitmiş olmasının verdiği bir rehavet de var. Merkez Bankamızın bundan sonra uygulayacağı para politikası ile ilgili beklentiler tabii genel olarak ekonomiyi ve borsayı şekillendirecek. Özellikle bankacılık sektörüyle ilgili bir gelişme olur mu faiz indirimin karşısında? Buna göre pozisyon alınır mı? Yatırımcıların çok sık kafalarındaki soru işaretlerinden bir tanesi. Dolayısıyla faiz indirimleri muhtemelen bankacılık sektörünü daha olumlu yönde etkileyecektir. Ancak tabii içerideki bu olaylar dışında dışarıda da Hürmüz'de hala net bir anlaşmaya varılamamış olması, öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin giderek artması ve buna acaba NATO'da taraf olur mu endişesi piyasalar üzerinde bir baskı unsuru oluşturmaya devam ediyor. Momentumumuz ve direncimiz her ne kadar iyi gibi görünse de 14.200, 14.000, 13.900'ler önemli destek seviyeleri, 14.700 ve 15.000 de direnç seviyeleri olarak karşımızda durmakta. Bugünü Jackson'dan gelecek haberleri bekleyerek geçirmişiz gibi geliyor günün geri kalanını. Dolayısıyla oradaki haber akışına bağlı olarak bazı dalgalanmaları yaşayabiliriz seans kapanışına kadar.
0: Jackson Hole'a birazdan geçeriz ama siz Rusya'da demişken tabii orada önemli gündem maddeleri var Ukrayna-Rusya arasındaki durumda. Şimdi Ukrayna'nın Rusya'nın en büyük rafinerilerinden birini bugün drone'la vurduğunu biliyoruz. Diğer taraftan Rusya'nın akaryakıt ithalatına başlayacağını biliyoruz. Diğer taraftan özellikle Rusya'nın İngiltere'ye dönük dün sert açıklamaları vardı. Oraya bir askeri operasyon başlatabileceğine yönelik İngiltere ya da İngiltere'nin Avrupa'daki askeri varlıklarına, çünkü İngiltere'nin Ukrayna'ya silah vermesinin ardından böyle bir eylem yapabileceğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan geldi bu açıklama. Avrupa tarafından da dondurulmuş Rus varlıkları için 4 Avrupa ülkesinden yeni bir girişim var. İsveç, Hollanda, Polonya ve İspanya dondurulmuş Rus varlıkları için ortak girişim başlattı ve de AB'deki müzakerelerin yeniden başlatılmasını istiyor bu konuya ilişkin olarak bu 4 ülke. Dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın finansmanında kullanılması hedefleniyor. Bunlar tabii gerginliği artıran unsurlar. Bir taraftan da buğday fiyatları Ukrayna-Rusya kriziyle birlikte 3 yılın zirvesine çıkmış durumda. Ne dersiniz? Acaba biz bu ABD-İran konuşurken biraz geri planda kaldı mı bu konu? Burada gerginlik daha tırmanacak gibi görünüyor mu? Ne dersiniz?
1: Maalesef öyle bir hava da var. Malum Amerikalı bir yetkilinin

0: hafta içinde ani bir kararla Moskova'yı ziyaret etmesi de bu gerginliği teyit eden nitelikteydi. Dolayısıyla bundan sonraki süreç ciddi derecede takip edilmesi gereken bir noktaya doğru evriliyor gibi geliyor. Hem Ukrayna-Rusya savaşı hem Rusya'nın ve Batı bloku özellikle İngiltere ve Baltık ülkelerine yönelik bazı tutumlarını da dikkatli takip edilmesinde fayda var. Tabii bu bununla da sınırlı değil. Dediğiniz gibi tahıl başta buğday olmak üzere fiyatların etkilenmesinden tutalım da petrol ve buna bağlı türevlerin de fiyatlarını etkileyecek bir süreç. Çünkü Rusya'daki pek çok petrol rafinerisi kullanılamaz hale geldiği için mazot fiyatları başta olmak üzere petrol türevlerinde ciddi oynaklıklar söz konusu oluyor. Dolayısıyla sistemik bir risk unsuru olmaya devam ediyor buradaki gelişmeler. Her ne kadar bir süre biz Körfez'deki gelişmelerle meşgul olursak da önümüzdeki dönemde tekrar Ukrayna, Rusya ve buna bağlı süreçleri dikkatli takip etmekte bence fayda varmış gibi görünüyor.
1: Evet, peki şimdi dönelim Jackson Hole tarafına. Şimdi öncelikle orada bu tabii toplantı çok kritik malum. Fakat sözlü yönlendirmeyi desteklemeyen bir başkan var önümüzde. Ve de Fed yetkililerinde enflasyon ve faiz konusunda ayrıştıklarını görüyoruz. Yönetmenimizden rica edelim bu görüş ayrılıklarına ilişkin olan bir detayları bir aktaralım. Çünkü bu durum özellikle Fed'in son toplantısında da gündeme gelmişti. Görüş ayrılıkları konusu ve Başkan Borsch'un bu konuya ilişkin olarak içeride iyi bir aile kavgası yaşadık şeklinde kendisinin yorumu da var. Ve de bakalım Kansas City Fed Başkanı ne demiş? Mevcut faiz seviyesi ekonomiyi kısıtlamıyor. Ama Cleveland Fed Başkanı diyor ki enflasyonu kontrol altına almak için harekete geçme zamanı geldi. Hemen bir faiz artırma gerektiğini düşünüyor. Beth Hamak ki o zaten bir önceki toplantıda faiz artışı yönünde oy kullanmıştı. Chicago Fed Başkanı bu enflasyon şokunun kalıcı olmayacağına dair kanıta ihtiyacım var derken Boston Fed Başkanı da faiz oranlarını ılımlı ölçüde kısıtlayıcı olarak görmeye devam ediyorum demiş. İşte görüş ayrılıklarının olduğu bir Jackson Hole toplantısı olacak ve orada da dediğimiz gibi bakalım Walsh ne diyecek? Siz ne beklersiniz? Şahin mi güvercin mi bir ton gelir sizce?
0: Çok net bir açıklama yapmasını beklemiyorum ama piyasa neyi bekliyor veya gözlemliyor derseniz şunlar öne çıkıyor gibi geliyor bana. Malum Walsh az konuşup yönlendirmeyi yapmamaya çalışarak, belirsizlik yaratarak ekonomi yönlendirmeye çalışıyor. Bu ilginç bir yaklaşım. Daha önceki başkanlar döneminde pek de alışkın olmadığımız bir yaklaşım tarzı. Belirsizliği arttırma stratejisi, fiyatları piyasa belirlesin stratejisi. Ancak sadece Walsh bunu yapmıyor. Walsh yapsa belki tek başına bir anlam ifade eder ama Trump'ın da belirsizliği arttırıcı pek çok açıklaması ve yönlendirmesi söz konusu olunca piyasanın kafası bayağı karışıyor. Dolayısıyla acaba bu belirsizlik arttırıcı süreçten yönlendirmeye geçer mi? Söz yönlendirme yapar mı? Merak edilen konuların başında bu geliyor.
1: Mustafa Bey virgül koyalım çünkü burada da birkaç kurumun görüşü var. Ben onu aktarayım, üzerine yorumunuzu alayım. Şimdi diyor ki Fitch yakın zamanda faiz artışına gidileceğine dair bir sinyal beklemiyoruz bu toplantıdan diyor. ING Walsh enflasyonun seyrinin kontrol altında olduğu mesajı verebilir. Amerikan Enterprise Institute'da hangi gelişmelerin faizleri etkileyeceğine dair bir açıklama piyasaları yatıştırabilir demiş. Ben de sizin yorumunuzla rica edeyim bunlar eşliğinde.
0: Esasında piyasadaki okuduğumuz yorumlar da piyasanın kendi içinde bir belirsizlik yaşadığının tipik göstergesi. Belki de Walsh'un yapmak istediği şey bu ama bu konjonktürde dünya sistemik olarak ciddi risklerle haşır neşir olurken bunu da yapmış olması kendi adına başka bir riski de getiriyor. Önümüzdeki dönemde tabii bunları gözlemleyeceğiz. Çok büyük bir açıklama yapmasını beklemiyorum. Ancak şununla ilgili belki kulislerde bir bilgi sızar. Maliye Bakanı, Maliye Hazine'nin yaptığı tahvil alımlarıyla Fed'in faizler ve parasal genişlemeyi kısıtlayıcı önlemleri arasında bir koordinasyon olup olmadığı, zaman zaman ters işlemler yapıp yapmayacakları veya bu maliye para politikası uyumunu nasıl sağlayacakları konusunda muhtemelen sorular gelecektir. Açıklama yaparsa dikkat çekecektir. Yapmazsa belki kulis bilgileriyle ilgili haberler yine medyada yer alabilir. Dolayısıyla önemli bir süreç. Bu tip ayrıntılar önümüzdeki dönem için fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır diye düşünüyorum.

0: Evet. Peki şimdi tabii malum, evet, Jackson Hole toplantısında bakalım Walsh ne diyecek. Genel olarak da ne kadar iddialı olacağı konusunda bir belirsizlik var piyasada, onu söyleyebiliriz. Bir taraftan da tabii Eylül ayı merkez bankaları açısından kritik. Neden kritik? Çünkü birden fazla merkez bankasının kararını alıyor olacağız. Tabii piyasaların noktasını belirlemesinde bir hayli kritik olacak piyasaların. Şimdi tabii burada 16 Eylül'de Fed'in kararı önemli. Bakalım Fed'den nasıl bir karar gelecek. Orada sabit kalması ihtimali önde. Avrupa Merkez Bankası'nda 25 bas puanlık bir artış gündemde 10 Eylül'deki toplantıda. 18 Eylül'de 25 bas puanlık artışla faizlerin 1.25'e çıkması bekleniyor Japonya'da. 29 Eylül'de burada Yeni Zelanda, pardon, Avustralya Merkez Bankası'ndan yine bir faiz artışı beklentisi var. Bizim toplantıdaysa 10 Eylül'deki sabit kalma beklentisi, ama yıl sonuna kadar iki indirim yapılabileceği değerlendirmeleri de öne çıkıyor. Bu arada yönetmenimizden rica ederim. Bugün Japonya'dan aldığımız son veri, çekirdek enflasyon verisi de oradaki faiz artışı beklentilerini güçlendirdi. Oradaki durumu da bir aktaralım. Manşet enflasyon 1.9 oldu. Çekirdek enflasyon Ağustos'ta 1.8'e yükseldi. Üçüncü kez ard arda bir yükseliş ve de yenin zayıf seyirde fiyatlar üzerindeki baskıyı arttırıyor. Ne dersiniz Eylül ayındaki takvime ilişkin? Özellikle sanki Japonya'daki artış kesin gibi.
1: Her merkez bankasının kendi ekonomisiyle ilgili yükümlülükleri ve sorunları var. Dolayısıyla baktığınızda farklı farklı kararlar alınacakmış gibi görünüyor. Japonların faiz artırımı neredeyse kesinleşmiş durumda, ama bunun küresel etkileri de olacaktır. Hem yenin değer kazancı, buna bağlı olarak carry trade ile ilgili dengesizlikler oluşabilir mi? Bu konu hep tartışma unsuru oluyor zaten. Dolayısıyla belki yine Japon Merkez Bankası ve Fed'in ortak bazı hareketlerinde finansal piyasalarda görebiliriz. Bizim Merkez Bankamız evet 10 Eylül'de toplanacak. Ben 0.50 bas puan civarında bir faiz indirimi bekliyorum. Her ne kadar piyasa beklemese bile. Ama tabii bu da dış konjonktürün elverişli olmasına bağlı olarak şekillenecektir diye düşünüyorum. Yine Körfez'deki veya işte Ukrayna'daki durumlara bağlı olarak belki karar süreçleri biraz daha farklı bir yöne evrilebilir. Diğer taraftan tabii Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın genel kanaat faiz artıracağı yönünde, ama ben faiz artışına kolaylıkla gitmeyeceği yönünde bir kanaat belirteyim. Eğer petrol fiyatlarında hızlı bir artış olmazsa büyüme ve sanayi dönüşümü ve talep canlandırılması ile ilgili senaryolar biraz daha gündeme gelebilir. O nedenle imtina edebilirler veya daha sert bir mesaj verip faiz artırmama yoluna gidebilirler. Fed'e gelince, Fed'in bir faiz arttırmasını beklemiyorum, ama tabii gerek Jackson Hole gerekse daha sonraki süreçlerde nasıl bir mesaj vereceğini ciddi derecede takip etmek durumundayız. Dolayısıyla her ülke kendi içinde bulunduğu durum ve gelecek beklentisini yansıtır şekilde kendisine bir para politikası yolu çizmeye çalışıyor diye özetleyebiliriz önümüzdeki sürecin.
0: Evet. Bu arada petrol fiyatlarına dair yorumunuzu alarak da tamamlayalım sohbetimizi. Burada tabii Venezuela'ya ilişkin önemli bir gelişme. Venezuela'nın OPEC'ten çıkabileceğine dair haber akışında bugün öne çıkan gelişmelerden biriydi bu. Şimdi Venezuela tabii malum dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülke. Fakat oradaki petrolün ağır petrol olması çıkarılmasını zorlaştırıyor. Fakat bu Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililerin de yine haber akışında öne çıkan gündem maddelerinden biriydi. Venezuela'daki geçici hükümetle görüşüp bazı sahaların mülkiyet hakkını sahiplenmek istediklerine dair bir konu var. Venezuela'nın OPEC'ten çıkışı örgütün küresel petrol piyasasındaki ağırlığını zayıflatabilir ve olası bir ayrılığında küresel petrol arzı ve fiyatları üzerindeki etkileri de tabii ki yakından izlenecek. Ne dersiniz? Şimdi bir de tüm bu gelişmelerin üzerine Venezuela OPEC'ten çıkarsa nasıl etkiler görürüz petrol fiyatlarında?
1: Esasında Venezuela petrol üretimine çok ciddi katkı vermediği veya ambargolu olduğu için petrol fiyatlarını etkilemesi sınırlı kalmıştı geçtiğimiz dönemde de. Bu dönemde de orada bir hükümetle ilgili süreçler devam ediyor. Amerika ile ilgili ortak çalışmaları da var. Her ne kadar OPEC'ten çıkacak çıkması gerçekleşse bile dünya piyasalarından uzak kalmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Dolayısıyla petrol fiyatları üzerine çok büyük bir etki yaratacağı kanaatinde değilim. Zaten halihazırda orada yeni iktidarla Amerikan petrol şirketleri arasında bazı anlaşmalar yapılıyor.

0: yapıldı veya yapılmak üzere. Dolayısıyla onun üzerinden bazı satışların da küresel anlamda gerçekleşeceğini rahatlıkla ifade edebilirim. Ama diğer taraftan emtiaya baktığınızda enerji emtialarının başında gelen petrole burada Körfez'deki gelişmeler çok önem taşıyor. Şu an itibariyle geçici bir ateşkes varmış gibi görünüyor ama bu geçici ateşkes yazıya dökülür mü veya kalıcı bir barış anlaşması yapılır mı? Bu soru işaretleri içindeyiz. Dolayısıyla 90 dolarların çok çabuk üzerine atabiliyor herhangi bir olumsuzlukta. Olumlu olması durumunda 80 dolarlara geliyor. Eğer kalıcı bir ateşkes olursa 70 dolarlara kadar geri gelebilir. Ancak olumsuzluk devam ederse ne yazık ki 90 doların üstünü görme ihtimalimiz de var. Dolayısıyla talepten ziyade, temel
1: Evet.
0: analizden ziyade spekülasyona bağlı olarak hareketlendiğini söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey, Mustafa Aşkın. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Ve buradan dönüyoruz Philip Capital'e. Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu bizimle birlikte. Metin Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Haftanın son işlem günü. Tabii bütün hafta boyunca merakla beklenen Jackson Hole 17'de konuşmasını bekliyoruz. Başkan Kevin Warsh'un. Siz nasıl mesajlar beklersiniz? Bir belirsizlik var tabii kendisinin vereceği mesajlara dair piyasalarda. Sizin görüşünüz ne yönde? Şahin mi güvercin mi gelir sizce mesajlar?
2: Fed Başkanı Warsh bu belirsizliği özellikle tercih ettiğini de söylemek lazım. Sizin söylediklerinize. Önümüzdeki dönem için herhangi bir şekilde bir yönlendirme, sözlü yönlendirmeyi tercih etmediğini yönetimde gelmeden önce de biz zaten piyasa oyuncuları olarak biliyorduk. Nitekim farklı da bir görüntü çıkmadı ortaya. En son açıklamalarından bir tanesinde biz faiz artırmıyoruz ama bizim görevimizi piyasadaki faizleri yükselterek piyasa oyuncuları zaten bizim görevimizi yapmış oluyorlar diyerek de özetlemiş olmuştu. O sırada da tabii ki 10 yıllıklar ve 30 yıllıklar faizlerde Amerika'daki yükseliş trendindeydi ama 7.35'lerin üzerine gördükten sonra 7.35 seviyelerini gördükten sonra o konuşma sonrasında hazineden bir operasyon haberi geldi. O da hani tabir caizse operations twist değil de treasury twist dendi ona da. Kısa vadeli bono ihraç edip bunun parasıyla uzun vadeli bonoları almak şeklinde bunun ilk etkisini olumlu olduğuna şahit olduk. 30 yıllık bono faizleri 5'e doğru geri çekildi. Sonrasında tekrardan eski seviyelerine doğru yaklaşmış durumda var ama ilk başladıkları seviyenin altında şu anda 10 yıllık olsun 10 yıllıkta da 4.75 seviyelerindeydi onun altında bulunuyor. Dolayısıyla Fed Başkanı'nın bu bizim görevi biz faiz artırmasak da piyasa bizim görevimizi yapıyor söylemiyle Hazine Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu değişim ve faizlerin yükselişini durdurma operasyonu aslında birbirleriyle çelişiyor. Burada amaçlar farklı. Bir taraf daha düşük oranlardan borç çevirme peşinde koşarken öbür Fed'in de enflasyonla mücadele konusundaki kaygılarını gidermiş oluyor yüksek faizler. Dolayısıyla Fed Başkanı'nın söyledikleriyle aslında Fed kurulunun yaptıkları icraatları birbiriyle tam birebir örtüştüğünü söylemeyiz. Bunun sebebi de kurul üyeleri arasında çok net bir fikir birliği yok. Yani 2016 yılından bu tarafa ilk defa 3 üyeye pas geçilmesine itiraz etmiş ve faizin artırılması yönünde oy kullanmıştı. Şimdi Warsh'tan da konuşmasında enflasyonla mücadeleyi temeli alan, çekirdeğe koyan, ortaya koyan bir konuşma Şahin anlaşılabilecek bir konuşma beklemek lazım diye
1: evet.
2: düşünüyorum ben.
1: Son bir dakikamız Metin Bey ama bir araya gireceğim. Son bir dakikamız buyur. Çünkü bakıyoruz şimdi yine 10 yıllık tahvillerde 4.70'lerdeyiz konuşmayı beklerken.
2: Yani ifade ettiğim gibi orada aslında bu hazinenin yapmış olduğu operasyonu da bahsedecek olursak bu treasury twist dedikleri operasyon aslında kısa vadeli bir çözüm. Burada maliye politikasında, para politikasında ya da Amerika'nın herhangi bir ekonomi politikasında büyük bir değişim olmayacak olursa, benim beklentim buradaki faiz oranlarının yükseliş trendinde, yani eskiden başlamış olduğu trende devam edeceği şeklinde. Dolayısıyla burada belki bir faiz artışı, yıl sonuna kadar bir faiz artışı, yani 25 puanlık bir artış iş görebilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Ama bu dediğim gibi Walsh'un açıklamaları daha çok şahin algılanacaktır, evet, diye düşünüyorum.

0: Ama kurul üyeleri arasında da bu artış almayacak olacağız da. Dolayısıyla ortaya bir daha yumuşak bir para politikası koyacak olurlarsa şayet, bunun piyasadaki etkileri negatif yönde olabilir. Ona da dikkat etmek lazım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Metin Bey. Size de iyi hafta sonları şimdiden. Görüşmek üzere.
0: İyi hafta sonları.
1: Efendim, burada kapatalım paranın yönünü. Bir kısa araya gidelim. Birazdan yine birlikteyiz.

0: Tera Portföy, paranın yönünü sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: onlar da alamamış.
1: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
0: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
1: O zaman spor araba.
0: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
0: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
0: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Maker, dünya için sizin için üretiyoruz.
7: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
8: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: Araç Muayene'de yeni nesil hizmet Turka sundu. İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
2: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya

tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
1: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
0: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Garanti.
3: Ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
4: Okullar açılıyor.
3: Evet.
4: Okul masrafları da gelecek.
5: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
3: Tabii ya.
6: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap

0: biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
1: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
0: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
2: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyzenin.
0: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: İkinci birden vermişiz.
3: Problem değil.
0: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ahpare'de.
4: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Mayıs'tan birlikteyiz. Bir saat boyunca küresel piyasalardaki durumu değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Önce küresel haritamıza bir gidelim. Küresel piyasalardaki son duruma hızlıca bir göz atalım. Tabii 17'deki Fed Başkanı Kevin Warsh'un mesajlarını bekliyor piyasa, tüm dünya diyelim. Nasıl mesajlar geleceğini merakla bekliyoruz. Malum sözlü yönlendirmeyi desteklemeyen bir başkandan bahsediyoruz. Warsh'un açıklamalarının ne kadar iddialı olacağı konusunda piyasada bir belirsizlik var. İşte 17'de mesajları bekleyip görüyor olacağız. İçeride BIST endeksinde 14.591'den geçiyor. Fiyatlama 0.11'lik yukarı yönlü bir hareket var. Avrupa'da pozitif bir hava olduğunu takip ediyoruz. Frankfurt 0.67, Paris 0.97, Madrid 0.58, Londra'da 0.13'lük bir yukarı yönlü hareket. 16.30'da Amerikan borsalarını açıyor olacağız. Şu an vadeli tarafta S&P pozitif yatay, Nasdaq 0.16 geride, Dow Jones 0.21 yukarıda. Asya'da da bugün karışık bir seyri geride bıraktığımızı hatırlatalım. Bir de petrol fiyatlarına bakalım. Oradaki son durum nasıl? Çünkü hala belirsizlik devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri İran arasında. Brent petrol 87.49, ham petrolde 82.78'deyiz ve de doğalgazda da 2.85 seviyesini görüyoruz diyerek buradan uzanalım Tahran'a. Muhabirimiz Ekber Karabağ bizi bekliyor. Yeni mesajlar vardı taraflardan. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve tankerlerin petrol taşımaya devam ettiğini söylüyor. Fakat konuşacak pek bir şey yok. Biz İranlılarla konuşmak istemiyoruz dedi. Diğer taraftan İran'dan daha diplomasi kanadının kapısının açık olması gerektiğine dair mesajlar var. Nedir son durum Ekber, senden dinleyelim.
1: Evet, teşekkür ederim. Belirttiğiniz üzere gerilim devam etmektedir İran'da Amerika

0: Birleşik Devletleri arasında ne kadar ki savaş dursa da özellikle bu gerilimin merkezinde Hürmüz olduğunu söyleyebiliriz. Bu gerilimi düşürmek için bölge ülkelerinde inanılmaz bir çabası söz konusu. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Pakistan'dan, Umman'dan yetkililer Tahran'da ziyarette bulunmuştu ve son olarak da dün de Katar Başbakanı Tahran'da temaslarda bulundu. Mesut Pezeşkian Meclis Başkanı ve diğer İran'ın yetkililerle üst düzey görüşmeler yaptı ve İran bir kez daha bu görüşmede Hürmüz açılması için ön şartını belirlemiş oldu ve o da Amerika Birleşik Devletleri'nin iki ülke arasında varılan 2,5 ay önce Pakistan öncülüğünde varılan İslamabad mutabakatının hayata geçmesini ve ona bağlı kalmasını şart koştu. Bugün gün içinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın bu ziyaretle ilgili bir açıklaması, bir paylaşımı söz konusu oldu. Diplomasi penceresinin hala açık olduğunu ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı uygulayacağı baskıdan bir fayda elde edemeyeceğini anlaması üzerine bunun mümkün olabileceğini ifade etti. Aynen birebir kendi ifadelerini aktardım. Ancak Amerikan cephesine baktığında Amerika Birleşik Devletleri özellikle İran'a karşı başlattığı o ekonomik baskı politikasını devam ettirmek istediğini söyleyebiliriz. Bu kapsamda bugün Scott Bessent, ABD Hazine Bakanlığından gelen açıklamada İran'a karşı hem uygulanan deniz kuşatması ve ayrıca geçtiğimiz günlerde başlatılan ekonomik baskıyla birlikte aynen birebir okuyorum ki işte İran'ın çökmekte olan ekonomisini yerle bir edeceklerini söyledi. Scott Bessent aynı zamanda son iki hafta içinde söz konusu Boğaz'dan 130 milyon varil petrol da geçirdiklerini ifade etti. İran'dan gelen açıklamada ise İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı İran'a karşı ablukanın bu şekilde devam etmesi halinde İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki çıkarlarını %100 hedef alacağını belirtmiş oldu. Tabii bu konuyla ilgili ayrıntı mevcut değildir %100 ifadesini kullanırken. İran ne yapacaktır? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki çıkarlarını vurmak için acaba işte Hürmüz'den geçen gemileri vurmakla mı yetinecek yoksa başka bir eylem de mi yapacaktı? Tabii önümüzdeki süreçte bunu bekleyip göreceğiz. Donald Trump'ın tekrar Hürmüz'ün açık olduğuna ilişkin ve bu bölgedeki mayınların temizlendiğine ilişkin bir açıklaması söz konusu oldu. Hatta gün içinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Başkomutanı'nın da bu yönde açıklamaları oldu. Hatta Donald Trump sadece ordu tarafından değil uzaydan uzay birimleri tarafından da an Hürmüz'deki işte hareketliliği takip ettiklerini söyledi. Ne kadar ABD buranın açık olduğunu söylese de buradan geçen gemi sayılarına bakıldığında savaş öncesiyle asla kıyaslanmayacak bir durumda olduğunu ifade edebiliriz. Son bir notu da şunu aktarayım. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian bölge ülkelerine, bölge Müslüman komşu ülkelere çağrıda bulundu. Bir çatışmazlık anlaşılması yapabiliriz. Böyle bir öneride bulundu. Özellikle Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke anlaşmasının yapılmasıyla ilgili işte o ilgili anlaşmanın ardından İran'dan böyle bir açıklama gelmesi oldukça manidar diyor ve sözü Tahran'dan Apara stüdyolarına bırakıyorum.
1: Ekber Karabağ'a teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Tahran'da ve buradan Berna Seher Özdemir'e gidiyoruz. Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı. Berna Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi bölgedeki son durumu dinledik muhabirimiz Ekber Karabağ'dan. Tabii yine çelişkili açıklamalar, diplomasi tarafına dönük aslında bir takım çabalar ama henüz bir sonuç yok. Petrol fiyatlarında da 90 doların altındayız fakat 88 dolar bandındayız. Ne dersiniz gidişata ilişkin siz ne öngörüyorsunuz?
2: Evet, buradan karmaşık açıklamalar geldikçe yine petrol fiyatlarında ve tahvil faizlerindeki seyrin de yine yukarı yönlü olduğunu bekleyiz. Bir taraftan tabii uzlaşılması iyi olacaktır ancak tabii ki hani İran'ın bazı açıklamalarının durumu teyit etmiyor olması da bu konuda şu anda önemli bir anlaşmanın olmadığını gösteriyor ama geçtiğimiz haftaya göre gemi sayısındaki artış bir miktar Brent petrolün tekrar fiyatlarının geri çekilmesine neden oldu. Bir taraftan tabii ki biz bu savaşı izliyoruz. En önemli konu olarak ABD-İran tarafındaki savaşın etkileri anlamında hem enflasyon enflasyon rakamları var, hem de işte merkez bankalarının bu, özellikle Eylül ayı içerisinde ne yapacağı bekleniyor küresel tarafta. Dolayısıyla aslında piyasalar

0: olduğunuzu görüyoruz. Bu bekleme sürecindeyken de tabii ki burada önemli diplomatik adımların atılması piyasalar tarafından beklenen bir konu. Ama bugünün özelinde sadece Amerika, İran değil, bir de Rusya ile Ukrayna arasındaki bazı konular da çok fazla gündemde. Bu Karadeniz konusunda yaşanan bu durumunda özellikle buğday gibi işte tahıl ürünlerine yansıyan, bu fiyatlara yansıyan bir durumu söz konusu. Bir taraftan emtiyaf fiyatlarındaki bir yükselişin de petrole eşlik ettiğini söyleyebiliyoruz ki yine bu enflasyon riski, gıda enflasyonu anlamında çok önemli bir durum. Bundan sonraki durumları ya da işte enflasyonist göstergeleri etkileyebilecek bu nedenler önümüzde duruyor bugün.
1: Tabii şimdi dediğiniz gibi bir taraftan Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin de artıyor olması, işte bu emtia demişken buğday fiyatlarında 3 yılın zirvesini görmüş olmamız, bu tabii tamamıyla yani ağırlıklı olarak, tamamıyla demeyelim ama ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanıyor. Malum bölgenin önemi büyük, dörtte birini karşılıyor o buğday tarafının. Aynı zamanda konunun arpa içecek tarafı da var. İşte Rusya'nın tehditleri. Dün İngiltere'ye yaptığı tesisleri, askeri tesisleri vururum şeklinde. Konu NATO'ya sıçrar mı? NATO ülkelerine, bu da kritik. Çünkü Rusya'nın kartları daha da sert açacağına dair görüşler var ki bugün de Ukrayna yeni bir rafineri vurmuş. Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden birini dronlarla. Şimdi orada da malum o tansiyonun bir hayli yükseldiğini görüyoruz. Ne dersiniz? Sanki hani Amerika Birleşik Devletleri İran tarafı bir tık daha yumuşarken öbür taraf daha mı sertleşecek? Tabii bunun da birden fazla etkisi olur piyasalarda.
0: Evet, diğerini beklerken tam da buradan işte bu sefer olumsuz bir etki yaşanıyor diyebiliriz ve baktığımız zaman hani Amerika seçimleri öncesinde aslında bu İran tarafının biraz daha hani en azından haber akışı anlamında daha nasıl diyelim son dönemde bir haftalık süreç içinde daha ticaret alanında ya da işte yaptırımlar anlamında hani bir askeri durum ya da işte bir kara harekat gibi değil de savaş tamamen artık böyle bir ekonomik anlamda belki sürdürülecek beklentisi artmıştı piyasalarda. Çünkü buna da tabii ki gelen haber akışı etkiliyordu ve bir taraftan yine ticaret savaşları da gündemdeydi. Hem bu yaptırımların İran'a yardım eden ülkelerin de işte bu yaptırımlardan etkileneceğine dair beklentiler vardı. İşte hem de Amerika, Kanada tarafında da bazı işte vergi durumları söz konusuydu. Bir de buna şimdi işte Rusya, Ukrayna eklenince özellikle bu konunun da gıda fiyatlarını etkileyici bir faktör olması nedeniyle şu anda bu haftanın aslında risk faktörlerini hepsini bir arada görüyoruz. Ve baktığımız zaman tabii işte merkez bankalarının bundan sonraki süreci nasıl yöneteceğine dair işte hep konuştuğumuz durum var. Enflasyonlar yüksek. Sonuçta bunu hem yurt içinde görüyoruz hem de küresel anlamda enflasyonun yüksek olduğunu ve bunların da tahvil faizlerindeki yükseliş hareketini desteklediğini biliyoruz. Bir taraftan işte Amerika hükümeti işte bu yükselen tahvil durumlarında birazcık satış yaparak geri alım programıyla şu anda bir müdahale de yaptı geçtiğimiz hafta. Bunun bir olumlu etkisi yaşandı. Bunu görüyoruz. Yurt içinde Merkez Bankası yine faiz tarafında politika faizini çekti. Haftalık repo ihalelerini açarak 37 seviyesine politika faizine tekrar fonlama geri dönmüş oldu. Bunun aslında bir olumlu etkisi var. Ama gelişmeler bu risk faktörleri tekrar aslında hem tahvil faizlerinde hem de sıkı para politikası anlamında izlenecek yol anlamında merkez bankalarının elini daraltıyor diyebiliriz.
1: Merkez bankaları demişken tabii hemen dönelim Jackson Hole tarafına. 17'de malum az kaldı. Piyasaların merakla beklediği. Orası tabii kritik olacak. Başkan dediğimiz gibi sözlü yönlendirme sevmiyor diye açıkladı. Orada tabii gelebilecek mesajlara dair de bir netlik yok piyasalar tarafında. Şimdi Fitch demiş ki yakın zamanda faiz artışına gidileceğine dair bir sinyal beklemiyoruz diyor. ING Walsh enflasyonun seyrinin kontrol altında olduğu mesajı verebilir. American Enterprise Institute hangi gelişmelerin faizleri etkileyeceğine dair bir açıklama piyasaları yatıştırabilir demiş.

0: Bir de bu enflasyon şokunun kalıcı olmayacağına dair kanıta ihtiyacım var diyor. Ayrışma var. Zaten ayrışmayı da malum en son toplantıda görmüştük. 9 kişi istemezken faiz artışı, 3 kişi faiz artışı istemişti. Şimdi bu arada bölgesel bankalarda da yeni bir gelişme. Bu 3 tane artış yönünde oy kullanan üyenin oradaki faizlerde 25 bas puanlık bir artış yaptığını takip ettik bu hafta ticari kredilerde. Bu da tabii ilginç bir gelişme ülke için. Ne dersiniz? Siz ne beklersiniz? Böyle ayrışmanın olduğu bir günde sözlü yönlendirme sevmeyen Kevin Walsh'tan.
1: Evet, Kevin Walsh'un zaten bu yönlendirmeye kapalı olması, yine toplantıda da çok fazla geleceğe yönelik bir yönlendirmeden imtina etme durumunu ortaya çıkarıyor. Ama tabii beklentiler hem işte faiz artırımı yapabilir mi ya da yapmaz mı yönünde olduğu için Fed'e ilişki. Burada bir miktar daha hani şahin bir açıklama ya da daha piyasaların daha hoşuna gidecek açıklamalar tabii ki yakından takip edilip piyasalara da etki etme potansiyeline sahip. Sonuçta faizler bir şekilde Amerika ve İran konusunun da etkisiyle, işte petrol fiyatlarının yüksek seyriyle, bunun ikincil etkileriyle yükselmeye devam ediyor. Ve bir taraftan Amerika'da sadece enflasyonist değil, aynı zamanda işte borçlanma maliyetlerinin artması da faizleri yükselten bir neden. Yüksek bütçe açığının olması, tekrar borçlanma refinansmanının yapılıyor olması ve işte burada borçlanma faizinin tekrar yukarıya yönde gidiyor olması ya da işte yeni teknoloji şirketlerinin para ihtiyacıyla doğan bir para ihtiyacına yönelik bir faiz artışı, sonuç itibariyle hepsi birlikte fiyatlara giriyor ve Amerika ABD hazinesi de zaten bundan çok hoşnut olmayarak belirli bir seviyede artık faizlerin gidişatına bir dur demek amaçlı geçtiğimiz hafta bu geri alım programını gerçekleştirmişti. Ancak hani baktığımız zaman hemen bir gün sonrasında da faizlerin tekrar o yükselmiş yerine geri geldiğini gördük. Şimdi enflasyon düzelse de diğer konuların düzelmesi ya da enflasyonist etkilerin hemen giderilmesi söz konusunun olmadığı bir ortamda bu bozulmayı göz önünde bulundurarak Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentiler hala daha korunuyor. Eylül ayı için olmasa da bu 2026 senesinin sonuna kadar olan dönemde en azından bir faiz artırımı yapacağına yönelik piyasa beklentisini korumakta. Eylül'den faiz artırımı beklentileri eskiden %65 civarındayken son gelen verilerin olumlu olması, hem enflasyon tarafında hem istihdam tarafında verilerin çok da olumsuz bir görünüm sergilememesi özellikle Fed'in Eylül ayındaki faiz indirimini %35 olasılığa indirdi. Dolayısıyla bunun sonraki aylarda olma olasılığı yüksek ama Walsh'un burada bir değişiklik yapıp da bir yönlendirme yapıp yapmayacağı tabii ki zor görünüyor. Çünkü kendisi hani şimdiye kadar bu durumdan kaçındı. Ama bir taraftan da Jackson Hole toplantılarının geçmişten beri özelliği zaten bu içinde bulunan her neyse o seneye ait konjonktürde merkez bankalarının hep geleceğe dair para politikalarına ilişkin sinyal vermesiydi ve burada işte faiz arttıracaksa işte Fed'e daha önceden işaretlerini görebiliyorduk ya da indirecekse dönemsel olarak biz buradan bu sinyalleri izlemiştik ve piyasalar üzerine etkisini görmüştük. Dolayısıyla hani bu beklenti bu sene için çok geçerli olmayabilir. Açıklamaların yine her zaman yönlendirmeye karşı gelen başkanın o türde olması söz konusu olabilir. Diğer FED başkanları şahin olan kısım var. Biraz önce söylediğiniz gibi zaten toplantıda da 3 kişi faiz artırımı yönünde oy kullanmıştı. Tutanaklara baktığımız zaman FED toplantı tutanaklarına zaten hani bu Amerika-İran savaşı ile artan jeopolitik risklerin ve yükselen petrol fiyatlarının zaten faiz arttırımı konusunu masada tuttuğunu hep söylüyor. Tutanaklardan zaten biz bunu hep okuyoruz. Ama bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair durumu biz bundan sonraki süreçte veriler ve verilerin ne kadar kalıcı, yani enflasyonun ne kadar kalıcı ya da sürekliliğine dair bir belirginlik görmemize göre değişeceğini düşünüyorum.
0: Bu

0: arada City'den yeni bir yorum var. Dolar ve tahvile ilişkin. Citigroup stratejistleri demiş ki petrol fiyatlarındaki gevşeme ve Amerikan iş gücü piyasasındaki zayıflamanın dolar üzerinde baskı yaratacağını, buna karşın uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükü hafifleteceğini öngörmüşler. Enerji fiyatlarındaki artışın ve büyüme dinamiklerinin tahvil getirilerini yukarı taşıdığını, bu hareketin büyük ölçüde reel getiriler ve enerji fiyatlarıyla eş zamanlı gerçekleştiğini ifade ediyorlar. Ve getiri artışlarında bütçe açığı kaygıları, enflasyon beklentileri ya da dev teknoloji şirketlerinin borçlanma ihtiyaçlarının etkisinin sınırlı kaldığını savunmuş banka analistleri ve piyasadaki ana basınç sübabının döviz piyasasına kayacağını öngörmüşler. Siz ne dersiniz bu konuda? Bu tabii malum şu an tartışmalı bir konu.
1: Biraz önce onların dediklerinin tam tersini söyledim evet. Galiba. Çünkü ben şöyle dedim. Petrol fiyatları yükseliyor. Bu bir enflasyonist etki yaratıyor. Zaten dolaylı etkileriyle enflasyon hemen düşme eğiliminde olmayabilir dedim birincisi. İkincisi bu teknoloji şirketlerinin yatırımları devam ediyor. Para ihtiyacı devam ediyor. Dolayısıyla para ihtiyacının devam ettiği bir yerde, paranın talebinin olduğu yerde yine faizlerin yükseleceğini söyledim. Bütçe açığı yüksek dedim. Borçlanma maliyetleri artıyor dedim. Zaten bu 40 trilyon dolar gibi bir rakam ve Merkez Bankası'nın da bundan sonraki tutumunu da aslında belirleyecek. Ve bir taraftan baktığımız zaman ABD hükümetinin gelinen faiz seviyesinden de çok hoşnut olmadığını ve burada müdahale ihtiyacı da görüp müdahale de ettiğini söyledik. Zaten hani bu piyasada olmuş olan bir şey. Ama bunun da devam etme olasılığı var. Faizlerin yükselmesi değişim devam etmesi sonrasında, ama buna da ne kadar bundan sonraki süreçte düşer demek ya da eğilir demek bugünden çok zor olabilir. Çünkü mevcut bulunduğumuz konjonktür faiz yükselişini teyit edecekse, evet, kontrollü olarak belki satışlar daha hızlı, daha yüksek faiz indirimleri faiz arttırımları görünmesin diye müdahalenin olumlu sonucunu yansıtsa da aşağıya doğru eğilimin, petrol fiyatı düşmedikçe, enflasyon rakamları çok gerçekleşmeler anlamında iyileşmedikçe söz konusu olmaması gerekir diye düşünüyorum açıkçası.
0: Bu arada Jackson Hole konuşuyoruz. Şimdi yeni bir yorum daha düştü önüme ajanslardan. MT Bank ve Wilmington Trust Investment Advisor'ın baş ekonomisi Luke Tilley demiş ki, hani bugün ne bekliyorsunuz diye sorduklarında, insanlar bana sürekli ne beklediğimi soruyor. Ben de aslında bir şey beklemiyorum. Ne söyleyeceğini tahmin etmek çok zor. Tahmin etmem gerekirse ekonominin teknik detaylarına ve politika beklentilerine dair bir ayrıntı vermek yerine görev güçlerinin çalışması ve Fed'in nasıl çalışması gerektiğine dair genel ve kapsamlı bir bakış açısı sunacaktır diyor. Kaldı ki hatırlayalım, en son zaten toplantıdaki açıklamasında da ben bu görev güçlerine ilişkin detayları Jackson Hole toplantısında açıklayacağım demişti. 5 görev gücü malum. Şimdi bu da tabii olası. Hiçbir mesaj vermeden böyle bir genel çerçeveyle bunları aktarıyor olması. Şimdi böyle bir tabii görev güçlerine odaklanması ve bunların detaylarını açıklıyor olması piyasada nasıl bir algı yaratabilir sizce?
1: Yani sonuçta daha önceden açıkladığı için, bunu hani bekleyen de kesim olduğu için, hani bu beklentinin gerçekleşmesi çok sürpriz olmaz. Ama bir taraftan da bazı açıklamaların da yapılması gerekir. Şu anda risklerin olduğu bir ortamdan konuşuyoruz. Bu savaşın ne kadar süreceğinden konuşuyoruz. Seçimlerden konuşuyoruz Amerika tarafından. Borçlanma maliyetlerinden yapılan müdahaleden bahsediyoruz. Yani bunları tamamıyla duyarsız ve hiç dikkate alınmadan da bir konuşmanın olmaması gerekir. Ama bu konuşmada FED toplantı tutanaklarının dışında bir sinyal vermeyecektir. Yine hani olumsuz durumların gerçekleşmesi durumunda, uzaması durumunda, risklerin artması durumunda yine işte faiz artırımının masada olabileceğini, aksi takdirde de olmayabileceğini söyleyecek. Çok hani FED toplantı tutanaklarından sapmadan açıklamalar olması mümkün bence de.
0: O zaman dönelim kıymetli metal tarafına, çünkü malum oradaki yukarı yönlü hareket dikkat çekici bu hafta, hem gümüş tarafında hem altın tarafında ve tabii orada da hani kıymetli metal tarafı tetikte diyebiliriz Jackson Hole öncesinde. Şimdi siz ne bekliyorsunuz, altınla başlayalım.
1: Evet, şimdi yani bütün konuştuklarımızı topladığımız zaman şimdiye kadar altından bir çıkış vardı. İşte 6 aylık 7 aylık süreçte dolara geçiş vardı. ABD tahvillerine geçiş vardı. Bunu yaşıyorduk.

0: bunun da en önemli sebebi işte altının belirli bir faiz getirisinin olmamasıydı. Tahvil faizleri yükselirken de burayı cazip kılan faktör ve risk iştahının olmamasıyla altından çıkış diyelim. Hep bu tahvil faizlerinin yükselişi esnasında ABD tahvillerine girdi. Şimdi bunun geriye dönmesi için bu faizlerin yükselişinden bahsetmiyor olmamız gerekir ki program başladığından beri ABD tahvil faizlerindeki yükselişten bahsediyoruz sonuç itibariyle. Bunun işte enflasyonist etkisi olsun ya da diğer etkilerin hepsini şimdi saymayayım. Diğer etkilerin mevcut durumda da devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradan çıkış ve bu faizlerden yatırımcıların çıkarak altın gibi bir varlığa orta ve uzun vadeli girişi için doğru bir yerde miyiz, doğru bir noktada mıyız? Bunu sorgulamak gerekiyor. En son düşüp de geldiğimiz seviyelerde ABD tahvil faizlerini özellikle işte ABD hükümetinin müdahalesiyle birlikte faiz düşüşü destek vermişti. Yukarı yönde hareketin burada biz destek bulduğunu görmüştük ve geçtiğimiz haftadan beri de yeniden seviyelerde 4596 görüyorum ben de şu anda ekranda altın ons fiyatını yeniden seviyelerde mevcutta durduğunu görüyoruz. Ama bundan sonraki süreçte daha çok destek bulabilmesi işte Fed'in faiz arttırımlarını yapmayacağına dair açıklamalar olabilir. İşte enflasyon beklentilerindeki değişimler olabilir. Enflasyon gerçekleşmelerinde beklentilerin altında gelen enflasyon rakamları olabilir. Bunu tabii sadece Fed açısından değil, bütün küresel anlamda faiz hatlarından bahsetmek gerekiyor. Biz yurt içi tarafa baktığımızda bile yani yatırımcıların altın tercihine tekrar kayabilmesi için, faizden çıkması için ve altının bundan sonra yükseliş eğiliminde eğer daha önce altından geçiş yaptılarsa tekrar girip de kalıcı olabilmeleri için yine faizlerdeki düşüş eğiliminin enflasyon rakamlarıyla destek bulması gerekiyor. Biz hafta başında Merkez Bankası'nın adımını gördük. İşte haftalık repo ihalesi açtı ve haftalık repo ihalesinin etkisiyle biz hem gecelik faizlerde bu düşüşü gördük. 37 seviyelerine geldi. Hem de yurt içinde tahvil faizlerinde de mesela 2 yıllık gösterge tahvilde de 40'ın altını gördük. Ama bugün geldiğimiz nokta da tekrar mesela 2 yıllık gösterge tahvilin yukarı yönde hareket ettiğini görüyoruz. Çünkü küresel tahvil faizleri yüksekken de gelecek hafta mesela bir enflasyon rakamı açıklanacak ki bunun aylık bazda %2 civarında olması bekleniyor. Yıllıkta da bu %32 civarında bir enflasyonun halen devam ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla çok fazla da bir gevşeme eğiliminde ya da alım iştahında olmadığını görüyoruz. Altında da aynı şekilde yatırımcıların tekrar bu faizden vazgeçerek altına geçişleri için daha uygun işaretler aranacaktır. Dolayısıyla gelinen seviyelerde bugün işte Fed konuşması olabilir. Ardından da Eylül ayında hem yurt içinde zaten bahsettim ama dışarıda da küresel merkez bankalarının faizlerde ne gibi hareketler yapacağını izleyecek altın yatırımcısı. Özellikle işte Euro tarafında da zaten bu kadar enflasyonun yüksek olduğu noktada tekrar bir faiz arttırımı beklenirken Fed'in faiz arttırmaması durumu ya da işte Japonya'da yine enflasyonun yüksek olmasıyla faiz arttırma ihtimalinin olması yine altındaki yukarı yönlü hareketleri sınırlayabilecektir.
1: Tam zaten bu noktaya gelecektim. Siz orada sonlandırdınız. Çünkü ekranda da şu an yansıyor. Eylül ayı bir hayli kritik olacak merkez bankaları açısından. Daha doğrusu birçok büyük merkez bankasının biz faiz kararını takip ediyor olacağız. Bunlar arasında 16 Eylül FED, 10 Eylül Avrupa Merkez Bankası dediğiniz gibi bir artış beklentisi var. 25 bas puanlık. Önemli bir kritik mesaj 18 Eylül'de Japonya Merkez Bankası'nın kararı ki bugünkü gelen çekirdek enflasyon verisinin 3. kez üst üste artışla gelmesi ki burada Orta Doğu krizinin etkisi görüldüğü ifade ediliyor. Orada 25 bas puanlık bir artış beklentisi bir hayli güçlenmiş durumda. Aynı şekilde Avustralya'da tabii önemli bir merkez bankası bölge açısından orada da bir artış beklentisi var ve bizimki de 10 Eylül'de. Tabii bir, daha fazla merkez bankasının da kararını karşılıyor olacağız ama Yeni Zelanda, İngiltere Merkez Bankası özellikle bir değişim ihtimali olanlar, öne çıkanlar bunlar. Şimdi Japonya tarafı faizi arttırırsa siz ne düşünüyorsunuz? Orada tabii riskler nasıl şekillenir? Çünkü şunu da hatırlatalım.

0: Amerikan tahvillerinin, tahvil konuşuyoruz ya başlangıçtan beri, en büyük sahibi dünyadaki Japonya. Zaten yen noktasında, dolar yen paritesinin geldiği noktaya ilişkin olarak iki ülkenin ortak müdahalesini takip ettik. Çünkü yenin durumu Amerika Birleşik Devletleri açısından da önemli. Fakat bir anlamı da olmadı yapılan müdahalenin. Ve gördük ki Haziran ayındaki Amerikan Hazine Bakanlığı verilerinde öne çıkan Çin ve Japonya en çok Amerikan tahvilini elinden çıkaran ülkeler olmuş. Bir de faiz artışı gelirse Japonya'da ne dersiniz, bizi neler bekler?
1: Evet, burada dediğiniz zincir çalışabilir. Dolayısıyla Amerika'da buna önlem olarak zaten Japonya ile birlikte, ortak hareketle birlikte Japon yenine müdahale etmiş durumda. Çünkü Japonya elindeki ABD tahvillerini satmaya kalksa ABD tahvil faizleri daha da yükselebilir. Bunun da önüne geçme amaçlı Amerika bu yönde de davranıyor diyebiliriz. Şimdi Japonya'da zaten faiz oranlarının bugün de Tokyo enflasyonu geldi. Yine işte bu seviyelerde olduğunu görüyoruz. Yaklaşık tahvil faiz seviyelerine yakın, yıllıkta 1.70 seviyeleri de söz konusu. 2 yıllık tahvilin de şu anda 1.70 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ve burada baktığımız zaman bir faiz arttırımı şu anda fiyatları zaten hani hali hazırda girmiş durumda. Japonya'dan böyle bir faiz arttırımı, 25 bas puanlık bir faiz arttırımının yapılması bekleniyor. Bu tarafı tekrar, yani Amerika tarafı özellikle ABD tahvil faizlerini kollamak açısından, bu özellikle Japon yenini kollamak açısından değil belki, ama Japonya'nın Japon yenini Japonya ile birlikte alarak diyelim, yine pariteye baktığımız zaman Japon yeni dediğimiz, yani dolar Japon yeni paritesi zaten risk iştahında bir göstergesi olarak yıllardır önümüzde. Çünkü carry trade'lerin büyük bir bölümü de bu parite üzerinden gerçekleşmekte. Ve baktığımız zaman da son dönemdeki müdahalenin etkisi sonrasında da dolar Japon yeninde bu etkinin de çok sınırlı kaldığını görüyoruz. Dolar Japon yeninde yine yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Yeniden işte bu 164-165 seviyelerinin o kısımlarından tekrar aynı müdahalenin gelme olasılığı mevcut. Bu da hani bir miktar paritenin o seviyelere yaklaştıkça duraksaması anlamına gelebilir önümüzdeki süreçte.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Berna Seher Özdemir, Atlas Portföy Genel Yardımcısı. Size iyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek üzere. Bakalım yarım saatimiz kaldı, nasıl mesajlar geliyor olacak Jackson Hole'den diyerek kısa bir araya gidelim. Devam edeceğiz piyasalardaki yönlü konuşmaya.

0: Next'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital ile devam edecek.
1: Morken Bacay. Tüm koyun boyaj.
2: Ay onu bu paçavuş ne?
3: Uluslararası bir suç örgütü ve rehin alınan insanlar. Sakin ve soğukkanlı bir kriz müzakerecisi. Rehineleri kurtarmak için sadece 12 saati olan Seul Polis Merkezi tüm imkanlarını bu operasyon için seferber eder. The Negotiation, yarın 20'de Apare'de.
0: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı Philip Capital ile devam ediyor.

0: Küresel bakışı Amerikan ekonomisinde Temmuz ayında ticaret açığı sermaye ürünlerinin ithalatındaki yıllardır görülmemiş artışın etkisiyle geçen yıldan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Detaylara bir bakalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde ticaret açığı Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ürün ticareti açığı Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %17,2

0: artarak 118.8 milyar dolara yükseldi. Açık beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi ticaret açığının 100.5 milyar dolar olması yönündeydi. Açığın büyümesinde itici güç ithalattaki artış oldu. Ülkede ürün ithalatı Temmuz ayında %3,7 yükseldi. Özellikle bilgisayar ve bilgisayar aksesuarları, yarı iletkenler ve telekomünikasyon ekipmanlarını kapsayan sermaye ürünleri ithalatında 1993'ten bu yana en güçlü aylık artış kaydedildi. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin ürün ihracatı %2,9 geriledi. Şirketlerin değişen gümrük tarifelerine karşı tedarik zincirlerini güvence altına almak amacıyla ürün ve ham madde stoklaması da ticaret dengesindeki dalgalanmada etkili oldu. Yapay zeka yatırımlarına yönelik ekipman ithalatının güçlü seyri ise devam etti. Öte yandan Temmuz ayında perakende stoklar %0,7, toptan stoklarsa %1,3 arttı.
1: Almanya'da son dönemdeki olumlu ekonomik sinyallere rağmen iş gücü piyasasındaki durgunluk sürüyor. Almanya Federal İş Ajansı işsizlik rakamlarına ilişkin Ağustos ayı verilerini açıkladı. İşsiz sayısı Ağustos ayında 3 milyon sınırının üzerinde kaldı. Ülkede Temmuz ayında %6,4 olan işsizlik oranı Ağustos'ta %6,5'a yükseldi.
0: Almanya'da son dönemdeki olumlu ekonomik sinyallere rağmen iş gücü piyasasındaki durgunluk sürüyor. Almanya Federal İş Ajansı işsizlik rakamlarına ilişkin Ağustos ayı verilerini açıkladı. İşsiz sayısı Ağustos ayında da 3 milyon sınırının üzerinde kaldı. Buna göre ülkedeki işsiz sayısı Ağustos'ta geçen aya göre 54 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 36 bin kişi artarak 3 milyon 61 bine ulaştı. Ülkede Temmuz ayında %6,4 olan işsizlik oranı Ağustos'ta %6,5'e yükseldi. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, iş gücü piyasasında son aylardaki sönük seyrin devam ettiğini belirterek, iş gücü piyasası Ağustos ayında geleneksel mevsimsel etkilerin ötesinde kayda değer bir dinamizm göstermedi ifadesini kullandı. Almanya'da işsiz sayısı yaz tatili döneminin başlamasıyla Temmuz'da Nisan ayından bu yana ilk kez 3 milyon barajını aşmıştı. Uzmanlar Temmuz ayından itibaren işsizlikte görülen düzenli artışın mevsimsel etkilerin yanı sıra ekonomideki dönemsel zayıflıktan da kaynaklandığını belirtiyor. Son dönemde ekonomide artan büyüme sinyallerinin ilerleyen süreçte iş gücü piyasasına olumlu yansıyabileceği öngörülüyor.
1: Ve şimdi de karşımızda Soner Kuru olacak, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi dinledik, bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dış ticaret açığının geldiği nokta. Diğer taraftan malum bu sönümlenemeyen tahvil konusu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve Amerika Birleşik Devletleri'ne artık bu güvensizliğin bir yansımasıdır, görüşlerinin artması. Diğer tarafta Almanya, Avrupa, oranın motoru, orada işsizliğin artıyor olması, işte Volkswagen'in fabrika kapatma planları, enerjide depolarını dolduramıyor olmaları, doğalgaz fiyatının son yılların en yüksek seviyelerine gelmesi ve Rusya'ya yeni yaptırımların gündemde olması ve bu yaptırımlar gündemdeyken de işte kışın da kapıda olması aynı zamanda pek çok gündem maddesi var aslında, olumlu tarafta olmayan. Tabii Amerika-İran krizi devam ediyor. İşte Rusya-Ukrayna gerginliği daha da artıyor. Ne dersiniz? Genel olarak fiyatlamalara bunların ne kadarı yansıyor sizce?
2: Bu kadar olumsuzluk varken ekonomileri ayakta tutmak için özellikle başta Amerika olmak üzere biraz daha enflasyona razı olup biraz daha para basarak ekonomik refah düzeyini mümkün olduğu kadar korumaya çalışıyorlar ve geldiğimiz noktada siz de önceki bültenlerinizde haber yaptınız, Amerika'daki borçluluk sorunu 40 trilyon doların üzerine çıktı ki bunun büyük bir bölümü son 5-10 yılda oluşan böyle hızlı bir yukarı trend borçlulukla ilgili. Şimdi buradaki hikaye özellikle belki biraz da bu Çin-Amerika bilek güreşine gidiyor. Çünkü bir şekilde belki 20 sene önce bir montaj ekonomisi olan Çin burada inovasyonu ve teknik üstünlüğü yavaş yavaş ele geçiriyor ve hani burada büyümelerdeki ivmelenme böyle devam ederse kabaca 2045'te Amerika'dan daha büyük bir ekonomi haline geliyor ki ülkeler tarihi anlamına baktığımızda şurada 20 sene çok kısa bir sene. Amerika Amerika'nın genel politikası tabii burayı durdurmak, burayı frenletiyor olmak. Bunu yapıyorken de ekonomide oluşan belirsizliklere, kırılganlıklara karşı da biraz daha ekonominin dirençli hale gelmesi için enflasyona razı olup parasal tabanı genişletiyor olmak. Şu anda baktığımızda işte pandemi dönemi 9 trilyona kadar çıkmıştı. Tam o pandeminin en pik yaptığı dönemlerde piyasadaki likidite akışının korunabilmesi için parasal taban genişliği. Şu anda da 6.7 trilyonlarda. Özellikle yeni FED Başkanı Warsh'un bu noktada bilanço küçültmeyle ilgili vermiş olduğu sinyaller, yine sözlü yönlendirmeler anlamında vermiş olduğu şahin mesajların pratikte eyleme geçme noktasında zayıf kaldığını, çok da ihtimaller dahilinde olmadığını değerlendiriyor. Çünkü bu kadar belirsizlik ve negatif gelişmenin üzerine bir de para politikaları üzerinden ekonomiyi sıktığınızda bir yerde kırılma ihtimali söz konusu. Buradaki belirsizlikler tabii özellikle az önce siz de bantta yine bahsettiniz. Amerika'da dış ticaret açığı rekor seviyeye geldi. Aslında Trump'ın çok istediği bir görüntü değil. Ama baktığımızda yurt dışından yapay zekanın altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımların devam ettiğini görüyoruz. Amerika'da burada yarış devam ediyor. Diğer taraftan da yarın öbür gün bir ticari yaptırım olur, biz Amerika'dan tedarik ettiğimiz ürünlere erişemeyiz mantığı ile Amerika'dan daha önceki dönemde ihraç edilmiş ürünler bu dönem zayıfladığı için dış ticaret açığı büyüyor oluşu hikayesi var. Yani dünyada belirsizlikler bu kadar yüksekken burada ekonomik kırılganlığı ya da ne diyelim, ekonomiyi daha sağlam en azından hale getirmek için, olası şoklara dayanıklı hale getirmek için parasal taban genişlemek durumunda. Nereye getireceğim burada? Bu birazdan galiba, değil mi? Bu Jackson Hole toplantısında Warsh'un konuşmasını takip ediyor olacağız saat 5'te. Genel itibariyle tabii yönlendirme yapmaktan kaçınan bir figür. Artık yavaş yavaş tanıyoruz ama büyük ihtimalle şahin mesaj verecek. Ama ben önümüzdeki dönemde bahsettiğimiz tüm bu sayıklarla ilgili Fed'in faiz arttırma veya bilanço küçültme ihtimallerinin çok zayıf olacağını, önümüzdeki dönemde Amerika'nın bir miktar enflasyona razı olmak durumunda olup parasal tabanı geniş, faizleri de mümkün olduğu kadar düşük seviyede tutmaya devam edeceğini bekliyorum. Öyle ki zaten yine geçtiğimiz hafta Bessent bu noktada çok önemli bir açıklama yaptı, bu uzun vadeli tahvil hikayesiyle ilgili. Şunu gördük, açıkladığı program tabii toplam piyasa hacmi içinde çok küçük bir pay. Matematiksel olarak piyasayı çok etkileyecek bir pay değil ama bizim niyeti okuma ve Amerika'nın yüksek faize ne kadar tahammülsüzlüğü olduğu noktasında çıkarım yapabilmemiz için önemli bir veri. Amerika tüm bu belirsizlikler paralelinde yüksek faize tahammülü yok. Tüm bunlar da bizi önümüzdeki dönemde biraz daha zayıf dolar temasına doğru götürüyor diyebilirim.
1: Peki şimdi şunu merak ediyorum. Burada tabii sözlü yönlendirmenin olmaması da, hani bu kadar jeopolitik riskin üst üste geldiği bir ortamda, işte tahvillerin de bu denli yükseldiği, bu tabii Amerika'ya özgü bir durumda değil. Bugün yine Almanya'da 10 yıllık tahvillerin 2011'den bu yana en yüksek seviyelere geldiğini gördük. Fransa'da benzer sıkıntılar, İtalya keza, İngiltere, Japonya'nın da durumu malum, 30 yılın en yüksek seviyelerini görmüştük orada uzun vadeli faizlerde yakın dönemde. Şimdi acaba bu sözlü yönlendirme yapmamak noktasında doğru bir zamanlama değil mi bu?
2: Şimdi bu ya
1: biraz sözlü, hani piyasa yönlendirme kendi kendine bırakıldığında böyle bir dönemde daha fazla risk oluşmuyor mu, ne dersiniz?
2: Bence şöyle, zaten Powell dönemindeki iletişim politikaları bu konuda Fed'in en öngörülebilir olduğu dönemlerdi. Çünkü Powell neredeyse bir önceki toplantıda bir sonraki kararı açıklamaya çok yakın mesajlar verir. Piyasayı da toplantı öncesinde %99 neredeyse hazırlamış olurdu ve Fed bekleneni açıklardı ve biz karar akşamları piyasada çok bir volatilite görmezdik. Ama önümüzdeki dönem bu sözlü yönlendirme olmayışı hikayesi Fed'in kararlarına yönelik beklentileri eşit dağılıma doğru götürüyor. Yani %90'a onlar gibi değil de mesela şu anda 16 Eylül toplantısı için %70 pas geçer, %30 faiz arttırır fiyatlaması var. Bu 70'e 30 dağılım piyasada volatilite oluşturuyor, belirsizlik oluşturuyor. Ve şunu biliyoruz, şimdiden profesyonel traderlar ve algoritmalar FED kararları akşamında karar gelmesi itibariyle devreye girecek stop tetikletme noktasında devreye girecek algoritmaların kurulduğunu takip ediyoruz. Bu tip algoritmalar volatilitenin o karar anlarında daha da artmasına yol açacak. Yani şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla, önümüz geçtiğimiz 4-5 seneye kıyasla önümüzdeki dönemde Warsh'un görevde olduğu sürece ve bu yönlendirme yapmamakta kararlı olduğu sürece FED toplantı akşamları piyasalar açısından hep kritik olacak, hep volatilite olacak, hep dalga oluşturacak. Bir kere bu cepte ve bu piyasalar açısından zaten bir sürü belirsizlik varken bir de yönlendirme belirsizliği anlamına geliyor. Risk primini arttıran bir durum. Çok pozitif olarak okumadığımı ifade etmem gerekiyor. Çünkü merkez bankalarının açıkçası atmış olduğu kararlardan çok yapmış olduğu sözlü yönlendirmeler etkilidir zaten. Şuyu vukuundan beterdir konusu bence merkez bankalarıyla birebir örtüşür. Bundan vazgeçiyor olması önemli bir belirsizlik kaynağı açıkçası. Bunu ifade edeyim. Bir diğer konu, tahvil faizlerinden bahsetmiştiniz. Şimdi uzun vadeli tahvil faizleri niye yukarı doğru gidiyor? Bunu bir anlamak lazım. Özellikle 2025 Haziran'da faiz indirim sürecini tamamlamıştı Avrupa Birliği. Son bir senedir ekonomide hafif hafif toparlanmalar, canlanmalar vardı. Bu Haziran'da petrol fiyatlarının yükselişiyle birlikte bir adım faiz arttırdılar. Ama bu petrol fiyatlarının düşmüyor oluşu hikayesi piyasada enflasyona ilişkin beklentileri canlı tutuyor. Şimdi önümüzdeki dönemde Amerika ya da Avrupa bu petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerle faiz arttırabilir. Arttırabilir diyoruz. Ama bir önceki bölümde anlattıklarımdan dolayı faiz arttırmak da kolay değil. Bugün faiz arttırma gereksinimi varsa ve bunu Merkez Bankası yapmıyorsa, piyasa kısa vadeli faizleri Merkez Bankası belirlediği için orası düşük kalıyor. Ama piyasa dönüyor artmayan faizi, merkez bankalarının bugün arttırmadığı faizi uzun vadeli tahvil faizlerinde fiyatlıyor ve oraya doğru zorluyor. Yani uzun vadeli tahvil faizlerinin yukarı gitmesinin sebebi petrol fiyatlarındaki yükseliş. Bu konu Trump'ı önümüzdeki dönemde ekonomik olarak zaten zorluyor. Önümüzdeki dönemde de siyaseten zorlayacak gibi görünüyor. Ve bugünden yarına düşeceğiyle ilgili açıkçası bir beklentimiz de yok. Petrol fiyatlarının ve piyasa Bessent'in açıklamalarını takip ettiğimizde Bessent'in açıklamalarıyla birlikte uzun vadeli tahvil faizlerinin rakibi olan başta ons altın, kripto varlıklar gibi ürünlerde yukarı yönlü hareket gördük ama uzun vadeli tahvillerin bizatihi kendisinde aşağı yönlü bir hareket çok da görmedik. Önemli açıklamalarda ama tahvil faizlerinde aşağı yönlü kırılma oluşturmadı. Bu piyasanın Bessent'a çok da güvenmediği, çok da itibar etmediği noktasında bir sinyal oluşturuyor. Çünkü günün sonunda hepimizin aklında şu soru var. Bessent'ta Trump hükümetinin bir bakanı ve 5 dakika sonra başka bir karar gelebilir. Haliyle buradaki açıklamalar gerçekten fiiliyata, eyleme döner mi dönmez mi? Biraz bununla ilgili açıkçası bekleyiş var. Ben önümüzdeki dönemde ama gerekiyorsa Amerikan hazinesinin tahvil alım programlarını arttırarak buradaki uzun vadeli tahvil faizlerini aşağı yönde bastırmakta ısrarcı olacağını bekliyorum.
1: Konuya ilişkinde yine hafta içerisinde takip ettiğimiz bir haber vardı. Fox Business'tan Wall Street kaynaklarına dayandırılan bir haber. Evet, ilk geri alım programının hamlesi dediğiniz gibi borcun boyutuna göre çok tabii küçük kalıyor. Fakat boyutu 1 trilyon dolara kadar taşıyabilir hazine şeklinde bir haberdi bu. Tabii bu teyit edilmedi ama böyle bir haber çıktı. Şimdi bu da yine yorumlarda şöyle noktaları öne çıkartıyor. Burada benzersiz bir durumla karşı karşıyayız. Hazinenin eylemleri borçun hamlelerini baltalayabilir. Bu nedenle Fed Başkanı iki arada bir derede kalabilir. Çünkü mali ve parasal otoritelerin finansal müdahaleleri borçun şimdiye kadar belirttiği niyetlerle çelişiyor gibi görünüyor şeklinde de yorumlar var. Siz ne dersiniz?
2: Katılıyorum ama Warsh da burada üzerine düşeni yapmak durumunda. Yani bir merkez bankası başkanı olarak enflasyona ilişkin tabii ki kararlılık vurgusu bu noktada öne çıkıyor açıklamalarında vermiş olduğu mesajlarda. Ama adım atmakta bir kez, iki kez düşünüyor olmak zorunda. Çünkü bugün Fed'in faiz politikaları bir üst çerçevede Amerikan müesses nizamın özellikle Çin'le olan mücadelesindeki bir alt konu başlığı

0: haline geldi. Burada Amerika için çok kritik ve tabandan da destek alıyor. Yani bu ekonomik büyüklük anlamında Çin'in onları geçiyor olma hikayesi, Trump'ın burada kendi şahsına münasır siyasetiyle ama agresif olarak burayla mücadele ediyor olması tabandan destek alan bir konu. Haliyle FED tabii ki kararlarında bağımsız. Amerika'da kurumsal yapı tabii ki güçlü ama bir şekilde onlar da mevcut kurgu seti içinde bir kurum. Haliyle bu noktada ben hani çelişiyor gibi görünüyor ama bir uyum çerçevesinde işlerin devam edeceğini, enflasyon bir miktar yükselse dahi Warsh'ın faizi arttırmakta istekli olmayacağını değerlendiriyorum ki açıkçası Trump da bu adamı atarken aslında Powell'dan çok şikayetçiydi faizleri indirmiyor diye. Warsh'u biraz daha faiz indirimi yapacak güvercin tonda bir merkez bankası başkanı olarak piyasalara lanse etmişti. Faiz arttırmak zorunda kalabilir ama bence iş buraya gitmeyecektir Amerikan ekonomisi açısından. Şu anda beklentilere baktığımızda 16 Eylül için %30 oranda bir ihtimalle artış fiyatlanıyor ama %70 pas geçeceği. Şöyle yılın devamına doğru böyle bir kez faiz arttırma ihtimali biraz daha yüksek görülüyor ama ben yılın devamında bu ihtimalin azalacağını ve en azından önümüzdeki bir yıl vadede petrol fiyatları çok daha yukarı gitmezse, enflasyonu yukarı yönde tetikleyecek yeni negatif gelişmeler oluşmazsa faiz arttırmaktan imtina edeceğini, buna imtina etmeye devam edeceğini beklediğimi ifade edeyim.
1: Tabii beklerken konuşmayı artık 10 dakikamız kaldı. Bank of America'nın Amerika Birleşik Devletleri faiz stratejisi başkanı Mark Cabana'nın açıklamaları da önemli. Şimdi diyor ki müşterilerine gönderdiği özel notta enflasyonun düşüşe devam etmemesi durumunda Warsh'un faizleri tekrar arttırmaya hazır olduğunu işaret etmesini bekliyoruz. Şahin bir yorum yapmasını bu arada beklediklerini ifade etmişler sizin dediğiniz gibi. Bunun aksine konuşmasında yalnızca verimlilik, demografi gibi daha geniş yapısal sonuçlara, temalara odaklanırsa piyasalar bunu güvercin algılar. İşte burada da bu durumdan endişe duyuyoruz. Çünkü 30 yıllık faiz getirisinin 5,5 veya daha yüksek seviyelere çıkabileceğini ve en az 21. yüzyılın başlarından beri görünmemiş zirvelere ulaşabileceğini görebiliriz demiş. Tabii bugün açısından kritik. Ne dersiniz buna dair?
0: Şimdi burada dikkat çekmek istedikleri nokta şu. Ben bugün Merkez Bankası Başkanı olarak güvercin mesaj verirsem kısa vadeli tahvil faizleri belki biraz daha aşağı gelebilir. Bu benim faizi arttırmayacağım sinyalini piyasaya verdiği için. Ama bu orta uzun vadede enflasyona ilişkin endişeleri tetikler ve tasarruf sahibi tahvil almaktan, uzun vadeli tahvilleri almaktan çekinir. Bu durumda tahvil faizleri yukarı doğru hareketlilik oluşturur. Denklem kurgu anlamında açıkçası doğru. Ama Warsh burada gelip ne kadar güvercin mesaj verir, yüzde kaç ihtimalle böyle bir hamle yapar? Ben bunu çok düşük olasılık olarak değerlendiriyorum. Para politikalarına ilişkin sinyal vermekten kaçınacaktır. Ekonomik görünüme ilişkin veya karar alma mekanizmalarının ne olduğuna ilişkin bize ön alabileceğimiz ipuçları vermekten kaçınacaktır. Bunu bilinçli olarak yapıyor. Oradaki kendine bir belirsizlik alanı oluşturup o alan içinde böyle bir manevra kabiliyeti kazanma politikasına doğru gidiyor. Az önce de dediğim gibi bence bu kritik süreçte, konjonktürde çok doğru değil. Ne yapacaktır bunun yerine? Yüksek olasılık enflasyonla mücadelede daha fazla kararlılık vurgusu, olası yükselişlerde hamle edileceği ile ilgili vurgular. Bu durum, yani bu konuşmadan alacağımız rasyonel sonuç büyük ihtimalle böyle her an müdahaleye hazır bir Warsh duruşu. Ama biz biliyoruz ki 40 trilyonluk borç balonu var ve burada faiz arttırırsanız aslında burada kendi bindiğiniz dalı kesmiş oluyorsunuz. Burada faiz arttırırsanız Çin'le olan bilek güreşinde kendi ekonomik kırılganlığınızı tetiklemiş oluyorsunuz. Haliyle adım atmak zor ama söylem anlamında biraz daha sesi yüksek çıkan bir borç görürüz diye değerlendiriyorum.
1: O zaman 8 dakika sonra bakalım neler göreceğiz hep birlikte. Kolaylıklar diliyoruz Soner Kuru. Görüşmek üzere diyelim. İyi hafta sonları. Efendim, küresel bakışı da burada kapatıyoruz. Benden bu kadar bu hafta. Haftaya yine Apar ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunuyor.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
0: Tera Yatırım sunar.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Biz de komisyonsuz işlem rahatlığı Philip Capital sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
6: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: Bir de böyle Otobit'te.
9: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
7: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
1: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
0: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
2: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
0: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: İkinci birden vermişiz.
3: Tamam, hiç problem değil.
0: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ahpara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hepiniz hoş geldiniz. Teknoloji dünyasındaki dönüşüm artık tek başına yeni bir ürün ya da yeni bir model haberiyle ölçülmüyor. Asıl mesele bu dönüşümün arkasındaki güç ve sermaye dengesinde yaşananlar. Bugün masada tam da bu dengeyi yansıtan iki önemli gelişme var. Stüdyoda da tam da bunu konuşacağım iki kıymetli dostum, iki kıymetli konuğum var. Ve ben önce sizlere bu konuklarımı tanıtarak sohbetime de başlamak istiyorum. İlk konuğum Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu kurucusu ve Sosyal Etki Zirvesi Organizasyon Lideri Münteha Adalı. Hoş geldin Münteha'cığım.
1: Hoş bulduk Sevha'cığım.
0: Çok büyük işler yapıyorsun. Birazdan o sohbeti de detaylı yapacağım.
1: Teşekkür ederim.
0: Seni anlatacağım. İkinci konuğum Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin yani GİAT'ın 20. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Başak.
2: And sum up my hikes with former Vice Chairman Don Cohn with two words. I survived.
3: Artışlarla ilgili iki şey söylenebilir. Hayatta kaldım.
2: Marathon death marches revealed the sign of Don that I was not ready for.
3: Bize hazır olmadığımız kind of işaretleri, artışları gösteriyordu.
2: Ve
3: bazıları da daha önceki başkan Ben Bernanke tarafından, kıymetli meslektaşım tarafından yapıldı. Ve çok daha rahat bir hızla yapıldı. Daha fazla Rockefeller'ın koruduğu yoldan giderek yapıldı. O zaman benim tavsiyem bir kontrol yapmamız. Acaba bu bir Cole günü mü, bir Bernanke günü mü diye soralım kendimize. Böylece bizim dağlara gidip biraz aklımızı rahatlatmamıza yardımcı olacak. Bizim yaşadığımız dünyada, bizim yaşadığımız zamanda ve burası da tam doğru yer gibi ve doğru kitle gibi görünüyor. Ve en önemli konuları ele alabileceğimiz bir yer. Crystal'ın da bahsettiği gibi bizim kamuoyunun ve piyasaların şunu anladığını düşünüyorum ben. Politikanın düzgün bir şekilde uygulanması fiyat istikrarını sağlayacak. Yani bugün yapacağım konuşmaların önce size bir çerçevesini vereyim, bir izini vereyim. Ama lütfen buna sözlü yönlendirme demeyelim, olur mu? Öncelikle birkaç tane daha uzun vadeli konuya değineceğim. Son teknoloji, yapay zeka ile ilgili FED'e sorulan sorulara değineceğim. Sonra ekonomiye bakacağım. Daha sonra da sözlü yönlendirmenin uygulanmasından bahsedeceğim. Merkez bankaları ve finansal piyasalar arasındaki ilişkiye değineceğim. Temel prensiplerin üzerinden

gideceğim, para politikasına dayanak olması gerektiğini düşündüğüm prensiplerden bahsedeceğim. Öncelikle biraz önümüzdeki politika birleşimlerinden bahsedelim. Biz ekonomik görünüme baktığımız zaman bunun statik olmadığını görüyoruz hiçbir şekilde. Ve bunun gibi ortamlarda, salonlarda hep bunlar konuşuldu. 2008 krizinde ardından gelen 10 yıl boyunca ekonomistler ve politika yapıcılar seküler stagnasyondan bahsettiler. Bu çok geniş destek bulan bir görüştü ve çok uzun bir süre boyunca da devam etti. Çünkü yeterince cazip yatırım fırsatları olmadığı düşünüldü. Yani zaten iyi her şey yapılmıştı. Bu yüzden de büyüme yavaş ve ağır olacak diye düşünüyordu. Ama zamanlar vakit değişti ve daha önceki benim mentorum George Shultz'un görüşüne yaklaşan bir tavır gördük. Yapay zeka ile birlikte bu yeni teknolojiye verilen isimle bunun birkaç yıl önce öngörülenden çok daha hızlı bir şekilde ilerlediğini gördük ve hızlı büyümenin artışta olduğunu gördük. Daha fazla artan sermayenin yapay zeka ile ilgili altyapıya akıtıldığını gördük. Ve burada sanki Morse yasası işin içine girmiş gibi görünüyor. Ve hem hızını hem de inovasyonu değiştiren bir yapı var yapay zekada. Büyük dil modelleri de bunda ciddi bir rol oynadı. Tokenlar bu modellere erişimi kolaylaştırdı. Ve token satışları da $100 milyar aşkın bir hacme ulaştı. %500'lük bir artışa ulaştı 12 ay önceye kıyasla. Biz Fed olarak bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Evet, yapay zekanın yeni bir değişken olduğunun farkındayız. Yeni bir üretim metodu olduğunun farkındayız. Ekonomiye de hem ekonomi yönetimine hem de para politikası yönetimine etkisi olduğunu görüyoruz. Belli bir giriş noktası var bunun için. Yani verimliliği artırabilir, ekonomileri geliştirebilir. Ama eğer bu olacaksa ne zaman olacak? Acaba token kullanımları ek bir katkı mı sağlayacak, yoksa işin özünü mü oluşturacak ve daha fazla sermaye yoğunluğu sağlayacak mı? Modellerin kendisi acaba sermaye yoğunluklu olmayan bir model oluşturacak mı? Piyasa yapısını nasıl etkileyecek? Kim paraya erişim sağlayacak? Ve bu sermayenin hangi zamanda nereye gideceğine karar verecek mi? Bu artı değerin ne kadarı nereye gidecek? AI yapıcılar mı? Çip üreticileri mi? Bulut üreticilerine mi gidecek? Ve bu değerin, üretilenin ne kadarı şirketlere ya da tüketicilere aktarılacak? En önemlisi çalışanlar için etkileri ne olacak? Yani Fed'in görevinin istihdam bacağını nasıl etkileyecek? Aynı şekilde biz tokenların denge fiyatını da bilemiyoruz. Acaba heterojen tokenlar olacak mı? Artan toplamlar ödenecek mi en iyi modellere? Öncü olanlara ödenecek mi? Token fiyatları eski modeller için ne olacak? Marjinal maliyeti nasıl etkileyecek? İşte bütün bu konuların üzerinde düşünmemiz lazım. Bununla ilgili verimlilik ve istihdamla ilgili bir görev gücü oluşturduk. Çalışma grubu oluşturduk. Bu konuda bize bilgi verecekler ve onların tavsiyeleri, açık söyleyeyim, daha sonraki bir zamanda gelecek ve bizim mevcut politika konjonktüründe yapacağımız kararları şu anda anında etkilemeyecek. Ama önümüzdeki politika zorlukları için geleceğe daha iyi hazırlanmış olmamıza yardımcı olacak. Biraz da sözlü yönlendirme ile ilgili ve onun ikameleri ile ilgili bir şeyler söyleyeyim. Bizim görev gücümüz, çalışma gücümüz çabalarını devam ettirdikçe Fed'in amacına daha uygun kararlar almasına yardımcı olacak. Tek bir örneğin altını çizmek istiyorum. Fed başkanının sözlü yönlendirme denilen göreviyle ilgili bir şeyler söyleyeyim.
benim uzun süreli bununla ilgili bir rahatsızlığım olduğunu biliyorsunuz. İlerideki politika kararlarının önden bildirilmesiyle ilgili ben başka bir yolun seçilmesi

gerektiğini düşünüyordum ve şimdi de onu yapıyorum. İletişimde şeffaflığa gelince önümüzdeki politikalara dair şeffaflık hizmete yönelik olmalı. Bu da Fed'in temel görevi. Bu da nedir temel görevimiz? Politikayı doğru uygulamak. Sözlü yönlendirme benim meslektaşlarım tarafından ve benim tarafımdan global finansal kriz döneminde kullanıldı. Çünkü o dönem bu elzemdi. Çok fazla uygulandı. Ama bunun görevi geçtikçe bence artık bu uygulamanın anlamı kalmadı. O dönem, bu dönemlerde sözlü yönlendirmenin görevi daha az olmalı ve tıraşlanması lazım. Açıklık ve netlik anlamında açık bir şekilde çok fazla bilgi paylaşmak, geleceğe dair kararların çok fazla açıklanması piyasaları, hane halkını ve şirketleri zorlayabilir. Faiz oranlarının da döngüsü içerisinde kendi özgürlüğümüzü kısıtlamış oluyoruz. Doğru kararları alma konusunda, karar alma vakti geldiğinde. Politikayı doğru uygulamak için ilişkileri de doğru oturtmamız lazım. Merkez Bankası ile finansal piyasalar arasındaki. Fed'in çok net piyasa sinyalleri vermesi lazım. Mümkün olduğu kadar filtresiz bir şekilde yapması lazım. Piyasanın iç dünyasında varlık fiyatlarının değişmesi, sektörler bazında, işlem hacimlerinde, hazine menkul kıymetlerinde, doların yabancı para cinsinden değerinde, kredi hacimlerinde ve emtia fiyatlarında. İşte bu gibi göstergeler uzun dönemli işaretler olmalı. Ekonomik görünüm ve enflasyonla ilgili iş dünyası döngüsü dahilinde bunu yapmalıyız. Ve daha geniş anlamda finansal şartlara ve finansal döngünün belirsizliklerine de duyarlı olmalıyız. Piyasaların kendisi reel verileri takip etmeli. Reel ekonomiyle ilgili kendi hükümlerini, kendi kararlarını çıkarmaları, kendi beklentilerine göre bir sonuca varmaları gerekir. Ve onların da risklere karşı çok uyanık olmaları lazım. Bence Fed'in mütevazi olması lazım ama asla naif olmamalı. Fed'in ekonomide ve piyasalardaki rolü önemli. Bizim elimizdeki araçlar çok güçlü. Kısa vadeli faiz oranlarıyla oynayabiliriz ve piyasa katılımcıları bizim ne yapacağımızı böylece hep hissedebilirler. Fakat bizim şöyle bir rejimden uzak durmamız lazım. Piyasa katılımcılarının doğrudan bir sonraki işlemlerine karar vermek için Fed'e dönmemeleri lazım. Fed'in ne yaptığına bakmamaları lazım. Verilere bakmalıyız. Bu aslında bir aynalar koridoru sorunu. Eğer piyasalar tamamen sadece Fed'in kararlarına bakarsa, Fed de piyasa fiyatlarına bakarsa, biz kendi kendimizi körleştirmiş olacağız ve hazırlıksız yakalanmamız daha muhtemel ve politika yapılırken yanlış yapmamız daha muhtemel. Burada bu aynalar koridoru paradoksuna düşmüş oluruz. Biz bunu hiçbir finansal varlık olmadan yapabiliriz. Eğer Fed enflasyonu yanlış değerlendirirse, ekonomiyi yanlış değerlendirirse, o zaman en kötü durumda çok zorluklar yaşatırız. Sıkı bir şekilde çalışan Amerikalılar çok daha zor durumda kalır ve işleri daha az güvenli hale gelir. İşte bu zor zamanlarda yeni Fed başkanının bunun gibi bir toplantıda çok açık bir şekilde reaksiyon işlevine karar vermesi peki nasıl bir sonuç yol açar? Nasıl bir sonuca yol açar? Umarım bizim ekonomiye dair, isterdim ki bizim ekonomiye dair algılarımız bu kadar net olsun. Ancak bazı basit işle evler, Taylor kuralı gibi kurallar burada çok ilgili olabilir. Ama bilgimiz maalesef bu kadar ileriye gitmiyor. En azından şimdilik. Diğer faktörlerse para politikasının düzgün yönetilmesi
yönetilmesine ilişkin, diğerleri ise zaman içinde değişiyor. Yani öngörüleri yaparken Fed'in reaksiyon işlevi teoride pratiktekinden daha iyi çalışıyor. Yani laboratuvarda

değişirken, jeopolitik olarak uluslararası tedarik zinciri ve teknoloji değişirken, mütevazi kalmamız en akıllıca şey olacaktır. Neleri bildiğimiz ve bilmediğimiz hakkında. Aynı şekilde bizim için Fed'in para politikası kararlarına dair fikir veren başka şeyler de olabilir. Eğer amacımız optimal karar alım mekanizmasıysa, ki bu olmalı, biz ekonomiye kalabalık yaratmamalıyız. Yorumlarımın sonunda sizinle bazı kilit prensipleri paylaşacağım. Benim için doğru para politikasının ne olduğunu anlatan şeyleri bahsedeceğim. Ondan sonra da ekonomiye dair değerlendirmelerimden bahsedeceğim. Önce prensiplere bakalım. Öncelikle bu çalışma alanında şunu fark ettim ki, dünün haberleri şu anda ne olduğunu anlatıyormuş gibi yanlış bir şekilde değerlendiriliyor. Yani bizim gerçeği sorgulamamız lazım. Yani ileriye yönelik politikaları bayat ya da doğru olmayan verilerle yapmamaya dikkat etmemiz lazım. Verilerimizi düzgün almamız lazım. Fed'in karar alıcı ajansları, mekanizmaları belirsizlik içinde ve çağdaş, doğru ve mümkün olduğu kadar eyleme geçirilebilir olmalı. Birinci prensip bu. İkinci prensip, Fed'in aksiyonlarının ekonominin toplam talep tarafına bakarken göz önüne aldığı şey sadece aktiviteler, yani ekonomik faaliyet. Biz asla gerçekte tedarik tarafında ne olduğunu göremiyoruz. Bu yüzden mevcut ve beklenen dengeyi beklerken toplam arz ve talep arasında yaptığımız değerlendirme doğru olmayabilir. Üçüncü prensip, bu konuda hiçbir yanlış anlaşılma olmamalı. Fed'in fiyat istikrarı hedefi %2'lik oran TÜFE fiyat endeksiyle belirlenen sabit, sağlam bir hedef. Yine belki bu hedefin diğer yanına da bakmamız lazım. Fiyat istikrarı kendi kendine olacak bir şey değil. Enflasyon da aynı şekilde kendi başına olmayacak. Bu bahane olmaksızın Fed'in gerçekleştirmesi gereken şey. Dördüncü prensip, Fed'in aynı zamanda maksimum istihdam sağlama sorumluluğu var. Yani iki bacaklı hedefimizin bir bacağı ve öbür bacağı var. Ya o ya bu diye bir şey yok. Fed'in ikili görevi bu amaca hizmet ediyor. Çünkü nihayetinde yüksek enflasyon ekonomik refah için çok zararlı bir şey. Beşinci prensip, kısa vadeli araçlar bizim ikili hedefimize ulaşmak için temel araçlarımız. Konvansiyonel olmayan araçlar gerçek krizler yaratabilir ki bu konuda hepimizin çok tecrübesi var. Ancak öte yandan bunlara belki de hiç başvurmamalıyız. Altı, para önemli. Evet, biliyorum bugünlerde bunu söylemek pek havalı değil ama para çok önemli bir şey para politikasını yönetmek için. Bizim çok dikkat etmemiz lazım. Merkez bankalarının yarattığı paraya ve bankacılık ve finansal sistemin yarattığı paraya dikkat etmemiz lazım. Finansal inovasyonların, ki bu konferansın konusu olan şey, işin mekaniklerini değiştirdi ve genel ekonomideki para mefhumunu değişti. Ama bu hiç aslında bir sebep değil. Finansal şartların ve fiyatların altında para gerçeğinin yattığını unutmamız için iyi bir neden değil. Son olarak da daha sessiz bir Fed, daha amaca yönelik bir Fed hedeflerine ulaşmayı daha iyi başaracaktır. Ve biz bizim amaçlarımıza ulaşmamız konusunda da sorumlu tutulabileceğiz. Ve ancak kredibilitemiz kadar güvenilir olacağız. Yani gerçeğin anı geldiği zaman ya bahaneleriniz ya da sonuçlarınız olacak elinizde. Burada yapay zekada ve genel amaçlı teknolojilerden bahsederken, bir sonraki ekonomik konjonktüre baktığımız zaman elimizdeki prensipler bunlar olacak. İşte bu prensipler olursa ekonomi yönetebileceğiz. Yoksa aksi takdirde bu

pencereden uçup gidecek. Bu salondaki pencereleri kastetmiyorum ama Fed'in pencereleri oldukça büyük ve biz bu pencereleri ilk 100 günümde kullandık ve bunları önümüzdeki gelecekteki günlerde de kullanacağımızı ümit ediyorum. Eğer Temmuz ayındaki tutanaklara bakacak olursanız FOMC'de istihdam iş gücü piyasasının stabil olduğunu göreceksiniz. Ancak enflasyon yüksek gitmişti. Bu noktada ben ve meslektaşlarım yeni bilgilerin gelmesini bekleyelim dedik toplantı arası dönemde. Özellikle de tedarik zincirindeki muhtemel gelişmeler ve yatırım akışları ve jeopolitikayı izleyelim dedik. Bu dönemde faiz oranının değiştirilmesi tavsiye edilebilirdi. Ortak bir şekilde de kararlıydık. Şartların gelişmesine veya ihtiyaç duymasına bağlı olarak bunu yapma konusunda. Şimdi bugün burada genel performansından çok etkilendiğini söyledi birçok meslektaşım. Güçlü olduğunu söylediler ekonominin. Bunun göstergelerinden bir tanesi de ekonominin stres ve şoklara dayanıklılığıdır. Ve biz hem Main Street'te hem ana akımda hem de Wall Street'te bunun etkilerini görüyoruz. İş dünyasında CapEx'in ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Dördüncü çeyrek artışları yatırımlarda %9 civarında oldu. Bu 2021'den beri gördüğümüz en yüksek oran. CapEx artışlarının en büyük kısmı da yapay zeka ile ilgili artıştan kaynaklandı. Karlılığa baktığımızda S&P firmalarında son yılda %20'nin üstünde kar artışı görüyoruz. Kar marjlarının da arttığını görüyoruz. Tarihsel gidişata göre menkul kıymetlerdeki artış ise nispeten çok düşük. Biz piyasa iç dinamiklerine bakıyoruz ve sektörler arasında dinamikleri takip ediyoruz. Kurumsal kazançları oldukça artmış olduğunu görüyoruz. Büyüme oranlarındaki değişikliklere, ikincil türevlere bakıyoruz. Varlık fiyatlarına, iş dünyası güvenine ve tabii tüketime de bakıyoruz ki bunlar önemli değerler bizim için. Ve tarihsel ortalamaların en dış ucunda olduğunu görüyoruz. Bu da bize oldukça güçlü bir ekonomiyi gösteriyor. Bankacılık sektörüne baktığımızda Sluz anketi bankacılıkta bizim borçların tarihsel yelpazenin en iyi tarafında olduğunu gösteriyor ve bu yıl bu borçlarda artış gördük. Yeni krediler ve borçlar piyasası da politikadaki daralmanın etkilerini gösteriyor. Özellikle konut ve tarım alanında bu sıkılaşmayı görüyoruz. Genel finansal şartların bir yansıması olarak görebiliriz bunu. Tüketici harcamaları ise bütün şoklara rağmen sağlıklı gidiyor. Geçtiğimiz 4 çeyrekte %2'lik bir artış gösterdi. Bahsettiğimiz, daha önce konuştuğumuz yatırımlara bakarsak iç yatırım tüketimlerinin arttığını görüyoruz. Bu da %3'lük bir artışa işaret ediyor bu yıl şu ana kadar. Bunlar bizim için gayri safi milli hasladan daha önemli göstergeler olabilir ki pozitif tarafta hepsi. Yani bütün şartlara rağmen ülkenin durumu iyi, iş gücü piyasası stabil, işsizlik %4.1 ve son birkaç yıldır stabil gidiyor. Çok büyük bir değişiklik olmadı. 4 haftalık hareketli ortalamada reel zamanlı göstergelere baktığımız zaman 10 yılların en düşük seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bugün iş gücü piyasasındaki düşük sirkülasyon oranı ise iş verenler ve çalışanlar arasındaki pandemi dönemi sonrasının şartlarını yansıtıyor. Aylık istihdam kazanımları düşük gidiyor ancak bunlar her zaman istihdam piyasası içindeki endişe kaynağı olan bir alandı. Yeni mezunların işe giriş oranlarına baktığımızda bir iş bulmanın ya da işe girmenin daha düşük gittiğini görüyoruz. Bu ileride iş gücü piyasasında bazı sorunlara yol açabilir. Ancak şu anda genel olarak
totale gittiğini söyleyebiliriz istihdam piyasasının. Bu da bizim iki bacaklı görevimizin bir bacağı. Fed enflasyonun ölçümünde daha önce söylediğim gibi 12 aylık TÜFE oranlarına baktığımızda %3.7 olduğunu görüyoruz. 6 aylık değişim %4'ün biraz üzerinde. Mukayese edilebilir bir oran. TÜFE indeksi de bize hem TÜFE'nin hem de TEFE'nin oranlarını gösteriyor. Bakın unutmayın, bu ölçümler mükemmel ama bunların hepsi de bize benzer bir hikaye anlatıyor. Bu bizim %2'lik enflasyon hedefimizin altında gidiyor. Bizim şu andaki odağımız fiyatlar olmalı. Peki bizim işimiz ne o zaman? Politika yapıcılarının işi altta yatan trend enflasyonunu görmek ve altta yatan enflasyon iniyor, çıkıyor ama bir yerde saplanmış duruyor. Burada önemli olan sadece yolculuk değil, bu yolculuğun hızı. Enflasyon tedbirlerinin her biri birkaç yıl öncenin yüksek seviyesine göre çok daha aşağıda. Son 1-2 yıldaki ilerleme daha mütevazi kaldı. Yazın TEFE ve TÜFE oranları beklenenden daha iyi. Onlar bana altta yatan trendlerin anlamlı bir şekilde geliştiğini göstermiyor. Ancak benim görüşüme göre altta yatan enflasyonu izlerken ücretler çok güvenilir bir gösterge değil gelecekteki enflasyonun ne olacağını anlamakta. Altta yatan enflasyonu izlerken hep benim baktığım birkaç şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu toplam rakama baktığımızda 199 altta yatan girdisi var bu enflasyonun. Geçtiğimiz aylarda 154 tane kalem vardı bu enflasyon sepetine giren. Bu da %3'lük bir rakama ulaştı. Yani bu pandemi öncesi %77'lik rakama göre son birkaç 10 yılda pandemi öncesindeki rakama göre bakarsak daha iyi. 6 aylık rakama baktığımızda bu sepetteki malların %49'unda %3'ün üzerinde fiyat artışı olmuş. Bu da pandemi öncesi yükseklerin altında ama yine de oldukça yukarıda. Toplamda emtia fiyatlarına baktığımızda bunların da takip edilmesi lazım. Ancak biz hüküm verirken yukarı yönlü enflasyon riski olup olmadığına bakmamalıyız. Şimdi şu da önemli. Geçtiğimiz 5 yılın enflasyon oranları beklentilerin içinde kaldı mı? İyi haber şu. Enflasyon beklentileri, ölçümleri orta vadede hep stabil kaldı. Enflasyon ikame ölçümleri de swap piyasalarında benzer mesajı verdi bize. Özellikle son gelişmelerin ışığında baktığımızda bu Fed'e bir kurum olarak kredibilite sağlayan bir gelişme ve piyasa fiyatlamaları da bizim fiyat istikrarı sağlayacağımıza dair bir güven olduğuna işaret ediyor. Piyasanın enflasyon beklentileri ölçümlerinin tarihsel gidişatına baktığımızda, aramızda burada ekonomi tarihçileri olduğunuzu da biliyorum, oldukça güçlü ve sağlam olduğunu görüyoruz bu verilerin. Ta ki öyle olmayana kadar. Bu veriler çok kolay bir yere yönlendirilemiyor. Şu anda çok iyi bir şekilde çıpalandırılmış durumdalar ama çok yakından izlenmeleri gerekiyor ve Fed'in görevi de bu enflasyon beklentilerinin çıpasız bir hale gelmesini engellemek. Burada hiç kimse bunu inkar edemez. 65 ay boyunca yüksek giden bir enflasyonun sorumluluğu muhakkak ki Fed'in omuzlarına düşmektedir. Bizim çok güvenli olmamız lazım. Altta yatan enflasyonun bizim hedefimize doğru gittiğinden emin olmalıyız. Yoksa epey birçok işimiz var demektir. Bu bizim işimiz, bu bizim görevimiz ve bu bizim üstlenmemiz gereken sorumluluk. Zannediyorum bir 25 dakika kadar bana vakit ayrılmıştı. Bakalım toparlayabilecek miyim sözlerimi. Biz bugün bu disipline, bakın bir karara değil, bu disipline dair kararlılığımızı tekrarlıyoruz ve bunun sonuçlarını da üstleneceğiz. Biz tam olarak
en iyi bir şekilde vazifemizi yaparak bu süreyi kullanacağız. Bizi bilenler bu söyleyeceklerimin doğru olduğunu da bilecektir. Biz işimizi çok ciddiye alıyoruz. Mütevazilik ve kararlılıkla yapacağız işimizi. Çok fazla şeyin bizim alacağımız kararlara bağlı olduğunu biliyoruz. Sağlam bir para politikası hane halklarının ve şirketlerin gelişmesine yardımcı olacaktır ve bizim ekonomimizin ivmesini derinden ve ciddi bir şekilde etkileyecektir. Ve şunu da biliyorum ki bizim ülkemizin çok ciddi bir şekilde ve çok bilgece bir şekilde bunları düşünmesi lazım. Federal Reserve'de, Amerikan Merkez Bankası'nda sizlere hizmet ediyor olmak çok büyük bir onur ve ilk 100 günümde de meslektaşlarımdan çok fazla teveccüh gördüm. Tabii ki almış olduğum görüşler, ister sorayım ister sormayayım, yine de bana aktarılan bütün görüşlerden çok istifade ettim. Bunun için ve bugünkü nazik ilgileriniz için, dikkatiniz ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.

0: Bundan sonra buradayız.
1: Sizi de bekleriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz demek.
2: Onlar yerini aldı. Şimdi sıra sizde. 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın. Rams.
3: Ne diyorsun usta?
4: Halledeceğiz bir şekilde.
3: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
4: Müşteri mesaj yazacaktı da.
3: Yazmış mı?
5: Yok. İş bankasıymış.
4: Her yerden bir mesaj.
3: Ne diyorlar?
5: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
4: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
5: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
4: Şükür.
5: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Eli güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
9: Bankam, Sonbank, kartım hadi.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer

0: Herkese merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hepiniz hoş geldiniz. Teknoloji dünyasındaki dönüşüm artık tek başına yeni bir ürün ya da yeni bir model haberiyle ölçülmüyor. Asıl mesele bu dönüşümün arkasındaki güç ve sermaye dengesinde yaşananlar. Bugün masada tam da bu dengeyi yansıtan iki önemli gelişme var. Stüdyoda da tam da bunu konuşacağım iki kıymetli dostum, iki kıymetli konuğum var. Ve ben önce sizlere bu konuklarımı tanıtarak sohbetime de başlamak istiyorum. İlk konuğum Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu kurucusu ve Sosyal Etki Zirvesi Organizasyon Lideri Münteha Adalı. Hoş geldin Münteha'cığım.
1: Hoş bulduk Sevha'cığım.
0: Çok büyük işler yapıyorsun. Birazdan o sohbeti de detaylı yapacağım.
1: Teşekkür ederim.
0: Seni anlatacağım. İkinci konuğum Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin yani GİAT'ın 20. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Başak Öğütgen Çetinkaya. Hoş geldin Başak.
1: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
0: Önemli bir yapının liderliğini yapıyorsun. Tam da işte biraz önce bahsettiğim Elon Musk ve işte SpaceX'ler falan aslında biraz sizin yapının yarattığı, ikinci jenerasyonun yarattığı önemli işler. Bunları da birazdan seninle sohbet ediyor olacağım. Biraz tanışalım. Yani ben seni çok iyi tanıyorum Münteha'cığım elbette ama bizi izleyenlerin de tanıması açısından birkaç şey derledim seninle ilgili. 1996'dan bu yana zaten kendi işin var. Güvensan Tesis Hizmetleri. Evet. Burada kadın girişimci olarak CEO'luğunu yaptığın bir işi yönetiyorsun. Tabii bunu yönetirken toplumdan uzak kalmıyorsun. Devamlı bir şey üreteyim, bir şey yaratayım peşindesin. Sosyal etki kavramını getirdin Türkiye'ye ve bunu da sistemli bir şekilde entegre ettin. Farklı farklı değerli projeler yaptın. Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu'nu da 2018'de kurdun. Beni de sağ ol davet ettin. Ben de anlamak ve görme fırsatına sahip oldum. Özellikle kadınlar ve çocuklar üzerine kendi potansiyellerini keşfetsinler ve üretsinler, yaratsınlar diye uğraşıyorsun. Evet. Aynı zamanda da 2013'ten bu yana da Türkiye'nin kadın odaklı ilk yatırım platformu Arya Yatırım'ın kurucu ortaklarındansın. 2023'te de İş Bankası ile hayata geçirdiğiniz bir fon var. GSYF'sini evet. kurduğunuz etki fonu. Evet. Bu da gayet güzel gidiyor. Hatta benim Teknolojide Kadın Derneği kurucusu olduğum derneğimizden bir sürdürülebilirlik şirketi de Nanomic sizden fon aldı. Evet. 800 bin euroluk. Bu da çok gurur verici bir gelişme. 39 Kalamış Marina'da, Marina Otel ve Restoran'da Sanat İş Network kendine ait bir otel. Evet. Burada çalışıyorsun, bizi birleştiriyorsun. Harika yemekler. PWN İstanbul GEN Türkiye Habitat Derneği, Yeniden Biz. Bunların hepsinde de danışma kurulunda görev alıyorsun. 2017'de IVVEC Uluslararası Kadın Girişimci Ödülleri ve ona bağlı birçok ödülü de aldın. Ödül topluyorsun. Onu biliyorum. Bir yıl güzel şey yapıyorsun. Ve sosyal etkide de zirveler yapıyorsun her yıl. Hepsini konuşacağız. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi Başak'a dönmek istiyorum. Başak, çok kıymetli bir eğitimim var. University of Nottingham'da lisans, muhasebe, finans, işletme eğitimi almışsın. Sonra City Üniversitesi London'da proje yönetimi, finans ve risk üzerine çalışmışsın. Mali müşavirsin. Önemli bir meslek ama dikkat et, AI geliyor. Fatih Denetim Grubu'nda yönetici, ortak ve icra kurulu temsilcisi olarak çalışıyorsun. GİAT'ta da 20. dönemi sahiplenmişsin. Bu liderlik tabii çok önemli çünkü sizler orta jenerasyon, tam da çok genç diyemiyorum, orta jenerasyon olarak önemli bir yük taşıyacaksınız. Bana göre kimse kimsenin yerini almayacak. Herkes üretmeye ve çalışmaya evet. devam edecek ama siz ortada bir katalizör gibi gelenlerle gidenler arasında önemli bir köprü olacaksınız. Sorumluluk büyük. Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Evet, ilk kıdem yaptım. Münteha ile başlayacağım.
1: Rica'cığım. Gençlerden başlayın lütfen.
0: Peki efendim, evet. Sizi dinleyeyim mi? Tamam, Başak'tan başlayayım o zaman. Senle başlamamın sebebi bir de şu.
1: Yok yok, gençlerden derken kendi gençlerini kurmak.
0: Tabii ki. Bak.
1: Lütfen gençlere fırsat verin.
0: İşte bunu beğendim. Fırsatı veriyorum. Evet. Başak izninle.
2: Lütfen.
0: Bir tarafta çok tehlikeli denilen bir dar gruba kapatılmış.

0: Falan. Biraz önce bahsettim. Bunlar önemli gelişmeler. Hepimizin de bizi izleyenlerin, şirketlerin, şirket sahiplerinin evet. çok dikkat etmesi gereken bir konu. Çünkü Wall Street dediğimizde paranın yönü var. SpaceX, uzay ve Elon Musk dediğimizde de çok büyük bir yatırım. Yani 360 derece bir yatırımın işareti var. Ve her ikisinde de aslında hakimiyet bırakılmadan antropik bir tarafta, Elon Musk bir tarafta çok büyük yapıları devralıyorlar. Şimdi hal böyleyken bu yapı biraz da eşitsizlikleri getiriyor. Tam da senin evet, konun evet. Münteha. Bu denklemin içinde sivil toplum olarak nasıl roller üstlenmeli, nasıl duyarlılıklar olmalı, kurumlar buna nasıl bakmalı?
1: Evet, yani o bahsettiğin borsa, teknoloji, Elon Musk, onlar hem parayı hem teknolojiyi hem de ekonomiyi yönetiyorlar aslında. Yani yön verenler onlar. Diğerleri de buna ya uyum sağlayacaklar ya da sağlayamayacaklar. Ortada kalanlar da olacak. Tabii dün sosyal etki zirvesinin üçüncüsünü yaptık. Orada da dijitalleşme, insan, yapay zeka, bütün konular ele alındı. Doğal olarak insan odaklılık her zaman vazgeçilmez bir şey. Ama teknolojinin eşitsizlikler konusunda etkisinin de altı çizildi. Burada biz iş dünyası, sivil toplum, özel sektör, yasa koyucular hepimizin bir görevi var. Eşitsizlikler karşısında bir duruş sergilememiz gerekiyor. Ama şunu da anlamamız lazım. Bu bir romantik bir düşünce değil. Hiçbir zaman tam anlamıyla eşitlik olmasa bile ekonomik ve sosyal alanda birazcık daha insani yaşam koşullarına sahip olmak, yani sanatla iç içe olmak, tiyatroyla ya da işte parayla ya da hayatın içinde insan olarak var olma halimize istiyoruz. Sivil toplumlar da zaten bu tarz ihtiyaçlar karşısında etki alanlarını oluşturan kurumlar. Yani topluma baktıklarında, insana baktıklarında bir sorun görüyorlar, soruna karşı da örgütleniyorlar. Şimdi dün sevgili İbrahim Betil hocamla zirvenin açılışını yaptık.
0: Çok, çok güzel.
1: Evet, çok güzel sivil toplumun özetini yaptı. Yani biz neyi yanlış yapıyoruz, neyi doğru yapmalıyız kısmında dünyadan örnekler verildi. Türkiye'deki sivil toplum örgüt sayısı biraz daha fazlayken günümüzde gittikçe azaldığını, insanların sivil hareketlilikten vazgeçmelerini, aidiyet kuramamalarını ya da bir çözümün parçası olamama konularında çok tatlı tespitleri masaya koydu. Şimdi sivil sosyal etki zirvesiyle neden sivilin davetiyle başladım? Neden siville bütün sivil toplum örgütleri bir arada olmalıyız? Paydaşlık neden önemli? Aslında biz hepimiz nerelerden geldiğimizi biliyoruz. İnsan olarak bizim beklentimiz yalnızlık değil, birliktelik. Öyle değil mi? Yani tek başımıza bir şey değiliz. Yani etki alanımız çok dar. Ama birlikteliğe davetin altında yatan buydu. İnsanın ruhunun ne istediğiydi. İlk yıl 121 sivil toplum örgütü, sen de onlardandın. Yani koşulsuz, evet ya burada bir şey olacak ve olmalıyız dediniz. Çünkü orada bir beklenti yoktu. Sadece bir arada olmaktı. Yeni nesile, topluma, belki toplumun tüm taraflarına bir mesajdı birliktelik ihtiyacı. Geçen sene 258 sivil toplumdu. Bu sene 323. Müthiş bir şey. Artarak devam ediyor. Bu bir çatı marka olma niyeti değildi. Bunun hep altını çizdim. Çünkü her STK kendi içinde çok kıymetli. Çok kıymetli çalışmalara imza atıyor. Ve bir ihtiyacın karşısında da duruş sergiliyorlar. Yani hayırseverlikten çıkmış, sürdürülebilir iyilik için çalışılıyor. Sürdürülebilir iyilik de toplumları iyileştiren en temel noktalardan birisi. Sivil ne yapmalı? Dün gençler konuşuyor şeyi de vardı, paneli de vardı. Gençlere de sorduk. Yani gençler ne istiyor? Bu genç STK'lar neyin karşısında ya da hangi ihtiyacı hizmet edecekler konusu vardı. Hiçbir şey yapmamaktan iyi. eleştiremeyiz. Her şey kendi içinde bir değer. Eleştirme hakkımız bile yok. Ama sivil olarak, yani sivil toplum örgütleri olarak yaptıklarımızın sürdürülebilir olma kısmı, kelime anlamı belki yeni moda bir kavram gibi gözüküyor ama devamlılığını sağlamak. Normalde bildiğimiz kelime karşılığı. Ölçümlemek. O da klasik anlamda bir ölçümlemekten bahsetmiyorum. Bir şeyi yaparken yolda görüyoruz eksilerimizi, artılarımızı. Eksilere odaklanarak artıları daha da büyütmek. Bu noktalarda birazcık daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani toplum sorunlar karşısında patinaj çekiyorsa, yani hatırlarsın biz Kagidar'da kadın girişimciliği gidiyor geliyor. Teknolojide kadında ölçümleme yapıyorsunuz. Kaç kadın, kaç genç kız? Bunlar çok önemli. Çünkü orada işsizliğe karşı bir duruş sergiliyorsunuz. Teknolojinin sadece belli bir kesimin tek elinde değil. Burada kadınlar da var toplumda ve herkes öğrenebilir. Yani zekanın da ruhun da cinseti yoktur'un mesajını veriyoruz sürekli. Böyle olunca yanlışlarımıza, eksilerimize odaklandığımızda belki bir projeden vazgeçmemiz gerekecek. Daha iyisini hayata geçireceğiz ama ona da tutunacağız. Ta ki toplumda köklü değişime imza attığımızı, iç huzurunu görene kadar. Böyle bir şeye ihtiyacımız olduğunu bütün taraflar altını çizerek ifade ettiler.
0: Çok güzel bir aslında karar birlikteliği bu. O karar birlikteliği de işte senin platformunda sağlanıyor. Benim şahsi olarak işte ben de 7 yıldır evet. STK kurucusuyum.
1: Hızlı büyüdünüz ve çok önemli bir şeydi.
0: Evet, yani gayret ettik, çok çalıştık. Öyle boş olmadı. Yani 7/24 çalışarak ilerledik. Gözlemlerim oldu, gözlemlerim oluştu. Çünkü STK kurmak çok eğlenceli bir şey değil, çok fedakar bir şey. Yani onu kurduğun zaman karar vermen gerekiyor, odaklanman ve bir şeylerden vazgeçmen gerekiyor. O noktada işte senin sosyal etkide bu 323 STK ya da sivil toplum kuruluşunu bir araya getirip tek bir düşünce yapısında konuşmaya fırsat vermen ve o duyguyu, o kararı içselleştirmeleri için bir fırsat vermen bana göre çok kıymetli.
1: Tabii bir de
0: sonrası önemli. Yani hedefler ve aksiyon. Yani biraz ben STK'larda müntea hedef aksiyon tarafında hala geçmiş 100 yılın rahatlığını görüyorum. Evet. Yani bizim alıştığımız 100 yılın o rutinlerin, zamanı rahat kullanmanın, parayı rahat kullanmanın, kaygısızlığın, bunu veriyorum gelir duygusunun gelmiyor, gelmeyecek.
1: Yok.
0: Yani kaynaklar artık senin ilerlemeni sağlamayacak. O yüzden ekmeği bölmek, işte suyu asla ziyan etmemek gibi, hani sürdürülebilirlik gibi STK'cılığın da bu noktaya dönmesi gerekiyor.
1: Değişime ihtiyacı var. Her şey değişirken sivil toplumculuğun, biz içeride de konuştuk. Yani geçmiş bugüne uygun değil. Bugün de geçmişten feyz alır ama aynısını yapmaması gerekiyor. Yani tutunmak, ben şey dedim, her sivil toplum örgütü bir okul gibi. Biz de okullardan geçtik ve geçiyoruz da. Yani benim hayatımda çok önemli noktaları var sivil toplumculuğun. Yani hem girişimciliğime, hem aldığım kararlara, hem özel ve iş dünyasındaki kararlarımda müthiş etkisi var. Kendimi keşfediyorum. Keşfederken toplumdaki ihtiyaçları görüyorum. Kendimden başlıyor bütün ihtiyaçlar, öyle değil mi?
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Oradaki ben insanın ruhundan, beklentilerinden uzak hiçbir şeyin hayat bulabileceğini ya da sürdürülebilir olabileceği konusunda inanmıyorum. İnancım belki yüksek ama azalıyor. O yüzden biz bir arada olmayı, paylaşmayı, birlikte iş yapabilme niyetimizi güçlendirmeliyiz. Buna ihtiyaç var.
0: O çok önemli. Ona döneceğim. Yani o konuda fikirlerin kıymetli. Şimdi sevgili Başak'a dönüyorum. Önemli bir grup GİAD. Yani sizler hakikaten çok büyük şirketlerde, çok önemli pozisyonlarda veya girişimlerde görev almış insanlarsınız ve tabii ki kaldıraç gücünüz, etki gücünüz çok yüksek. Burada biraz Giyat şu an ne yapıyor? Biraz ondan bahsedersen çok sevinirim. Aynı zamanda da yapay zeka girişimcilik asistanı ekosisteminde sizin bakış açınızda neler değişecek? Çünkü çok hızlı bir değişim dönüşüm var iş dünyasında. Hepimiz kullanıyoruz bu yapay zeka asistanlarıyla, hareket ediyoruz. Bir girişimcinin karar verme süreçlerinde nasıl bir spesifik boşluğu doldurur bu asistan? Ne kadar işimize yarar?
2: Öncelikle tekrardan teşekkür ederim. GİAD

0: Genç Yönetici İş İnsanları Derneği 1986 yılında kurulmuş. Bu sene 40. yılını kutlayan. İçerisinde hem aile şirketleri temsilcileri hem girişimciler aynı zamanda üst düzey yöneticileri barındıran bir sivil toplum yapısı. Odak noktamız da genç iş insanlarının dertleri veya güncel problemlere, güncel gelişmelere odaklanmaları. Bu konuyla ilgili zaten biz bu dönem içinde 20. dönemde kendimize edindiğimiz mottolardan biri de teknoloji adaptasyonuydu. Bu konuyla ilgili bizler dedik ki bir sorumluluk alıp harekete geçmemiz lazım. Çünkü birkaç dönemdir zaten biz yapay zekayı, teknoloji dönüşümünü bunları diline getiriyoruz. Birçok dijitalleşme seminerlerinde nasıl yapacağımızı öğreniyoruz. Ancak tam adaptasyonunu şirketlerimizin içerisine koyup kendimizi burada entegre edip bunun işte maliyette avantajı, rekabette avantajını bir türlü tam yakalayamamıştık. Biz bu dönemde kendimize bu konuyu açıkçası bir motto haline getirdik ve bunun üzerine hep odaklanmak istedik. Dolayısıyla şu an mevcutta biz de bir yapay zeka asistanı yazıyoruz GIAD olarak. Kendi yönetim kurulu üyelerimizin yaptığı bir proje. Kendi içimizdeki yönetim kurulu üyelerimizin. Girişimciler için bir yapay zeka asistanı yapıyoruz burada. Bu da neden? Üniversitelere, biz GIAD Akademi programımız var. Üniversitelere 15 yılda 12 bin öğrenci oldu. Her dönemde üniversitelere konuşmacılar götürüyoruz ve bir dersi GIAD Akademi'ye veriyorlar bütün sene süren bir dersi ve biz girişimcilik ekosistemiyle ilgili olarak bu pazarlama olabilir, bu bir işte muhasebe olabilir, bu hukuk olabilir ilgili konuları üyelerimizi oraya götürerek işliyoruz. Dolayısıyla biz burada şunu fark ettik. Tabii orada siz gittiğiniz zaman, üyeler de gittiği zaman sohbet ediyor öğrencilerimizle. Ve mevcuttaki yapay zekada kullandığımız işte herkesin kullandığı genel araçlar içerisinde bazı sıkıntılar mevcut. O da nedir? Kapalı devre olmadığı ve sizin içine kendi bilgi datasını yüklemediğiniz, her yerden open source bilgi çektiği bir durum içerisinde maalesef ki size verilen cevaplar kontrol edilebilir olamıyor. Dolayısıyla doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Biz öğrencilere...
1: Bir güven problemi mi söz konusu?
0: Yapay zekayı kullanırken hepimiz farkındayızdır. Muhtemelen sohbet aracı olarak da kullanmışızdır. Dolayısıyla bir soru sorduğunuzda yapay zekaya, mevcut güncel, herkese açık kullanılabilir kaynaklara... Size bir cevap geliyor ancak bu cevabın %100 doğru olup olmadığını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla burada sizi doğru mu yönlendiriyor yoksa yanlış mı yönlendiriyor? Bazen fazla bir empati aracı olarak kullanıp sadece sizi kendinizi iyi hissedeceğiniz cevaplara da yönlendirebiliyor. Dolayısıyla burada o bilginin teorisi kısmında denir ya, doğru bilgi yanlış bilgi, orada bir karar verme mekanizması. Biz istedik ki kapalı devre olsun ve biz kendimiz bilgileri yükleyelim. Bunun içerisinde aynı zamanda deneyimler olsun. Deneyimlerden kastım da biz 5 dönemdir, bu 5. kitabımız olacak. Girişimcilikle ilgili üyelerimizin hikayelerini anlattığımız kitaplar basıyoruz. Vaka kitaplarımız. Bunun da temeli bu gezdiğimiz üniversitelerde öğrencilerin devamlı olarak bir Harvard Business Case incelemeleri. Halbuki burası Türkiye. Dolayısıyla bizim ekosistemimiz her türlü açıdan çok farklı. Şu anda bu dönemde yaptığımız konulardan biri de mesela yapay zeka şirketlerini entegre etmiş 12 tane üyemizin hikayelerini, başarılı başarısız zorlandıkları noktalar, yapamadıkları yerler veya çok kolay yaptıkları uygulamalar.
1: Fiziksel mi basıyorsunuz?
0: Fiziksel basıyoruz.
1: Geçmiş yüzyıldan konuşuyoruz. Önümüze bakalım. Yani asistanı yaparken fiziksel kitap...
0: Hayır, dijitalimiz de var. Fiziksel kitabımız da var.
1: Fiziksel bir şey olmaması gerekiyor ve aynı zamanda da benim yani naçizane sizlerden beklediğim şey, bunu böyle harp söylüyorum yani, kusura bakma, küçük podcastlerle anlatsınlar, kulağıma takıp dinleyeyim ama bir şey okumayayım, bir şeye zaman harcamayayım, yani biraz o devinimi artırmak gerekiyor Başak.
0: YouTube'umuz aynı şekilde, YouTube'da
1: evet,
0: bir şeyimiz var.
1: Yani küçük küçük anlatsınlar.
0: Biz bunu üniversitelerde de dağıttığımız için aynı zamanda öğrencilere podcast'lar. Dolayısıyla GIAD olarak bir podcast serimiz var ama bu bizim vaka kitaplarımız, hem barkod kitapla dijital anlamda var olan, aynı zamanda basılı da olan YouTube'da videosu olup aynı zamanda bu sefer farklı bir şey daha yaptık. Her kitapta var olan kişilerin bir emojilerini oluşturup o emojilerle bir farklı bir versiyon da yarattık. Daha kurgusal dikkat de çeksin diye. Dolayısıyla birçok

0: Yani nasıl birçok kitapçılık mağazasından hala gidip klasik kitap alanlar da var. Biz de bazılarımız o klasik kitapları okuyanlardan olarak her alana açıkçası hitap etmeye çalıştık. Dolayısıyla yapay zeka teknoloji yapay zeka kendi firmalarında uygulamış üyelerimizin böyle bir hikayesini barındırdık ve bu GİAD Akademi'de yaptığımız konulardan biri. Onları yine öğrencilerden paylaşıyoruz. Buradaki deneyimleri, daha önceki konularımız işte kadın girişimcilik konusunu işledik, teknolojiye adaptasyon konusunu işledik. Farklı farklı alanlarımız vardı 5 kitabımızda. Bunları bu yapay zekaya yüklüyoruz. Yaptığımız bugüne kadar istihdam raporlarımız yayınlanıyor bizim her dönem. Onların araştırma raporlarını yüklüyoruz.
1: Orada bir şey sormak istiyorum. Önemli bir konu, güzel bir şey yapay zeka asistanı yazmanız. Bunu bir API alarak, bir hazır bir sistemin parçası olarak mı yapıyorsunuz?
0: Evet.
1: Değil mi? Yani yine bir kapalı devreye bağlanmış oluyor.
0: Evet.
1: Yani bunu eleştiri için söylemedim. Herkes öyle yapıyor mecburen. Ama keşke hiçbir kapalı devreye bağlamadan o asistanları biz kendimiz üretip orada kendi devremizin üzerinde çalıştırabilsek. Çünkü veri veriyoruz ya. Orada hassas bir konu ama ellerinize sağlık. En azından daha korumalı.
2: Şeyi yani de anlamak lazım.
1: Size ait bir şey.
2: Hangi doğru verileri yüklüyorsunuz? Bunu sadece GİAD üyeleri mi bundan faydalanacak?
0: Yok.
2: Herkese açık. Apple Store'dan indirebileceğiz. Evet, herkes kullanacak.
0: Özellikle bunu üniversite, zaten bunu bir herhangi bir maddi kazanç, bir sivil toplum olduğumuz için o anlamda
1: çok, çok faydalı. En azından açık kaynak, yani açık gençler de
2: bizler için de geçerli. Mali müşavir, evet. 73 yıllık bir şirket. Eğer oradaki o veriler de varsa ve güncelleyebilecekseniz onları, yani herkes kullanır. İşte üniversite de kullanır. Küçük bir abonelikle derneğe de gelir.
1: Çok, farklı yapısınız. Sektörlerden çok farklı, evet, üyeleri var. Dolayısıyla orada güzel bir bilgi harmonisi oluşur Başak. Yani çok güzel bir iş o.
2: Evet, elimizde olmayarak gerçekten müdahale ettik şeyden.
0: Estağfurullah.
1: Yok, bak, bir öncekine sert girerim. Yani çünkü artık gerçekten vaktimiz çok dar. Yani inan, öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ki ben içinde çok içindeyim. Yani çok araştırmacıyım. Evet. 2027'de çok farklı şeyler konuşuyor olacağız. O yüzden özellikle sizler gibi, mesela GİAD çok önemli, sosyal etki çok önemli, yön vericisiniz. O yüzden ben hani anlayabileceğini düşünerek bu tepkiyi
0: tabii,
1: verdim.
0: Tabii,
1: yoksa eleştiri asla değil. Hepsi çok güzel. Bayılırım kitap kokusuna filan. Seni tamamlayalım, Münteha'ya döneyim zaman açısından.
0: Çok pardon. Evet, dolayısıyla bizim amacımız aslında üniversitedeki öğrencilere nasıl bir business plan oluşturabileceklerini,
1: harika,
0: akılına gelen soruları, biz kendi üyelerimizden de anketler hazırladık, içerisine farklı sorular sorduklarına farklı cevaplar da verebilecekleri deneyimleri bazlı. Dolayısıyla böyle bir yapay zeka asistanı hazırlamış
1: olduk. Çok harika bir şey olmuş gerçekten. Üniversite öğrencileri, evet, boşlukta çünkü çok işe yarayacağını düşünüyorum. Münteha'cığım, hemen bu Z ve Alfa kuşağını, bu dijital dünyaya entegrasyonu ile ilgili sana bir soruyla devam edeyim. Şimdi artık gençler teknolojiyle yoğun bir bağ kurmuş durumda gözüküyorlar ama tüketim aracı gibi kullanıyorlar. Halbuki bunun toplumsal fayda üreten bir sosyal etki olması için gençleri nasıl ikna edeceğiz? Yani onlar, A ve Z kuşakları nasıl buraya ilgi duyacaklar?
2: Ya benim hayattaki duruşum, ben kuşaklar arası ayrımcılığa karşı birisiyim. Yani çünkü biz kendi kültürümüze baktığımızda farklı jenerasyonlar bir arada da büyüdüğümüzde aslında bilgi ve tecrübeyi sürdürülebilir kıldık ve kendi hayatımıza da aldık. Yani hem güncel durumla geçmiş deneyimleri harmanlamak bence çok büyük bir zenginlik. Gençlerin olmadığı yerde Münteha iş yapmıyor. Yani ben kendim. Çünkü acayip benim de yapay zekam, benim de belki de geleceğin bir App Store'u gençler. Ben onlarla birlikteyim. Bilirsin, Kagider'de de, yani gençliğin, evet, olmadığı yerde kadın girişimciliği istihdamından bahsetmek eksik kalıyor diyerek yola çıkmıştık. Orada da genç Kagider'i ve gençlik örgütlenmesine çok önem verdim. Hayata geçti. Arya'da Genç Arya'yı kurdum. Sosyal etkide genç gönüller grubu var. Şimdi burada gençlerin nasıl hayatın içine, nasıl toplumdaki sorunlara, nasıl bu teknoloji yetkinlikleriyle bunların çözümünde nasıl rol oynayacakları kısmında jenerasyonlar bir arada

0: çalışıyoruz. Ama daha çok gençler yönetim kurullarında, yani onların yönetimlerini kendileri yapıyorlar. Ondan sonra alt çalışma gruplarını kuruyorlar. Ben onların sadece taleplerinde hızlı çözüm üreten kişi olarak rol alıyorum.
1: Mesajlarımız belli. Toplumsal fayda için artık yeni bir sistem, yeni bir zihniyet, yeni bir STK ve toplumsal bakış açısına gelmemiz gerekiyor ve aksiyon almamız gerekiyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine teknoloji, yine insan üzerine odaklanacağız. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız efendim.

0: Mutlu akşamlar. Ağpar ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız Z raporu başlıyor. Önce manşetlerimize bakacağız. Kevin Warsh Jackson Hole'de konuştu. Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarına biraz bakalım. Enflasyonun ikna edici bir hızla yavaşlamadığını vurguladı. Fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasında kararlılıkla hareket edeceklerini belirtti Warsh. Mayıs ayında göreve gelmesinden bu yana Jackson Hole sempozyumunda ilk kapsamlı konuşmasını yaptı. Ve %2'lik enflasyon hedefinin esnetilemez bir sabit ilke olduğuna vurgu yaptı. Mevcut finansal koşulların henüz yeterince sıkılaşmadığını dile getirdi Warsh. Birazdan detaylarına bakacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayisine yönelik 250 milyar liralık finansman paketinin ayrıntılarını açıkladı bugün. İşletmelerin 1 Eylül'den itibaren başvurabileceği programda 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sunulacak. İstihdamını koruyan firmaların finansman maliyetinin 12 puanı bakanlık tarafından karşılanacak. Ve sıradaki manşetimize geçelim. Küresel Yatırım Bankası Morgan Stanley Merkez Bankası'na dair bir değerlendirme paylaştı. Eylül ayı toplantısında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor ve ilk faiz indirimlerinin ise Ekim ve Aralık aylarında gerçekleşmesini bekliyor Morgan Stanley. Banka politika faizinin yıl sonunda da %35 bandında olmasını öngörüyor. Tüm detaylarına birazdan bakacağız ve son manşetimize geçelim. Citigroup analistleri petrol fiyatlarındaki gevşeme ve ABD iş gücü piyasasındaki zayıflamanın dolar üzerinde baskı yaratacağını, buna karşın uzun vadeli tahvil getirileri üzerinde yükü hafifleteceğini öngörüyorlar. Citi analistleri, stratejistleri piyasayı rahatlatacak bu gelişmeler ışığında 2 Kasım'da açıklanacak çeyreklik borçlanma duyurusu ve 3 Kasım'da ara seçimler öncesinde borçlanma ihraçlarında ya da mali politikalarda radikal bir adım atılmasının beklenmediğini de ekliyorlar diyelim ve Fed Başkanı Warsh'un açıklamalarına biraz daha detaylı bakalım. %2'lik enflasyon hedefi kesin ve sabit ifadeleri var. İş gücü piyasaları istikrarlı ama enflasyon çok yüksek. Enflasyon hızla gerilemezse yapmamız gereken işler olacak diyor Warsh. Para politikamız hane halkı ve işletmelere refah sağlayabilir ifadeleri var. Mevcut enflasyon hedefimize yaklaşmak suretiyle gelişiyor diyor. Normal zamanlarda sözlü yönlendirme sınırlı olmalı diyor Warsh. İletişim Fed'in sorumluluklarına hizmet eden taraftan olmalı. Daha sessiz ve amaç dolu Fed hedeflerine daha rahat ulaşacaktır diyor. Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları böyleydi. Şimdi biz piyasalara bir bakalım. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'daki fiyatlama bize ne anlatıyor? Gün içerisinde Borsa İstanbul'daki fiyatlamaya baktığımızda an itibariyle 14.611 puanı görüyoruz. %0.25'lik bir yükseliş var. En yüksek test edilen seviye 14.622 seviyesi. En düşük test edilen seviye 14.511. 14.500'ün altına sarkmadı BIST endeksi bugün diyelim ve sektör endekslerine dönelim. Oradaki tablo bize ne anlatıyor? Bankacılık %1.12 yükseliyor. BIST sanayi %1 primli. BIST turizm %1.32 yükselirken BIST teknoloji %0.67 geri çekiliyor. BIST gayrimenkul %2 primli seyrediyor. BIST spor %5.72 geri çekiliyor. Bir ikinci sayfaya da göz atalım. BIST sigorta yatay pozitif seyrediyor. BIST kimya %2.57 yükselirken BIST inşaat %1.12 primli tarafta. BIST bilişim %0.67 geri çekilirken BIST madencilik %0.43 primli seyrediyor ve BIST gıdada yatay negatif bir seyir görüyoruz. Buradan info yatırıma gideceğiz. İnfo yatırımdan Tunç Safa Altunsaray yayınımızda bize eşlik edecek ve Borsa İstanbul'daki bu tabloyu konuşacağız. Tunç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Aslı'nın, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Az önce de aktardık detayları. Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde 14.500'ün altına bir sarkma görmedik. Bu tabloyu nasıl okumak lazım?
1: Aslında baktığında dediğim gibi Borsa İstanbul tarafında hafta içerisinde de bugün de aslında 14.500'ün altına Stark olması endeksin biraz da güçlenmek istediğini ve güçlenmek için yukarı hareketini yapmak istediğini söyleyen sinyallerden bir tanesi olarak algılamak daha veya yorumlamak daha doğru olacaktır. Tabii ki buradaki kritik olan noktamız uzun zamandır Borsa İstanbul tarafı 14.660 yani hattının kırılamadığını ve bu hafta içerisinde buralardan genelde tepki satışlarını yani kar dasyonu aldığını gördük. O yüzden gelecek hafta tarafında en kritik olan noktadan bir tanesi 14.660 hattının kırılması olacaktır. Tabii ki bu hat özellikle gelecek enflasyon verisiyle birlikte kırılır. Beklenti altı bir enflasyon verisi karşımıza gelir ve dezenflasyon sürecimizin hızlanmaya tekrardan başladı. Ana eğilimin tekrardan olumluya döndüğü karşımıza gelirse bu da aslında baktığında Borsa İstanbul'a sen olumlu bir senaryo ve olumlu bir fiyatlama yansıyacağını söyleyebiliriz. Devamında ise size dediğiniz gibi 14.500 seviyesi çok dikkat edeceğiz. 14.500 seviyesinin aşağısına kırılımlar karşımıza gelmedi sürece bu da Borsa İstanbul tarafının biraz da yukarı yönelik hareketlenme için güçlenmek istediğini söyleyen bir sinyal olacaktır. Zaten bu haftaki yükseliş kısmına baktığımız zaman işte X-Bank tarafı olsun, sanayi kısmı olsun, işte holdingler tarafı olsun biraz da Borsa İstanbul tarafının ana hikaye tarafının biraz da faiz indirim hikayesine kayma ihtimalinin olduğunu ve birazcık da gevşeme kısmının devreye girme ihtimali olduğu yani normalleşme adımı atılma ihtimali olduğu bir hafta veya bir beklentin olduğu bir hafta yani bence geride bıraktık. Bundan sonrası gelecek açıklamalar ve Merkez Bankası Eylül ayında yapacak faiz toplantısı çok önemli olacaktır. Bu da piyasanın biraz da yönünü belirleyici bir unsur olacağını söyleyebilirim.
0: Sektörler tarafına da baktığımız zaman şimdi şöyle bir ay sonu değerlendirmesi gibi de yapalım istiyorum sizinle. Hem ay sonu hem haftanın son işlem gününde. BIST sanayi yaklaşık %8 yükselmiş bu ay. BIST bankaya bakıyoruz. Bu ayki yükselişi %1.43'e işaret ediyor değer kazancı. BIST 100 endeksi de %8 değer kazanmış yaklaşık bu ay. Şimdi bu sanayi bankacılık rasyosunu biraz değerlendirelim mi? Ne dersiniz?
1: Çünkü aslında rasyoya baktığımız zaman da aradaki farkın tarihsel ortalamanın biraz da dışına çıkmaya başladığını söylemek daha doğru olacaktır. Özellikle bu ay içerisinde sanayi tarafının, devlet bankacılık tarafının biraz kısmak daha az değerlenmesi, Borsa İstanbul tarafının biraz da sanayi ağırlıklı olarak yukarı hareketlenmesini yaptığını veya desteklendiğini söylemek daha doğru olacaktır. Fakat şimdi ay sonu olması itibariyle ve İlerleyen aylarda bizim Merkez Bankası faiz toplantılarıyla karşılayacağımızı düşünecekler olursak burada da X-Bank tarafında biraz da hikayenin kaybı bu rasyo tarafını normale döndürme ihtimalinin olduğunu düşünen taraftayım. Özellikle burada gelecek ilk etapta enflasyon verimiz, Ağustos enflasyon verimiz beklenti altına karşımıza gelir. Hatta bir rakam da vermem gerekirse geçen seneki Ağustos enflasyon verisi 2.04'ün aşağısında birbirimizin karşımıza gelirse bu bizim dezenflasyon sürecimizin tekrar hızlandığımızı gösterecektir. Dezenflasyon sürecimizin tekrar hızlandığı bir ortamda silesine düştüğünü düşünecek olup rezervlerin tekrardan da güçlenmeye başladığını, güçlendiğini söyleyecek olursak bu da aslında baksa X-Bank tarafı bu sanayi ile bankacılık rasyosu arasındaki oranın kapanmasına X-Bank tarafının eskisine dönmesine sebep verilecek gibi gözüküyor. Bu yüzden biraz da X-Bank tarafının ben Eylül ayında öne çıkacağını düşünen noktadayım. Sanayi tarafındaki bu ayki kazançları benzeri belki X-Bank tarafında da görebiliriz. Tabii ki bu şey demek değildir. Özellikle burada faizin gibi karşılığa gelmesi, yat şaplak yapı, ihaleyle tekrar açılması gibi durumlarda bilanço bazlı olarak finansman giderleri tarafında sanayi firmalarına da olumlu yansıyacak. Yani bunun devamında burada bir bilanço toparlanması özellikle dördüncü çeyrek bazında konuşacak olursak dördüncü çeyrek bazında biraz da bilanço toparlanmayla karşılaşma ihtimalleri bizim karşımıza gelebilir. Haline baktığımız zaman bu durumda biraz da beklentinin oluşmasına sebep verecek. Üçüncü çeyrek bilançonda biraz

0: daha yeni haftalık yapan tekrar açıldı ve tekrar sadeleşme adımları daha yeni gelmeye başladığından dolayı bilanço sağlanan bir etkisini hemen görmeyi beklemiyoruz ama dördüncü çeyrek bilançoda bence çok daha farklı şeyler ben konuşacağımızı düşünen noktayı. Özetlemek gerekirse biraz da sanayi tarafı X-Bank tarafında kıyaslayacak olursak hikayenin biraz da X-Bank tarafında kayma ihtimali var gibi gözüküyor.
1: Tunç Bey, bir de şimdi haftanın son, aslında Ağustos ayında son bir işlem günü kaldı ve Eylül için geri sayıyoruz artık. Yoğun bir takvim var. Özellikle Eylül'ün ilk haftasında gündem yoğun olacak. Peki ne olacak? Nasıl bir Eylül olacak ve temposu yüksek olacak ama etkisi de yüksek olacak mı? Borsa İstanbul'da Eylül'de de yükselişler devam edecek mi?
0: Kesinlikle aslına baktığında çok yoğun bir Eylül ayına giriş sağladığını söyleyelim. Merkez Banka'da toplantıları karşımıza gelecek, veriler karşımıza çıkacak. Ve burada haber akışları anlamı özellikle MSI uyarılarına istinaden burada atılacak somut adımlar kısmında gene volatilite arttırıcı olarak bizim karşımıza gelecektir. Ama ben Eylül ayının biraz da iyi geçeceğini düşünen noktadayım. Özellikle buradaki kritik olan noktamız bize şu olacaktır. MSI'ye karşı somut adımlar atılmıyor ve atılmaya devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle bu somut adımlar atılmaya devam edin. Ve MSI tarafından Eylül içerisinde bir olumlu bir yorumlama veya bu somut adımlar olumlu değerlendirilen bir rakam veya bir haber akışı karşımıza gelirse Borsa İstanbul tarafı bence çok olumlu etkileyecektir. Pozitif bir katkısını sağlaması sebebiyet verecektir. Bir de teknik olarak baktığımız zaman Borsa İstanbul tarafı şu Ağustos ayında 1200 seviyelerinden dipten biraz daha döndüğünü söylemek daha doğru olacaktı. Burada bir yükseliş trendi de oluşturmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Özellikle bu hafta gelip enflasyon verisi beklenti altı bir enflasyon verisi karşımıza gelir. Dezenflasyon tekrar hızlandı bizim karşımıza çıkarsa devamında Merkez Bankası'nın faiz toplantısında böyle bir olumlu sinyaller ve güvercin sinyaller karşımıza çıkardı. Borsa İstanbul'da iyi bir yükseliş trendi evlerine karşımıza gelebilir gibi duruyor da hepsi toparlamış oluyor.
1: Evet, Tunç Bey, borsanın kapanışına bakıp devam edelim. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: 3, 2, 1 ve gong.
1: Ve BIST endeksi haftanın son işlem gününde 14.641 puandan bir kapanış gerçekleştiriyor. %0.45'lik bir yükseliş var. Gün içerisinde 14.641 seviyesine zirve seviye olarak gün içerisinde test etti. Gün içerisinde en düşük test edilen seviyede 14.500'ler civarıydı. 14.500'ün altına inmedi BIST endeksi diyelim ve haftalık hafta bazında %0.87'lik bir değer kazancı var BIST endeksinde. İşlem hacmi de 174.7 milyar TL'ye işaret ediyor. Tunç Bey, nasıl değerlendirmek lazım hem hafta bazındaki bu performansı hem de bu kapanışı?
2: Borsa İstanbul tarafına baktığında haftayı bence güçlü kapattığını söylemek doğru olacaktır. Çünkü özellikle 14.500 seviyesinin üzerinde haftalık kapatışımızın gerçekleşmesi Borsa İstanbul tarafının ilerleyen dönemler ve ilerleyen haftalar içinde güçlenme isteğinin bize olduğunu söyleyen bir nokta olarak söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bugünkü kapanışa baktığımız zaman 14.640 puandan kapatışımız gerçekleşti. Direnç seviyemize hemen hemen yakınız. Özellikle burada 14.650 seviyesini koruyun diye kırılıp üzerine bir kalıcılık bizim karşımıza çıktı. Takdir burada bizim Borsa İstanbul tarafı 14.800 ve devamında gelecek haber akışına bağlı olarak 15.000'e doğru hareketlenmenin olma ihtimali var gibi gözüküyor. Tabii ki burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta Ağustos'un bitmesi bir iş günü kaldı dediğiniz gibi. Özellikle burada son iş gününde biraz da vadeli tarafta pozisyon taşımalar karşılıklı. Bu da biraz da volatiliteyi arttırıcı unsurlar olarak her zaman görmüşüzdür. Bu yüzden haftanın son işlem gününde yani pazartesi günü biraz da volatil hareketler karşımıza çıkabilecekken evlerinden itibaren de birazcık da hem Merkez Bankası alacak kararlar hem gelecek veriler ışığında Borsa İstanbul'da 14.650 seviyesinin yukarı yönünü kırıldığını görürsek bu da biraz da yükseliş trendinin bankacılık ve holding önderliği ve sanayi desteğiyle beraber yukarı yönünün hareketinin olma ihtimali ben olduğunu düşünen noktadayım.
1: Şimdi Tunç Bey, biraz daha bankacılık tarafına yoğunlaşalım istiyorum. Çünkü hem Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Bir yandan da Morgan Stanley bankacılık sektörüne yönelik orta vadeli beklentilerini yayımladı. Kurum Türk bankalarını temkinli pozitif görünümle yeniden izlemeye aldı. Güçlü sermaye tamponları, politik öngörülebilirliklerindeki artış ve dezenflasyon işaretlerini öne çıkardı. Nasıl yorumlamak lazım bankacılık üzerindeki bu etkisini, nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Aslında baktığımızda bankacılık sektörü tarafında özellikle geri çekildiğini veya sert satışı zaman düşünecekler olursak burada ABD-İsrail-İran savaşı başladı. Petrol fiyatları yukarı gitti. Petrol fiyatları yukarı gidince enflasyon baskısı oluştu. Enflasyon baskısı oluşunca da Merkez Bankası'nın burada haftalık repo ihale kapattı diyor. Fonlama ihale 40'tan geçmeye başladı.

0: bu bahsettiğimiz şey kredi faizi ve mevduat faizi arasındaki farkın açılmasına sebebiyet verecek ki şu an gelen rakamlara baktığımız zaman da haftalık repo ihale açılması ile beraber mevduat faizlerinin hızlı bir düşüşle bizim karşımıza geldi. Kredi faizleri şu an için öyle bir net bir düşüş karşımıza çıkmıyor. Bu aradaki makas da aslında bankacılık tarafındaki gelirlerin, kar gelirlerin daha artmasına veya bu beklenti olumluya dönmesine sebebiyet veren unsur olarak söyleyeyim. Aslında baktı yabancı kurumlara birazcık da bunlara gösterdim ya bunları söylediğini raporlarına yer ayırdığını söylemek daha doğru oldu. Olacaktır. Eğer ki bu senaryo tarafı devam ederse X-Bank tarafındaki bu gelirler tarafı, faiz geliri kısmını olumlu yansıtacağım. Bilanço beklentilerinde daha olumluya döneceğini söylemek daha doğru olacaktır ama ben asıl hikaye kısmında şimdi bir beklentili alımlar tabii ki karşımıza gelebilir ama asıl hikaye kısmında faiz indirimin net bir şekilde piyasada beklendiği dönemde oluşması ve bu da aslında baktığında dördüncü çeyrek bilançonun çok daha olumlu etkip çok daha iyi bir beklentinin oluşmasına o dönem oluşabildiği düşünüyorum. O dönem gelebildiği düşünüyorum aslında.
1: Tunç Bey çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için haftanın son işlem gününde.
0: Ben teşekkür ederim Aslan Hanım. İyi hafta sonu dilerim.
1: İyi hafta sonları. Hoşçakalın. İnfo Yatırım'dan Tunç Safa Altınsaray'da konuğumuz. Halkbank ikincil halka arzı için bir adım daha attı. Banka sermayesinin %25 arttırılmasını öngören ikincil halka arz kapsamında sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulundu.
2: Halkbank ikincil halka arz sürecine ilişkin yeni bir adım attı. Banka 7 Ağustos tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan ikincil halka arz için sermaye piyasası kuruluna başvurdu. Artırılacak sermayeyi temsil eden payların mevcut ortakların rüçhan hakları kullandırılmadan borsada halka arz yöntemiyle satışa sunulması öngörülüyor. Sermaye artırımında kaydi ve nama yazılı paylar ihraç edilecek. SPK'nın incelemesine sunulan izahnamede bankanın mevcut 7 milyar 184 milyon 778 bin 41 lira olan çıkarılmış sermayesinin 1 milyar 796 milyon 194 bin 510 lira artırılarak 8 milyar 980 milyon 972 bin 552 liraya çıkarılmasının planlandığı aktarıldı. Halkbank ayrıca sermaye artırımı sonucunda elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporunu da KAP'ta yayımladı. Halkbank'ın ikincil halka arzına ilişkin süreç SPK'nın inceleme ve değerlendirmesinin ardından şekillenecek.

0: İmalat sanayisine 250 milyar liralık yeni finansman desteği geliyor. 1 Eylül'de başlayacak programla KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmelere 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sunulacak. İstihdamını koruyan işletmelerin finansman maliyetlerinin 12 puanını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı karşılayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yeni paketin detaylarını açıkladı.
1: Bugün bu 250 milyar liralık işletme kredisi programının detaylarını kamuoyuyla paylaştık.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayisine yönelik 250 milyar liralık finansman paketinin detaylarını açıkladı. 1 Eylül'de başvuruların başlayacağı yeni paket kapsamında KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmeler 6 aya kadar ana para ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli kredi kullanabilecek. Ayrıca büyük işletmeler için daha önce 50 milyon lira olan kredi üst limiti ise 150 milyon liraya yükseltildi.
1: Uygulanacak kredilerin limitinde KOBİ'ler için 50 milyon lira, büyük şirketler için 150 milyon lira olarak limitler belirledik. Aylık iş gücü maliyeti kadar her firma bu kredilerden yararlanabilir. Fakat firma eğer Ar-Ge merkezi, tasarım merkezi ya da teknoparkta faaliyet gösteren bir firmaysa bunu iki misline kadar kullanabilir. Yani iki aylık iş gücü maliyetleri kadar bu finansman imkanından yararlanabilir. Eğer firmalarımız birinci bölgedeki yani en gelişmiş illerimizde faaliyet gösteren ve faaliyetlerini 4-5-6. Bölgedeki illere taşıyacak firmalarımızsa yeni adreslerinde oluşturacakları istihdamın 6 aya kadarlık kısmını yine bu paket kapsamında uygun koşullarda edinebilecekler. Dolayısıyla onlar için limitler 6 aylık iş gücü maliyetleri kadar uygulanmış olacak. Çok daha geniş bir imkan sağlamış olacağız.
2: Programla işletmeler için sabit ve değişken maliyetli iki kredi seçeneği sağlanacak. Sabit maliyetli krediler %37 oranla kullandırılacak. Değişken maliyetli krediler ise TLRF artı 1 oranıyla yani Türk Lirası gecelik referans faiz oranına 1 puan eklenerek belirlenecek. Yılın

0: 2022 yarısındaki istihdam seviyesini ikinci yarıda da koruyan işletmelerin finansman maliyetinin 12 puanı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak. Böylece sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşecek. Öte yandan program kapsamında COBİ'lere kefalet desteği de sağlanacak.
1: İşletmelerin kredi finansman maliyetinin 12 puanının karşılanacağının açıklanması işletmelerin gündeminde. Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu düzenlemenin sanayi etkisini APAR'a değerlendirdi. İzleyelim.
2: Hakikaten istihdamı korumak çok önemli hale geldi. Bu 12 puanlık ekstra destek hakikaten çok doğru ve yerinde olduğunu düşünüyorum. Malumunuz sabit faizli krediden başlarsak 37 oranı zaten piyasadan 7-8 belki 10 puan altında olan bir oran çok önemli. KOBİ'lerde 50 milyon limit var. Büyük işletmelerde de 150 milyonluk bir limit var. Bunları önemli buluyoruz. Zamanında oldu diyoruz. Çünkü 1 Eylül itibariyle zaten kullanıma açılacak. Kapsadığı alanlara da baktığım zaman tekstil, giyim eşya, mobilya gibi yani işçi yoğun sektörler seçilmiş ki doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu programı malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımız 2 ay evvel açıklamıştı. 250 milyarlık kısmının açıklanmasını, uygulanmasını bekliyorduk. Bakanımız Sayın Fatih Kaca Bey bunu açıkladılar. Yine İTAK kredilerine de bakarsak bugüne kadar 528 milyarlık bir kullanım olmuş ama esas büyük kullanımlar 25 ve 26 yıllarında 104 ve 139 milyar mertebesinde olmuş. Oradaki asgari faydalanma rakamı 1 milyar TL. Azamisi de 5 milyar TL. Bunlar çok nitelikli yatırımlara verilen krediler. Belki bunların biraz daha azaltılmasında limitlerinin fayda olabilir. Daha fazla firmaların faydalanması adına ama orada da %15'e kadar inebilen firmanın durumuna yaptığı işe göre inebilen kaynak kullanımı var. Bunları da çok önemli buluyoruz. Aslında çok önemli bir sorunumuz hep dile getiriyorduk. Sanayi üretiminde azalmalar var. Belki bu tedbirler o azalmanın önüne geçecektir diye temennimiz var.
1: Küresel Yatırım Bankası Morgan Stanley'den Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yönelik yeni değerlendirmeler geldi. Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın Eylül ayı toplantısında politika faizini sabit tutmasını, ilk faiz indirimlerinin ise Ekim ve Aralık aylarında gerçekleştirilmesini bekliyor. Para politikasındaki bu gevşeme işaretinin değerlendiren Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne son çeyrekte başlayarak politika faizini yıl sonunda %35 seviyesine çekeceğini tahmin ediyor.
0: Küresel Yatırım Bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayı toplantısında politika faizini sabit tutmasını, ilk faiz indirimlerinin ise Ekim ve Aralık aylarında gerçekleşmesini bekliyor. Morgan Stanley yayımladığı raporda önümüzdeki hafta açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verisinin beklenenden belirgin şekilde düşük gelmesi durumunda Türkiye'de faiz indirim takviminin öne çekilme olasılığının artacağını bildirdi.
3: Faiz indirim sürecinde ise tabii ki faiz indirimi bekleyen bir taraftayız. Bu ilk faiz indiriminin adımının küçük olmasını beklediğimiz bir taraftayız. Bu da tabii ki bizi bir miktar daha olumlu ayrıştıracaktır ama dediğim gibi zor bir dönemden geçiyoruz. Savaşın seyrinin tekrar faiz indirime olasılığının ertelenmesine neden olabilir.
0: Morgan Stanley ekonomistleri 3 Eylül'de açıklanacak olan Ağustos ayı tüketici fiyat endeksinin aylık %2,1 artış göstermesini ve yıllık enflasyonun %31,8 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor. Para politikasındaki bu gevşeme işaretlerini değerlendiren Morgan Stanley, TCMB'nin faiz indirim döngüsüne son çeyrekte başlayarak politika faizini yıl sonunda %35 seviyesine çekeceğini tahmin ediyor.
1: Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta %0.8 artarak 100.6 değerine yükseldi. Böylece ekonomik güven endeksi 2026'nın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. 6 ayın zirvesini gördü. Endeks Temmuz ayında 99.8 seviyesindeydi.
0: Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta eşiğin üzerine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 99,8 iken Ağustos ayında %0,8 oranında artarak 100,6 değerini aldı. Böylece ekonomik güven endeksi 2026'nın en yüksek seviyesine ulaşarak 6 ayın zirvesini gördü. Tüketici güven endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1 artarak 90,8'e yükseldi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi %1,2 artışla 102,4 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi %0,1 azalışla 111,9 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 azalışla 110,1. İnşaat sektörü güven endeksi %0,4 azalarak 83,1 değerini aldı.
1: Sermaye Piyasası Kurulu belirli şartları karşılayan şirketlerin halka arz başvurularının mevcut sıra beklemeden öncelikli değerlendirilmesine imkan tanıdı. Düzenlemede 3 farklı kriter öne çıktı. Detaylara bakalım.

0: Sermaye Piyasası Kurulu, payların İKAL arzına ilişkin başvuruların sonuçlandırılmasında öncelik verilecek kriterleri belirledi. Öncelik için 3 kriter getirildi. Buna göre şirketin son 5 yılda değişiklik olmaması şartıyla merkezinin ve hasılatının %50'den fazlasının elde edildiği şehirde borsada işlem görecek ilk şirket olması kriterlerden biri olarak belirlendi. Bir diğer kriter şirket üzerindeki yönetim hakimiyetinin Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ veya kamu kurumlarında bulunması oldu. Üçüncü kriter kapsamında ise halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15 milyar liranın üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca bu şirketlerin halka arzda yurt dışı yatırımcılara en az %50 tahsisat öngörmesi ve yabancı dilde hazırlanmış taslak belge setini SPK'ya sunması şartı aranacak.
1: Son dönemde özellikle fazla sayıda halka arzı olduğunu görüyoruz. Bu da tabii nitelikli mi değil mi tartışmasını beraberinde getiriyor. Ve ciddi anlamda tabii likiditenin yeni halka arzlara doğru kaydığını da görüyoruz. Bu etki içerisinde de eğer borsaya kote olacaksa bir şirket, tabii ki bu anlamda belli bir kriterin olması önemli.
0: Bu üç kriterden en az birini karşılayan ve öncelik talep eden şirketlerin başvuruları SPK tarafından mevcut sıranın dışında öncelikli olarak sonuçlandırılabilecek. Kurulun aldığı karara göre halka açılma başvurularında belirlenen 3 kriterden en az birini sağlayan şirketler, talepte bulunmaları halinde SPK'nın internet sitesinde ilan edilen başvuru sıralamasına tabi olmadan öncelikli olarak değerlendirilebilecek.
2: İstanbul Sanayi Odası'nda seçim yarışı başladı. İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz düzenlediği basın toplantısında yönetim kurulu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Yeni döneme ilişkin vizyonunu A Para'ya da anlattı Yılmaz. Sanayicinin ihracat ihtiyaçlarına odaklanacaklarını söyledi. Detaylara bakalım.
3: Hoş geldiniz öncelikle.
4: Çok teşekkür
3: ederim. İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na adaylığınızı açıkladınız. Önümüzdeki 4 yıllık dönem için nasıl bir vizyon ortaya koyuyorsunuz? Öncelikle başlıklarınız neler olacak?
4: Şimdi az evvel değerli basın mensuplarıyla da yapmış olduğum görüşmede vizyonumla ilgili zaten gerekli açıklamaları yapmıştım. Ama sizin vasıtanızla da tekrar bir kere ülkenin sanayisiyle ilgili ülkedeki sanayicilerin ihtiyaçları, talepleriyle ilgili tüm yapılması gerekenlerin hepsine talip olduğumuzu söylemek istiyorum. Ve bu konuda ülkenin daha ileriye sıçraması, ihracat noktasındaki rekabet edebilir ve daha ürünlerini geliştirebilir, Ar-Ge tasarımları vesaire o konularda, insan kaynağı hususunda neler yapılabilir hususunda bir yol arkadaşlarımla beraber, ekibim demiyorum çünkü onlar benim yol arkadaşım olacaklar ve bunlarla birlikte hareket etmeyi planlıyoruz. Temel şeyimiz zaten temel vizyonumuz ülkemizin güçlenmesi, daha ileri gitmesi.

0: Peki başkan seçilmeniz halinde İSO'nun yönetiminde ve çalışmalarında nasıl bir değişim hedefliyorsunuz? Meslek komitelerinin ve meclisin yeni dönemde nasıl bir rol üstlenmesini öngörüyorsunuz?
1: Şimdi bizim aslında kanayan yaralarımızdan bir tanesi de meslek komitelerinin çok aktif olamaması. Yani meclisin daha aktif olması. Aslında bizim çekirdeğimiz orası. Hepimiz meslek komitelerinden geliyoruz. Meslek komitelerini daha etkin hale getireceğiz. Aslında geçtiğimiz dönemde şöyle bir şeyimiz vardı. Biz onlara bütçe ayırdık. İlk defa yaptık. Benim o meclis başkanı olduğum dönemde hem meclis çalışma grupları oluşturduk, orada bir bütçe ayırdık. Kendi şeyimizden, bütçemizden. Bir de komitelere de ayırdık ama orada istenilen etkinliği alamadık. Sadece toplantılar, kahvaltılar, birkaç tane şey. Ama komitelerin daha efektif çalışması için neler yapılabilir? Çok sık toplantılar ve saha gezileriyle ve onların bulunduğu ortak alanlardaki toplantılarla karar vermemiz gerekiyor. Ve dokunmamız gerekiyor yani sanayicimize. Yalnız hissetmemeli kendini. Yalnız hissettiği için o zaman geriye çekiliyor ve hiç sonuç alamıyoruz. Komiteler bizim demin de söyledim ya, çekirdeğimiz, orada mutlaka bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ve bununla da ilgili çalışmamız var. Zaten göreceksiniz yakın gelecekte. Çok kıymetli arkadaşlar benimle beraberler. Bir yolumuzda göreceksiniz. Daha çünkü zaman 4 yıl diyoruz ama çok kısa aslında. Bugün başladığınızda yaşamın içerisindeki zaman da kısa. Onun için çok hızlı başlar başlamaz eğer seçilirsek. Sonrasında Allah yolumuzu açık edecek inşallah. O mevcut yönetimle işbirliği halinde nerelerde daha efektif sanayi merkezleri kurulabilir? İstanbul'un dışına çıkmak zorunda da değiliz. Niye öyle bir kural var ki? Neden İstanbul'un dışına çıkıyoruz? Yani belli iş alanları zaten çıktılar İstanbul'a. Bugün İstanbul'da devasa işletmeleri bulamazsınız ki. Dönüp bakın. Büyük işletmelerin hepsi gitti. Hepsi Anadolu'larda bir yerlere geçtiler. Zaten birkaç fabrika birden var. Bunun için yani illa İstanbul'u boşa, kültür alanındaki yerleri, o zaten ticaret olsun bünyesindeki, biz zaten yokuz orada, sanayi işletmeleri zaten yok. Diğer alanları İstanbul Ticaret Odası oraya karar verecek. Ama biz sanayi odası olarak İstanbul'un belli merkezlerinde, hatta yeni sanayi merkezleri, OSB'ler kurabilir miyiz de çalışmasını yapmamız gerekiyor. Bizim programımızda bu var. Tam tersi gitmek yerine değil, İstanbul'da nasıl daha iyi kullanılabilir, daha katma değerli üretimleri nasıl yapabilirizin çabası içerisinde olacağız.

0: Eylül'de faiz maratonu başlıyor. Merkez bankalarının faiz kararlarına ilişkin beklentilere bir bakalım. Fed'in Eylül'de faizi sabit bırakmasına %63 olasılık veriliyor. ECB'den 10 Eylül'de 25 bas puanlık faiz artışı beklenirken İngiltere Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağı öngörülüyor ve bizim Merkez Bankamız, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise 10 Eylül'de faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bir değerlendirme aktaralım. Haftalık repo ihalelerine yeniden başlanması kararını ele alan Invao Portföy Yöneticisi Betül Gedik, önümüzdeki hafta açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verilerini ve gelen verilerin Merkez Bankası'nın faiz kararına olası etkilerini değerlendirdi. İzleyelim.
1: Bu tarafta atılan adım örtülü faiz indirimi gibi aslında. Gelen adımlar ve önümüzdeki sürece yansıması biraz daha önemli olacak. Çünkü kripto fonlanan bir piyasada 37'ye çekilen bir oran var. Bunun piyasaya olan yansımasını takip ediyoruz. Ancak bu hamleyle birlikte biz zaten bankacılık sektörüne de alımların aslında geldiğini gördük. Eylül ayında bu hamlenin ardından bir faiz indirimine gidilmesi beklenmese de özellikle kalan 3 tane toplantımız var. Eylül ayı, Ekim ayı ve Aralık ayındaki toplantılarımız. Bundan sonra Ekim ayında ilk faiz indirimi gelebileceği tutucusunda izleyebilirim. Ancak bundan sonra özellikle enerji tarafındaki kritik seyir önemli olacak. Ve önümüzdeki hafta aslında enflasyon rakamı oldukça belirleyici olacak diyebilirim. Burada aslında beklentiler artık zaten oluşmuş durumda. Ancak hem enflasyon rakamı hem de önümüzdeki süreçte aslında repo ihalelerinin tekrar başlaması ve piyasada alacağı şekil oldukça önemli ve kritik olacak diyebilirim. Ağustos ayı enflasyonu için aylık bazda %1.95 tarafında biraz daha konsensüs oluşmuş durumda. Bununla birlikte bizim de aslında hem çekirdekte hem de aylık tüfe tarafındaki beklentimiz burada %2 seviyesinde diyebilirim. Yani genel itibariyle her ne kadar konsensüs 1.95

0: bölgesinde olursa da %2 bölgesinde genel itibariyle bizim beklentimiz var. Yıllık bazda da %31,70 seviyesinde bir beklentimiz söz konusu. Konsensüs de bu beklentiye yakın diyebilirim. Ancak burada dediğimiz gibi aslında Ağustos ayı enflasyon oldukça kritik olacak ve buradaki aslında açıklanacak rakamla birlikte biz önümüzdeki sürece ilişkin biraz daha aslında öngörülerimiz ve beklentilerimiz, hatta yıl sonu değerlemelerimiz de yıl sonu genel itibariyle beklentileri şekillenmiş olacak. Şimdi Merkez Bankası'nın %28 seviyesinde bir yıl sonu enflasyon tahmini var ki bizim bu taraftaki beklentimiz %30 seviyesinde. Hatırlayalım, enflasyon raporunda da petrol tarafındaki volatiliteye değinilmişti ve buradaki volatilite sürdüğü sürece, yani yukarı yönlü risk enflasyon için oluşturduğu sürece, önümüzdeki süreçte bu tarafta veri odaklı gideceğini ve buradaki açıklanan rakamın kararlar üzerinde etkili olacağından bahsedildiğini takip etmiştik. Bundan sonra da Eylül ayında vereceği mesaj kritik olacak. Özellikle metinde biz burada yine sıkı para politikasına kararlılığın devam ettiği açıklamalar mı göreceğiz, yoksa buradaki Brent petrol fiyatlarında şu an hali hazırda kalıcı bir düşüşten bahsedemiyoruz. Amerika tarafında şimdi İran ve buradaki dinamikler her geçen gün değişiyor. İran'ın biraz daha savaş tarafında, yani özellikle kara harekatı ve buradaki askeri gücü kullanıyor olması ve Amerika'nın biraz daha stratejisini aslında değiştirip ekonomik tarafta yaptırımlarla birlikte İran'ın üzerine geldiği bir durum söz konusu. Yeniden burada bir uzlaşı sağlanmayacak olursa ve yeniden problemler devam edecek olursa, enerji fiyatlarının %85-90 dolar seviyelerine artık piyasanın biraz daha alıştığını söyleyebilirim. Ancak küresel tarafta yüksek enerji fiyatları tabii ki sürdürülebilir değil.
1: Fed'in Eylül toplantısı öncesi faiz beklentileri yeniden şekilleniyor. ABD'de PCE enflasyonunun hızlanması faiz artışı ihtimalini gündemde tutuyor. Ancak piyasalarda Eylül ayında faizin sabit bırakılacağı beklentisi ağır basıyor. Gözler şimdi Eylül ayı faiz kararına çevrildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verileri Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri yeniden hareketlendirdi. Fed'in yakından takip ettiği PCE enflasyonu Temmuz ayında aylık bazda yeniden hızlandı. Yıllık PCE enflasyonu %3,7, çekirdek PCE ise %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek PCE aylık bazda %0,2 arttı. Detaylarda ise hizmet fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti.
3: Piyasaların kendi fiyatlamasını kendisinin yapması gerektiğini savunan bir Fed başkanıyla karşı karşıyayız. Bu bir. İkinci konu yeni açıklanan veriler. İşte önceki gün gördüğümüz PCE verisi. Yeni bir enflasyonist baskıya yol açmasının öngörülmediği bir veri setiyle karşılaştık. Bunun yanında diğer verileri de yan yana koyduğumuz zaman Eylül ayında zaten bir arttırım ihtimali öngörülmüyor. Ve yılın geri kalanında an itibariyle piyasada hala bir faiz arttırma fiyatlanıyor ama oraya da birazcık temkinli yaklaşmakta fayda var. Açıklanacak bir sürü veri var.
2: Enflasyondaki görünüm Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentileri canlı tutuyor. Capital Economics'e göre Temmuz verisi tek başına Eylül'de faiz artırımı için yeterli olmayabilir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi ve iş gücü piyasasındaki güçlü görünüm nedeniyle faiz artışı olacak mı sorusundan çok ne zaman olacak sorusu öne çıkıyor. Piyasa fiyatlamalarında ise Eylül toplantısında faizin sabit bırakılması ana senaryo olmaya devam ediyor. Yatırımcılar Fed'in Eylül'de faizi değiştirmemesine yaklaşık %60 olasılık veriyor. Fed'in karar öncesinde gelecek yeni ekonomik verileri değerlendirmesi bekleniyor.
1: Kare Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kara Mehmetoğlu, ABD'de 40 trilyon dolara ulaşan bütçe açığının tahvil piyasasına etkisini değerlendirdi. İzleyelim.
4: Tabii aslında Amerika getirilerini yukarı iten bir unsur bütçe açıkları. Yani 40 trilyon dolara yakın bir bütçe açığı var Amerika'nın. Ve enteresan bir şey, şirket tahvillerinin de bu Amerika hazine bonolarını dışladığını görüyoruz. Yani crowding out etkisi aslında tersine işliyor. Bundan dolayı Amerika getirileri yukarıda seyrediyor. Ve bu tabii bütçe açığı açıklığının daha da faiz ödemelerini özellikle daha da arttırıyor. Dolayısıyla biraz daha ben dengeli bir açıklama yapacağını bekliyorum. Yani evet, enflasyon tarafında sıkı duruş gerekiyor ama biraz daha veri odaklı. Zaten sözlü yönde

0: Çok aşina değil, daha doğrusu çok sözlü yönlendirme tarafında değil Kevin Walsh. Bundan dolayı verileri takip edecektir ve bundan dolayı da biraz daha dengeli, ne şahin ne güvercin, biraz daha olduğu yerde duran bir görüş sergileyeceğini düşünüyoruz. Tabii mesela 10 yıllıklar 4.70 seviyesine, 4.60'lara geri çekiliyor, kısmen tekrar yukarı yapıyor. Mesela 5 seviyesi ciddi piyasa açısından, riskli varlıklar açısından alarm durumuna geçirebilir. Bundan dolayı biraz daha destekleyici, hem piyasayı destekleyici ama Fed kredibilitesini de gözeterek dengeli bir açıklama yapacak diye düşünüyoruz. O tarafta tabii hem AI harcamaları ve bütçe açıklarından gelen sermaye talebi tam da karşılanamıyor. Burada arz tarafında, yani sermaye arzı tarafında eksik var. Bundan dolayı da yine Amerikan tahvilleri yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Bu tarafta da yine özellikle sermaye arz ve talep dengesini de gözetecek bir duruş sergilemeli FED. Bundan dolayı biraz daha Kevin Warsh'un işi zor diyebiliriz.
1: ABD ekonomisinde Temmuz ayında ticaret açığı sermaye ürünlerinin ithalatındaki 10 yıllardır görülmemiş artışın etkisiyle geçen yıldan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ticaret açığı bir önceki ayı göre %17,2 artarak 118,8 milyar dolara yükseldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde ticaret açığı Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ürün ticareti açığı Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %17,2 artarak 118,8 milyar dolara yükseldi. Açık beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi ticaret açığının 100,5 milyar dolar olması yönündeydi. Açığın büyümesinde itici güç ithalattaki artış oldu. Ülkede ürün ithalatı Temmuz ayında %3,7 yükseldi. Özellikle bilgisayar ve bilgisayar aksesuarları, yarı iletkenler ve telekomünikasyon ekipmanlarını kapsayan sermaye ürünleri ithalatında 1993'ten bu yana en güçlü aylık artış kaydedildi. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin ürün ihracatı %2,9 geriledi. Şirketlerin değişen gümrük tarifelerine karşı tedarik zincirlerini güvence altına almak amacıyla ürün ve ham madde stoklaması da ticaret dengesindeki dalgalanmada etkili oldu. Yapay zeka yatırımlarına yönelik ekipman ithalatının güçlü seyri ise devam etti. Öte yandan Temmuz ayında perakende stoklar %0,7, toptan stoklarsa %1,3 arttı.
1: Almanya'da son dönemdeki olumlu ekonomik sinyallere rağmen iş gücü piyasasındaki durgunluk sürüyor. Almanya Federal İş Ajansı işsizlik rakamlarına ilişkin Ağustos ayı verilerini açıkladı. İşsiz sayısı Ağustos ayında da 3 milyon sınırının üzerinde kaldı. Ülkede Temmuz ayında %6,4 olan işsiz oranı Ağustos'ta %6,5'e yükseldi.
2: Almanya'da son dönemdeki olumlu ekonomik sinyallere rağmen iş gücü piyasasındaki durgunluk sürüyor. Almanya Federal İş Ajansı işsizlik rakamlarına ilişkin Ağustos ayı verilerini açıkladı. İşsiz sayısı Ağustos ayında da 3 milyon sınırının üzerinde kaldı. Buna göre ülkedeki işsiz sayısı Ağustos'ta geçen aya göre 54 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 36 bin kişi artarak 3 milyon 61 bine ulaştı. Ülkede Temmuz ayında %6,4 olan işsizlik oranı Ağustos'ta %6,5'e yükseldi. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, iş gücü piyasasında son aylardaki sönük seyrin devam ettiğini belirterek, iş gücü piyasası Ağustos ayında geleneksel mevsimsel etkilerin ötesinde kayda değer bir dinamizm göstermedi ifadesini kullandı. Almanya'da işsiz sayısı yaz tatili döneminin başlamasıyla Temmuz'da Nisan ayından bu yana ilk kez 3 milyon barajını aşmıştı. Uzmanlar Temmuz ayından itibaren işsizlikte görülen düzenli artışın mevsimsel etkilerin yanı sıra ekonomideki dönemsel zayıflıktan da kaynaklandığını belirtiyor. Son dönemde ekonomide artan büyüme sinyallerinin ilerleyen süreçte iş gücü piyasasına olumlu yansıyabileceği öngörülüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medya platformlarının çocuklara ve gençlere zarar verdiği iddialarıyla başlayan dev dava Meta'yı

0: köşeye sıkıştırdı. Mahkeme süreci devam ederken Meta suçunu kabul edip anlaşmaya gitti. Şirket hem dev tazminatı hem de getirilecek yeni kuralları kabul etti. Peki bu kurallar ne? Ayrıntılar haberimizde.
1: ABD'de aileler kazandı, sosyal medya devi geri adım attı. Meta 18 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Sosyal medyaya yeni kuralların getirilmesine karar verildi.
2: Hiçbir para güzel kızımı geri getirmeyecek. Her gün onu özlüyorum. Uyandığımda aklıma gelen ilk şey bu.
1: Sosyal medya mağduru aileler Meta'yı dava etti. Facebook ve Instagram'ın sahibi şirket, çocukları ve gençleri bağımlı hale getirmekle suçlandı. ABD'deki çok sayıda eyalet ve aileler sosyal medya platformlarının gençlerin ruh sağlığına zarar verdiğini savundu. Mahkeme süreci devam ederken tarihi bir anlaşmaya varıldı. Meta yeni kuralları kabul etti. Şirketin ödeyeceği tazminatınsa 18 milyar dolara kadar çıkabileceği bildirildi.
2: Artık adaletin mümkün olduğunu hissediyorum.
1: Meta için getirilen kurallarsa dikkat çekici oldu. 18 yaş altı için günlük kullanım 2 saatle sınırlandırıldı. Bu sürenin Facebook ve Instagram'da geçirilen toplam zamanı kapsamasına karar verildi. Süre sonunda devam etmek için ebeveyn izni şartı getirildi. Saat sınırları da belirlendi. Gece yarısıyla sabah 6 arasında erişim engeli getirilmesine karar verildi. Bu saatlerde Facebook ve Instagram'da akış, hikayeler, keşfet ve Reels gibi bölümlerin kullanılamayacağı belirtildi. Okul saatlerinde ise bildirimlerin sessize alınacağı ifade edildi. Ayrıca gençlere kendilerini bağımlı hale getiren algoritmik akışı kapatma seçeneği sunulacağının altı çizildi. Bununla birlikte otomatik video oynatma özelliğinin de kapatılabileceği duyuruldu. Sadece uygulamaya giriş çıkışlar değil, beğeni ve takiplerde yeni kurallar kapsamına alındı. 18 yaş altı kullanıcılar için gönderilerdeki beğeni ve tepki sayılarının gizlenmesine hükmedildi. Mahkeme içeriye de el attı. Aşırı makyaj ve kozmetik operasyon etkisi oluşturan bazı filtrelerinde genç kullanıcılar için kısıtlanacağı duyuruldu. Meta getirilen yeni kuralların sadece kendi platformlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini savunuyor. Şirket TikTok ve YouTube gibi platformlarda da benzer çocuk güvenlik standartlarını uygulama çağrısı yaptı. Eğer benzer kurallar sektör genelinde yaygınlaşırsa sosyal medyada çocukların kullanım alışkanlıklarını etkileyebilecek yeni bir dönem başlayabilir.

0: Jeopolitik riskler piyasaları nasıl etkiliyor? Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir değerlendirdi. İzleyelim.
1: Yine petrol fiyatlarında ve tahvil faizlerindeki seyrin de yine yukarı yönlü olduğunu bekleyiz. Bir taraftan tabii uzlaşılması iyi olacaktır, ancak tabii ki hani İran'ın bazı açıklamalarının durumu teyit etmiyor olması da bu konuda şu anda önemli bir anlaşmanın olmadığını gösteriyor, ama geçtiğimiz haftaya göre gemi sayısındaki artış bir miktar Brent petrolün tekrar fiyatlarının geri çekilmesine neden oldu. Bir taraftan tabii ki biz bu savaşı izliyoruz. En önemli konu olarak ABD İran tarafındaki savaşın etkileri anlamında hem enflasyon rakamları var, hem de işte merkez bankalarının özellikle Eylül ayı içerisinde ne yapacağı bekleniyor küresel tarafta. Dolayısıyla aslında piyasalarda bir bekleme sürecinde olduğumuzu görüyoruz. Bu bekleme sürecindeyken de tabii ki burada önemli diplomatik adımların atılması piyasalar tarafından beklenen bir konu. Ama bugünün özelinde sadece Amerika, İran değil, bir de Rusya ile Ukrayna arasındaki bazı konularda çok fazla gündemde. Bu Karadeniz konusunda yaşanan bu durumunda özellikle buğday gibi işte tahıl ürünlerine yansıyan, bu fiyatlara yansıyan bir durumu söz konusu. Bir taraftan emtia fiyatlarındaki bir yükselişin de petrole eşlik ettiğini söyleyebiliriz ki yine bu enflasyon riski, gıda enflasyonu anlamında çok önemli bir durum. Bundan sonraki durumları ya da işte

0: enflasyonist göstergeleri etkileyebilecek bu nedenler önümüzde duruyor.
1: Petrol fiyatlarındaki beklentiler ne yönde? Stratejist Aydın Eroğlu görüşlerini paylaştı. Apar'da izleyelim.
2: Ağır bir petrol var Venezuela'da. Yüksek sanayi gerektiriyor, teknoloji gerektiriyor. Bunu Venezuela çok ciddi şekilde dünya pazarlarına kendi işleyip veremiyordu. Ama Amerika'da böyle bir, Amerika bu şekilde Venezuela petrolleri üzerinde bir söz sahibi olur da kendisi teknolojisiyle işlemeye başlarsa, daha sonraki yıllarda Venezuela'nın sahip olduğu rezerv nedeniyle arzın daha fazla artmasını, petrol fiyatlarının da hatta yükselmesinden ziyade düşüş etkisi yaratmasını beklerim. Trump, ben işleyen bir Hürmüz görüyorum diyor. Ama bakıyoruz Hürmüz'de kontrolsüz geçiş yapmaya kalkan tankerlere füze atılıyor İran tarafından. Şimdi ne kadar serbest, ne kadar rahat Hürmüz, o kadar da emin değilim ama ben açıkçası Amerika'da bir seçim yaklaştığı için Trump'ın artık ortamı çok gelecek müdahalelerden uzak duracağını düşünüyorum. O yüzden de Hürmüz'de kısmi kontrollü rahatlamanın, geçişlerin yakında başlama ihtimalini güçlü görüyorum, en azından seçime kadar. O nedenle petrol fiyatlarında belki yakın vadede 86-70 dolara gibi olan bir destek seviyesi var. Yukarıda da 93,5'da bir direnç seviyesi var. Bu iki aralıktan hangisi kırılırsa ben aşağıya kırılmasını bekliyorum. O yönde tepkisinin gelmesini düşünüyorum. Eğer Hürmüz'de bir gerilimi arttıracak, İran'la Amerika arasındaki savaş şiddetlenecek olursa, o zaman bu yakın vadedeki direnç 93,5'lardaki bir anda 96 doları üstünde de 115 dolara doğru yükselme etkisi yaratabilir. Ama bu ancak savaş şiddetlenirse, bunu da isteyen taraf Amerika olmaz. Fakat İsrail ve Netanyahu bunu işte kışkırtacak hamlelere girebilir. Şimdi bu olmadığı takdirde ben petrolün yeniden 84,5 doları aşağıya doğru kırıp tekrar 82-78 dolara doğru gevşemesini bekliyorum.
1: Ve önümüzdeki haftanın piyasa ajandasını aktaralım. Pazartesi günü içeride gayri safi yurt içi hasıla, iş gücü istatistikleri, Almanya'da TÜFE. Salı gününe baktığımızda Almanya'da perakende satışlar, içeride imalat PMI, Almanya tarafında imalat PMI, Euro bölgesinde de İngiltere'de de imalat PMI takip edilecek. Euro bölgesinde TÜFE, ABD tarafında imalat PMI, çarşamba gününe baktığımızda ADP tarım dışı istihdam verileri takip edilecek diyelim. Ve perşembe gününe baktığımızda içeride ÜFE ve TÜFE'yi takip edeceğiz. Almanya'da hizmet PMI, Euro bölgesi hizmet PMI, İngiltere'de birleşik hizmet PMI, Euro bölgesinde ÜFE, ticaret dengesi ABD tarafında, hizmet PMI, imalat dışı PMI'yi takip edeceğiz. Cuma gününe baktığımızda Euro bölgesi perakende satışlar, ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranını takip edeceğiz diyelim. Gelecek haftanın ajandası da böyleydi efendim. Z raporunu burada noktalıyoruz. Mutlu hafta sonları. Tekrar görüşmek dileğiyle.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunuyor.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 26, Sakarya 27, Bursa ve Balıkesir 29. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Sivas 29, Kayseri 30, Nevşehir 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 24. Denizli, Muğla ve Manisa 35, Aydın 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Karabük 24, Rize 28, Samsun 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 11. Malatya ve Erzincan 32, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt ve Diyarbakır 36 derece.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinin banka kredisine göre avantajı nedir?
3: Faiz yükü yoktur. Kredi notu şartı genellikle daha esnektir. Erken kapama cezası bulunmayabilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
1: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
0: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
2: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
0: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: İkinci birden gelmişiz.
3: Tamam, hiç problem değil.
0: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ankara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler efendim. Farklı kadınların farklı hikayeleri ama aslında tüm toplumu oluşturan bir bütün oluyorlar sonuçta. Farklı alanlarda ilham veren kadın hikayelerini anlatıyoruz Yüksek Topuklar'da. Ve bu ilham veren hikayelerde aslında zorlukları, hayatın zorluklarını ve bu zorluklara rağmen hem duygusal hem maddi hem çevresel zorluklara rağmen kadınların nasıl ayakta durduklarını ve aslında kadınların gücünü anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de farklı bir sektör. Hem mücevherat sektörü hem de akademisyen olarak karşımızda duran çok önemli bir isim. Fatoş Altınbaş, Mevaris Kreatif Direktörü ve akademisyen. Hoş geldiniz Fatoş Hanım yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Özlem Hanım.
0: Şimdi tabii izleyicilerimiz sizi tanıyorlardır, izliyorlardır ama biz bir kez daha soralım. Fatoş Altınbaş kimdir? Eğitiminiz, iş hayatınız nasıl oluştu? Bize biraz anlatın lütfen.
1: Tabii evet, uzun zamandır görünür bir şekilde hem akademisyen kimliğimle hem de mücevheratçı bir aileden geldiğim için aynı zamanda üretken işler yaparak var olmaya çalışıyorum. Ben tabii şanslıydım diyebilirim. Biraz önce siz sunuşunuzu yaparken tabii zorluklar dediniz. Pek çok genç girişimci kadın pek çok zorlukla karşılaşıyor. Ben şanslı bir aileye doğmuştum. Dolayısıyla da güzel bir eğitim alma imkanım oldu. Kendimi yetiştirme imkanım oldu. Ben Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler'de okuduktan sonra Milano'da MBA işletme master'ı yaptım. Ve sonrasında da Yeditepe Üniversitesi'nde antropoloji doktorası yaptım. Orada aslında amacım akademisyenlik olarak kariyerime devam etmekti. Fakat tabii Altınbaş Mücevherat aile işimiz olduğu için yıllar yılı mücevheratın içinde büyüdüm diyebilirim. Küçük yaşlarımdan itibaren babam beni staj gibi her yaz mutlaka götürürdü. Ve tezgah silmekten kül tablası yıkamaya, yer silmeye kadar her işi yaptım aslında aslında mücevherat sektöründe. Fakat sonrasında akademisyenliği de okumayı da çok sevdiğim için devam etmek istedim ve kültürel çalışmalar çok ilgimi çekiyordu. Dolayısıyla antropolojiyi seçtim. Doktora çalışmamı yaptıktan sonra tez konum olarak da Kapalı Çarşı'daki mücevherat ustalarını ve mesleğin dönüşümünü seçmek istedim. Çünkü Kapalı Çarşı'da mücevheratta çalıştığım yıllarda ustalarla bir araya geldiğimde her zaman zanaatkarlığın bittiğini, el işçiliği, mücevheratın bittiğini, eskisi gibi değer görmediğini, mesleğin dönüşümünü bana anlatıyorlardı. Ben de gerçekten meslek bitiyor mu yoksa dönüşüyor mu onu bir incelemek istedim. 2 yıl kadar alan araştırması yaptım ve sonrasında Kapalı Çarşı'nın Taşları isminde bir kitap yazdım. O benim aynı zamanda doktora tez çalışmam oldu. Ve akademisyen kimliğimle de bu sürede babamın kurucusu olduğu Mehmet Altınbaş Vakfı, Altınbaş Üniversitesi'nde de akademisyen olarak çalışmaya başladım. Tabii mücevherat her zaman benim hayatımda, kariyerimde önemli bir rol sahibi oldu. Yaşım ilerledikçe Altınbaş Mücevherat'ta yönetim kurulu üyesi olarak işimi yapmaya devam ettim. Ve sonrasında 2019 senesine geldiğimizde kendi markamı kurmak istediğimi fark ettim. Çünkü ben biraz daha tasarım, biraz daha kişiye özel, daha farklı mücevherler yaratmak istiyordum. Ve bunu yurt dışında yapmak istiyordum. Dolayısıyla Mevaris Mücevherat'ı kurdum. Mevaris miras demek. Miras aslında benim için hem Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze Kapalı Çarşı'nın mirası, hem ailemin bana bıraktığı mücevherat mesleğinin mirası. Dolayısıyla aslında pek çok düşünceyi içinde barındırıyordu. Ve biz Mevaris Mücevherat olarak 2019'da Londra'da bir mücevherat mağazası açtık. Benim için kariyerimin önemli yapı taşlarından biridir. Sonrasında mücevherat işimi devam ettirdim. Akademisyen kimliğim de devam etti. Şimdilerde ben de dijital dünyaya adım attım. YouTube kanalıyla girişimci kadınlarla sohbetler yapıyoruz. Aynı zamanda da gittiğim seyahatleri, gittiğim sanatla ilgili aktiviteleri paylaşıyorum. Bir vlog yapıyoruz. Böyle devam ediyorum kariyerime.
0: Akademide de devam ediyorsunuz değil mi? Üniversitede bir yönetim göreviniz de var.
1: Evet, tabii üniversitede doktor öğretim görevlisi olarak devam ediyorum. Doçent olmak üzereyim inşallah. Orada gerekli prosedürleri tamamlıyoruz. Sosyoloji bölüm başkanı olarak Sosyal Bilimler Fakültesi'nde aktif olarak devam ediyorum. Her hafta düzenli 4 ders veriyorum bu semester. Öğrencilerle birlikteyim.
0: Peki Kapalı Çarşı'da sonuç olarak ne çıktı? Dönüşüme mi ihtiyaçları varmış yoksa bitiyor mu?
1: Dönüşüm çıktı. Çünkü aslında teknolojik gelişmelerle birlikte birlikte meslek makineleşse de yine de hala el işçiliği mücevheratta aslında değer görüyor. Tabii eski ustalar çırak bulamadıkları için, devir değiştiği için biraz zorlanıyorlar mesleklerini aktarmakta ve çok meşakkatli bir iş. Bırakanlar da oluyor ama devam edenler de oluyor. Yeni gelenler var, yeni genç tasarımcılar var. Bizim Altınbaş Üniversitesi takı tasarımı bölümümüz var mesela. Oradan mesleğe giriş yapan, kendi tasarlayan, kendi markasını kuran gençler var. Biz de hem üniversite olarak hem vakıf olarak onları destekliyoruz. Hem de aynı zamanda sektörün ilerlemesi, büyümesi için. Çünkü mücevherat sektörü aslında Türkiye ekonomisi için çok önemli bir sektör. Çünkü İtalya'dan sonra kendi coğrafyamızda Avrupa'da ikinci en büyük üretici Türkiye.
0: Peki üretiyor ama hem ham madde açısından hem insan kaynağı açısından yeterli mi? Yoksa hani takı tasarımlarında bitiyor mu hevesimiz? Ne dersiniz?
1: Hayır, aslında yeterli. Şöyle ki bizim çok fazla imalat atölyelerimiz var ve son 2 seneye kadar da üretim maliyetleri Türkiye'de düşük olduğu için yurt dışından Avrupalı pek çok markada bizde üretim yaptırmayı tercih ediyordu. Biliyorsunuz pek çok ekonomik sorun siz de Özlem Hanım programınızda sık sık dile getiriyorsunuz. Şimdilerde biraz maalesef üretimin Mısır, Malezya gibi ülkelere kaydığı konuşuluyor. Üretim maliyetlerinden dolayı. Yani umuyorum ki devlet verdiği çeşitli desteklerle bunun önüne geçecektir. Çünkü Türkiye kendini çok geliştirdi mücevherat tasarımı ve üretimi konusunda. Bunun devam etmesi bence Türkiye ekonomisi için çok değerli.
0: Çok zor ve çok incelikli bir iş değil mi? Böyle özel bir gözün olması gerekiyor bunun için.
1: Tabii, yani tasarım ayağı bambaşka bir iş. Üretim ayağı çok meşakkatli. Siz tabii tüketici olarak bir mücevhere baktığınızda ışıl ışıl parlak bir şey görüyorsunuz. Onu tertemiz, müthiş bir vitrinde görüyorsunuz. Ama arka tarafta aslında zararlı maddelerle yapılan bir üretim süreci, dikkat edilmezse insan sağlığına bile zarar verebilecek bir üretim süreci var. Dolayısıyla atölyeler biraz karanlık, atölyeler biraz zor ve atölyeler genelde erkek egemen, bunu da söylemeliyim. Hani tasarım kadın egemen ama atölyeler, üretim daha erkek egemen. Ama yine de Kapalı Çarşı'nın kendi doğasında öyle büyülü bir dünyası var ki her ne kadar son 20 yıldır üretim biraz kuyumcu kente kaymış olsa da yine de hala o büyüsünü devam ettiriyor. O atölyelerden bu ürünlerin çıkması ışıl ışıl ama arka plan gerçekten zor.
0: Peki Mevalis'in hikayesini biraz daha dinleyelim. Yurt dışında üretmek, daha doğrusu yurt dışında satış için yola çıktınız. Ve nasıl bir ilgi gördü? İlk biraz bize hikayeyi ve doğuşunu anlatır mısınız?
1: Tabii Mevalis bir doktora tezinden doğan bir marka olduğu için aslında oldukça sağlam temellere oturmuş bir hikayesi var. Biz Türk kültüründe tabii Cumhuriyet yıllarından itibaren farklı bir kimlik oluştursak da biraz daha geriye gittiğimizde Osmanlı İmparatorluğu bizim çok önemli bir kültürel altyapımız. Ve Osmanlı İmparatorluğu özellikle en parlak yıllarında, yani 15. ve 16. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden sonra Kapalı Çarşı'yı kurmasıyla birlikte çok uzun yıllar boyunca da hem seyahat yollarının merkezi

0: olmuş, hem ticaretin merkezi olmuş, finansın merkezi olmuş ve o yıllarda mücevherat, çok değerli mücevherat ticareti de İstanbul üzerinden yapılırmış. Bu hikaye özellikle Avrupalılara anlattığımızda son derece ilgi çekici aslında. Biz bu hikayeyi biraz anlattık. Benim Kapalı Çarşı'nın Taşları, The Stones of Grand Bazaar diye İtalyan bir yayın evinden çıkardığım, özellikle kabul görmesi için İngilizce olarak çıkardığım ve İtalyan yayın evinden çıkardığım bir kitabım var. Önce biz bu kitabı tanıttık biraz yurt dışında. Dolayısıyla önce bu Kapalı Çarşı'daki 500-600 yüzyıllık geriye gitmiş tarihi biraz anlattık. Oradaki mücevherata nasıl bakıldığını, sarayda asillerin nasıl mücevherat kullandığını, bunları anlattık. Sonrasında aslında bizim bu kültürü yansıttığımızı, modernite ile birleştirdiğimizi anlattık. Çok fazla davetler, toplantılar yaptım ben. İngiltere'de açtım ilk mağazayı. Çok ilgi gördü. Anlattığınızda insanların çok hoşuna gitti. Çünkü aslında İngiltere'de baktığınızda monarşiden gelen bir ülke olduğu için hem İngilizler hem Avrupalılar seviyorlar bu kültürel anlatımları, ki çok gerçek bir hikaye anlatıyoruz biz. Ben kendim zaten bu hikayeye çok hayranlık duyuyorum ve zaten takip ediyorum mücevheratın tarihçesini, çok değer veriyorum. Bunu biraz anlattık ve modernite ile eski sembolleri, Kapalı Çarşı'nın, Nuru Osmaniye'nin, Ayasofya'nın duvarlarındaki, taşlarındaki renkleri, sembolleri kullanarak oluşturduğumuz yeni mücevherat koleksiyonlarını sunduk. Çok ilgi çekti. Çok da güzel geri dönüşler aldık. Yani ben hani bunu yaparken açıkçası ticari kaygıdan ziyade benim babamın her zaman üniversite kurarken de bir düşüncesi vardı. Yani bu ülkenin bize verdiklerini ülkeye, vatanımıza ve milletimize geri vermek. O idealle de bunu yaptık. Yani bu ülkede büyümüş, kuşaklardır bu ülkede büyümüş bir aile olarak, bir aile ferdi olarak ülkeme ne katkı sunabilirim, ülkemi nasıl tanıtabilirim ve bu sektörün içinden geliyorum küçük yaşlardan beri. Aslında mücevherat Türkiye'de çok güçlü bir sektör ama daha fazla markayla, daha fazla tanıtılması gerekiyor diye yola çıkmıştım. Bu amaçla yaptığım faaliyetlerin çok güzel geri dönüşü olduğunu düşünüyorum. Bugün ben 2019'da yola çıktığımda çok daha az uluslararası platformlarda kendine yer bulmuş markalar vardı. Şimdi daha fazla var mesela. Bence çok gurur verici. Özellikle de kadınların başı çekiyor olması Özlem Hanım. Şu anda Londra'da 3-4 tane çok değerli mücevher markası var. Mağaza açan ve kadınlar tasarımcıları ve girişimci iş kadınları olarak başı çekiyor. Çok gurur verici ülkem adına.
1: Peki Londra dışında başka nerelerde var ya da olacak?
0: Evet, Amerika'da da ünlü perakende dükkanlarında satıştayız. Yine Paris'te aynı şekilde. Şimdi biraz Orta Doğu'ya bakıyoruz. Neler yapabiliriz Orta Doğu'da diye. Tabii Avrupa'da, İngiltere'de ve Amerika'da biraz daha farklı bir mücevherata bakış var. Orta Doğu'da biraz daha farklı. Avrupa, Amerika, İngiltere mücevheratta tasarıma çok değer veriyor. Özgün bir şey gördüğünde, özellikle de tasarımcısıyla tanıştığında bu çok hoşuna gidiyor ve almak istiyor, onu kullanmak istiyor. Orta Doğu biraz daha henüz marka odaklı, tüketici marka takmak istiyor. Tabii ki şimdi çok yüzyıllardır bu işi yapan markalar var. Fransız markaları, İtalyan markaları. Onlarla rekabet etmek çok kolay değil. Ama ben inanıyorum ki biz genç bir cumhuriyetiz. Bizim markalarımız da şimdi kendine yer edinmeye başlıyor tasarımla birlikte. Ya geleceği çok parlak mücevheratta Türkiye'nin.
1: Şimdi tabii az önce dediniz İngiltere diye. Şimdi orada bir tabii Royal markası var ve dolayısıyla aslında her şeyi bir şekilde kraliyete bağlayarak çok ciddi gelirler elde ediyorlar. Türkiye'nin çok ciddi, çok önemli bir mirası var. Çok derin bir kültür var ama biz herhalde bunu markalaştırmak konusunda birazcık daha geride kalıyoruz, değil mi? O yüzden bu sizin bu çabanız aslında çok önemli bir tarihi de simgeliyor.
0: Evet, kesinlikle. Tabii Türkiye'nin Cumhuriyet tarihine baktığımızda bir Türk ulusu birliği ve bilinci yaratılması için de farklı inkılaplar ve düzenlemeler yapılmış. Onlar da tabii bütün aslında 2. Dünya Savaşı sonrasında sonrası kurulan ulus devlet düzeninde pek çok ülkede bu yapılmış. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen kültürel zenginliğimize sahip çıkamamışız pek. Ama bence 21. yüzyılda bunu daha çok yapmalıyız, daha çok göstermeliyiz. Orada çok zengin bir kültürel birikim var, çok güzel.

0: Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi orada bir etkinlik yapmış. Yani ne kadar güzel ve değerli. Hepimiz buna katkı yapmalıyız bence.
1: Peki şimdi aslında bu yıl da böyle altının altın yılı oldu. Sizin aileniz de böyle biraz altınla anılır aslında ama sizin mücevheratta kullandığınız ürünler aslında hangi malzemeleri daha çok kullanıyorsunuz?
0: Biz 18 karat altın ve 14 karat altın kullanıyoruz. Ayar diyeyim. Hı-hı. 18 ayar ve 14 ayar altın dersem daha doğru olur. Ve pırlanta kullanıyoruz. Pırlanta da doğal pırlanta kullanıyoruz. Şimdi bir de Lab Diamond laboratuvar pırlantası da çıktı. Henüz o kulvara girmedim ben. Kararsızım biraz. Hani sektör nasıl şekillenecek bilmiyorum. Çünkü biz aslında pırlantaya yüzyıllar boyunca toprağın altında kalıp yüksek basınçla oluşmuş bir maden olduğu için değer veriyorduk. Şimdi laboratuvarda üretilmesi bilemiyorum nasıl bir yansıma yapacak. Fakat pırlanta da gittikçe değerleniyor. Tabii mücevherat her zaman değer kazanıyor materyalinden dolayı. Ama el işçiliğinden dolayı da bence zamanla değer kazanacak. Altın muhteşem bir yatırım aracı oldu. Hatta biliyorsunuz espriler dönüyor. Böyle eski kuşak işte dedem altın almış kenara koymuş. 2 yılda yaptığı kazanç benim borsada yaptığım kazancın kat be kat üstünde gibi espriler dönüyor. Çok doğru. Altın insanlık tarihinin en değerli madeni. İnsanlık kendini bildi bileli altına o değeri vermiş. Toprak altında kalsa bir şey olmaz. Ateşten erise bir şey olmaz. Yani gerçekten hani dünya finans sisteminin üzerine kurulu bir maden olmayı hak ediyor ve aynı zamanda mistik ve bir gücü de var bence insana iyi gelen, ben öyle düşünüyorum. Çünkü o kolektif bilinçte çok değerli bir şey olduğunu yüklediğimiz için üzerinizde altın taşıdığınızda bence o ruha da iyi gelen bir şey, ben buna da inanıyorum.
1: Peki altına şimdi evet zengin anneannelerin ve babaannelerin dönemi ama gençler nasıl bakıyorlar altına? Yani gençlerde de bir altın sevgisi, bir mücevherat sevgisi var mı? Tüketim nasıl değişti?
0: Tabii bijuteri dediğimiz altın kaplama takılar da çok revaçta ve bu hızlı tüketim çağında hani biraz bütün ürünlerden hızlı sıkılma eğiliminde olabiliyoruz hepimiz. Dolayısıyla al at, hani biraz kullan at gibi bir bilinç de oluyor olabilir. Ama bence pandemiden sonra herkes biraz sahip olduklarının değerini daha çok bilmeye başladı. Benim de 2 kızım var. Biri 17, biri 14 yaşında. Allah onlardan da gördüğüm kadarıyla onlar da artık ve onların arkadaşları, gençler kalıcı olan şeyler almak istiyorlar. Ve kalıcı olan bir şey aldıklarında onu uzun yıllar kullanabilmek istiyorlar ve buna değer biçiyorlar. Yani hani bu bana annemden kaldı, bu bana anneannemden kaldı veya işte bunu babam bana 17 yaş doğum gününde almıştı gibi anlamlar yüklemeyi seviyorlar. Dolayısıyla gençler de şu an altına çok değer veriyor. Yatırım aracı olması, tekrar üstüne basa basa söylemek gerekir ki, altına olan talebi arttırıyor.
1: Peki şimdi aslında bir yandan da perakende sektöründe çok ciddi bir e-ticarete dönüş var. Şimdi bu kadar değerli ürünler e-ticaretten alınabiliyor mu ya da nasıl güveniliyor? Sizin hani uzaktan bunları temin etmek isteyenler için nasıl bir formül üretiyorsunuz?
0: Tabii e-ticarette özellikle altın ve mücevheratta isim ve güvenilirlik çok önemli bir hale geldi ki Altınbaş Mücevherat olarak biz bunun tabii çok faydasını gördük. Altınbaş Mücevherat 1970'li yıllardan beri kalitesiyle, ayarıyla, taş kalitesiyle kendini ispatlamış bir mücevherat evi. Altınbaş Mücevherat'ın e-ticareti çok iyi gidiyor. Fakat Mevaris tabii yeni kurulmuş bir marka. Dolayısıyla satın alırken tüketici giriyor, bakıyor, güvenebilir mi, güvenemez mi diye. Mevaris'in e-ticaret yönü henüz çok gelişmiş değil. Biz onun üzerinde çalışıyoruz. Yine de ben ama mücevheratın, özellikle de yüksek kalitede mücevheratın bir deneyim sonrası satın alınan bir şey olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla deneyim pazarlama dediğimiz aslında experience marketing, pek çok lüks markanın da, perakende markasının da uyguladığı, yani müşterinin gelmesi, müşterinin sohbet etmesi, gerek satıcıyla, gerek tasarımcıyla, kreatif direktörle orada bir duygu paylaşımı ve sonrasında satın alma yapıldığını düşünüyorum. Böyle bir eğilim var. Rekabet de çok fazla Özlem Hanım şu anda markalar arası. Aslında işte insanlar, kişiler kişilerden satın alma yapar gibi de bir strateji var. Biraz

0: öyle ilerliyor bence lüks segmenti. Mevaris'te biraz lüks segmentinde kalıyor mücevheratta.
1: Peki teknoloji nasıl giriyor bu sektöre? Teknoloji ve yapay zeka?
0: Tabii yapay zeka ile tasarım yapmak için şu an programlar geliştiriliyor. Bizim de üniversitede bir yapay zeka merkezimiz var. Ben çok ilgiliyim yapay zeka ile. Kendim de eğitimini aldım, üşenmedim. Eğitimin yaşı yoktur dedim ve çok ilgiliyim. Geçen sene biz Cosmos diye bir koleksiyon yaptık ve Cosmos koleksiyonunu bir yapay zeka modeliyle tanıttık. Bu da aslında Türkiye'de bir ilkti. Mücevherlerimizi yapay zeka modelinin üstüne taktık. Iris koyduk adını. Muhteşem güzellikte bir kadın çıktı. Hatta herkes bu kadın kim falan ama o bir yapay zeka modeliydi. Bir yandan böyle görsellikte kullanabiliriz. Bir yandan da diyorlar ki artık ileride tasarımları da yapay zeka yapıyor olacak ve sonsuz seçenek sunduğu için o tasarımlar arasından seçip ürettirmek daha kolay olacak. Artık biliyorsunuz öyle bir gelişti ki teknoloji, tasarımı bilgisayara yüklüyorsunuz. Bilgisayar 3 boyutlu hale getiriyor ve sonra da dökümü gerçekleşiyor. Yine de tabii el işçiliği gerekiyor son aşamalarda. Fakat ben yardımcı olacağını düşünüyorum. Tabii elbette işsizlik yaratacak mı yapay zeka? Yaratabilir. Öyle bir risk var insanlar için, toplum için. Böyle bir dezavantaj oluşturabilir.
1: Peki bu girişimci yanınızı öğrencileriniz nasıl buluyor? Çok gelip nasıl girişimci olabilirim diye soran var mı?
0: Tabii. Öğrencilerle güzel bir etkileşim içindeyiz ve onlardaki enerjiyi ve motivasyonu görmek bana çok iyi geliyor. Tabii bir pandemi atlattık hep beraber. Evet. O zaman biraz umutsuzluğumuzu da paylaştık beraber. Sonrasında ekonominin kötü gitmesi gençleri birazcık ürküttü, korkuttu. Fakat yaratıcı zihinler için, girişken insanlar için, krizleri fırsata çevirmeyi bilenler için her zaman bence açık kapılar var. Ben her zaman onu söylüyorum. Bulabilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmak yok. Ama üniversite enerjisi çok yüksek bir yer. Çok mutluyum orada olmaktan. Gerçekten beni çok besliyor.
1: Kız çocukları artıyor mu? Yani okuyan kız çocukları artıyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Bizim üniversitede çok fazla kız öğrenci var ve çok istekli bir şekilde okuyorlar. Erkeklere göre daha motiveler, daha istekliler. Bunu görmek beni çok mutlu ediyor. Aileler de mutlaka kız evlatlarını üniversiteye göndermek için çabalıyorlar. Bence bu çok olumlu bir şey aslında.
1: Peki, Türkiye'de kadının geldiği konum olarak iş hayatında ve yönetici olarak nasıl görüyorsunuz? Nereye geldik ve daha gidecek yolumuz var mı? Nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz? Özellikle şimdi tabii yurt dışında da çalışıyorsunuz. Bir karşılaştırma yaptığınızda neredeyiz diye sorayım.
0: Tabii kadının işi zor. Çünkü kadın hem evde anne, hem aileyi kurması gerekiyor, yuvayı dişi kuş yapar gibi kültürel bir inancımız var. Hem ailedeki yaşı ilerleyen aile üyeleriyle ilgilenmek gibi sorumlulukları var. Eğer ekonomik olarak aileye katkı yapması gerekiyorsa çalışması gerekiyor mutlaka. Çok fazla rolü var. O yüzden işi zor. Fakat yine de bence Türkiye'de kadınlar ekonomiye katkı yapmak için üstün efor sarf ediyorlar. Özellikle gölge ekonomi dediğimiz biraz maalesef kayıt dışı ekonomide kadınlar çok fazla çalışıyor. Bunlar belki de çok da fazla konuşulmuyor. Ama onları ekonomiye daha fazla nasıl katabiliriz diye çok güzel çalışan sivil toplum kuruluşları da var Türkiye'de. Ben onların çalışmalarına da zaman zaman şahit oluyorum. Tabii cam tavanlar olgusundan bahsediyoruz. Biz özellikle sosyolojide sık sık dile getiriyoruz. Kadın bir yere kadar yükselebilir ve oradan sonra yükselemez. İşte hemşireler kadındır, doktorlar erkektir. İşte bankacılık sektöründe en üst düzeydekiler erkektir. Altta daha sekreteryada olanlar kadındır gibi. Böyle ayrımlar var. Ya bunlar devam ediyor ama bunlar Türkiye'ye has değil Özlem Hanım. Bunlar dünyada da böyle. Yani bugün Hollywood'a baktığınızda kadın aktrisler erkek aktörlerden hala daha az ödenek alıyor ve bununla ilgili hatta protestolar yapıyorlar vesaire. Bu bence dünyanın sorunu. Yani kadın erkek eşitliği Türkiye'ye indirgenemez. Bu bir dünya sorunudur. Yüzyıllar boyunca da bununla kadınlar mücadele ediyor. Kaldı ki Türkiye özellikle Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kadınlar konusunda, haklar konusunda çok ileri de bir ülke ve bunun da devam ettiğini düşünüyorum ben. Kadının seçimidir ailede kalmak, çocuk sahibi olmak. Kadının bence aile içindeki rolü de çok önemlidir. Ev hanımlarının kültürel dokumuz üzerindeki rolü çok önemlidir mesela. Ben buna çok inanıyorum. Ama tabii kadın bunun yanında da eğer çalışmak istiyorsa, buna fırsat bulabiliyorsa da muhteşem bir şey. Yani bu dünyanın bir sorunu ve maalesef devam ediyor. Ama yani bizler çalışmaya devam ettikçe, üretmeye devam ettikçe daha iyi olacak genç jenerasyonlar.
1: Peki sizin için dönüm noktası neydi hayatta?
0: Benim için tabii en büyük dönüm noktalarından biri doktora tez çalışmam oldu. Hem beni çok etkiledi, hem süreç beni çok geliştirdi o sırada. Akademik kariyerimin yapı taşı oldu. Genelde böyledir tabii, doktoralar akademisyenlerin yapı taşı olur. Sonrasında Londra'da açtığım mağaza, orada onu tek başıma yapmış olmam. Gerçekten ben Londra'ya gidip tek başıma şirket kurdum. Tek başıma bütün avukatlarla oturdum, her şeyi yaptım. Özellikle tek başıma yapmamı babam istedi ve çok fazla bana destek vermedi o konuda. Madem sen buna kafaya koydun, git yap o zaman kendin dedi. O bana çok büyük tecrübeler kazandırdı. Her zaman başarı değildi. Başarısızlıklarım da oldu. Kayıplarım da oldu. Maddi manevi elbette. Ama yine de oradan kazandığım tecrübe benim için bir dönüm noktası oldu ve önümü daha iyi görebilmem için de pencereler açtı. Olumsuz bir şey söylemem gerekirse de bu yıl babamın vefatı benim için bir başka dönüm noktası. Olgunlaşma yolculuğumda bir başka dönüm noktası oldu. Zor 2 yıl geçirdik hastalık süreciyle ailem ve ben. Mekanı cennet olsun, takdiri ilahi bu kadarmış deyip tabii yasımızı yaşıyoruz hala bile, çok geçmedi üstünden. Ama hayat deyip böyle önümüze bakmaya çalışıyoruz.
1: Evet. Peki başarısızlık dediniz. Sizin için başarısızlık nedir? Böyle hayatta gerçekten çok büyük bir başarısızlık yaşadım ve bu bana çok şey öğretti dediğiniz bir nokta var mı?
0: Ben tabii çok büyük hayallerle Londra'da mağaza açtım. 2019 yılıydı ve ondan bir yıl sonra pandemi patladı. Dolayısıyla bir anda eve kapandık, seyahat edemiyor olduk ve ben çok mutsuz oldum. Yani çok üzüntü yaşadım. Yatırım yapmıştım kendi çapımda, iyi de bir yatırım yapmıştım. Kendim yapmıştım her şeyi. İlk önce çok demoralize oldum tabii, hepimiz evlere kapanınca. Ama tabii küresel yaşanan bir şeydi ve yapacak hiçbir şey yoktu. Orada kabullenmeyi öğrenmek zorunda kaldım. Günlerce üzüldükten sonra onu nasıl değerlendirebiliriz, eksiklerimiz nelermiş, yeni bir marka olarak altyapı eksikliklerimiz varmış çok fazla, bunları tamamlamak için ekiple çalışmaya devam ettik, dijital ortamlardan çalışmaya devam ettik. Her gün ofise gider gibi giyiniyordum, hani çalışma odasına iniyordum, çalışma odasına çevirdim odamda, evimdeki bir yeri, oraya inip online ekiple birlikte çalışmaya devam ettik. Pandemi sonrası ekonomiler hemen tekrar kendine gelmedi. İnsanlar seyahatlere başlamadı. Tabii dolayısıyla Londra'daki mağazayı 3. yıl sonunda ben kapatma kararı aldım görmek için. Orada bir mutsuzluk ve üzüntüm oldu tabii, ama o bana şunu öğretti: hayatta her şey olabilir. Yani risk almak zorundasın. Hani bunu yapmak zorundasın. Bunu yapmalıydın. Yaptın, gördün, ticareti gördün, tek başına yaptın. O bana ilk başta başarısızlık gibi geldi elbette. Çünkü yani ben bunu devam ettirecektim. Çok büyük hayallerim vardı ki 2018-2019 ekonominin çok güzel olduğu yıllardı. Yani çok dolu olduğu, insanların seyahat ettiği, para harcadığı güzel de yıllardı. Pandemiyle birlikte hayatta her şey olabilir'i öğrendim. O beni hani çok etkiledi. Tabii sonra böyle teselli bulmak için babamla konuştuğumuzda, babam tabii benim hayatımda çok önemli bir role sahip, idolümdür. Kızım dedi, koca koca şirketler battı. Hani sen de bir mağazada böyle bir başarısızlık hani yaşamış olabilirsin. Olabilir, hayat bu dedi. Hani o bana çok şey öğretti. Onu söyleyebilirim açıkçası, ama öğrendiklerim daha fazla sanırım.
1: Peki hayatta rol modeliniz babanız mı?
0: Evet. Rol modelim babam. Çok idealist bir insandı. Çok sakin, sabırlı, tahammül seviyesi yüksek bir insandı. Ailemizin de en büyüğüdür. Babamdan sonra 5 amcam var. Amcalarım da benim hayatımda çok önemli yere sahip. Aile şirketiyiz zaten biz. Ama bizim ailemizde gerçekten yol gösterici, vizyoner bir insan.

0: Tamamdır babam.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Sağ olun.
1: Peki şimdi bundan sonraki dönem için baktığımızda en büyük hayaliniz ne markanızla ilgili?
0: Markamla ilgili en büyük hayalim markamı uluslararası tanınırlığı olan ve Türkiye'deki mücevherat kültürünü ve sanatını ve zanaatini yansıtan bir marka olarak devam ettirmek ve duyurmak. Tabii bu uzun ve meşakkatli bir yol. Sabırlı bir şekilde bunu sürdürmek gerekiyor. İnşallah yapacağız diye düşünüyorum ama evet, hedefim ve hayalim bu.
1: Peki siz ne takmayı seviyorsunuz?
0: Ben zaten tabii ki altın baştan dolayı küçüklüğümden beri hep altın ve takıların içinde olduğum için takıyı çok severim. Her türlü takı takmayı severim. Yani üst üste takarım, karıştırırım. Çok yüzük takmayı severim. Kolye, küpe, aklınıza ne gelirse takı benim yani olmazsa olmazım. Takı takmadığım zaman kendimi mutsuz hissediyorum.
1: Peki böyle bir biriktirdiğiniz koleksiyonunuz var mı?
0: Koleksiyonum tabii ki anneannemden gelen, babaannemden gelen takılarım var, değer verdiğim. Kendim kızlarıma biriktirdiğim, işte babamın, annemin bana hediye ettiği takılarım var. Yani özellikle biriktirdiğim bir şey yok ama altın, pırlanta, değerli taş, yakut çok severim değerli taşlardan. Güzel bir koleksiyonum var diyebilirim.
1: Peki tesbih de varmış galiba.
0: Evet. Tesbihi de yine babamdan aldığımız ilhamla bir ay kadar önce bir koleksiyon çıkardık. Babamın tesbih koleksiyonu vardı. Çok severdi. Ben de babamın hastalığı döneminde onun tesbihlerini böyle elimde taşımaya başlamıştım. Özellikle 99'luk uzun bir tesbihi vardı. Sonra elimde gören herkes onu çok beğendi. Ben de ona anlam yükledim. Daha sonra ben babamın vefatından sonra 40 duasını yaptıktan sonra biraz ruhsal iyileşmem için Bali'ye gittim ve 15 gün orada kaldım ve çok orayı sevdim. Orada gerçekten o doğa yapılaşmamış olması, stresten uzak olması bana çok iyi geldi. Ve orada bu doğal taşlarla böyle bir koleksiyon yaratma fikri geldi aklıma. Ve oradan getirdiğim taşlarla da böyle bir koleksiyon yaptık. Altın koyduk ucuna. Benim boynumda da var. Biz tesbih kolye diyoruz ve çok amaçlı kullanabilirsiniz. Hem uzun kolye olarak hem kısa kolye olarak, tesbih kolye olarak da kullanılabiliyor. Bu koleksiyonda güzel mevarise bir tat getirdi.
1: Peki, şimdi bundan sonraki dönem için baktığımız zaman aslında hayattan süzdüğünüz pek çok duygu var, pek çok kazanım var. Peki, geçmişe baktığımız zaman 18 yaşındaki Fatoş bugün karşınızda olsa ne söylersiniz ona?
0: Tabii 18 yaşında üniversite sınavları vardı. Ben de çok hummalı bir şekilde hazırlanıyordum. İyi bir öğrenciydim, okumayı da severdim. Tabii 18 yaşında çok heyecanlıydım, hatırlıyorum. Bir an önce her şeyi yapmaya çalışıyordum. Ona söyleyeceğim şey biraz daha sakin olmasını salık ederdim sanırım. Hayatın aslında hem ciddiye alınarak yaşanması gerektiğini ama aynı zamanda da hepimizin topraktan gelip toprağa gittiğini ve dolayısıyla çok da fazla kendimizi sıkıntıya sokmanın da gerekmediğini söylerdim. Biraz bu son yıllarda edindiğim tecrübelerden kendime de sıklıkla söylediğim bir şey. Tabii üretken olmak, çalışmak, bunlar çok güzel şeyler ama fazla stres olmaya da değmez aslında hayatta hiçbir şey. Biraz öyle düşünüyorum artık. Öyle söylerdim.
1: Peki 10 yıl sonraki Fatoş karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
0: ona da iyi işler yaptın, aferin sana, iyisin derdim herhalde, motive ederdim. Birazcık böyle pozitif olmayı seviyorum.
1: Peki, tabii aynı zamanda öğretmensiniz ve pek çok genç kızla da karşı karşıya geliyorsunuz ama ekrandan da söyleyelim, genç girişimciler için ne önerirsiniz? Şu anda Türkiye'de girişim yapmak için nasıl bir ortam var ve tabii dünyada da nasıl hareket etmelerini tavsiye edersiniz?
0: Pandemi sonrası çok değişti dünya. Özellikle ekonomi ve finans çok değiştiğini düşünüyorum ben. Ticaret yapmak çok zorlaştı. burada gençlerimiz çok heyecanlı, mezun olmak istiyorlar, hemen kendi işlerini yapmak istiyorlar. Oysa tecrübe çok değerli ve çok önemli. Ben mezun olan gençlere şunu söylüyorum, mutlaka

0: Bir işe girin ve çalışın. İş tecrübeniz olmak zorunda. Hangi sektöre ilginiz varsa, tekstil, mimarlık, mühendislik, doktorluk, eczacılık, neyse. Eczacılık, ben bir babam bana eczane açar, hemen işletirim. Hayır. Mutlaka bir eczaneye gir. Önce orada çalış, kalfalık yap. Bir neymiş, nasılmış, nasıl konuşulurmuş. Bunları öğren. Yani bu beceriler kendi kendine kazanılacak beceriler değil. Bu gerçekten daha usta insanların yanında öğrenilecek şeyler. Tecrübe çok değerli bir şey. Tecrübeli insanlardan öğreneceğimiz şeyler çok değerli bilgiler. Konuşmak, danışmak, öğrenmek ve muhakkak bence öncelikle bir 4-5 yıl yapacağın işle ilgili hali hazırda o işi başarmış bir yerde tecrübe edinmek üzere çalışmak, o disiplini kazanmak için de çok önemli. Daha sonra hayal kırıklığı yaşamamak için de çok önemli. Tam olarak ne istediğini anlamak için de çok önemli. 20'li yaşlarında insan her şeyi biliyor zannediyor. Her şeyi zaten çözmüş zannediyor. Ne istediğini biliyor zannediyor. Oysa öyle değil. Sonradan kafalar çok değişiyor. Düşünceler çok değişiyor. Mutlaka kendilerine zaman versinler. Acele etmesinler. Bir iş kurmak gerçekten hiç kolay bir şey değil. Ve bir iş kurup devam ettiremediğinizde de büyük hayal kırıklığı ve başarısızlıkla kendi içinize bile kapanabilirsiniz. Bir sonraki iş için cesaretiniz bile kalmayabilir. Yani mutlaka öncesinde tecrübe. Tecrübe çok değerli. Bunu söylerim. Söylüyorum öğrencilerime de. Yani gocunacak bir şey yok. Zorlanacaksanız da zorlanacaksınız. Bir işe girip çalışacaksınız. Önce göreceksiniz. Ben de çalışarak ve beni müdürüm girdiğim işte ilk 6 ay ağlattı. Bana hiç iş vermedi. Yani dayanabilecek miyim diye. Bir mücevherat ustasıydı o da. Taş ustasıydı. Çok şey öğrendim ondan sonrasında. İyi ki dayanamadım. Ben de ağlayarak gidiyordum babama. Ben yapamayacağım, çalışamayacağım ki bizim bünyemizde çalışan bir ustaydı ama olsun, kendi prensipleri, sınırları vardı. Yok, dayanacaksın dedi. Dayandım, sonra gerçekten çok yani aldım karşılığını da. Kesinlikle gençlerin bunu yapması şart. Ben öyle düşünüyorum.
1: Peki küçükken Kapalı Çarşı'da dolaşırken o havayı solurken bugünü hayal edebiliyor muydunuz? O dönemden anılarınız var mı?
0: Yani var tabii. Kapalı Çarşı o zaman da çok güzeldi. Kapalı Çarşı'nın böyle çok mistik bir havası var. Sokaklarda dolaştığınızda sanki yüzyıllar öncesine gidiyor gibi hissediyorsunuz. O zaman daha derli toplu, hele de ben 10-12 yaşındayken daha derli toplu bir kuyum dükkanımız vardı diyeyim. Oraya girmek, çıkmak, esnafla babam, amcam arasındaki görmek, oradaki iletişimi anlamak, sonra aslında işimizin nasıl büyüdüğünü izlemek, yani bunlar benim için çok değerli tecrübeler. Tabii biz de Altınbaş Mücevherat olarak kolay olmadı. Çok yoğun saatler çalışırdı hem babam hem amcalarım. Cumartesi pazar çalışırdı. Yani kolay olunmuyor gerçekten de. Bizler tabii üçüncü nesil olduğumuz için biraz daha belki bir şeyleri kolay yaptık ama ben de üçüncü neslin en büyük temsilcisiyim. Dolayısıyla ben de daha aslında yoğruldum. Şimdi tabii doku değiştirdi biraz Kapalı Çarşı. Biraz o tabelalarla kirlilik geldi. Doğrudur. Altyapı artık kaldırmıyor oradaki yapılaşmayı. Doğru. Tüm bunlar doğru. Yağmur yağdığında falan kötü oluyor biraz. Bunu korumaya çalışmamız lazım. Oradaki hanlar, dükkanlar, yani aslında orası bir müzeye bile çevrilebilir, biliyor musunuz Özlem Hanım, korunmak için. Veyahut da oradaki iş yerleriyle ortak çalışmalarla, oradaki ustalar da o müzenin bir parçası gibi olur çünkü aslında. Yani çok çok değerli bir bölge. Gerçekten hani ben tabii içinde yaşadığım için böyle hissediyor olabilirim. Sevmeyenler de vardır biliyorum. Belki kirli pis bulanlar da vardır. Esnaf da değişti biraz. Ama gerçek Kapalı Çarşılı olanlar oradaki kültürü bilir. Mesela kadına çok büyük saygı vardır. Yani ben orada genç kızken çalışırken yani kimse kafasını kaldırıp bakmazdı bile mesela. Yani hani çok güvende hissederdiniz kendinizi. Başınıza hiçbir şey gelmeyeceğinden emin olurdunuz. Tek başına bir kadın olarak dolaşırken bile. Öyleydi esnafın ahlakı, kültürü. Yani dilerim ki böyle devam edebilsin. Hala yine öyle biraz olduğunu düşünüyorum ben.
1: Peki şimdi aile şirketlerini devam ettirmek de çok kolay değil. Hem dünyada ama özellikle de Türkiye'de son dönemde çok daha da fazla gördük. Yani üçüncü nesle geçebilen aile şirketi bile çok az aslında. Evet. Siz devam ettiriyorsunuz. Önemli bir marka, önemli bir isim. Bundan sonrası için ne öngörüyorsunuz peki? Yani aile şirketinin profesyonel olarak devam edebilmesi, kurumsal olarak devam edebilmesi nasıl mümkün oluyor? Sizde nasıl işliyor bu durum?
0: Bizde bir aile anayasası var. Bu muhakkak şart. Aile şirketleri araştırma merkezi kurduk biz üniversitede bir 10 yıl kadar önce. Ben kendim de orada akademisyen olarak çalışmalarda yer aldım. Bir aile anayasası oluşturduk. Ne var bu aile anayasası? Bu aile anayasasında mesela 5 yıl dışarıda bir şirkette tecrübe sahibi olmadan gelip aile şirketlerinde çalışamıyorsunuz 3. kuşak temsilcisi olarak. Her aileden yönetim kurullarında sadece bir kişi olabiliyor. 3. kuşağı şirket yönetim kurullarına yerleştirdiler. Fakat şirketler kurumsal olarak yönetiliyor. Yani şirketin CEO'su var, CFO'su var ve oraya kimse karışamıyor. Türkiye'de genelde patron şirketi tabii şirketler. Hatta bana böyle bazen arkadaşlarım geliyor işte ya şu şirketin reklam işini bizim ajansa verebilir misin? Veremem yani öneremem bile. Çünkü biz de şu an 3. kuşak olarak yaklaşık 24 kişiyiz. Yani 24 kişiden kuzenlerden herkes birini önerse o müdür ne yapacak? Yani öyle şeylere çok dikkat ediyoruz. Kurumsallaşmaya çok özen gösterdik. Herkes kendi ayrı işini kurdu. Ben mücevherat işi yapıyorum. Mesela kendi ayrı şirketim var. Erkek kardeşimin inşaat işleri var. Yurt dışında, yurt içinde. Sadece yönetim kurullarında yer alıyoruz. Ancak bu şekilde sürdürülebilir. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Aile şirketlerinin %96'sı 3. nesilde dağılıyor Özlem Hanım. Tutmaya çalışıyoruz biz de. Tabii görüş ayrılıkları, farklı yetiştirilme tarzları oluyor arttıkça aile. İnşallah sürebilir. Bu konuda en başarılı Almanya. Almanya'da 12 kuşağa kadar devam eden aile şirketleri var mesela.
1: Kızlarınız nasıl peki? Sizin işinize ilgi duyuyor mu?
0: Kızlarım da evet yeni yeni meslek seçimi yapmaya çalışıyorlar. Küçük kızım mimarlık okuyacak herhalde. O mimariye ve iç dekorasyona ilgi duyuyor. Büyük kızım olabilir. O takıyla çok ilgili. İleride onu birazcık inşallah mücevherat işletmeciliği, takı tasarımı gibi bölümlere yönlendirmek istiyorum. Devam ettirmesini çok arzu ederim tabii ki. Güzel de bir meslek. Londra'da okumak istiyor. Belki o tekrar böyle bizi oralara götürür. Neden olmasın? O hayallerimiz var tabii evlatlarımızla ilgili.
1: Peki. Şimdi takı seçerken neye dikkat edelim diye de sormak istiyorum. Şimdi hani farklı taşlar var tabii. Farklı seçimler ya da farklı zevkler var ama maalesef belki dünyanın sorunu imitasyon çok ciddi markaların karşısında bir risk değil mi? Az önce siz gölge ekonomi dediniz. Belki de en yoğun yaşanan sektörlerden birisi. Tüketici olarak bize de görevler düşüyor. Siz ne önerirsiniz?
0: Ben imitasyonu ve bijuteriyi ayrı bir kategori olarak görüyorum. Ve yani az çok kendini belli ettiğini düşünüyorum aslında. Mücevherat yani altın alacak kişi kesinlikle bir kere güvenilir bir yerden almaya çok özen göstersin. Çünkü ayarla ilgili de çok sahtekarlıklar var. İşte 14 ayar diye satıyor. 8 ayar çıkıyor. 18 ayar diyor. 22 ayar diyor. 18 çıkıyor. Yani böyle şeyleri bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla güvenilir. Güvenilirlik bana göre çok önemli. Kurumsal bir yerden almış olmaları çok önemli. Mesela altınbaş mücevheratta 10 yıl sonra götürseniz bile o ürünü iade alıyor altınbaş ve yerine yeni bir ürün alabiliyorsunuz. Yani bu muhteşem bir şey bence. Ve her zaman tamir ettirebiliyorsunuz ürününüzü ücretsiz bir şekilde. Taş düşüklüğü olmadığı sürece tabii. Yani bunlar çok değerli şeyler. Yine de Türkiye'de de markadan almaya özen göstersinler bence. Online'da da yine bilindik markalardan almaya özen göstersinler. En güvenilir yanı bana göre kurumsal markalardan almaları. Çünkü marka öyle bir şey ki Özlem Hanım, artık internet var, pek çok kanal var, tüketici sesini duyurabiliyor. Dolayısıyla tüketici gidip oraya bir şikayet yazdığında marka için iyi bir şey olmuyor ve markalar buna dikkat ediyor. O yüzden pek çok yerli marka var, çok güzel altın işçilikleri yapan dizilere sponsor oluyorlar. Yani Kapalı Çarşı çok iyi gidiyor bence bu anlamda. Güzel markalar çıkardı. Öyle markalardan alışveriş yaparlarsa en azından bence daha kafaları rahat olur.
1: Peki küresel marka olabilmek için ne yapmak lazım? İş daha kolaylaştı mı bu söylediğiniz internet ağıyla birlikte, yoksa daha mı

0: markalaşmak zorlaştı. Daha mı hızlı tüketiliyor ve daha sabun köpüğü gibi bir dönem mi oluyor? Ne dersiniz? Küresel marka olmak kolay mı artık?
1: Yani dijital küreselleşmeyle birlikte tabii sesinizi duyurabilmeniz kesinlikle daha kolay. Bence marka olmak daha kolaylaştı. Geçmiş yıllara baktığımızda sadece kendi coğrafyanızda kalabiliyordunuz. Bu kadar etkileşim hızlı olamıyordu, yüksek olamıyordu. İmkanlar daha fazla kullanabilirseniz, kaynaklar daha fazla. Ama bir yandan da rekabet daha yüksek ve büyük markalar çok fazla bütçeler ayırıyorlar pazarlamalarına, iletişimlerine, reklamlarına. Yani onlarla da rekabet etmek çok kolay değil. Ama yine de bence denenebilir, denenmelidir. Yani kaynak yaratılırsa özellikle marka olunabilir. Olanlar var, çok iyi giden markalar var son zamanlarda. Mesela Kısmet My Milka, Milka da benim arkadaşım. Londra'da mağaza açtı, Orta Doğu'da pek çok mağaza açtı. Çok güzel, çok beğeniyorum. İlham veriyor bence gençlere. Yani böyle markalarımız var. İnşallah Mevalis de onlardan biri olur diye umuyorum.
0: Evet, umuyorum. Peki size birkaç kelime söyleyeceğim. Kısaca birkaç cümleyle sizin için ne ifade ediyor diye sorayım.
1: Tamam.
0: Başarı.
1: Zorlukla gelen ama insanı çok mutlu eden bir şey.
0: Güç.
1: İnsanı zehirleyebilir, dikkat etmek lazım.
0: Çocukluk.
1: İnsanın en saf hali.
0: Aşk.
1: Dünyadaki en muhteşem duygu.
0: Tutku.
1: Dikkat edilmesi gereken bir duygu.
0: Aile.
1: İnsanın sırtını dayadığı en güçlü varlık.
0: Huzur.
1: İlerleyen yaşlarda aradığımız şey.
0: Sadece ilerleyen yaşlarda mı?
1: Benim için öyle.
0: Peki. Kadın.
1: Kutsal.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: İçin. Çok güzel bir sohbetti.
1: Benim
0: çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Efendim bugün Yüksek Topuklar'da Fatoş Altınbaş'la birlikteydik. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.

Emele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kapsamaktadır.

1500 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey, 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

0: CD Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CD Enerji.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBV Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBV Mobil'den avans hesap

0: 서비스.
1: 딱 찾아봐주세요.
2: 나 보고 싶은 사람 하나 있는데 불러줄 수 있나?
1: 민태구는 이제부터 저만 상대합니다.
2: 하나 좀 더 키워보세요.
0: 레이네를 kurtarmak için sadece 12 saati olan Seul Polis Merkezi tüm imkanlarını bu operasyon için seferber eder. The Negotiation yarın 20'de APR'de.
3: Kuzu Grup Sır Küpünü sunar.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz?
1: 3 etapta.
0: 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap her soru 10 puan değerinde. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her doğru yanıtı 10 puanla değerlendiriyoruz. 1. etap, 2. etap, 3. etap sonunda şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımız gecenin kazananı oluyor. Peki kimle mi yarışıyoruz? Hemen başlatalım ve yeni yarışmacılarımızı tanıyalım. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde iki gönüllü yarışmacımızla miniklere destek anlamında stüdyomuzda toplandık ve bugün Halime Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Erkan
0: Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Hemen Halime Hanım, sizi tanıyalım lütfen.
2: Halime Altuner, 52 yaşındayım. Aslen Çorumluyum, İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim, iki çocuğum var, Koray, Feray. Çalışıyorum, memurum. Özel zevklerim arasında, hobim arasında yemek yapmayı seviyorum. Mutfağa girip böyle çeşit çeşit yemekler seviyorum.
0: Yöresel yemekler?
2: Ya kendimce, bazen kendim de bir harmanlama yapıyorum.
0: Harika, kendi tariflerinizi uyguluyorsunuz.
2: Aynen öyle.
0: Çok güzel. Ve çocuklarla nasıl geçiyor hayat?
2: Çocuklarla güzel. Çocuklarla çocukken güzel geçiyordu. Şimdi büyüdükleri zaman biraz böyle oğlum 24 yaşında, kızım 20 yaşında.
0: Maşallah, çocuk değillermiş evet. Artık. Gencecik delikanlı, evet, genç delikanlı. Evet.
2: Bazen özlüyorum çocuk hallerini.
0: Değil mi? Böyle bir kovalayayım, bir sıkıştırayım diye.
2: Evet, evet.
0: Artık büyüdüler. Peki inşallah torunlara. Hoş i̇nşallah. Geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Erkan Bey, sizi tanıyalım lütfen. Erkan tamam. Yamak.
3: İsmim Erkan Yamak. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Kastamonuluyum. 48 yaşındayım. Emekliyim ancak çalışmaya devam ediyorum. Bir Çin firmasının Türkiye ofisinde danışman ve ihale ile ilgili destek veriyorum. Hı hı. Hobilerim arasında su sporları ile ilgileniyorum. Havuzda yüzüyorum, kürek çekiyorum.
0: Aa, çok güzel.
3: Fırsat buldukça ara sıra da kortta tenis oynamayı seviyorum.
0: Hem tenis hem su sporları, bayağı aktif bir hayatımız var, spor hayatımız var. Ya
3: fırsat buldukça yapıyorum çünkü teniste partner bulmak zor olabiliyor. Doğru. Ona biraz ara verdim ama yüzme keyifli, kürek çekmek.
0: Toprak kort mu yoksa normal çim kort nasıl?
3: Amatör olduğum için çim kortta hiç oynamadım. Evet. Sert zeminde
0: evet, çok oynuyoruz. Biliyorum. Ama toprakta çok keyifli oldu söyleniyor.
3: Evet.
0: Peki neyi yaptınız, geldiniz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Bu bölümde miniklerimize sizler destek olacaksınız.
2: İnşallah.
0: İki il belirleyeceğiz. O ilden iki okul belirleyeceğiz ve o okuldaki miniklerimizi, öğrenci arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. O zaman Türkiye haritasını Halime Hanım sizin için açalım mı?
2: Açalım.
0: Peki.
2: Zevkle.
0: Buyurun gelsin Türkiye haritamız. Butona basarak bir il belirlemenizi rica ediyoruz.
2: Hadi bakalım, basıyorum.
0: Butona basalım, bakalım hangi ilimiz? Bu arada ağırlıklı biliyorsunuz daha çok Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesini ön planda da tutuyoruz.
2: Oo.
0: Özellikle Muradiye, Fevziye Salih Ünlü Ortaokulu'nu temsil edeceksiniz bu bölümde.
2: Hayırlı Van. Olsun.
0: Evet. Harika bir yer, evet. Buldunuz. Oradaki ortaokuldaki kardeşlerimizi şimdiden gönülden tebrik ediyoruz. Sizin için Türkiye haritamızı açalım.
3: Tabii.
0: Erkan Bey buyurun. Siz de düğmeye bir basın, butonumuza basalım. Başladı. Bingöl'den başladık. Ardahan dedik. Erzurum dedik. Erzincan ve Muş. Muş'tayız. Arpayazı köyüne gidiyor. Arpayazı köyü okulu. Oradaki minik dostlarımız, kardeşlerimizi temsil edeceksiniz bu bölümde, bu yarışmada. O zaman ne yapalım? Okulları seçtik, illeri de belirledik. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hemen başlatıyoruz. Evet, 1. etaptayız. Her doğru sorunun 5 puan kazandırdığı, hanenize 5 puan kazandırdığı bölümdeyiz. 1 ile 27 arasında yarışacağız soru bloklarımız. 2 tane video soru gizledik ve sizin için de güzel, sürpriz bir şifre kelime sakladık bu bölümde. Ne yapıyoruz? Halime Hanım, hemen sizinle başlıyoruz. Bir sayı seçmenizi, bir soru belirlemenizi rica ediyoruz. Kaçla başlayalım?
2: Evet, 5 ile başlayalım.
0: 5 ile başlayalım. Peki, geliyor. 2 harfli diyoruz. Mağara. 10 saniye ekserinizi başlattık. Ne olabilir? Mağara.
2: İn.
0: İn. Tabii ki in doğru yanıtı. Tebrik ediyoruz sizi. Hemen sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 7.
0: 7 nolu soru. Bu sefer de 3 harfli bir kelime açıyorsunuz. Peki. Yassı, demir, çelik ürünü. 10 saniye süreyi başlattık. Ne olabilir? Yassı bir demir, çelik ürünü.
2: Tel.
0: Tel değil. Süremiz doldu. Şimdi Erkan Bey, hazır mısınız?
3: Hazırım.
0: Bir harf açacağım, süreyi de sizin için başlatacağım. Bir harf açtık, süreyi de sizin için başlattık.
3: Saç.
0: Saç. Zaten daha sorar sormaz evet. Erkan Bey oradan gözümün içine baktı, yakalamıştı cevabı.
3: Evet.
0: Peki şimdi sizinle devam ediyoruz Erkan Bey. Kaç tane soruyu açalım?
3: 10 olsun.
0: 10. Var mıdır rakamın bir önemi, yoksa iki harfli güzel kıyıdan emniyetli bir yerden gideyim diye.
3: Balıkesir'de okudum üniversiteyi.
0: Oradan yakaladık. Peki gelsin. Bir bağlaç. Sorumuz bir bağlaç. İki harfli. Başladı süreniz. Ne olabilir?
3: Ki.
0: Ki değil. Başka ne olabilir?
3: Ve.
0: Ve tabii ki ve doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım. Şu ana kadar hiç şifre harf bulamadık. Ona da dikkat etmenizi rica ediyorum. Geniş kelimeleri yakalamanız ve şifre harf bulmanız önemli.
3: 4.
0: 4. Gelsin 4 nolu sorumuz. Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan 6 düz bir tekne soruyoruz. Size 10 saniye süreniz başladı.
3: Sal.
0: Sala çok yakın ama sal değil. 6 düz sala benzer bir tekne. 6 düz ve daha çok sığ sularda kullanılıyor bu tekne. Hemen bir harf açacağım. Süreyi Halim Hanım sizin için başlatacağım. Süreniz başladı. Acaba ne olabilir? Son harfi T. Ne olabilir?
2: Bot.
0: Değil. Peki. Bir harf daha açıyorum. Bakalım bulabilecek miyiz? Bu zor. Sığ sularda yüklenen.
3: Şat, şet, şut, şit, şot, şöt, şut, şut.
0: Geldi.
2: Şat.
0: Şat. Doğruydu. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
3: 18.
0: 18 geliyor. 18 nolu sorumuz. Dans.
3: Rocks.
0: Tabii ki rocks doğru yanıttı. Bir doğru yanıt daha aldık. Yavaş yavaş Erkan Bey arayı açıyor. Halim Hanım, evet. Dikkat edin lütfen. Evet, sizinle başlıyoruz. Erkan Bey, kaç nolu soruyu açalım?
3: 2 olsun.
0: 2 nolu sorumuz geliyor. Hazır. Genişte bir kelime buluyoruz. İhtiyarlama. Sürenizi başlattık. Acaba ne olabilir?
3: Yaşlanma.
0: Yaşlanma. Doğru yanıt. Böyle genç, dinamik bir beyefendiden yaşlanma cevabı
3: çok
0: geldi.
3: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Buyurun efendim.
3: İki harf çıktığı için bir diyeyim.
0: Bir. Gelsin bakalım bir. Bozkır'da yaşayan tilkiden küçük bir hayvan soruyoruz. Sürenizi başlattık. Bozkır'da yaşıyor, tilkiye benziyor ama tilkiden birazcık daha küçük, çok tatlı, çok sevimli bir hayvan soruyoruz size. Peki bir harf daha açıyoruz bakalım. Tilki benzeri hayvanımızın adı nedir? Halim Hanım, süreyi sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? Kar.
2: Ne olabilir?
0: Direkt kar. Koyun.

0: Oh. Bak gelmiyor aklıma. Olmadı.
1: Peki biz harf desteğinde bulunalım. Bir harf daha açalım. Erkan Bey, şansı tekrar size geldi. Süreyi sizin için başlattık. Bakalım ne olabilir bu hayvanımızın adı? Süreyi başlattık.
2: Kars
1: çıktı. Ne olabilir? Kars.
3: Karsak.
1: Karsak. Doğru.
0: Karsak. Vallahi ilk defa duydum.
1: Daha küçük, tilki karsak benzeri. Gerçekten resimlerine de baktığınız zaman göreceksiniz. Çok da sevimli. Doğada yaşayan vahşi bir hayvan.
0: Yarışmadan
1: kürkü
0: sonra bakacağım.
1: Kürkü de aynı tilki kürkü gibi. Çok da tatlı bir hayvan sormuştuk size. Karsak da adı. Sizinle devam ediyoruz. Erkan Bey, kaç tane soruyu açalım?
3: Yine iki harf çıktığı için 19 diyeceğim.
1: 19 köşede. Güzel. İki harften de destek alarak 19'u yanıtlamak istiyor Erkan Bey. Beyaz eti için avlanan kabuklu deniz canlısı. Sürenizi başlattık. Kabuklu bir deniz canlısından.
3: Istakoz.
1: Istakoz. Doğru. Hayvanlar aleminden gidiyoruz. Sizinle kaç dolu soruyu açalım?
3: Köşeden devam etmek istiyorum. 27.
1: 27 geliyor. 27 nolu soru. Doğru sesi vermesi için yapılan bir çalgıdaki ayar. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
3: Akort.
1: Akort. O da doğru yanıt. Bir doğru daha aldık. Ara yavaş yavaş açılıyor. Ama hiç merak etmeyin. Her soru 5 puan değerinde. Halime Hanım oradan bakıyor.
0: Yanım da sıra bana geçsin Erkan Bey.
1: Bakıyorum. Erkan Bey de böyle saç örgüsü yapa yapa çöze çöze harf desteklerini evet alarak emniyetli kıyıdan gidiyor. Nasıl yapalım? Ama bir şey hatırlatmak istiyorum. Şu anda tabloda hiç harf açılmadı. Yani şifre kelimeden hiç harf açamadınız daha. Evet, arayı yavaş yavaş kapatmamız gerekiyor. Çünkü gitgide fark açılıyor. Bu hatırlatmayı yaptık Erkan Bey.
3: 8'den devam edelim.
1: 8'den devam edelim. Erkan Bey hiç istifini bozmuyor. Emniyetli kıyılardan devam ediyor. Gülmece. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
3: Mizah.
1: Mizah. Doğru yanıt. Harikasınız. Tablodan olmuşlarından yavaş yavaş topluyoruz şöyle. Buyurun.
3: 6 ile devam edelim. Bir harf eksik.
1: 6 ile devam edelim. Peki. Herhangi bir ölçü biriminin bölündüğü eşit parçalardan her biri efendim. Başladık süremizi saymaya.
3: Askıt.
1: Askıt değil.
3: Askat.
1: Askat doğru. Tek harf koyacaktık ve çok zor bir kelime saklamıştık ama tek harfle Erkan Bey orayı doğru bir strateji
0: sonra
1: uyguladı ve çok zor bir kelimeyi çok güzel çözdü aldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 3 diyelim.
1: 3 nolu soruya gidiyoruz. Yaklaşık 4 harf bulacak. Burada bir videomuz var. Bir görsel izleyeceğiz hep beraber. Gelsin görüntülerimizi izleyelim. Onun üstüne de sorumuzu soralım.
4: Robert Stroud, American, a convict, a paradox of a man who has lived in an aura of violence. Yet who out of defiance and sheer strength of will taught himself in a prison cell half a dozen languages and mastered the intricacies.
1: Evet, nokta nokta nokta kuşçusu. Yabancı bir film soruyoruz. 10 saniyelik sürenizi de başlatıyoruz.
3: Evet, çok
1: nokta nokta nokta.
3: Çok sevdiğim bir film. Alcatraz Kuşçusu.
1: Alcatraz Kuşçusu doğruydu. Harika, ben de kuşçusunu söyleyemedim. Alcatraz doğru yanıtı verdi. Erkan Bey, sizle devam ediyoruz Erkan Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 20 olsun.
1: 20 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor? Efendim, buluş soruyoruz. Sürenizi başlattık. İki harf koyacağız.
3: İcat.
1: İcat. Orayı da aldık. Tebrik ediyoruz. Bir doğru daha yazdınız haneye. Sizinle devam ediyoruz Erkan Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 21.
1: 21. Harika. Efendim, ilkel silah.
3: Ok.
1: Ok geldi. Halime Hanım diyor ki bu sorular niye bana
0: yani
1: gelmedi?
0: Sol köşeyi
1: niye
0: doldurdu.
1: Niye bana gelmedi? Efendim, ilk bölümün maalesef durumu bu. Yani ilk etapta biraz köşelerden küçük küçük açıyor ama şöyle bir şey, tabloyla karşı karşıyayız. Hiç harf açamadınız.
0: Evet.
1: İlerleyen sürede gerçekten sizi çok zorlayacak. Son
2: İki sorumuz kaldı.

0: ne olabilir? Mete. Yani elime bir fırsat geldi, o da Matt.
1: Ne olabilir acaba? Emekli. Eski bir kelime dediğim gibi, bir harf daha açıyoruz. Peki. Hemen Erkan Bey'e geliyor cevap hakkı. Sizin için sırayı başlatıyoruz Erkan Bey. Bakalım siz bulabilecek misiniz?
2: Mütekayit.
1: Tebrik ediyorum. Mütekayit. Doğru yanıtı buldunuz. Bulmacayla aranız gayet iyi galiba, kelimelerle aranız. Mütekayiti.
2: Manla kelimeyi.
0: Antrenmanlı gelmiş Erkan
1: evet,
0: Bey.
1: Evet, kesinlikle antrenmanlı gelmiş. Son soruyu açıyoruz. Arkasından birinci etabı tamamlayacağız. Kaç son soruyu açalım? Mütekayit yanıtından sonra.
2: 16 olsun.
1: 16 olsun. Gelsin bakalım 16 nolu sorumuz. Ham maddeleri mamullere dönüştürme işlemiyle ilgili olan.
2: Üretimsel.
0: Üretimsel.
1: Aa, doğru.
0: Ve L'yi açtık.
1: Evet. Yaklaşık 15-16 sorumuzu bitirdik bu etapta. Birinci etabın sonuna geldik. Önce bir kaç kelime bildik ve kaçar puan topladık, onlara bakacağız. Nasıl geçti ilk etap? Küçük bir değerlendirme alayım.
2: İyiydi.
0: Sizin için Erkan Bey adına güzel geçti, zevkli geçti. Ben dinledim ve öğrendim. Bilmediklerimi de öğrendim.
1: Bildiğiniz birçok kelime vardı. Biraz şansınız vardı. İki kelime de çok evet. Ters geldi. Ama gerçekten Erkan Bey'i tebrik ediyorum. Bayağı sürede kalmış kelimeleri çok iyi buldunuz. Mütekayit burada akılda bayağı kalan kelimeydi. Zorlanabileceğimizi düşündüğümüz.
2: Hafızam güçlüdür. Bir yerden aklımda kalmış ama... Yani evet. Tam %100 emin değildim. Şans.
1: Ama ticaretle de uğraştığınız için ve genelde bu tip belki terimlerden dipte kalmıştır diye düşünüyoruz. Bir bakalım mı kaçar puan topladık ve kaç soru bildiğinizi. Peki bakalım. Bu bölümde Halime Hanım 5 puan aldık. Bir doğru yanıtımız var. Erkan Yamak, Erkan Bey bu bölümde 75 puan topladı.
0: Ne maşallah.
1: 75'e 5 olarak birinci etabımızı tamamlıyoruz. Ama hemen hatırlatmak istiyorum. İkinci etapta her soru 10 puan değerinde. Üçüncü etapta her soru 10 puan değerinde. Üç etabı da önde bitirebilirsiniz. Finaldeki doğru kelimeyi bulamazsanız yine diğer yarışmacımız kazanıyor. Ama biz ne diyoruz? Kaybedenin olmadığı yarışma. Evet. Sır küpünde ikinci etaptayız efendim. İkinci etaptayız. İlk etapta Halime Hanım ve Erkan Bey arasında küçük bir fark oldu ama önemli değil. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Şimdi Erkan Bey ile yarışmaya başlıyoruz. Hazır mısınız Erkan Bey?
2: Hazırım.
1: Çok güzel. 120 saniyeniz var. 10 soru yönlendireceğim. Video sorularımız ve sesli sorularımız da olacak. Bilemediğiniz soruya pas deme hakkınız var. Pas dedikten sonra o soruyu süreniz kalırsa tekrar size yönlendireceğim. Hazırsak başlıyoruz. Geliyor ilk sorumuz. Eriyen saatler hangi ressama aittir? Eriyen saatler.
2: Salvador Dali.
1: Harikasınız, Salvador Dali tabii ki. Dünyanın en kalabalık ülkesini soruyoruz size. Neresidir?
2: Hindistan.
1: Tebrik ediyorum. Doğru. Hemen bir sesimiz var. Bir sesli soru yönlendiriyoruz. Dinleyelim bakalım.

0: Sorumuz, dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Höşmenin tatlısının ana malzemesini soruyoruz. Nedir acaba?
2: Peynir.
0: Harikasınız. Sait Faik Abasıyanık'ın en bilinen öykülerinden birini soruyoruz size. Ne olabilir? Pas dedik. Hemen bir videoya gidiyoruz. Bir görselimiz var. İzliyoruz bakalım ne geliyor.
3: Domates. Domates.
4: Ağam biraz bağırsana, sesini kimse duymuyor.
3: Ya bu ayıptır, milleti rahatsız etmeyek.
0: Evet efendim, izlediğiniz Nesli Çöl Geçen yönetmenimizin filminin adını soruyoruz size. Şener Şen'in oynadığı, çok büyük bir oyuncu kadrosu vardı.
1: Pas.
0: Peki geçtim. Satrançta çapraz hareket eden taşı soruyoruz. Harikasınız. Tüm kenarları ve açıları eşit olan dörtgene ne ad veriyor?

0: Dünyaca ünlü grubun adını soruyoruz acaba. Bu grubun çıkarabilecek miyiz adını?
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki. Samsun, Tokat, Çorum ve Yozgat ile çevrilen ilimizi soruyoruz size.
1: Çankırı.
0: Çankırı değil. Neresi olabilir?
1: Yozgat. Pas.
0: Peki, geliyorum hemen. Biraz önce dinlediğiniz türküyü seslendiren türkücümüzü değil.
1: Neşet Ertaş.
0: Neşet Ertaş, tabii ki Neşet Ertaş doğruydu. Sait Faik Abasıyan'ın en bilinen öykülerinden birini sormuştuk size.
1: Pas.
0: Pas diyelim. Peki, bir nesli çöl geçeni.
1: Züğürt Ağa.
0: Züğürt Ağa, doğru. Devam ediyorum. Dünyaca ünlü İspanyol grubunu sormuştuk size. Biraz önce sesimizi de dinledik.
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki, Samsun, Tokat, Çorum ve Yozgat ile çevrilen olan ilimizi soruyoruz.
1: Amasya.
0: Harikasınız. Ve son saniyede süremizi ucu ucuna yetiştirdiniz. Hemen ben bilemediğiniz iki soruyu yanıtlıyorum. Sait Faik Abasıyan'ın en bilinen öykülerinden birini sormuştuk. Ne olacaktı? Semaver olacaktı. Doğru yanıtımız. Bir sesli sorumuz gelmişti. Dünyaca ünlü İspanyol grubunun adı nedir demiştik. Gypsy King olacaktı. Biliyordunuz değil mi?
1: Evet, evet, hatırladım.
0: Son iki soru kaçtı. Sağlık olsun. 10 soruda 120 saniyede 8 doğru yanıt aldık sizden. Ve hemen Halime Hanım, hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Size dönüyorum. Sizin hadi için 120 saniyemizi kuruyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet. Leonardo da Vinci'nin ünlü eserinin adını soruyoruz size. Neydi acaba Leonardo da Vinci'nin ünlü eserinin adı? Sürenizi başlattık.
2: Pas.
0: Pas dedik. Peki. Avrupa Birliği'nin merkezini soruyoruz. Hangi şehirdedir?
2: Brüksel.
0: Doğru. Tabii. Hiç tedirgin olmayın lütfen. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim bakalım. Gelsin sorumuz.

0: Dinlediğiniz türküyü seslendiren kişiyi soruyoruz size. Bulabilecek miyiz?
1: Mustafa Keser.
0: Harikasınız, Mustafa Keser tabii ki. Keledoş yemeğinin ana malzemesi nedir? Van'a ait bir yemek soruyoruz.
1: Keledoş duydum.
0: Ana malzemesi.
1: Et mi?
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. 9. Hariciye Kuğuşu kimin eseridir diye soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir video geliyor. Seyrediyoruz bakalım.
2: Hoşçakalın.

0: Evet, izlediğiniz Çağan Irmak filminin adını soruyoruz size. Bayağı da yüksek gişeliydi.
1: Evet, çok duygusaldı. Issız Adam.
0: Issız Adam, harikasınız. Satrançta yatay ve dikey hareket eden taşı soruyoruz size.
1: Kale
0: tabii ki. İç açılarının toplamı 180 derece olan geometrik şekil.
1: Üçgen,
0: doğru yanıt. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz. Gelsin görüntülerimiz, seslimiz. İsveçli bir grubu soruyoruz. Dinlediğiniz İsveçli grup çok da bilinir.
1: Biliyorum aslında ama pas süren
0: gitmesin. Belki hemen bir Türkiye haritasını canlandıralım. Adana, Niğde, Konya ve Antalya ile çevrilenen ilimizi soruyoruz. Antalya, Niğde, Konya ve Antalya.
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki hemen gittim. Leonardo da Vinci'nin ünlü eserinin adını tekrar soruyorum size. Çok güzel bir kadın portresi.
1: Mona Lisa.
0: Mona Lisa tabii ki. Keledoş yemeğinin ana malzemesi diyoruz. Çok da...
1: Keledoş.
0: Hamur vardır içinde, et vardır. Un. Bir şey daha vardır böyle. Ay, çok da... Ekmek de, ekmeğin ana malzemesi
1: buğday.
0: Diyebilirim. Buğday tabii ki. Hemen gittim. 9. Hariciye Koğuşu kimin eseridir diyelim. Gelmedi.
1: Pas.
0: Peki. Çok güzel çıkarttık burada da. Sizde yaklaşık 2, 4, 6, 7 doğru yanıt aldık. 1, 2, 3 tane yanıtımız eksik kaldı.
1: Evet.
0: O eksikleri biz tamamlayalım mı?
1: Tamamlayalım.
0: Hadi
1: merak
0: tamamlayalım.
1: Ediyorum.
0: Efendim, 9. Hariciye Koğuşu kimin eseridir? Peyami Safa olacaktı. Doğru yanıtımız. Hemen gidiyorum. Dinlediğiniz İsveçli grup.
1: Kesin biliyorum, dur.
0: Tabii. Abba, Abba diyeceğim.
1: Abba.
0: Eyvah diyeceksiniz.
1: Abba.
0: Peki. Adana, Niğde, Konya ve Antalya,
1: evet,
0: ile çevrili olan ilimizi soruyorum size. Neresiydi?
2: Mersin.
0: Mersin olacaktı. Doğru
1: Mersin.
0: Yanıtımız. Peki nasıl yaptık? Kaçar puan topladık? Bir bakalım mı puanlarda
1: bakalım.
0: Nasıl bir durumdayız? Gelsin bakalım puanlarımızı görelim. Ve ikinci etabı da tamamlayarak üçüncü etaba doğru geçelim. Bakalım ikinci etapta nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada Halime Altuner 75 puanda bayağı bir 70 puan aldı. İlk etabı 5 puanla geçmişti kendisi. Erkan Bey ısrarla ben önde gideceğim dedi.
1: Yakalayamadım bir türlü.
0: İddiasını sürdürdü. Harikasınız. 155 puanla bu etabı tamamladı. Birinci ve ikinci etabı bitirdik.
1: Evet.
0: Ama esas şimdi butonlar devreye giriyor. Siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Hazırsanız üçüncü etaba geçiyoruz efendim.
1: Hazırız.
0: Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün üçüncü etabındayız. Çok da çekişmeli bir mücadele gidiyor. Tek kelime bulacağız. Fakat iki etabı geçtik. Henüz bir harf bulduk tablomuzda. Tablomuzu açıyoruz. Şu anda 55 soru üstünden istediğimiz soruyu seçebiliriz. Hemen hatırlatayım. 34, 39 ve 54 nolu sorularımız da video sorudur, sesli sorudur. Bunlardan destek alabiliriz. Ne yapıyoruz? Kimle başlıyoruz? Erkan Bey, sizle başlayacağız. Ama butonları lütfen ihmal etmeyin. Eller butonda. Seçen yarışmacımız değil, butona önce basan yarışmacımız şansını yakalayacak. Hazırsak başlıyor muyuz?
2: Başlayalım.
0: Peki. Halim Hanım, butonu elinizi yaklaştırın.
1: Evet, hazırım.
0: 10 saniyeyi başlattığım dakikada butona basmanızı rica edeceğim. Evet, kaç nolu soruyu açalım?
2: 28.
0: 28'e gidiyoruz. Gelsin bakalım 28 nolu sorumuz. Gürültü, patırtı, 10 saniye başladı. Kim basıyor? Tabii ki Erkan Bey bastı.
2: Takatuka.
0: Takatuka, harikasınız.
1: Evet.
0: Çok güzel. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız burada?
2: 22.
0: 22. Dikkat edin Halime Hanım. Bende olun. Elinize 3 harfli geliyor. Kenar. kim basıyor? Tabii ki Erkan Bey bastı.
2: Yan.
0: Yan. Doğru yanıtını da aldık. Halim Hanım, önce basın sonra düşünün. Bakın.
1: Evet.
0: Tek şey söylüyorum size. Önce düşünüyorsunuz, basmıyorsunuz.
1: Evet.
0: Önce basmanız lazım. Hakkı kazanın, sonra düşünün.
1: Dikkat Bakın. Edeceğim.
0: Hazır. Çünkü burada öbür türlü soru asla kapamazsınız.
1: Aynen.
0: Kaç nolu soruyla devam edelim Erkan Bey?
2: 12 olsun.
0: Rakibiniz de bayağı dişli. 12 Çok. Nolu soru geliyor. Negatif yüklü elektron benzeri bir temel parçacık sürenizi başlattık. Erkan Bey, ne olabilir? Süreniz belki... Ne olabilir? Bir yanıt alamadık. Bakın harf açacağız. 10 saniye tekrar başlatacağız. Eller butonda lütfen. Tek harf koyacaksınız. Ne olabilir? Basın önce. Basın. Sesli bir harf koyun. Alfabenin ilk başından.
1: Tau.
0: Tau doğru yanıt. Tebrik ediyorum sizi. Tau'ydu.
1: Ben de kendimi tebrik ediyorum.
0: Harikasınız. Doğru yanıtımızı aldık. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Bir soru seçin lütfen. Eller butonda, basmayı ihmal ediyorsunuz. Tekrar hatırlatıyorum. Tamam, kaç nolu soruyu açalım?
1: 11 ne seçelim, ne seçelim?
0: Kaç nolu soru olabilir? Mesela boş yerlere gidebilirsiniz. Destek alabilirsiniz. 34 olabilir. Bu arada isterseniz
1: olsun.
0: Video...
1: 34 İstanbul.
0: 34. Videonun soru ayrıca bir görselimiz var, izleyelim, arkasından devam ediyoruz hemen.
3: Kumbara mı? Kumbara mı? Ne oluyor lan? Öf! Hacı ne oldu buyur? Kumbara mı? Kime baktın? Kumbara mumbara diyorsun, yanlış söylüyorsun. Barış sen misin lan? Senin tipine ben.
0: Evet, izlediğiniz oyuncu ve komedyen kimdir? 10 saniye butona basalım, öyle düşünelim. Butona basın, öyle düşün. Evet, Halime Hanım, cevap hakkı sizde. Kim olabilir bu
1: Hakan. Isim? Hakan.
0: Evet.
1: Hakan.
0: Peki, eller yine butonda. Bakın, Hakan. Kaybetmediniz şansınızı. Eller butonda, basan kazanacak. 10 saniyeyi başlattım. Hakan. Kim? Tekrar Halime Hanım
1: Hakan.
0: Sizde.
1: Hakan.
0: Kim olabilir? Hakan
1: Yılmaz.
0: Harikasınız tabii ki, Hakan Yılmaz.
1: Hakan Yılmaz.
0: Hakan Yılmaz. Şifre harfte buldunuz. İki tane hem de. A ve Z harflerini yakaladınız. Şifre kelimeden. Evet. Halime Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 26.
0: 26 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 26'da ne var? Gelsin 26. Bakıyoruz. Lenin tarafından ortaya konulan Rus ekonomi politikası. Süreniz başladı. Ne olabilir? Hiç açılmamış bir yere gittiniz Halime Hanım. Neden öyle bir şey yaptınız diyeyim. Hem de çok zor bir soru seçtiniz. Evet. Üç harfli olmasına bakmayın. Bir harf açıyorum. Eller butonda. Acaba ne olacak bu? Süreyi başlattım. Hangi harfi koyacaksınız? Yarışmacılarımız tedirgin. Bekleyiş. Stüdyoda gergin dakikalar diyoruz. Bir harf daha bizden size hediye olsun. Biz açıyoruz. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harf koyacaksınız? Sürenizi başlattık.
1: Net.
0: Hangi harf koyalım? Ne olabilir?
1: Net. Net.
0: Net değil.
1: Net.
0: Peki. Tekrar başlatıyorum. Eller butonda, tek şey söyleyeceğim. Bakın. Para politikası diyor. Hangi harfi koymak gerekir? Süreyi başlattım. Erkan Bey kaptı.
2: Nef.
0: Nef değil.
2: Nez.
0: Nez de değil.
2: Ney.
0: Ney de değil efendim. Bakın. Tekrar küçük bir şifre veriyorum. Eller butonda. Diyorum ki tek harf koyacaksınız. Sürenizi başlattım. Para politikası. Pa. Erkan Bey.
2: Nep.
0: Nep. Doğru yanıt. Para politikası. P koyduk. Nep'ti. Doğru yanıtımız. Erkan Bey, sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 14 olsun.
0: 14. Gidiyoruz hemen 14 nolu soruya. Sorunuz geliyor. Yakanın göğüse doğru inen devrik bölümü. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Erkan Bey.
2: Klepe.
0: Klepe değil ama çok yakın bir şey söylediniz.
1: Klepe.
0: Ne olabilir acaba? Bir harfi biz açalım. Eller butonda. Kim basacak? Kim tahmin edecek? Süreyi başlattık. Ne olabilir?
2: Klapa.
0: Klapa. Tabii ki klapa olacaktı. Siz bir arada kaldınız. Klepe evet. dediniz. Klapa. Galiba son dakika süreniz yetmedi.
2: Kibarca söyle.
0: Klepe dediniz. Doğru, biz birebir yazılış olarak klepayı kabul ediyoruz ve sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 15.
0: 15 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 15'te ne arıyoruz? Arapçada ben anlamına gelen kelimeyi soruyoruz size. 10 saniyelik süreniz başladı.
2: Erkan Bey.
4: Ene.
0: Ah, Ene.
4: Ah be. Ah Erkan Bey.
0: Doğru. Harikasınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 13 olsun.
0: 13'e gidiyorum. 13. Bakalım 13'te ne arıyoruz? Bir şeyden hoşlanmaz veya sıkılır duruma gelme. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Halime Hanım. Evet Halime Hanım.
4: Sıkılma, bir şeyden.
0: Hoşlanmaz veya sıkılır duruma gelme.
4: Usanma.
0: Süreniz doldu Halime Hanım.
2: Bulmuştum sizi.
0: Bir harf açıyoruz. Bakın daha kaybetmediniz. Butona basarsanız butona karar
4: İnşallah
0: verecek.
4: Basacağım.
0: Hazır, süreyi başlatıyorum. Kim bastı? Erkan Bey kaptı yine. Buyurun
2: Usanma.
0: Erkan Bey.
2: Usanma.
4: Usanma.
0: Doğru yanıtımızdı. Evet, siz seçiyorsunuz. Halime Hanım butonu çok boş bırakıyorsunuz. Lütfen önünüzde bakın ve butonu boş bırakmayın. Evet Erkan Bey, kaç nolu soruyu açalım?
2: 23 olsun.
0: 23 bir video soru. Önce görüntülerimizi izliyoruz. Arkasından soru geliyor.

0: Evet, görüntülerde de izledik. Kazakistan'ın başkentini soruyoruz. Kim basacak, kim yanıtlayacak? Halim Hanım. Neresi? Ana ne? Ana neresi acaba?
1: Ana
0: Peki. Ama süreniz dolduğunda yanıt veriyorsunuz. Dikkat, el butona gidiyor. Biz bir harf açıyoruz. Hazırsak süreyi başlatıyoruz. Basan soruyu alır. Ve Erkan Bey aldı.
2: Astana.
0: Doğru yanıt efendim. Halim Hanım bana bakın. Monitörünüze bakın. O buton sizi. Siz biraz soruyu da düşünüyorsunuz.
1: Evet.
0: Önce bulup sonra yanıt vermeye çalışıyorsunuz. Erkan Bey oradan tabii hemen sıra sıra topluyor.
1: Erkan Bey işi çözdü.
0: Peki. O zaman sizinle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 11.
0: 11. Geliyor 11 nolu soru. Elde veya makinede işlenmiş süslü, şeritli olan süreyi başlattık. Buyurun Halim Hanım.
1: Misli.
0: Ne olabilir?
1: Kesin.
0: Peki. Bir harf daha açıyoruz ve eller butonda diyoruz. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak? Kim? Erkan Bey.
2: Pistüle.
0: Pistüle değil ama yakın.
2: Pistile.
0: Pistile de değil. Harikasınız. Pistüle. Eller butonda Halime Hanım. Dikkat edin. Önce basın sonra düşünün. Süreyi başlatıyorum. 10 saniye başladı. Halime Hanım sizde.
1: Pistoli.
0: Pistoli değil ama fistol.
1: Pistollu.
0: Tabii ki fistolu yanıtınızla doğruyu verdik ve son saniyede biraz reji desteğinde aldık. Doğru yanıt olarak fistoluyu kabul ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz Halime Hanım.
1: Evet.
0: Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Lütfen eli butondan çekmeyin. Kaç tane soruyu açalım?
1: Şimdi.
0: Emniyetli kıyılarda gidin. Bakın açılmış yerleri lütfen
1: 24.
0: seçin. 24. Peki, geliyoruz 24 nolu soruya. Lübnan'ın başkenti. Süre başladı. Erkan Bey.
1: Ah be Erkan Bey.
2: Beyrut.
0: Beyrut. Doğru yanıtımızdı. Aldık. Doğru yanıtı verdik. Bakın, 35'e birazcık daha tablonun aşağılarına inmeniz lazım. Harfleri bulabilmeniz için. Şiddetle öneriyorum. 37 öneriyorum. 35 öneriyorum. 53 öneriyorum. Bu arada 54'ü öneriyorum. Bunlar da video soru. Nasıl gidelim?
2: O zaman 37 olsun Kastamonu.
0: 37 Kastamonu. Gelsin bakalım 37 nolu soru. Eller butonda, izin onay. Ne olacak? Süre başladı. Halim Hanım.
1: İzin
0: onay verdi. İzin verdi. Onay verdi.
1: Çıkmadı.
0: Peki. Hiç merak etmeyin. Butonu sakın bırakmayın. Önce basın, sonra kazanın. Süreyi başlattım. Kim basacak?
1: İcazet.
0: Erkan Bey.
2: İcazet.
0: İcazeti aldı Erkan Bey. İki tane de şifre harf buldu. Şifre kelimemizden bugün sır küpüne gizlediğimiz kelimenin iki harfini daha açtı Erkan Bey. Hızla finale yaklaşıyoruz. Sizle devam ediyoruz. 54'ü söylemiştim video soru diye.
2: Evet.
0: Arzu ederseniz.
2: Olur.
0: 39'u isterseniz seyredebiliriz. 54'ü açalım mı?
2: 54 olsun.
0: Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra soruyu yanıtlayacağız. Gelsin bakalım, sesimizi dinleyelim.

0: Ki çok sevdiğimiz değerli bir arkadaşımız sevgili Aydilge'nin sorusunu şarkısını soruyoruz. Acaba şarkımızın adı ne olabilir? 10 saniyeyi başlattık. Sevgili Aydilge'ye de buradan kucak dolusu sevgiler olsun, selamlar olsun. Buyurun Erkan Bey.
1: Hadi koş.
0: Hadi koş değil. Bu koş değil, tam tersi diyeyim ben size. Öyle bir yardımcı olayım. Burada bir davet var. Sürenizi başlatacağım. Bir harf açacağım. Evet, süreyi başlattık ki Halime Hanım. Halime Hanım, ne olabilir? Bir yere davet. Bir çift arasında geçen bir duygu.
2: Aşka gel.
0: Aşka gel tabii ki. Sevgili Aydilge'mizin şarkısıydı. Aşka gel. Şimdi... Bir de şifre harf bulduk. G harfini açtık. Siz seçmeye devam ediyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Tekrar butonları hatırlatıyorum. Kaç dolu soruyla devam edelim?
2: 41.
0: 41. Gelsin 41 numaralı sorumuz. 4 harf geliyor. Siirt'in ilçesi. Süre başladı.
1: Eruh.
0: Erkan Bey, tebrik ediyorum sizi. Erkan Bey butona da öyle bir basıyor ki. Ya buton artık itiraz edemiyor Erkan Bey'e. Sizinle devam ediyorum. Kaç dolu soruyu açalım Erkan Bey?
1: Harf çıkmasını istiyorum.
0: Harf çıkması istiyorsanız yardımcı olayım. 53'e gidebilirsiniz mesela.
1: Rize'ye mi gidelim? Tamam, 53 olsun.
0: Peki, o zaman geliyor hemen sorunuz. Hazır mıyız? Eller butonda mı?
2: Oo,
0: çok... Tüccar efendim, tüccar. Süreniz başladı. Ne olabilir? Tüccar. Buyurun Halime Hanım. Hakkı bulduk ama düşünme payını aldı.
2: Ticaretçi.
0: Tüccar. Ticaretçi olmadı. Biz bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık? Son harfimiz neymiş? 10 saniyeyi başlattık. Başladı 10 saniye. Ne olabilir? Son harf ne?
2: Ne olabilir? Ne olabilir?
0: Eski bir kelime arıyoruz. Buyurun Erkan Bey.
1: Mütüccan.
0: Tüccar değil. Bir harf daha açıyoruz sizin için. Ve tekrar başlıyoruz. Ne olabilir? Başladı süremiz. Kim basacak?
2: Ah, hiç gelmiyor. Hiçbir şey. Bir harf
0: hiç
2: daha
0: gelmiyor.
2: Alacağız. Hiçbir şey gelmiyor.
0: Peki bir harf daha açacağız. Eskiden bir masalda da geçer adıydı. Bir masalda geçer. Tekerleme de pardon. Erkan Bey.
1: Bezirgan.
0: Bezirgan.
2: Aa,
0: bezirgan başı. Bezirgan başıydı. Evet. Bir de şifre harf açtık. B harfini açtık. Ve geliyoruz son sorularımıza. Hazırsanız son iki soruyu açıyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Evet.
0: Peki. Buyurun. Erkan Bey, siz seçiyorsunuz.
1: Harf açtırmak istiyorum ama aşağıdan kaç olsun?
0: Artık burada çok yardımcı olacağım çünkü son iki tane kaldı.
1: O zaman...
0: Erkan Bey, size bir de iki harf açarsam zaten yarışmayı direkt teslim etmiş olurum. Buyurun.
1: Tahmin yürüteyim.
0: Yok. Biraz sonra yürüteyim. Biraz sonra alacağım.
1: Tamam. 35 olsun.
0: 35. Peki gidiyoruz. Hemen 35'e. İki sorumuz kaldı zaten. İtalya'da bir yanardağı soruyoruz. Kim basacak? 10 saniye başlattım. 10 saniye başladı. Erkan Bey seçti.
1: Etna.
0: Etna yanardağı. Doğruydu. Son sorumuzu açıyoruz. Son yanıtımızı alacağız ve kelimeyi tahmine gideceğiz. Kaç tane soruyu açalım Erkan Bey?
1: 51.
0: 51. Geliyor 51 nolu soru. Canlının tüm özelliklerini taşıyan molekül. Kim basacak? Erkan Bey.
1: DNA.
0: DNA.
2: DNA.
0: Doğru yanıttı. Evet. Yaklaşık 17 sorumuzu, 17-20 soruya yaklaştık ve etabımızın sonuna geldik. İki harfimiz kaldı. Bir tahminimiz var mı?
1: Var.
0: Peki. O zaman önce ne yapıyoruz? Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Bakalım kaç puanla buraya geldik. Evet efendim. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap. İlk etapta Erkan Bey biraz arayı açtı.

0: ikinci etapta farkı korudu. Üçüncü etapta butonu güzel kullandı, yönlendirdi. Ve bakalım şu anda kaç puan topladık. Halime Hanım, Halime Altuner bu bölümde 115 puan topladı. Erkan Bey bu bölümde de 13 doğru yanıt yakaladı. Butonu çok iyi kullandı ve 285 puanda birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap sonunda 285 puan toplayarak ipi göğüsledi diyelim. Ve hemen soruyorum. Tabii ki birinci tahmin hakkı Erkan Bey sizde oluyor. Öncelikle cevap hakkı size geliyor. Bir tahmininiz var sanırım. Kelimeyi bulabildiniz mi? Burada şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bakın, kelimeyi doğru söyleyebilirsiniz ama bir önce yarışmanın içinde geçti biliyorsunuz benzeri bir durum. Hatta sorumuzu da hemen hatırlatıyorum size. Sorumuz neydi? Klapa'dı. Klepe, evet, demiştiniz. Şimdi benzeri bir hatayı burada yapmanız maalesef çok tatsız bir sonuç doğurur. Çünkü yanlış bir harf koyarsanız cevap hakkı, hem cevabı vermiş olursunuz hem de cevap hakkı Halime Hanım'a geçer. Halime Hanım lütfen dikkatli dinleyin. Henüz yarışmayı kaybetmiş değiliz. Ve sizi dinliyorum. Lütfen koyduğunuz iki harfi net telaffuz edin. Sizdeyiz.
1: Belagatsiz.
0: Bir daha.
1: Belagatsiz.
0: Hangi harfleri koyuyorsunuz?
1: Edirne ve Adana sırasıyla.
0: Edirne ve Adana harflerini koydunuz. Belagatsiz. Biliyor muyuz kelimeyi?
1: Belagat kelimesini biliyorum.
0: Peki, kelimeyi de biliyorsunuz, yakaladınız. E ve A harflerini boşluklara koydu Erkan Yamak. Çok da başarılı, güzel bir yarışma çıkarttı bu bölümde.

0: sözle inandırma yeteneği olmayan kişi anlamına geldi. Evet. Belagatsiz sır küpünün bu bölümünde sakladığımız şifre kelime. Gönülden tebrik ediyorum ve hemen gidiyoruz bakalım hangi okul bu bölümde kazandı. Okulumuza bakıyoruz efendim. Evet efendim, çok keyifli bir bölüm geçti. Çok güzel bir mücadele gösterdik ve hemen okulumuza gidiyoruz. Sevgili Erkan Yamak çok güzel bir yarışma çıkarttı. Birçok kelimeyi hatırladı, buldu ve hediyelerimiz Muş'a gitti efendim. Evet. Muş'ta Arpayazı Köyü Okulu'na gidiyor. Oradaki dostlarımızı, oradaki minik kardeşlerimizi, gençlerimizi, öğrenci dostlarımızı bu akşam tebrik ediyoruz bu bölümde. Peki sizin adınıza Van'da, Van kesinlikle kaybetmedi. Başka bir bölümde ama başka bir yarışmacımıza mutlaka oranın da hediyelerini, kitaplarını, İnşallah. Eğitim setlerini göndereceğiz. Oradaki dostlarımıza da ulaşacağız. Biz size verdiğiniz destek, katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Apara Kütüphanesi'nden bugünün anısına birer küçük hediyemiz var.
1: Teşekkür ederiz.
0: Her okuduğunuzda bizi hatırlamanız dilekleriyle.
2: Çok teşekkür Buyurun ederim. Efendim.
0: Tekrar teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Sizler de miniklerin gelişimine katkıda bulunmak isterseniz lütfen bize ulaşın. Sizi de misafir edelim, beraber yarışalım. Ama kaybeden olmasın, tek kazanan olsun. Onlar da minikler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.

Kuzu Grup Sır Küpünü sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değil.

0: mirastır, fikirdir, özgürlüktür, haktır, kurtuluştur, birliktir, para paylaşmaktır, adalettir, hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renov, Etiv, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır. Ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 1/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir. Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

0: Sen alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
1: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
0: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
1: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
0: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: İkinci birden vermişiz.
2: Tamam, hiç problem değil.
0: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ankara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: okul çıkışı gelir, formları alırsın.
1: Yalnız sorulara cevapları kendim vereyim de mi? Telefon edip kontrol ediyoruz.
2: Yok, biliyorum.
1: Paranı da anket başına alacaksın.
2: Tamam, hemen başlayabilir miyim?
1: Peki, al bakalım.
2: Sağ ol.
1: Sen?
3: Biz beraberiz.
1: Ha, iyi.
2: Ben formları doldurup getiriyorum o zaman.
1: Tamam, kolay gelsin, iyi günler.
2: Ha, sağ olun.
3: Sağ olun. Eda, ver bakayım sen bana şuna.
2: Ya, Furkan.
3: Beraber yapacağız biz belli ki.
4: Ya sen ne biçim doktorsun? İki gündür bir çocuğu sünnet edemedin.
5: Ya amca, benim suçum mu? Şu hale bak. Dün çocuk kaçtı, bugün yeğeniniz yatağa yapıştı, kalkmıyor.
4: O benim yeğenim değil.
6: Ya ağam, vallahi billahi çok kötüyüm diyorum ya. Kalkabilsem kalkacağım, kalkamıyorum yani. Doktor bey, tuzlu ayran var mı ya, bir çek.
4: Pelo, tut şunu ayağından, kaldırıp atalım.
7: Gerçekten mi?
6: Yok be oğlum, ne gerçeği ya?
8: Ne diyorsun sen ağam, yapma etme eleme oğlum.
4: Ya amca bir dur, sakin ol. Ya ne sakin olacakmışım. Haydi pehlivan.
6: Ağam etme eleme, dur çok kötüyüm diyorum la örümcekman. Ne diyorsun be sana? Ya ağam Allah aşkına yapma etme eleme, çok kötüyüm diyorum ya. Doktor bey.
8: La, dur diyorum lan.
7: Burası eminsin değil mi Sami? Ay biz gelmeden kesmeseler çocuğu.
5: Halim oyaladı oyaladı, yoksa kaçırdık.
6: Ya ağam Allah aşkına çok kötü.
7: Baba.
5: Halim hayırdır ya? Oğlum bu ne hal?
6: Ay Sami abi, neredesiniz Allah aşkına? Ya bir tansiyonum düştü. İyiyim şimdi, biraz iyiyim, iyiyim.
4: Ne işiniz var çocuğum burada?
7: Babam cancağının sünnetine geldi.
4: Neredeydiniz bu saate kadar? Bir başına bıraktınız çocuğu.
7: Dayı.
5: Yavrum geldik, yetiştik oğlum.
6: Ya ağam. Müsaadenle ya, ben dükkanda çocukları yalnız bıraktım. İyiyim, çok iyiyim, şimdi gitmem lazım, biliyor musun?
4: Mastikçiyi görecek, niye geldin ha Halim?
5: Ya kardeşim, yapacaksak yapalım şu sünneti artık, yeter ya.
9: Doktor bey, ben dayısıyım, yanında durabilirim değil mi?
5: Ay durun durun, ama Allah aşkına olay çıkartmayın.
7: Yok yok, hiç olay falan çıkmayacak.
6: Hah, ablacığım sen de gel istersen, hadi.
7: Can can, bak. Deden dayın yanında, tamam mı? Ben de kapının dışında. Hemen böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Camcım!
5: Hadi lan!
6: Hadi!
5: Hadi çıkar bakalım.
6: Kolay gelsin.
10: Bana bak, korkmak yok ha. Aslanım ben.
4: Pehlivan var pehlivan.
10: Aslan oğlum benim.
6: Ferda!
2: Halim!
6: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
6: Vallahi.
2: Halim hayırdır ya, apar topar kaçıp gitmişsin sen.
6: Ya örümcek malı zor kurtardık.
2: Kimden?
6: Cabbar ağanın kadrinden. Tutturdu pehlivanı sünnet ettireceğim diye. Ferda, sende bir değişiklik var ya.
2: Ha yo, öyle bir saçımı toplatayım dedim, hani hareket olsun diye.
6: He.
2: Halim biraz konuşabilir miyiz?
6: He konuşalım, gel gel buyur. Ne oldu ya? Kötü bir şey yok ya.
2: Yok yok. Yani inşallah. Senin bu Adana'ya gitmenle alakalı.
6: Ha Ferda.
11: Ya arayacağım dedin, beklemekten içim şişti ha.
6: Gel gel.
12: Hoş geldin ablam.
11: Hoş bulduk canım benim. Nasılsın güzel kız?
6: Gene ne var?
11: Ya bu türkücünün resmi silinmiş.
2: Türkücü mü?
6: Mustafa Keser.
11: He Mustafa Keser.
12: Hangi senin de ablam?
11: Ya hani vardı ya böyle yanak yana Mustafa bir yerde, ben bir yerde böyle Cumhuriyet altını gibi başım bir yerde. Ya sen şuna bir el atsan.
6: Ya ablacığım ben anlamıyorum o işlerden.
12: İçeride bilgisayarda yaparız ustam.
6: Heh yap oğlum. Gidin içeri, ne istiyorsanız yapın Cumali. Hadi ablam benim, hadi.
11: Kız bu saçlarla kimi yakacaksın, Allah seni kahretmesin.
6: Allah canım, Allah sen, tövbe tövbe. Cumali hadi.
12: Bu taraftan Allah.
11: Haydi haydi.
6: Hadi Cumali, hadi Cumali. Ya ben böyle patavatsız, böyle adamı zıvaradan çıkaran.
2: Halim akrabanız değil mi?
6: Ne akrabaymış ya? İnsanı kendi kanından soğutur. Tövbe estağfurullah. Ya kusura kalma Ferde. Ne diyordun?
2: Ha. Halimciğim bu Adana'ya dönmek konusunda.
6: Ha.
2: Sen karar verdin mi?
9: Hem verdim hem veremedim Ferda.
2: Nasıl?
9: Kolay değil. Ya şimdi anam orada, toprağım orada. Ya buralara da alıştım be Ferda.
2: Biz de sana alıştık. Gerçekten.
9: Sağ ol.
2: Halim, eğer kafan karışıksa...
7: Ya buna el kablosu mu ne lazımmış? Olmuyor.
9: Allah Cumali.
12: Bilgisayarcı yapar ustam.
7: Hadi sen bir gitsen.
9: Ben mi?
7: He.
9: Ya ablam işim var gücüm var, Allah aşkına bana ne senin resminden.
7: O zaman bu karamarsık gitsin.
9: Marsık mı? Gidemez, bu servise kalacak.
12: Feride abla yerini bilir ama.
2: Ben mi?
9: Oğlum karışmasana lan.
7: Vallahi sevdiğim kadar varsın ha.
2: Ablam.
7: Hadi Feride.
9: Ablam ilişmesene kıza.
7: Ya bir gidip geleceğiz, bu da bunsuz duramıyor ha. Ya sen de böyle hep agresifsin ha halı.
2: Tamam Halim, bir tatsızlık çıkmasın, biz gider geliriz.
9: Tövbe.
7: Hadi karanlık basmadan hadi.
2: Tamam abla.
9: Ferdi Allah aşkına kusura bakma sen buna ya.
2: Yok estağfurullah.
7: Hadi kuzum benim, hadi bak.
9: Tövbe estağfurullah, kusura kalma Ferdi tekrar.
7: Sana da iyi günler.
9: Hadi ablam, hadi. Tövbe ya. Vay be. Parayı ne zaman veriyorlarmış?
13: Hafta içinde herhalde.
9: Hafta içinde mi? Nasıl ya? Vermeseydin o zaman anketleri. Alalım o zaman onları biz geri.
13: Daha kontrol edecekler Furkan.
9: Neyi? Nasıl kontrol ediyorlar ki?
13: Ya adam en başta söyledi ya, formu dolduranları arıyoruz diye. Duymadın mı?
9: Hayır. Nasıl yapacaklar ki onu? Duymadım öyle bir şey.
13: İş yerinden arıyorlar. Alo? Evet benim. Anladım. Tabii, yok, haklısınız. Siz kusura bakmayın.
9: Hayırdır, ne olmuş?
13: Sayende işten atılmışım Furkan.
9: Sayende mi?
13: Anketteki telefonların yarısı sahte çıkmış.
9: Aa, Allah Allah.
13: Ya.
9: Nasıl ya? Hata yapmışlar.
13: Sen doldurdun değil mi formları?
9: Ya öyle birkaç tanesi.
13: Ya dedim işte, arayıp kontrol ediyorlar dedim.
9: Nasıl yapıyorlar ki onu?
13: Çok sağ ol Furkan, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol gerçekten.
9: Çok nasıl ya?
13: Teşekkürler sana. Çok sağ ol.
9: Eda.
14: İyiydi o, haber var mı?
9: Daha kimse yok.
14: İyi, misafirler gelince bana işaret et, mutfağa haber vereceğim.
9: Tamam.
14: Hadi.
9: Usta, soğuklar, mezeler hepsi hazır mı?
15: Hazır sanırım, çok iyi.
16: Yemekleri de hazır ettik.
9: Şu geceyi de bir alnımızın akıyla atlatsak.
2: Atlatacağız Samim abim, sen rahat ol.
16: Sen merak etme, atlatacağız.
15: Samim abi.
9: Hop, misafirler geldi. Geldiler.
15: Hadi.
7: Feride, pel pel bakma, rendeye devam.
2: Kapıyor mu abla?
9: Melia, ben servise çıkıyorum. Hadi arkadaşlar. Hadi.
2: Tamam Samim. Hadi bismillah.
14: Çıkacaklar hazır mı?
2: Hazır çıkıyor şimdi.
7: Hele ben yapacağım.
2: Aa, yapıyorum. Yasin abi.
17: Neco. Necati Bey, hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk Sami Bey.
17: Buyurun efendim. Buyurun değerli misafirlerimiz.
14: Buyur efendim.
17: Hanımefendiler, buyurunuz efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Hanımefendi buyurun lütfen. Eşinizin karşısına.
9: Ana Alicu, gene koştun geldin ha.
14: Ya ne demek abi?
9: Seyhan'la konuştum.
14: Şu ekmeklerimizi atayım da. Hoş geldiniz.
17: Menüler getir oğlum.
14: Hoş geldiniz.
17: Hanımefendiler, beyefendiler, buyurun hanımefendiler. İçinde bizim aşçımızın özel spesyaliteleri var. Buyurun hanımefendi.
14: Buyurun.
17: Efendim hoş geldiniz. Afiyetler olsun, iyi geceler. Oğlum Ali abine yardım et.
14: Al bir şey.
17: Olsun.
12: Tekrar hoş geldiniz.
7: Samim.
3: Her şey hazır mı Melia?
2: Şükür. Abim, bu arada babanla konuştum, kocayan gayet iyiymiş.
9: Ya biz nasıl unuttuk bu çocuğun sünnetini Melia?
7: Ya sorma dayı, açıştık ya. Boş ver.
2: Ablam ya, nasıl, acımış mı çok?
7: Çok ne acıyacak, ucundan acı.
2: Abi ben canım.
3: Samim abi.
9: Heh, soğuk.

0: Mert-chan, Mert-chan, Mert-chan, Mert-chan, Mert-chan, Mert-chan.
1: Ya uğraşma, konuşmuyor.
2: Yok, konuşur ama Cabbar amca.
0: Sabahtan beri denedik.
1: Böyle papağan olmaz. Yanlış kuş almışsınız.
0: Onu papağan dediler.
1: Olsa şimdiye konuşurdu.
2: Mert-chan sen iyi misin ablacığım?
0: İyiyim.
1: O koca bir pehlivan. Hiçbir şey olur mu ona?
2: Zaten iki güne geçecekmiş. Hiçbir şeyin kalmayacak ablacığım.
0: Bir şey dedi.
1: Tıskit.
2: Neden tıskit desin Cabbar amca?
1: Ya o kadar örgettik. Tıskit dedi. Ben duydum.
0: Mert-chan dedi.
2: Bana da Melia dedi gibi geldi ama.
0: Papağanım konuşuyor.
2: Ya gördün mü ablacığım? Ha?
1: Çabuk söyleme pehlivan. Hele bir fıskırt desin.
0: Konuşuyor. Mert-chan de bakayım.
3: Mert-chan, Mert-chan.
4: Gelsin usta, ızgara 2 dakikaya hazır.
5: Tamam abla.
6: Köyün balığı iyi gidiyor aramız.
7: O nereden çıktı abla?
6: Ne bileyim. Böyle bir yan yana dip dibe durmalar, bakışmalar falan.
7: Yok, o bugün öyle şey oldu diye. Yoksa konuşacaksa mı abiyle?
6: Konuşacak mı?
7: Hı. Kararımız kesin.
6: Gülüm yapma. Ya böyle ayrılmaz Seyhan, ikinizin de içi gidiyor.
8: Meliha, Meliha. Müşteriler nazı kulaklarında. Her şey harika, 10 numara.
4: Afiyet olsun bak. Etlerin 2 dakikası kaldı, tabaklar da hazır.
9: Hadi bakalım.
8: Dayı.
9: He?
10: Aziz Bey geldi.
9: Aziz mi?
10: Aziz Bey geldi, yanında bir kocaman bir grup var.
9: Hayda.
7: Ne yapacağız Sırma abi?
9: Bilmiyorum kızım, ne yapacağız? Ulan Aziz!
7: Abi!
11: Ya arkadaşlar, kusura bakmayın ha. Yeni devraldık. Şimdi birazdan halledeceğiz ha.
9: Aziz?
11: Tamam. Hayırlı akşamlar. Ya arkadaşlar tanıdık dedik, hep beraber bir yılbaşı yemeği yiyek.
9: Yerimiz yok.
11: Ya nasıl yok? 3 masa var işte. Hepimiz sarık.
2: Aziz Bey.
11: Amel Hanım.
9: Aziz.
11: Bir dakika. Müdür Mel Hanım, ben onunla konuşayım.
2: Sen Bey ne diyorsa o.
9: Gelmeden önce bir haber verseydiniz.
11: Kendi müessesemiz kardeşim.

0: olacak? Adam belasını arıyor.
1: Usta 10 kişilik daha yemek çıkaracak halimiz var mı?
2: Zor Samim.
3: Abim biraz meze var ama olur mu, kurtarır mı bizi?
4: Yok gülüm yok, öyle mezeyle olacak iş değilim.
5: Samim abi Özbek sizi çağırıyor.
0: Samim abi.
1: Aliço, Meryem, siz mezelere başlayın.
4: Yemek?
1: Yemeği ben bir şekilde halledeceğim.
0: Nasıl halledeceğiz abi?
1: Sen gel bakayım benimle oğlum.
0: Valla buraları falan böyle güzelce bırakmayın.
1: Masaları birleştiriyoruz, 10 tane kuvar açıyoruz.
0: Hayırlı sana.
1: Misafirlerini ağırlıyoruz Aziz Bey. Yemekler hazırlanıyor. Buyurun. Hadi oğlum, hadi. Kalkın, kalkın, hadi.
5: 5 dakikaya hazırladım.
3: Ablam ne yapacağız?
4: Vallahi bilmiyorum ne yapacağız.
3: Ama ne et var ne bir şey. Ne yemek çıkaracağız biz?
0: Tamam sakin olun, sen mal bulacak bir şey.
3: Nasıl bulacak?
0: Bilmiyorum, bulacak.
3: Bu da tamam.
1: Ya hadi Cumali, hadi Allah aşkına acele edin. Sanma abi bekliyor ya. Hadi Hamza Zübeyir.
5: Ustam kura en fazla 5 porsiyon çıkıyor.
1: 5 mi? 5 yetmez oğlum.
5: Ustam başka yok.
1: Ya yanına da başka şeyler koyun işte, hadi.
5: Ustam az biraz tas kebabı, pilav, turşu.
1: Tamam koy koy, onu da koy. Şalgam.
5: Şalgam istemediler ki ustam.
1: Oğlum senden mi istediler? Allah'ın cumalisi iş kuzarı. Allah Allah, hadi acele edin. Çabuk.
0: Vallahi geç kaldık, billahi geç kaldık ya.
1: Aman!

0: unuttum ya. Pardon.
1: Furkan.
0: Gelsene biraz böyle. Gel gel. Sen kızgın mısın hala bana?
1: Evet. Senin yaşından işten atıldım.
0: Ya ne işi ya? İş mi o be? Vallahi utandırma beni. Sana göre değildi zaten.
1: Of.
0: Tamam tamam. Dershane bulacağız daha sonra.
1: Hangi parayla?
0: Ya ben söz verdim, yardım edeceğim sana işte.
1: Bugün gördün nasıl yardım ettiğini. Teşekkür ederim.
0: Oo. Ya sen niye böyle suratını asıyorsun hep ya? He? Barıştık mı?
1: Hayır.
0: Nasıl hayır? Niye?

0: Cuma yüklen oğlum.
1: Halim abi nerede kaldınız ya?
2: Ya arkadaşın dükkanına uğradık, işkembe aldık.
1: İşkembe mi?
2: He, et de var da fasulye yetmeyince işkembe olur olur.
3: İçerideki durum nedir?
1: Vallahi müşteriler aç, herkes sizi bekliyor, hadi.
2: Hadi oğlum hadi yürüsene Cumali. Abel abel bakma be.
4: Yasin Usta ne yapsak, makarna falan mı haşlasın?
2: Ablam yettim.
4: Halim?
2: Yettim. Geldim Ferda, geldim. Cumali koy, mutfağa yardım et, koş.
4: Seyhan hadi o zaman, tabaklar servis. Tamam, tabaklar bende.
5: Halim. Seni Allah gönderdi kardeşim benim.
2: Yok ya sanma, bulur mu iş?
4: Halim vallahi Allah razı olsun ya.
2: Yok be Allah.
5: Hadi sen koş, yardım et Ali abine, koş.
4: Ya bu ekşi bir koku geliyor mu?
6: Ay evet, ne bileyim böyle bayağı geliyor yani.
2: He? İşkembe.
4: İşkembe?
2: He? Müşteriye işkembe mi vereceğiz? Yok be sanma abi. Ya biraz fasulyeden azdı bugün. Bu akşam idare etsinler artık.
4: Halimciğim niye idare etsinler? Burası Kızılay mı? İnsanlar yemeğe geliyor.
2: Bu işkembenin kralı hası misi.
5: Ya hadi buyurun.
2: Allah.
5: Enteresan.
4: İyi hadi.
2: Ayaklarıma kara sular indi be Ferda.
4: Vallahi Halimcim, sen olmasan biz bu geceyi atlatamazdık ha.
2: Yok be ya.
4: Yok vallahi öyle gerçekten.
2: Yorulduk da. Değdi be Ferda. Bir düşün. Örümcek bağın,

0: Melih ablam, Sam abi, Yiğido, Cumale, sen. Demek ki neymiş? Ben bu İstanbul denilen koca memlekette bir garip değilmişim.
1: Değilsin Hadim. Niye garip olasın ki?
0: Bugünlerde görüyorum ya. Bütün yorgunluğuma değiyor yani.
1: Peki şeyi ne yaptın? Karar verdin mi?
0: Gitmeye. Adana da benim doğup büyüdüğüm yer Ferda. Kan çekiyor da. Burada bir başka Ferda ya. Sam abim bugün geldi dedi. Sen bizim bir parçamızsın. Bizden ayrı değilsin. Sen bizdensin. Ayrı gayrı düşünme.
1: Öylesin zaten Halim. Sen bunu bilmiyor muydun?
0: Öyle de. Arada sırada duyunca insan kendini bir iyi hissediyor, biliyor musun? Sen de gelip sensiz biz ne yapardık falan deyince insan böyle biraz içine işliyor yani. Neyse ya, ben sizi bırakıp nereye giderim ben kızım, Allah Allah.
1: Gitme Halimciğim. Biz hep buradayız.

0: Sığınma abinde keyfine diyecek yok.
1: Nasıl olsa birazdan kıyameti kopacak.
0: Niye?
1: Konuşmayacak mısınız?
0: İnsaf Seyhan. Ha, iki dakika iyi olamıyoruz değil mi? İki dakika olmuyor yani.
1: Ha? Ali, dün gece sabaha karşı döndün. Bana yalan söyledin. Ne dememi bekliyorsun?
0: Seyhan.
1: Geç oldu. Ablamlar merak etmiştir.
2: Efendim, çok teşekkürler ederiz. Şeref verdiniz.
3: Her zaman bekleriz.
2: Oğlum, misafirlerimize şalgam verdin mi?
4: Buyurun. Ha. Vallahi çok sağ olun. Bize çok güzel bir Türk gecesi yaşattınız.
2: Aman efendim, şeref verdiniz.
3: Ayaklara sağlık.
4: Buyurun.
5: Esas sizin ellerinize sağlık Mel Hanım. Vallahi artık işkembe içmeye buraya geleceğiz. Misafirler bekler. Ben yarın gerekli bilgiyi müdüremizden alacağım.
6: Tamam, sağ ol.
2: Ya hanım. Ali. Canım kardeşim, bugün hayatımızı kurtardın.
5: Yok be abi, Allah aşkına. Ya iş güç bittiyse ben.
7: Hani bak, şu parayı al. Masrafını karşılamaz ama.
5: Bu ne ya?
7: Hanım.
5: Yok be sanma abi, Allah aşkına. Bırak koşun cebine.
7: Hanım.
5: Ya. Sen bugün bana sen benim kardeşimsin demedin mi? Kardeşler arasında paran laf olur mu ya? Bırak Allah aşkına.
7: Sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim.
5: Önemli değil abi. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin.
6: Yasin ustam, fasulyenin kalanını dolaba koydum.
4: Tamam abla.
2: Ustam. Zehra bacım, bak. Hepinizin eline sağlık. Bu gece hakkınızı ödeyemem ha.
4: Ne demek Samim?
8: Hele sen Meliha, hele sen nasıl ha, gördün değil mi o? O cibilliyetsiz Aziz'e pabuç bırakmadık.
6: He vallahi bırakmadık.
8: Arkadaşlar, hepinize cümleten iyi geceler.
3: Hadi iyi geceler, ellere sağlık. Hadi.
9: İyi geceler Feride abla.
6: Hadi iyi geceler Yiğit'ciğim. İyi uykular.
9: Sağ ol. Yiğit, ben geliyorum.
4: Tamam.
9: Abi.
6: Üstü açılıyor abla. Oy canım benim, kurban olurum şimdi, bu sünnetli mi oldu?
9: Öyle oldu öyle. Abi sen ver onu bana.
6: Ali yavaş.
9: Tamam, merak etme.
6: Hadi sen mi abicim, iyi geceler.
9: Hadi size de iyi geceler, hadi.
6: Sabah görüşeceğiz.
9: Tamam, hadi hadi Aliciğim.
2: Türk gecesi diye fasulye, işkembe ne varsa çıkardık. E'si bayıla bayıla yediler. Ya görsen dayımla gurur duyardın ha.
6: Yapma ya.
2: Eda, hadi gel kardeşini yatıracağız.
6: Geldim dayı. Baba. Baba. Ablam, hadi aşağı indirelim.
3: Babam hadi kalk, biz seni yatıracağız.
6: Hadi canım benim, gel. Yatsan bana iyice canım benim.
3: Feride, bir şey takıldı mı?
6: Tamam, biz iniyoruz.

0: Yok abi, Seyhan'dan ümit yok.
1: Nasıl yok?
0: Yok. Zaten kızın doğum gününe gittiğimi falan da biliyor.
1: Ya senin ne işin var doğum gününde oğlum?
0: Abi gittim işte, tamam.
1: Aliço, bak benim sinirlerimi oynatma. Şimdi siz bütün gün bu Seyhan'la beraber değil miydiniz? Otele beraber gelmediniz mi?
0: Geldik.
1: Ne demek ümit yok?
0: Abi olmuyor, yapamıyoruz.
1: Ali.
0: Ya Ali bırak işte ya, olmuyor, ayrılıyoruz.
1: Ya siz var ya.
0: Ya Semen abi.
1: Ya yettiniz artık ya, yettiniz artık, hadi.

0: Sam, bu ne? Doğru mu Sam?
1: Ali.
0: Bak, burada Seyhan'la Ali yazıyor.
1: Yazıyor.
0: Seyhan'la Ali
1: evliler Meryem, evlenmişler.

0: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli 29, Sakarya 30, Bursa 28, Balıkesir 27. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Konya 24, Kayseri ve Sivas 25, Nevşehir 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Aydın 33, Muğla ve Manisa 31. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Kahramanmaraş

32, Adana 33, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 24, Karabük ve Samsun 26, Rize 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 25, Erzincan ve Van 27, Ardahan 22. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Mardin ve Şanlıurfa 34, Siirt 37 ve Diyarbakır 33 derece.

Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız

0: Sam, bu ne? Doğru mu Sam?
1: Alia.
0: Bak, burada Seyhan'la Ali yazıyor.
1: Yazıyor.
0: He. Seyhan'la Ali...
1: Evliler Meliha'm, evlenmişler.
0: Nasıl, ne vakit?
1: Birkaç ay oldu.
0: Birkaç ay.
1: Ben de kızdım Meliha'm. Ya kızdım, aklım başımdan gitti. Bağırdım, çağırdım. Kulaklarını çektim. Ama gene çekeceğiz bak. Kıyamet koparacağız Meliha. Bu iş burada kalmayacak, tamam? Meliha. Meliha.

0: canım, bir şeye mi sıkıldın?
1: Ha? Ne oldu söylesene.
0: Ha canım benim.
1: Abla?
0: Ya tamam. Hele bir susun.

0: abi?
1: Bana abi deme Aliço.
0: Abi ne oldu söylesene ya.
1: Karagöz bir halt edermiş, ceremesini hacivat çekermiş. Sen de benim başıma kaldın Allah'ın pilotu.
0: Niye, kızdı mı?
1: Kızmadı. Kızsa zaten ikimiz bir olacağız, sizi kafa kafaya vuracağız ama yok, kızmadı. Garibim öyle sesini çıkarmadan kaldı.
0: Çıkarmadı mı?
1: Çıkarmadı, böyle kuş gibi kaldı Melihan, biliyor musun sen? Melihan. Nereye? Melihan. Ya dur. Melia.
2: Hava alacağım sanırım.
1: Ya ne havası bu saatte? Yürü yürü içeri.
2: Ev üstüme geliyor Samim.
1: Melia.
2: En yakınım Samim. Ya daha ötesi var mı bunun Allah aşkına? Ya benim burnumun dibinde, yani abla diye arkamdan oyun oynuyor.
1: Melia.
2: Yok. Ben hazmedemiyorum ben.
3: Seyhan'ım. Aa, ne oluyor? Seyhan ne arıyorsun? Kızım konuşsana Seyhan.
4: Yok.
3: Ne yok Seyhan?
4: Alyansın burada saklıyordun.
3: Aa, vallahi ben takmadım Seyhan. Aa. Ay abla biliyorum senin takmadığını.
4: E nerede o zaman bu?
3: Yok. Yok bilmiyorum, yok. Senin kutunda?
4: Vallahi bak ben bilmiyorum.
3: Abla vallahi yok. Abla yok. Abla nerede bu?
0: Ertuğ ne oldu, sen niye uyandın?
5: Papa Hanım konuştu.
0: Ne diyor?
5: Bilmiyorum, anlamadım.
0: Hani anlaşma, hani sen mi seni öldürdüm?
5: Söylemiyor.
0: Oho.
5: Geri mi götüreceğiz?
0: Yok, birkaç gün daha idare ederiz. Zaten boşver. Ali seni öldürürüm dese daha iyi. Duruma da uyar. Yürü, yılbaşı yarın çok işimiz var. Yat hadi. Hadi.
5: Gidelim.
0: Sana da.
2: Ben en çok babama üzülüyorum sen. Şimdi adam şu yaşa geldi. Üç evlat. Hiçbirinden yüzü gülmedi.
0: Gülecek Meryem.
2: Ablalık desen o da bir tuhaf iş. Mesela sen o canından daha yakındır diyorsun. O gidiyor en mutlu gününde senin yanında istemiyor.
0: Ya istemez olur mu Meryem? İstemez olur mu? Kız korktu, çekindi. Yanındaki de bizim Allah'ın akıllısı Ali. Artık bir cahilliktir, ettirir. Ama sen kahırlanma bak. Ben bu işe izin vermeyeceğim. Eğer benim adım Sam'se, ben de bu cahilleri durduracağım bak.
2: Durdurmasam. Benim sevenlere hürmetim çok büyük.
0: Meli?
2: Madem bir karar vermişler. Madem engelleri aşmış evlenmişler. Artık bize saygı duymak düşer. Ve babamı idare edeceğim. Artık siz de yalandan gelir istersiniz.
0: Seyhan'ım.
2: Ha Seyhan'ım.
0: Cebbara'dan.
2: Adet yerini bulacak, sonra da şanımızla bir düğün yapacağız.

0: Abla hadi kalk, abla hadi.
1: Aa, Mertcan gene ne var ya? Uyusana.
0: Ya olmaz, bugün yılbaşı.
1: Tamam işte ablacığım, uyu.
0: Cabbari'den daha harçlık verecek, hediye alacağız. Ya abla hadi, gıdıklarım bak. Gıdıklıyorum. Abla kalk.
1: Ya.
0: Ya kalk.

0: Ya anacığım Allah aşkına ne zaman gidecekmişsin? Hepsi bitti, türkü şarkı başladı şimdi ha.
1: Gidecek oğlum, o da bizi bekliyor.
0: Bizi mi?
1: Gelmiyor mu oğlum? Halim?
0: Anacığım ben kalacağım ya. Alışsın ben buralara be.
1: Orası da Adana, doğup büyüdüğün yer oğlum.
0: Anacığım öyle öyle de, burada da yıllarım geçti be. Baksam abi, Meliha abla, Tabiye, Ferde. Burası da benim yurdum be anam. Allah aşkına kalacağım, kalacağım.
2: Biz de kalalım mı Sahime yenge?
0: Ney?
2: Yarın yıldan hemen niye gidelim ki değil mi Halim kardeş?
3: Gülen dağım.
4: Ne var? Yeni yıla İstanbul'da gireriz. Zaten o Samim'in otelinde benim gözüm vardı. Böyle eğlenceli bir şeyler falan varsa gideriz değil mi Sahime yenge? Hey, yaşa Halim kardeş. Vallahi böyle felekten bir gece çalacağız ha Sahime yenge.
3: Katmer yer misin? Ben parmağımı yedim önce ama.
5: Geçen sefer Adana'ya yolladı. Bu sefer kesin kardeşlikten reddedecek beni.
4: Seyhan tamam bir dur bakın. Abla.
5: Abla nasıl oldun? İyi misin daha?
6: Bunu mu arıyorsun Seyhan?
5: Abla.
6: Biz burada kısmetimiz kapandı diye üzülüyoruz. Sen evli barklı kadınsın ha Seyhan?
5: Yok öyle evli barklı sayılmam ablam.
6: İmzayı attın.
5: Attım.
6: Heh. Bize haber vermedi.
4: Ya. Hayır ablam. Üzülmüş belli. Ben o açıdan dedim.
5: Ya abla dert bitmedi ki. Sen Şehnaz Hanım'la uğraştın. Sonra işte babamın kalp krizi.
6: Ya ben el miyim Seyhan?
5: Yok.
6: Allah aşkına bizim bu dünyada başka kimimiz var? Bak sor Feride'ye. Feride sen mesela kardeşinin nikahında bulunmak istemez misin?
4: İsterim ablam. İstemez miyim yani?
6: Ama ben Samim'le konuştum. Yalandan da olsa gelip isteyecekler.
5: Kim?
6: Aliler.
4: İsteyecek mi?
6: Evet tabii isteyecekler. İşte babama ele güne karşı karar verdim ben. Telli duvaklı düğün yapacağız.
7: Aliço. Aliço bugün mübarek gün Aliço.
8: Niye abi?
7: Yılbaşı.
8: Ne alakası var ya?
7: Ya otel için otel. Bu gece belimizi doğrulttuk.
8: Sen abi?
7: Aliço bak bugün tatava istemiyorum kardeşim tamam mı? Bu kızla evlisiniz. Melia'nın yanında öyle boşanıyoruz ayrılıyoruz bak sakın.
8: Abi.
7: Bak kız diyor ki Melia gelin isteyin diyor.
8: Ya desin bana ne? Abi çocuk muyum ben ya? Zaten bugüne kadar salak gibi evlendiğimi sakladım. Şimdi boşanıyorum onu da mı saklayacağım? Yok abi benden buraya kadar. Zaten çekip gideceğim.
7: Ha, git. Hiç durma git. Git bir de Melia'nın yolunu kes. Ona de ki biz boşanıyoruz de. Şöyle kalbine hün diye bir kalbine yazın kadının. Ondan sonra Cabbara'nın karşısına çıkarsın. Ona kalsa zaten hepimiz toptan kesecek. Sen böyle bir günde kıyameti kopart. Ben de gideyim o oteli kapatayım. Ondan sonra yemek mi yapacağım? Müşteri mi bulacağım? Sana mı bakacağım? O aziz belasında mı uğraşacağım?
8: Abi tamam bir sus tamam.
7: Kapıya bak.
8: Tam bakıyorum zaten kapıya.
6: Ali.
8: Yenge günaydın.
6: Canım börek sana.
8: Bana mı?
6: He. Ali ben sen kalbini çok kırdım Ali.
8: Yok yenge ne olacak?
6: Olmaz. Vallahi öyle olmaması gerekiyordu ama böyle oldu. Ama bundan sonra sen benim kardeşimsin. Bak bil ki senin bu dünyada artık bir Meliha ablan var.
8: Sağ ol.
7: Meliha.
6: Samim günaydın.
7: Kapıda ne duruyorsunuz? Oğlum içeri davet etsene.
5: Yok girmeyelim Samim abi.
8: İşleri var.
5: Yok be bizim ne işimiz olacak? Evde duruyoruz.

0: sus lan. Biraz daha besili gibi duruyor ha.
1: Oğlum koyun gibi seçme şunları. Kabaranı bulacaksın besili olan.
0: Kabarmıyor ki ustam bunda.
1: Sen kabartacaksın Cumali. Dükkanda öğrettim ya oğlum.
0: Ustam hani rezil etmesen beni.
1: Hadi bakayım hadi. Bak kendinin ruhuna ince ince hitap edeceksin Cumali. Hadi bakayım.
0: Ustam.
1: Hadi lan.
2: Kulu kulu kulu kulu kulu kulu.
1: Hadi lan.
2: Kulu kulu kulu kulu kulu kulu.
1: Bak bak kabardı kabardı. Bak bak şu işaretli olan işaretli olan ha. He o sevdi seni o sevdi.
0: Dur Mustafa.
1: Aferin. Cumali bir de şarkısı söylesene onu.
0: Ustam hani Gulguri'yi de söyledim onu söylemesen.
1: Allah aşkına oğlum. Bak yılbaşı ama neşeli olman lazım Cumali. Söyle söyle.
0: Kabaramazsın kabaramazsın kel Fatma. Annen güzel sen çirkin. Kabaramazsın kabaramazsın kel Fatma. Annen güzel sen çirkin.
3: Eda. Gitmiyor biliyor musun?
4: Kim? Halim abi mi?
3: Şşt. Dün akşam söyledi. İşte ben sessiz ne yaparım falan. Öyle güzel konuştu ki kurban olayım.
4: Ay Feride abla bak gördün mü? Ya biliyor musun? Bence o da boş değil.
3: Bana karşı? Yok o öyle şeyler düşünmez.
4: Neden?
3: Eda Halim başka türlüdür. Hani böyle yani o kimseye yan gözle bakmaz. İşte beni de ne bileyim böyle bir akrabası gibi. Bir kardeşi gibi falan görüyordur.
4: Hiç sanmıyorum Feride abla.
3: Bana bak beni boşuna heveslendirme.
4: Ya bir kere doğru dürüst baş başa kalmadınız ki. İki kelime laf etseniz. Birazcık çıksanız dolaşsanız.
3: Gülüm nereye çıkacağız?
4: Ya bugün yılbaşı Feride abla. Dışarıya çıkın alışverişe gidin. Sen bulursun bir şeyler. Ha?
5: Eda. Ha? Dayım bekliyor.
4: Tamam geliyoruz.
5: Hadi.
4: Hadi. Tamam. Hadi.
6: Börekler geldi. Dikkat çay var. Aman kapat dikkat.
7: Allah'ın bidonu. Diyor bir de otelin işletmecisi benim. Bak. Melih ablanız da müdür tayin etti.
6: Öyle mi? Yok gülüm ya. Ne müdür Allah aşkına.
7: Sanki otele müdür lazım. Bak.
5: Ama niye yapıyor bunu? Birbirimize düşürecek bizi. Anladınız mı? Öyle yağma yok. Biz bu gece hep beraber bak güzel otelimizde şahane bir gece tertip edeceğiz.
7: Halep oradaysa arşım burada. Ya herro ya merro. Odri meydan.
5: Evet abi.
7: Var mı başka diyeceği olan?
8: Ne dedi o?
4: Alarm söyledi.
5: Merto, sustu şunu.
4: Ne dedi, ne dedi?
5: Sen seni öldürürüm.
8: Feride.
4: Efendim?
8: Bu kuş beni taklit mi ediyor?
4: Yok ablam, kuş seni niye taklit etsin?
8: Öldürürüm dedi de.
5: Şu bir şey yapsam mı? Abi ben ne yapayım?
8: Sen mi? Sen mi öğrettin kuşa?
7: Yok aşk olsun Meryem orucuna. Oğlum bak Can. Oğlum bu hayvanın burada ne işi var salonda? Sen odana koyacaksın bunu. Hadi hadi şu.
9: Tamam abi. Tamam.
5: Gel buraya. Al bunu. Bak hala konuşuyor ya.
4: Abla gülme tamam gülme. Kızı yaptım onu.
9: Bir şey soracağım.
7: Ya kusura bakma Melian.
8: Anası kurban olaydı. Ferene de ferene. Aziz aç bakayım ağzını oğlum. Aç aç aç aç. Maşallah yarasın.
9: Ya pekmez yiyecek hal mı kaldı canım anam ya.
8: Şifa olsun oğlum. Bak hastalık kol geziyor her yerde.
9: Volkan sen önüne bak oğlum.
10: Emredersiniz Aziz Bey.

0: iki. Maşallah.
1: Ya var ya. Çocuklara malamat ettin canım anam ya.
0: Nedenmiş? Onlar da yesinler.
1: Ben bugün otele uğrayacağım.
0: Aman, aman Samim'le dalaşmayasın ha oğlum.
1: Yok anam, ticaret, ticaret. Ama Samim ticaretten anlamazsa yapacak bir şey yok.
0: Hadi hadi hadi, al bak bu da üç. Maşallah. Akşam geç kalmayasın ha. Halangil gelecek, unutma.
1: Yok, unutmam, unutmam. Sana ne hediye alayım?
0: Hiçbir şey be oğlum. Sen geç kalma yeter.
1: Geç kalmam, geç kalmam. Hadi bakalım. Volkan, beni mağazaya, anamı da çarşıya bırakıyorsun.
2: Tamam Aziz Bey.
0: Kusum, ıslanım ben.
1: Yanıyorum, yanıyorum ya.
3: Ha Ali, bak babama öyle pat diye söylemek olmaz.
4: Neyi? Düğünü oğlum.
3: Abla. Ha, ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Gerekirse ben kötü evlat olacağım. Ama şu dünya gözüyle sizi bir baş göz edeceğim.

0: tamam, yeni yıla nasıl girersen bütün yılın öyle geçer derler. Ben de bir karar aldım. Dikkat edeceğim. Artık bir yılımı daha feda edemem.
1: Ya kuş kadar beynin vardı, o da gitti Feride. Yılbaşı da neymiş? Nedir o gavur adetleri?
0: Aa, öyle deme babam. Sonuçta o da mı inanır? Yeni yılın ilk günü...
1: Ya bırak ya, haydi.
2: Baba, biz öteliğe gideceğiz. Bu gece orada bir yemek tertip edeceğiz, tamam?
3: Canım babam, sen de gelsen. Yalnız kalmasan burada.
1: Üç bacı, ne işiniz var sizin otelde?
2: Anlattık ya babam, dedik işte bir ortak işe girdik. Çalışacağız.
3: Para kazanacağız.
1: Ya sizin babanız yok mu?
2: Var babam da, şimdi sen kolay mı sanıyorsun bu zamanda? Bakayım, ikisi de göz önünde olacak yani.
1: Hemşire değil mi bu kız?
3: Ben mi?
2: Ben mi diyor ya? Seyhan, ben mi diyor ya?
3: Babam şimdi Mansuri'siz izine çıkmak.
2: O da bizle gelecek. Baba üçümüzüz.
1: Ben buradayım. Ben yılbaşı mılbaşı sevmem. Yemeğimi yer yatarım. O kadar.
3: Alo?
4: Ferda, hindiyi seçtik geliyoruz. Neredesiniz, otele geçtiniz mi?
3: Bizi birazdan otelde olur Salim. Ne hindisi?
4: Ya yok, sabah sabah abim istedi de akşama bir hazırlık varmış, bilmiyorum yani. Siz otelden ayrılmayın, tamam mı? Biz geliyoruz. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi Ferda.
5: Selam usta.
4: Sıkı tut ha.
5: Tuttum usta.
4: Hadi. Gel gel.
2: Seyhan, geliyorum.
3: Ay gülüm, sen de sağ ol vallahi yani. Babamın yanında iyi idare ettin.
2: Ben mi?
3: Evet, sonuçta biz bu işe beraber girdik Seyhan. İnsan biraz ablasını savunur.
2: Abla insaf, sen sabah yaptığını unuttun galiba.
3: Aa, ne yapsaydım Seyhan? Bir sonuçta yani ablacığım, ben biliyorum, bir tek sen bilmiyorsun. Kusura bakma onu deseydim. Zaten ablam perişan oldu habersiz evlendiğinizi duyunca.
2: Hala siz diyor ya, hala siz diyor. Ali ile sen planlamadınız mı?
3: Furkan da var Seyhan.
2: Aa.
3: İsteme işi ne oldu?
2: Aynı. Ablam gelecekler sanıyor.
6: Seyhan!
2: Geliyorum.
3: Ben çıkıyorum, yürü.
7: Ha Melihan, hazır mısınız? Hadi.
2: Hazırız biz, hazırız.
7: Abi ben şu dükkana bakıp geliyorum.
8: Oğlum kaybolma, akşam çok işimiz var biliyoruz.
7: Yok, işi halledip döneceğim.
2: Dur bırak, oğlan işine baksın. Yükü arttı.
3: Abla.
8: Kızlar, biz Melih ablanızla arabayı alıp geliyoruz, bekleyin ha.
2: Tamam abim, bekliyoruz.
3: Seyhan. Niye yüzün beş karış?

0: kızla gidiyor.
1: Ay Seyhan.
0: Yok ablam, onun aklında o kız var. Benim gözü görmüyor ki.
2: Leyla, dün bir hediye ayırtmıştık.
3: Ali Bey adına. Gelmiş efendim.
2: Çok iyi. Bana hatırlat, o hediyenin alınması lazım.
3: Alo, buyurun. Burada efendim. Bir saniye. Ali Bey.
2: Alo.
4: Alo. Ceylan. Müsait misin? Ya işin yoksa ben uğrayacağım bir iki dakika.
2: Yok, bekliyorum.

0: Samim, bu isteme mevzusunu düşündüm.
1: İsteme?
0: He, isteme. Şimdi öyle kaptı kaçtığından olmaz. Her şey usulüyle olacak. Bak, ailenin ağabeyisi olduğuna göre artık istemek sana düşer. Lokumdur, çikolatadır, vaka, ikisi de babama zarar. Çiçeğinizi alın.
1: Ya Cabbara bana kızımız vermez mi Elia?
0: Sen korkma, ben onu halledeceğim. Ya adam bari bir kızının mürüvvetini görsün Samim. Şu yılbaşı tantanası bitsin, gelin isteyin. Samim, sen iyi ki beni frenledin ha. Artık ben o sinirle ağzımdan ne çıkacaksa bilmezdim. Vallahi billahi. Gelin isteyin, bitsin gitsin.

0: Aziz Bey.
1: Hava Hanım.
0: Faturalar Aziz Bey. Bilgisayardan kontrol ettim. Otelin bir sürü borcu var.
1: Vay akılsız. Sanma ödememiş mi?
0: Yok efendim, ne ödemesi? Hepsinin tarihi geçmiş. Eğer ödemezsek yakında maliye gelir otele.
1: Konuşurken mangalda kül bırakma. Ödemeye gelince... Ya ticaret kimsen kim arkadaş ya?
0: Ne yapalım? Ödeyelim mi?
1: Biz hayatta madem yardım elimizi geri çeviriyor, kendi başının çaresine baksın. Otelde gece düzenliyormuş. Göreceğiz bakalım. Yardımımız olmadan oluyor mu, olmuyor mu?
0: Peki efendim.

0: Sami.
1: Abim bu ne?
2: Asmışlar keratalaya.
1: Sami abi sen misin o?
0: Vallahi yakıyorsun ortalığı.
2: Biraz şey çıkmış değil mi böyle?
0: Yakışıklı.
2: Aferin kızı var ya sen. Meryem.
3: Sami bizim bir şeyden haberimiz yok.
2: Ha bu sürpriz bu sürpriz. Yılbaşı sürprizi. O Aziz var ya bak, o Aziz bu resmi görsün. Bak buraya yazıyorum bak. Bize uzanan eli keseceğim. Melih.
3: Hadi Sami.

0: Ay kulu kulu yavrum ya.
1: Ali?
2: Cibret her hayırlı günler.
3: Halim hoş geldin ya.
0: Hoş bulduk.
1: Halim bu ne?
4: Hindi.
5: Tamam Seda.
3: Meli akşamki menü ya. Kestanene hindi var. Ya işte.
0: Sanma bugün çok iş var. Cumali kalsın çalışsın.
2: Sağ olasın diyelim.
0: Ha Cumali. Bu hindi sana emanet. Sanmam alana kadar sana zimmetlidir ona göre.
4: Tamam ustam.
0: Aferin oğlum.
1: Halim akşama bekliyoruz o zaman.
0: He inşallah geleceğiz ablacığım ben. Hadi Cümleten hayırlı günler ben kaçıyorum.
1: Cumali gel sana bahçeyi göstereyim.
0: Hadi bakalım. Hadi gülü gülü benim hadi. Hadi. Hadi Cümleten
2: hadi. Hadi Halimciğim güle güle.
3: Deli.
1: Halim?
0: Ya Feride korkuttun be kızım.
1: Ha yok ben korkutmak için yapmadım.
0: Sen de neden çıkacağın belli olmuyor ha.
1: Gidiyor musun?
0: Ha dükkana gidiyorum hayırdır.
1: Yılbaşı için bir şeyler alacaktım da hani vaktim varsa birlikte gidelim diyecektim.
0: He yok.
1: Yoksa önemli değil ben kendim giderim zaten valla.
0: Yok Feride tamam gidelim. Gidelim de çok sürecek mi?
1: Yok hemen alıp çıkacağım.
0: İyi hadi. Hadi o zaman gidelim. Gel.
3: Meli.
1: Sami ne hindisi Allah aşkına?
3: Hindi mi?
1: He hindi. Hayır bana sorsan bir kebap yapalım diyeceğim.
3: Meliha ne kebabı? Bugün yılbaşı. Hindi yenir adet.
1: Adet? Ay sen bırak Allah aşkına ya. Sen şuna biz sana sormadan karar verdik de rahatla tamam.
3: Meliha.
1: Bak Sami biz bu işe beraber girmedik mi?
3: Girdik.
1: He girdik. Anca beraber kanca beraber demedik mi?
3: Dedik.
1: He tamam bizim niye dünyadan haberimiz yok ben onu anlayamıyorum.

0: Cuman gel. İşte burayı bir yere bağla, olur mu?
1: Sağ ol Seyhan abla.
0: Ah canım benim ya. Çok da tatlıymış ha.
1: Ablam kader, ne yapacaksın?
0: Kader. İyi, ben yukarıdayım.
1: Hadi. Tamam ablam. Hadi bakalım aslanım benim. Sen akşama kadar uslu duracaksın. Cumali abini utandırmayacaksın. Tamam mı canım benim? Kabaramazsın kabaramazsın gel Fatma. Annen güzel sen çirkin. Kabaramazsın kabaramazsın gel Fatma. Şimdi, şimdi.
2: Küsmüyüz hala.
0: Evet.
2: Ya niye ya?
0: Aa, ne oldu?
2: Sana ne?
0: Beyefendinin yüzünden işten kovuldum.
2: Aa, ne biçim laflar onlara Meda ya?
0: Ne işi bu? Anketörlük. Yardım edeceğim dedi, geldi. Kapının önüne koyuldu.
2: Ya yapma ama. Bugün yılbaşı bak. Vallahi. Bugün sevenler kavuşur, küsler, barışır. Yapma.
0: Affet Meda.
2: Affet Meda. Yemeyeceğim bunu da.
0: Yeme.
3: Akşam ne yapıyorsun?
0: Hiç, buradayım. Patronlar dışarı çıkacak. Ben de işte bütün gece bebeğe bakacağım.
3: Bütün gece?
0: Evet, bütün gece.
3: Ha. Adresi versene. Sana hediye aldım. Eğer patronun kızmazsa gelip bırakacağım.
0: Bana bak, kafayı alıyorsan. Geleceğim. Ciddi misin? İyi tamam, veriyorum.
4: Şehnaz Hanım kendi payını Aziz Bey'e devretmiş.
5: Evet.
4: Bunun karşılığında da 50.000 lira almış.
5: Sen abinin borcu, o da otel için almıştı.
4: Tamam, ben okuyup inceleyeceğim. Hukuki bir boşluk varsa bir şeyler yapabiliriz.
5: Ya Ceylan, bizim bu borcu ödememiz zor. Ya bir mucize olacak ya da yasal bir yol bulup bu Aziz denen heriften kurtulacağız.
4: Ben elimden geleni yapacağım.
5: Sağ ol. Ben gideyim artık.
4: Akşam bir planın var mı?
5: He?
4: Yılbaşı programı.
5: Yok, oteldeyiz.
4: Belki çıkınca bir şeyler içeriz.
5: Biraz zor. Çok iş var. Bu gece oteli doldurduk doldurduk.
4: İyi şanslar.
5: Eyvallah.
4: Hoşça kal.
3: Cumali.
1: Sen abi, buradan bir şey geçti mi?
3: Ne?
1: Hareket eden bir şey.
3: Hareket eden ne?
1: Buldum Samim abi.
6: Samim abi, çam ağacını ne tarafa koyalım?
3: Meliham, nereye koyalım? Sen nereye dersen oraya koyacağız.
7: Samim.
3: Bak oğlum, bundan sonra otelin başı var ya, yengen, tamam mı? O ne derse o olacak bak. O bizim baş tacımız, o Meliha. Meliham.
7: Allah Allah, Allah Allah.
1: Samim abi, dansöz geldi.
7: Dansöz mü geldi?
3: Niye geldi dansöz?
1: Göreyim demişsiniz.
3: Ben görünmeli falan bir şey söylemedim yani. Sadece dedim ki şekilsiz birini yollamayın dedim, o kadar.
1: Bilmiyorum, lobide sizi bekliyor.
7: Samim, burası aile oteli. Allah aşkına ne dansözü bu?
3: Meliha, yılbaşı işte. Adet bu.
7: Adet?
3: Ya Meliha, bu kadar yıl sağ

0: 12'de bu millet kimi bekledi? Sen bir tane yılbaşı programı gördün mü ki dansöz olmasın?
1: Ay Samim.
0: Gel beraber konuşalım dansözle.
1: Gelmem.
0: Nereye?
2: Yok ben ne geleceğim? Benim işim var, gücüm var.
0: Fatih, nerede?
3: Ya vallahi sen olmasan Ferde, benim buraya gelmek aklımın ucundan gelmez ha.
1: Çıkmak lazım be Halim. Şimdi yılbaşı. Hani çam sakızı çoban armağanı. İnsanlar böyle küçük de olsa bir hediye bekler.
3: He. Ya anama alacağım da. O evdeki cadaloza ne alacağım onu bilmiyorum ben.
1: Gülendi mi abla?
3: He. Vallahi ben yani canımdan bezdirdi be. Şimdi tutturdu yılbaşı diye. Sen ne yapacaksın?
1: Ben mi? Hiç. Otelde oluruz biz.
3: Ben de.
1: Hadi ya.
3: He.
1: Aa ne güzel. Yeni yıla birlikte gireceğiz.
3: He. Ne oldu ya?
1: Ay ben şeyi unuttum. Herkese kırmızı şey alacağım. Adettendir. Yeni yıl ya.
3: He alalım.
1: Şey alacağım Halim.
3: Ya tövbe tövbe be. Aman Feride sen gir al kızım. Tamam, Allah tamam. Allah.
4: Gel.
5: Selamünaleyküm abi, hayırlı işler.
4: Aleykümselam, buyur.
5: Hatırladınız mı beni abi? Dün geldik biz anketör olarak. Eda Alacan.
4: Eda Alacan.
5: He ya.
4: Peki ben dün sizi işten kovmadım mı?
5: Kovdun ya. Valla sen dün bizi işten kovdun hocam. Ama şey benim yüzümden oldu ya hocam. Formları ben doldurdum. Sağlık işte. Yani belki hani Eda'yı tekrar işe alsanız.
4: Alamayız canım. Geçmiş olsun.
5: Abi valla kızın hiçbir şeyden haberi yok. Ben doldurdum onları. Gerçekten bak akşama kadar çalışırım abi. Para mara da istemem.
4: Kardeşim.
5: Abi.
4: Alamayız dedim.
5: Dedin de bak 100 tane, 200 tane, 3, kaç tane istersen doldurayım abi form ya. Gerçekten vallahi ben bir eşeklik yaptım. Hiç haberi olmadan benim kız arkadaşımı tekrar işe alsanız be abi. O formları nasıl kontrol ediyorsunuz ki siz? Arayarak.
6: İyi günler.
0: Size de hanımefendi. Bak aman abi yanlışlık olmasın tamam mı? Saat 8:30 dedim mi bekliyorum burada.
6: Tamam.
0: Hayırlı günler. Buyurun efendim güzel otel. Tabii efendim tabii mevcut yerimiz. Tabii şeref versiniz efendim.
7: Ya artist misin arkadaş ya? Bu ne hal?
3: Şunun suratına müşteri mi gelir? Şunun suratına bak.
2: Sağ ol Ayrıcığım, sağ ol canım benim. Yok bak sakın merak etme. Saat tam 7'de bütün yemekler elinde. Yok gecikme falan olmaz. Hadi anacığım hadi sağ ol.
1: Ne diyor?
2: Seyhan ilk işimizi aldık. 6 kişilik yılbaşı yemeği.
1: Vallahi mi abla? Oh.
8: Hadi hayırlısı olsun yenge.
2: Sağ ol ustam sağ ol. Seyhan. Feride'ye de haber ver. Allah'ım mahcup olmayalım.
1: Yok abla sen hiç merak etme. Hiç mahcup olmayacağız.
2: Hadi inşallah.
0: Leyla rezervasyonlar tamam mı? Otel neredeyse full.
2: Dansöz de geliyor mu Samim?
0: Ya Leyla sen halden anlayan kadınsın. Yani benim için değil otelin iyiliği için biliyorsun.
1: Samim abi biz de az önce catering şirketimiz olarak ilk işimizi aldık.
0: Aslan. Samim abi Aliço neredesin ya yırttık oğlum yırttık.
9: Aziz Bey yukarıda. Otelin müdürüyle görüşmek istiyorum.
0: Aziz mi? Ulan
2: Samim sen sinirlenme. Benim iyiliğim için değil. Otelin iyiliği için.

0: Mehmet Hanım.
1: Buyurun Aziz Bey.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Hayırdır?
0: Mel Hanım, bu sizin. Öyle ağam şahım bir şey değil ama ufak bir hediye, yılbaşı için.
1: Aziz Bey,
0: İçinde son bir mektup var.
1: Mektup?
0: Ya işte öyle 16 yaşındayken yazılmış bir şeyler. Rahmetli babam tayin oldu. İstanbul'a geleceğiz. Son gece oturdum, bir şeyler kaleme aldım. Sizin bundan haberiniz yok tabi. Nereden olsun? Sam'ın öbür mektupların hepsini yırtmış atmış. Geçen gün bunu buldum. Dedim, Aziz, oğlum, utanma. Bunca yıl sana gülmeyen talihin utansın. Çam sakızı çoban armağanı. Yeni yılınız kutlu olsun.

0: Sınma bile istemeye geliyormuşuz.
1: Ya kusura bakma, ablam evleneceğimizi yeni öğrendi. Ben öyle hemen boşanacağız diyemedim.
0: Yok, önemli değil. De ne yapacağız?
1: Bilmiyorum, söyleyeceğiz tabii. Söyleyeceğiz de.
0: Tam da günü değil mi? Tam yılbaşı günü. Ya Sema bir gün daha idare edin dedi. İstersen bugün söylemeyelim.
1: Hem ben o ara nasıl söyleyeceğimi de düşünürüm.
0: Yarın söyleriz.
1: Tamam.
0: Tamam.
2: Ya abim benim, Allah senden razı olsun. Sabahtan beri bunu arıyorum. Nereden buldun sen bunu?
3: Ne bulması? Parasını verdim, aldım.
2: Ya bırak abi, bu aynı bizimkisi.
3: Bırak Allah aşkına.
2: Abim bir gıdısının altına bakabilir miyim?
3: Gıdısına mı? Yürü git lan.
2: Abim bir bakacağım, işareti var.
3: Ya çekil.
2: Abim bir bakayım, aç bakayım gıdını sen.
3: Deli midir nedir ya?
4: Seyhan'ım tamam, ben yarım saatte oradayım. Şimdi çıkıyorum, vallahi bak merak etme. Hah. Hadi görüşürüz.
5: Ne diyor ya?
4: Halim akşama bir yemek çıkmış da işte, ablam, Seyhan, ben dışarı yemek yapacağız.
5: Aferin be Ferde, aferin kız.
4: At masada damlar be Halim.
5: Damlar ya, damlamaz bana babam, damlar. Sen şimdi benden ne istiyorsun bakayım, onu söyle.
4: Ne mi?
5: He, yılbaşı hediyesi.
4: Aman.
5: Ya söyle kız.
4: Ay vallahi yok Halim ya, ne gerek var?
5: İyi o zaman, pek. Allah Allah. Sen biraz az bekle burada. Ben bir dolaşıp geleceğim.
4: O zaman ben de sana alacağım.
5: Yok be ya.
4: Vallahi alacağım. Tamam. Şimdi ayrılalım. Yarım saat sonra burada buluşalım, tamam mı?
5: Ha öyle mi? Tamam. Tamam.
4: Bak,
5: İyi o zaman.
4: Unutma burayı.
5: He.
4: Hadi görüşürüz.
5: Hadi görüşürüz.

0: Nalia? Ne o elindeki?
1: Paket Sami.
0: Paket? Ne paket?
1: Küçük bir paket.
0: Aziz mi? Nalia?
2: Sami Bey, bir bakar mısınız? Yukarıda bir problem var.
1: Beyefendi.
3: Ya bu akşam yılbaşı, bir sürü rezervasyon var.
1: Lütfen bir gün olsun, idare edemez misiniz ama?
0: Aliço, ne oluyor ya?
3: Abi saati mühürlüyorlar.
0: Saati mi?
3: Ha, elektrik kesilecek.
4: Ödeme günü geçti.

0: Varsa başımız beladan kurtulmaz.
1: Buyurun efendim.
0: Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Ustam hayırlı işler.
2: Sağ ol canım.
3: Bir hindi alabilir miyim acaba?
1: Hindi mi? Vallahi hepsini sattık. Hiç kalmadı ben.
3: Yapma ya. Öbür kasap abi de öyle dedi ama.
2: Tavuk al.
3: Tavuk mu?
2: Bu saatten sonra hindi bulmam mümkün değil zaten.
3: Alama. Ustam beni öldürür.
2: Vallahi kusura bakma canım be.
4: Ferde, neredesin? Yemek katı mı?
5: Halilciğim, evdeye bakıyordum. Midem kazandı da.
4: Ya bir haber versen ya kızım.
5: Geliyorum Ali. Merdivenlerin oraya gelsen hemen iniyorum ben.
4: Hey, peki hadi tamam, bekliyorum hadi. Ha. Allah Allah. Ferde ya, hadi be kızım hadi ya. Alo Cumali.
6: Ustam söz ver kızmayacağım.
4: He sen söyle de ben garanti vermeyeyim oğlum.
3: Ustam hindi yok.
4: Yok mu?
6: Yok, kaçtı.
3: Sabahtan beri onu arıyorum. Yok.
4: Oğlum deli misiniz, divane misiniz siz? Ben sana o hindi oyun oynayasın diye mi zimmetledim?
6: Allah'ın dengesi. Akşama ne pişirecek ya?
4: Zararlı herif. Bana bak, o hindiyi bul Cumali. O hindiyi bulmadan beni arama. Tamam mı? Hadi, hadi. Hindi kayboldu diyor ya. Tövbe estağfurullah. Ya Ferde be, neredesin?
7: Yaşar. Sende jeneratör var mı güzel kardeşim? Ha? Ya yok, son dakika geldiler, mühürlediler ya. Bu otel akşam full dolu ağzına kadar. Sen bana gönder, ben sana yarın hemen iade edeceğim. Aslanım benim. Çaresiz kaldık Yaşa. Ha canım ciğerim. Hadi canım. Anlat. Sağ ol.
3: Ne diyor?
7: İşte balıkçı arkadaşlarla konuşacağım, ayarlamaya çalışacağım diyor.
3: Kızcağız da ilk defa bir iş almış ya.
7: Kim ya?
3: Seyhan. Akşam 7'ye kadar 6 kişilik yemek yetiştirmesi gerekiyor.
7: Orada 6 kişi, orada otelde 60 kişi kardeşim. Ya sizin durumla ne yaptınız?
3: Durumum yok Sam abi, idare et dedi, ne diyoruz?
7: Ya Aliço, çıldırtma insanı. Git konuş, bir adım at. Bu Melian lokum lokum diye dolaşıyor ortada bak.
3: E tamam abi, bugün ses çıkarmıyoruz ama yarın benden günah gider ha. Kusura bakma.
0: Seyhan,

0: makas biraz eskidi ama.
1: Ablam bu senin gelinliğin.
0: Aman evlenmemiş insanın gelinliği mi olur Allah aşkına? Bana nasip olmadı, artık sana kısmetmiş.
1: Ha yok ablam, olur mu öyle şey?
0: Bak hani beğenmezsen o başka tabii.
1: Yok beğendim, beğenmez olur muyum?
0: Bunun kumaşı Halep'ten geldi biliyor musun Seyhan? Babam bir arkadaşı vardı kaçakçı, o getirdi. Bunun bu işlemeleri var ya, hep elde böyle tek tek elde.
1: Abla
0: Seyhan, sen beni iste isteme. Ben senin ablan gülüm ya. Ben senin hep yanında olacağım. Düğünü de kendi elimle yapacağım. Canım kardeşim benim, böyle bir şey olmaz.
2: Çocuklar biz gidiyoruz. Servisi yapalım gelelim, tamam mı?
3: Tamam dayı.
2: Hadi siz bak, ya isterseniz evde kalın, isterseniz Cabbar dedeniz karşıda, oraya gidersiniz.
4: Mertcan zaten gitti, gelmiyor dayı.
5: Papağana tuz kıytlamayı öğretiyorlar.
2: Ya Ali çocuk, bana böyle duzsuz şeyler öğretmeyin be kardeşim ya. Vallahi şu papağana düşman edeceksiniz beni ya.
5: Yok merak etme Sam abi, ben de o iş, tamam.
2: Ulan Sam'im seni öldürürüm. Ya başka bir şey mi yok yani öğretecek hayvana?
5: Mert o işte.
2: Allah'ım yarabbim. Ha, Özcan hadi. Özcan! Ha! Ha! Ulan ne çabuk ya. Bu Yaşar var ya büyük, tamam sen kapa şimdi, tamam hadi. Bize bundan sonra karada ölüm yok, jeneratör gelmiş.
3: Oh be.
4: Dayı akşama yetişiyorsunuz.
2: Şimdi hareket edersek her şeyi yetiştirebiliriz, hadi Ali çok. Dayı bak, kardeşlerin sana emanet, tamam mı?

0: Tamam abi, anladılar.
1: Hadi,
2: İyi çalışmalar.
1: Hadi, sağ ol, sağ ol.
2: Halim.
3: Bu ne Ferda?
2: Yılbaşında kovboy olmak ister misin?
3: Ya sen geç kalmadın mı kızım?
2: Kaldım da bir fotoğraf alayım.
3: Ya Allah sen ne etsin be kızım.
2: Hadi gözümü seveyim.
3: Tövbe tövbe. İyi hadi gir kovboy Ferda gir. Tövbe estağfurullah ya.
2: Kolay gelsin.
4: Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş
3: kolay
4: geldin.
3: Gelsin, hoş
4: bir sonraki kare kaldı, sonra hemen izleyelim.
3: Tabii tabii. Allah'ım yarabbim.
2: Sami.
1: Hallettik Melia. Elektrik geldi. Otele gidiyoruz.
2: Oldu mu?
3: Oldu oldu. Sizin yemekler yetişecek.
2: Oh ya.
1: Otel kurtuldu otel.
2: Samim bak şu dakika çalışmaya başlasak ancak yetişeceğiz.
1: Nerede? Yemekler nerede?
2: İçeride ben getireyim.
3: Dur ben sana yardım edeyim.
2: Samim. Senin bu kardeşin Seyhan'ıma çok iyi bakıyor ha.
1: Bakıyor bakıyor.
5: Ben bir gideyim de.
6: Evde doğru düzgün bir şeyler yok. Makarna mı yapsak?
1: Mama uyar. Eda baksana dayımdır.
6: Ya neden hep ben bakıyorum?
1: Hadi Eda. Hadi.
6: Of. Ya Furkan.
1: Bırak şimdi Furkan'ı. Çabuk çabuk. Samim abi yanımdan geçti.
6: Sen ne yapıyorsun yine burada?
1: Sana kendimi affettirmeye geldim.
6: Oho!
1: Ya ne ohosu, bırak ohoyu. İşi geri aldın.
6: İşi mi?
1: Evet. Anket dünyası seni bekliyor kızım.
6: Nasıl?
1: Bırak şimdi nasıl. Boş ver. Hallettik o işi.
6: Ya Furkan bak yine bir şey karıştırmadın değil mi?
1: Ya daha nasıl karıştırayım ya? Hayır. Sabahtan beri 100 tane form doldurdum Eda. Forma girdim diyorum sana. İnanmıyorsan ara sor. Gerçekten.
6: Ya Furkan.
1: Ya Ayda abi. Yeni yılın kutlu olsun. Eda.
6: Yiğit bak Furkan. Yeni yılımızı kutlamaya gelmiş.
1: Abi ne haber? Çok özledim valla. Merry Christmas oğlum. Hadi kaçtım.
2: Seyhan. Vallahi çok şanslısın gülüm ha. Hocan çok yardımcı oluyor. Öyle abla.
7: Benim de elim her yere erişir ha. Bak Yaşar kardeşime bir jeneratör dedim pırt ikiletmedi. Öyle değil mi Ali Çavuk?
3: Öyle abi.
2: Vallahi eksik olmazsın sen.

0: Süleyman, kapıdaki ne ya?
1: Jeneratör sen mi abi?
2: Yeşen abi, jeneratör işine mi girdin?
0: Yok yok, balıkçı ya.
1: Jeneratör Aziz Bey yollattı.
3: Aziz.
0: Bu aracı alın hemen oradan.
4: Ya sen mi abi?
0: Benim o herifin malıyla işim olmaz kardeşim.
3: Misafirlere ne yapacağız Sami? Dünya kadar hazırlık yaptık.
4: Seyhan haklı, bu saatten sonra dönemeyiz abi.

0: Tamam Aziz Bey. Jeneratör çalışıyor.
1: Aferin oğlum.
0: Başka bir emriniz?
1: Özcan'la irtibatı kesmeyin. Söyle, uçan kuştan haberimiz olacak.
0: Tamam Aziz Bey.
2: Şiş yarabbim, hadi yarabbim, Allah'ım yarabbim. Şiş ya, şiş. Ustam beni öldürecek, şiş artık, şiş.
3: Meryem, bu jeneratör diyorum.
4: Evet Sami.
3: Bu Aziz'in nereden haberi oldu da yolladı ya?
4: Vallahi bilmiyorum.
3: Hayır, o gittiğinde daha memur gelmemişti de.
4: Sami, sen boş ver Aziz'i Allah aşkına. Bırak, unut, vakit dar. Hindiyi pişireceğiz, kesmesiydi pişmesiydi. Akşam olacak, hadi.
5: Cumali! Cumali!

0: Bismillahirrahmanirrahim. Geldim Sami abi.
1: Oğlum bu ne?
0: Hindi abi.
1: Hindi mi?

0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Cumali, insanı delirtme oğlum, bu ne?
2: Sami abi, sabahtan beri bu Allah'ın cezası indi arıyorum. Yok, gitti. Kaçtı.
1: Gitti mi?
2: Başka indi de bulamadım. Mecburen tavuk aldım.
3: Kısmerli Allah aşkına.
4: Çekiyorum. Çek.

0: telefonum. Alo. Seyhan'ım. Şimdi çıkıyordum vallahi billahi. Kız kurban olayım, bir yere takıldım da şimdi çıkıyorum. Yemin ederim yalan söylemiyorum. Tamam canım benim, hadi. Hadi canım.
1: İyice geç kaldın değil mi?
0: Yok, hemen çıkarsak yetişiriz Halim.
2: Artık kusura kalma kızım, benim yüzümden de oldu ha.
0: Olur mu Halim asıl, sen kusura bakma ya. Tüm gününü benimle geçirdin. Ben seni geç bıraktım.
2: Yok be kızım, ne geç kalacağım. Keşke bütün günler böyle geçse. Ömrümde hiç kimseyle böyle eğlenmedim yani.

0: Ne oldu?
1: Ablam yok.
0: Nasıl yok?
1: Yok, bilmiyorum, yok. Hem bu işi yapalım diye tutturdu, hem de sabah çıktı evden, akşama kadar sokaklarda. Şurada birkaç saat sonra yemek de yetiştireceğiz.
0: Neredeymiş?
1: Alışveriş merkezinde Halim'le beraber.
0: Halim'le mi? Niye?
1: Bilmiyorum. Yalnız kalmak istemedi herhalde.
0: Tamam ya, sakin ol.
1: Ay nasıl sakin olayım Ali? Daha ilk işimiz bu bizim.
0: Ya sen gir mutfağa, ben sana yardım edeceğim. Olmadı yemekleri de beraber götürürüz. Hadi.

0: testi pilav da geldi.
1: Vallahi Meloş abla yine döktürmüş ha.
2: Otele gitmedin, ne yapıyor Elivan?
3: Dayım çok çalışacak.
4: 12'ye doğru gelecekler ablacığım.
3: Keşke biz de gitseydik.
2: Alın bakalım çocuklar. Bunlar sizi.
4: Ne zahmet ettiniz Cabbar amca?
5: Çok teşekkür ederiz.
2: Al bakalım pehlivan. Bu da senin. Açsana.
1: Ver.
3: Dede, bu ne?
2: Kismet.
3: Kısmet mi?
2: Kismet.
5: Pehlivan kıyafeti.
3: Gerçekten mi?
2: Gerçekten ya.
3: Şimdi ben bunu giyince pehlivan mı olacağım?
1: Onun gibi bir şey.
2: Sünnete istedim ya, acele olduğu için yetişmedi. Samsun'dan bir arkadaşa diktirdim.
1: Hadi giy.
2: Ya giy de görelim.
4: Tamam. Dur, ben de yardım edeyim sana ablacığım.
1: Hadi.
4: Yürü.
5: Ya çok teşekkür ederiz.
2: Bir şey değil oğlum.
3: Abla Sami abiler nerede kaldı?
4: Cumali ile hindi almaya gitti. Hindi mi? Ne hindisi ya? Ablam kızma. Öylesine sordu.
6: Hayır yani o kız orada helak oldu Feride bu saate kadar.
4: Ama ablam yani ben de gittim hediye aldım herkese.
6: Ya ne hediyesi Feride Allah aşkına?
4: Şimdi alışveriş merkezlerini biliyorsun. Tabii oyalandık orada biraz.
6: Kimle?
4: Halim'le. Onda gittik ya.
6: Ya Feride sen bir bekar kızsın yani sonuç olarak.

0: Yolanda sözsünden yeni ayrıldı. Hayır yani Feride sürekli sarmaşık gülleri gibi yan yana, Allah aşkına bir acayip değil mi yani? Sen söyle.
1: Yok ablam, öylesine.
0: Ha. Niye geldi seninle?
1: Hiç, ben çağırdım yalnız kalmayayım diye.
0: Ya bak Halim de bizim canımız ciğerimiz, o ayrı da hani sen bir dikkat et. Bir ayağın denk al diye ben o yüzden söyledim yoksa.
1: Tamam ablam.
0: İyi hadi.
2: Alo Şehnaz, ben Samim. Nasılsın? Ya Dilara yanında mı, bir versen de konuşsam ha? Sağ olasın. Dilara, nasılsın benim güzel kızım? Gül yanaklım benim.
3: İyiyim, sen?
2: Ben iyiyim ya, seni özlüyorum, ondan başka şikayetim yok.
4: Bak ne diyeceğim sana, Merdo'nun, Yiğit abinin,
2: Eda ablanın, Meliha'nın, bütün kızların bak burada, herkesin sana selamı var ha. Sana bir küçük hediye aldım, onu göndereceğim, tamam mı? Başka bir arzun isteğin var mı? İyi yıllar kızım, sana da iyi yıllar.
1: Geç kaldık.
5: Ne oldu ya, geldik işte.
6: Aynur Hanım.
7: Buyurun.
6: Merhabalar, biz catering şirketinden geliyoruz. Siz Melih Allah'ım yemek siparişi vermiştiniz.
7: Canım verdik de, saat kaç oldu?
5: Ya kusura bakmayın, biz biraz geciktik.
7: Valla ben yemek işimi hallettim.
6: Nasıl?
7: Dışarıdan aldım.
5: Bize niye haber vermediniz?
6: Aynur Hanım, bu kadar yemek, ben şimdi bunları nasıl geri götüreyim?
7: Canım, bunu geç kalmadan önce siz düşünecektiniz. Yılbaşı bu. Bu kadar saat sizi bekleyecek halimiz de yok.
6: Ya haklısınız ama şimdi bizim elektriklerimiz kesildi. Biz de zor durumda kaldık.
7: İyi akşamlar.
6: Aynur Hanım.
5: Seyhan tamam.
6: Hanımefendi.
5: Ya Seyhan tamam, kadının umurunda değil. Yürü gidiyoruz.
6: Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız bu kadar yemeği Ali?
5: Hadi hadi.

Tamam üzülme ya. Olmadı beraber yeriz yemekleri.

0: Hazır mısın pehlivan?
1: Hazırım.
0: Haydi bre pehlivan.
1: Ne yapacağım?
2: Elense çekeceğim.
1: Elense mi?
0: Ya ver kolunu.
1: Hadi ver Tom.
2: Hadi. Ha.
3: Mert,
0: tamam, hadi bakayım. Kurt deli gibi ha.
3: Mert,
0: çakırma kuvvetini. Haydi.
3: Mert, can.
0: Göster kuvvetini, göster.
2: Hadi bakacağım.
1: Bravo, bravo.
0: Şimdi göstereceğim sana.
3: Mert, can.
2: Oğlum son kontrolle. Bak bıçaklar sağda olsun ha, dikkat et. Meryem vakit tamam. Misafirler gelmeye başlar.
4: Her şey hazır değil mi Sami?
2: Hazır ya. Neler atlattık bugün biz ya.
4: Cumali getirmiş şişmiş tavuğu bize hindi diye kakalayacak.
2: Ne yapsın çocuk? Halimin korkusu.
5: Gel.
2: Sami abi. Halim hoş geldiniz ya.
5: Hoş bulduk abi. Gel.
2: Nasılsın?
6: Kardeş başka kimse yok mu ya böyle? Kağıt alınmışıdır Mustafa Keser'dir falan. Niye böyle boş?
7: Kızım dur daha erken.
5: Ya kusura kalmayın artık bu böyle işte.
2: Estağfurullah.
4: Hoş geldiniz misafirler. Efendim. Buyurun.
5: Buyurun anneciğim sen de böyle.
8: Samim Bey.
5: Gene ne var?
8: Dansöz yok.
6: Dansöz mü?
5: Ne demek yok?
8: Biraz önce telefon açtı. Rahatsızlanmış gelemiyor.
5: Haydi.
7: Ya Samim. Bırak dansöz de gelmesi şart değil dansöz.
5: Melia ilan ettik. Eğlence var dedik. O başka bir yerden vuralım. Nereden bulacağız Halim? Yılbaşı. Bunlar altın madeni gibi. Ara ki bul.
4: Seyhan'ım. Sağ ol abla. Gülüm ne oldu?
9: Hiç. İlk işimizi kaybettik. Ya abla sabahtan beri neredesin Allah aşkına?
4: Gülüm bugün yılbaşı ya. Ben de öyle hediyeler aldım.
9: Baksana. Bu da sana kırmızı iç çamaşırı.
4: Ay abla. Sen mamime de baksır aldım. Gülüm yılbaşı be. Öyle güldüm eğlendim. Sen de bir kere hoş gör ablanı.
9: Halim'i kıskanmaya başlayacağım ha. Artık benden çok onunla eğleniyorsun sen.
5: Buyurun.
2: Ya tam kaçacak günü buldu.
7: Dansöz işte. Başka bir yerden iş aldı gitti.
5: Hay Allah.
6: Samim kardeş. Ben şarkı söylerim.
5: Ne? Ablam sen sus.
6: Vallahi bak benim bildir gibi sesim vardır. Sen beni bir çıkar sahneye. Söyle. Gülendam.
5: Ya sen karışma tamam sus.
6: Ay nedir Gülendam. Dansöz kaçmadı mı? Tamam işte ben de yardımcı olmak istiyorum. Söyle.
5: Sabah bir şey sen ya.
6: Söylerim.
10: Efendim, arabayı park edelim mi?
11: Yok oğlum, siz gidin evinize. Eşiniz dostunuz bekler. Ben kendim dönerim.
10: Aziz Bey, iyi yıllar.
11: İyi yıllar.
12: İyi yıllar efendim.
11: İyi yıllar.

0: Nasıl ha? Halim kardeş?
1: Beğendin mi?
2: Güzel güzel de bak, insanların işleri var, güçleri var. Başından aşkına, hadi masaya geçelim.
0: Yok yok.
3: Güzel okudu ha Melia, değil mi?
0: Vallahi kulak olarak benle yarışır söyleyeyim. Sen benim sesimle yarışamam Feridem. Mustafa Keser gelse onunla bile aşık atarım valla. Bir tane daha söyleyeyim mi?
3: Yok yok, gerek yok gerek.
2: Şimdi sanma abi, artık kusura kalma bu böyle.
1: Yok yok. Yok Gülendam ya, senden daha iyisini mi bulacağız?
0: Söyleyeceğim mi?
3: Söyleyeceğim, söyleyeceğim.
4: Sanma abi, misafirler geldi.
2: Cumali. Nereye kaçıyorsun? Dur bakayım, sen nereye gidiyorsun Cumali? Bir dakika.
5: Aferin pehlivan. Çok iyi iş çıkardın ha.
2: Mertcan pehlivan.
6: Çok yoruldun.
7: Kıyamam ben sana.
5: Pehlivan olmak kolay değil. Artık kısmet ki giydin mi geleceğin, elense çekeceğiz.
6: Mertcan hadi ablacığım, ben seni giydireyim. Cabbar amca, biz de artık gidelim.
5: Nereye?
2: Mertcan yarın erkenden kalkar.
6: Evet. Hem sizi de geç bırakmamış oluruz.
8: Ama ben yatmak istemiyorum.
5: Bak bacın haklı. Uykunu alman lazım.
8: Lütfen.
5: Haydi. Hem benim de uykum geldi.
6: Heh, bak gördün mü ablacığım? Her şey için teşekkür ederiz Cabbar amca.
8: İyi geceler canım dedem.
5: İyi geceler canım torunum benim.
0: Hadi bakalım.

0: Seyhan ama mutfakta elektrik kesildi demedin mi canım benim?
1: Dedim. Dedim de iş işten geçmişti abla, almış Aynur Hanım yemekleri.
2: Aman o da 2 dakika sabredememiş yani.
1: Abla iş bu, alır tabii. Millet de senin gezmeni tozmanı da bekleyecek değil yani.
3: Meliha.
0: Yukarıda işleri nasıl Sami?
3: 10 numara. Yemeği servis ettik. Gülendam aldı mikrofonu eline.
4: Bence bir daha da bırak bozu ha.
2: Gülendam ablam ya.
3: Meliha. Hadi geç oldu, ben sizi eve götüreyim. Çocukları da görürüm.
0: Tamam Sami.
1: Usta, mutfağı da böyle bırakacağız ama.
5: Tamam merak etmeyin siz.
1: Hadi cümleten iyi seneler herkese.
0: İyi seneler.
4: Abi ben kalayım.
3: Yok ya, gel sen.
4: Yok ya, boşver.
0: Ali sen gel şimdi, yılbaşıdır.

0: sen neler ablacığım?
1: İyi, sen neler abla? Saat 12 oldu mu?
0: Birazdan olacak.
1: Dayım gelince kısmetimi göstermeyi unutma.
0: Unutmam ama o kısmet. Kısmet değil.
1: Abim nerede?
0: O da birazdan gelecek. Hadi bakalım uyu artık. Merto bak, yarın sabah erken kalkmak yok, tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi.
2: Cambara ile bir güreş tuttular.
3: Bak.
2: Sonra kısmetimle uyuyacağım diye de tutturdu. Görsen çok. Bu senin mutlu yıllar. Yani küçük bir şey ama beğenirsen.
3: Nasıl oldu? Yakıştı mı?
2: Çok. Çok güzel.
3: Aa dur bir dakika. Ben de hediye aldım.

0: Babamın arabasından.
1: Şey, sağcısını alamadık tabii.
0: Yok, alma zaten, bu yeter bana.
1: Patronum.
0: Patron mu?
1: Evet, erken gelmişler. İyi, sen çabuk git buradan. Git. Tamam.

0: Halim vallahi sağ ol. Bütün gün gezdirdin beni, şimdi bir de yetmiyormuş gibi eve kadar bırakıyorsun.
1: Yok ya, ne olacak? Zaten zor kaçtım. Ya içime kıyıntı geldi bu Gülendam ablanın türkülerinden vallahi ha.
0: Şimdi o sabaha kadar mikrofonu elinden bırakmaz.
1: Ne dur biliyor, ne durak biliyor. Bir gönderemedik gitti ya.
0: Halim biliyor musun, yeni yıla nasıl girersen bütün yılın öyle geçer derler.
1: Yok ya, bırak Allah aşkına ya.
0: Vallahi. Halim inşallah 12'ye kadar otele yetişirsin. Şimdi Sami teyzem seni merak eder.
1: Sen bir şey demezsen ben şeye kadar kalacağım yani.
0: 12'ye?
1: He. Seninle vakit güzel geçiyor ya Ferde. Fasulyeyi seviyorsun, gülmeyi biliyorsun, halden anlıyorsun. Canım hiç sıkılmıyor yani. Senede geçecekse böyle geçsin ya. Vallahi çok güzel.

0: Kim Sami?
1: Ali'nin arkadaşı.
2: Seyhan.
0: Ali'nin.
2: Abi ben geliyorum.
0: Seyhan. Bu kim Gülü?
1: Sorma abla.
0: Ne sorma? Sorma ne demek Allah aşkına?
3: Ya yok bu şey ya müşteri. Ali'nin araba getiriyor da. Onun için gelmiş yani araba bir şey iş için geldi.

0: Ceylan ne yapıyorsun burada?
1: Hediyeni vermeye geldim.
0: Bu saatte?
1: 12 olmak üzere. Biraz daha beklersek yeni yıla beraber girebiliriz.
0: Ceylan. Hı. Senin başka kimsen yok mu?
1: Yok. Olanlar da umurumda değil zaten. Ya aklıma girdin işte Ali. Yolda kaldım, yardım ettin. Annemin hayatını kurtardın. Şimdi de aklımdan çıkmıyorsun.
0: Benim bir karım var.
1: Boşanmıyor musun?
0: Ya tamam da.
1: Tamam da ne?

0: Canın sıkılıyor. Mutsuzsun. Evlisin ama evli olduğunuz karın herkesten saklıyor. Hem beni görmek istemesen burada işinde söyler misin?
1: Hediyen.

0: Seyhan, ne işi bu gülüm gecenin bu saatinde, ben hiç anlamadım.
1: Ablam sorma dedim ya.
0: Hayır yani nasıl iş bu, ne sorma?
1: Sorma işte, sorma.
0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Vallahi ben hiç duymadım daha önce böyle bir şey.
2: Seyhan, bir dakika gelsene.
0: Sen gel abi, gel sen. Ben çıktım şimdi buradan.
3: Eda! Ha.
0: Gülüm sen bunu al, ben bir geleceğim.
3: Tamam hadi abi. Ya Meli
4: ablam
3: neler yapmış dayı ya.
4: Ya bu hani siparişler geldi ya, catering, metering. Bunların hepsini geri getirdik buraya. Yemekleri buraya. Çocuklar uyudu mu?
3: Mertcan yattı dayıcığım.
4: Uyudu?
3: O bir arkadaşını görmeye gitti.
4: Ha, hangi arkadaşına? Geldim. Oğlum neredesin sen?
5: Buradayım.
4: İyi yıllar. Hep beraber çok güzel bir yıl geçirmek dileğiyle. Çocuklar, alın bakalım bunları. Biletler.
3: Dayı.
4: Piyango bileti, yeni yıl kısmeti.
3: Sağ ol dayıcığım.
5: Dayım kispeti gördü mü?
3: Yok, daha görmedi.
4: Hah, Meliyam. Bak, bu da sen.
3: Ay, sen çok sağ ol.
4: Sağlıklı, mutlu bir yıl geçirmek dileğiyle.
3: Hadi inşallah. Çocuklar.
4: Oh. İyi yıllar Meryem.
0: İyi yıllar.
4: Meryem, ben yavaş yavaş otele döneceğim. İş bekler.
0: 12 olsun öyle git.
3: Ya evet dayı.
5: Ya zaten çok az kaldı.
3: Ya hadi kırma bizi.
4: İyi o zaman. Peri kızı nerede?
0: Oo, arkamızdaydılar, gelirler şimdi.
4: İyi. Şimdi ben Can'ı göreyim. Yanına gideyim. Ondan sonra peri kızı gelince masaya oturacağız ha?
0: İyi.
4: Hadi.
3: Ben de yardım edeyim sana Meryem.
0: Gel gülüm. Hadi. Bana kesin amorti.
1: Bana bir şey deme Ali. Ben ne zaman sana baksam bu kız bir yerlerden çıkıyor.
6: Hediye vermeye gelmiş.
1: Hediye mi? 12'ye 5 kala.
6: Evet.
1: Yılbaşı gecesi. Arkadaşla bir ziyaret. O kadar. Sen dalga mı geçiyorsun benimle Ali?

0: Alo.
1: Alo Feride. Feride benim Gülendam.
0: Gülendam abla?
2: Ha Gülüm benim.
1: Ya vallahi program daha yeni bitti, böyle heyecandan elim ayağıma dolandı kız. Ya Samim abin yanında.

0: teşekkür edeceğim bir ya. He? Alo. Alo. Allah Allah.
1: Çocuklar saat 12'ye geliyor.
0: Geliyor ha Sami.
2: Ya yeni yıla giriyoruz.
3: Hep beraber. Sami'm ya akşam yakarız diye ben maytap aldım. Yakalım mı dayı?
1: Yakalım tamam.
4: Ama tam 12'de.
3: Tamam. Yet az kaldı bak. Maytap şeyde televizyonun yanında kırmızı poşette.
1: Ben şimdi gidip alıyorum. Ben gelmeden yeni yıla girmek yok.
3: Yok.

0: Sevgili Mela, bu mektup sana son mektubum. Yarın Adana'dan ayrılıyoruz. Bir daha belki görüşürüz, belki görüşemeyiz. Mektubu sana olan sevgimi son kez söylemek için yazıyorum. Cevap vermezsen sen bilirsin. Eğer verirsen, bil ki dünyanın en mutlu insanı olacağım.
1: Ablam tamam, bak ben yanında değilim şu anda. Tamam, gidince aratırım. Şu 12'yi bir atlatalım be Gülendam ablam. Niye türkü söylüyorsun şimdi ablacığım? Tamam yahu, saat 12 oluyor diyorum. Bak 12 oluyor.
2: Nerede?
1: Saat 12 oluyor.
3: Ya oluyor da bunlar nerede kaldı?
2: Son bir dakika.
4: 59 saniye.
2: 58.
4: 57.
2: 56. Serkan.
5: 53. 52.
2: Bu ne?
1: Avukat. Dün görüştüm. Boşanmamıza yardım edecek.
6: Seyhan.
1: Ne Seyhan? Ayrılalım diye sen değil miydin? Bizi seven insanlara yazık Ali. Biz daha ne kadar kandıracağız bu insanları?
6: Boşanıyoruz.
1: Evet.
2: Nereye?
1: Karşıya.
2: Ne işin var Maçtakir'in evinde?
1: Babam yeni yıl ya.
2: Ya bir yeni yılda yeni yıl tutturmuşsunuz. Saat kaç?
7: 5, 4, 3.
1: Ya Melih abla, hadi sizi bekliyoruz.
7: 2, 1.
1: On iki.
2: On iki olmuş ya. Gir yatağına yat.
1: Ama babam, yeni yıla nasıl girersen bütün yıl öyle geçer derler ya.
2: Ya haydi ya, Allah Allah.
0: Gün gelir, kader bizi buluşturur. Gün gelir, olur ha, fikrin değişir. Bakarsın karşında yeni bir aziz olur. İsterse o gün kıyamet günü olsun. Seni o güne kadar seveceğim Mela.

0: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli 29, Sakarya 30, Bursa 28, Balıkesir 27. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Konya 24, Kayseri ve Sivas 25, Nevşehir 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Aydın 33, Muğla ve Manisa 31. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Kahramanmaraş 32, Adana 33, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 24, Karabük ve Samsun 26, Rize 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 25, Erzincan ve Van 27, Ardahan 22. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Mardin ve Şanlıurfa 34, Siirt 37 ve Diyarbakır 33 derece.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: İnsan hali başlıyor. Şöyle bir çayımızı koyduk. Siz de hemen alın. Başlıyoruz. Çok değerli konuklarım var.

İnsanoğlunun ömrü oldukça uzuyor. Yani işte Türkiye'de yaş ortalamaları 80'lere doğru gitmekte. Yani bedeni koruyoruz ama bir zihin ve beyin var ki işte onun sağlığı çok değerli. Acaba gerçekten bu bedenin ömrünü uzatırken beynimizi ve zihnimizi ona uygun bir şekilde zinde ve fresh tutmak mümkün mü? Beynimizi konuşacağımız harika bir

0: İnsan Hali programı başlıyor. Ama öncesinde tabii ki biz her programımızdan önce şu soruyu soruyoruz. Acaba geçen hafta neler demiştik? Ve her programın sonunda, bugün de yapacağım aynı şeyi, hocalarımıza diyorum ki önümüzdeki hafta İnsan Hali programı sizin hangi sözlerinizle başlasın deyip sözleri onlara bırakıyorum. Değerli konuklarımıza bırakıyorum. Geçen hafta Aslı Hanım ve Engin Bey, Aslı Bugay Sökmez ve Mehmet Engin Deniz konuklarımızdı. Bakalım neler söylemişler bu hafta için, programın başlangıcında neleri duymamızı istemişler. Ben sizden hızlıca önümüzdeki hafta program hangi cümlelerinizle başlasın onu rica edeceğim. Aslı'cığım senle başlayalım mı? Önümüzdeki hafta nasıl başlasın? Olur. Aslı bugün hangi sözleriyle başlasın?
1: Bugün aslında böyle affetme, öz şefkat, bir sürü kelime, olumlu kelimenin etrafına dolandık ama zaman zaman zorbalıktan da bahsettik. Hı-hı. Bence kendimize de zorbalık yapıyoruz. Yani kendimize çok olumsuz konuşuyoruz Mehmet. Yargılıyoruz, eleştiriyoruz. O yüzden öz şefkatin önündeki önemli çalılardan biri de kendimize çok kaba olmamız. Hmm. Eğer ben içimden suyu döktüğümde geri zekalı diyorsam, kendime hakaret ediyorsam, dışarıda da o sesi duyma olasılığım artıyor. Hmm. Çünkü kendimle öyle konuşuyorum zaten ben. Öz değerim yok. O yüzden de gelecek hafta şununla başlasın. Ben bu hafta izleyicilere bir ödev veriyorum. Seansa da bu ödevi veririm. Tamam. Bu hafta kendini yargılamama diyetinde olsunlar. Ve her yargıladıklarında kendilerine bir not alsınlar. Bir diğeri de başkalarını eleştirmeme ödevi. Hmm. O da yani yanlış sürdü diye eleştirmesin, saçı mavi eleştirmesin, bu ne biçim yemek yiyor diye eleştirmesin. Bunu içinden de yapmasın. Her yaptığında da yakalayıp yazsın. Eğer biz bu iki yargılama ödevi ve eleştiriyi azaltırsak kendi içimizde, işte 10'ken 0 olmaz ama 3'e bile düştüğünde çok daha ilişkilerimizde, özellikle de kendi içsel çatışmamız azaldığı için kendimizle diyaloğumuzda çok iyi bir iyileşme olduğunu görebiliriz. O yüzden ben bir ödev veriyorum.
0: Harika.
1: Sen de ödev kontrol yap bakalım.
0: Yaparım.
1: Nasıl olacak?
0: Ödev kontrolünden ziyade evet, ödevi uygulamaya çalışacağım. Ha. Çünkü ben de bundan çok fayda göreceğimi düşünüyorum. Mehmet Engin Deniz ne der? Bu haftayı bitirirken, haftaya başlarken ne duyalım orada?
2: Haftaya başlarken şunu diyebiliriz. İyilik hali ve huzurlu olmak, mutlu olmak lüks değildir. Bütün insanların hakkıdır. Dolayısıyla bunun için de mümkün olduğunca dostluklar, arkadaşlıklar kurmak, güvenli arkadaşlıklar içerisinde olmak ve çevreye duyarlı olmak için bu çaba içerisinde olarak
0: hayatımızı
2: devam ettirebiliriz.
0: Geçen hafta sorumuz kendimizi nasıl iyi hissederizdi ama iyi hisseden kim, hissettiği şey ne, hissetmeye karar veren hangi organımız, beyin dediğimiz şeyi iyi hissetmeye nasıl ikna ediyoruz? İyi hissetmek denen şey sadece bir takım nörotransmitterlerin fazla salgılanması mı? Yaptığımız şeyden çok bağımsız mı işliyor bu mekanizma? Yoksa nörotransmitterle falan alakası yok. Yaptığımız keyifli şeylere beynimizin verdiği tepkileri çok abartmamak mı lazım? Bunları beynin işleyişi üzerinden tanımlamak yerine sadece psikoloji kavramlarını tanımlamalıyız. Bu sorular tabii ki kafa karıştırıyor ama stüdyomda o kadar iyi iki tane hocam, o kadar iyi değerli iki tane dostum var ki aynı zamanda. Doçent Doktor İnce Ayhan, hoş geldiniz efendim. Tekrardan sizi stüdyomuzda görmek harika.
3: Teşekkür ederim Mehmet Hocam. Evet, Mehmet Hoca benim lisansımda da asistanlarımdandı. Burada olmak çok güzel. Çok teşekkür ederim davet için.
0: Bizi kırmadan geldiğin için biz teşekkür ederiz. Çok değerli. Senin çok iyi bilim insanlarını burada dinlemek benim için de çok öğretici oluyor. İnce Ayhan'ı dinlemek çok keyifli olacak. Ve Profesör Doktor Murat Kurt. Değerli hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ne kadar güzel sizi görmek.
4: Kesinlikle. Benim için de öyle. Çok zaman olmuştu.
0: Bayağı
4: tekrar
0: da
4: bir araya
0: geldim.
4: Sizin sıcaklığınızı hissetmek kesinlikle keyifli.
0: Sağ olun hocam. Eksik olmayın. Valla çok mutlu ettiniz. Kırmadan geldiniz. Burada şimdi beyin, zihin konuşacağız. Tabii çok geniş bir konu. Ama sizin bu alanda özel spesifik çalışma alanlarınız var. Hem onları detaylandıralım diyorum. Hem de bir yandan hiç beklemediğiniz sürpriz tatlı sorular sorayım istiyorum sizlere. Hayır, öyle şey yapmayacağım. Şöyle yapabiliriz ama. İnce hocam, bu görmeden algılama fenomeninden bahsettik. Nedir bu kör görüş olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz mevzu?
3: Aslında İşte bizim daha eski dönemlerde inanılan bu duyuların, duyguların, algıların, motor aksiyonların, karar verme mekanizmalarının, bunların hepsinin çok modüler ve birbirlerinden aslında bağımsız çalıştığı üzerineydi. Oysa bugün artık sinir bilimde biliyoruz ki bunlar çok girift bir şekilde tıpkı bir orkestranın farklı parçaları gibi beraber bilgiyi işlemliyorlar. Ben şu anda bu stüdyodayım. Bu stüdyoda hem bedenimle hem zihnimle buradayım. Ve öyle görünüyor ki insan bedeni ve zihni açısından en önemli olan şey de bir sonraki zamanda hangi aksiyonu almam gerekir? Ve bu hangi aksiyonu alacağım da tabii ki de benim ihtiyaçlarımla, hem bedenimin ihtiyaçlarıyla hem zihnimin ihtiyaçlarıyla, iyi olma halimle, motivasyonlarımla, güdülerimle, dolayısıyla çok farklı parametrelerle değişebilir. Algı dediğimiz zaman dış dünya. Yani benim aslında dışarıdan gelen sinyali içime alışım, bundan bahsediyoruz. Örneğin burada bir kahve fincanı var. Ve beyinde aslında bilgi iki yol üzerinden işlemleniyor. Bir tanesi bunu kahve fincanı olarak tanıyor ve semantik anlamını aslında hesaplıyor. O önemli çünkü o semantik anlam üzerinden direkt bir aksiyon paketi de onunla beraber geliyor. Bir kahve fincanıyla ne yapılır? Onunla işte kahve içilebilir, içinde su varsa su içilebilir. Ama ikinci bir yol ise bu kahve fincanıyla benim o kahveyi içebilmem için o fincana elimi, kolumu nasıl bir uzunlukta uzatmam gerektiği, o kahve fincanının mekanda nerede bulunduğu, kaslarımı ne kadar kasmam gerektiği, elimi ne kadar bir açıyla yaklaştırmam gerektiği gibi aslında o etkileşimin motor parametrelerini belirleyen yolak. Bizim genellikle bilincine vardığımız bu dünya o semantik anlamın işlemlendiği yolakta gerçekleşiyor. Ancak beynimizde çok ilginç olarak kısa yollar da var. Bu kısa yollar da retinadan bilgiyi direkt o daha obje tanıma merkezlerini bypass ederek aksiyon motor kortekse ileterek aslında algısal olarak o nesneyi görmeden de onunla motor aksiyona geçebilmemizi mümkün kılabiliyor. İşte reaktif olarak düşen bir şeyi hemen yakalayabiliyorum. Halbuki neyi yakaladığımın farkında olmayabilirim.
0: Onunla ilgili bir algı olmadan gerçekleşen bir şey oluyor.
3: Evet. Aynen. Bunun gibi. Ve biz bunlar aslında zombi davranışlar da diyebiliyoruz. Ancak bunlar tabii dış dünyadaki uyaranlar. Yani dış dünyadaki nesnelerle ben kendi beden formumda belli etkileşimlere geçebiliyorum. Bu kahve fincanını kavrayabilmem sadece o kahvenin fincanın formundan değil, aynı zamanda benim bedenimin morfolojisinden de kaynaklanıyor. Ama bir de tabii benim iç dünyam var. Ve iç dünyamda benim hazlarım, motivasyonlarım, güdülerim, açlığım, tokluğum. İşte onlar da iç sinyaller. Ve dolayısıyla hangi davranışı yapacağımı belirlerken bu iç uyaranlar ve sinyaller de aslında en az dış uyaranlar kadar önemli. Ve bu dolayısıyla da beyninde sürekli olarak böyle bir yarış içinde bunlar. Yani dış uyaranlarla benim kendi iç sinyallerim ve bir şekilde de bir kararı veriyor beyin ve o anda o davranış gerçekleşiyor. Kör görüşte işte bu zombi davranışlar dediğimiz grubun içine düşen Ve bizim işte görme korteksindeki V1 bölgesindeki bir hasardan kaynaklanan bir durum. Murat Hocam onun belki anatomik

0: teknik bilgilerini daha detaylı vermek ister?
1: Şöyle, bu ilk defa DB isimli bir vakayla tanımlanıyor, kör görüş. Bir deneysel psikolog tanımlıyor bunu 1970'li yıllarda. Enteresan bir vaka. Hastanın oksipital lob, beynin arka tarafındaki kısımda bir anevrizma gelişiyor ve ameliyatla oradaki kısmı çıkartıyorlar. Burayı çıkarttıktan sonra hasta da skotoma adı verilen dış dünyanın belirli bir kısmını görememe durumu gerçekleşiyor. Aslında sizin söylediğiniz gibi retina sağlam, retinadan duysal bilgiyi alıp ilgili görme merkezlerine ileten kısımlar da sağlam. Fakat daha üst düzeyde bilgi işleminin yapılacağı yerde bir hasar meydana geliyor. Ve o kadar çok deneysel çalışmalar yapıyorlar, görme alanı keskinliğini falan test ediyorlar. Hasta bir görme alanının belirli bir kısmını göremiyorlar. Bütün görsel ipuçlarını kapatacak şekilde deneyleri sürdürdüklerinde hasta çevrede bulunan uyaranları tanıyamıyor. Algılama dediğimiz bir şeyleri tanımak, evet, anlamlandırmak, yorumak. Yani karşılaştığı uyarıcıyı tanımıyor ama o uyarıcıya yönelik eylemlerini düzenleyebiliyor. Şimdi sözel olarak baktığınızda görmediğini söylüyor ama davranışlara baktığınız zaman tam zıttı bir şekilde gördüğünü rapor ediyor. Bu çok ilginç bir olay. Çok araştırmacı iyi. Bunun üzerine çok uzun yıllar çalışmalar yürütüyor. İşte o yıllarda, daha sonraki yıllarda tam sizin söylediğiniz gibi bu oksipital lobdan beynin iki farklı kısmına giden iki farklı yol tanımlıyorlar. Bunlardan birisi algılamayla bağlantılı, yani nesnenin ne olduğunu tanımamıza yardımcı olan bir yol. Hatta oraya bir komşu yolak daha tanımlıyorlar. Karşıdaki canlı, yani birey, organizma canlı olduğunda, cansız değil, canlı olduğunda onun niyetini de analiz etmek gerekiyor. O da tanıma içerisine giriyor. Yani karşıdaki bireyin sözel ifadelerinden bağımsız olarak onun duruşundan, onun postüründen tehditkar olup olmadığını, sevecen olup olmadığını analiz etmek gerekiyor. Çok iyi. Yani bu da algılamayla bağlantılı bir yol. Hatta buna sosyal biliş ya da zihin teorisi falan diyorlar. Sonradan tanımlanan bir yol. Evet. Bu vakada ne yolunda hasar var ama nesnelerin belli ki nerede olduğunu analiz ediyor. Dolayısıyla buna bağlı olarak hareketlerini de düzenleyebiliyor. Daha ayrıntılı bakıldığı zaman aslında o V1 denen yerde gelen uyarıcılar parçaları, renk, şekil, hareket tek tek analiz ediliyor. V2'ye geldiği zaman bunlar birleştiriliyor. Daha ileri aşamada bu kategori bilgilerinin yer aldığı temporal lob diye tanımladığımız kısımda ki bilgilerle birleştirilerek algılama olayı gerçekleşiyor. Şimdi DB'ye baktığımızda bir sürü deney yapmışlar dedim ya, hasta gerçekten de nesnenin nerede olduğunu göremiyor. Deneyler de bunu ortaya koyuyor. Ama hareketlerini düzenleyebiliyor. Evet. Tam sizin söylediğiniz gibi pas geçtiği yolaklar var. Evet. Belli ki ne yolağı bozulmuş.
0: Pulminer, evet. Kolikulus vesaire.
1: Evet. Subkortikal yapılar korunmuş. Evet. Oradan nerede yolağıyla bağlantı gibi. Şimdi bu gerçekten algılamadığı anlamına mı geliyor? Yani algılamak eğer bir şeyi doğru tanımaksa, hı hı, o zaman bu kişiyi tanımıyor. Fakat orada bir nesne olduğuna ilişkin muhtemelen bu korunmuş olan daha alt kortikal yapılar aracılığıyla tanıyor. Deneylerin sonunda bir gün hasta şunu söylüyor. Araştırmacı ona bir sürü bir şey gösteriyor. Görmediğini söylüyor ama ışık ortadan kalktığında o ışığın yansımasının devam ettiğini söylüyor. Deneysel psikolojide buna art imge diyorlar. Yani işte farklı renkleri gösterdiğinizde o farklı rengin bir yansıması, evet, nesne gözünüzün önünden kalksa bile devam eder. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Gözleriniz kapalıyken kadife bir cekete dokunduğunuzda elinizi oradan kaldırdığınızda o his devam eder. Aynı şekilde hastada da böyle bir durum yaşadığını rapor ediyor. Deneysel psikoloğa ve o da yine deneyler yapıyor. Farklı büyüklüklerde nesneler gösteriyor. Bu nesnelere bağlı olarak onun

0: bir koku, belki bir ses,
1: evet,
0: belki bir o bir titreşim. Bunların evet, da hepsini hesaba katarken belki bahsettiğiniz o imajlar oluşmadan da bir görsellik kazanıyor olabilir diğer uyaranların evet, etkisi.
1: Şimdi algısal süreçler sadece görme görsel sistem değil, üzerine değil, değil, değişik duysal sistemlerden gelen bilgiler üzerine biz, hı-hı, algı inşa ediyoruz. Hatta, hı-hı, temporal lobda sizin de bildiğiniz gibi böyle çok farklı duysal kanallardan gelen bilginin işlemlendiği, evet, bir merkez var. Yani, hı-hı, orada artık birleşiyor. Temporal lob bu için ana üslerinden bir tanesi. Yani orası hasara uğradığı zaman nesne tanınmıyor. Agnozi, hı-hı, denen bir durum gerçekleşiyor. Ama bu deneyleri yaparken zaten diğer duysal ipuçlarını yok ediyorsunuz.
0: Yok ediyorsunuz.
1: Yok ediyorsunuz. Örneğin yüz tanıma bozukluğu vardır. Yüzleri tanıyamaz. Benim bu böyle gördüğüm enteresan bir vaka oldu. Çok nadirdir bunları görmek. Çünkü diğer farklı duysal ipuçları devreye girdiği zaman kişileri tanırsınız, yüzleri tanırsınız. Tabii. Yüzleri nereden tanırsınız? Sesinden tanıyabilirsiniz.
0: Tabii.
1: İşitsel bir uyaran. Dokunarak tanıyabilirsiniz.
0: Tabii.
1: Yani yanakları dolgundur, keskin bir yanağı vardır vesaire, dokunarak tanınabilir. Kişinin kendisine özgü kokusu vardır. O koku aracılığıyla o kişinin kimliği tanınıyor olabilir. Bütün bedene ilişkin ipuçlarını ortadan kaldırdığımızda, hı-hı, yani hastanın karşısına kızını koyduk. Kızıyla benzer kiloya sahip. Hı-hı. Ondan sonra benzer kıyafetleri giymiş ama hiçbiri gülmüyor, gülümsemiyor vesaire. Oturttuk hastanın yüzünü, hı-hı, hastayı çevirdik ve tanımasını istedik. Kızını tanıyamadı.
0: Tanıyamadı.
1: Bu bir nesne tanıma bozukluğu ama çok spesifik bir şey. Yani yüz tanıma, evet, bozukluğu gibi bir şey. Bu kör görüş değil. Kızının, kesinlikle, nerede olduğunu analiz ediyor. Kızı hareket ettiği zaman kızını tanıyor. Kızı gülümsediği zaman onun kızı olduğunu biliyor. Yani diğer görsel ipuçlarından yola çıkarak da onu tanıyabiliyor.
0: Çünkü yani insanoğlunun aslında hayatla kurduğu ilk bağ annesinin yüz ifadesi üzerinden, evet, bir bağ. Çünkü hayatta kalması için aslında bebeğin ilk öğrenmesi gereken şey annesinin duygusunu takip edebileceği belli, hı-hı, ipuçlarını tanımlamak. Yani çocuğun hayatta kalması için en başta annenin, hı-hı, kaygısız, az stresli ve öfkesiz olması, hı-hı, lazım. Ve çocuk da aslında o gülücüyü atarken, hı-hı, ya da işte belki o yemeğin, kaşıktaki o yemeğin ağzına girmesini engelleyerek aslında temelde annesinin duygusu üzerinden bir egzersiz yapar. Bu en temel bilgiye sahip olmamak gerçekten ciddi bir durum gibi gözüküyor. Yani yüz okuma becerisine sahip olmamak.
2: Burada aslında Molinö'nün sorusu vardır, felsefi. Hmm. Molinö şey der, diyelim ki doğuştan kör biri var ve sadece nesneleri taktil, yani dokunarak tanıyabiliyor. Dokunarak bilebiliyor. Hmm. Ve diyelim ki gözleri bir şekilde açıldı. Daha sonra sadece görerek daha önceden dokunduğu objelerle bağlantısını kurup onları yine tanıyabilir mi?
0: Cevap hayır.
2: Cevap hayır.
0: Hayır,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet. Artık onu biliyoruz. Çünkü doğuştan konjenital körlük denilen bir durumla onun tedavisi, katarakt hastaları bunlar. Onun tedavisi sonunda gözleri açıldığında hakikaten bu Molinö'nün sorusuna verilen yanıtın hayır olduğu anlaşıldı. Çünkü bu çoklu duyuların aslında birbirleriyle birleştirip koordineli bir şekilde o beyindeki anlam dünyasının oluşturulması, doğru, da aslında deneyim gerektiren, evet,
0: tabii,
2: bir şey.
0: Tabii, doğru.
2: Dolayısıyla da o böyle bize hazır bir sinir ağında verili şekilde gelen bir durum değil.
0: Evet, yani bence şu senin sorduğun şeyde işte şu bardağın şu tutmaya çalıştığım şeyi bence bir şempanzenin kulağı. Ya ben bunun kesin böyle olduğunu düşünüyorum. Ya niye böyle düşünmüyorum? Çünkü bardakla ilgili bir deneyimim var. Bu kupayla ilgili deneyimim var. Deneyim olmadığında aslında algı da olmuyor. Yani muhtemelen zihniniz her algı esnasında bir de geçmişte şu anda algılamakta olduğu şeyle ilgili bir yaşantısı olup olmadığında gözden geçirmek zorunda ki davranışını ortaya koysun.
2: Aslında seçsin. Hocam, deneyim olmayınca ben de olmuyor.
0: Olmuyorsun, evet.
2: Kendilik de olmuyor.

0: Bebek ilk doğduğunda işte lakanyan bir yerden denir ki daha henüz kendinin farkında değil. Peki o kendinin farkına ne zaman varmaya başlıyor? Bir aksiyon yapıyor ve beyni o aksiyonun sonuçları ile ilgili bir takım işte öngörülerde bulunacak. Bebek diyor ki işte şu anda annemin yanağına dokunduğumda nasıl, o sıcaklığı nasıl hissedeceğim? Kaslarım ne kadar kısılacak? Nasıl bir şey olacak? Ve o tahminler daha sonra hakikaten annesinin yanağına dokunduğunda reseptörlerden, yani duyulardan gelen bilgiyle şey yapmaya başladıkça, birbirleriyle ortaklaşmaya başladıkça ve tahminsel hata azalmaya başladıkça bebek kendisine faillik atıyor. Agency dediğimiz. Ve dolayısıyla bu dünyada ben varım. Benim değiştirebildiğim, benim tahmin edebildiğim ve duyularımla bunu sürekli olarak sınayabildiğim şeyler var. Bir de diğerleri var. Ve o diğer faktörlerin aslında ne gibi mekanda ya da benim bedenim üzerinde değişiklik yapabileceğini bilemiyorum. Orası daha sürpriz bir yer.
1: Dış dünya ile kurulan bağ da aslında önce bir dış dünya ile bağ kuran benim kendiliğimle ilgili bir karar vermem lazım. Burada sizin söylediğiniz şeyde bir anlam var. İşte o kelime olarak ifade ettiğim şeyin zihnimde oluşturduğu bir anlam. Bir, bunun uzaysal pozisyonu ile ilgili bir kabulüm var. Ulaşabilir miyim, yetişebilir miyim, içebilir miyim, çevirebilir miyim? Bir de sizin söylediğiniz bunun içinde bunun niyetiyle ilgili bir şeyim var. Mesela şu çalışmalar da enteresan. İşte biri odaya giriyor mesela. Çok fazla yabancı uyaran var odada. Bir de bir insan var oturan. Şimdi İlk dikkat ettiğiniz şey o insanın yüz ifadesi oluyor. Odayla ilgili gerçek bir fikre sahip olmak için. Bu da belki çocuğun o ilk teması annesiyle kurduğunda çok tecrübeli bir yüz ifadesi okuyucusu olmasından kaynaklı bir şey. Çünkü odadaki durum o kişinin duygusu olarak yüzüne yansımış olmalı. Orada endişeli bir yüz görüyorsa odayla ilgili algısı tamamen bir yerden bir tehlike çıkabilir. Orada keyifli bir dost görüyorsa ya birazdan herhalde bir bana küçük bir sürpriz yapacaklar falan gibi de düşünebilir. Yani bu aslında sizin az önce söylediğiniz o orkestra işi çok fazla da geçmiş deneyimleri nasıl işlediğimizle de alakalı. Orada da çok hatalar yapabiliyoruz. Yani şöyle bir şey var işte, bir melodiler var. Çok başarılı olabiliyor. İşte harika bir melodi. İşte 3 tane harika melodi ve bunları çok iyi kaynaştırabilirsen, yani o harmoni denen o muhteşem şey ortaya çıkıyor ve sen bir sanat eseri oluşturabiliyorsun. Sanırım algı böyle bir harmoni insan için.
2: Evet, şimdi insandan konuştuk, bebekte maymunlarda durum nasıl? Deneyimden bahsediyor. Çok enteresan bir çalışma var. Yani bu algılamaya ilişkin merkezler, temporal lobdan yaşam deneyimleriyle beraber değişiyor. Bu insanlarda böyle. Yani zaten gözlemliyoruz. Yani dilin kazanılması vesaire, o prefrontal korteksin gelişimiyle beraber yaş ilerledikçe daha üst düzey soyutlamalara falan başlıyor. Maymunlarla yapılan çalışmalar var. Japon bir grubun yaptığı çalışma, erken dönem çalışmaları. Onlar temporal lobda maymunların eğitime bağlı olarak oradaki nöronlarının kolon şeklinde bir yapılanmaya girdiğini, deneyimle birlikte ki oradaki nöronal faaliyetlerin arttığını gösteriyorlar. Şimdi tekrar algıya geri döndüğümüz zaman bu bence enteresan bir şey söylüyor. Yani o yüz tanıma bozukluğunda, ondan sonra bir sahnenin belirli bir kısmını tanıyamama durumda, yani sahnenin sadece belirli bir kısmını algılayamıyoruz. Burada şunu unutmamak lazım. Algılama bozukluğunda duysal sistem sağlam. Hiçbir problem yok. Yani onu işlemleyen sistemle ilgili bir problem var. Ya erken aşamasında bir hasar var ya da daha ileri aşamasında bir hasar var. Ya o parçaları gelip birleştiremiyor. Eğer öyleyse buna algısal agnozi diyorlar. Yani bir nesneye gösterdiğinizde o nesneni kopyalayamıyor. Birbiri benzeriyle eşleştiremiyor. Ama ne o yaptığını bilemiyor. Ya da eğer ileri aşamada hasar varsa, o temporale doğru giden yerde hasar varsa, o zaman da çağrışımsal agnozi dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Yani nesneyi eşleştiriyor. Doğru

0: eşleştiriyor. Doğru çiziyor. Hmm. Ama neyi çizdiğini bilmiyor. Neyi eşleştirdiğini bilmiyor. Çok enteresan vaka raporları var. Yani çiftliğindeki hayvanların yüzünü tanıyamayan beyin hasarlı hastalar rapor edilmiş. Hmm. Yani insan yüzünü tanımak, canlı nesneyi, yani canlı hayvanı tanımak, cansız nesneyi tanımakla ilgili temporal lobdaki belli ki merkezler farklı. Dolayısıyla ben hep şunu soruyorum, yani algılamak, yani biz bugüne kadar dünyamızda hiçbir görmediğimiz bir şeyle karşılaşsak biz bunu algılamayacak mıyız?
1: Yani tabii ki algılayacağız. Tabii ama ki nasıl algılayacağız. Hiç daha önce görmediğim bir şey hiç gibi algılayacağız.
0: Evet, bence orada tanım, o da bir deneyim. Tanım şu aslında, nesneyi tanımak, tanımak sizin tecrübelerinizle bağlantılı bir şey. Nesneyi anlamlandırmak tecrübelerinizle bağlantılı. Nesneleri yorumlamak tecrübelerinizle bağlantılı. Algı özünde aşağıdan yukarıya doğru işleyen bilgiye bilginin üzerine inşa ediyor. Bu bir imgesel süreç değil. Ama bizim geçmiş deneyimlerimiz daha önce hiç karşılaşmadığımız bir uyaranı anlamlandırmamıza katkıda bulunuyor. Belli ki her koşulda bir şeyi algılıyoruz. Algıladığımız hatalı olabilir, doğru olmayabilir ama biz bir şeyi algılıyoruz. Yani algılamadığımız bir dünya söz konusu değil. Burada bu deneyimden bahsederken enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Aha. Yani bu bardak örneğinden geldik ya, bardağı, yani gündelik hayatta bardağı veya nesneleri belirli bir pozisyonda görüyoruz. Hani bu kanonik bakış açısı dedikleri şey. Yine beyin hasarlı hastalarda enteresan bir rapor var. Hastalara şöyle nesneyi yukarıdan göstermişler. Bu nedir diye yandaki bütün ipuçlarını bertaraf etmişler. Nesneyi tanıyamamışlar. Nesneyi gündelik hayatta çok sık gördüğümüz ortalama bir pozisyondan sunulduğu zaman nesneyi tanıyabilmişler. Deneyim burada çok etkili. Kanonik bakış açısı dediği şey, hani o aşina olduğumuz şekilde uyaranları görüyor olmak. Daha önce tecrübe ediyor olmuş olsanız bile farklı bir bağlamda, farklı bir pozisyonda sunulduğunda onun tanınmasını etkiliyor. Bir şeyi algılıyoruz. Bu bir nesne. Sıfır algılamama durumu söz konusu değil ama hatalı bir algılama devreye giriyor gibi
2: biliyorsunuz gözüküyor. Biliyorsunuz hocam, bilgisayar görme algoritmaları ilk çıktığında en fazla sorun yaşanan durum buydu. Profilden bakan ve önden bakılan yüzlerin aynı yüze ait olduğunu onların anlayabilmeleri çok büyük hatalar içeriyordu. Oysa ki insan beyni tabii ki de bunu çok sezgisel olarak rahatlıkla yapabiliyor ve farklı patolojiler söz konusu değilse. Dolayısıyla ben bu bardağı buradan baktığımda işte daha bedenlenmiş bilinç teorileri diyorlar ki aslında ben o bardağın diğer taraflardan nasıl göründüğünün algısına da o anda zihnimde sahibim. Dolayısıyla onun modellemesini zaten her taraftan yapıyorum. Ve işte siz de biliyorsunuzdur, daha üst düzey kortikal merkezlerde de bunun özel haritalanmaları var. Yani objelerin farklı açılardan bakıldığının ve işte birbirine daha yakın olan dokusal alanlarda aslında nöronlar daha yakın derecelerdeki bakış açılarındaki formları kodluyorlar. Dolayısıyla o evet cidden ilginç bir mevzu.
1: Şimdi algılamayla ilgili tabii ki temelde bizim gündelik hayatta kullanmamız gereken mevzu özünde şu. Şimdi birisi bugün işte karnesini getirdi, bir matematik sınavına göre 80 aldı. Şimdi bu 80 alan çocuk niye 100 almadım da sorusunu sorabilir ve bu onun için üzüntü verici bir nota döner. Ya da ya 50 de alabilirdim diyebilir ve bu onun için gurur verici bir nota döner. Ya da işte evden çıkıyorsun, yağmurun yağdığını görüyorsun. Yağmurla ilgili geçmiş deneyimlerin, işte o yağmurun serinliği, ıslaklığı, kokusu hepsini hesaba kattığında birisi diyor ki eyvah yine ıslanacağız, ben ne şanssız biriyim diyor. Öbürü diyor ki oh ne kadar romantik, yağmurda yürümek ne kadar güzeldir diyor. Şimdi aslında algılama biçimlerimiz ya da işte bir bir biten bir maçın sonunda biri diyor ki yaşasın kaybetmedik, diyor ki kazanamadık. Şimdi bu bakışlar aslında bizim

0: psikolojimizi temelde belirleyen şeyler. Yani aynı bardağa, aynı masaya, aynı kıyafete, aynı aileye, aynı şehre bakan insanların bazıları bunlarla ilgili ciddi dertler edinirken kimisi hayatını çok mutlu götürebiliyor. Yani burada aslında psikopatolojinin de biraz var olan durumdan ziyade onu nasıl algıladığımızla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu algıda söylediğiniz kadar, anladığım kadarıyla birçok şey aynı anda etkili. Aslında görmek dediğimiz şey bir takım ışık şeylerinin beynimizden, işte gözlerimizden retinaya düşen görüntülerine verdiğimiz anlamlarsa şayet, o zaman ne kadar güzel ki bizi izleyen, üzgün olan, mutsuz olan, hayatından memnun olmayan insanlar belki de sadece bir perspektif hatası yapıyor olabilirler.
1: Hocam,
0: başka bir açıdan bakmaları mümkün olabilir belki hayata. Ve bu belki de her şeyi düzeltecek olan şey senin evrene gönderdiğin enerjiler neticesinde aldığın hediyeler değil, belki de sadece perspektifi değiştirmek olabilir. Bu söyledikleriniz o yüzden çok önemli bizim ülkemizin psikolojisi açısından diye düşünüyorum.
1: Söylediğiniz şey Kahneman ve Tversky'nin çerçevelemesi, hı hı, framing etkisi olarak geçiyor. Ve biliyorsunuz aslında Nobel ödüllü davranışsal ekonomistler. Dolayısıyla çapasını zihnin nereye koyduğu çok önemli. Evet. Çünkü beyin için absolut bir gerçeklik yok. Hı-hı. Beyin için sadece orantısallık var. Relativity var. Hı-hı. Birbirine bu bardak bu odadaki diğer objelere göre ne kadar büyük ya da küçük. Bu insan diğer insanlara göre ne kadar sevimli ya da değil. Vesaire. Dolayısıyla beyin bilgiyi bu şekilde birbiriyle orantısal olarak kodladığı için o çapayı koyduğu yer işte çok önemli oluyor. Evet. Dediğiniz gibi o çapayı 50'ye de koyabilir o çocuk. Tabii. 80'e de 100'e de koyabilir.
0: İşte orada belki de kişinin kendi potansiyellerinin farkında olması, hani tırnak içinde ayağını yorganına göre uzatabilmek, aslında çapayı doğru yere koyup o kendi yapabileceğinle ilgili bir hayal kurmak, plan yapmak, hedef belirlemek gibi. Yani insanlar tabii ki o çapayı yanlış yere koyduklarında hem hayal kırıklıkları yaşıyorlar, hem de ulaşamayacakları hedefler için hayatlarını bazen heba edebiliyorlar. Şimdi buradan biraz şeye gelmek istiyorum ama, yani neden o zaman bu çarpıtma var? Ve biz çok böyle işte binlerce yıllık bir evrim süreci geçirdiysek birileri hala niye depresyona girsin? Yani neden biz algılarken çarpıtıyoruz? Yani aslında bunun bize bir faydası olması gerekirken neden olumsuz işliyor olabilir? Ben yorumlayayım yine ama İnci Hocam sana şeyi sormak istiyorum. Yani ne kadarını çarpıtıyoruz sence? Dış dünyayla ilgili bilgimizin ne kadarına güvenebiliriz?
1: Yani dış dünya ile ilgili bilginin zaten çok azına güvenebiliriz. Çünkü en nihayetinde beynimiz çok sınırlı. Bütün kaynakları sınırlı. Hem enerjisel olarak hem nöral networkler, sinir ağları vesaire açısından da oldukça sınırlı. Dolayısıyla da daha önce bahsettiğim gibi aslında bilgiyi sadece dış dünyayla başarılı bir şekilde etkileşime geçebilecek kadar kodluyoruz. Gerçekliğin kendisi bizim zihnimizde yok. Böyle bir temsili yok gerçekliğin zihnimizde. Yine son dönemdeki sinir bilim araştırmaları öyle söylüyor ki çoğu işte depresyon olsun, anksiyete olsun, hastalıklar olsun, beyindeki bu kompleks sinir ağları aslında kapalı bir sistem içerisinde oldukça komplike, bir anda ortaya çıkan özellikler ortaya koyuyorlar. Buna emergent property'ler deniyor. Ve beyin her anında aslında belli bir durumda. Ve ağ durumunda oluşu belli bir nöron için farklı bir anlam taşıyorken, aynı nöron için B durumunda oluşu artık o nöronun aktivasyonunu farklı bir anlama taşıyor. Ve teoriler öyle söylüyor ki geçişsel bir takım beyin durumları var bu nöral networkler açısından. Ve normalde onlar daha bizi sağlıklı olan şeylere, durumlara daha kolay çekilebildiğimiz sağlıklı bir beyinde durumda. Bunlara da attractor noktaları deniyor. Ve öyle anlaşılıyor ki bu tip işte hastalıklarda, anksiyete olsun, depresyon olsun vesaire vesaire, bir şekilde beyin normalde geçici olması gereken durumlarında neural networkler açısından artık takılı kalmaya başlıyor. Ve dolayısıyla işte o sağaltım mekanizmaları devreye girememeye başlıyor vesaire. Bu tabii ki de sinir bilim literatürünün bu çizgisinin bir şekilde bunu anlamlandırışı. Hı hı. Ama orada tabii ki de kendi zihinsel şemalarımız, kendi işte daha önceki deneyimlerimiz, dolayısıyla nesneler arasındaki ve kendi bedenimizle olan anlamlandırmayı, modellemeyi nasıl yaptığımızla da tabii ki de ilişkili. Hı hı. Ama güzel ve umut verici olan şey şu, bellek beyinde değişebilen bir şey, anılar değişebilen bir şey ve zamansallık beyinde çok keskin değil. Geleceğe ait simülasyonları yapan mekanizmalar ile geçmişteki anıları aslında bir şekilde bir zaman çizgisine oturtan mekanizmalar benzeşik gibi görünüyor. Ve dolayısıyla da siz aslında bir anıyı geçmişten tekrar şu ana getirdiğinizde şu anki duyularınızla, şu anki duygu durumunuzla o anının tekrar nasıl kodlanacağını değiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu nedenle de psikoterapiler aslında çok kıymetli. Ve işe yarama nedeninin de mekanizması ben bu olduğunu
0: yani bir hikaye var. Bu hasta eden bir hikaye insanı. Yani bana iyi gelmeyen bir hikaye. Ben bir deprem yaşadıysam depremin hikayesinde depremden hemen sonra duyduğum sesler, depremden 3 gün sonra burnuma gelen o koku, insanların çaresizliği, işte kayıplarımla ilgili bir senaryo oluşturuyorum ve zihnim rumülasyonlar üzerinden sürekli bu senaryoyu tekrarlıyor. Sonra ben terapide tek tek bu senaryodaki acı verici ögeleri alıp daha kabul edilebilir hale getiriyorum. Ama aslında beynimizin tam yapması gereken şey de bu. İşte bunu ben kendim kişisel hayatımda yapamıyorsam, ki bu iyileşmek dediğimiz şey, o zaman psikoterapiye gerek duyuyoruz. Yani aslında beynin o hikayeyi doğal olarak kendiliğinden daha kabul edilir hale getirdiği bir beceriye sahipken, bu becerinin çalışmamasına da hastalık diyoruz. Ve bunu terapistler şöyle yapıyor, gel diyor hikayeni bir daha yazalım. Ama şöyle bir noktaya geliyorum şimdi sizi dinleyince. Sanal dünya diye aslında gerçekliğe öykünmeye çalışan bir şey var ki aslında algımız da bundan çok farklı değilmiş. Çünkü o da dış dünyayı tam olarak algılayamıyor. Ve biz şimdi diyoruz ki ya bu hayat o kadar güzelken sen neden sosyal medyadasın, neden sanal dünyadasın, neden internettesin? Aslında bakarsak aralarında çok da fark yok gibi gözüküyor. Hocam nasıl görüyorsun? Şimdi bu dünyayı biz ne kadar görebiliyoruz sorusunu sorduk ama aynı zamanda bir de sanal dünyanın beynimizdeki etkisi var. Bir de o sosyal medyanın, teknolojinin beynimizdeki etkisi var. O işler nereye doğru gidiyor sence? Evet. Bağımlılık açısından da tabii ki ele alabilirsin istersen.
2: Yani ilişkiler yeniden tanımlanıyor aslında. Evet. Yani daha önce fiziksel mekanlarda birlikte olmayı gerektiren birçok şey artık avuç içerisinde kolay ulaşılabilir bir ortama taşınmış durumda. Yani birinci çarpıcı nokta burası.
0: Evet.
2: Algısal süreçlerde bir değişme yok. Ama algının daha ötesinde üst düzey zihinsel faaliyetlerde yönetici işlevleri etkileyen bir süreç var. Yönetici işlevleri ve bellek sistemini etkileyen bir sistem var. Ben öyle olduğunu değerlendiriyorum. Çalışmalarda yavaş yavaş bu yönde bulgular ortaya koymaya başladım. Birincisi önce şunu tanımlamak lazım. İnsanın sizin de söylediğiniz gibi bilgi işleme kapasitesi sınırlı. Ne demek bilgi işleme kapasitesi sınırlı? Yani çevremizdeki gelen bütün uyarıcıları, çevremizde olup biten her şeyi olduğu gibi işlemleyemiyoruz. Evet. Hepsini işlemleyemiyoruz. Evet, bir, işlemlediğimizde zaten biraz önce konuştuk.
0: Hatalı olabiliyor.
2: Geçmiş tecrübelerimiz çerçevesinde bir miktar değiştirebiliyoruz. Hı. Ama algısal düzeyde değiştirebiliyoruz ama anı oluşturma sürecinde daha üst düzey aşamada değiştiriyoruz. Bir şekilde değişime uğrayabiliyor. Bu herkesin de hatalı anılar ürettiği anlamı

0: Gelmiyor.
1: Herkesin hatalı algılar ürettiği anlamına gelmiyor. Bu çok masumane bir bulgu. Evet. Oranları da konuşabiliriz. Yani değişik deneyler bundan bahsediyor. Yani konuyu dağıtmayayım ama o oranlardan çok kısaca bahsedeyim.
0: Çok, çok isteriz. Çok
1: çarpıcı olacak bu. Yani senaryolardan bahsettik, şemalardan bahsettik. Evet. Yani o toplum içerisinde, o kültürün içerisinde bir olay olduğu zaman nasıl davranacağımıza ilişkin kuralları yaşam içerisinde öğreniriz. Bu öğrendiğimiz senaryolar ya da bulunduğumuz ortamın nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgiler bizim nelere dikkat etmemiz gerektiğini, dolayısıyla neyi algılamamız gerektiğini de belirliyor. Örneğin yapılan deneylerin bir tanesinde denekleri bir bekleme odasına alıyorlar. 25-30 saniye kadar bekletiyorlar. Sonra deney odasını alıyorlar. Deney odasını aldıklarında bekleme odasında ne gördüklerini soruyorlar. Orası bir ofis.
0: Tabii.
1: Deneklerin birçoğu oradaki malzemeleri doğru bir şekilde rapor ediyor. Orada kitap olmamasına rağmen denekler kitap gördüğünü rapor ediyorlar. Olmayan bir şeyi algılamış mı diyeceğiz? Olmayan bir şeyi ilişkin sahte bir anı mı üretmiş diyeceğiz? Evet, yani bir şeyler çarpıtılmış durumda. Bu çok masumane bir
0: şey. Ofiste kitap olur.
1: Evet. Yani basket topuna odaklanan deney vardır. Evet. Araya işte siyah kostüm giymiş girer falan. Onu hiç kimse görmez. Evet. Herkes çünkü topa odaklanmıştır. Dikkat belirli bir alana odaklandığı zaman diğer uyaranları pas geçirme olasılığı çok yüksek. Burada şöyle bir nokta var. Bence o da çok önemli. Bizim özelliğimizi bilmemiz açısından önemli. Örneğin bu deneylerde denekler neye dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgilendirilmiyor. Bu önemli bir şey.
0: Evet,
1: tamam. Eğer bilgilendirilmiş olsa ya birazdan deney odasına alacağım sizi. Biraz önce otur, biraz sonra sizi alacağımız o küçük bekleme odasına ne gördüğünüzü soracağız desek, insanlar beklenti içerisine girecek. O zaman hiçbir şekilde hatalı anı üretme olasılığı ortadan kalkacak. Tabii, ya da minimalize olmuş olacak.
0: Kesinlikle.
1: Gerçek hayat böyle işlemiyor.
0: Değil tabii ki.
1: Gerçek hayatta olaylar bir sefer olup bitiyor.
0: Ve sonsuz olasılıkla
1: var. Evet, bir sefer olup bitiyor. Yani şu anki yayın kayıt altına alıyor. Bunu tekrar tekrar görme şansına sahibiz ama şu an ben bu cümleleri kurdum da bu cümleleri geriye dönük olarak düzeltme şansına sahip değilim.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani dolayısıyla orada da aynı şey. Katılımcılar ne olacağını bilmediği koşullarda bu tip hatalar yapabiliyorlar. 8 saniyelik hepiniz biliyorsunuzdur. Klasik o hatalı bellek çalışmalarında 8 saniyelik kısa bir video gösteriyorlar. İşte katil birisine ateş ediyor. Sonra önüne bir sürü fotoğraf koyuyorlar. O fotoğrafların arasında o filmdeki katil yok. Biraz önceki filmde ateş eden katil kimdi diye sorulduğunda şaşırtıcı bir şekilde katılımcılar neredeyse, yanlış hatırlıyor olabilirim, oranı çok yüksek, %60-%70 seviyesinde olmayan bir kişiyi rapor ediyorlar.
0: Yani olmamasına rağmen o kişi
1: birini seçiyorlar. Olmamasına rağmen oradan birisini seçiyorlar. Evet, katil buydu diyorlar. Buna silah etkisi diyorlar. Yani tabii silahı kimin tuttuğuna odaklanıyor. Bu filmdeki 8 saniyelik bir kareyi alıp deneklere gösteriyorlar. Full deneyi filmi gösterir olsa o zaman katilin kim olduğunu rapor edilir. Dikkat iyice daraltıldığı zaman orada bilgiyi inşa etme sürecinde geçmiş deneyimler devreye giriyor. O dikkat süreci devreye giriyor. Bir şeyler masumane bir biçimde değiştirilmeye başlanmış oluyor. Bunlar belli ki farkında olmadan yapılan şeyler. Bence burada önemli ayrımlardan birisi bizim bilinçli dediğimiz süreçler ve bilinç öncesi dediğimiz süreçler.
0: Hani yani burada şöyle bir şey diyebiliriz hocam. Çok fazla uyarıcı var. Bunların hepsini algılayabilecek bir sistem yok. Evet. O yüzden bazılarını geçmiş deneyimlere göre kendisi yerleştiriyor.
1: Kendisi yerleştiriyor.
0: Yani bir ofis varsa bir kitap vardır. Ya da biri silah tutuyorsa katil olan odur gibi böyle biraz shortcutlar yaratıyoruz. Ve bunlar bazen hatalı olabiliyor.
1: Kesinlikle. Şimdi sosyal medyaya geldiği zaman iş biraz değişiyor. Problematik multimedya kullanımın isimler değişiyor orada.
0: Çok var hocam.
1: Hatalı sosyal medya kullanımı ya da bağımlılık falan yani.
0: Hocam teknoloji temelli rahatsızlıklar ölçeğe geliştirdik bir tane. Hı hı. Bir doktor öğrencimle. Çünkü bütün bu 10 tane ölçeğin hepsi aynı sorulardan oluyor.

0: çalışıyordu. Sosyal medya bağımlı, internet bağımlı, ekran bağımlı, teknoloji bağımlı. Bir tane ölçek yaptık, şimdi yakında yayınlayacağız inşallah. Adı da teknoloji temelli rahatsızlıklar oldu. Aynı psikolojinin symptom checklisti gibi bir şey yapmaya çalıştık. Güzel oldu, inşallah daha kullanılır bir şey
1: çok
0: oldu.
1: Çok güzel, biz de kullanırız memnuniyetle. Şimdi burada temel sorun şu. Dikkat kapasitemizden bahsettik ya, çok sınırlı. Bir de çalışma belleğimiz var. Zavallı. Yani onun kapasitesi de çok sınırlı. Çalışma belleği dediğimiz şey de bir çeşit kısa süreli bellek. Hiç o teorik tartışmaya girmeyelim ama aynı anda birden fazla işlemi yapabildiğiniz, kısa süreli olarak yapabildiğiniz bir bellek türü. Ben şimdi bu cümleleri kuruyorum. Bir yandan sizin ne söyleyeceğinizi öngörebiliyorum, öngörmeye çalışıyorum. Sizin biraz önce söylediklerinizi belleğimden geri getiriyorum. Aynı anda birden fazla işlem yapıyorum. O kadar sınırlı bir kapasitesi var ki buranın. Şimdi sosyal medya gibi uyaranları problematik bir şekilde kullandığımız zaman bu masaya ortak çağırıyoruz aslında. Ortaklar o kadar çekici özelliğe sahip ki insanı alıp götürüyor. Dolayısıyla hem çalışma belleğinin kapasitesini daraltıyor demeyeceğim ama o anını işgal ediyor. Dikkatini iyice daraltıyor. Siz kaydırıp gittiğiniz ekranların sonucunda kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Ben biraz önce neyi gördüm? Muhtemelen hiçbirini hatırlamıyor olacaksınız. Hiçbirini hatırlamazsınız. Çünkü orada İki şeyle meşgul oldu. Bir, dikkat odaklanma özelliğini kaybetti. Akıp giden o çekici uyaranlarla ilgilendi. Başka bir risk daha var. O da orada sunulan uyarıcılara üst düzey işlemleme şansına sahip olmadık. Algıladık. Ne olduğunu algıladık. Ama onlar üzerine bir anı inşa etme şansına sahip olmadık. O fırsatı elimizden aldık. Yani bu önemli bir şey. Yani özümseyerek kodlama denen bir şey var. Kısa süreli bellekteki bir bilgiyi eğer uzun süreli belleğe aktarmak istiyorsak, bunu ileride hatırlamak istiyorsak.
0: Hocam bir kısa ara verelim mi burada? Tabii. Çünkü ilk saatimizi doldurduk. Hemen bir reklam arası yapacağız. Şöyle bir zihnimizi toparlayalım. Çünkü hakikaten tam beyin yakan sohbet dediğimiz türden gidiyor. Ama şu çok güzel tabii ki yani son anlattığınız şey, oradaki sosyal medyadan gelen çok yoğun uyarının aslında hiçbir durumda çok da üst mekanizmalar tarafından işlenme işi. Belki bir arkadaşımıza gönderirsek olabilir. Aradan sonra hemen sizin
2: evet,
0: eklemenizle beraber.
2: Evet, ben de Murat hocama bir ekleme yapmak
0: tamam,
2: isterim.
0: Harika olur. O zaman efendim İnce Ayanlı ve Murat Kurtlu İnsan Hali programı şimdi kısacık bir ara veriyoruz. Siz fazla uzağa gitmeyin. İkinci bölümde harika sorularla yine ilk bölümde olduğu gibi devam edeceğiz. Az sonra buradayız yine.

A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.

Efendim tekrar merhabalar. Doçent Doktor İnci Ayhan ve Profesör Doktor Murat Kurt'la harika bir insan hali programı devam ediyor. İlk bölüm nasıl geçti anlamadık. Konuşacak çok şey var ama önce bir geçen hafta Barnum etkisinden bahsetmiştim. Bazen o hani internette deriz ya tam olarak beni anlattı işte. Ya da bir fallar, bu işte burçlar, o kadar böyle herkesin böyle evet ben çok burcuma uygunum falan der. Ya da işte internette böyle kişilik testleri görürsünüz. Ya dersiniz hakikaten aynı ben tam olarak doğruymuş bu test dersiniz. Nasıl oluyor? Barnum etkisine bir bakalım. Bu hikayeyi anlattık geçen hafta. İnternette bir şey izliyoruz. Sonra diyoruz ki işte bu ben. Resmen beni anlatıyor. Bakın ben de bir deneyeyim size anlatabilecek miyim? Aldatılmaktan hiç hoşlanmıyorsun. Ailene son derece bağlısın. Güçlü görünüyorsun ama kırılgan tarafların var. Kendini gerçekten iyi hissetmek istediğinde onu ancak doğada bulabiliyorsun. Kaç kişi beni anlatıyor dedi. Bence hemen hemen herkesin aynen benim dediği cümleleri

0: Kurdum. İşte herkese uyan cümleleri bu resmen ben diye sahipleniyor oluşumuza Barnum etkisi deniyor. Ne demek Barnum etkisi? Ben aslında genel geçer bir takım şeyler söylüyorum. Mesela diyorum ki Yengeç Burcu annesini sever, suyu sever, doğayı sever. Herkes sever aslında ama ben bunu gerçekten bana özgü özelliklermiş gibi duyup bana bu özellikleri söyleyenlere inanma eğilimi gösteriyorum. Özellikle burçlar, fallar ve internetteki kişilik testleri, herkesin hoşuna gidecek özellikleri, bak bu senin özelliğin dediği için onların sahiplenilme ihtimali artıyor ve bunun adı da Barnum etkisi. Aman dikkat diyelim. Şimdi efendim vesikalık fotoğrafına bakıp da oh ne güzel çıktım diyen pek azdır. İnsanlar vesikalık fotoğraflarına baktıklarında genelde şöyle pek de hoş olmamış derler ama başkalarına gösterdiğinizde onlar beğenir. Siz pek beğenmezsiniz. Neden? Çünkü temelde vesikalık fotoğraf çekilirken şöyle bir hata yapılıyor. Fotoğrafı çeken kişi, yani o işin uzmanı, tam fotoğrafı çekerken diyor ki gülümseyin. Biz normal hayattaki gülümsemelerimizi ya da gülüşlerimizi biri bize gül dedi diye yapmayız. Dışarıda komik bir şey varsa yaparız. Ya da ilgimizi çeken biri ya da sevdiğimiz birini görünce gülümseriz. Ama fotoğraf çekilirken o hadi gülümse dendiğinde yüzümüzü soktuğumuz şekil gerçek bir gülümseme olmayıp sahte bir gülüştür. İşte bu sahte gülüş çok da alışkın olmadığımız bir yüz ifadesi olduğu için alıp da vesikalık fotoğrafımıza baktığımızda o sahte gülüş bir tehdit içermektedir. Çünkü hep şunu öğrenmişizdir hayatta. Hayatın bir deneyimi içerisinde bir sahtelik, bir aldatmaca varsa orada ben zarar görebilirim düşüncesiyle hayatımızda birçok deneyim geçirmişizdir. Ve vesikalık fotoğrafları çok beğenmeme nedenimiz oradaki sahte gülüşlerdir. Hayata dair çok önemli bir mesaj var burada. Bir takım şeyleri sırf size biri söyledi diye yapıyorsanız, özellikle inanmadığınız duyguları biri sizden bekliyor diye yaşamaya çalışıyorsanız, hayatınıza gerçekten o anda doğal olarak ortaya çıkmayan ama yapılması gereken halleri, tavırları, duyguları çok fazla sokuyorsanız, kendi görüntünüzü aynada beğenmemeye başlarsınız. Çünkü o görüntüde artık sahtelik oluşur. Bol bol doğal duygular yaşadığınız, kendiniz gibi olduğunuz, iyi hissettiğiniz alanlarda bulunduğunuz bir hayat size daha gerçek ve daha beğenilir gelecektir diyelim. Ve tabii ki İnci Hocam da diyor ki vesikalı fotoğrafı genelde kendini bir bütünlük içinde algılayan insanın tek bir anı çok çekici gelmeyebilir diyorsunuz.
1: Evet, çünkü biz bilgiyi, yani beyin bilgiyi aslında donuk bir zaman anında işlemleme odaklı değil, aslında bir uzam ve zaman dinamiği içerisinde işlemlemeye evrimleşmiş bir organ.
0: Böyle askerlik fotoğrafları falan vardır ya, şöyle silah veriyor, bakıyor, orada biraz da işler şey o hale geliyor, hikayen hale geliyor. Ya da evlilik fotoğrafları.
1: Evet, yani bu sanatta mesela daha güzel işleyebilir çünkü sanatta aslında betimlenen nesnenin en mükemmel soyutlamasına erişilmenin bir amacı olabilir mesela modern sanatta. Ama vesikalık fotoğrafta öyle bir şey yok. Vesikalık fotoğrafta o an benim aslında İnci olarak benim en iyi temsil eden an olmayabilir.
0: Ya, bence kesinlikle değildir. Çünkü evet. O işte senin pasaportu almak için sadece gerekliliklerden bir tanesidir o şekilde gülmek. Ama yani mesela gülümse lafına da gerek var mı hakikaten? Ya da sosyal medyaya döneceğim hocam bu arada ama mesela gülen bir insan bizim için daha güvenilir midir? Ne diyorsunuz bu konuda? İkinize de sorabilirim ama İnci Hocam sana sorayım önce. Yani insan zihni algılarken hani hep programın başındık ya işte yüz ifade ifadesi okuruz biz yani. Yüz ifadesi bize çok anlamlı gelir. Çok anlam ona yükleriz. Peki burada sevimli gülen biri hani daha mı şey güvenilir oluyor acaba, ne dersin?
1: Aslında orada yine zaman çizgisinde iki mekanizma var diye düşünüyorum ben. Birincisi o yine hızlı mekanizma. Dolayısıyla gülen bir insan yüzü bana hangi aksiyon paketlerini

0: sunmakta. Ve dolayısıyla orada tabii ki de devreye işte stereotipler, kültürel kodlar vesaire giriyor ve çoğu stereotip ve kültürel kodda da aslında gülen bir yüzün yaklaşılabilir bir mesajı olur. Ancak tabii ki de güven duygusu aslında zamanla asıl daha derinden oluşan güven duygusu zamanla inşa edilen bir süreçtir iki insan arasında. Ve orada yine aslında sıcaklığın kendisinden ziyade öngörülebilir olmak daha önemlidir beyin açısından. Dolayısıyla sözünü tuttu mu bu insan? Çünkü benim zihnim karşımdaki insanın hareketleriyle ilgili bir takım tahminlerde bulunuyor, öngörülerde bulunuyor ve o tahmin ve öngörüler gerçekleştiğinde aslında bana bir şekilde bir güvenlik hissiyatı geliyor.
1: Çok iyi.
0: O güvenlik hissiyatıyla da beraber bu aynı tıpkı benim bu kahve fincanına dokunduğumda beynimin orada işte oluşturduğu duysal girdideki hata payı azsa, faillik nasıl kendime atfediyorsam, çok uzun süre bu ilişkide kaldığım insanla beraber onun eylemlerini de tahmin edebilmeye başladığımda artık bir şekilde bütünleşik bir onu beden kodlaması içerisinde de zihin anlamlandırabilmeye başlıyor.
1: Bunun da beyniyle ilişkisi var sonuç itibariyle, değil mi? Yani beğeni dediğimiz şey ya da güven dediğimiz şey buradaki kodlardan geçiyor bir şekilde.
0: Evet, kesinlikle. Ve buna paylaşımlı bedenlenim diyebiliriz. Dolayısıyla aslında artık o diğer insan ki diyelim ki aynı evin içerisinde yaşıyorsunuz, senkronize bir takım aktivitelerde bulunuyorsunuz vesaire vesaire. Aslında bir şekilde sizin beden temsilinize, beyninizdeki o insan da dahil olmaya başlıyor. Dolayısıyla bu hani metaforik bir romantizmin dışında aslında çok nöral, çok dipte bir yerde bütün empati yolu, evet cepte empatiyle ilişkili olan yolaklar, ama aynı zamanda işte bu paylaşımlı beden reprezentasyonu ve temsili bakımından da önemli bir yerde durduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki de o insan tutarlı oldukça oldukça oldukça oldukça zaman içerisinde tutar beyin için otonom sistemi yatıştırır, güven verir ve dolayısıyla da tabii ki de bizim bir şekilde o insana olan bağlanmamızı da pekiştirmeye başlar.
1: Çok hadi. İlginç bir şey burada aklıma geliyor hocam. Sözünü kesmek istemem ama bir şey söyleyeyim. Şimdi hani böyle diziler, filmler, çok bölümlü dizilerde mesela bazen şu daha geçerli oluyor. Mesela klasik bir hikayenin başarılı işlenmesi en çok izlenen şey oluyor. Yani hani bizim ülkemizde böyle diziler insanı inanılmaz şaşırtsın, bir oraya götürsün, bu buraya götürsün, sürekli aa falan. Hayır, tam tersine. Şimdi ATV'de bizim grubun abi dizisi var, Aile Bir İmtihandır. İlk bölümü efsane bir reyting aldı, muhteşemdi. İzledim, hikaye çok klasik. Her şeyi öngörebiliyorum. Ama muhteşem işlenmiş. Ve şimdi senin söylediğinden şunu anlıyorum. Ben aslında en son beğendim dediğim şeyi biraz öngörebildiğim ve tahmin ettiğim gibi giderse beğeniyorum. Çünkü orada benim zihinsel olarak bir konfüzyon yaşamama engel oluyor. Aa, tahmin ettiğim gibi oldu. Ya da işte Kim Milyoner Olmak İster'i izliyorsun yine bizim grubun şey. Ya orada 3 tane soru bildiğimde daha çok beğeniyorum bu programı belki de. Yani buna katılır mısın mesela? Bir dizide seni çok şaşırtmak yerine biraz daha öngörebildiğin şeylerin gerçekleşiyor olması beğeni arttırabilir mi bu mantıkla?
0: Evet, kesinlikle hocam. Çünkü zaten beyin açısından eğer öngörülemeyen bir şey varsa onun bir tehdit olma olasılığı çok yüksektir. Bir anda şu anda stüdyoya bir aslan girse biz
1: hoş
0: hepimiz
1: bir deneyim ama istemeyiz tabii.
0: Evet.
1: İlginç yani, yani ama istemeyiz.
0: Bu bizim için bir tehdit algısı tabii oluşturacak. Dolayısıyla işte öngörülebilir olmayan şeyler aslında beynin dilinde bir şekilde bir tehdit algısı oluşturabiliyor.

0: Ama bu noktada bir klinik psikolog olarak siz şeyi sorabilirsiniz, toksik ilişkiler. Peki toksik ilişkiler nasıl o şekilde işlemeye devam edebiliyor? Çünkü işte orada da tabii ki de sizin uzmanlık alanınız, benden daha iyi bilirsiniz ama bağlanma stilleri, işte çocukluktaki bağlanma stilleri vesaireden gelecek olursak, çocuk annesi ile ilişkili olarak ne öngördü? Çocukluğunda ne öngördü? Sağlıklı bir bağlanmada işte çocuk ağladığında annenin gelip onu bir şekilde yatıştırması vesairesi var. Ama çocuk işte annesiyle bir bağ kurmak istediğinde, annenin yokluğunu hissettiğinde artık çocuğun öngördüğü davranış paterni o oluyor. Evet. Dolayısıyla da ileriki ilişkilerde de aslında yine benzer bir mekanizma üzerinden bu sefer daha tutarlı davranan kişiler onun için hata payını daha yükselten bir davranış.
1: Yani stüdyoya bir aslan girmiş gibi oluyor aslında, değil mi? Yani benzer bir şey. O yüzden de kendi zihinsel haritasına uygun eşleri ya da ilişkileri toksik olarak tutuyor. Ama bildiği yol ve gidişat bu. Çok teşekkür ederim. Harika bir açıklamaydı bu. Değerli hocam, sosyal medyaya bir dönelim. Çünkü hayatımızın bir kısmı o oldu. Siz çalışıyorsunuz ve dediniz ki oradaki bir bilginin özümsenmesiyle ilgili zorluk var. Bu gelip geçici bir şey. Yani kaydırma davranışıyla gelen görüntünün üst mekanizmalar tarafından işlenip de işte önümüzdeki ay hatırlayayım diye bir yere atılması mümkün değil. Ve burada da iyi çalışan, o çalışan belleğin aslında emeğinin boşa harcanması var gibi bir yorum yapmıştınız. Bunu biraz sürdürecek olsak, sosyal medyada özümsenen bir bilgi olmaz mı? Ya da böyle bir şeye döndürülemez mi şu andaki işte o TikTok dünyaları, Instagram Reels'leri?
2: Döndürülebilir. Döndürülüyor ki influencerlar çıktı ve ticari bir faaliyet de var orada. Şimdi oradaki uyaranlara bilinçli olarak bir zihinsel aktivite gerçekleştirip oradakilerin çoğunu belleğe kaydetme açısından baktığınız zaman sınırlı bu. Ama örtük bir şekilde bilinç öncesi düzeyde oradaki uyaranlar bireylerin daha sonraki davranışlarını büyük bir olasılıkla etkiliyor. Klasik psikolojideki bilgilerden birisidir bu. Hazırlama davranışı, kolaylaştırma denen bir şey. Daha önce bir uyarıcıya hiç fark etmezsiniz. Bir sefer maruz kalırsınız. O uyarıcıyı mağazaya gidersiniz. O ürünü satın alma eğiliminiz çok daha yüksek olur.
1: Aslında tanıdık ve güvenilir gözüküyor.
2: Evet, ve güvenilir etki. Ona aşina olmuş olmak bile bir güvenirlik inşasına neden oluyor olabilir. Güvenirlik ya da güven duyma en temel özellik. Yani çok güzel tartıştınız. Çok basit. Yani güvene ihtiyaç duyuyoruz. Bankalara bile şifrelerimizi teslim ediyoruz. Esnafa şifrelerimizi teslim ediyoruz vesaire. Yani güvensiz olduğunu düşündüğümüz bir sistemin içerisinde güven inşa eden, güven üzerine kurulu o kadar çok davranışlar sergiliyoruz ki. Dolayısıyla
1: ve orada da çoğu safça da olabiliyor tabii aslında. Güvenecek bir durum yok.
2: Dolayısıyla oradaki uyaranları aslında hiç işlemiyor değiliz. Bir şekilde işlemliyoruz. Onlar da bizim daha sonraki otomatik davranışlarımıza yansıyor gibi. Burada hikaye değişmeye başlıyor. Tamam, tam süper. Sizin söylediğiniz o biraz önceki söylediğiniz o Kahneman'ın o sezgisel ve rasyonel insan sezgileriyle mi hareket ediyor, rasyonel bir şekilde mi hareket ediyor? Belki böyle baktığımız zaman her bilgiyi özümsemeye de ihtiyacımız var mı? Gerek de yok. Yani yaşadığımız her anı belleğimize kaydetmiyoruz. Bizim bellek sistemimiz buna izin vermiyor. Kendi bireysel yaşadığımız şeyleri bile hepsini hatırlamıyoruz. Yani duygu yüksek, nadir yaşadığımız şeyleri hatırlama eğilimimiz çok yüksek.
1: Hatırlamaya çalkalı, değer veriyorsun.
2: Evet, çalkantılı dönemlerimizi takip eden durağan dönemler varsa o çalkantılı dönemleri hatırlıyoruz.
1: Kesinlikle.
2: Ya, anı tümseyi çalışmalar falan onu gösteriyor. Kaldı ki şimdi sosyal medyadaki uyaranları eğer can sıkıntısını gidermek adına oradaki uyaranlarla ilgileniliyorsa
1: ki büyük oranda böyle.
2: Evet, büyük oranda o öyle. Dolayısıyla orada bilinçli bir şekilde özümsemeye de gerek yok. Muhtemelen nöro pazarlamacılar da bunu çok iyi bildiği için bu sezgisel davranışları ya da o otomatik bir şekilde gerçekleşen bilinç düzeyine çıkmayan düşünme sistemini etkileyerek bir takım davranışları

0: davranışları yönlendirmeye
1: çalışıyorlar. Oy verme davranışlarını da yönlendirebilirler mi hocam sizce?
0: Yönlendirebilirler.
1: Satın alma davranışları, oy verme davranışları, tuttuğun takımı,
0: tabii,
1: sevdiğin renkleri,
0: insan,
1: giyeceğin ayakkabıyı.
0: Evet, biraz önce söylediğimiz şey çok önemliydi. Güven ve hissetme gereksinimi. Hı-hı. Her şeye güveniyorsunuz. Doğru. Her şeye güveniyor. Yani tehlikelerle dolu bir dünyada bile bir şeylere güvenme ihtiyacı duyuyoruz. Aslan buraya gelmez.
1: Tabii
0: gelmeyeceğine ilişkin bir bilgimiz var ve biz bu bilgi üzerine hayatımızı inşa ediyoruz. Hı-hı. Her an aslan da gelebilir. Pekala yani.
1: O zaman da size güveniyoruz herhalde. Bizi burada aslana yedirmezsiniz. Evet. Evet hocam, yani sosyal medyada.
0: Evet, dolayısıyla oradaki uyaranlar da bizim davranışlarımızı şekillendiriyor gibi gözüküyor. Hı hı. Yani peki hocam, örtük bir şekilde işlemliyoruz.
1: Peki hocam, bunu örtük biçimde işlemlemesek, açık açık işlemlediğimiz bir dünyada olduk. Mesela yani Metaverse'den bahsediyorum, orada yaşamaya başladık artık. Yani eğlenmek için değil de bütün kararlarımızı vermek ya da bütün hayatımızı orada yaşamak. Orada dizi izliyoruz, orada hasta görüyoruz, orada bilimsel araştırma yapıyoruz falan. Böyle bir şeyin yeni bir dünya oluştuğunda şimdiki algımızdan çok da farklı olmadığını hissediyorum anlattıklarınızda. Yani yine sanal bir şey yaratıyor beynimiz bizi gerçek dünyayı algılarken.
0: Ortam değişiyor. Aslında hiçbir şey değişmiyor. Yani şöyle.
1: Bu tabii endişe verici bir şey aynı zamanda.
0: Endişe verici mi bilmiyorum. Deneyimleyip göreceğiz. Yani ben de zaman zaman kaygılanıyorum bu konuda. Yani
1: hayır, gündelik hayatla bağımız endişe verici.
0: Evet.
1: Hep ince hoca yüzünden oluyorum ben. Çok az da gerçek falan dedi. Tadı
0: fiziksel dünyayı sanal bir dünyaya taşıyoruz. İlişkiler de büyük bir ölçüde sanal dünyadakiyle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Yani gerçek hayattakiyle benzerlik gösteriyor. Oradaki karar verme davranışların da hepsi rasyonel düzeyde olmayacak ki.
1: Olmayacak tabii, kesinlikle
0: yani
1: olmayacak.
0: Yani kimisi otomatik sezgisel düzeyde gerçekleşecek.
1: Kimisi dürtüsel.
0: Nadiren rasyonel düzeyde gerçekleşecek. Fiziksel dünyada da böyle.
1: Hocam şimdi ben bir Altınordu Futbol Kulübü'nde çalışırken çok iyi bir kalecimiz vardı. Erhan diye. Erhan hala şimdi Gençler Birliği'nde Süper Lig'de oynuyor. Alt böyle onun yedek bekleyen çok iyi kaleciler var. 3-4 tane genç kaleci. Erhan dedim, bir orta yapıldığında topa çıkıp çıkmama kararını nelere göre veriyorsun dedim. Bunu anlatır mısın arkadaşlarımıza? Hocam dedi, nasıl anlatayım ben bunu dedi. Yani bilmiyorum dedi, bunu ben dedi yazamam da anlatamam da.
0: Anlatamaz.
1: Ama hep doğru çıkıyor.
0: Evet.
1: Hep doğru çıkıyor ve bu anlık bir karar. Yani bir orta yapıl. Orada işte topa en yakın, yani bana yakın forvet oyuncusunun becerilerini de hesaba katıyor zihin. Çıkıp çıkmayacak. Rüzgarı, yağmuru, topun aldığı kavisi, orta yapan kişinin becerisini, önündeki stoperin doğru pozisyon alıp, hocam inanılmaz bir şey yapıyor zihin o sırada. Yani bu sezgisel dediğimiz konu aslında belli işlerde o kadar değerli ki.
0: Evet. Yalnız burada şöyle bir nokta var. Yani bu bir sezgi ürünü. Hı hı. Sezgi ürünü. Ama bu bir bellek sistemi aynı zamanda. Hı hı. Yani
1: çünkü örtük, çok bir yaptı bunu, defalarca yaşadı.
0: Örtük bellek denen bir bellek türü var. Oradaki yaşantıları bilinçli bir şekilde hatırlayamaz.
1: Evet.
0: Kaleci ne yaptığını söyleyebilir ama nasıl yaptığını anlatamaz.
1: Tabii.
0: Nasıl yapmak motor bir faaliyet. O yılların birikimiyle bir sürü egzersiz yaparak kazanılmış olan bir şey.
1: O zaman çünkü Aaron'ın yazdığı kitabı okuyup ertesi hafta Gençler Birliği Kalesi'ne ben de geçebilirim yani. İnşallah olmaz öyle bir şey.
0: O motor faaliyetlerine ilişkin bellek sistemini geliştirmiş durumda. Bu tamamen bilinçli bir hatırlamayı gerektiren bir durum değil. Evet. Örtük bir şekilde gelişiyor.
1: Doğru. Yani. Çok ilginç bir şey. Şimdi başka bir noktaya hemen ilgim gidiyor. Çünkü hani bir bakışımızda bir sanat eseri ne oluyor? Mesela geçiyor şimdi Elçin Ünal, kulakları çınlasın, çok üst düzey bir ressam. Benim yakın arkadaşım geçenlerde işte bir hasta bir evladımız için bir resim şeyi yapıldı. Orada çok iyi bir resmini çok uygun bir fiyata hediye etti oraya falan. Şimdi anlatıyor. Ama neden mesela o çok iyi resim? Yani ben oraya bakıyorum. İşte oraya bir ışık vuruyor. O ışık benim gözlerimden içeri giriyor, retinamı, ve onu beğeniyorum. Diğer resimlerden daha çok beğeniyorum. Bunun bir nedeni olmalı. Çünkü insanlar da gelip işte üzerindeki resmin fiyatına baktıktan sonra beğeniyor çoğu zaman. Resmin fiyatı yoksa beğenme becerilerimiz düşüyor. Ama bazıları bunu anlıyor ve biliyor. Şimdi sen anlayan ve bilen birisin. İnci hocam, hakikaten ne oluyor orada? Yani hani resim böyle çok böyle dünyada yüzlerce uyaran varken o küçücük yere yerleştirilmiş bir şey mesela 10 milyon dolara satılabiliyor. Onun özelliği ne? Diğerlerinden ayıran ne? Ne dersin bu konuda?

0: aslında?
1: Bir ufacık ilk önce yani sosyal medya ile ilgili bir parantez açıp daha sonra da bunu resme bağlamak isterim. Çünkü bedenlenmiş bilişten bahsettik. Çünkü zihnimiz bu bedenin içerisinde vesaire vesaire ve alet kullanımı çalışmalarından biliyoruz ki aslında 10-15 dakika kadar uzunca bir aletle bir yerlere yetişmek için kullandığım bir sopa diyelim. Sonrasında gözlerim kapalı, kolumda orta noktayı işaretlemem söylendiğinde kolumu daha uzun algılıyorum. Dolayısıyla aletler aslında antropolojik olarak da bizim kendi beden parçamızmışçasına zihnimizde temsil edilmeye başlıyor.
0: Telefon şu anda bayağı bir, bir parçamız.
1: Evet, şimdi buradan oraya geleceğim. Telefon aslında benim için bir uzuvum. Beyin için bir uzuvu.
0: Anlıyorum, evet.
1: Ve oradaki bütün bilgiler de aslında beyin için bir dış bellek. Ve sosyal medya ve özellikle de işte böyle sürekli olarak parmaklarınızla çevirerek bir bilgi akışının ve ne geleceğinin belli olmadığı kısa videolar izlemek sistem açısından şunu yapıyor. Bu benim kendi uzvum, kendi bedenim. Ben bilinçli bir aksiyon yapıyorum ama sonucunu tahmin edemiyorum.
0: Çok güzel bir an bu aslında. Çok ilginç bir an bu yani.
1: Dolayısıyla da kendi bedenimde aslında yine bir tehdit unsuru çıkmaya başlıyor ve bundan ötürü de bana aslında yoğun sosyal medya kullanımının anksiyete, kaygı yaratıyor olması çok şaşırtıcı gelmiyor.
0: İçerikten bağımsız olarak da mı gelmiyor yoksa içerik de önemli o zaman bu söylediğinizde? Yani mesela çok kaygılı şeyler, endişe verici şeyler izleyenler de var. Yok,
1: benim söylediğim aslında içerikten
0: bağımsız. Ne izlerseniz, evet anladım.
1: Hızla sürekli olarak bambaşka şeylerin
0: yani,
1: akıyor olması.
0: Orada hep bir sürprizin çıkıyor olması.
1: Evet, aynen. Anladım. Çünkü beyin böyle bir uyaran için aslında evrimleşmedi tabii ki de.
0: Tabii doğru.
1: Ama sadece böyle bir uyaran için evrimleşmemesi ve dikkat mekanizmaları üzerinden değil ki hocam, çok güzel anlattı. Aynı zamanda o aslında benim zihnimde benim bir uzvum. Ben kendi uzvumdan sürekli olarak bir tahmin edilemez tehdit mesajı alıyorum. Ve bu bence beden için çok stres uyandıran tabii ki de bir unsur diye düşünüyorum.
0: Resim konusunda oradan.
1: Resim konusunda
0: çok bağlanabilir bir yerde değilsin.
1: Nasıl bağlayacaksın diye fark düşünüyorsun şu anda. Evet. Resim konusunda da uzunca bir zaman şunu düşündüm. Tabii ki de sanatçılar sezgisel olarak bir resmin ilgi çekici ya da bizi onun içine çekici özelliklerinin ne olduğunu bildiler. Nedir bu özellikler? İşte kompozisyonlar, renk dağılımları, onların dengeleri, ne gibi şeyler? Mesela eğer çok fazla grimsi detay sağ üst köşedeyse çok daha patlama yaratacak ama daha küçük bir şeyin de sol alt köşede olması gerekiyor ki bir denge yaratabilsin. Çünkü çokluk aslında onun bir varoluşu var ama o çokluk kırmızının çokluğu değil, çünkü kırmızının kendisi çok büyük bir varoluş. Dolayısıyla sanatçılar hem teorik olarak hem de sezgisel olarak bütün bu denge unsurlarının kompozisyondaki nasıl olması gerektiğiyle ilgili böyle bir bilgiye sahipler. Bunun bir kısmı sezgisel, bir kısmı tabii ki de teorik.
0: Ama teorik bilgisi olmadan da çizenler yine de bir usta-çırak ilişkisi içinde öğreniyor belki bunları.
1: Evet.
0: Yani adını koyamadan.
1: Yaptıkça ve yaptıkça, o geri bildirim beyne geldikçe tabii ki de bunu bir şekilde

0: daha kırmızıları, mavileri vesaire kullanırsanız o resim artık dikkatin sadece tek bir merkezde toplanmadığı, başka yerlere de atlayabildiği odaklar yaratabilmeye başlıyor. Ve son bu literatür, uzunca süre şunu düşündüm. Peki iki boyutlu bir resim. Ben orada bedenimle var değilim.
1: Tabii ki.
0: Ben de nasıl oluyor da bu denli yoğun duygular hissettiriyor?
1: Böyle bir hikaye ortaya çıkartabiliyor belki.
0: Ve oradan göz hareketlerinin kendisi de çünkü bir aksiyon.
1: Derinliği ve, katıyor.
0: Ve dolayısıyla aslında ben iki boyutlu bir fotoğrafa ve resme de bakıyor olsam, orada her bir göz hareketimde yine tahmin ederek ne geleceğini ve de o odakları biz görebiliyoruz göz takip cihazlarıyla, gözün nerelerde yoğunlaşmış olduğunu, fiksasyonların. Dolayısıyla yine benzer bir öngörüsel döngü oluşturabiliyor ve araştırmalar öyle gösteriyor ki başarılı resimler, daha estetik olarak yüksek skorlanan resimlerde recurrent dediğimiz, yani sürekli olarak tekrarlayan bir ritmik göz hareket paterni oluşuyor.
1: Yani tek bir yere odaklanmayan ama resmin içinde gezinen bir hal.
0: Gezinen ama rastgele gezinen değil.
1: Bir patern içerisinde.
0: Sürekli olarak tekrar geri döndüğü bir yolak izleyen.
1: Evet, güzel.
2: Sistematik bir tarama yapıyor.
0: Sistematik bir tarama ve bunu yaratabilen eserler hakikaten bizde bence yine benzer bu programda da konuştuğumuz mekanizmalar üzerinden aslında bir estetik haz uyandırıyor.
1: Peki çizer diyor ki ben orada diyor işte bardak var diyor ama sen o bardağı görmüyorsun orada. Ama ısrarla diyor ki orada bir bardak aslında var. Böyle bir şey yakalamak mümkün mü? Yani resimden ancak çok iyi anlayan birinin baktığında görebileceği. Yani hani herkes bardak dediğinde başka bir şey düşünüyordur. Ama bardak bardaklarını sonunda yapacaktır. Ve insan bir bardak gördüğünde onun içindeki şeye odaklanır. Ama herkesin kafasındaki bardak farklıdır. Bu manada resimde böyle herkesin kafasındaki farklı bardaktan bir parçayı içeren bir bardak görmek mümkün mü ya da bu tür bir
0: zaten
1: nihai nokta?
0: Yani modern ressamların erişmeye çalıştığı şey tıpkı bizim zihinlerimizdeki o temsiller gibidir.
1: Temsiller
0: bardak
1: gibi.
0: Temsili. En optimum, en mükemmel bardak nedir? En minimal bilgiyi vererek, en az duyusal bilgiyi vererek ben ne çizebilirim ki onun bardak olduğu yine hala anlaşılabilsin? Çünkü aslında bu aynı zamanda da bizim işte o hocam da bahsetti agnozi hastalarından. Ben bunun rengini görüyorum, şeklini algılıyorum, işte büyüklüğünü algılıyorum. Tüm bunlar görsel kortekste, oksipital kortekste oluyor ama buna bardak diyebilmem için benim semantik belleğimden bardak prototipi temsiliyle bunun eşleşebiliyor olması
1: evet.
0: lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla beynimizde aslında bir bardak temsili var. Ve modern sanatçılar da işte belki de bir şekilde farklı yollardan o temsili minimal düzeyde ne şekilde tuval üzerine yansıtabileceklerine
1: süper.
0: Kafa yoruyorlar.
1: Çok iyi. Şimdi bu aslında çok net bir bilgi oldu. Biraz şeye doğru kaymak istiyorum. Yine bu zihni. Şimdi ben şunu görüyorum bu konuşmada. Şimdi bir gerçek hayata bakıyorsun. Aslında çok derin değil bizim algılarımız. Yani zihnimiz oraya bir şeyler katıyor falan. Yani gerçek dünyanın ne olduğu ile ilgili değil de benim neye ihtiyaç duyduğumla ilgili bir algılama var aslında. Sonra sosyal medyaya gidiyorsun. Murat Hocam şimdi onun efsane anlattı. Onun videosunu da yapacağım. Onu kaydırıyorsun. Aslında bu ileride hatırlanmasına gerek olmayan bir bilgi olduğu bilinerek bir deneyim yaşanıyor. Bir de dünyada yapılmış özel bir resme bakıyorsun. Bu da inanılmaz yoğun bir bakış. Yani sosyal medyanın yüzeyselliğinden tam yoğun bir noktaya geldik. Şimdi bu algılarımız o yüzden katman katman. Bir de

0: şu var. Kimisi de belli hastalıklarla aslında hafızalarını oluşturamıyorlar. 50 İlk Öpücük filmini hatırlıyorum. Şimdi çok çapkın ve işte yaşadığı yere tatile gelen kadınlara çok kolay ulaşabilen ve insanları günlük kendine aşık etme konusunda becerikli bir adam var. Ve bunun tanıştığı ve hayran olduğu kadının da ertesi günü hatırlayamama, bir önceki günü işleyememe gibi bir beyin problemi var. Ve bu kişi de her gün onu en iyi yaptığı şeyi yaparak sürekli kendine aşık ediyor. Her gün yeniden, her gün yeniden. Birincisi böyle bir hastalık olabilir mi hocam? Ne dersiniz? Yani bu 50 İlk Öpücük'teki gibi bir beyin hasarı ya da temporal lob hatası olabilir mi insanlarda? Kısa süreli hafıza yoğunluğu.
1: Evet. Bu bir kısa süreli bellek kaybı değil aslında. Kısa süreli bellek kaybı dediğimiz şey de kısa süreli bellekte bilgiyi en fazla 18 saniye kadar tutuyorsunuz. 18. Belki de görev bitene kadar 30 saniye kadar tutuyorsunuz. Dolayısıyla burada fantastik bir durum var. Bütün gün boyunca devam ediyor. 24 saatlik döngülerle benzer şey tekrarlıyor. Gerçek hayatta kısa süreli bellek hasarı olan hastalar rapor edilmiş. Bu enteresan bir nokta. Şu açıdan biz çünkü dışarıdan bir uyarıcıya maruz kaldığımızda bu uyarıcıyı bilinçli bir şekilde algılayıp bilinçli bir şekilde dikkat mekanizmaları aracılığıyla bir üst basama aktarabilmemiz için kısa süreli belleğe, oradan da özümseyebilmemiz için uzun süreli belleğe aktarmamız lazım. Bunların hepsi bilinçli bir çabayı gerektiriyor. Evet. Uzun vadeli bilinçli bir çabayı gerektiriyor. Şimdi eğer öyleyse bu rapor edilen hastaların uzun süreli anı oluşturamaması lazım. Fakat o hastalarda şöyle çarpıcı bir nokta var. Onlar uzun süreli anılar oluşturabiliyorlar. Geçmiş anılarını da hatırlayabiliyorlar. Aslında pür spesifik bir kısa süreli bellek yeter. Yani spesifik derken şunu kastediyorum. Böyle kapsayıcı bir kısa süreli bellek yetersizliği yok. Örneğin kelimeleri hatırlayamıyor ama öyküyü hatırlayabiliyor.
0: Çok iyi anlıyorum. Yani bütünüyle silmek diye bir şey çok anlamamız zor.
1: Bütünüyle silmek mümkün değil.
0: Evet, yani, çok iyi anlıyorum onu. Söyleyeyim.
1: Dolayısıyla o filmdeki durum biraz fantastik, kurgusal gibi gelmiş gibi geliyor. Yani tamam. Çalışma belleği de hakeza öyle. Yani çalışma belleği dediğimiz o biraz daha kısa süreli olarak aynı anda birden fazla işlemin geçici olarak yapıldığı bellek türünde de tek bir tane beyin yapısı bu işten sorumlu değil. Prefrontal korteks işin içerisine giriyor. Arka taraflarda, posterior kısımlarda, temporal, oksipital, parietal lobların birleşme noktası ya da salt temporal lobun arka kısımları devreye giriyor. Yani farklı farklı kısımlar işin içerisine giriyor. Dolayısıyla spesifik bir kısa süreli bellek yetersizliği yok. Uzun süreli bellekte de aynısı var. Yani bellek kayıplarında da öyle.
0: Geri gelebiliyor mu?
1: Bu bellek geri kayıpları? Gelebiliyor mu? Geri gelme hastalığın türüne göre değişir.
0: Yani hani Elon Musk bir şey yapacak ve o Alzheimer'ı çözecek bir beyin işte damarlarını alevlendirecek, yakacak, kan dolaşımı hızlandıran falan böyle bir şeyler mümkün olabilir mi? Hafızanın geri gelmesi gibi bu. Sen çok zor bir şey soruyorsun.
1: Evet, yapabilirlerse çok güzel olur. Yani bir sürü insan bundan muzdarip oluyor.
0: Peki yok olur mu o bellek yoksa hatırlanamıyor halen sizce?
1: Alzheimer ya da demanslardaki durum biraz daha farklı. Kafa travmalı ya da değişik nedenlerden dolayı amnezi gelişe temporal loblarda işte epilepsi nedeniyle temporal lobunda çift taraflı olarak epilepsi odağı vardır. HM vakası var klasik biliyorsunuzdur. Tamam, evet. Onda olduğu gibi yani bir amnezi durumu gelişiyor. Aslında amnezi tam da o hasta üzerine inşa edilmiş. Zekası korunmuş.
0: Her şey var aslında.
1: Dil yetenekleri korunmuş. Kısa süreli belleği korunmuş bir hasta.
0: Sadece bir boşluk var sanki.
1: Sadece geçmişi hatırlayamıyor. Yeni şeyleri öğrenemiyor. Ama yeni şeyleri öğrenemiyor demek yeni anılar oluşturamıyor demek. Bellek dediğimiz şey sadece anılarla mı bağlantılı bir şey?
0: Hayır, değil tabii.
1: Anı dediğimiz şey sadece kendi yaşantımızla bağlantılıysa HM gibi hastalarda ya da pür amnezik hastalar anı oluşturamıyor. Ama hayatla ilişkisini kurabiliyor. Semantik bellek dediğimiz genel geçer dünyayla ilişkiyi düzenleyen o kurallar silsilesinin olduğu bellek belirli bir döneme kadar korunmuş oluyor. Demans hastalarında da öyle. Uzunca bir süre onlar korunmuş oluyor. Ama asıl yani amnezide o da etkileniyor ama belli bir yere kadar. Asıl korunan bellek orada örtük bellek dediğimiz şey. Hani o kaleciler örneğinde olduğu

0: gibi. Yani kafa travması gerçekleşmiş olsa çok iyi kazanmış olan beceriler hala sergilenmeye devam edebilir ve yeni beceriler bile öğrenebilir. Çok enteresan, o HM vakasında korku koşulaması yapmışlar. Yani elini uzatıyor, burada bir raddiye var, elini uzatıyor, tokalaşıyor, acı çekiyor, eline bir şey batıyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Kiminle tokalaştığını hatırlamıyor. Bu çünkü açık belleği gerektiriyor. Evet. Bilinçli bir hatırlamayı gerektiriyor. Ama elini uzatmıyor.
1: Çünkü acıyı hatırlıyor.
0: Çünkü acıyı hatırlıyor.
1: Acıyla ilişkilendirdiği bir yeri
0: koşulama
1: var.
0: Koşulama dediğimiz bir, klasik koşulama dediğimiz bir öğrenme gerçekleşiyor.
1: Bu çok iyi. Şimdi
0: yani amnezilerde, çok özür dilerim. Amnezilerde, pür amnezilerde açık bellek kayboluyor. Yani kişinin kendi yaşantısına ilişkin anılar ortadan kayboluyor. Kalkıyor. Yeni anılar oluşturma süreci ortadan kalkıyor. Oysa diğer bellek türü korunmuş oluyor. Fakat demans gibi hastalara geldiğimiz zaman hastalık ilerledikçe, şiddeti arttıkça semantik bellek de yıkıma uğruyor. En sonunda kişi kendi adını bile unutuyor. Gündelik hayatta ne yapması gerektiğine ilişkin temel kuralları bile hatırlayamıyor.
1: Sizce hocam yemek bu silinmiş midir, ulaşılamıyor mudur? Öyle bir soru sorulabilir mi sizce?
0: Yani demansta muhtemelen kayboluyor bunlar.
1: O zaman onun çünkü tedavisi geriye yönelik tedavisi zor.
0: Ama beyin hasarı olan kişilerde durum biraz farklı olabilir. Anladım. Çünkü orada da beyin hasarının büyüklüğüne, hastanın yaşına, şiddetine göre anılar tekrar geri gelebilir. Çünkü beynin plastisite denen bir özelliği var.
1: Evet, kendini yenileyebiliyor. Şimdi ilk öpücüğe bakacak olursak arkadaşlar, sevgiliniz size valla şöyle bir hastalığım var, sizi hatırlayamadım diyorsa yalan söylüyordur. Anladığım kadarıyla görüşmek istemediği için öyle yapıyordur. Hocam şimdi sosyal medyadan girdik. Çok güzel anlattınız. İnci hocam resimde ne buluyoruz, nasıl etkileniyoruz onları çok güzel anlattı. Şimdi bir de gerçek hayatla ilgili çok iyi bir giriş yaptık. Fakat bir de yapay zeka var. Bir de dünyaya yapay zekanın gözleriyle bakan bir de insan evladı var. Şimdi yapay zeka koku alıyor mu bilmiyorum. Yani ama görüyor galiba. İşte çok iyi okuyabiliyor. Çok iyi literatürü hızlıca yakalıyor, test ediyor. Tadına bakamıyor herhalde daha. Ve bir takım o duyular olmadan ama bilgiyi üretiyor ve gerçeklik gibi önümüze koyuyor. Bizim gibi mi düşünüyor da? Bizim gibi düşünmediğini öngörüyorum bu sözlerimle. Az önce söylediğim şeylerle ama. Yoksa öyle mi? Aynı bizim insan zekası gibi mi bir kararlar veriyor? Nasıl gidiyor o iş? Ne dersiniz?
0: Bizim yani insan zekası gibi karar vermesi mümkün değil bence. Evet. Yani o öğretilebilir mi? Ne kadar öyle? Yani bizim birebir kopyamızın olma olasılığı çok çok zayıf.
1: Çok zayıf.
0: Yani insan bilgiyi alıyor, işlemliyor. Bu bilgi üzerine bir eylem üretiyor. Hı hı. Bunu robotlar da yapmaya başladı. Gelen görsel uyaranı işlemliyor. Onu oradan en basit düzeyde tanıyor, algılıyor. Yani hem şablonları birebir eşleştirmesini yapıyor. Biraz daha kompleks düzeyde de yapmaya başladı. Bir tepki de üretmeye başladılar. Bunu öğrettiler ama insanın prefrontal korteksi denen bir yapısı var. Bizi bütün diğer canlılardan ayıran bir özelliği.
1: Yoksa, bu yapay zekanın çok çok ötesinde mi
0: çok,
1: şu anda?
0: Çok ötesinde. Çok ötesinde. Tabii. Evet, yani bize en yakın türlerden bile bizi farklılaştıran şey burası. Hı-hı. Yani biz dedikodu yapabiliyoruz. Hı-hı. Yaptığımız davranışlar üzerine konuşabiliyoruz. Kendi zihinsel faaliyetlerimiz üzerine konuşabiliyoruz.
1: Bu, ilginç,
0: bu çok
1: evet.
0: önemli bir
1: bu
0: şey. Biz bir tepkiyi ne zaman, nasıl vermemiz gerektiğine ilişkin bazen rasyonel, bazen sezgisel kararlar veriyoruz. Farkında olsak ya da olmasak bile bağlama uygun davranışlar sergiliyoruz. Duygularımızı düzenleyebiliyoruz. Evet. Orkestrayı iyi bir şekilde yönetebiliyoruz. Gelen her bilgiyi işlemlemiyoruz. Bizimle bağlantılı seçici olan şeyleri işlemliyoruz. Yapay zeka, burada çarpıcı bir şey daha var. Biz aynı anda birden fazla bilgiyi işlemliyoruz. Paralel işlemleyen bir sisteme sahibiz.
1: Ve bunu her zaman düşünerek yapmak zorunda değiliz.
0: Evet.
1: Kendiliğinden
0: tabii,
1: de var bu sistem.
0: Tabii. Yani şu sisteme yani şu uyarıcı sisteme girerken aynı anda renk, şekil, hareket, derinlik bilgisi giriyor. Evet. Aynı anda bütün bunlar giriyor. Aynı anda bütün bu sahne işlemleniyor. Hala diğer sistemler seri bir şekilde işlemliyor. Bir de bunun üzerine duyguyu eklediğiniz zaman çok zor. Evet. Şimdi ama burada şöyle bir risk var. Yani bilgiyi elde etmek, bilgiye ulaşma açısından

0: Bunlar çok güçlü enstrümanlara dönüşmeye başladı. İleride daha farklı boyutlara da erişilebilir.
1: Tabii.
0: Yani erişilebilir olmak bedenin bir parçası oluyor olması oradaki ilişkiyi tamamen farklı bir boyutu da taşıyabilir.
1: Ama yine bizim orada bir kararlarımız var yani.
0: Bizim kararımız var.
1: Değil mi? Orada bizim özgür irademiz üzerine dönecek bir şey gibi anlıyoruz.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani bu sibernetik isyana çok olacak gibi görmüyorsunuz siz.
0: Yani bizim kuşağımız için kesinlikle olacak böyle şey ama ya. Yeni nesil olabilir, için buna yönelik eğitimler vermek lazım. Evet. Öğrencilerimize örneğin gelir yapay zeka desteğiyle hemen hazırlar. Kendi katkısı daha düşük düzeyde olur vesaire. Orada amaç tamamen ne bileyim bir not almak, sınıfı geçmek vesaire. Yani oysa orada asıl öğrenmesi gereken başka süreçler var.
1: Kesinlikle.
0: Bunları bu süreç zarfında öğrenmeleri gerekiyor olacak.
1: Orada yani hedef odaklı.
0: Evet, asıl tehlike burada o. Yani yapay zekalar çok işlevsel olabilir, öğrenme süreçlerine katkıda bulunabilir ama doğrudan doğruya insanı yerine alması mümkün değil. Fakat sürekli olarak yapay zeka gibi enstrümanları kullanıyor olmak bizim organik bellek sistemimizi efektif bir şekilde kullanmamamıza neden olabilir. Onun ne diyelim verimliliğini düşürebilir.
1: Evet,
0: her şey yani çünkü başka bir şeyden beklemeye başlıyoruz.
1: Yani yapay zeka dediğimizde insan zekasının yerini alabilecek bir şey değil belki ama insan zekasının hep daha ekonomik olanı seçmesi bağlamında pekala yerini alabilir.
0: Tabii, evet.
1: Yani insan bunu kendisi verirse.
0: Evet.
1: O sırada da işte yapay zeka inanılmaz bir noktaya gelecek, sibernetik isyan olacak, robotları ele geçirdik derken de halının saçağına takılmış o robot süpürgede böyle diye bir şeyler yapmakta tabii. Yani daha durumun yolun başındayız. Ama bir şekilde de bu çok abartılıyor. Ve insanlar hakikaten baktığımızda işte bu teknolojiyle ilgili yaptığımız bir çalışmada Türkiye'de teknolojiyle ilgili kaygı mı daha çok, heyecan mı daha çok diye baktığımızda kaygının daha çok olduğunu bulduk. Yani insanlar bundan endişeleniyor. Bir şey olacak, namus elden gidecek, işte değerlerimiz bozulacak, işte şu olacak falan diye bizde kaygısı önce geliyor. İnce Hocam sen ne görüyorsun böyle çok da böyle işte bilim üreten ve böyle şeyi de teknolojide kullanmayı seven biri olarak yani o deneysel perspektiften bahsediyorum. Sen de endişe var mı mesela? Bu nasıl görüyorsun yapay zekanın gelişini? Ya da öğrencilerini yakalıyor musun yapay zekayla yaptığı
2: yani
1: bir şeyler
2: benim,
1: yoksa alkışlıyor musun?
2: Evet. Robotikçilerle kolaborasyonlarım da var. Dolayısıyla hani çok karşı kamptan gibi konuşmak hiç istemem.
1: Tabii.
2: Ama bir yandan da tabii ki de şöyle bir gerçeklik var. Biz laboratuvarlarımızda 3 tane noktaya 10 kişiye baktırtmak için etik komitelerden geçiriyoruz deneylerimizi.
1: Tabii, doğru.
2: Çünkü onlar üzerinde bunun ne gibi bir etki yapabileceği üzerine o komiteyi ikna etmemiz gerekiyor. Oysa ki bu tip teknolojiler aynen az önce söylemiş olduğum gibi sosyal medya vesaire gibi teknolojiler aslında milyarlarca insana çok da öngörülemeyen, kontrolsüz bir şekilde etkileyebiliyor ve bunun bir kontrol mekanizması da yok maalesef.
1: Evet.
2: Şey konusuna gelecek olursak hani yapay zeka ve beyin arasındaki fark mesela büyük dil modellerinden vesaire bahsettiğimiz zaman orada tabii ki de metinler var ve dil insan beyninin iletişim için kullandığı sadece tek bir yöntem.
1: Hı hı.
2: Ama işte Murat Hoca'nın da bahsetmiş olduğu gibi ben duygularımı bile bir metne döktüğümde aslında o hissiyatın, o duyguların fenomenal deneyimi artık o metinde yok.
1: Yok. Ya bir kısmı kaybedilmek zorunda oradaki hissiyat.
2: Evet. Yani burada bir temsil problemi var. Bir bilgi çeşidinden diğer bir bilgi çeşidine geçiş ve beyin aslında çok farklı işte bilgi tiplerini aynı anda şey yaparak bir araya getirerek bütün bu işlemlemeleri yapıyor. Şu denebilir ileride işte bilgisayar görme algoritmaları aynı zamanda işte büyük dil modellerine entegre edilecek. Tıpkı

0: Senin de söylediğin gibi Mehmet Hocam işte belki koku, tat vesaire gibi duyuların da o tip algoritmalarıyla beraber
1: Harmoniye
0: böyle bir şekilde bir araya gelmeleri mümkün olacak. O zaman hani hakikaten bir insan beyni kapasitesine erişilebilir mi?
1: katılabileceği. Erişilebilir diyelim çünkü süremizi bitirdik. Belki erişilebilir diyelim. Son sözlerinizi almak zorundayım çünkü.
0: Evet.
1: İkinci saatimizi de bitirdik. Murat Hocam, şimdi biraz zaman kazanıyorum sana. Bir düşün şöyle diye. Önümüzdeki hafta programımız başlarken Murat Kurt'un hangi sözleriyle başlasın istersin? Bugünkü konunun içinde kalarak tabii.
2: Hı-hı.
1: Ya biraz dışına da çıkabilirsin, sorun
2: Evet,
1: değil.
2: yo içinde kalabiliriz. Madem biliş üzerine konuştuk, madem erişilebilirlik, bu teknolojilerin bedenin bir parçası olma halinden bahsettik. Gerçekten de öyle. Yani giderek böyle şey haline giriyor. Böyle erişebildiğiniz bir uzaysal alanın içerisinde kullanabileceğimiz ayrılmaz enstrümanlar haline giriyor ve sürekli olarak uyarıcılara maruz kalıyoruz. Sürekli olarak. Ve canımız sıkılmıyor.
1: Evet.
2: Canımız sıkılmıyor. Canımızın sıkılmasına ihtiyacımız var. Can sıkıntısına ihtiyaç var. Can sıkıntısı olabilmesi için uyarımsız geçen bir zamana ihtiyaç var ya da doğal uyarımlarla geçecek zamana ihtiyaç var. Ben o nedenle gelecek hafta bir dinlenme veya can sıkıntısızlık durumunun önemli olması gerektiğini düşünüyorum. Uyarımsız geçen bir zamanın insan zihnine neler kattığı üzerine konuşulabilir. Çünkü hiç kimsenin vakti yok. Herkes çok meşgul ama aslında üretilen ürünlere ya da gündelik hayatları irdelediğiniz zaman daha çok işgal edilen bir bilişsel sistem var. İşgal altında, yani kendi
1: Evet.
2: zihinsel süreçlerimizi işgal altında. Bunun için bütün herkesin bu tip uyaranlardan biraz uzaklaşarak hayatın neresinde durduğuna dair bir içgörü kazanması gerektiğini düşünüyorum. Buradaki uyarıcılar çünkü aşırı derecede bombardımana maruz bırakıyor.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Kısa bir süremiz kaldı. İnci Hocam, senin de son sözlerini almak isteriz ki haftaya onunla başlayalım.
0: Yani ben bu program boyunca çok fazla tahmin edilebilirlikten, hata paylarından, tahmin ettiğimiz şeyler ve onların sonuçları üzerinden ve kendi bedenlenmiş bilincimizden bahsettim. Ben de kendimize iyi gelen tutarlı ilişkilenmeler içerisinde bulunmak, hem kendi bedenimizdeki iç sinyallerimizi hem de anlamlı dış sinyalleri bir şekilde kendi zihin filtrelerimizden geçirerek onlarla eyleme geçmek ve aynı zamanda da bütün bu işte yapay zeka olsun vesaire gibi işte elimizin altındaki aletleri öğrenme sürecimizi baltalamayacak ama tam tersine öğrenme sürecimizi destekleyecek şekilde kullanarak geçirmemizi dileyerek herhalde
1: Harika.
0: kapatabilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Bugün stüdyomda psikoloji alanının dünya çapında iki çok değerli bilim insanını konuk etme fırsatı yakaladım. İnci Ayhan ve Murat Kurt'la beraberdik. Harika bir program oldu. Bence tekrar tekrar dinlenip biraz özümsemesi gereken bilgiler alındı. Siz kendinize iyi bakın diyeceğim. Pazar günü tekrarımızı da muhakkak kaçırmayın. Bunu da izledikten sonra bir tekrar da izlenebilir bence. İyi bir hafta sonu diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşelim diyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: sevemez kimse seni.
1: Benim sevdiğim kadar.
0: Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Her an seni düşünür.
1: Her an seni yaşarım.
0: Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Kavuştuk Amelia.
1: Eyvallah, kavuştuk sen.
0: Artık kırgınlık, küskünlük yok bak.
1: Yok.
0: Dünyayı kız ayrılmayacağız.
1: Yok, ayrılmayacağız.
0: Bak, otel bomboş. Bizim otel, bizim. Ya bütün dünya bizim. Bak Melia, öleceğiz, gene geri dönmeyeceğiz, tamam? Kalk gülüm, dans edeceğiz.
1: Ay yok, ben etmem, yok.
0: Ya bir dans kız.
1: Yok, bak ayaklarıma karasaydı.
0: Ağırlığını bana ver, ben taşıyacağım seni.
1: Hay yok, olmaz, yok.
0: Ya naz etme işte. Barışmamızın, kavuşmamızın şerefine. Özledim seni Melia. Canım ciğerim, tatlım Melia.
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Hazırım.

0: Seyhan'la ilk burada buluştuk. Gizli gizli.
1: Hep böyle miydi?
0: Hep saklandık. Öyle. Ya başta mecburduk. Sonra her şeyi göze aldık. Seyhan bakma narin durur ama gözü karadır ha. Nikah masasından kalktı benim için. Ben Mersin'deyim. Sen abi arayıp haber verdi. Seyhan evlenmemiş. Ses soluk kesildi.

Şam abi konuşuyor, ben hiçbir şey duymuyorum. Aklımda sadece Seyhan alıp kaçırmak var. Hiç kimsenin bilmediği bir yere. Gözümde başka hiç kimse yok. Seyhan bir de ben. Şimdi inadı bıraksa gel dese hemen dönerim. Ama yok, o inat, ben ondan inat. Birbirini severken inat yüzünden ayrılır mı hiç? Ayrılır. Biz ayrılıyoruz.

0: burasıydı değil mi?
1: Evet. Senin abi ille de eve gel dedi. Bir şey oldu herhalde yine.
0: Sağ ol.
1: Niye?
0: Bugüne kadarki en güzel doğum günüydü.

0: Mertcan!
1: Yolculuklar sen nasıl?
2: Ay canım. Hoşçakalın çocuklar.
3: Güle güle.
0: İyi de ben Şeynaz'la Dila'yı bırakıp geleceğim, tamam mı?
3: Tamam.
0: Mertcan! Ne takısın bu?
1: Bilmiyorum dayı, odasında herhalde.
4: Bu ne? Feride ablamın hediyesi. Bilgisayar oyunu.
5: Ben bunu oynamayı bilmiyorum ki.
4: Ben sana öğretirim.
5: Marmaris'e gelecek misin?
4: Bilmem. Dayım getirirse gelirim.
5: Getirecek. Bana söz verdi.
0: Yonca, neredesin oğlum? Dilara hazır mısın kızım?
5: Hazırım.
0: Hadi canım benim.
4: Dayı, Marmaris'e gideceğiz değil mi?
0: Gideceğiz oğlum. Tabii gideceğiz. Biz gideceğiz. Dilara bize gelecek. Etle tırnak birbirinden ayrıdır mı? Değil mi benim? O benim ciğerimdir, güzelimdir. Hadi vedalaşın bakalım. Hadi bir kucaklaş. Aman aman.
6: Ablam akşam nasıl geçti?
7: Aman akşam nasıl geçecek? İşte siz gittiniz, biz Samim'le ortalığı falan toparladık.
6: Başka?
7: Başka da bir şey olmadı işte.
6: Aa, romans momans? Sadece etrafı temizlemediniz herhalde.
7: Feride.
6: Ne var ablam ya? Piton'u yollamışsın sen. Mavim'le barışmışsın. Yani bir kutlamayı hak ettiniz siz.
7: Allah Allah. Sen bir her şeye karışma önce.
4: Şeynaz Hanım gidiyormuş ha ablam.
7: He vallahi yani Samim öyle dedi.
6: Allah'ıma şükürler olsun.
7: Feride.
6: Ay ne var ablam, yalan mı?
7: Hayır yani sonuçta biz birazcık günahını aldık bu kadının Seyhan.
4: Niye?
7: Anacığım bak neticede aldı çantasını gitti yani.
6: Ay bırak gitsin ablam, gitsin. Yolu açık olsun, ona hiç yalandan ağlayamayacağım.
7: Hadi hadi, babam bekliyor.
4: Tamam, geldik.
7: Gelin. Ocağı kapat, ocağı.
4: Tamam, kapat.
6: Seyhan. Gülüm senin de gazan mübarek olsun.
4: O niye?
6: Piton gidiyor, artık sorunlar çözülüyor. Ablamla konuşursun herhalde.
4: Seyhan, çok geç be abla. Çok geç.
8: Merto?
4: Ali abi ne yapıyorsun?
8: Hiç, ne yapayım? Ne oldu, gidiyorlar mı?

0: gidiyorlar.
1: Sen niye sıkkınsın? Şşş. Ne bu surat? Dilara gidiyor diye mi?
0: Hı hı.
1: Oo, gel buraya, gel gel gel. Ayrılık zor Merto. Sen de haklısın.
2: Şşş, bak ne diyeceğim.
1: Çok sevdiğim bir şeyi Dilara'ya hediye etsene, baktıkça seni hatırlasın.
0: Verdim.
1: Ha, aferin işte Merto bu.
0: Aslında papağanımı verecektim ama hiç kimse almadı.
1: Almadı mı?
0: Unuttular.
1: Unuturlar tabii. Eyüp Sultan'dan girdin, Mısır Çarşısı'ndan çıktın. Akıl mı kaldı insanlarda? Hadi yürü gidiyoruz.
0: Nereye?
1: Papağan almaya.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten ama bak bir anlaşma yapalım. Bir hafta içinde Samim seni öldürürüm dedi dedi. Demedi geri göndereceğiz.
0: Tamam. Nasıl diyecek ki?
1: Samim seni öldürürüm. Hadi yürü.
2: Yürü.
3: Ya yengem aham da gene yolladım. Gitmiyor ya, Allah Allah. Ya ne bileyim kızım, ben anlamam ki bu işlerden Gülendam.
4: Aracım, ben çıkıyorum.
5: Ha? Halim kardeş, şuna bir baksana.
4: Bu ne be?
5: Mustafa Keser'le be. Şey, nasıl, şişman falan çıkmış mıyım ha?
4: Bütün gece adamı rahat bırakmadın Gülendam abla. Bu ne böyle yanak yanağı fotoğraf?
5: Neresiyle nerem yanak yanağı olacaktı? Ya sen şunu bir görümceme yollayıversene.
4: Ya sen kendini yollayıver Allah aşkına.
5: Anam deniyorum, gitmiyor da kuzum işte. Bir el atsan ne olur?
4: Elden ver, elden elden.
3: Halim.
4: Bak sünnet düğünü de bitti ablacığım. Hadi seni Adana'dan beklerler, hadi hadi.
3: Oğlum.
4: Ben çıkıyorum anacığım.
3: Halim. Oğlum, sen ne edeceksin bir başına İstanbul'da?
4: Niye be anacığım?
3: Ya hadi biz Adana'ya gidiyoruz. Senin ne işin var? Yetmedi mi burada perişan olduğun?
4: Anacığım, Allah aşkına.
3: Yalan mı diyorum Halim?
4: Doğru, doğru diyorsun da.
3: Bak, Seyhan gitti kaldın. Şimdi de bu kız. Şimdi aklını başına al, iyice bir düşün. Ha? Yerin orada, yurdun orada, anacığın orada. Yazık, günah. Ben evladımı sokakta bulmadım Halim. Ha? Bırakıp gitmek ağır geliyor be oğlum.
4: Anacığım.
3: Ha, canım benim.
4: Ha. Hadi, hadi görüşürüz.
2: Hadi bakalım Dilara.
6: Şehnaz Hanım. Ya. Şehnaz Hanım, kurabiyedir, pohçadır bir şeyler yaptım. Dilara ufaktır, yolda acıkırsa ona ver.
7: Sağ olun.
6: Bir karar verdin, gidiyorsun. Hayırlı olsun valla. Bir tatsızlıktır, bir sıkıntıdır, bir mağduriyet.
7: Ay yok canım, ben mağdur değilim. Siz hiç merak etmeyin Melih Hanım.
5: Göz var mı maşallah, bir ton.
6: Abla.
5: Asaletle bir yere kadar gülüm, su gibi gitsin, bir ömür kalsın yeter.
2: Meriha, biz gidip gelelim, ondan sonra otele geçeceğiz, tamam mı?
6: Tamam. Hadi size hayırlı yolculuk.
7: Sağ olun.
6: Dilara gülüm, sen gel. Hep gel, sen gel.
1: Abi Merto bende.
2: Maliço.
1: Sam abi geliyoruz biz.
2: Sünnet biliyorsun.
1: Tamam, siz dönene kadar biz yetişiriz.
2: Dönene randevu verdik.
1: Tamam abi.
6: Yeter abla.
8: Bugün benim için büyük bir gün. Hayır, canını sevdiğim anam, hayır. Oğlun dediklerini bir bir yapıyor. Görecekler anam. Aziz kimmiş görecekler. Hadi dua et, canını sevdiğim anam. Sağ olasın.
1: Altı kilo bulgur. Bir teneke salça.
9: Yaz. Yes.

0: Biber yazdım biber.
1: Yazdım usta.
0: Güzel. Ferde?
2: Halim günaydın.
0: Günaydın.
2: Nasıl?
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Halim benim bir adak işim vardı da. Ablamla Semih abim barışırsa mahallenin çocuklarının karnını doyuracağım diye bir adak adamıştım.
3: Barışlar yani. Ya tabi aman onlar arasında ayrı gayrı mı olur Allah aşkına? Onlar böyle sarmaşık gülü gibi hep beraberler yani. Şey ne oldu?
2: Piton. O da gidiyor. Ay çok şükür. Zaten adamın bir kısmı da pitonla alakalıydı. Ama çok şükür gidiyor. Cumali sağ ol canım.
3: İlay Ferden. En çok seni özleyeceğim.
2: Niye Halim?
3: Bir Adana'ya dönme meselesi var da.
2: Nasıl? Temelli mi?
3: He. Adam girdi aklıma. Diyor artık buralarda bir başına ne yapacak? Haklı.
2: Niye bir başına olasın ki Halim?
3: Bugün anam gitse ev gene bomboş. Gene ben bir garip kalacağım yani. Daha da karar vermedim ya. Neyse artık sen beni bırak. Kaç gariban doyuracağız sen ondan haber ver. Cumali! Fasulyeyi bol tut oğlum. Tevkeler gene bayram edecek. Yok ilaç Ferda. Sen bir tanesin. Bak ne zaman canı çekerse, ne zaman istersen bana alo diyeceksin, tamam mı?
4: Zaten bayramlarda, tatillerde beraber.
3: Sen kızım.
5: Tamam.
4: Ben her zaman senin yanında olacağım. Bunu sakın unutma. Annen de ben de seni çok seviyoruz. Güzel kızım ben.
5: Semin.
4: Şehnaz.
5: Otobüs kalkıyor.
4: Ya sana da borçlu kaldım ama.
5: Semin.
4: Ay böyle birdenbire gideceğim deyince otelde de alacağın var böyle. Bak sözüm söz, en kısa zamanda ödeyeceğim.
5: Sen beni merak etme Semin. Ben kendimi sağlama aldım.
4: Nasıl sağlama?
5: Beni düşünme işte, bana borcun yok.
4: Şehnaz.
6: Marmaris kalkıyor, Marmaris. Marmaris yolcusu kaldı sen.
5: Hadi baş gidiyoruz kızım.
4: Bir şeye ihtiyacınız olursa.
7: Araçlarsın ki evlerinden.
5: Sağ ol.
8: Bay bay baba.
4: Güle güle canım kızım. Güle güle Diloşum. Hadi hayırlı yolculuk.

0: Samim, seni öldürürüm.
1: Bence söyleyemeyecek.
2: Söyleyemezse gider, anlaşmamız var. Sen de ne bakayım?
1: Samim, seni öldürürüm.
2: Bir daha.
0: Samim, seni öldürürüm.
2: Olacak, olacak. Çalışmak lazım.
1: Selam abla, bak bu var ama.
3: Oh, o nereden çıktı Mertcan?
2: Bazıları Mertcan'a papağan sözü vermiş.
3: Mertcan'cığım, ben söz verdim ama dün işte o kargaşada.
2: Tamam tamam, biz hallettik.
3: İyi olmuş. Nasıl, konuşuyor mu o?
1: Yok, hala abim çalıştırıyor.
3: Öyle mi? Ne diyor?
1: Samim, seni öldürürüm.
2: Yürü.
3: Sen Sami abiyle konuştun herhalde.
2: Yok, fırsat olmadı. Şimdi Sünnet için buluşacağız. Ben de konuşacağım.
3: Tamam.
2: Tamam.
3: Alas mı aldık?
2: Güle güle.
3: Görüşürüz Mertcan'cığım.
1: Görüşürüz.
2: Asıl papağan sensin, yürü.
4: Ya şeye nazar dedim, Diloş'u bırak.
5: Yok, zaten küçük çocuk anasından ayrılmaz.
4: Hah, ben de tabii onları bırakmayacağım.
5: Tabii yakışmaz, Samim bırakma.
4: Böyle bir müşküldü, bir yardımdı falan ihtiyaçtı.
5: Tabii tabii, artık hep yanlarında olacağız.
4: Bu ne burada?
5: Bu şey ya Samim, bu Aziz Bey'in ETV'si.
4: Ben bu görgüsüzün hediyesi geri gidecek demedim mi? Tamam. Nispet gibi bunu gelmişler otelin önüne park ediyorlar.
5: Tamam Samim.
4: Alacağım, kafasına vuracağım şimdi bunu.
5: Yok yok, Özcan'a söyleyeceğiz, bunu atacak, uzaklaştıracak, hadi.
4: Allah Allah ya. Özcan.

0: Atın oğlum o müsibetli kapıdan. Böyle eteve meteve deteve falan istemiyorum kapıdan.
1: Hayırlı günler.
2: Ne işin var burada?
3: Bir selam sabah yok mu Samam? Ne istiyorsun Aziz?
1: Hiç, öyle oturmaya geldim. Çocuklar sağ olsun bir çay ikram ettiler.
4: Bu arada Allah kavuştursun, misafirinizi yollamışsınız.
5: Aziz Bey.
3: Aziz bak, belanı arama.
1: Yok, ne bela araması. Bilakis bir iş adamı olarak müessesemi kontrol etmeye geldim.
5: Müessese derken?
1: Hanımefendi bir şey söylemedi mi?
2: Kim?
1: Şeynaz Hanım. Giderken borcu bana devretti.
3: Aziz,
4: öyle çık buradanmış, yok belanı aramaymış, yok. Zaten bu laflar yakışık almıyor.
1: Ha sen çok istersen kapı orada, buyur.
4: Ama bundan böyle otelim büyük ortağı

0: Berto!
1: Efendim Ali abi?
2: Hadi hazırlan. Dayın döner birazdan.
1: Sen de gelecek misin?
3: Geleceğim tabii, ben de geleceğim. Melih ablan da gelecek. Belki sonra çıkışta bir yemek ısmarlarsın bize.
1: Ben mi? Niye?
3: O kadar para topladın, ne yapacaksın? Yastık altında mı duracak o paralar?
1: Bir şey toplamadım ki Ali abi.
3: Tamam, topladığını yeriz.
1: Ya Ali abi, gerçekten çok az param var.
3: Aferin lan Berto. Aferin, paranın kıymetini bil.
2: Hadi dayın arabada, hazırlan hadi. Banker Mertcan.
4: Mel Hanım, şimdi takdir edersiniz ki Samım'la bu halde konuşulmaz.
5: He, konuşulmaz tabii Aziz Bey. Yani şimdi akıl var, mantık var. Bura onun ekmek teknesi.
4: Ya ben bir şey demiyorum ki. Gelsin gene çalışsın. Ben zaten gidip gelip rahatsız edecek değilim.
5: Değilsin Allah aşkına, burada ne işin var Aziz?
4: Mel Hanım, Şehnaz Hanım bana bir mektup gönderdi. Sonra bir ziyarete geldi. Karar vermiş. Dönecek. Lakin elindekini avucundakini buraya yatırmış. Şimdi Samım'dan istese verebilecek mi? Veremeyecek.
5: Allah Allah.
4: Çocuklu, yalnız bir anneyi kıramadım. Mevzu bu. Ha bu arada Samım bize borçlandı.
5: O ayrı.
4: Ne yapsaydık? Kadını 5 kuruşsuz evine mi yollasaydık Mel Hanım?
6: Ulan ben seni
7: bak. Abi sakin ol.
6: Tamam sakin ol.
7: Melih Hanım çıksın 2 dakika.
6: Evet abi, halleder belki.
8: Öldüreceğim ulan ben seni. Öldüreceğim ben seni.
7: Yapma ya. Samim.
4: Sizden tek bir ricam var Mel Hanım. Beni Samim'le muhatap etmeyin. Madem ki işletme olarak büyük ortak benim, yetki bende, artık otelle ilgili bütün bilgiyi sizden alacağım.
5: Benden?
4: Artık buranın müdürü sizsiniz.

0: Tamam abi, tamam, bağırma. Tamam, geliyoruz. Tamam. Hadi görüşürüz. Mert, hadi.
1: Ali abi.
0: Gidiyoruz.
1: Sünnete mi?
0: Yok, otele.
1: Sünnet?
0: Sünnet sonra. Şimdi kriz var. Hadi. Hadi. Yürü. Önünü kapat. Melia.
2: Yok bir şey sen.
0: Nasıl yok bir şey Melia? Nasıl yok bir şey?
2: Yani önemli bir şey demedi.
0: Önemli bir şey demediyse vur kapıyı, çık. Ne duruyorsun içeride?
2: Canım konuştu biraz işte.
0: Ne konuştu?
2: Dedi benim işim gücüm var dedi. Ben buraya çok sık gelmem dedi.
0: Başka?
2: Başka dedi arada bir uğrarım, bir bakarım. Her şey yolunda mı dedi.
0: La hable bela kuvvet. Başka ne dedi?
2: Bir de beni müdür yaptı. Daha da başka bir şey.

0: müdür?
1: Yani olacağımdan değildi. O dedi.
0: Seni müdür yaptı.
1: Hani ben konuşulanı naklediyorum.
0: Ya Melia, sen benimle maytap mı geçiyorsun ya?
1: Niye? Benden müdür olmaz mı?
0: Ne müdürü Melia? Ne müdürü ya? Allah Allah!
2: Ne müdürü? Ne müdürü?
3: Çıkıyorum, giyindim çıkıyorum, hadi kapat, tamam. Baba ben çıktım.
0: Hadi bakalım, hadi, hadi.
4: Seyhan ama? Mertcan nereye?
0: Şimdi otele gidiyoruz.
4: Ben de.
0: Şey duydun mu?
4: Allah şimdi haber verdi.
0: Ben aynı yöne gidiyorsak beraber şey yapalım. Ben de oraya doğru gidiyorum.
4: Mertcan sen babamın yanında kal istersen.
0: Doğru, bizim işimizin ne kadar süreceği belli olmaz Mertu. Sen burada kal.
4: Sünnet?
0: Sünnet, sünnet, sen taktın sünnete. Olacaksın sünnet. Ben dayını alıp geleceğiz, hadi.
4: Hadi.
0: Hadi. Hadi.

0: Yapmadı da ben geldim.
1: Pehlivan. Sünnet olmadın mı?
0: Kriz varmış.
1: Allah Allah. Ya bir sünnet dedi yılan hikayesine döndü. Kabahat onun ipiyle kuyuya inen de. Ne vakit gelecekmiş?
0: Ali abi getirecek.
1: Ölme şeyim ölme.
0: Ali abi bana papağan aldı.
1: Konuşuyor mu?
0: Konuşmuyor ama konuşacak. Getireyim mi?
1: Haydi getir. Ben arkandan bakacağım.
0: Tamam.
2: Ulan Aziz, ah ulan Aziz.
3: Bak sen bir Şehnaz'ı ara.
2: Ya aradım, telefonu kapatmış, açmıyor. Bak açmıyor telefon. O kadar söyledim Melih'e, dedim ki bak sana borcum, borç canım ciğerim, ödeyeceğim dedim sana.
3: Vallahi bizi çok şaşırttı ha. Vallahi çok şaşırttı bizi çok.
2: Ya Aziz'den ben parayı aldım diye bana söylesene. Bak illa gelecek beni sırtından vuracak. O Aziz var ya bak, o bütün bu kabahat Aziz, o uğursuz olmasa bunlar olmayacak. Şimdi diyorum ki bak, geliyor, elim ayağım titriyor. Gideceğim sinirden onun şirketine, ofisine gireceğim. Böyle avizeleri tuta tuta, tarzan gibi sallana sallana yıkacağım. Ofisini yıkacağım.
3: Sam hele sen bir sakin ol. Bak herkes buraya gelecek. Sen bir sakin ol. Başka he? Sağ ol gülüm benim. Sen gel iç suyunu. Haydi Sam. Afiyet olsun.
4: Pelin abla.
5: Duydun mu? Ay ben de şimdi otele gidiyordum.
6: Biz de gidiyoruz.
5: Sam abim acil durum falan dedi.
7: Evet, Merto sizde mi?
5: Bizde, o babamın yanında yukarıda.
6: Sünnet?
5: Ne bileyim gülüm, valla ben dışarıdaydım. Bugün yapacaklar herhalde.
7: Dur ben bir bakayım.
6: Tamam. Çok kötü oldu be Feride abla.
5: Ay zaten Eda ne iyi gidiyor ki.
6: Neden, başka bir şey de mi oldu?
5: Gidiyor.
6: Kim?
5: Halim.
6: Nereye gidiyor?
5: Adana'ya.
6: Sen ciddi misin? Peki sen?
5: Ben ne diyebilirim ki Eda?
6: Nasıl yani, bir şey söylemeyecek misin Feride abla?
5: Eda gözünü seveyim, ne diyeceğim?
6: Feride abla bilmiyorum, git bir şey söyle, bir şey yap. Onun gitmesine izin veremezsin.
5: Sor be gülüm. Vallahi çok zor.
6: Ah be Feride abla.
7: Tamamdır. Ben Merto ile konuştum. Dedesiyle oturuyor. Hadi biz de gidelim.
6: İyi hadi.
8: Tamam anacığım, karar vereceğim ben. Üstüme gelme. Sen biletleri ayırt. Gülendam ablamın da biletini ayırt. Hatta 12'li kestir. Bir daha da ben Mustafa keser diye araması ya anam benim. Vallahi canımdan bestirdi. Aa. Hadi öptüm ellerinden. Cumali. Çabuk oğlum, masaya bak çabuk.
9: Haberi duydun Mustafa.
8: Ne haber be?
9: Aziz abi.
8: Hala az diyor ne? Bırak artık şunu abi falan deme. Gene ne var?
9: Sam abinin otele ortak olmuş.
8: Ne?
9: Taci abi söyledi, bu sabah ilan etmiş.
8: Sanki cumhuriyeti ilan ediyor ha. Sende de o muazzam merakı varmış be.

0: ustam sen mavi kuduruyormuş.
1: Allah Allah. Allah Allah. Hadi işinize işinize.
2: Samim abi bir şey dememiştir değil mi abime?
1: Bizle ilgili.
2: Hı.
1: Yok, önce sizinle konuşacağım dedi ya.
2: İyi. Doğum günü nasıl geçti?
1: Seyhan.
2: Yok, iyi miydi kötü müydü canım, ben onu soruyorum yani.
1: Ya iyi mi iyi geçmedi, sonra sinirlendim gittim işte.
2: Yok, önemli değil ki, gidebilirsin zaten. Karar verdik.
1: Ayrılıyoruz.
2: Yapma Ali, suçu bana atma bari. Daha dün bitti bu iş diyen sen değil miydin?
1: Ya dedim ama niye dedim, merak etmiyor musun?
2: Etmiyorum.
1: Ayrılmak istiyorsun. Ya Seyhan, gözümün içine bak. Ayrılmak istiyor musun Seyhan?
3: Tamam.
1: Anladım.

0: Hasan mı abi?
1: Alişo.
2: Ablam ne oluyor? Gülüm vallahi ben de bilmiyorum ki ne oluyor.
1: Sonra konuşuruz.
2: Yani en beklemediğimiz zamanda bela geldi bizi buldu.
0: Nasıl buldu yenge, ne oluyor? Bu kadının Aziz'de ne işi var?
3: Alişo gider ayak, o işi de becerdi biliyor musun?
4: Bir tanışıyorlar mıydı?
2: Gülüm bilmiyorum ki ben, tanıştılar mı?
3: O uğursuz Meryem'in kapısından ayrılmıyordu ki.
2: Ha, suçlu yine ben oldum şimdi samim değil mi?
0: Ya yok yenge. Sabah evdeydi, bize niye bir şey söylemedi?
3: Söylemedi ciğerim, söylemedi. Bu Aziz şerefsizi de bayram etti, söylemedi de ha.
5: Sevgili Aziz Bey, bu dünyada sizin halinizden ben, benim halimden de herhalde en çok sizi anlarsınız. Ben bir karar verdim. Marmaris'e dönüyorum ama gitmeden önce sizden istediğim bir şey var. Görüşme teklifimi kabul ederseniz hemen gelebilirim. Aslında size gelip gelmemi çok düşündüm. Sonunda zor da olsa bir karar verdim. Ben mücadeleyi bıraktım, gidiyorum. Ama sizin için hala ümit var.
1: Ya çocuklar, sizi buraya topladım. Çünkü başımızda bir musibet var. Ya bu işte gideceğiz, hep beraber teslim olacağız ya da hep beraber alnımızın akıyla çıkacağız. Başka orta yolu yok.
0: Çıkacağız Samim abi, ne gerekiyorsa yapacağız.
3: Arkadaşlar, biz bu otele ya hiçbir şeyimiz yokken, bak hiçbir şeyimiz yokken talip olduk. Bir akşam hep beraber oturduk, çekirdek çitliyorduk ya, bir hayal ettik. O hayal oldu. He Melia?
2: He vallahi öyle oldu.
3: Nasıl oldu? Kavgayla kıyametle. Gittik tefecilerden borç aldık. Yenişemedik. Halimden ricacı olduk ha peri kızı.
4: Öyle oldu Samim abi.
3: Biz Meryem'le bir karar aldık. Bundan böyle ayrılık gayrılık yok. Ölsek de geriye dönmeyeceğiz. Madem ki biz bu oteli yoktan var ettik, gene edeceğiz. Canımızı dişimize takacağız. Sabahlara kadar çalışacağız. O borcu temizleyeceğiz. Eğer biz bir arada olursak, tek vücut olursak, yek vücut olursak, değil Aziz, onun feriştahı gelsin nafile. Nafile! Çünkü biz bir aileyiz. Aile.
6: Samim. Samim. Mertcan. Samim. Bu papağan konuşmayacak.
7: Tuskit de.
6: Tuskit mi?
7: Tuskit ya. Belki onu der. Bir dene.
6: Tuskit. Tuskit.
7: Ya akşam oldu. Mastiki'den ses yok.
6: Galiba bugün de sünnet olamayacağım.
7: Ulan Mastiki, ne ondurur ne öldürür. Ya yeter. Hadi kalk gidiyoruz.
6: Nereye?
7: Sünnet olmaya.
6: Sünnet mi? E dayım?
7: Ya onun keyfini bekleyecek olsak askere gidersin. Ya ben senin kirvende miyim? O zaman hiçbir şeye hacet yok. Hadi kalk gidiyoruz. Yürü.
6: Şimdi mi?
7: Şimdi ya.

0: çıkarız.
1: Gönderdik bir de kat çıkmaz kaldı.
2: Alo. İyi, Semih abi burada konuşuyoruz.
1: Ha, kim, Seyhan mı? Kim?
2: Bana abi telefon.
0: Ha, yok yok, otelde bir şey oldu da. Sam abi.
1: Ha?
0: İki dakikan var mı?
1: Hayırdır Halim?
0: Konuşalım. Gel abi.
3: Ne demek borcu devretmiş, öyle şey olur mu Ali? Sözleşmeyi incelediniz mi?
2: Sam abi bir şeyler gösterdi ama konuşuruz.
3: Vaktim varsa şu durum bir anlatsana bana. Elimden ne geliyorsa yaparım ben.
2: Tamam tamam, konuşuruz. Hadi benim dönmem lazım ya. Borç büyük, çalışacağım.
3: Tamam, görüşürüz, hoşça kal.
0: Ya Selma, bir şeyler duyduk. İşin aslı astarı var mıdır?
4: Var var abim var. Vallahi Allah'ımız şaşırsın.
0: Ya şimdi kriz mriz derken de milletin kolu kanadı kırıldı ha.
4: Kırıldı kırıldı.
0: Ben de ha deyince bu 50 bin lirayı çıkar mıyım? Ulan çıkaramam ha.
4: Sen ne çıkaracak ya?
0: Ya ne bileyim yani, bu dükkanı devredecek birilerini bulursak mesele hallolur ha.
4: Ya sen dükkanı ne devredeceksin?
0: Sanma abi, ben Adana'ya geri dönerim ben artık. Ne yapacağım bu İstanbul'da? Hem de bu dükkan hayra vesile olur. Bana da selle olur.
4: Ali.
0: Vallahi bak. Yukarıda Allah var, senin bana elin çok dokundu. Herkes şahit ha. Bu otel artık senin hakkın. Ne yapacağız, edeceğiz, o oteli kimseye kaptırmayacağız. Aaa.
2: Sıkma canım. Vallahi Aziz Bey, bu sözleşmeye göre işletme hakkı ağırlıklı olarak sizde zaten.
5: Onu anladım da. Şimdi bunlar oteli işletiyor ya. De ki parayı denkleştirdiler. De ki getirdiler önüme, parayı koydular. Aziz, biz seni burada istemiyoruz dediler. Ne olur, yollayabilirler mi?
2: Orası size kalmış. Ama isterseniz sermaye arttırımına gidersiniz. Hiçbir şey yapamazlar. Hatta siz onları çıkarırsınız otelden.
4: Halim, ben senden paramara almam kardeşim.
0: Ya sanma abi Allah aşkına.
4: Sen illa gideceğim diyorsan bunu kendin bilirsin bak. Ama ben İstanbul'da yalnızım, garibanım falan böyle şeyler. Bunları unut. Aklından kafandan çıkar.
0: Yalan da sayılmaz ki sanma abi.
4: Oğlum biz de evine duruyoruz. Ulan senin sanma abin var. Meli ablam var, Feride var, Can Can kardeşim var. Biz buradayız oğlum. Bak, bir mucize olacak. Bütün bu kötü günleri atlatacağız. Sen şimdi onu bırak. Sen bizim yanımızdasın. Kendini bizden ayrı düşünme. Biz hep beraberiz. Tamam mı Halim?
6: Feride, gülüm ver salatayı.
7: Verdim.
6: Yaprak sarma da burada Feride abla.
7: Hah. Ablam, bak böyle beğendiyle, salatayla olacak iş değil bu.
6: Ne yapacağız gülüm?
7: Valla bilmiyorum, ek bir şeyler yapalım.
6: Ya evet. Ah canım, sen de oradan evet deme, okul var.
7: Ya ablam haklı, borç büyük, bizim başka bir şey yapmamız lazım.
6: Başka bir şey yapacağız, nasıl başka bir şey yapacağız?
7: Bilmiyorum. Dışarı bir şeyler yapsak?
6: Dışarı?
7: Ha? Yani ne bileyim, böyle işte doğum günleridir, özel şirketlerdir, işte dışarı birilerine yemeklerdir.
6: Catering.
7: Ha, catering. Catering işte, sen yaparsan alasını yaparsın ablam.
6: Ben ne anlayacağım? Catering, catering.
7: Allah Allah ablam. O güzel şık kutulara senin mercimekli köftelerin, tamam mı? Yanına yeşillikler. Bir de böyle ezme. Allah ya.
6: Kutuya mercimek köftesi. Ay Feride, yapma Allah aşkına.
7: Ablam ya, nasıl tutar?
6: Allah'ım ya Rabbim ya.
7: Eda. Abla be.
6: He?
7: Tutar mı? Tutar ya. Eda. Gülüm hayırdır, sen bozuldun mu?
6: He yok da. Keşke ben de bir işe yarasam.
7: Aa, onu

0: niçin laf öyle? Yarıyorsun işte, bize yardım ediyorsun.
1: Evet, tatilden tatile işe yarıyorum.
0: E olsun gülüm, yapıyorsun sen de bir şeyler.
2: Sen ne yaptın?
0: Ha?
1: Halim abiyle konuşabildin mi?
0: Aman yok bir gülüm, kurban olayım. Ben bu kargaşada nasıl konuşayım şimdi?
1: E git konuş artık Feride abla.
0: Eda ne diyeceğim? Ha? Ha ne diyeceğim, ben sana aşık ol. Ay. Hayır. Gitme de. Bizi bırakma de. Yani ne bileyim, bul işte bir şeyler. Ya anlarsa?
1: Anlamaz.
0: O zaman saçlarımı o dalgalı böyle toplatmıştım ya.
1: He?
0: Elbiseyi de beğenmişti o gece, onu giyerim.
1: Giy, giy. Sen de giysen yakışır zaten Feride abla.
0: Aman hadi canım sen de.
1: Hadi.
0: İyi tamam ya. Şansımı deneyeceğim. Of ya.
3: Çapparam.
4: Halim. Yeni gidiyoruz.
3: Nereye gidiyoruz ya?
4: Sünnetçiye.
3: Ne? Sünnetçiye mi, niye?
4: Ya yeri.
3: Ya aha, biz Samma abi arasaydık ya.
4: Onu beklersek akşam olacak. Haydi yürü.
3: Ya bir arasaydım Cappar'ım. Hamza koş paltoyu getir. Abi ya. Ya ben dünyada sür Allah ya.
5: Ali.
3: Ne oluyor?
5: Çorbada benim de tuzum olsun dedi.
3: Ne çorbası?
5: Otel için para lazım dedin ya. Bir arkadaşla konuştum. Onun da şirketinde 30 tane araba var. Arabaların hepsinin tamiri burada yapılacak.
3: Burada?
5: Evet. Kamil Bey, anahtarları bırakabiliriz.
3: Sağ ol.
6: Eda! Eda! O nasıl yürümek be? Ne haber? Nereye?
7: İş görüşmesine gidiyorum.
6: İş görüşmesi mi?
7: Ha, gazete ilanlarında gördüm.
6: Kimi?
7: Genç anketör arıyorlar.
6: Genç anketör.
7: Ya hani şu yolda yürürken seni durdurup soru soran insanlar var ya.
6: Biliyorum ne olduğunu. Senin ne işin var ki orada?
7: Çalışacağım. Furkan yeter. Herkesin bana bir süs bitkisiymişim gibi davranmasından çok sıkıldım. Dayım kendisi söyledi. Otel için paraya ihtiyacımız var. Herkes çalışacak.
6: Tamam. Çalışın.
7: Ben gidiyorum.
6: Nereye gidiyorsun şimdi?
8: Tamam bak Necati. Sen var ya. Bak şimdi sen. Ya bak sen bunu bana yapıyorsun ya. Ben sana dükkanı vereceğim kardeşim ben. Sağ ol ciğerim. Sağ ol. Sağ ol kardeşim.
0: Sami?
8: Akşama 15 kişilik misafirimiz var.
0: 15 mi?
8: 15.
6: Kesin mi Sami'm?
8: Kesin Yasun Ustam, kesin. Necati turist rehberi kendi müşterilerini ayarlıyor.
0: Vallahi sağ olsun ve var olsun.
8: Daha bir başlangıç Meryem, daha bir başlangıç. Gerekirse turistleri alacağım kolundan, kafileleri buraya getireceğim Ali Çöle beraber. Sultanahmet'e gideceğim, tuttuğumu buraya getireceğim.
0: Hadi inşallah, inşallah. Ha Sami.
8: Hocam.
0: Bizim de bir düşüncemiz var ama üç kız kardeş olarak.
8: Söyle Melia.
0: Yani otelin bünyesinde otele bağlı bir ek iş projesi. Catering. Catering. Şimdi Adana'dan 3-5 ahbaba haber saldım. Önümüz yılbaşı olduğundan dolayı bir tatlıdır, bir yemektir. Sipariş gelirse biz onu burada yapacağız.
8: Tamam yapın Melia.
6: Pardon.
8: Alo.
6: Sami abi. Mertcan sünnet oluyor.
8: Ne?
0: Ne oldu sana?
8: Ne sünneti ya?
0: Seyhan sünneti unuttuk. Unuttuk.
6: Abim tutturdu bu iş bitecek bugün diye. Ne dediysem dinletemedim. Koşun gelin Mertcan gidiyor diyorum ya.
8: Neredesiniz siz şimdi?
0: Ne diyor Sami'm?
8: Tamam tamam geliyoruz hadi tamam.
0: Ne oldu Sami abi?
8: Cebbar'a Cancan'ı sünnet ettireceğim diye tutturmuş.
0: Aa. Neredeler?
8: Sünnetçide sünnetçide.
0: Bak işte bak, bize sormadan şu yaptığına bak.
8: Hadi şu hadi Melia biz gidelim hadi hadi.
0: Sami abi yemekler?
6: Sen Yasun ustayla listeleri hazırla hadi kızım. Ha,
0: tamam.
6: Hadi Meliha koş.
0: Sana emanet.
7: Tamam abi.
9: Hiç korkulacak bir şey yok Mertcan. Sen buraya böyle uzanacaksın. Ne olduğunu bittiğini anlamadan sünnet bitmiş olacak. Ha. Tamam mı delikanlı?
7: Tamam.
9: Haydi bakalım. Bir an evvel başlayalım ki bitsin bu iş doktor bey.
10: Anam! Ay! Ay! Ay!
9: Ne var? Ne oldu?
10: Ben hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Yani geldiğimden beri kendimi çok zor tutuyorum ama artık dayanamayacağım. Şuraya iki satır uzanıp vereyim ben.
9: İyi misiniz?
10: Hiç iyi değilim doktor bey.
9: Ya ben çok kötü sünnet oldum. Birden onlar aklıma geldi. Her yerime kramplar giriyor.
10: Oo, gözümün önünden gitmiyor.
7: Ne oldu ki sünnetinde?
10: Ya neler olmadı ki örümcek bana, neler olmadı ki?
4: Çocuğu yüreğini kaldırma Halim.
10: Ya ağam Osmaniye'den böğürmüşü pozaltıdan duyulmuş o kadar yani. Vallahi ağam.
4: Ya bana baksana sen. Sen git başka yerde bayıl. Bizim işimizi de bozma.
10: Vallahi çok kötüyüm ağam, billahi çok kötüyüm diyorum ya.
9: Dur sizin bir tansiyonunuza bakalım.
10: Ah doktor bey benim.
4: Ya sana kalk dedim. Orada pehlivan sünnet olacak.
10: Ya kalkamıyorum ağam, kalkamıyorum. Ayaklarım tutmuyor bak, ayaklarım tutmuyor bak ya.
9: Dur. Bir tansiyonunuza bakacağız.
10: Örümcek ben çok kötüyüm diyorum, çok kötüyüm. Kalkamıyorum ağam, ayaklarım felç oldu diyorum. Adam!
9: Allah!
11: Ceylan, bu insanlar arabalarını servise gönderirler. Emin misin başımıza iş almıyor?
5: Evet, sen burada yapabileceğin işleri yaparsın. Hem doğru düzgün fiyat da verirsin.
11: Ya fiyat veririz o kesin de.
5: Tamam, bizimkiler arabalarını senin gibi iyi bir ustaya emanet etmiş olur. Siz de para kazanırsınız.
11: Vallahi ihtiyacım yok desem yalan olur. Çok sağ ol.
12: Okul çıkışı gelir, formları alırsın. Yalnız sorulara cevapları kendim vereyim deme. Telefon edip kontrol ediyoruz.
5: Yok, biliyorum.
12: Paranı da anket başına alacaksın.
5: Tamam, hemen başlayabilir miyim?
12: Peki, al bakalım.
5: Sağ ol.
12: Sen?
11: Biz beraberiz.
12: Ha, iyi.
5: Ben formları doldurup getiriyorum o zaman.
12: Tamam, kolay gelsin, iyi günler.
5: Ha, sağ olun.
11: Sağ olun.
10: Eda, ver bakayım sen bana şuna.
5: Ya Furkan.
10: Beraber yapacağız biz belli ki.
4: Ya sen ne biçim doktorsun? İki gündür bir çocuğu sünnet edemedin.
9: Ya amca benim suçum mu? Şu hale bak. Dün çocuk kaçtı, bugün yeğeniniz yatağa yapıştı, kalkmıyor.
4: O benim yeğenim değil.
10: Ya ağam vallahi billahi çok kötüyüm diyorum ya. Kalkabilsem kalkacağım, kalkamıyorum yani. Doktor bey, tuzlu ayran var mı ya, bir çek.
4: Pelo, tut şunu ayağından, kaldırıp atalım.
7: Gerçekten mi?
10: Yok be oğlum, ne gerçeği ya? Ne diyorsun sen ağam, yapma etme, eleme olur.
4: Ya amca bir dur, sakin ol. Ya ne sakin olacakmışım. Haydi pehlivan.
10: Ağam etme, eleme, dur çok kötüyüm diyorum la örümcekman. Ne diyorum ben sana? Ya ağam Allah aşkına yapma etme, eleme, çok kötüyüm diyorum ya. Doktor bey.
4: Dur diyorum lan.
0: Burası eminsin değil mi Sami?
10: Bırak.
0: Ay biz gelmeden kesmeseler çocuğu.
9: Halim oyaladı yoksa kaçırdık.
10: Ya ağam Allah aşkına çok kötü.
0: Baba.
9: Halim hayırdır ya? Oğlum bu ne hal?
10: Ay Sami abi, neredesiniz Allah aşkına? Ya bir tansiyonum düştü. İyiyim şimdi, biraz iyiyim.
4: Ne işiniz var çocuğum burada?
0: Babam canı sünnetine geldi.
4: Neredeydiniz bu saate kadar? Bir başına bıraktınız çocuğu.
0: Dayı.
9: Yavrum geldik yetiştik oğlum.
10: Ya ağam, müsaadenle ya, ben dükkanda çocukları yalnız bıraktım. İyiyim, çok iyiyim, şimdi gitmem lazım biliyor musun?
4: Mastikçiyi görecek kendinden geldin ha Halim.
9: Ya kardeşim, yapacaksak yapalım şu sünneti artık, yeter ya.
10: Doktor bey, ben dayısının yanında durabilirim değil mi?
9: Ay durun durun ama Allah aşkına olay çıkartmayın.
0: Yok yok, hiç olay falan çıkmayacak.
10: Ha, ablacığım sen de gel istersen hadi.
0: Can bak, deden dayın yanında, tamam mı? Ben de kapının dışında. Hemen böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Can
13: Hadi lan. Hadi.
9: Hadi çıkar bakalım. Hadi kolay gelsin.
8: Bana bak, korkmak yok ha. Aslanım benim.
13: Pehlivanlar pehlivan.
8: Aslan oğlum benim.
11: Ferda.
14: Halim.
11: Hoş geldin.
14: Hoş bulduk.
11: Valla.
14: Halim hayırdır ya, apar topar kaçıp gitmişsin sen.
11: Ya örümcek bana zor kurtardık.
14: Kimden?
11: Cabbar ağanın kadrinden. Tutturdu pehlivanı sünnet ettireceğim diye. Ferda, sende bir değişiklik var ya.
14: Ha yo, öyle bir saçımı toplatayım dedim hani hareket olsun diye.
11: He.
14: Halim biraz konuşabilir miyiz?
11: He konuşalım, gel gel buyur. Ne oldu ya, kötü bir şey yok ya.
14: Yok yok yani inşallah. Senin bu Adana'ya gitmenle alakalı.
11: He Ferda.
15: Yahu arayacağım dedin, beklemekten içim şişti ha.
11: Gel gel.
16: Hoş geldin ablam.
15: Hoş bulduk canım benim. Nasılsın güzel kız?
11: Gene ne var?
15: Ya bu türkücünün resmi silinmiş.
14: Türkücü mü?
11: Mustafa Keser.
15: He Mustafa Keser.
16: Hangisinin de ablam?
15: Ya hani vardı ya böyle yanak yanağı Mustafa bir yerde, ben bir yerde, böyle Cumhuriyet altını gibi başım bir yerde. Ya sen şuna bir el atsan.
11: Ya ablacığım ben anlamıyorum o işlerden.
16: İçeride bilgisayarda yaparız usta.
11: Heh yap oğlum. Gidin içeri, ne istiyorsanız yapın Cumali. Hadi ablam benim, hadi.
15: Kız bu saçlarla kimi yakacaksın, Allah seni kahretmesin.
11: Allah canım, sen tövbe tövbe. Cumali hadi.
16: Bu taraftan abla.
15: Haydi haydi.
11: Hadi Cumali, hadi Cumali. Ya ben böyle patavatsız, böyle adamı zıvanadan çıkaran.
14: Halim akrabanız değil mi?
11: Ne akrabaymış ya? İnsanı kendi kanından soğutur. Tövbe estağfurullah. Ya kusura kalma Ferde. Ne diyordun?
14: Ha. Halimciğim bu Adana'ya dönme konusunda. Sen karar verdin mi?
11: Ben hem verdim hem veremedim Ferde.
14: Nasıl?
11: Kolay değil. Ya şimdi anam orada, toprağım orada. Ya buralara da alıştım be Ferde.
14: Biz de sana alıştık. Gerçekten.
11: Sağ ol.
14: Halim eğer kafan karışıksa...
15: Ya buna el kablosu mu ne lazımmış? Olmuyor, olmuyor.
11: Allah Cumali.
16: Bilgisayarcı yapar usta.
15: Ha. E hadi sen bir gitsen.
11: Ben mi?
15: He.
11: Ya ablam işim var, gücüm var. Allah aşkına bana ne senin resminden?
15: E o zaman bu kara marsık gitsin.
11: Marsık mı? Gidemez, bu servise kalacak.
16: Ferdi abla yerini bilir ama.
14: Ben mi?
11: Oğlum karışmasana lan.
15: Vallahi sevdiğim kadar varsın ha.
14: Ablam.
15: Hadi Ferdi.
11: Ablam ilişmesene kıza.
15: Yahu bir gidip geleceğiz. Bu da bunsuz duramıyor ha. Ya sen de böyle hep agresifsin ha halım.
14: Tamam Halim, bir tatsızlık çıkmasın. Biz gider geliriz.
11: Tövbe tövbe tövbe tövbe.
15: Hadi hadi, karanlık basmadan hadi.
14: Tamam abla.
11: Ferdi Allah aşkına kusura bakma, bakma sen buna ya.
14: Yok estağfurullah.
15: Hadi kuzum benim, haydi bak.
11: Tövbe estağfurullah, kusura kalma Ferdi tekrar.
15: Sana da iyi günler.
11: Hadi hadi ablam, hadi hadi. Tövbe ya.
6: Vay be. Parayı ne zaman veriyorlarmış?
17: Hafta içinde herhalde.
6: Hafta içinde mi? Nasıl ya? Vermeseydin o zaman anketleri. Alalım o zaman onları biz geri.
17: Daha kontrol edecekler Furkan.
6: Neyi? Nasıl kontrol ediyorlar ki?
17: Ya adam en başta söyledi ya, formu dolduranları arıyoruz diye. Duymadın mı?
6: Hayır. Yani nasıl yapacaklar ki onu? Duymadım öyle bir şey.
17: İş yerinden arıyorlar. Alo? Evet benim. Anladım. Anladım. Tabii yok, haklısınız. Siz kusura bakmayın.
6: Hayırdır, ne olmuş?
17: Sayende işten atılmışım Furkan.
6: Sayende mi?
17: Anketteki telefonların yarısı sahte çıkmış.
6: Aa, Allah Allah.
17: Ya.
6: Nasıl ya? Hata yapmışlar.
17: Sen doldurdun değil mi formları?
6: Ya öyle birkaç tanesi.
17: Ya dedim işte, arayıp kontrol ediyorlar dedim.
6: Nasıl yapıyorlar ki onu?
17: Çok sağ ol Furkan, çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol gerçekten.
6: Çok nasıl ya?
17: Teşekkürler sana. Çok sağ ol.
6: Eda.
18: Yiğido, haber var mı?
19: Daha kimse yok.
18: İyi, misafirler gelince bana işaret et, mutfağa haber vereceğim.
19: Tamam,
18: hadi.
4: Usta, soğuklar, mezeler hepsi hazır mı?
20: Hazır sanırım. Heh. Çok iyi.
21: Yemekleri de hazır ettik.
4: Şu geceyi de bir alnımızın akıyla atlatsak.
17: Atlatacağız Samim abim, sen rahat ol. Sen merak etme, atlatacağız.
20: Samim abi.
4: Al, misafirler geldi. Geldiler.
20: Bak.
22: Feride pel pel bakma, rendeye devam.
17: Yapıyor mu abla?
4: Melia, ben servise çıkıyorum. Hadi arkadaşlar. Hadi.
17: Tamam Samim. Hadi bismillah.
18: Çıkacaklar hazır mı?
17: Hazır hazır çıkıyor şimdi. Hele hele ben yapacağım.
21: Aa, yapıyorum.
17: Yasin abi.
4: Neco. Necati Bey hoş geldiniz.
18: Hoş bulduk Sami Bey.
4: Buyurun efendim. Buyurun değerli misafirlerimiz. Buyurun efendim. Hanımefendiler buyurunuz efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Hanımefendi buyurun lütfen. Eşinizin karşısına.
23: Ulan Aliço gene koştun geldin ha.
18: Ya ne demek abi.
23: Seyhan'la konuştum.
18: Şu ekmekleri bir dağıtayım mı? Hoş geldiniz.
4: Menüler getir oğlum.
18: Hoş geldiniz.
4: Hanımefendiler, beyefendiler. Buyurun hanımefendiler. İçinde bizim aşçımızın özel spesyaliteleri var. Buyurun hanımefendi.
24: Buyurun.
4: Efendim, buyurun. Efendim hoş geldiniz. Afiyetler olsun, iyi geceler. Oğlum Ali abine yardım et.
18: Allah'a bir şey. Tekrar hoş geldiniz.
17: Samim.
4: Her şey hazır mı Melia?
17: Şükür. Abim, bu arada babanla konuştum, koca yanak gayet iyiymiş.
4: Ya biz nasıl unuttuk bu çocuğun sünnetini Melia?
17: Ya sorma dayı, açıştık ya, boş ver. Ablam ya nasıl, acımış mı çok?
21: Yok ne acıyacak, ucundan acı.
17: Abi ben canım.
20: Sana abi.
4: Heh, soğuklara.

0: Mert-chan, Mert-chan, Mert-chan, Mert-chan, Mert-chan, Mert-chan.
1: Ya uğraşma, konuşmuyor.
2: Yok, konuşur ama Cabbar amca.
0: Sabahtan beri denedik.
1: Böyle vapar olmaz. Yanlış kuş almışsınız.
0: Onu papağan dediler.
1: Olsa şimdiye konuşurdu.
2: Mert-chan sen iyi misin ablacığım?
0: İyiyim.
1: O koca bir pehlivan. Hiçbir şey olur mu ona?
2: Zaten iki güne geçecekmiş. Hiçbir şeyin kalmayacak ablacığım.
0: Bir şey dedi.
1: Tıskit.
2: Neden tıskit desin Cabbar amca?
1: Ya o kadar örgettik. Tıskit dedi. Ben duydum.
0: Mert-chan dedi.
2: Bana da Melia dedi gibi geldi ama.
0: Papağanım konuşuyor.
2: Ya gördün mü ablacığım? Ha?
1: Çabuk söyleme pehlivan. Hele bir tıskit desin.
0: Konuşuyor. Mert-chan de bakayım. Mert-chan, Mert-chan.
3: Gelsin usta, ızgara 2 dakikaya hazır.
4: Tamam abla.
5: Bakıyorum,
6: o nereden çıktı abla?
5: Ne bileyim, böyle bir yan yana dip dibe durmalar, bakışmalar falan.
6: Yok, o bugün öyle şey oldu diye. Yoksa konuşacaksın mı abiyle?
5: Konuşacak mı?
6: Ha, kararımız kesin.
5: Gülüm yapma. Ya böyle ayrılmaz Seyhan, ikinizin de içi gidiyor.
7: Meriha, Meriha, müşteriler nazı kulaklarımda. Her şey harika, 10 numara.
3: Afiyet olsun bak. Etlerin 2 dakikası kaldı, tabaklar da hazır.
8: Hadi bakalım.
4: Dayı.
8: He?
4: Aziz Bey geldi.
8: Aziz mi?
4: Aziz Bey geldi, yanında bir kocaman bir grup var.
8: Hayda.
6: Grup bu ya. Ne yapacağız Sırım abi?
8: Bilmiyorum kızım, ne yapacağız. Ulan Aziz.
6: Abi.
9: Ya arkadaşlar, kusura bakmayın ha. Yeni devraldık. Şimdi birazdan hallediyoruz ha.

0: Tamam. Hayırlı akşamlar. Ya arkadaşlar tanıdık dedik, hep beraber bir yılbaşı yemeği yiyek.
1: Yerimiz yok.
0: Ya nasıl yok? Üç masa var işte. Hepimiz sarık.
2: Aziz Bey.
0: Amel Hanım.
1: Aziz.
0: Bir dakika. Müdür Mel Hanım, ben onunla konuşayım.
2: Sen Bey ne diyorsa o.
1: Gelmeden önce bir haber verseydiniz.
0: Kendi müessesemiz kardeşim.
1: Bak, ben bir kapı açtım. Yardım ettim. Ama yapamayacaksan söyle.
0: Ha yok, personel eksik dersen söyle, takviye edek. Aman Hanım.
1: Tamam ulan.
2: Sami.
1: Bekle, geliyorum.
3: Ablam ne oldu?
4: Ne olacak? Adam belasını arıyor.
5: Usta, 10 kişilik daha yemek çıkaracak halimiz var mı?
6: Zor Samim.
3: Abim biraz meze var ama olur mu? Kurtarır mı bizi?
2: Yok gülüm yok. Öyle mezeyle olacak iş değil.
6: Sami abi Aziz Bey sizi çağırıyor.
1: Sami abi.
5: Aliço, Meryem siz mezelere başlayın.
2: Yemek?
5: Yemeği ben bir şekilde halledeceğim.
1: Nasıl halledeceğiz abi?
5: Sen gel bakayım ben de oğlum.
3: Şu odakları koyun rahat.
1: Valla buraları
5: masaları birleştiriyoruz. 10 tane kuvar açıyoruz.
0: Hayırlı sana.
5: Misafirlerini ağırlıyoruz Aziz Bey. Yemekler hazırlanıyor. Buyurun. Hadi oğlum. Hadi. Tamam, tamam. Hadi.
6: 5 dakikaya hazırladım.
3: Ablam ne yapacağız?
2: Vallahi bilmiyorum ne yapacağız.
3: Ama ne et var ne bir şey. Ne yemek çıkaracağız biz?
6: Tamam sakin olun. Sen abi bulacak bir şey.
3: Nasıl bulacak?
6: Bilmiyorum, bulacak.
3: Bu da tamam.
5: Ya hadi Cumali, hadi Allah aşkına acele edin. Sanma abi bekliyor ya. Hadi Hamza, Zübeyir.
6: Ustam kura en fazla 5 porsiyon çıkıyor.
5: 5 mi? 5 yetmez oğlum.
6: Ustam başka yok.
5: Ya yanına da başka şeyler koyun işte hadi.
6: Ustam az biraz tas kebabı, pilav. Turşu.
5: Tamam koy koy, onu da koy. Şalgam.
6: Şalgam istemediler ki usta.
5: Oğlum senden mi istediler? Allah'ın cumalisi iş kuzarı. Allah Allah. Hadi acele edin. Çabuk.
1: Vallahi geç kaldık. Billahi geç kaldık be. Aman.

0: Korkuttun mu ya? Pardon.
1: Furkan.
0: Gelsene biraz böyle. Gel gel. Sen kızgın mısın hala bana?
1: Evet. Senin şundan işten atıldım.
0: Ya ne işi ya? İş mi o be? Vallahi utandırma beni. Sana göre değildi zaten.
1: Of.
0: Tamam. Dershane bulacağız daha sonra.
1: Hangi parayla?
0: Ya ben söz verdim, yardım edeceğim sana işte.
1: Bugün gördün nasıl yardım ettiğini. Teşekkür ederim.
0: Oo. Ya sen niye böyle suratını asıyorsun hep ya? Hı? Barıştık mı?
1: Hayır.
0: Nasıl hayır? Niye?

0: Cuman yüklen oğlum.
1: Halim abi nerede kaldınız ya?
2: Ya arkadaşın dükkanına uğradık, işkembe aldık.
1: İşkembe mi?
2: He, et de var da fasulye yetmeyince işkembe olur olur.
3: İçerideki durum nedir?
1: Vallahi müşteriler aç, herkes sizi bekliyor, hadi.
2: Hadi oğlum hadi yürüsene Cumali. Abel abel bakma be.
4: Yasin usta ne yapsak, makarna falan mı haşlasın?
2: Ablam yettim.
4: Halim?
2: Yettim. Geldim Ferda, geldim. Cumali koy, mutfağa yardım et, koş.
1: Tamam usta.
4: Seyhan hadi o zaman, tabaklar servis. Tamam, tabaklar bende.
5: Halim. Seni Allah gönderdi kardeşim ben.
2: Yok ya sanma, olur mu hiç?
4: Halim vallahi Allah razı olsun ya.
2: Yok be ablacığım.
5: Hadi sen koş, yardım et Ali abine, koş.

0: Geliyor mu?
1: Ay evet. Ne bileyim böyle bayağı geliyor yani.
2: Ha? İşkembe.
0: İşkembe?
2: Ha? Müşteriye işkembe mi vereceğiz? Yok be sen mi abi? Ya fasulyeden azdı bugün. Bu akşam idare etsinler artık.
0: Halimciğim niye idare etsinler? Burası Kızılay mı? İnsanlar yemeğe geliyor.
2: Bu işkembenin kralı kralı hası misi. Ya hadi buyurun.
3: Vallahi. Enteresan.
0: İyi hadi.
2: Ayaklarıma kara sular indi be Feride.
0: Vallahi Halimcim, sen olmasan biz bu geceyi atlatamazdık ha.
2: Yok be ya.
0: Yok vallahi öyle gerçekten.
2: Yorulduk da. Değdi be Feride. Abi düşün. Örümcek Bağan, Meli ablam, Sam abi, İdo, Cumali. Sen... Demek ki neymiş? Ben bu İstanbul denilen koca memlekette bir garip değilmişim.
0: Değilsin Hadim. Niye garip olasın ki?
2: Bugünlerde görüyorum ya. Bütün yorgunluğuma değiyor yani.
0: Peki şey ne yaptın? Karar verdin mi?
2: Gitmeye. Adana tabi benim doğup büyüdüğüm yer Ferda. Kan çekiyor. Da. Burada bir başka Ferda ya. Sam abim bugün geldi dedi. Sen bizim bir parçamızsın. Bizden ayrı değilsin. Sen bizdensin. Ayrı gayrı düşünme.
0: Öylesin zaten Halim, sen bunu bilmiyor muydun?
2: Öyle de... Arada sırada duyunca insan kendini bir iyi hissediyor biliyor musun? Sen de gelip... Sensiz biz ne yapardık falan deyince... insan böyle biraz içine işliyor yani. Neyse ya ben sizi bırakıp nereye giderim ben kızım, Allah Allah.
0: Gitme Halimciğim. Biz hep buradayız.

0: Tabii Mavi'nin de keyfine diyecek yok.
1: Nasıl olsa birazdan kıyameti kopartacak.
0: Niye?
1: Konuşmayacak mısınız?
0: İnsaf Seyhan. Ha, iki dakika iyi olamıyoruz değil mi? İki dakika olmuyor yani ha?
1: Ali, dün gece sabaha karşı döndün. Bana yalan söyledin. Ne dememi bekliyorsun?
0: Seyhan.
1: Geç oldu. Ablamlar merak etmiştir.
2: Efendim, çok teşekkürler ederiz. Şeref veririz.
3: Her zaman bekleriz.
2: Oğlum, misafirlerimize şalgam verdin mi?
4: Buyurun. Hah. Vallahi çok sağ olun. Bize çok güzel bir Türk gecesi yaşattınız.
2: Aman efendim, şeref verdiniz.
3: Ayaklara sağlık.
4: Buyurun.
5: Esas sizin ellerinize sağlık Mel Hanım. Vallahi artık işkembe içmeye buraya geleceğiz. Misafirler bekler. Ben yarın gerekli bilgiyi müdüremizden alacağım.
6: Tamam, sağ ol.
2: Ya hanım. Halil. Canım kardeşim, bugün hayatımızı kurtardın.
5: Yok be abi, Allah aşkına. Ya iş güç bittiyse ben.
7: Halil. Bak şimdi şu parayı al. Masrafını karşılamaz ama.
5: Bu ne ya?
7: Halim.
5: Yok be Selam abi, Allah aşkına. Bırak, koşun cebine.
7: Halim.
5: Ya. Sen bugün bana. Sen benim kardeşimsin demedin mi? Kardeşler arasında.

0: laf olur mu ya? Bırak Allah aşkına.
1: Sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim.
0: Önemli değil abi. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin.
2: Yasin ustam, fasulyenin kalanını dolaba koydum.
3: Tamam abla.
4: Ustam! Zehra bacım bak, hepinizin eline sağlık. Bu gece hakkınızı ödeyemem.
3: Ne demek Samim?
5: Hele sen Meliyem, hele sen. Nasıl ha, gördün değil mi o? O cibilliyetsiz Azize pabuç bırakmadık.
2: He vallahi bırakmadık.
5: Arkadaşlar hepinize cümleten iyi geceler.
2: Hadi iyi geceler, ellere sağlık. Hadi.
6: İyi geceler Feride abla.
2: Hadi iyi geceler Yiğit'ciğim. İyi uykular.
6: Sağ ol. Yiğit ben geliyorum.
3: Tamam.
5: Abi.
2: Üstü açılıyor abla. Oy canım benim, kurban olurum şimdi, bu sünnetli mi oldu?
6: Öyle oldu öyle. Abi sen ver onu bana.
2: Ali yavaş.
6: Tamam merak etme.
2: Hadi sen mi abicim, iyi geceler.
5: Hadi size de iyi geceler hadi.
2: Sabah görüşeceğiz.
5: Tamam hadi hadi Aliciğim.
7: Türk gecesi diye fasulye, işkembe ne varsa çıkardık. E'si bayıla bayıla yediler. Ya görsen dayımla gurur duyardın ha.
2: Yapma ya.
7: Eda hadi gel, kardeşini yatıracağız.
2: Geldim dayı. Baba. Baba. Ablam hadi aşağı indirelim.
8: Babam hadi kalk, biz seni yatıracağız.
2: Hadi canım benim. Gel, gel sen bana iyice canım benim.
8: Feride bir şey takıldı mı?
2: Tamam biz iniyoruz.

0: Yok abi, Seyhan'dan ümit yok.
1: Nasıl yok?
0: Yok. Zaten kızın doğum gününe gittiğimi falan da biliyor.
1: Ya senin ne işin var doğum gününde oğlum?
0: Abi gittim işte, tamam.
1: Aliço, bak benim sinirlerimi oynatma. Şimdi siz bütün gün bu Seyhan'la beraber değil miydiniz? Otele beraber gelmediniz mi?
0: Geldik.
1: Ne demek ümit yok?
0: Abi olmuyor, yapamıyoruz.
1: Ali.
0: Ya Ali bırak işte ya. Olmuyor, ayrılıyoruz.
1: Ya siz var ya.
0: Ya Semin abi.
1: Ya yettiniz artık ya. Yettiniz artık, hadi.

0: Sami, bu ne? Doğru mu Sami?
1: Ali.
0: Bak, burada Seyhan'la Ali yazıyor.
1: Yazıyor.
0: Seyhan'la Ali
1: evliler Meryem, evlenmişler.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: İnsan bu ne? Doğru mu sen?
1: Ali.
0: Bak, burada Seyhan'la Ali yazıyor.
1: Yazıyor.
0: Seyhan'la Ali...
1: Evliler Meliha'm, evlenmişler.
0: Nasıl, ne vakit?
1: Birkaç ay oldu. Olmuş.
0: Birkaç ay.
1: Ben de kızdım Meliha. Ya kızdım, aklım başımdan gitti, bağırdım, çağırdım, kulaklarını çektim. Ama gene çekeceğiz bak. Kıyamet koparacağız Meliha. Bu iş burada kalmayacak, tamam? Meliha. Meliha.

0: Senin canın bir şeye mi sıkıldı?
1: Ha? Ne oldu söylesene.
0: Ha canım benim.
1: Abla?
0: Ya tamam. Hele bir susun.

0: abi?
1: Bana abi deme Aliço.
0: Abi ne oldu söylesene ya.
1: Karagöz bir halt edermiş, ceremesini hacivat çekermiş. Sen de benim başıma kaldın Allah'ın pilotu.
0: Niye, kızdı mı?
1: Kızmadı. Kızsa zaten ikimiz bir olacağız, sizi kafa kafaya vuracağız ama yok, kızmadı. Garibim öyle sesini çıkarmadan kaldı.
0: Çıkarmadı mı?
1: Çıkarmadı, böyle kuş gibi kaldı Melihan, biliyor musun sen? Melihan. Nereye? Melihan. Ya dur. Melihan.
2: Hava alacağım sanırım.
1: Ya ne havası bu saatte? Yürü yürü içeri.
2: Ev üstüme geliyor Samim.
1: Melia.
2: En yakınım Samim ya, daha ötesi var mı bunun Allah aşkına? Ya benim burnumun dibinde, yani abla diye arkamdan oyun oynuyor.
1: Melia.
2: Yok, ben hazmedemiyorum ben.
3: Seyhan'ım. Aa, ne oluyor? Seyhan ne arıyorsun? Kızım konuşsana Seyhan.
4: Yok.
3: Ne yok Seyhan?
4: Alyansın burada saklıyordum. Aa.
3: Vallahi ben takmadım Seyhan. Aa.
4: Ay abla, biliyorum senin takmadığını.
3: E nerede o zaman bu?
4: Yok. Yok, bilmiyorum, yok.
3: Senin kutunda?
4: Vallahi bak, ben bilmiyorum.
3: Abla vallahi yok. Abla yok. Abla nerede bu?
0: Ertuğ, ne oldu, sen niye uyandın?
5: Papağanım konuştu.
0: Ne diyor?
5: Bilmiyorum, anlamadım.
0: Yani...

0: anlaşma. Hani sen mi seni öldürürüm?
1: Söylemiyor.
0: Oho.
1: Geri mi götüreceğiz?
0: Yok, birkaç gün daha idare ederiz. Zaten boşver. Ali seni öldürürüm dese daha iyi. Duruma da uyar. Yürü, yılbaşı yarın çok işimiz var. Yat hadi. Hadi.
1: Gidelim.
0: Sana da.
2: Ben en çok babama üzülüyorum sanırım. Şimdi adam şu yaşa geldi. 3 evlat. Hiçbirinden yüzü gülmedi.
3: Gülecek Meryem.
2: Ablalık desen o da bir tuhaf iş. Mesela sen o canımdan daha yakındır diyorsun. O gidiyor en mutlu gününde senin yanında istemiyor.
3: Ya istemez olur mu Meryem? İstemez olur mu? Kız korktu, çekindi. Yanındaki de bizim Allah'ın akıllısı Ali. Artık bir cahilliktir, ettirir. Ama sen kahırlanma bak. Ben bu işe izin vermeyeceğim. Eğer benim adım Samimse, ben de bu cahilleri durduracağım bak.
2: Durdurmasan. Benim sevenlere hürmetim çok büyük.
3: Meryem.
2: Madem bir karar vermişler. Madem engelleri aşmış, evlenmişler. Artık bize saygı duymak düşer. Ve babamı idare edeceğim. Artık siz de yalandan gelir istersiniz.
3: Seyhan Hanım.
2: Ha Seyhan Hanım.
3: Cebbar adam.
2: Cebbar adam. Adet yerini bulacak, sonra da şanımızla bir düğün yapacağız.

0: Abla hadi kalk, abla hadi.
1: Aman Mertcan, gene ne var ya? Uyusana.
0: Ya olmaz, bugün yılbaşı.
1: Tamam işte ablacığım, uyu.
0: Cabbari'den daha harçlık verecek, hediye alacağız. Ya abla hadi, gıdıklarım bak. Gıdıklıyorum. Abla kalk.
1: Ya.
0: Ya kalk.
2: Zayıf.

0: Ya anacığım Allah aşkına ne zaman gidecekmişin? Hepsi bitti, türkü şarkı başladı şimdi ha.
1: Gidecek oğlum, o da bizi bekliyor.
0: Bizi mi?
1: Gelmiyor mu oğlum? Halim.
0: Anacığım ben kalacağım ya. Alışsın ben buralara be.
1: Orası da Adana, doğup büyüdüğün yer oğlum.
0: Anacığım öyle öyle de, burada da yıllarım geçti be. Bak Sammu abi, Meliha abla, Tabiye, Ferde. Burası da benim yurdum be anam. Allah aşkına kalacağım, kalacağım.
2: Biz de kalalım mı Sayme yenge?
0: Ney?
2: Yarın yılda hemen niye gidelim ki değil mi Halim kardeş?
3: Gülen dağım.
4: Ne var, yeni yıla İstanbul'da gireriz. Zaten o Samim'in otelinde benim gözüm vardı. Böyle eğlenceli bir şeyler falan varsa gideriz değil mi Sayme yenge? Yaşa Halim kardeş. Vallahi böyle felekten bir gece çalacağız ha Sayme yenge.
3: Katmer yer misin? Ben parmağımı yedim önce ama.
5: Geçen sefer Adana'ya yolladı. Bu sefer kesin kardeşlikten reddedecek beni.
4: Seyhan tamam bir dur bakalım. Abla.
5: Abla nasıl oldun? İyi misin daha?
6: Bunu mu arıyorsun Seyhan?
5: Abla.
6: Biz burada kısmetimiz kapandı diye üzülüyoruz. Sen evli barklı kadınsın ha Seyhan?
5: Yok öyle evli barklı sayılmam ablam.
6: İmzayı attın.
5: Attım.
6: Heh. Bize haber vermedi.
4: Ya. Hayır ablam. Üzülmüş belli. Ben o açıdan dedim.
5: Ya abla dert bitmedi ki. Sen Şehnaz Hanım'la uğraştın. Sonra işte babamın kalp krizi.
6: Ya ben el miyim Seyhan? Allah aşkına bizim bu dünyada başka kimimiz var? Bak sor Feride'ye. Feride sen mesela kardeşinin

0: yanında bulunmak istemez misin?
1: İsterim ablam, istemez miyim yani?
0: Ama ben Samim'le konuştum. Yalandan da olsa gelip isteyecekler.
1: Kim?
0: Aliler.
1: İsteyecek mi?
0: Evet, tabii isteyecekler. İşte babama ele güne karşı karar verdim ben. Telli duvaklı düğün yapacağız.
2: Aliço, bugün mübarek gün Aliço.
3: Niye abi?
2: Yılbaşı, yılbaşı.
3: Ne alakası var ya?
2: Ya otel için otel. Bu gece belimizi doğrulttuk, doğrulttuk.
3: Sen ne abi?
2: Aliço, bak, bugün tatava istemiyorum kardeşim, tamam mı? Bu kızla evlisiniz. Melia'nın yanında öyle boşanıyoruz, ayrılıyoruz falan, sakın.
3: Abi.
2: Bak, kız diyor ki Melia, gelin isteyin diyor.
3: Ya desin, bana ne? Abi çocuk muyum ben ya? Zaten bugüne kadar salak gibi evlendiğimi sakladım. Şimdi boşanıyorum, onu da mı saklayacağım? Yok abi, benden buraya kadar. Zaten çekip gideceğim.
2: Ha, git git. Hiç durma, git. Git bir de Melia'nın yolunu kes. Ona de ki biz boşanıyoruz de. Şöyle kalbine hünk diye bir kalbine insin kadının. Ondan sonra Cabbara'nın karşısına çıkarsın. Ona kalsa zaten hepimiz toptan kesecek. Sen böyle bir günde kıyameti kopart, ben de gideyim o oteli kapatayım. Ondan sonra yemek mi yapacağım, müşteri mi bulacağım, sana mı bakacağım, o Aziz belasında mı uğraşacağım?
3: Abi tamam, bir sus, tamam.
2: Kapıya bak.
3: Tam bakıyorum zaten kapıya.
0: Ali.
3: Engin, günaydın.
0: Canım, börek sana.
3: Bana mı?
0: He. Ali, ben senin kalbini çok kırdım Ali.
3: Yok yenge, ne olacak?
0: Olmaz. Vallahi öyle olmaması gerekiyordu ama öyle oldu. Ama bundan sonra sen benim kardeşimsin. Bak bil ki senin bu dünyada artık bir Melia ablan var.
3: Sağ ol.
2: Melia.
0: Samim, günaydın.
2: Kapıda ne duruyorsunuz? Oğlum içeri davet etsene.
1: Yok, girmeyelim Samim abi.
3: İşleri var.
1: Yok be, bizim ne işimiz olacak? Evde duruyoruz.
2: Yokmuş.
4: Bu nasıl ustam? Biraz daha besili gibi duruyor ha.
3: Oğlum koyun gibi seçme şunları. Kabaranı bulacaksın, besili olan.
4: Kabarmıyor ki ustam bunlar.
3: Sen kabartacaksın Cumali, dükkanda öğrettim ya oğlum.
4: Ustam hani rezil etmesem ben.
3: Hadi bakayım hadi. Bak, hindinin ruhuna ince ince hitap edeceksin Cumali, hadi bakayım.
4: Ustam.
3: Hadi lan.
1: Gülü gülü gülü gülü gülü gülü.
3: Nedir lan bu?
1: Gülü gülü gülü gülü gülü gülü.
3: Bak bak, kabardı kabardı, bak bak, şu işaretli olan, işaretli olan ha. He ooo, sevdi seni o, sevdi
4: sonu.
3: Aferin. Cumali, bir de şarkısı söylesene oğlum.
4: Ustam aile golgolü de söyledim, onu söylemesen.
3: Allah aşkına oğlum. Bak yılbaşı ama neşeli olman lazım Cumali. Söyle söyle.
4: Kabaramazsın kabaramazsın kel Fatma. Annen güzel sen çirkin. Kabaramazsın kabaramazsın kel Fatma. Annen güzel sen çirkin.
1: Eda gitmiyor biliyor musun?
5: Kim? Halim abi mi?
1: Şşt. Dün akşam söyledi. İşte ben sessiz ne yaparım falan. Öyle güzel konuştu ki kurban olayım.
5: Ay Feride abla, bak gördün mü? Ya biliyor musun? Bence o da boş değil.
1: Bana karşı? Yok, o öyle şeyler düşünmez.
5: Neden?
1: Eda, Halim başka türlüdür. Hani böyle, yani o kimseye yan gözle bakmaz. İşte beni de ne bileyim böyle bir akrabası gibi, kardeşi gibi falan görüyordur.
5: Hiç sanmıyorum Feride abla.
1: Bana bak, beni boşuna heveslendirme.
5: Ya bir kere doğru dürüst baş başa kalmadınız ki. İki kelime laf etseniz, birazcık çıksanız dolaşsanız.
1: Gülüm, nereye çıkacağız?
5: Ya bugün yılbaşı Feride abla. Dışarıya çıkın, alışverişe gidin. Sen bulursun bir şeyler. Ha?
3: Eda.
5: Ha?
3: Dayım bekliyor.
5: Tamam, geliyoruz.
3: Hadi.
5: Hadi. Tamam, hadi.
6: Börekler geldi. Dikkat, hadi. Çay var.
5: Aman.
6: Kapat, dikkat.
2: Hadi kızım, korkma. Allah'ın bidonu. Diyor bir de otelin işletmecisi benim. Bak. Melih ablanız da müdür tayin etti.
5: Öyle mi?
0: Yok gülüm ya. Ne müdür Allah aşkına?

0: Sanki otele müdür lazım. Bak. Ama niye yapıyor bunu? Birbirimize düşürecek bizi. Anladınız mı? Öyle yağma yok. Biz bu gece hep beraber, bak, güzel otelimizde şahane bir gece tertip edeceğiz. Halep oradaysa arşım burada. Ya herro ya merro. Odri meydan.
1: Evet abi.
0: Var mı başka diyeceği olan?
2: Ne dedi o?
3: Alarm söyledi.
1: Merto, sustur şunu.
2: Ne dedi, ne dedi?
1: Sen mi, seni öldürürüm.
2: Feride.
3: Efendim?
2: Bu kuş beni taklit mi ediyor?
3: Yok ablam, kuş seni niye taklit etsin?
2: Öldürürüm dedi de.
1: Şu bir şey yapsam. Abi ben ne yapayım?
2: Sen mi? Sen mi öğrettin kuşa?
0: Yok aşk olsun Meryem orucuna. Oğlum bak Can Can.
1: Oğlum bu hayvanın burada ne işi var salonda? Sen odana koyacaksın bunu. Hadi hadi şu.
4: Tamam abi. Tamam.
1: Gel buraya. Al bunu.
0: Bak hala konuşuyor ya.
3: Abla gülme, tamam gülme. Nasıl yaptın onu?
4: Bir şey soracağım.
0: Ya kusura bakma Melian.
5: Anası kurban olaydı. Ferene de ferene. Aziz, aç bakayım ağzını oğlum. Aç aç aç aç. Maşallah yarasın.
1: Ya pekmez yiyecek hal mı kaldı canım anam ya?
5: Şifa olsun oğlum. Bak hastalık kol geziyor her yerde.
1: Volkan, sen önüne bak oğlum.
6: Emredersiniz Aziz Bey.
5: Al bakayım oğlum, bu da iki. Maşallah.
1: Ya var ya. Çocuklara malamat ettin canım anam yahu.
5: Nedenmiş? Onlar da yesinler.
1: Ben bugün otele uğrayacağım.
5: Aman Samim'le dalaşmayasın ha oğlum.
1: Yok anam, ticaret. Ama Samim ticaretten anlamazsa yapacak bir şey yok.
5: Hadi al bak bu da üç. Maşallah. Akşam geç kalmayasın ha. Halangil gelecek unutma.
1: Yok unutmam. Sana ne hediye alayım?
5: Hiçbir şey be oğlum. Sen geç kalma yeter.
1: Geç kalmam. Hadi bakalım. Volkan, beni mağazaya, anamı da çarşıya bırakıyorsun.
6: Tamam Aziz Bey.
5: Islanım ben.
1: Yanıyorum ya.
2: Ha Ali, bak babama öyle pat diye söylemek olmaz.
1: Neyi? Düğünü oğlum.
2: Abla. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Gerekirse ben kötü evlat olacağım. Ama şu dünya gözüyle sizi bir baş göz edeceğim.

0: yeni yıla nasıl girersen bütün yılın öyle geçer derler. Ben de bir karar aldım. Dikkat edeceğim. Artık bir yılımı daha feda edemem.
1: Ya kuş kadar beynin vardı, o da gitti Feride. Yılbaşı da neymiş? Nedir o gavur adetleri?
0: Aa, öyle deme babam. Sonuçta o da mı inanmış? Yeni yılın ilk günü...
1: Ya bırak ya, haydi.
2: Baba, biz öteliğe gideceğiz. Bu gece orada bir yemek tertip edeceğiz, tamam?
3: Canım babam, sen de gelsen. Yalnız kalmasan burada.
1: Üç bacı, ne işiniz var sizin otelde?
2: Anlattık ya babam, dedik işte bir ortak işe girdik. Çalışacağız,
3: para kazanacağız.
1: Ya sizin babanız yok mu?
2: Var babam da, şimdi sen kolay mı sanıyorsun bu zamanda? Bakayım, ikisi de göz önünde olacak.

0: birazdan otelde olur Salim. Neyin dizisi?
1: Ya yok, sabah Sami abim istedi de akşama bir hazırlık varmış, bilmiyorum yani. Siz otelden ayrılmayın, tamam mı? Biz geliyoruz. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi Ferdi.
2: Selam usta.
1: Sıkı tut ha.
2: Tuttum usta.
1: Hadi. Gel gel.
0: Seyhan, geliyorum. Ay Gülüm, sen de sağ ol vallahi yani. Babamın yanında iyi idare ettin.
3: Ben mi?
0: Evet, sonuçta biz bu işle beraber girdik Seyhan. İnsan biraz ablasını savunur.
3: Abla insaf, sen sabah yaptığını unuttun galiba.
0: Aa, ne yapsaydım Seyhan? Bir sonuçta yani ablacığım, ben biliyorum, bir tek sen bilmiyorsun. Kusura bakma onu deseydim. Zaten ablam perişan oldu habersiz evlendiğinizi duyunca.
3: Hala siz diyor ya, hala siz diyor. Ali ile sen planlamadınız mı?
0: Furkan da var Seyhan.
3: Aa.
0: İsteme işi ne oldu?
3: Aynı. Ablam gelecekler sanıyor.
0: Seyhan!
3: Geliyorum.
0: Ben çıkıyorum, yürü.
4: Melihan, hazır mısınız? Hadi.
3: Hazırız biz, hazırız.
5: Abi ben şu dükkana bakıp geliyorum.
4: Oğlum kaybolma, akşam çok işimiz var biliyoruz.
5: Yok, işi halledip döneceğim.
3: Dur dur, bırak oğlan işine baksın. Yükü arttı. Abla.
4: Kızlar, biz Melih ablanızla arabayı alıp geliyoruz, bekleyin ha.
3: Tamam abim, bekliyoruz.
0: Seyhan. Niye yüzün beş karış?
3: O kızla gidiyor.
0: Ay Seyhan.
3: Yok ablam, onun aklında o kız var. Benim gözü görmüyor ki.
6: Leyla, dün bir hediye ayırtmıştık.
7: Ali Bey adına. Gelmiş efendim.
6: Çok iyi. Bana hatırlat, o hediyenin alınması lazım.
7: Alo, buyurun. Burada efendim. Bir saniye. Ali Bey.
6: Alo.
5: Alo. Ceylan, müsait misin? Ya işin yoksa ben uğrayacağım bir iki dakika.
6: Yok, bekliyorum.

0: Samim, bu isteme mevzusunu düşündüm.
1: İsteme?
0: He, isteme. Şimdi öyle kaptı kaçtığıyla olmaz. Her şey usulüyle olacak. Bak, Ali'nin abisi olduğuna göre artık istemek sana düşer. Lokumdur, çikolatadır, vaka, ikisi de babama zarar. Çiçeğinizi alın.
1: Ya Cabbar abi bana kızımız vermez Melia.
0: Sen korkma, ben onu halledeceğim. Ya adam bari bir kızının mürüvvetini görsün Samim. Şu yılbaşı tantanası bitsin, gelin isteyin. Samim, sen iyi ki beni frenledin ha. Artık ben o sinirle ağzımdan ne çıkacaksa bilmezdim. Vallahi billahi. Gelin isteyin, bitsin gitsin.

0: Aziz Bey.
1: Hava Hanım.
0: Faturalar Aziz Bey. Bilgisayardan kontrol ettim. Otelin bir sürü borcu var.
1: Vay akılsız. Sanma dememiş mi?
0: Yok efendim, ne ödemiz? Hepsinin tarihi geçmiş. Eğer ödemezsek yakında maliye gelir otele.
1: Konuşurken mangalda kül bırakma. Ödemeye gelince... Ya ticaret kim sen kim arkadaş ya?
0: Ne yapalım? Ödeyelim mi?
1: Biz hayatta madem yardım elimizi geri çeviriyor, kendi başının çaresine baksın. Otelde gece düzenliyormuş. Göreceğiz bakalım. Yardımımız olmadan oluyor mu, olmuyor mu?
0: Peki efendim.

0: Sami, abim bu ne?
1: Asmışlar keratalaya.
0: Sami abi sen misin o?
2: Vallahi yakıyorsun ortalığı.
1: Biraz şey çıkmış değil mi böyle?
2: Yakışıklı.
1: Aferin kızı var ya sen. Meryem.
0: Sami, bizim bir şeyden haberimiz yok.
1: Ha, bu sürpriz, bu sürpriz. Yılbaşı sürprizi. O Aziz var ya bak, o Aziz bu resmi görsün. Bak buraya yazıyorum bak. Bize uzanan eli keseceğim. Meryem.
0: Hadi Sami.

0: Ay kulu
1: Ali.
2: Cibleter hayırlı günler.
3: Ali hoş geldin ya.
0: Hoş bulduk.
1: Halim bu ne?
4: Hindi.
5: Tamam Seda.
3: Melih akşamki menü ya. Kestaneli hindi var. Ya işte.
0: Sanma bugün çok iş var. Cumali kalsın çalışsın.
3: Sağ olasın ciğerim.
0: Ha Cumali. Bu hindi sana emanet. Sanmam alana kadar sana zimmetlidir ona göre.
4: Tamam ustam.
0: Aferin oğlum.
1: Halim akşama bekliyoruz o zaman.
0: He inşallah geleceğiz ablacığım ben. Hadi Cümleten hayırlı günler ben kaçıyorum.
1: Cumali gel sana bahçeyi göstereyim.
0: Hadi bakalım. Hadi gülü gülü benim hadi. Hadi. Hadi Cümleten
2: hadi. Hadi Halimciğim güle güle.
3: Ali.
1: Halim.
0: Ya Ferde korkuttun be kızım.
1: Ha yok ben korkutmak için yapmadım.
0: Sen de nereden çıkacağın belli olmuyor ha.
1: Gidiyor musun?
0: Ha dükkana gidiyorum hayırdır.
1: Yılbaşı için bir şeyler alacaktım da hani vaktin varsa birlikte gidelim diyecektim.
0: He yok.
1: Yoksa önemli değil ben kendim giderim zaten valla.
0: Yok Ferde tamam gidelim. Gidelim de çok sürecek be.
1: Yok hemen alıp çıkacağım.
0: İyi hadi. Hadi o zaman gidelim. Gel.
3: Melih.
6: Sami ne hindisi Allah aşkına?
3: Hindi mi?
6: He hindi. Hayır bana sorsan bir kebap yapalım diyeceğim.
3: Melih ne kebabı? Bugün yılbaşı. Hindi yenir adet.
6: Adet? Ay Sami bırak Allah aşkına ya. Sen şuna biz sana sormadan karar verdik de rahatla tamam.
3: Melih.
6: Bak Sami biz bu işe beraber girmedik mi?
3: Girdik.
6: He girdik. Anca beraber kanca beraber demedik mi?
3: Dedik.
6: He tamam bizim niye dünyadan haberimiz yok ben onu anlayamıyorum.

0: Gel Cuman, gel. İşte buraya bir yere bağla, olur mu?
1: Sağ ol Seyhan abla.
0: Ah canım benim ya. Çok da tatlıymış ha.
1: Ablam kader, ne yapacaksın?
0: Kader. İyi, ben yukarıdayım.
1: Hadi. Tamam ablam. Hadi bakalım aslanım benim. Sen akşama kadar uslu duracaksın. Cumali abini utandırmayacaksın. Tamam mı canım benim? Kabaramazsın kabaramazsın gel Fatma. Annen güzel sen çirkin. Kabaramazsın kabaramazsın gel Fatma. Şimdi, şimdi.
2: Küsmüyüz hala.
3: Evet.
2: Ya niye ya?
3: Ah ne oldu?
2: Sana ne?
3: Beyefendinin yüzünden işten kovuldum.
2: Aa ne biçim laflar onlara Meda ya?
3: Ne işi bu? Anketörlük. Yardım edeceğim dedi, geldi. Kapının önüne koyuldu.
2: Ya aa yapma ama. Bugün yılbaşı bak. Valla. Bugün sevenler kavuşur, küsler, barışır. Yapma.
3: Affet Meda.
2: Affet Meda. Yemeyeceğim bunu da.
3: Yeme.
4: Akşam ne yapıyorsun?
3: Hiç, buradayım. Patronlar dışarı çıkacak. Ben de işte bütün gece bebeğe bakacağım.
4: Bütün gece?
3: Evet, bütün gece.
4: Ha. Adresi versene. Sana hediye aldım. Eğer patronun kızmazsa gelip bırakacağım.
3: Bana bak, kafayı alıyorsan. Geleceğim. Ciddi misin? İyi tamam, veriyorum.
5: Şehnaz Hanım kendi payını Aziz Bey'e devretmiş.
6: Hı, evet.
5: Bunun karşılığında da 50 bin lira almış.
6: Sen mi abinin borcu?

0: O da otel için almıştı.
1: Tamam, ben okuyup inceleyeceğim. Hukuki bir boşluk varsa bir şeyler yapabiliriz.
0: Ya Ceylan, bizim bu borcu ödememiz zor. Ya bir mucize olacak ya da yasal bir yol bulup bu Aziz denen heriften kurtulacağız.
1: Ben elimden geleni yapacağım.
0: Sağ ol.
2: Ben gideyim artık.
1: Akşam bir planın var mı?
0: He?
1: Yılbaşı programı.
0: Yok, oteldeyiz.
1: Belki çıkınca bir şeyler içeriz.
0: Biraz zor. Çok iş var. Bu gece oteli doldurduk doldurduk.
1: İyi şanslar.
2: Eyvallah.
1: Hoşça kal.
3: Vali.
4: Saman, buradan bir şey geçti mi?
3: Ne?
4: Hareket eden bir şey.
3: Hareket eden ne?
4: Buldum Samim abi.
5: Samim abi, çam ağacını ne tarafa koyalım?
3: Melihan, nereye koyalım? Sen nereye dersen oraya koyacağız.
6: Samim.
3: Bak oğlum, bundan sonra otelin başı var ya yengen, tamam mı? O ne derse o olacak bak. O bizim baş tacımız, o Melihan. Melihan.
6: Allah Allah. Allah Allah.
4: Samim abi, dansöz geldi.
6: Dansöz mü geldi?
3: Niye geldi dansöz?
4: Göreyim demişsiniz.
3: Ben görünmeni falan bir şey söylemedim yani. Sadece dedim ki şekilsiz birini yollamayın dedim, o kadar.
4: Bilmiyorum, lobide sizi bekliyor.
6: Samim, burası aile oteli. Allah aşkına ne dansözü bu?
3: Melihan, yılbaşı işte, adet bu.
6: Adet?
3: Ya Melihan, bu kadar yıl saat 12'de bu millet kimi bekledi? Sen bir tane yılbaşı programı gördün mü ki dansöz olmasın?
6: Ay Samim.
3: Gel beraber konuşalım dansözle.
6: Gelmem.
3: Ne ne ya?
6: Yok, ben ne geleceğim? Benim bir şeyim var, gücüm var.
3: Fat, nerede, nerede?
7: Ya vallahi sen olmasan Ferde, benim buraya gelmek aklım ucundan gelmez ha.
8: Çıkmak lazım be Halim. Şimdi yılbaşı. Hani çam sakızı çoban armağanı. İnsanlar böyle küçük de olsa bir hediye bekler.
7: He. Ya anama alacağım da. O evdeki cadolaza ne alacağım onu bilmiyorum ben.
8: Gülendi mi abla?
7: He. Vallahi ben yani canımdan bezdirdi be. Şimdi tutturdu yılbaşı diye. Sen ne yapacaksın?
8: Ben mi? Hiç. Otelde oluruz biz.
7: Ben de.
8: Hadi ya.
7: He.
8: Aa ne güzel. Yeni yıla birlikte gireceğiz.
7: He. Ne oldu ya?
8: Ay ben şeyi unuttum. Herkese kırmızı şey alacağım. Adettendir. Yeni yıl ya.
7: He, alalım.
8: Şey alacağım Halim.
7: Ya tövbe tövbe be. Aman Feride, sen gir al kızım. Tamam, Allah tamam. Allah.
9: Gel.
10: Selamünaleyküm abi, hayırlı işler.
9: Aleykümselam, buyur.
10: Hatırladınız mı beni abi? Dün geldik biz anketör olarak. Eda Alacan.
9: Eda Alacan.
10: He ya.
9: Peki ben dün sizi işten kovmadım mı?
10: Kovdun ya. Valla sen dün bizi işten kovdun hocam. Ama şey, benim yüzümden oldu ya hocam. Formları ben doldurdum. İyisi sağlık işte. Yani belki yani Eda'yı tekrar işe alsanız.
9: Alamayız canım. Geçmiş olsun.
10: Abi, vallahi kızın hiçbir şeyden haberi yok. Ben doldurdum onları. Gerçekten bak, akşama kadar çalışırım abi. Para mara da istemem.
9: Kardeşim.
10: Abi.
9: Alamayız dedim.
10: Dedin de bak, 100 tane, 200 tane, 3, kaç tane istersen doldurayım abi form ya. Gerçekten vallahi ben bir eşeklik yaptım. Hiç haberi olmadan benim kız arkadaşımı tekrar işe alsanız be abi. O formları nasıl kontrol ediyorsunuz ki siz? Arayarak.
11: İyi günler.
3: Size de hanımefendi. Bak aman abi, yanlışlık olmasın tamam mı? Saat 8:30 dedim mi bekliyorum burada.
11: Tamam.
3: Hayırlı günler. Buyurun efendim, güzel otel. Tabii efendim, tabii mevcut yerimiz. Tabii, şeref versiniz efendim.
12: Thank you. Ya artist misin arkadaş ya? Bu ne hal?
7: Şunun suratına müşteri mi gelir? Şunun suratına bak.
6: Sağ ol Ayrıcığım, sağ ol canım benim. Yok bak, sakın merak etme. Saat tam 7'de bütün yemekler elinde. Yok, gecikme falan olmaz. Hadi anacığım, hadi sağ ol.
8: Ne diyor?
6: Seyhan, ilk işimizi aldık. 6 kişilik yılbaşı yemeği.
8: Vallahi mi abla?
10: Oh. Hadi hayırlısı olsun yenge.
6: Sağ ol ustam, sağ ol. Seyhan, Feride'ye de haber ver. Allah'ım mahcup olmayalım.
8: Yok abla, sen hiç merak etme, hiç mahcup olmayacağız.
6: Hadi inşallah.
3: Leyla, rezervasyonlar tamam mı? Otel neredeyse full full.
6: Dansöz de geliyor mu Samim?
3: Ya Melia, sen halden anlayan kadınsın. Yani benim için değil, otelin iyiliği için, biliyorsun.
8: Samim abi, biz de az önce catering şirketimiz olarak ilk işimizi aldık.
3: Aslan.
10: Samim abi, Aliço neredesin ya? Yırttık oğlum, yırttık.
5: Aziz Bey yukarıda. Otelin müdürüyle görüşmek istiyorum.
3: Aziz mi? Ulan.
6: Samim, sen sinirlenme. Benim iyiliğim için değil, ötelin iyiliği için.

0: Mel Hanım.
1: Buyurun Aziz Bey.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Hayırdır?
0: Mel Hanım, bu sizin. Öyle ağam şahım bir şey değil ama ufak bir hediye, yılbaşı için.
1: Aziz Bey,
0: İçinde son bir mektup var.
1: Mektup?
0: Ya işte öyle 16 yaşındayken yazılmış bir şeyler. Rahmetli babam tayin oldu. İstanbul'a geleceğiz. Son gece oturdum, bir şeyler kaleme aldım. Sizin bundan haberiniz yok tabi. Nereden olsun? Sam'ın öbür mektupların hepsini yırtmış atmış. Geçen gün bunu buldum. Dedim, Aziz, oğlum, utanma. Bunca yıl sana gülmeyen talihin utansın. Çam sakızı çoban armağanı. Yeni yılınız kutlu olsun.

0: Mavi'yle istemeye geliyormuşuz.
1: Ya kusura bakma, ablam evleneceğimizi yeni öğrendi. Ben öyle hemen boşanacağız diyemedim.
0: Yok, önemli değil. De ne yapacağız?
1: Bilmiyorum, söyleyeceğiz tabii. Söyleyeceğiz de.
0: Tam da günü değil mi? Tam yılbaşı günü. Ya sen abi bir gün daha idare edin dedi. İstersen bugün söylemeyelim.
1: Hem ben o ara nasıl söyleyeceğimi de düşünürüm.
0: Yarın söyleriz.
1: Tamam.
0: Tamam.
2: Ya abim benim, Allah senden razı olsun. Sabahtan beri bunu arıyorum. Nereden buldun sen bunu?
3: Ne bulması? Parasını verdim, aldım.
2: Ya bırak abi, bu aynı bizimkisi.
3: Bırak Allah aşkına.
2: Abim bir kızısının altına bakabilir miyim?

0: Gıdısına mı? Yürü git lan.
1: Abim bir bakacağım, işareti var.
0: Ya çekil.
1: Abim bir bakayım, aç bakayım gıdını sen.
0: Deli midir nedir ya?
2: Seyhan'ım tamam, ben yarım saate oradayım. Şimdi çıkıyorum, vallahi bak merak etme. Hah. Hadi görüşürüz.
3: Ne diyor ya?
2: Halim akşama bir yemek çıkmış da işte, ablam, Seyhan, ben dışarı yemek yapacağız.
3: Aferin be Ferde, aferin kız.
2: E at masada damlar be Halim.
3: Damlar ya, damlamaz bana babam, damlar. Sen şimdi benden ne istiyorsun bakayım, onu söyle.
2: Ne mi?
3: Ha, yılbaşı hediyesi.
2: Aman.
3: Ya söyle kız.
2: Ay vallahi yok Halim ya, ne gerek var?
3: İyi o zaman, pek. Allah Allah. Sen biraz az bekle burada. Ben bir dolaşıp geleceğim.
2: O zaman ben de sana alacağım.
3: Yok be ya.
2: Vallahi alacağım. Tamam. Şimdi ayrılalım. Yarım saat sonra burada buluşalım. Tamam mı?
3: Ha öyle mi? Tamam. Tamam. İyi o zaman.
2: Unutma burayı.
3: He.
2: Hadi görüşürüz.
3: Hadi görüşürüz.

0: Alo. Ne o elindeki?
1: Paket Sami.
0: Paket? Ne paket?
1: Küçük bir paket.
0: Aziz mi? Melia.
2: Sami Bey, bir bakar mısınız? Yukarıda bir problem var.
1: Beyefendi.
3: Ya bu akşam yılbaşı, bir sürü rezervasyon var.
1: Lütfen bir gün olsun, idare edemez misiniz ama?
0: Ali çok. Ne oluyor ya?
3: Abi saati mühürlüyorlar.
0: Saati mi?
3: Ha, elektrik kesilecek.
4: Ödeme günü geçmiş.
1: Sami, biz faturayı ödemedik mi?
0: Ya ödeyemedik, araya sünnet girdi Meliha'm. Hele bir bak sen bana kardeşim, bak. Bugün bizim için çok önemli.
4: Vallahi bilemem.
0: Aşağıda yemekler pişiyor. Akşama bir dolu misafirimiz var. Bak güzel kardeşim, bizim ekmeğimizle oynama ha benim ciğerim.
4: Bizim de elimizde değil. Kusura bakmayın.
0: Yok.
3: Ya nereye?
0: Memur bey. Memur.
1: Beyefendi.
2: Sami, ne oluyor?
0: Ya sorma ustacığım, sorma.
5: Yandık yine yandık.
1: Ne yapacağız abla?
5: Seyhan, bilmiyorum gülümü ne yapacağız.
0: Aliço, mühürü söksek.
3: Sökelim abi.
5: Yok Ali, yok. Hiç yapma. Şimdi Aziz tepemizde artık bunu bir duyarsa başımız beladan kurtulmaz.
6: Buyurun abi.
5: Teşekkürler.
6: Biz teşekkür ederiz.
4: Ustam hayırlı işler.
7: Sağ ol canım.
4: Bir hindi alabilir miyim acaba?
7: Hindi mi? Vallahi hepsini sattık, hiç kalmadı ben.
4: Yapma ya. Öbür kasaba abi de öyle dedi ama.
7: Tavuk al.
4: Tavuk mu?
7: Bu saatten sonra hindi bulmam mümkün değil zaten.
4: Alama. Ustam beni öldürür.
7: Vallahi kusura bakma canım ben.
8: Ferde, neredesin? Yemek katı mı?
9: Hayırcığım, evdeye bakıyordum. Midem kazındı da.
8: Ya bir haber versen ya kızım.
9: Geliyorum Ali. Merdivenlerin oraya gelmeden hemen iniyorum ben.
8: Hey, peki hadi tamam, bekliyorum hadi. Hah. Allah Allah. Ferda ya, hadi be kızım hadi ya. Alo Cumali.
10: Ustam söz ver kızım ya can.
8: He sen söyle de ben garanti vermeyeyim oğlum.
4: Ustam hindi yok.
8: Yok mu?
10: Yok, kaçtı.
4: Sabahtan beri onu arıyorum. Yok.
8: Oğlum deli misiniz, divane misiniz siz? Ben sana o hindi oyun oynayasın diye mi zimmet dedim?
10: Allah'ın sevgisi. Akşama ne pişirecek ya?
8: Zararlı herif. Bana bak. O hindiyi bul Cumali. O hindiyi bulmadan beni arama. Tamam mı? Hadi, hadi. Şimdi kayboldu diyor ya. Tövbe estağfurullah. Ya Ferde be, neredesin?
0: Yaşar, sende jeneratör var mı güzel kardeşim? Ha? Ya yok, son dakika geldiler, mühürlediler ya. Bu otel akşam full dolu, ağzına kadar. Sen bana gönder, ben sana yarın hemen iade edeceğim. Aslanım benim. Çaresiz kaldık Yaşar. Ha canım ciğerim, hadi canım. Anladım, sağ ol.
4: Ne diyor?
0: İşte balıkçı arkadaşlarla konuşacağım, ayarlamaya çalışacağım diyor.
4: Kızcağız da ilk defa bir iş almış ya.
0: Kim ya?

0: Seyhan. Akşam 7'ye kadar 6 kişilik yemek yetiştirmesi gerekiyor.
1: Orada 6 kişi, orada otelde 60 kişi kardeşim ya. Sizin durumla ne yaptınız?
0: Durum murum yok Sam abi, idare etti. Ne diyoruz?
1: Ya Aliço, çıldırtma insanı. Git konuş, bir adım at. Bu Melia lokum lokum diye dolaşıyor ortada bak.
0: E tamam abi, bugün ses çıkarmıyoruz ama yarın benden günah gider ha. Kusura bakma.
2: Seyhan.

0: makas biraz eskidi ama.
1: Ablam bu senin gelinliğin.
2: Aman evlenmemiş insan gelinliği mi olur Allah aşkına? Bana nasip olmadı, artık sana kısmetmiş.
1: Yok ablam, olur mu öyle şey?
2: Bak yani beğenmezsen o başka tabii.
1: Yok beğendim, beğenmez olur muyum?
2: Bunun kumaşı Halep'ten geldi biliyor musun Seyhan? Babam bir arkadaşı vardı kaçakçı. O getirdi. Bunun bu işlemeleri var ya hep elde, böyle tek tek elde.
1: Abla.
2: Seyhan. Sen beni iste isteme. Ben sen ablam gülüm ya. Ben sen hep yanında olacağım. Düğünün de kendi elimle yapacağım. Canım kardeşim benim. Böyle bir şey olma.
3: Çocuklar biz gidiyoruz. Servisi yapalım gelelim, tamam mı?
4: Tamam dayı.
3: Hadi siz bak, ya isterseniz evde kalın, isterseniz Cabbar dedeniz karşıda oraya gidersiniz.
5: Mertcan zaten gitti, gelmiyor dayı.
6: Papağana tıs kıyıklamayı öğretiyorlar.
3: Ya Ali çocuk, bana böyle dussuz şeyler öğretmeyin be kardeşim ya. Vallahi şu papağana düşman edeceksiniz beni ya.
6: Yok merak etme Sırma abi, ben de o iş tamam.
3: Ulan Samim seni öldürürüm. Ya başka bir şey mi yok yani öğretecek hayvana?
6: Mert o işte.
3: Allah'ım ya Rabbim. Ha, Özcan hadi. Özcan! Ha! Ha! Ulan ne çabuk ya? Bu Yaşar var ya büyük... Tamam sen kapa şimdi, tamam hadi. Bize bundan sonra karada ölüm yok, jeneratör gelmiş.
4: Oh be!
5: Dayı akşama yetişiyorsunuz.
3: Şimdi hareket edersek her şeyi yetiştirebiliriz. Hadi Ali çok. Dayı bak, kardeşlerin sana emanet, tamam mı?
6: Heh. Tamam abi, anladılar.
5: Hadi, hadi. İyi çalışmalar.
3: Hadi sağ ol.
5: Halim!
7: Bu ne Ferda?
5: Yılbaşında kovboy olmak ister misin?
7: Ya sen geç kalmadın mı kızım?
5: Kaldım da bir fotoğraf alayım.
7: Ya Allah sen ne etsin be kızım.
5: Hadi gözümü seveyim.
7: Tövbe tövbe. İyi hadi gir kovboy Ferda, gir. Tövbe estağfurullah ya.
5: Kolay gelsin.
8: Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş
7: kolay
8: geldin.
7: Gelsin, hoş
8: bir bulduk. Bir sonraki kare kaldı, sonra hemen indireyim.
7: Tabi. Allah'ım yarabbim.
5: Samim.
3: Hallettik Meliha. Elektrik geldi. Otele gidiyoruz.
5: Oldu mu?
7: Oldu. Sizin yemekler yetişecek.
5: Oh ya.
3: Otel kurtuldu, otel.
0: Samim bak, şu dakika çalışmaya başlasak ancak yetişeceğiz.
3: Nerede? Yemekler nerede?
5: İçeride, ben getireyim.
7: Dur ben sana yardım edeyim.
0: Samim. Senin bu kardeşin Seyhan'ıma çok iyi bakıyor ha.
3: Bakıyor.
1: Ben bir gideyim de.
5: Evde doğru düzgün bir şeyler yok. Makarna mı yapsak?
4: Mama uyar. Eda baksana, dayımdır.
5: Ya neden hep ben bakıyorum?
4: Hadi Eda. Hadi.
5: Of. Ya Furkan.
4: Bırak şimdi Furkan'ı. Çabuk. Samim abi yanımdan geçti.
5: Sen ne yapıyorsun yine burada?
4: Sana kendimi affettirmeye geldim.
5: Oho!
4: Ya ne ohosu, bırak ohoyu, işi geri aldın.
5: İşi mi?
4: Evet, anket dünyası seni bekliyor kızım.
5: Nasıl?
4: Bırak şimdi nasıl, boşver, hallettik o işi.
5: Ya Furkan bak, yine bir şey karıştırmadın değil mi?
4: Ya daha nasıl karıştırayım ya? Hayır, sabahtan beri 100 tane form doldurdum Eda. Foruma girdim diyorum sana. İnanmıyorsan ara sor, gerçekten.
5: Ya Furkan.
4: Ya Eda. Yeni yılın kutlu olsun.
3: Eda.
5: Yiğit. Bak Furkan. Yeni yılımızı kutlamaya gelmiş.
4: Abi ne haber? Çok özledim valla. Merry Christmas oğlum.
3: Hadi kaçtım.

0: Vallahi çok şanslısın gülüm ha. Kocan çok yardımcı oluyor. Öyle abla.
1: Benim de elim her yere erişir ha. Bak Yaşar kardeşime bir jeneratör dedim, pırt ikiletmedi. Öyle değil mi Ali Çavuk?
2: Öyle abi.
0: Vallahi eksik olmazsın sen.

0: Süleyman, kapıdaki ne ya?
1: Jeneratör sen mi abi?
2: Yüksel abi, jeneratör işine mi girdi?
0: Yok yok, balıkçı ya.
1: Jeneratör Aziz Bey yollattı.
3: Aziz.
0: Bu ara canlı hemen orada.
2: Ya sen mi abi?
0: Benim, o herifin mahlıyla işim olmaz kardeşim.
3: Misafirlere ne yapacağız Sami? Dünya kadar hazırlık yaptık.
2: Seyhan haklı, bu saatten sonra dönemeyiz abi.

0: Tamam Aziz Bey. Jeneratör çalışıyor.
1: Aferin oğlum.
0: Başka bir emriniz?
1: Özcan'la irtibatı kesmeyin. Söyle, uçan kuştan haberimiz olacak.
0: Tamam Aziz Bey.
2: Şiş yarabbim, hadi yarabbim, Allah'ım yarabbim. Şiş ya, şiş. Ustam beni öldürecek, şiş artık, şiş.
3: Meryem, bu jeneratör diyorum.
4: Evet Sami.
3: Bu Azim nereden haberi oldu da yolladı ya?
4: Vallahi bilmiyorum.
3: Hayır, o gittiğinde daha memur gelmemişti de.
4: Sami, sen boş ver Aziz'i Allah aşkına, bırak, unut, vakit dar. Hindiyi pişireceğiz, kesmesiydi pişmesiydi, akşam olacak, hadi.
5: Cumali! Cumali!
0: Bismillahirrahmanirrahim. Geldim Sami abi.
3: Oğlum bu ne?
0: Hindi abi.
3: Hindi mi?

0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Cumali, insanı delirtme oğlum, bu ne?
2: Sam abi, sabahtan beri bu Allah'ın cezası in diye arıyorum. Yok, gitti. Kaçtı.
1: Gitti mi?
2: Başka indi de bulamadım. Mecburen tavuk aldım.
3: Kısmerli Allah aşkına. Çekiyorum. Çektim.
4: Ay telefonum. Alo. Seyhan'ım. Şimdi çıkıyordum Allah'a billaha. Kız kurban olayım, bir yere takıldım da şimdi çıkıyorum. Yemin ederim yalan söylemiyorum. Tamam canım benim, hadi. Hadi canım.
5: İyice geç kaldın değil mi?
4: Yok, hemen çıkarsak yetişiriz Halim.
5: Artık kusura kalma kızım, benim yüzümden de oldu ha.
4: Olur mu Halim, asıl sen kusura bakma ya. Tüm gününü benimle geçirdin. Ben seni geç bıraktım.
5: Yok be kızım, ne geç kalacağım. Keşke bütün günler böyle geçse. Ömrümde hiç kimseyle böyle eğlenmedim yani.

0: Ne oldu?
1: Ablam yok.
0: Nasıl yok?
1: Yok, bilmiyorum, yok. Hem bu işi yapalım diye tutturdu, hem de sabah çıktı evden, akşama kadar sokaklarda.

0: Birkaç saat sonra yemek de yetiştireceğiz.
1: Neredeymiş?
0: Alışveriş merkezinde Halim'le beraber.
1: Halim'le mi? Niye?
0: Bilmiyorum. Yalnız kalmak istemedi herhalde.
1: Tamam ya, sakin ol.
0: Ay nasıl sakin olayım Ali? Daha ilk işimiz bu bizim.
1: Ya sen gir mutfağa, ben sana yardım edeceğim. Olmadı yemekleri de beraber götürürüz. Hadi.

0: testi pilav da geldi.
1: Vallahi Meloş abla yine döktürmüş ha.
2: Otele gitmeden ne pehlivan?
3: Fahim çok çalışacak.
4: 12'ye doğru gelecekler ablacığım.
3: Keşke biz de gitseydik.
2: Alın bakalım çocuklar. Bunlar sizi.
4: Ne zahmet ettiniz Cabbar amca?
5: Çok teşekkür ederiz.
2: Al bakalım pehlivan. Bu da senin. Açsana.
1: Ver.
3: Dede, bu ne?
2: Kismet.
3: Kısmet mi?
2: Kismet. Pehlivan kıyafeti.
3: Gerçekten mi?
2: Gerçekten ya.
3: Şimdi ben bunu giyince pehlivan mı olacağım?
1: Onun gibi bir şey.
2: Sünnete istedim ya, acele olduğu için yetişmedi. Samsun'dan bir arkadaşa diktirdim. Hadi giy. Ya giy de görelim.
3: Tamam.
4: Dur, ben de yardım edeyim sana ablacığım.
1: Hadi.
4: Yürü.
5: Ya çok teşekkür ederiz.
2: Bir şey değil oğlum.
3: Abla Semma abiler nerede kaldı?
6: Cumali ile hindi almaya gitti.
4: Hindi mi? Ne hindisi ya?
6: Ablam kızma. Öylesine sordu.
7: Hayır yani o kız orada helak oldu Feride bu saate kadar.
6: Ama ablam yani ben de gittim hediye aldım herkese.
7: Ya ne hediyesi Feride Allah aşkına?
6: Şimdi alışveriş merkezlerini biliyorsun. Tabii oyalandık orada biraz.
7: Kimle?
6: Halim'le. Onda gittik ya.
7: Ya Feride sen bir bekar kızsın yani sonuç olarak. Bu oğlan da sözsüzünden yeni ayrıldı.
6: Hayır yani Feride sürekli sarmaşık gülleri gibi yan yana Allah aşkına bir acayip değil mi yani? Sen söyle. Yok ablam öylesine.
7: Ha. Niye geldi seninle?
6: Hiç ben çağırdım yalnız kalmayayım diye.
7: Ya bak Halim de bizim canımız ciğerimiz o ayrı da hani sen bir dikkat et. Bir ayağın denk al diye ben o yüzden söyledim yoksa.
6: Tamam ablam.
7: İyi hadi.
8: Alo Şehnaz, ben Samim. Nasılsın? Ya Dilara yanında mı bir versen de konuşsam ha? Sağ olasın. Dilara, nasılsın benim güzel kızım? Gül yanaklım benim.
9: İyiyim sen?
8: Ben iyiyim ya, seni özlüyorum ondan başka şikayetim yok.
10: Bak ne diyeceğim sana? Yiğit abinin,
8: Eda ablanın, Meliha'nın, bütün kızların bak burada. Herkesin sana selamı var ha. Sana bir küçük hediye aldım, onu göndereceğim tamam mı? Başka bir arzun isteğin var mı? İyi yıllar kızım, sana da iyi yıllar.
11: Geldik işte.
12: Aynur Hanım.
11: Buyurun.
12: Merhabalar. Biz catering şirketinden geliyoruz. Siz Melih Allah'ım yemek siparişi vermiştiniz.
11: Canım verdik de saat kaç oldu?
13: Ya kusura bakmayın biz biraz geciktik.
11: Vallahi ben yemek işimi hallettim.
12: Nasıl?
11: Dışarıdan aldım.
13: Bize niye haber vermediniz?
12: Aynur Hanım bu kadar yemek ben şimdi bunları nasıl geri götüreyim?
11: Canım bunu geç kalmadan önce siz düşünecektiniz. Yılbaşı bu. Bu kadar saat sizi bekleyecek halimiz de yok.
12: Ya haklısınız ama şimdi bizim elektriklerimiz kesildi. Biz de zor durumda kaldık.
11: İyi akşamlar.
12: Aynur Hanım.
13: Seyhan tamam.
12: Hanımefendi.
13: Ya Seyhan tamam. Kadının umurunda değil. Yürü gidiyoruz.
12: Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız bu kadar yemeği Ali?
13: Hadi.

0: Lynch.
1: Tamam, üzülme ya. Olmadı beraber yeriz yemekleri.

0: Hazır mısın pehlivan?
1: Hazırım.
0: Haydi bre pehlivan.
1: Ne yapacağım?
2: Elense çekeceğim.
1: Elense mi?
0: Ya ver kolunu.
1: Hadi Merto.
2: Hadi. Ha.
3: Mert.
0: Tamam hadi bakayım. Kurt deli gibi ha.
3: Mert.
0: Hey, şakırma Mert, kuvvetini. Can. Haydi.
3: Mert can.
0: Ha, göster kuvvetini göster.
2: Hadi Mert can.
1: Bravo. Bravo.
3: Şimdi göstereceğim sana. Mert can. Mert can.
2: Oğlum son kontrolle. Bak bıçaklar sağda olsun ha. Dikkat et. Meryem vakit tamam. Misafirler gelmeye başlar.
4: Her şey hazır değil mi Sami?
2: Hazır hazır ya. Neler atlattık bugün biz ya.
4: Hecuma Ali getirmiş şişmiş tavuğu bize hindi diye kakalayacak.
2: Ne yapsın çocuk? Lalim'in korkusu.
5: Gel gel.
2: Ah,
5: Sami abi.
2: Ah halim hoş geldiniz ya. Hoş bulduk abi. Gel gel gel. Nasılsın?
4: Kardeş başka kimse yok mu ya böyle? Kahtalın mışıdır Mustafa Keser'dir falan niye böyle boş?
6: Kızım dur daha erken.
5: Ya kusura kalmayın artık bu böyle işte.
2: Estağfurullah estağfurullah.
4: Ha hoş geldiniz misafirler buyurun.
5: Buyurun buyurun buyurun, buyurun efendim. Buyurun anneciğim sen de böyle. Samim Bey.
2: Gene ne var?
5: Dansöz yok.
4: Dansöz mü?
2: Ne demek yok?
5: Biraz önce telefon açtı rahatsızlanmış gelemiyor.
2: Haydi.
6: Ya Samim. Bırak dansöz de gelmesi şart değil dansöz.
2: Melia ilan ettik eğlence var dedik.
5: O başka bir yerden vuralım.
2: Nereden bulacağız Halim? Yılbaşı. Bunlar altın madeni gibi. Ara ki bul.
4: Seyhan Hanım. Sağ ol abla. Aa, gülüm ne oldu?
7: Hiç. İlk işimizi kaybettik. Ya abla sabahtan beri neredesin Allah aşkına?
4: Gülüm bugün yılbaşı ya ben de öyle hediyeler aldım.
7: Baksana. Bu da sana kırmızı iç çamaşırı.
4: Ay abla. Sen mamime de baksır aldım.
7: Gülüm yılbaşı be. Öyle güldüm eğlendim. Sen de bir kere hoş gör ablanı. Halim'i kıskanmaya başlayacağım ha. Artık benden çok onunla eğleniyorsun sen.
2: Buyurun buyurun. Ya tam kaçacak günü buldu.
4: Dansöz işte. Başka bir yerden işe aldı gitti.
2: Hay Allah.
4: Samim kardeş. Ben şarkı söylerim.
2: Ne? Ablam sen sus.
4: Vallahi bak benim billur gibi sesim vardır. Sen beni bir çıkar sahneye. Söyler.
6: Gülendam.
2: Ya sen karışma tamam sus.
4: Ay nedir Gülendam Gülendam. Daha söz kaçmadı mı? Tamam işte ben de yardımcı olmak istiyorum. Söyler.
2: Sabah bir şey sen ya.
4: Söylerim.
8: Efendim. Arabayı park edelim mi?
9: Yok oğlum. Siz gidin evinize. Eşiniz dostunuz bekler. Ben kendim dönerim.
8: Aziz Bey. İyi yıllar.
9: İyi yıllar.
10: İyi yıllar efendim.
9: İyi yıllar.

0: Nasıl ha? Halim kardeş?
1: Beğendin mi?
2: Güzel güzel de bak, insanların işleri var, güçleri var. Başından aşkına Hatim'a sevgece.
0: Yok yok.
3: Güzel okudu ha Meliha, değil mi?
0: Valla kulak olarak benle yarışır söyleyeyim. Ha, sen benim sesimle yarışamam Feridem. Mustafa Keser gelse onunla bir aşık atarım valla. Bir tane daha söyleyeyim mi?
3: Yok yok, gerek yok gerek.